0: Ama 5 büyüklükten teklif bekliyorum. 5 büyüklükten teklif, istediğim teklifi alamazsam sizin teklifinizi değerlendirebilirim diyor. Ki Beşiktaş burada İncazi İtalyano faktörünü kullanmak çok istiyor ki kullanıyor da. 3 kere telefon görüşmesi gerçekleştirdi İtalyan teknik adam eski öğrencisiyle. O görüşmenin ben olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Burada Dušan Vlahović çok memnun oluyor ilgiden ve alakadan ki Beşiktaş'ta kendisine oldukça yüksek bir maaş aslında vaat ediyor. Sayın Başkan Serdar Dalı, ben birçok defa bunu dile getirmiştim, tekrarlayayım. Oyuncuya ve oyuncunun menajerine şunu ifade ediyor. Siz gelmek istersiniz, yeter ki evet deyin bize. Siz evet derseniz biz sizin istediğiniz tüm mali şartları kabul edeceğiz diyor. Bu da onu cezbeden konulardan biri aslında ama dediğimiz gibi 10 Ağustos'a kadar 5 büyüklükten teklif bekleyecek ve ardından kararını verecek. Beşiktaş da orada Dušan Vlahović fırsatını değerlendirmek ve beklemek istiyor. Ama beklerken de arka planda tabii görüşmeler sürdürülen, gündemde olan isimlerden birisi de var. Lukaku. Beşiktaş, Lukaku da Beşiktaş'ın gündeminde, transfer listesinde bulunuyor. Sağlık raporlarını istedi Lukaku'nun. Eğer istenen sonuç gelirse somut adımlar atılmaya başlanır. Birkaç gün içinde ben Lukaku'nun da sağlık raporlarının Beşiktaş kulübüne geleceğini duydum. Bu bilgiyi de verebilirim Furkan Yıldız. Orada eğer sağlık raporları temiz çıkarsa, Beşiktaş Dušan Vlahović ismi transfer gündeminden çıkarsa Lukaku'yu gündemine alabilir, resmi adımları atabilir Furkan Yıldız. Ki Vincenzo Italiano'nun da beğendiği isimlerden bir tanesi olarak yazılıyor. Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki kadrosunda bulunuyordu. Yedek olarak oyuna girdikten sonra 3 gol katkısı sağladı. Önemli bir performans gösterdi aslında. Uzun süredir sakattı. Ki Trossard'ın da Belçika'dan takım arkadaşı, bir uyum sorununda yaşamaları aslında düşünülmüyor. Çünkü ikilinin uyumunun oldukça iyi olduğu ve takımdaşlık konusunda da faktör olarak kullanabilecekleri bir etken olarak görülüyor. Onu söyleyebilirim Furkan Yıldız. Bir de Beşiktaş'a önerilen bir isim daha vardı. Onu da söylemek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Sözleşmesi elinde bulunan Dani Ceballos menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilen bir isim. Real Madrid forması giyiyordu uzun yıllardır. Geçtiğimiz sezon çok oynayamadı. İlk 11 şansı bulamadı. İlk 11 oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor Ceballos. Beşiktaş önerildi. Beşiktaş'ın henüz bir burada resmi bir adımı yok oyuncuya karşı. Ama kendisiyle ilgilenen iki kulüp daha varmış. Onlar da biri Real Betis, biri de Ajax. Oyuncuyla görüşmeler sürdürülüyorlarmış. İki önemli takım da kendisiyle ilgileniyor ama Beşiktaş'a da önerilen önemli bir oyuncu, 29 yaşında. O da Real Madrid'le sözleşmesi sona erdi. Yeni takımını arıyor. Beşiktaş'a da önerilen bir isim ama orta sahada Beşiktaş çok aceleci davranmayacak gibi duruyor. Vincenzo Italiano'nun eski öğrencilerinden biri ilerleyen günlerde orta sahada tekrardan gündeme gelebilir. Somut bir adım atılırsa ben isim burada kullanmaya başlarım ama somut bir adım atılmadığı için de burada aslında biraz dikkatli gitmeye çalışıyorum. Net bir isim bilgim yok orta saha konusunda ama dediğim gibi stoper hamlesi gerçekleştirmek istiyor Beşiktaş ve ardından orta sahaya geçilecek. Sağ kanat bilgisi de vermek istiyorum son olarak. Daha sonra sözümü tekrar da sana bırakacağım. Sağ kanatta da Beşiktaş'ta kontenjana yazılabilecek bir isim gündemde. Uzun süredir gündemde hatta. Leicester City forması giyen Fatou. Artı 4 kontenjana da uyuyor kendisi. Leicester City'nin geçtiğimiz dönemde 17,5 milyon euroya kadrosuna kattığı önemli isimlerden bir tanesiydi. Leicester City Championship'te küme düştü. Bu yüzden kendisini kulüp arıyor oyuncu da. Beşiktaş'ın takibinde oldu, listesini aldı ve yakın bir gelecekte de teklif yapmayı düşündüğü bir oyuncu. Ama zor bir transfer. İngiltere'den kendisiyle ilgilenen kulüpler var ki Burnley de kendisine önemli bir teklif yapmaya hazırlanıyormuş. Ama Beşiktaş'ın da düşündüğü isimler arasında yer alıyor Fatou. Önder Özen'in çok beğendiğini de altını çizmek istiyorum bu oyuncuya.
1: Efecan, son bir sorum olacak. Eğer atladığım bir isim yoksa, Beşiktaş'ta şu anda sözleşmeli 16 yabancı oyuncu var. Hangi isimlere Beşiktaş'ın veda etmesini bekliyorsun bu transfer döneminde? Yakın vade ya da uzun vade?
0: Beşiktaş'ta ben yakın vadede Felix Udokai ayrılığı bekliyorum ki Beşiktaş Felix'in ayrılığı sonrasında oraya bir yabancı hamle yapmasını bekliyorum demiştim geçtiğimiz yayınlarda. Ben Felix'in takımdan ayrılacağını söyleyebilirim ki takım arayışında bulunuyor. Kendisiyle ilgilenen kulüpler var. İlgi kağıdı gelen Beşiktaş'a önemli oyunculardan biri olarak da aslında bulunuyor. Beşiktaş'a çünkü bu konuda çok teklif gelmiyor elindeki yabancı oyunculara ama Felix'e ilgi kağıdı yolluyorlar. Hem Almanya'dan hem Fransa'dan kendisine ilgi duyan kulüpler var. Orada görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncu tarafı da ayrılığa sıcak bakıyor. Çok soğuk değiller. O da takım arayışında Beşiktaş.

0: Şimdi ben yeni sezonda Felix Udokaya ile yollarının ayrılacağını söyleyebilirim. Milot Rašić'sa Midnat maçına kadar kadroda ama Midnat maçı sonrasında o da kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor. Oyuncu çok gitmekten yana değil ama Beşiktaş Milot Rašić'i kadroda düşünmüyor. Onu söyleyebilirim Furkan Yıldız ki ona da ilgi duyan takımlar var ama henüz Beşiktaş'ın istediği seviyede bir teklif gelmemiş. Ona da aktarabilirim. Aynı zamanda yolların ayrılması düşünülen isimlerden bir tanesi Hadzi Ahmetoviç. O da yüksek ihtimalle yeni sezon Beşiktaş'ın kadrosunda bulunmayacak. Ama dediğim gibi orta sahada şu an Beşiktaş'ta bir boşluk olduğu için Midnat maçına kadar kadroda. Midnat maçı sonrasında kendisine gelecek teklifler ya da beklenen tekliflerin gelmesi bekleniyor. Yolların ayrılması bekleniyor. Onu söyleyebilirim. Amir de Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunda planlarında yok. El Musati yine aynı şekilde. Kendisine şu an gelmiş herhangi bir teklif yok. Beşiktaş El Musati ile de yoldan ayrılmak fikrinde sıcak bakıyor. Zaten geçtiğimiz sezonda kiralık olarak başka bir takımda forma giyiyordu. Bir sezonda kadroda düşünülmüyor. Kamp kadrosuna da götürülmemişti. Elin Ricardo kiralık olarak herhangi bir takımdan teklif gelirse kiralık olarak yollanması amaçlanıyor. Gino Nana kendisine bir teklif gelmiş Süper Lig'den ama bu teklifi yollayan takımın biz bu oyuncunun yaklaşık 250 bin eurosunu karşılayabiliriz dediği için çok da o takıma gitmeye böyle sıcak bakmadığını söyleyebilirim. Ama Beşiktaş yeni sezonda Jean Onana'yı da kadrosu düşünmüyor. Dediğim gibi bu isimler zaten kamp kadrosunda olmayan isimler. Onur da belirteyim Furkan Yalız. João Mário aynı şekilde geçtiğimiz sezon Yunanistan'da forma giyiyordu. Beşiktaş kendisini kadrosu düşünmüyor ve o da kamp kadrosunda yer almamıştı. Bu isimlerle yollar ayrılacak Furkan Yıldız. Dediğim gibi eksik bir isim atladığımı düşünmüyorum. Beşiktaş kiralıktan gelen bütün oyuncularını tek tek ya sözleşme feshi yapacak ya da kendilerinin bulduğu takımlarına gitmelerine kolaylık sağlayacak Furkan Yıldız.
1: Efecan çok teşekkür ederiz. Oldukça detaylı bir aslında transfer raporu vermiş oldun bizlere. Beşiktaş'ın gündemini özetlemiş oldun. Sana güzel bir akşam diliyoruz. Tekrar teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Efecan Öztaş bizlerle birlikteydi. Beşiktaş'ta tabii ki bir numaralı gündem Leandro Trossard. Artık bu transferin de resmiyete dökülmesini bekliyoruz kısa süre içerisinde. Efecan salı günü Sayın Başkan'ın Belçika'ya gideceğini, çarşamba ya da perşembe günü oyuncuyla beraber İstanbul'a gelmesinin beklendiğinden bahsetti. 3+1 yıllık bir anlaşma, yıllık alacağı rakamında 6,5 milyon euro civarında olacağını söyledi yine Efecan. Trossard Beşiktaş'ta ne gibi verim sağlar İbrahim
2: Hocam? Ya oyunculuk profili olarak çok önemli bir isim ama o da herhalde hayatında ilk defa bu kadar yeni bir yapılanmanın içerisinde olacak. Yani ona nasıl cevap verecek o çok belirleyici olacak. Beşiktaş'ın bu saydığımız takımlar içinde en çok sabra ihtiyacı olan takım olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi anlamda ama öyle şey değil yani hani biraz idare edelim değil. Çok ciddi sabra ihtiyacı var. Şimdi kadrolara bakarken işte gidecekler, gelecekler, mevcut oyuncular. Yani geçmişten bir hayli problemli oyuncu kadrosu var Beşiktaş'ta. Yani önce onlarla vedalaşacak, yeni oyuncuları getirecek. Geçmişte yaptığı hataları yapmama adına bence önemli adımlar attılar. Önce Önder Özen'le başlayan, daha sonra teknik direktör. Planlamaya baktığında konuşulan isimler, gelen oyuncuların tamamına baktığında planlama konusunda aslında gayet sağlıklı gidiyor Beşiktaş'ta. İşler kolay değil. Yani 23'ünde maç oynayacak bu takım. Yani hem o performansından sağlıklı geri bildirim alamadığın oyuncularla yarışın içerisinde ve bir eleme oynayacaklar. Yani yeni oyuncuları da bu işin içine katmak zorundalar. Ya biraz zamana ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Burada Beşiktaş adına en belirleyici olacak hadisenin ben oyunculara ve teknik direktöre gösterilecek sabır olduğunu düşünüyorum.
1: Mehmet Özcan siz nasıl değerlendirirsiniz Trossard sürecini?
3: Trossard Belçika'nın maçlarında hakikaten o Mertens ve Hazard sonrası sağ içi liderdi. Benzer birebir profil diyemeyiz ama forvet arkası oynuyor. Kenar oynuyor ki oyun kurucu kenar forvet diyebiliriz. Bayağı asistleriyle de Belçika'yı oyun ortak etti. Çünkü Belçika biraz gitgeli bol maçlar izletti seyircisine, taraftarına. Nihayetinde İspanya maçıyla turnuva verdiler. Orada da dediğim gibi Trossard iyi bir turnuva geçirdi. Bunu net söyleyebiliriz.
1: Sen bahsettin, şimdi rakamlar da geldi. Leandro Trossard'ın Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'ndaki performansı, 6 maçın tamamında forma giydi zaten Belçika'da. Hepsinde ilk 11'de maça başladı. Toplam 510 dakika sahada kaldı. Yani ortalama 85 dakika sahada kalmış 6 maçta Trossard.

0: elinde şu an zaten.
1: Tabii,
0: yani hemen
1: doğru.
0: Hepsinden de vazgeçemezsin. Yoksa baktığın zaman bir hayli fazla oyuncudan vazgeçebilirsin. Trossard'ı öne koyduk. Ben de Çerni konusunda aynı fikirdeyim. Özellikle 3. bölge oyunlarında
1: oyuncu.
0: Becerisiyle ilgili sana ciddi katkı sağlar. Geçen sene çok oynadın oyuncunun ritmiyle de. Bir tuttun bir gönderdin. Ya oyuncuyu da kaybettin aslında. Bence gayet sağlıklıydı. Organizasyonda
1: şimdi
0: önemli.
1: Şimdi aklıma geldi mesela. Ben biraz Feghouli'ye benzetiyorum yani. Üçlü orta sahada da oynatırsın. Feghouli oynuyordu Galatasaray'da. Ön taraftaki bir şampiyonluğu çok katkısı vardı. Çerni iyi oyuncu. Bu arada biz hani Feghouli'yi Belhanda'yı eleştirirken hiç kötü oyuncu demezdik. Yani Galatasaray'da o aldıkları ücretten dolayı biraz işte aralarda eleştirilini hatırlıyorum. Çerni Sergen Yalçın'ı da dokuz tutmadı. Ben İtalyanlı'nın muhakkak kazanacağını
2: Hoca
1: düşünüyorum.
2: Çok çabuk vazgeçti Sergen Yalçın
0: Çerni. Yani hep oyundan Sergen Hoca da genel
2: 60'larda oyundan çıktı.
0: Ya genel sıkıntı şu. Sergen Hoca bir şeye inanıyor. Ve inatlaşıyor aslında kendini. Mesela Muçi konusu da öyle bir durum. Muçi bende yok hadisesi var ya. Ya olabilir, o gün için o yorumu yapmış olabilirsin ama oyuncunun gelişimini gördüğünde bir teknik direktör olarak şunu söyleyebilirsin. Evet, o günkü planımda benim oyunumda yoktu ama gelişimi gayet sağlıklı. Olabilir demiyorsun, inatlaşıyorsun yani. Çünkü ben yanılmam. Bizde genelde özellikle futbolculuk seviyesi üst düzey teknik direktörlerde bu var. Onların bence gelişiminde aynı şey Emre Belözoğlu da yaşıyor, değil mi? Şimdi söyle yani, sizinle ilgili bir eksiklik olduğunu düşünmüyorsunuz. Ya olabilir, siz çok üst düzey futbolcunuz ama teknik anlamda bir şeyler eksik yapıyorsunuz. Kabul edin, bunda bir problem de yok yani. Sizin eskiden geçmişte futbolculukla yaptıklarınızla ilgili bir sorun yok. Şimdi o yüzden Beşiktaş'ta bu planlamanın çok sağlıklı yapılması lazım. Ben hep Önder Özen ilk göreve getirildiğinde bunun Beşiktaş adına en sağlıklı karar olduğunu düşünüyordum. Çünkü çok fazla kulübün başkanı ve idarecilerin teknik anlamda işin içine dahil olması Beşiktaş'ın çok işine yaramadı. Çok uzun zamandır hepsi dahil oldu. Olmaz yani. Bu işin uzmanına teslim olun. Ama Beşiktaş diğer rakiplerine göre çok fazla zamana ve sabra ihtiyacı var.
2: Bu arada Kaan Kaygısız sormuş, Beşiktaş Salah'la ilgileniyor mu demiş. Şimdi şöyle, dün Son Sayfa programında Kaya yayındaydı, Aspor yorumcularından Kaya Temel ve onun aslında bu paylaştığı bir bilgi, bir haber. Tabii Kaya'nın istihbaratı çok güçlü bir gazeteci olduğunu biliyorum. Mutlaka çok sağlam bir bu konuda istihbaratı vardır Kaya'nın da, ama Efecan'dan gelen bir bilgi yok bu konuda. Ama olmuş olabilir mi? Bir görüşme gerçekleşmiş olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani bu dönemde çünkü kulüpler, menajerler vasıtasıyla oyuncularla çok fazla görüşme gerçekleştiriyorlar. Ama şu an için en azından çok böyle somutlaşmış bir durum yok Salah konusunda ki, yani en azından Efe Can'ın anlattıklarından ve şu ana kadarki planlamadan gördüğüm kadarıyla çok Beşiktaş'ın bu transfer dönemindeki aradığı profile de uyan bir oyuncu değil Salah. Belki menajerler önermiş olabilir ama tabii ki. Hocam, Dani Ceballos yine menajerlerin önerdiği bir isim Beşiktaş'a. Son takımı forma giydiği Real Madrid, çok uzun yıllar zaten İspanya'da farklı takımlarda da forma giydi. Bir merkez orta saha ama böyle sanki 8-10'u oynayabilen bir merkez orta saha. Beşiktaş'a katkı sağlayabilir mi o profil?
0: Bence genel olarak zaten orta saha pozisyonundaki oyuncuları bir kere artık günümüz futbolunda iki yönlü oynamasının çok daha değerli olduğunu gördük. Yani tek başına savunma ya da işin tek başına hücum kısmı çok fazla işinizi görmüyor bütününde. Bu tarz oyuncuların sayısını tabii Beşiktaş'ın arttırması lazım. Mesela Orkun bu anlamda bence şahane bir örnek Beşiktaş'ta. Yani bakıyorsunuz 6 numara da oynuyor.
1: Tam modern ortasında.
0: 8 de oynuyor. 10 da oynuyor. Bu çok önemlidir. Yani Beşiktaş'ın bu tarz oyuncular konusunda sayıyı arttırması gerekiyor.
2: Varsa son ekleyecekleriniz Beşiktaş'a dair, alabilirim son yorumları.
1: Orta saha bakış açısı %100 katılıyorum İbrahim Yavuz'a. Mesela Galatasaray'da da o yüzden Sara'nın çok değerinin anlaşılmadığını düşünüyorum. Yoksa Sara 6-8-10 3'ünde oynuyor. 3'ünde mükemmel. 3'ünde oynayabilmek bir meziyettir bence.
0: Kesinlikle.
1: Ki 10 oynadı. 8'de bence zaten en iyi pozisyon ama 6'da oynayabilir sıkışırsanız. Orkun bu yönden Beşiktaş'ın en önemli oyuncusu baktığımızda. Endidi ile Orkun çok iyi ikili olmadı. 2 tane milli maç iyi tat bıraktı. İspanya Türkiye artı Türkiye Birleşik Devletler, Salih Orkun oynamıştı.
0: İkisi beraber.
1: Şimdi muhtemelen İtalyano. Salih Orkun'a başlayacak. Onun önünde Çerni artı Trossard, biraz Orkun'un işin akıl koyma anlamında yükü de alınacak. Geçen sene tamamen Orkun'un ayağına bakıyordu Beşiktaş. Burada biraz forvet tercihi belirleyici olacak.
2: İlk resmi maç Midtjylland maçı 23 Temmuz.
1: Kolay
2: İstanbul'da.
1: Maç değil bu arada.
2: Çok zor maç. Ben orta saha kurgusunun böyle biraz Salih, Orkun, Olaytan olmasını
1: doğru,
2: bekliyorum Olaytan o maçta.
1: Var.
2: Yani en azından
1: Midtjylland'ı da şundan dolayı, yani Midtjylland muhtemelen resmi maç olarak belki de 16. 17. maçını oynayacak.

0: olacak. Hoş. Tabii. Belki Dünya Kupası'ndan dolayı bilmiyorum hani ligler kuzey ülkelerinde İskandinav nasıl ama genelde Galatasaray'ın en azından bildiğim şey Östersund elendiğinde üstüne Galatasaray ilk maçını onlar yaparken bayağı, 20. maçını falan oynamıştı. Tudor'un hatta bayağı sert eleştiği dönemdi. Midland'da Norsjælland son dönemlerde bayağı Bodø/Glimt zaten ismi yapan takım oldu o coğrafyadan. Kolay olmayacak tabii ki eşleşme.
1: Şey de çok önemli. Hani şimdi ister istemez yapılan transferlerden sonra hemen onların oynamasını bekliyoruz biz mesela. Salih de bu anlamda çok ince bir çizgi. Yani fiziksel olarak tam anlamıyla hazır değilse bence göndermemekte fayda var. Geçen sene Beşiktaş Jurecek'i şeyde kaybetti. O hazırlık dönemi Şaklar mı? Ya hazırlık döneminde bu kadar fiziksel olarak geride kalmış bir oyuncu Şaklar maçı onlara göre çok yanlış. Çünkü yani rakibin de analiz anlamında en çok problem çıkartan ön tarafta oyuncuları varken onu oraya göndermeniz Beşiktaş taraftarı özellikle öyledir genelde. İlk maç hep olumsuz bir durum varsa hemen hafızada ok oluyor. Yani bence o durumu da iyi analiz etmek lazım. Yani tamam transferler hemen sahaya gönderilsin ama fiziksel olarak tam anlamıyla hazır değilse gerekirse birkaç hafta olsun ama oyuncuları tam anlamıyla sahaya göndermekte fayda var.
2: Beşiktaş'ın şu anda 16 yabancı oyuncusu var. 13 artı 3. Stoper bölgesi için Flamengo'dan Leo Pereira'yı Beşiktaş gündemine aldı. Yine Efe Can'ın aktardığı bilgilerden birisi. 30 yaşında sol ayaklı bir stoper. Sol stoper için Beşiktaş'ın Önder Özen'in bu oyuncuyu çok istediğini aktardı. Bakalım takviyeler devam edecek Beşiktaş'ta ama.
0: Artı 3'ünü söyler misin? Sol bek sanırım yeni alınan.
2: Hemen söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Olaytan, Elan Ricardo ve Ouattara. Yeni transferi sol bek.
0: Hala Beşiktaş'ta mı?
1: Ricardo yok. Tabii. Var mı Ricardo?
2: Elan Ricardo var. Sözleşmeli. Hala. Ama şu anda Kolombiya'da bir yerde antrenman yapıyor yani. Hiç
0: bir şey söyleyeyim. Ben kimlik soruyorum. Bir tane daha oyuncu vardı onunla gelen.
2: Aroy o gitti.
0: Transfer
2: yaptı. O bir kurtardı kendisini. Hani çok kötü anılmıyor bu anlamda. Ama Ricardo hala burada. Sözleşmesi devam ediyor.
1: Mesela şey de var Furkan. Beşiktaş'ın stoper konusunda aslında baktığınız zaman oyuncu yani bir hayli zengin gözüküyor değil mi? Yani şimdi bir sürü oyuncu var burada.
0: Calo'yu kazanmaya şimdi, çalışıyor.
1: Ya, Emirhan da var orada. İşte Udakay'ı diyorsun, Calo diyorsun. Yasin bilmiyorum kiralık mıydı Yasin Özcan?
2: Yok
1: Yasin
2: aldılar bonservisini hocam.
1: Yasin de var mesela şimdi tamam burada Kasımpaşa'da bir deneyimi olup İngiltere'ye giden bek de oynayabilen, stoper de oynayabilen bir oyuncu. Mesela hiç konuşulmuyor. Çok fazla Beşiktaş'ın orada oyuncu sayısı var ama tam anlamıyla gözünü kapatıp buna teslim olurum diyebileceğin oyuncu
2: çok
1: sayısı
2: net iki çok tane az. Stoperi yok mesela.
1: Yok.
2: Bu kadar bolluğa rağmen.
1: Yani mesela Udakay konusunda da ben yani canlı izleme fırsatı buldum iki maç. Yani beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yani maliyet konusunda, beklenti konusunda bu oyuncu o problemi Beşiktaş'ta ortada kaldıramaz.
0: Lozan'a Beşiktaş Udakay yüzüne elendi değil mi?
2: Kırmızı kart görmüş.
0: İlginç bir kırmızı gördü.
2: Gereksiz bir pozisyonda evet. Ne yazık ki.
0: Şimdi Akbadu ile Calo şu an mevcut saydığı isimlerden.
2: Emirhan Yavuz'un
0: ikili olur. Yani o da şundan dolayı Emirhan Akbadu'nun çok hatalarını telafi edebilir mi? Yani Calo biraz daha pozisyon olarak daha böyle toparlayıcı oyuncu rolüne bürünebilir.
2: Ben hani Akbadu sol ayaklı hoca tercih ederse diye Emirhan dedim. Yani ille de doğru. Sol stoperim sol ayaklı olsun derse hoca o zaman
0: hayır,
2: Emirhan.
0: Şundan dolayı Akbadu biraz sakar stoper.
1: Ben çok özür dilerim. Akbadu demek istedim ben. Udakay mı dedim biraz evet. Önce? Akbadu demek istedim. Yani ikisi onu canlı izlemeye.
2: Hocam şu an eldeki en iyi stoper gibi görünüyor.
1: Bana göre en skandal stoper.
0: Maliyetten bahsettim. Dolayı ben
1: oyuncu ya bu oyuncuya bu yatırım yapılmaz. Hatta yani o ekibin içerisinde transfer komitesinde bir gün maçta bir arkadaşıma denk geldim. Yani ya beni de ikna etmeye çalışıyor. Ya hocam bak öyle diyorsun ama bak bu şöyle oyuncu yanındaki ya tamam kabul ediyorum da ya en temel stoperlere söyledikleri şey nedir? Mesela Fenerbahçe maçında yaptı adam. Ayakta kalır bir stoper ya da müdahale ediyorsa o topu dışarı atar. Devamında penaltı pozisyonu. Çok fazla duygularına yeniliyor. Mesela bu kadar fazla bir stoper duygularına yenilmemesi gerekir ki Beşiktaş'ı eksik bırakma konusunda da bir hayli tehdit altında bırakıyor. Yani bu kadar fazla eksikliği içinde barındırmış bir oyuncuya ya bu maliyet bence çok yüksek ki Beşiktaş'ın mesela ben Beşiktaş'ın o planlamanın içerisinde olsam asla onunla planlama yapmam yani.
2: Akbadu konusundaki hissiyatım şöyle yani mesela zarar edilmeyecek herhangi bir teklif gelse bugün Beşiktaş bence
0: tabii canım.
1: Yollara ben, gelir. Hemen vermez bence de ama yok öyle bir teklifim ben çok zannetmiyorum geleceğini.
2: Şu an çok evet mümkün değil biraz.
1: Ya Beşiktaş'ta izledikten sonra lazım. Biri gelip o paraları ona asla vermez yani.
2: Peki Beşiktaş'ı bu şekilde noktalamış olalım. Beşiktaş'ta transferde ciddi anlamda hata kalktı ve takviyelerini gerçekleştiriyor. Trabzonspor'la devam ediyoruz. Bordo Mavi'li ekip şu ana kadar transferin en flaş takımı. Tam 10 resmi takviye yaptı. Bugün ama bir akşam saatlerinde veda gelişmesi olduğu Trabzonspor.

0: Orada Matias Slovic geçtiğimiz sezon devre arasında geride bıraktığımız sezon takıma katılmıştı. Norveçli sol bek ve ülkesi takımlarından Molde'ye transfer oldu. Transferin detayları da 2,5 milyon euro bonservis. Trabzonspor bu transferden kazanacak ve şarta bağlı olarak da bonus maddesi 1,9 milyon euro'luk bir anlaşma, bir detay ve sonraki satıştan da %10 pay içeriyor bu madde. Trabzonspor'un gündemindeki isimlerden birisinin de stoper bölgesi için Alanyaspor'dan Ümit Akdağ olduğu konuşuluyor. İbrahim Hocam.
1: Ben Ümit Akdağ ile ilgili çok yani olumlu düşünceleri olan biri değilim. Yani Ümit Akdağ Trabzonspor gibi hedefe oynayacak takımların işin savunma kısmında problemi ortadan kaldırabileceğini düşünmüyorum. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon aslında Galatasaray maçına kadarki süreçte bir hayli sağlıklı giden bir yapısı vardı. Sonrasıyla ilgili bence Trabzonspor'un en çok yaşadığı problem, tabii ki sakatlıklar burada belirleyici oluyor ama bence Trabzonspor'un o hücum organizasyonlarındaki o zenginliği işin savunma kısmında bir hayli geride kaldı. Takım savunması ama yani savunmanın merkezi ya da dörtlüden bahsetmiyorum. O topun arkasına geçme, takım savunması ile ilgili olan durumda bir hayli problem yaşadı. Şimdi isimlere baktığımda şeyi de anlayabiliyorum. Tabii biraz da yerli oyuncu konusunda bir çaresizlik de görüyoruz. Yani ya o olmazsa kimi alalım? Muhtemelen şu an dinleyenler öyle diyor. Tamam da kim olur? Bence oralarda biraz daha işin Anadolu tarafına zaman ayırmakta fayda var. Çünkü bu ülkenin 3. liginde, 2. liginde, işte Mardin'inde, İskenderun'da, Muğla'sında var oyuncular.
2: Yani, bu arada Samet'i aldı Trabzonspor.
1: Yani ben mesela Samet konusunda şöyle soru işaretim var. Samet bu tarz üst seviye takımlarda bir problemi halledememiş. Mesela Fatih Hoca ile Panathinaikos'a gitmiş, halledememiş. Fenerbahçe'de halledememiş. Mil takımda bütününe baktığında, ki kendi röportajından dinlediğim için söylüyorum, heyecandan elim ayağım dolaştı. Şimdi ihtiyacınız olan bu seviyelerde daha soğukkanlı oyunculara ihtiyacınız var. Onları da şöyle anlıyorum. Mil takım deneyimi var. Yerli rotasyonunda ihtiyacım var. En azından 3 aşağı 5 yukarı başıma ne gelebilir düşüncesinden dolayı bu oyuncuları getiriyorlar. Ama ben Trabzonspor, ki bunu en iyi yapan kulüplerden biri. Yani bugüne kadar özellikle yurt dışından getirdiği oyunculara değer katan, yani güçlenen oyunla beraber oyuncuyu da güçlendiren, en sağlıklı bu planlamayı yapan, ki bence ülkenin gerçeğini de bize anlatan kurtuluş bu. Yani 3 liraya aldığın oyuncuyu 10 liraya satarsan kurtulursun. Onun dışında mümkün değil. Yani sürdürülebilir olma açısından söylüyorum. Trabzonspor'u bu konuda ayırıyorum. Eksik olduğu muhakkak taraflar var. Ben biraz sanki işin o tarafının daha kıymetli olduğunu, o taraflara biraz daha kulüplerin zaman ayırması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla alt liglerde maç izliyorum, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde. Bakıyorum da, soruyorum da tanıdığım arkadaşlarıma, menajer arkadaşlarıma. Hiç göremiyorum. Yani atıyorum işte Süper Lig temsilcileri, büyük takım temsilcileri. Göremiyorum. Çok fazla, yani eskiden çok değerliydi. Yani bizim oynadığımız dönemlerde benim altyapım Gazi Osman Paşa. Hemen hemen her maçta Gazi Osman Paşa stadında Süper Lig'de bir sürü temsilciler vardı. Zaman ayırıyorlardı. Çünkü gelecek orası. Oralardan oyuncuları bulup onlara değer katabilirsin. Bu yabancı kuralıyla beraber ya bu işin kolayına kaçma hadisesi biraz tembelliğe itti. Yani ne gerek var şimdi orada Erzincan'dan biriyle uğraşmaya? Alırız daha önce buralarda oynamış birini, hallederiz problemi. O çok fazla işine yaramaz diye düşünüyorum.
0: Mehmet Özcan'a da o zaman şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Mesela eksik kaldığı mevki hangi mevki olarak görüyorsunuz transferde şu ana kadar?
2: Şimdi sol beke hemen aldı. Yeşilburnu adalı oyuncu,
0: evet,
2: değil mi?
0: Lopez Cabral.
2: Şimdi hemen Lovric olmadı, sattı mesela. Ön tarafı iki tane oyuncu aldı gayet iyi. Hatta iyi maliyetler. Aral da en son geldi. Ne oldu? Zubkov'u gönderdi yani. İşin kadro matematiğini, kadro planlamasını, kadro mühendisliğini yapıyor Trabzonspor. Olayın durum önemli. Yani olayı bakalım, Trabzonspor satacak mı? Yani çok iyi rakamlar.
0: Görüyorsun.
2: Artı 30 milyon euroluk teklif, ben yani bu Trabzonspor özelinde lütfen diğer takım taraftara alınmasın. Ben Osimhen dışında bizim ligimizde artı 30 milyon euroyu reddedilecek oyuncu olduğunu düşünmüyorum yani. Her oyuncu için geçerli her takımda. Osimhen zaten 75 milyon euro verdi Galatasaray. Tabii ki daha yükseğini satmaya çalışacak ki yani kadrosunu tuttuğunda zaten ligin otomatik favorisi. Ben muhtemelen Fil Dişi'yle Dünya Kupası'na süre aldı. Sonuçta aldığı oyuncu 4,5 milyon euro gibi yatırım yapmıştı. Müthiş bir kar baktığımızda. Folcarelli geçen sezon iyi bir sezon geçirdi. Ozan Tufan'ı kazandı baktığımızda. Orta saha merkezi olarak düşünüyorum. Sanırım Muçi dışındaki o Malinovski ile ön tarafı

0: oyuncusu diyebiliyorum.
1: Evet, 8-10
0: oynayabilen bir karışımı yani. Doğru. Ben daha böyle 6-8 karışımı defansif oyuncu diyorum. Çünkü stoper olarak var. Yani ben Ümit'e de çok şöyle yükselemiyorum. Üçlünün sol stoperi.
2: Yani Sovok evet, olması biraz söylemeye değerli. Oynama alışkanlığı da çok. Yani eğer üçlü savunma üzerine bir tekrar yapacaksan bir itirazım olmaz. Yine en azından alışkanlığı.
0: Batagol sakatlandı geçen sene. Sakatlanması mı? O da çok etkiledi onu. Çok iyi transfer.
2: Savic'e çok güvenemiyorsun. Çok kas sakatlığı.
0: Nivu iyi oyuncu. Yani
1: onun da talipleri var. Evet. Yani Fulham'ın oyuncuyu ciddi anlamda takip ettiği, gündemin aldığı konuşuluyor. Yani Trabzonspor'da Sayın Başkan tabii çok fazla oyuncuyu göndermek istemiyoruz dedi. Bunu birçok defa tekrarladı. Şu ana kadar Felipe Augusto gönderildi. İşte Zubkov ayrıldı. Bugün Lovic ayrıldı. Herhalde bir de olursa Olay ayrıldığı bekleniyor.
2: Aslında biraz da fazla bir önceki seneden tekrarı olan önemli oyuncuların eksilmesi de biraz problemlidir. Onların da aslında hep geçtiğimiz sezon tekrarı herkesin hafızasında kalacak ama bu değişimler de biraz onları etkileyecek diye düşünüyorum. Evet, önemli oyuncuları
0: bir de Avrupa'da olacaklar.
2: Kattı bir de evet ekstra bir Avrupa yarışı da olacak. Ama Trabzonspor'un ben en çok hoşuma giden tarafı mesela ben Ümit Milli takımına bir oyuncu olsam işte menajerimle konuşsam nereye gideyim? Trabzon'a gideyim derim. Yani. Önümde gidenlerin hepsi değer kazanıyor. Ben gideyim ben de o oyun da bana değer katar diye. Bu önemlidir bir takım için.
0: O kadar çok ofansif oyuncu aldılar ki mesela illaki Felipe Augusto boşluğunu dolduracak Fatih Hoca elindeki oyuncularla.
1: Trabzonspor'un da bu arada yine yanlış saymadıysam eğer 16 ya da 17 tane yabancı oyuncusu var şu an ama zaten artı 4 kontenjanına uyan çok oyuncu var. Çok yani Batagol var, Pinayu var, Saviola, Olay, Lovic ayrıldı. Evet artık yer almıyor kadroda ve Pina var. Diğer tarafta da bu arada yani bu anlamda yeni kuralla birlikte ele en rahat takımlardan aslında biri Trabzonspor. İşte Savic var, Patis Mendy kiralıktan geri döndü ama yine ayrılacak muhtemelen takımdan. Lundstram aynı şekilde planlamada olmayan bir oyuncu. Folcarelli, Bouchouari, Onuachu, Dragoş'un ayrılması bekleniyor. Muçi, Lopez Cabral, Malinowski ve Onana.
2: Eldeki oyuncular.
0: Bouchouari'yi de sezonun sonunda iyi kullandı.
1: Toparladı evet.
2: Ya o sakat ısrar ediyor. Sakatlıkla ilgili bir sorunu vardı aslında. Hoca da sezon başı o sorunu da dile getirmişti. Yani potansiyeline inandığı bir oyuncu. Bütününde çok istediğini alamadı ama bu sezonda onun için bence önemli. Ya Trabzonspor'un aslında güzel tarafı biraz da insanların da şeyi kabul etmesi lazım. Yani kolay değildir şimdi yarıştığınız ekonomiler, oyuncu kalitesi bir hayli arada fark var. Kıymetli olan zaten onlarla hem bütçe anlamında hem oyuncu kalitesi anlamında geride olmana rağmen oyun olarak yarışabilmen, oyuncunun gelişimi olarak yarışabilmen. Hatta bence önlerine geçmen. Trabzonspor'un bugün içinde bulunduğu durumu o anlamda çok kıymetli diye düşünüyorum ben.
1: Onana'nın takımda kalıyor olması da çok büyük bir avantaj değil mi bu anlamda? Yani bu transfer döneminde 10 isim takıma katıldı ama özellikle Onana'nın devam etmesi sanki çok kıymetli gibi geliyor hocam.
2: Evet ve şey de iyidir. Hani bize gelen bu tarz kariyerli oyuncuların ben hep onun hafızamda şey var. Yerli kalecilerle antrenmandaki diyaloğu hep aklıma geliyor. İşte doğru. Onların gelişimiyle alakalı.
1: Kesinlikle.
2: Onlar için ya, inanılmaz deneyim. Yani düşünebiliyor musun? Bunu en üst seviyelerde deneyimlemiş biri geliyor ve size teknik anlamda bir şeyler anlatıyor. Geldiğinden beri hiç olumsuz bir davranışını hatırlamıyorum. Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanacak ve bence bu tarz oyuncuların sayısını arttırmakta fayda var. Sadece oyunculuk değil bir de davranış anlamında da bize çok şey öğreten isimler bunlar.
1: Santrafor bölgesi için de bu arada bir haberimiz vardı bugün. Daha önce de sanırım devre arasında gündeme gelmişti zaten. Daniel Karsbark, Norveç liginde Sarpsborg forması giyen bir oyuncu. Trabzonspor'un bu oyuncu için yeniden girişimde bulunabileceği haberleri vardı. 23 yaşında Norveç'te TV2 onun haberine göre Trabzonspor bu oyuncu için 5 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyormuş. İlerleyen günlerde santrafor konusunda özellikle Onuachu'nun arkasında bekleyebilecek bir oyuncu arayışı var Trabzonspor'un da. Transfer gündemi devam ediyor. 4 Eylül'e kadar sürecek. Artık yavaş yavaş hareketlilik de artmış gibi görünüyor kulüplerimizde. Süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ediyorum. İbrahim Yavuz, Mehmet Özcan ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler yaklaşık 2 saatlik bir yayın oldu. Transferdeki gündemi son durumu özetlemeye çalıştık. Biz transfer raporunu noktalıyoruz.

0: transferde az gol sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az gol biliyor.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri, özel haberlerde biten transferler anında az spor ekranında.
1: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
0: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az spordan ayırmayın.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: İlk düdük, iki takıma da başarılar. Ebue ve Selçuk. Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol. Gol, gol Umut Bulut. 19. dakika, Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi, fırsatçılığını konuşturdu ve golü attı. 1-0 önde Galatasaray. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya yanıcı patlayıcı maddeler atılıyor. Bütün hatlarıyla Galatasaray ceza sahasına geldi Fenerbahçe. Uzak köşeye doğru Caner kontrol edemedi. Ama Cüneyt Çakır durun dedi. Ben daha kullanın demedim ve sarı kartını Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'ya çıkarttı. Maçtaki ilk sarı kart Alex'e, 45+2'nin içindeyiz. İşte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde Alex, orta geldi, seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebue ile Caner arasında.
4: Kayıt topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken.
3: Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. Dep Kayt gidiyor, yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kayt burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor gerilerden. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa. İkinci hamle. Kayt ve gol. Dirk Kayt ve bir kez daha beraberlik. Kayt'ın golü.

0: Galatasaraylı futbolcular itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a Kaytin golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da iki gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe. Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var.
1: Valla o konuda UEFA'nın yorumu açık.
0: Bu arada bir kırmızı kart çıktı.
1: Engin'e galiba.
0: Engin Baytar hala orada, o karışıklık sürüyor. Engin'in ilk yarının son bölümünde de sarı kartı vardı ama direkt kırmızı kart çıktı burada görebildiğim kadarıyla. Ortalık bir anda karıştı. Engin Baytar kırmızı kart gördü. Oyun alanının kenarına doğru geliyor. 67. dakika. Galatasaray 10 kişiyle mücadele edecek. Kalan bölümde değerli futbol severler, İşte Engin burada direkt kırmızı kart görüyor. Sonra da gerçekten yapılmayacak bir şey yapmış.
1: Evet.
0: Süper Kupa'da 2-2'lik beraberlik var. İşte Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı. Muslera ilk hamlede topu çeliyor. İkinci hamlede Dirk Kuyt skora dengeyi getiren golü atıyor.
1: Bu konuda da Fatih Hoca'yı da tebrik etmek gerekir.
0: Ebue Hamit paslaşmaları. Umut araya girmek istedi. Caner. Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi.
1: Yardımcı hakem verdi penaltıyı.
0: Yardımcı hakemin, çizgideki hakemin uyarısı var. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir
2: penaltı.
0: Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika, Mert kalede. Selçuk ve gol. Selçuk ve gol. Galatasaray 3-2 önde. Sonuncu dakikada bir penaltı golü. Şimdi Aydın. 3 futbolcu Galatasaray'da atağa katıldı. Aydın orada sıyrıldı Baroni'den. Şimdi Amrabat. Kale sahası içinde bir kafa vuruşu ama o kafa savunmadan geldi. Baroni. Krasić taç atışını kullandı. Şimdi bir orta daha kale sahasına, hiç kimseye dokunmadı doğrudan dışarı. Büyük bir heyecan var Erzurum'da. Galatasaray yedek kulübesi ve şimdi Aykut Kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray ve son düdük. Süper Kupa Galatasaray'ın. Sevgili seyirciler. Ve Ümit Davala ile Hasan Şaş yan yana Galatasaray antrenörleri. Teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper Kupa, süper derbi başladı. İki takıma da başarılar. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı, Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni uzaklardan vurdu, yandan dışarı. Baroni görüntüde. Bruno Alves ilk derbisinde. Mehmet Topuz sağ kanada açtı oyunu Fenerbahçe. Vebo, Pierre Vebo. Şimdi Musa Sow. Musa Sow vurdu, Muslera. Yeniden Hamit. Amrabat. Musa Sow peşinde, Christian peşinde. Ebue. Ebue'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağ.

0: Sağda ortasını yaptı, Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruş, ikinci hamle. Gol pozisyonu, Drogba. Kaleci Mert. Amrabat topu o bölgeden söktü, çıkarttı. Ama pas verebilecek arkadaşını bulamadı ilk anda. Şimdi Hakan. Hakan'dan Snyder. Sağ tarafta ileri çıkan Selçuk var. Selçuk'a doğru önünde bir boşluk. Ebu'ya geldi. Ebu Eden Melo'ya, Melo şut atacak. Vurdu, üçten dışarı.
1: Bence Baroni'ye çarptığı gibi geldi bana ama.
2: O da kaleci değdi diye galiba itiraz ediyor.
0: İşte Melo kaleyi gördü, öne açıktı.
1: Alves'e çarpmış.
0: Bruno Alves'e de çarpmış. Alves'e. Mert'e de çarpmış ama yok. Bülent Yıldırım görmemiş. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Drogba'nın, Musa Sow'un, Melo'nun pozisyonları var. Geride kalan bölümde şimdi Wesley Snyder. Amrabat'la oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder. Snyder vurdu, Mert. Korner. İşte Hollandalı'nın şutu, Mert. Kapattığı köşede o topu karşılamakta güçlük çekmedi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarı gidiyor Drogba'dan. Gökhan Zan. Emre karşılıyor onu. Snyder. Ceza sahasına doğru Drogba o bölgede. Mehmet Topuz karşısında gol pozisyonu. Mert. Müthiş bir pozisyon. Amrabat'a gol izni vermedi Mert. Mert Günok iki çok kritik pozisyonda çok kritik kurtarış yaptı. Mehmet Topal topu gönderdiği noktada Semih var ama hata yaptı. Şimdi Pierre Webo. Webo vurdu, Muslera. Semih serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş, Mert. Wesley Snyder füzeyi çıkarttı. Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Snyder'ın füzesi. 58. dakikayı da geride bıraktık. Didier Drogba hareketlendi. Faul. Hemen Asım Yusuf Öz'ün önünde sarı kart Bruno Alves'e.
1: Yani bu kadar iyi oynarken böyle bir faule gerek yok ki, değil mi yani? Enteresan.
0: Wesley Snyder ortasını yaptı. Mert iki hamlede topu bloke etmeyi başardı. Wesley Snyder peşinde. Emre. Emre Belezoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. Bu müdahaleyle ikinci sarı kartı, dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Webo kendisini gösterdi. Musa Sow. Alper. Alper sol paslaşması. Sol tarafta kayıt atağa katıldı. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sow'a doğru. Musa Sow vurdu, kaleci Muslera. Selçuk. Snyder'den Drogba'ya doğru. Alan değiştirdi Didier Drogba. Bir orta kale sahasında bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Selçuk kalenin ağzında topu dışarı gönderdi. İşte Didier Drogba. Arka direğe doğru böyle yaptı ortasını. Artık bu

0: orta değil, pas demek lazım. Evet. Uzak direk dibinde Selçuk vurdu. Kalenin dibinden dışarı gitti top. Şu son 1,5 dakikalık bölümde gol olmazsa uzatmaya gitmek üzere. Erman kafayla indirdi Hakan'a doğru. Hakan Balta. Wesley Sneijder. Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Sneijder. Sağ taraftan Ebu'ya hata katıldı. Biraz açtı ayağından. Ebu'ya ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Günün başarılı ismi Mert Günok. İlk kez daha sahnedeydi az önceki pozisyonda. 90+3'ün içindeyiz artık. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor artık bu bölümde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. Yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye. Drogba geldi. Vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler, Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. Drogba 99. dakikada sahneye çıktı, işte bu pozisyonda Kadeç'in önünde kafayı vurdu ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi
1: yere
0: başardı.
1: Yere vurduğu için gol oldu.
0: Bu kez Fenerbahçe çok adamla geldi Galatasaray ceza sahasına. Mehmet'in ortası, kafa vuruşu Muslera. Fatih Terim kendisine ayrılan locada son bölümde hiç oturmadığı yerine. Caner Alper'e doğru. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa Soğuk'da hareketlenmişti. Muslera gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Hasan Ali ile atak dazeleyecek Fenerbahçe. Caner. Caner vurdu. Bir kafa direk. Direkten dışarı gidiyor top.
1: Son anda bir hamle Musa'nın. Direkten döndü, evet.
0: Kayt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. Dök Kayt. Ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera. İnanılmaz çıkarttı. ...119. dakika... ...ve son düdük Bülent Yıldırım'dan... ...Süper Kupa Galatasaray'ın... ...işte şimdi kaptan Sabri... ...o bölgede... ...Selçuk İnan'la birlikte... ...2013'ün Süper Kupası... ...Galatasaray'ın... ...sevgili futbol severler...

için her şey hazır. En anlamlı Süper Kupa'ya Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar. Çatışını kullandı Fenerbahçe. Kayt. Meireles. Atak devam ediyor. Meireles. Bir kez daha Kayt. Meireles. Top son olarak ona çarpıp dışarı çıktı. Out. Üçüncü dakikanın içindeyiz. Az önceki pozisyon Meireles'ten Gökhan'a. Gökhan tek top oynadı ama Şeju kademedeydi, tehlikeyi uzaklaştırdı. Bu havaya rağmen mücadele. Olcan'dan sol tarafa doğru. Bu arada yerde kalan bir Fenerbahçeli var, Caner. Atak devam ediyor Yasin'le. Yasin uzaklardan vurdu, kaleci Volkan. Tek top Musa. Duvar pası başarılı. Musa sol. Musa sol vurdu yandan dışarı.

0: Top Galatasaraylılarda kaldı Olcan. Olcan'dan Burak'a doğru. Burak, Volkan yattı. Topu bloke etti. Soldan Yasin ileri çıktı. Gökhan da onunla birlikte. Volkan ileride. Volkan'ın müdahalesi. Galatasaraylı taraftarlar ceza sahası dışında diye. Raul Meireles arka direğe doğru. Musa Sow orada. Ama öncesinde bir darbe geldi Veysel'den. Korner diyor Mustafa Kamil Abitoğlu. Pozisyon ekrana geliyor. Beşinci dakikaya bağladığımız bölümünde Olcan şimdi. Kaleyi gördü, vurdu yandan dışarı. Olcan çok sert ve etkili vurdu. Dört futbolcu Fenerbahçe'den ceza sahası içinde. Şimdi Alves de geldi o bölgeye. Bir kafa Muslera. Goller değişti şimdi. Çeycu peşinde. Melik Elik hamlede sıyrıldı ondan. Ceza sahasına da girdi. Ortası bir vuruş. Kaleci Musa Sow'un vuruşunda. Kayttan bir kez daha Caner. Ortasını yaptı. Bir kafa kaleci Muslera. İkinci yarıya Fenerbahçe başladı. Top dışarı çıktı. Taç Fenerbahçe'nin. Kayt. Emenike. İki Galatasaraylı bastırdı. Melo. Melo'dan Burak. Taç. Galatasaray kullanıcı. Felipe Melo. Semih'le oynadı. Çeycu. Yeniden Semih. Müdahale Bekir'den ama Burak topu kazandı. Burak Bekir mücadelesi. Burak yerde, faul yapan Bekir. Serbest vuruş Galatasaray'ın. Pozisyon bu. Bu arada Galatasaray serbest vuruşu hemen kullandı. Çeycu. Hareketlenen yine Burak. Alves yanındaydı. Burak'ın kontrolü iyi olmadı. Taç. Fenerbahçe'nin değerli izleyenler. Gökhan. Kayt. Tekrar Gökhan Gönül'e. Gökhan. Peşinde Yasin var. Gökhan'dan Emre'ye doğru. Emre topu buluşturamadı Emenike ile. Selçuk girdi araya. Bir de pas Burak'a doğru. Müdahale Bekir'den. Burak topu kazandı. Sağ tarafta Veysel hata destek verdi. Veysel çok güzel sıyrıldı rakibinden. Veysel ceza sahasında ama kaleyi denedi Ağut.
1: Sabri Vahri bir orada. Demek ki Galatasaray'da sağda oynayanlar hepsinde aynı hastalık oluyor. Orada bir bulaşıcı bir şey var o anda.
0: Çok güzel sıyrıldı Veysel rakibinden ama sonrasında şutu denedi. Kalenin bir kale boyu üzerinden dışarı gitti top. Gökhan Gönül tek toplar. Emre seken top. Pas olacaktı Olcan'a. Caner girdi araya. Caner uzaklardan vurdu üstten dışarı. Aynı anda Caner'in şutuyla birlikte bu kez Fenerbahçe tribünlerinden meşaleler yandı. Selçuk topun gerisinde. Orta geldi kale sahasına doğru uzak direktliği. Son anda Bekir dokundu. Oyuna girer girmez gole yaklaştı Buruma. Araya girdi Olcan. Şimdi bir daha atak başlattı. Burak koşuyor. Alves, Burak. Burak yerde. Yardımcısıyla ve çizgi hakemiyle göz göze geldi. Oynayın dedi Mustafa Kamil Abitoğlu. Bu arada Burak'ın bir sarı kartı var itirazlardan sonra gelen. Kayt geriye doğru aşırttı. Sow indirdi. Emenike vuramadı. İşte burada Musa Sow doldurdu. Emenike
1: sağ ayak gol yapıyor. Vuramıyor sol topa. Pardon demiş.
0: Olcan pası başarılı. Buruma. Buruma vurdu üstten dışarı gitti top.

0: Kuruma. İşte böyle sıyrıldı Bekir'den. Önünü açtı, şutunu kullandı ama çerçeveyi tutturamadı Kuruma. Kite'ın bulunduğu bölgeye doğru. Kite vurdu kafayı. Keju, Kite araya girme derdinde. Şimdi Emelike, Usera. Müthiş bir müdahale. İkinci hamle. Gol pozisyonu devam edecek. Araya ikinci hamleyi yapan, giren Yekta oldu. Emelike pozisyondan yararlanamadı.
1: Usera kurtarmıyor. Emelike kaçıyor.
0: Bekledi. Şimdi Alper'e doğru. Alper sarıldı rakibinden. Ceza sahasında Alper. Araya savunma girdi. Dönemedi geriye iyi Fenerbahçe savunması. Burak. Atak etkili gelişebilir. Burak biraz ağır davrandı. Ortası da doğrudan Volkan'ın üzerine oldu. Aynı anda mücadeleyi, 90 dakikayı noktalayan düdüğü çaldı. Ceza sahasında Musa'sa offside yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Musa sol burada indirdi. Alper biraz kaval kemiğiyle vurmuş sanki. Şimdi Olcan. İleride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. İşte Olcan Burak işbirliği. Burak vurdu. Yan ağlara takıldı top. Aynı anda Mustafa Kamil Abitoğlu'nun ilk uzatma devresini bitiren düdüğü geldi. Hakan taç atışını kullandı. Selçuk'un bulunduğu bölgeye. Selçuk tek top Burak'a doğru. Burak sıyrıldı rakibinden. Ceza sahasına da girdi bir orta. Kafayı vuramadı Olcan. Emelike. Emelike ayakta kaldı, çok güçlü. Emelike vurdu, yandan dışarı gitti top. Kayt atak yapmış ve top istemişti. Biraz kızdı sanki Emelike'ye. Hocam senin evet, istediğin oluyor maç, galiba. Evet. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Süper Kupa'da dengeyi değiştirebilecek ilk penaltı vuruşu. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu, topu alana gitti.
1: Bu yanda ama elinden sekti.
0: Volkan köşeyi bildi. Ama top elinin altından ağlarla buluştu. Evet, Kite topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kite geldi. Muslera ayrı köşeye. Top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu, topu dışarı gönderdi Selçuk. Felipe Melo topun gerisinde. Volkan dikkatli. Melo geldi. Vuruşunu yaptı. Orada düşünüyor oynadı. Bu arada Volkan ile Melo arasında bir gerginlik. Yekta topun üzerine geliyor. Yekta vurdu, bu kez Volkan. Bu kez Volkan çıkarttı. Katleç, Muslera, Katleç ve gol. Süper Kupa Fenerbahçe'nin. Penaltı vuruşlarında Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ediyor. Süper Kupa'nın sahibi oluyor. Sevinen Fenerbahçe, Süper Kupa Fenerbahçe'nin. Şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski, ilk tehlikeli atak, bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan

0: geldi. Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Yasin geriye doğru oynadı. Karol. Baskı Alper'den. Yonel Karol'la Alper arasındaki mücadele devam ediyor. Karol sıyrıldı rakiplerinden. 1-2-3. Şimdi Yasin aldı. Karol hareketlenmişti, ona göndermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Yine Podolski. Özellikle Sneijder ve Podolski'nin ceza sahası içi ve çevresinden attığı şutlara dikkat etmelerini istedi Vitor Pereira futbolcularından. Maçtan önce bu yönde özellikle uyarıları vardı. Mehmet Topal girdi araya. Fenerbahçe hızlı çıkabilecek mi? Galatasaray savunması toparlandı. Volkan Şen pası sağına doğru. Hasan nereye gönderiyor? Kademede Hakan var, Emre. Sneijder. Volkan hızlı. Semih'ten kurtardı topu. Volkan Şen. Ondan De Souza. Sağ tarafta Şener hareketli. Bu arada Volkan'la Mete Kalkavan arasında bir diyalog oyun devam ederken. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. Hakan'ın pası Dinayer'a. Jason Dinayer. Yanında Emre Çolak var. Çizgide Semih. Volkan baskı yaptı. Dinayer yeniden. Hakan. Hazırlık pasları Galatasaray'dan. Sneijder. Emre. Atak yönünü sağ kanada çeviriyor. Orada Sinan. Kontrolü iyi. Karşısında Hasan Ali. Sinan Gümüş. Üzerine gidiyor Hasan'ın. Sol ayağına aldı topu. Sinan vurdu. Seken top dışarı gidiyor. Korner. Topla çok seri bir oyuncu Sinan Gümüş.
1: Şimdi ucunda
0: Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticiler.
1: İki tane sol ayaklı oyuncu var ucunda. Ters. Sağda da solda da ters işler yapabiliyorlar. Galatasaray bugün mümkün olduğu kadar oyunu çok süratlendirmeden oynuyor. Dikkat et. Bu enerjiyi rantabıl azı şey yapmak için, harcamak için.
0: Yalnız yakalarsam diyor hızlı gideyim. Hayli baskı uyguluyorlar.
1: Yakalarsam hızlı gideyim ama oyunu böyle çok çabuk oynayacak pozisyonda değiller. Ama Fener bir reaksiyon göstermedi Fenerbahçe. Bu oyuna reaksiyon göstermesi lazım Fener'in.
0: İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa top ağlara giriyor. Gol Galatasaray, finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi. Sonunda attı golü. Lukas Podolski, Galatasaray 1-0 önde. 54. finalde. Orta geldi Muslera için. Yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şençu o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Fenerbahçe bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Emre'den Semih'e. Bir kez daha Emre Çolak. En geriye kalecisi Muslera'ya döndü Emre. Simon Kea. Alper. Sinan. Kaybetti topu. Alper o bölgede. Volkan hareketlendi. Şimdi onun koşu yoluna doğru. Semih'ten sıyrılırken yerde kalıyor. Sarı kart çıkacak Semih'e.

0: 61. dakika. Değerli futbol severler, pozisyon farklı açılardan geliyor görüntüye.
1: Net sarı. Volkan'a bu koşu mesafesini, yüzüne dönmesini beklersen çıkaramaz.
0: İki kişilik baraj Galatasaray'dan. 5 Fenerbahçeli ceza sahasında, ikisi yayın hemen içinde. Fenerbahçe tribünleri ekrandaydı. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika. Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Çarak kullandı Galatasaray. Selçuk seken top Sabri, o dolduruyor. Dinayer, kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer, iki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede, ortasında yaptı, kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera iki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın.

Selçuk kupayı kaldırıyor. 54. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor. Galatasaray 3 yıl üst üste kupaya, Zira Türkiye Kupası'na damgasını vuruyor. Değerli futbol severler, taraftarlar stadyumu hızla dolduruyor. Ses ve ışık gösterileri eşliğinde iki takımın bayrak ve flamaları bu arada Süper Kupa'da kaidesine konuldu. Drone kamerasından işte çok güzel görüntüler eşliğinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu görüyorsunuz. Artık Süper Derbi'nin başlamasına çok az bir süre kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular hakemlerin arkasında oyun alanına doğru geliyor. 19. Süper Kupa, Turkcell Süper Kupa finali için 19. Süper Kupa başlamak üzere. Muazzam bir atmosfer. İlk düdük, iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Süper Kupayı kazansın. Günay Uzun gönderdi. Skriniar'ın kontrolünde top. Out. Duran'a doğru. Şimdi Kerem ceza sahasında. Kerem gidecek. Son anda bir müdahale. Elle oynama beklentisi var. Devam edin dedi hakem. Günay parmaklarının ucuyla dokundu.

0: üzerine gidiyor bir kez daha Eren'in. Musaba vurduğu yandan dışarıya out. Musaba.
1: Top Eren Elmalı'da. Eren Asensio ona baskı yaptı. Top Asensio'da kaldı. Yerden cezalarını gönderdi. Kerem bir karambol. Top kaleci Güney'e geliyor. Burada Eren'in hatasında pozisyon aramıştı Fenerbahçe ve el oynama var mı yok mu?
0: Abdülkerim, Barış Alper, faul, Halil Umut Meler, Galatasaray serbest vuruşu kullansın dedi. Pozisyon bu. Ceza sahasında itişmeler var. Halil Umut Meler pozisyonunu aldı. Orta geldi kale sahasına. Kafa kaleci out. Kale sahası içinde çok önemli pozisyondan yararlanamadı Galatasaray. Böyle kızıyor kendisine Sanchez. Marco Asensio top hala kendisinde. Ortası son anda bir müdahale var, korner. Yunus Akgün takip etti Asensio'yu. Hemen kullandı Fenerbahçe. Asensio tekrar. Asensio yaptı ortasını. Boşta kalan top. Şimdi savunma uzaklaştıracak. Genduzi. Genduzi ve gol! Matteo Genduzi! Golle merhaba diyor Fenerbahçe'ye. 28. dakika. Matteo Genduzi!
1: Serie A'da Lazio'da 2 golü vardı. Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'ye geldi. Derbiye geldi. Derbide golünü attı. Bu sezon gol sayısını 3'e çıkardı. Galatasaray sağ tarafı kullanıyor. Şimdi orta şanslı. Orta geldi. Icardi vurdu kafayı dışarıya. Genduzi. Uzun oynadı. Eren ve Musaba birlikte hareketlendiler. Top Musaba'da kaldı. Musaba cesarlanın da yerden. Şimdi Kerem etkili bir vuruş gelmiyor. Faul. Torreira. Sane Genduzi. Pas kısa düştü. Ederson baskı var o bölgede. Kaleye doğru Yunus ve gol. Hayır hayır hayır diyor Halil Umut Meler. İşte burada bakın. Genduzi'nin pası kısa düştü. Ederson'un müdahalesi Yunus'un eline çarpıyor. Önüne düşüyor. Sonrası da Yunus topu alara gönderdi. Halil Umut Meler oyunu durdurdu.
0: Şimdi ön alanda bir baskı. Torreira aldı. Solda Eren var. Ona doğru hareketlendi. Barış ileri gel diyor Eren Elmalı. Karşısında Musaba, Barış, Torreira. Yerde bir Fenerbahçeli futbolcu var. Kerem Fenerbahçeli futbolcuların itirazı var. Kerem kalkabilmiş değil. Şimdi Halil Umut Meler Kerem'in yanına doğru gidiyor. Sane ile Kerem arasındaki o mücadelede Kerem yerde kaldı işte. Böyle görüntüye geliyor Kerem'in yerde kaldığı pozisyon. Halil Umut Meler Kerem'in yanında. Şalay orada. Kerem kart bekledi. Sane ile bir diyalog. Barış Alper, Kerem. Tekmeliğini de taktı. Yeniden hakem atışıyla oyun bir kez daha başladı. Torreira 43. dakikaya dağın çıkıyoruz artık. Davinson Sanchez. Duran üzerine doğru gitmişti. Çizgide Şalay. Sane bıraktı şimdi. O bölgede Lemina kaptırdı. İsmail'e gelmedi bir küçük üçgen Galatasaraylı oyunculardan. Torreira bıraktı. Barış Skriniar kademede. Asensio'yu geçti. Torreira. Torreira çok soğukkanlı. Yunus yanında.

0: Torreira sağ çizgiye doğru döndü. Şalay'ı son anda kontrol etmeye çalıştı. İsmail çıktı aradan, kaptı topu. Takımını atağa kaldırdı. İsmail yüksek. Karşılayan Torreira. Sağ çizgide Musaba. Onun karşısında Eren. Musaba üzerine gidiyor Eren'in. Yerden bir pas. Seken top. Şut. Kaleci Günay. İkinci hamle. Son anda bir hamle ama o hamle faullü bir hamle. Sanchez yerde kaldı. Torreira ve Abdülkerim. Asensio koşuyor. Günay. Biraz riskli hareketler. Kerem karşıladı. Kerem gidiyor. Top hala Kerem'de. Kerem bir çalımda. Kerem pasını da verdi. Son anda Günay dokundu. Çok kritik bir hamle kaleci Günay'dan. İki dört, altı Fenerbahçeli oyuncu ceza sahasında, kale sahasına doğru şut, son anda bir müdahale, top içeride mi dışarıda mı derken bir faul belirledi. O bölgede Icardi yerde kalmıştı. Halil Umut Meler
1: kronometresi kontrol etti. Halil Umut Meler işaretini verdi. İkinci yarı başlıyor süper finalde. Futbolcu cezalarında Salacivert'lerde. Kerem kornere kullandı. Kafayla uzaklaştırılan top. O top yine Fenerbahçe'de kalıyor. Şimdi atak tazeleyecek Salacivert'ler. Sesio kaleyi düşündü dışarıya. Korner.
0: Savunmadan bir temas var. Sol taraftan köşe vuruşunu kullanacak Fenerbahçe.
1: Dakika 47. Fenerbahçe bir korner daha kullanacak. Okan Buruk böyle istiyor mücadeleyi. Asensio köşe gönderdi. Kerem Aktürkoğlu kendisine yakın. Şimdi Kerem Aktürkoğlu daha geriye gitti. Cezalarına bakıyor Asensio. Çok kalabalık cezaları içi. Asensio korneri kullandı. Cezalarına bir vuruş toplamlarda. Dakikada skoru 2-0 yapıyor. Ardı ardına iki korner golü getirdi Fenerbahçe'ye. İkinci golü Osterwolde ile buluyor Sarı Lacivertliler.
0: Mert o bölgede ileri doğru gönderdi. Asensio'ya gelmedi. Eren yeniden. Şimdi Torreira. Torreira yandan dışarıya. Çok sert vurdu. Lucas Torreira. Şimdi Levent. Levent gidiyor. Levent önündeki alanı değerlendirdi. Levent ceza sahasına girdi. Levent Mercan. Levent bıraktı. Gol pozisyonu ama geriye.
1: Talisca. Talisca'nın pası Asensio. Tekrar Talisca. Talisca ceza alanına. Anderson Talisca sekti top. Son anda müdahale. Çizgi üzerinde Lemina'dan Fenerbahçe atak tarz ediyor. İsmail yüksek ceza alanında. İsmail vurdu Günay. Genduzi. Üçüncü gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Asensio. Asensio gidiyor. Asensio baktı ceza alanı. Ortayı yaptı Günay.
0: Arka arkaya çok önemli pozisyonlar Galatasaray kalesinde.
1: Kerem pas istiyor. İsmail Topal'a kendisi de şimdi cezalarını gönderdi. Asensio top oyun alanını tuttu son çizgide. Baktı içeriye. Asensio'nun pası Kerem. Top kaleci Günay'da kalıyor.
0: Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor top. Artık son saniyeler Süper Kupa'da. Geriye doğru Lemina ve son düdük Halil Umut Meler'den. Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa'yı Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe kazanıyor. 9, 8,

0: Genduzi maçın oyuncusu ödülünü alıyor. Genç yani... futbolcular getiriyor bu arada kupayı. Kaptan Skriniar'a. Milan Skriniar arkadaşlarının yanına geldi. Evet, Turkcell Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa Fenerbahçe'nin oluyor. Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 19. Süper Kupa zaferine adını yazdırıyor. Sevinen Fenerbahçe, sevinen Fenerbahçeliler. Süper Kupa Fenerbahçe'nin şampiyonluk hatırası, kupa hatırası Fenerbahçeli futbolcu ve yöneticilerden.
1: Tutku. It's time for the main

0: zafer. A-Spor, spor kanalı.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ana habere hoş geldiniz. Galatasaray'la başlıyoruz. Sarı kırmızılı kulüp 10 numara pozisyonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray Paraguaylı oyuncu Julio Enciso için de girişimlere başladı.
1: Galatasaray transferde vites yükseltiyor. Leslie Gochukwu'ya resmi imzayı attırmak için geri sayıma geçen sarı kırmızılılar 10 numara konusunda temaslarını hızlandırdı. Bruno Fernandes ve Can Uzun'la görüşmelerini yürüten yönetim, Strasbourg'da oynayan Julio Enciso için de harekete geçti. Paraguay milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda dikkat çeken 22 yaşındaki futbolcunun yabancı kuralındaki 4 kişilik kontenjana uyması transferini cazip kılıyor. Galatasaray oyuncunun geçmişte yaşadığı diş sakatlıkları ile ilgili temkinli hareket ederken, Strasbourg'un beklentisinin 25 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. 2004 doğumlu Enciso Dünya Kupası'nda 5 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Kariyerine ülkesi ekiplerinden Libertad'da başlayan Paraguaylı yıldız 2022'de 12 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton'ın yolunu tuttu. Premier Lig'de 58 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergileyen Enciso geçen yaz 9,5 milyon euroya Strasbourg'a transfer oldu. Genç oyuncu Fransız ekibinde 42 karşılaşmada 12 gol 9 asist kaydetti.
0: Transferde vites artıran Beşiktaş, Arsenal'dan Belçikalı futbolcu Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı.
2: Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş önemli bir transfere imza attı. Siyah beyazlılar uzun süredir görüşmelerde bulunulan Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Arsenal'ın ardından Belçikalı futbolcuyla da her konuda anlaşma sağladı. Siyah beyazlı kulüp Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. ...31 yaşındaki yıldız futbolcunun hafta içi İstanbul'da olması bekleniyor. Leandro Trossard geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 50 maçta 8 gol 11 asist üretti. Belçikalı oyuncu Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçta 2 gol 2 asist kaydetti.
0: Geçtiğimiz sezon kendisi adına rüya gibi bir dönemde Leandro Trossard Arsenal'la şampiyonluk yaşadı. Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de sahaya çıktı.

0: Belçika milli takımıyla da yine başarılı bir performans ortaya koydu. Şimdi gelin Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı yıldız futbolcunun kariyerine ve saha içi meziyetlerine yakından bakalım.
1: Leandro Trossard kariyerine Belçika ekibi Genk'te başladı. Yetenekli oyuncu 4 kez kiralanarak farklı takımlarda oynamasının ardından 2016-2017 sezonu ile birlikte Genk'in ilk 11 oyuncusu haline geldi. 3 sezon Belçika ekibinde düzenli forma şansı bulan ve yüksek skor katkısıyla öne çıkan sol kanada Premier Lig kapıları 2019 yazında açıldı. €15 milyon bonservis ücreti karşılığında Brighton'ın yolunu tutan Belçikalı, 2,5 sezonda gösterdiği başarılı performansla adını Avrupa futboluna tanıttı. 2023 Ocak ayında €24 milyon karşılığında Arsenal'a giden Trossard, halen Brighton'ın Premier Lig tarihindeki en golcü 5. oyuncusu konumunda yer alıyor. Trossard istikrarını Mikel Arteta'nın ekibinde de sürdürdü. Daha fazla kapalı savunmalara ve elit takımlara karşı sınav veren Trossard, hem kreatif özellikleri hem de skorerliği ile Londra'da da sevilen bir oyuncu haline geldi. Hem iç koridorda hem de çizgide oynayabilen yetenekli oyuncu, fonksiyonelliği ile Arteta'nın sisteminde önemli bir rol üstlendi. Kırmızılarda 3,5 sezon forma giyen Trossard, beklenen şampiyonluğa bu sezon ulaştı ve 22 yıllık hasreti sona erdiren takımın önemli parçalarından biri olarak kayıtlara geçti. Başarılı sol kanat bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 50 maçta 8 gol 11 asistlik performans sergiledi. Leandro Trossard 7 yıl mücadele ettiği Premier Lig tarihine de geçmeyi başardı. Başarılı futbolcu attığı 41 golle lig tarihinin en çok gol atan sol kanatları arasında 7. sırada yer alıyor. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu sezonun bitimiyle birlikte Belçika formasıyla Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. 6 maça da ilk 11'de başlayan Belçikalı yıldız 2 gol 3 asistle takımına katkı sağladı. Trossard Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçta akan oyunda oluşturduğu 17 şansla bu alanda da çeyrek finale dek turnuvanın en iyisi oldu. Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonunda ligin en çok şut çeken ikinci takımı olmasına karşın ürettiği gol beklentisine göre az gol atması göz önüne alındığında Trossard'ın final yapma becerisi transferi daha anlamlı kılıyor. Belçikalı yıldız Vincenzo Italiano'nun topa sahip olma oyununda hem üretim hem de sonuçlandırma fazında büyük önem taşıyacak.
0: Beşiktaş'a transferde önerilen son isim Dani Ceballos oldu. Yönetim bonservisi elinde olan İspanyol orta sahanın olası transferi için planlamasını yaptı.
2: Beşiktaş'ın transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. 1 Temmuz itibarıyla Real Madrid'le yollarını ayıran 29 yaşındaki orta saha Dani Ceballos, menajerler aracılığıyla siyah beyazlılara önerildi. Beşiktaş yönetimi serbest statüde bulunan İspanyol futbolcu ile ilgili araştırmalara devam ederken, Ceballos için şartların oluşması halinde süreç hızlanacak. Deneyimli orta sahayla İspanya'dan eski kulübü Real Betis ve Hollanda ekibi Ajax'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor. Vincenzo Italiano'nun yalnızca pas yapan bir orta saha değil, doğru zamanda dikine oynayan, kilit pas tehdidi oluşturan ve hücumun ritmini belirleyen bir bağlantı oyuncusu olması sebebiyle Ceballos'a sıcak baktığı öğrenildi. Kariyerinde 20 kupa kazanan Ceballos, geçen sezon Real Madrid'de 7'si ilk 11 olmak üzere 23 karşılaşmada forma giydi. Real Betis altyapısından yetişen ve Arsenal forması da giyen Ceballos, İspanya milli takımındaysa 13 müsabakada bir gol katkısı verdi.
0: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sarı lacivertliler Mason Greenwood'un transferi için artık gün sayıyor. Fenerbahçe İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin transferi noktalamak için Marsilya'ya gitti. Prosedürlerin tamamlanmasını

0: Ardından sarı lacivertliler İngiliz yıldızın transferini duyuracak. Fenerbahçeli idareciler imzaların kısa süre içinde atılması durumunda Greenwood'u Avusturya kampına götürmeyi planlıyor. Mason Greenwood Fenerbahçe'nin yıllık 8 milyon euroluk teklifine evet demişti. Sarı lacivertliler Marsilya ile ise 40 milyon euroya prensipte anlaşmıştı. Geçen sezon 45 maça çıkan Mason Greenwood 26 gol atarken 11'de asist yaptı. Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi yeni sezona dair değerlendirmelerde bulundu.
1: Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Bein Sports'a konuşan deneyimli oyuncu yeni sezon hazırlıkları, İsmail Kartal ve oyun anlayışı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Geçen seneye göre farklı bir oyun felsefesiyle çalıştıklarını söyleyen Guendouzi, sıkı çalışıyoruz, taktiksel çalışmalar yapıyoruz. Geçen seneye göre çok farklı bir oyun felsefesi olan bir hocayla çalışıyoruz. Gün geçtikçe bu çalışmaları daha da iyi uyguluyoruz. Oynadığımız hazırlık maçlarıyla birlikte daha iyi bir evreye ulaşıyoruz dedi. Takımın hücumda ve savunmada agresif olduğunu söyleyen Fransız orta saha, rakibe yoğun pres yapan, ofansif futbolu benimseyen bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Hedefimiz sezon boyunca bu oyun felsefesini sahaya yansıtan, topa sahip olmayı seven ve rakibi kendi yarı sahasında karşılayan bir takım olmak diye konuştu. Yeni transferler Vedat Muriç ve Nathan Ake ile ilgili görüşlerini paylaşan Guendouzi, her iki oyuncu da çok yüksek tecrübeye sahip. İkisinin de takıma çok büyük katkıları olacaktır ifadelerini kullandı. Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fransız oyuncu, "Baktığım zaman Fransa'dan daha iyi bir takım yok. Zor bir maç olacağını söylemek gerekiyor. Umarım Fransa Dünya Kupası'nı kazanır." dedi.
0: Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca da Avusturya kampında soruları yanıtladı. İsmail Kartal'dan övgüyle bahseden Anderson Talisca bu oyun anlayışının, hocanın oyun anlayışının Fenerbahçe'ye uygun olduğunu belirtti.
2: Bizler için kamp çok iyi geçiyor diyebilirim. Sezon öncesi kamplar her zaman çok önemlidir. Biz de teknik direktörümüzle, teknik heyetimizle ve futbolcular olarak çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün daha da sıkı çalışıyoruz ki her geçen gün daha da iyi olalım. Bu anlamda bizim için kampın önemli olduğunu söyleyebilirim. Buraya ilk geldiğimde Ocak ayında gelmiştim. İlk burada geçirdiğim ilk yazda da 2 aylık bir sakatlık yaşadığım için sezon öncesi kampını kaçırmıştım. İlk defa Fenerbahçe ile sezon öncesi kampı yapma fırsatı buluyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Benim performansımla ilgili şunu söyleyebilirim. Her zaman zaten elimden gelenin en iyisini yapmayı isteyen bir oyuncuyum. Umarım bu sene daha da fazla katkı sağlarım takımıma saha içerisinde. Geçtiğimiz sezon attığım gollerle takımıma yardım etmeye çalışmıştım. Bu sene daha da iyisini yapmayı umuyorum ki hedefimiz olan şampiyonluğa hep beraber ulaşabilelim. Henüz hocamızla bu konuyla ilgili bir konuşma gerçekleştirmedim. Ama zaten beni buradaki herkes, bu ülkedeki herkes oyuncu olarak tanıyorlar. Şunu herkes biliyor ki ben her zaman takımıma yardım etmek isteyen bir oyuncuyum. Hangi pozisyonda oynadığımın hiçbir önemi yok. Geçen sene 5 farklı pozisyonda oynadım ki bunlardan bazılarında uzun süredir oynamıyordum ama nerede oynarsam oynayayım her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hocamız beni nerede değerlendireceğini en iyi o bilir. Beni nerede oynamamı isterse benim ben orada elimden gelenin en iyisini yaparım. Çünkü takımıma her zaman yardım etme niyetindeyim. Geçen sene forvet oynadığım çok fazla maç vardı ki o pozisyonda da kendimi rahat hissediyorum. Çünkü forvet oynadığınız zaman kaleye daha yakın oluyorsunuz. Oyuncular arası rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda bundan faydalanan zaten kulübümüz oluyor. Dolayısıyla bu rekabetin çok sağlıklı ve saygılı bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta bütün oyuncular takımın menfaatini düşünüyoruz ve takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz takım için. Dolayısıyla oyuncular arası bu rekabetin gerekli olduğunu düşünüyorum.
3: Ajuda, ajuda, é fundamental.
2: takımda çok fazla lider oyuncu olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok zorlu maçlar oynuyoruz. Uzun bir maratonda yarışıyoruz. Dolayısıyla takım içerisinde bu tarz

0: liderlerin olması bütün takımın işini her zaman çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla takımın menfaati için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Şampiyon. Neyse o bir şey yoktu.
0: Şampiyon olmak hedef bu. Ben geçen sene de kendime hiçbir hedef koymamıştım açıkçası. Ben zaten kendimi biliyorum, kapasitemi ve önemimi biliyorum. Hiçbir zaman hedef koymayı seven bir oyuncu olmadım. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi geçen sezon en çok gol attığım sezondu. 27 golüm vardı. Bu sezon tek dileğim takımıma daha da fazla yardımcı olabilmek. Uzun süredir şampiyon olamamanın zaman zaman baskı yarattığını düşünüyorum. Bunu da normal karşılıyorum. Çünkü sonuçta taraftarlarımız tabii ki şampiyon olmak istiyorlar. Kulüp şampiyon olmak istiyor. Bizler oyuncular olarak şampiyon olmak istiyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki bazen istediğiniz şeyler beklediğiniz kadar çabuk olmayabiliyor. Ama sizin yapmanız gereken şey ortaya koyduğunuz projeye inanmak ve bir istikrar sağlamak, devamlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar da geçen seneki kadroyla çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bu anlamda istikrar çok önemli olduğunu düşünüyorum başarıya ulaşmak için. Kendisi zaten her şeyden önce bu camianın çocuğu, her zaman bu camianın içerisinde olmuş birisi, aynı zamanda oyun felsefesi olarak da hep önde oynamak isteyen, yüksek tempoda oynamak isteyen, ofansif bir oyun oynamak isteyen bir teknik direktör ki zaten Fenerbahçe böyle olmalı. Kendisi aynı zamanda çok sakin bir insan, herkesle iletişim kurmaya çalışan, herkesle iletişim içerisinde olmaya çalışan bir teknik direktör. Bu da oyuncuları çok yardımı dokunuyor bu anlamda. Oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda bütün oyuncuların saygı duyduğu, kendisi de bütün oyuncuların saygı duyduğu bir teknik direktör. Aynı saygıyı oyunculara karşı da gösteriyor. Kendisiyle çalışmak bu anlamda kolay. Kendisi Topuk Yaylası'ndaki kampımıza güzel bir ziyaret gerçekleştirdi. Oyuncularla da bir konuşma yaptı. Oyuncuların her zaman arkasında olduğunu söyledi bize. Her zaman destek olacağını belirtti. Bu camia için çok önemli birisi zaten. Bu camiayı en iyi tanıyan insanlardan bir tanesi. Onun geri dönmüş olmasından dolayı mutluyuz. Onlara şunun sözünü verebilirim ki oynadığımız her maçta son saniyeye kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp her zaman çok fazla savaşacağız. Son düdüğe kadar onlardan da istediğimiz şey bizi her zaman olduğu gibi en iyi şekilde desteklemeye devam etsinler. Son düdüğe kadar takım üzerindeki desteklerini göstersinler. Çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum ve umuyorum. Bizler bunun için çok çalışıyoruz. Takım olarak birlik olmuş durumdayız. Hep birlikte çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum.
2: Trabzonspor'da Daniel Carlsbach defteri yeniden açıldı. Bordo Mavilerin Sarpsborg'un Norveçli golcüsü için hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
3: Trabzonspor'da forvet transferi için gündeme yeniden Daniel Carlsbach geldi. Norveç basınından TV2'nin haberine göre Bordo Mavililer Sarpsborg forması giyen 23 yaşındaki santrfor için yaklaşık 5 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'nin de Norveçli golcü için kulübün kapısını çaldığı, ancak bu teklifin reddedildiği aktarıldı. Sarpsborg yönetiminin 5 milyon euronun üzerinde gelecek bir teklife olumlu yaklaşabileceği, Carlsbach'ın da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı belirtildi. Geride kalan 2025 sezonunda Sarpsborg formasıyla 32 maçta 19 gol 1 asist üreten Carlsbach, devam eden 2026 sezonunda ise 11 maça çıktı ve 3 gole imza attı. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, daha önce Brune, Viking ve Herenven formaları da giymişti.
2: Borsa İstanbul'da spor endeksiyle ana habere devam ediyoruz. Bugün spor endeksi %0.15'lik yükselişle günü tamamlamayı başardı. Hemen yine tek tek kulüplere bakacak olursak Beşiktaş AŞ günü %1,20'lik düşüşle sonlandırdı. Fenerbahçe hisseleri ise %1,22'lik artışta. Galatasaray'da %1,96'lık düşüş yaşandı. Ve Trabzonspor hisseleri ise %2,22'lik yükselişte günü tamamlamayı başardı. Borsa İstanbul'da spor endeksi bu şekildeydi. Şimdi yurt dışına gidiyoruz. Transferin gözde isimlerinden birisi. Dünya Kupası'nda da başarılı bir performans ortaya koyuyor. Özellikle son karşılaşmada İsviçre'ye karşı attığı golle de bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Julian Alvarez'den bahsediyoruz. Yaz transfer döneminin gözde ismi bu kez İngiltere'nin son şampiyonu Arsenal'ın gündeminde.
4: Avrupa'da dünya

0: Kupası dolayısıyla durgun başlayan transfer sezonu hareketlenmeye başladı. Yazın en büyük transferlerinden biri olabilecek iddia İngiliz basınından geldi. Arsenal'in Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Victor Gyökeres transferinden beklediği katkıyı alamayan, Gabriel Jesus'un yaşadığı sakatlıklarla da hücum hattında süreklilik sağlayamayan Arsenal, gözünü Arjantinli yıldıza çevirdi. Haberlerde Londra temsilcisinin bu transfer için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden birini ödemeye hazır olduğu aktarıldı. Atletico Madrid cephesi ise bu ihtimali duymak bile istemiyor. Başkent ekibi Dünya Kupası öncesinde de Barcelona ile adı anılan oyuncusunun transfer iddialarına esprili yaklaşmış ve ciddiye almamıştı. Kulübe yakın kaynaklara göre Diego Simeone Avrupa futbolunda üst düzey santrfor sayısının giderek azaldığı bir dönemde Julian Alvarez gibi çok yönlü bir hücum oyuncusunu kadroda tutmak istiyor. Hem golcü kimliği hem de takım oyununa sağladığı katkıyla dikkat çeken Arjantinli futbolcu son dönemin en değerli santrforları arasında gösteriliyor. Bu yaz Atletico Madrid'den ayrılma ihtimali bulunan Alvarez'in geleceğine ilişkin nihai kararını Dünya Kupası'nın ardından vermesi bekleniyor. Arjantinli yıldız geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 49 maçta 20 gol 9 asistlik performans sergiledi. Atletico Madrid'in 2024'te Manchester City'den 75 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Julian Alvarez'in sözleşmesi 2030'da sona erecek.
1: 2026 Dünya Kupası ile devam ediyoruz ana habere. Tabi yarın artık erken final olarak nitelendirebileceğimiz inanılmaz bir yarı final mücadelesi var. Bir tarafta son Avrupa şampiyonu İspanya, diğer tarafta son Dünya Kupası'nın finalisti Yıldızlar Topluluğu Fransa. İki takımın tek hedefi finale yükselmek. Bakalım maçı kim kazanacak?
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk yarı finalinde Avrupa'nın iki devi İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Dallas Stadyumunda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası H grubunda yer alan İspanya, Yeşilburun Adaları'yla golsüz berabere kalarak şaşırtıcı bir başlangıç yaptı. Daha sonra Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı ise 1-0 mağlup ederek grubunu birinci sırada tamamladı. Luis de la Fuente'nin ekibi son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda ise Portekiz'i Mikel Merino'nun son anlardaki golüyle 1-0 geçti.

çeyrek finalde yine Merino'nun son dakikalardaki golü Belçika karşısında 2-1'lik galibiyeti getirdi. Boğalar şampiyon oldukları 2010'dan sonraki en iyi derecesine imza attı. Turnuva boyunca sadece bir gol yiyen İspanya kupanın en sağlam savunma performansını sergiliyor. Fransa ise I grubunda Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0 ve Norveç'i 4-1 mağlup ederek 3-3 ile son 32 bileti aldı. Horozlar İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Son 16'da Paraguay'ı 1-0, çeyrek finalde ise Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa, üst üste 3. Dünya Kupası'nda yarı final başarısı gösterdi. Didier Deschamps'ın öğrencileri oynadıkları 6 maçta kalelerinde sadece 2 gol gördü. Son Avrupa şampiyonu İspanya turnuvada topa sahip olma oranı ve pas oyunuyla dikkat çekerken Fransa ise geçiş hücumları ve bireysel yetenekleriyle rakiplerine zor anlar yaşattı. Euro 2024 yarı finali ve 2025 Uluslar Ligi yarı finali gibi son iki büyük randevuda rakibini mağlup eden İspanya bu üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor. Fransa da üst üste 3. kez finale çıkmak istiyor. Yarı finalin diğer ayağında İngiltere ile Arjantin çarşamba 22'de karşı karşıya gelecek.

0: Yarı finalde İspanya Fransa ile karşı karşıya gelecek dedik. Matadorlar çeyrek finalde Belçika'yı elemeyi başarmıştı. Dilerseniz İspanya'nın yarı final yolculuğu, çeyrek finaldeki rotasını bir kez daha hatırlayalım. Karşılaşmanın özetini izleyelim.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanında İspanya ile Belçika kozlarını Los Angeles'ta paylaşıyor. De La Fuente, İspanya teknik adamı ekrana yansıdı. Penaltı bekledi. Bu pozisyonda İspanya devam dedi. Michael Oliver. İspanya atakta. Belçika çıkmaya çalışırken top kaybını yaptı. Lamin Yamal vurdu. Top dışarı gitti. Korner bekledi Yamal. Out dedi Michael Oliver. Yüklenmeye devam ediyor İspanya. Olmo sekti top ve ağlara gitti. İspanya golü buluyor. Fabian Ruiz ile Porro çevirdi. Olmo vurdu. Courtois'dan seken top tamamlayan Fabian Ruiz. Son olarak Castagne'ye de çarpıyor. Top ağlara gidiyor. İspanya öne geçiyor. Friki Yamal'la kullanıyor İspanya. Yamal vurdu. Thibaut Courtois. İyi yer tuttu Thibaut Courtois. Beraberlik arıyor Belçika. De Bruyne'den pas. Castagne yaptı ortayı. De Ketelare. Belçika'nın beraberlik golü De Ketelare ile geliyor. Kastanya'dan orta ön bölüm hareketlendi, kafayı vurdu. Simon'u mağlup etti. De Ketelare. Belçika 41'de beraberliği yakaladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Etkili geldi Belçika. Doku çevirdi. Boşta kalan top. Vuruş yanağlara gitti. De Kuyper. Sağ kanadı kullanıyor İspanya. Lamin Yamal. Kaleyi düşündü Yamal. Thibaut Courtois. Bu kez Belçika geliyor. Raskin yaptı ortayı. İki oyuncu savunmada anlaşamadı. Laporte ve Rodri. Atağın devamında De Bruyne'nin vuruşunda. Top kaleci Simon'da kaldı. Bir penaltı beklentisi de olmuştu ama devam dedi Oliver. Yamal'la atakta İspanya. Yamal pası bıraktı. Açı dar. Oyarzabal geçemedi. Thibaut Courtois'ı. Maçta son bölümler. Courtois yerini Lammens'e bıraktı. Lammens hata yapıyor. Tamamlayan Mikel Merino. İspanya'da son dakikaların golcüsü yine sahnede. Kubarsin'in şutunda Lammens hata yaptı. Merino affetmedi. Bu gol İspanya'yı yarı finale taşıyor. İspanya 2, Belçika 1. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi İspanya oluyor.
0: İspanya'nın çeyrek final performansını ekrana getirdik. Sırada da Fransa var. Fransa'da yarı finalde İspanya ile eşleşmeden önce Fas'ı turnuvanın dışına itmişti.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final zamanı Fransa ile Fas Boston'da karşılaşıyor. Dembele'den orta Upamecano vurdu Bono. İlk tehlikeyi Fransa yakaladı. Bono gole izin vermiyor. Ataklarına devam ediyor Fransa. Mbappe yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde ve karar penaltı. Facundo Tello penaltı dedi. Mazraoui penaltıyı yaptı. Kylian Mbappe vurdu. Bono kurtardı. Seri penaltılardan sonra normal sürede de Bono penaltıyı çıkartıyor. Müthiş bir turnuva geçiriyor Fas kalecisi Bono. Mbappe'ye de penaltıdan gol şansı tanımadı. Boati'den top kaybı, Fransa geliyor. Due vurdu Bono. Bir kurtarış daha kaleci Bono'dan. İlk yarıda duraklama anları. Ceza sahasında Olise topla buluştu, dışarı açıldı. Olise'nin vuruşunda savunma kapandı ama atak devam ediyor. Luka Dean vuruşu direkten dışarıya gitti. Çok iyi vurdu ama Bono'nun da hamlesi var. Sonuç çıkmadı. Görüntüler ikinci yarıdan. Dakika 60. Kylian Mbappe sahne alıyor. Harika bir gol Kylian Mbappe'den.

0: Köşeye nefis vurdu. Dünya Kupası'nda 8. golü. Gol krallığında turnuvada Messi yakalıyor. Fransa'yı faz karşısında öne taşıdı Kylian Mbappe. Dembele ikinci golü atıyor. Üst üste geliyor Fransa golleri. Önce Kylian Mbappe, sonrasında Ousmane Dembele. Fransa 5 dakika içerisinde 2-0'ı yakalıyor. Maçta son bölümler. Eşref Hakimi bıraktı Unai'ye. Unai vurdu Maignan. İyi yer tuttu Maignan. Hakimi korneri kullandı. Ön bölümde bir kafa ama top dışarı gitti. El Aynaoui. Top kaybı Fas'ta. Fransa etkili geliyor. Barcola ceza sahasında. Barcola vurdu Bono. Oyuna sonradan dahil oldu Barcola. Köşeyi kapattı ve gole izin vermedi Bono. Burak Daman'larında da Fransa etkili. Mateta, o da oyuna sonradan dahil oldu. Mateta da Bono'yu geçemiyor. Fransa Fas'ı çeyrek finalde 2-0'la geçiyor ve adını Dünya Kupası'nda yarı finale yazdırıyor.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması fikrinin değerlendirilebileceğini açıkladı.
2: Futbol dünyasının en prestijli organizasyonu Dünya Kupası için 2030'da yeni bir genişleme ihtimali gündemde. FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvanın 64 takıma çıkarılması fikrinin 2026 Dünya Kupası'nın ardından detaylı şekilde değerlendirileceğini açıkladı. İsviçre basınına konuşan Infantino, 48 takımlı formatın beklentilerin üzerinde bir başarı yakaladığını belirterek, Dünya Kupası tüm dünya için olmalı, bu konuyu mutlaka inceleyip tartışacağız dedi. Özellikle Afrika kıtasından çok sayıda takımın eleme turlarına yükselmesini örnek gösteren FIFA Başkanı, daha fazla ülkenin Dünya Kupası deneyimi yaşamasının futbolun gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. FIFA Başkanı turnuvada 10 Afrika temsilcisinin 9'unun son 32 turuna yükseldiğini, tüm kıtalardaki takımların gol atıp puan topladığını belirterek yeni formatın rekabet seviyesini yükselttiğini savundu. 64 takımlı sisteme geçilmesi halinde Dünya Kupası'na 16 ülke daha katılacak. Maç sayısı 128'e çıkacak ve organizasyonun süresi de uzayacak. Olası formatta 16 grupta 4'er takım mücadele edecek. Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler son 32 turuna yükselecek. FIFA'nın bu konudaki nihai kararını 2026 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından ilgili kurumlarla yapacağı değerlendirmeler sonrasında vermesi bekleniyor.
1: Hırvatistan'da Zlatko Dalić'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Slaven Bilic getirildi. Bir dönem Beşiktaş'ın da başında görev yapan teknik direktör tam 14 yıl sonra Hırvatistan'ın yeniden başına geçmiş oldu.
3: Hırvatistan milli takımında yeni dönem başladı. Slaven Bilic 14 yıl sonra Hırvatistan milli takımının teknik direktörü oldu. Son 2 yıldır takım çalıştırmayan 57 yaşındaki teknik adam 2006-2012 yılları arasında da Balkan ekibini yönetmişti. Bilic'in ilk dönemi Hırvat futbolunun altın jenerasyonunun sahneye çıktığı süreç olarak hafızalara kazındı. Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic ve Dejan Lovren gibi isimler milli takımda ilk kez Bilic yönetiminde düzenli süre almaya başladı. Euro 2008 2008'de Türkiye'ye çeyrek finalde elenen o kadro, sonraki yıllarda Avrupa ve dünya futbolunun en istikrarlı milli takımlarından biri haline geldi. Hırvatistan Futbol Federasyonu da Bilic'in dönüşüyle birlikte yeni bir yapılanma süreci başlatmayı hedefliyor. Amaç, yaşlanan kadroyu kademeli olarak gençleştirmek ve son yıllarda büyük turnuvalarda yakalanan istikrarı korumak. 2017'den bu yana görevde bulunan Zlatko Dalić, Hırvatistan'ı 2018 Dünya Kupası'nda finale, 2022 Dünya Kupası'nda ise yarı finale taşıyarak ülke futbol tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza atmıştı. 2013

0: 2013-2015 döneminde Beşiktaş'ta da görev yapan Slaven Bilic, son olarak 2023-2024 sezonunda Suudi Pro Lig ekibi El Fateh takımını çalıştırdı.
1: Dünya Kupası H grubunda sadece 2 puan toplayabilen Uruguay'da teknik direktör Marcelo Bielsa'nın yerine Diego Forlan göreve getirildi.
2: Uruguay milli takımında yeni bir dönem başladı. 2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşatıp gruptan çıkamayan Uruguay'da futbolcularla yaşadığı sorunların ardından görevinden ayrılan Marcelo Bielsa'nın yerine Diego Forlan'ın getirildiği duyuruldu. Forlan Mart 2027'ye kadar geçici olarak A milli takımı çalıştıracak. Aynı dönemde Azerbaycan ve Özbekistan'da düzenlenecek 20 yaş altı Dünya Kupası'nda da Uruguay U20 milli takımının başında yer alacak. Forlan'ın geleceği performansına göre şekillenecek. 112 kez Uruguay milli takımı forması giyen Forlan, 2010 Dünya Kupası'nda yarı final oynamış, 2011 Copa America'da şampiyonluk yaşamıştı. 2019 yılında futbolu bırakan efsane oyuncu, kariyerinde Manchester United, Atletico Madrid ve Inter gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giydi. 47 yaşındaki Forlan, teknik adamlık kariyerinde ise Peñarol ve Atenas takımlarında görev yaptı.
1: Ana habere devam ediyoruz. Filenin sultanlarıyla birlikte Amili Kadın Voleybol takımımızın Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi Kanada oldu.
3: Filenin sultanlarının rakibi netleşti. A Milli Kadın Voleybol takımının Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi Kanada oldu. 3. hafta maçlarının ardından normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamlayan Ay Yıldızlı ekip, çeyrek finalde 8 galibiyet ve 24 puanla 5. basamakta yer alan Kanada ile karşılaşacak. Baş antrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Ay Yıldızlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi Kanada'nın baş antrenörlüğünü 2017-2022 yıllarında A Milli Kadın Voleybol takımını çalıştıran Giovanni Guidetti yapıyor. Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elerse ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Milletler Ligi final etabının diğer çeyrek final eşleşmeleri ise ABD-Çin, İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya oldu. Çin normal sezonu ilk 8'in dışında tamamlamasına rağmen ev sahibi kontenjanıyla çeyrek finalde mücadele etme hakkı elde etti.
1: Fenerbahçe erkek basketbol takımı Shane Larkin'i transfer ettiğini resmen duyurdu.
0: Shane Larkin resmen Fenerbahçe'de. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması giyen deneyimli oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada 2026-2027 sezonundan itibaren Fenerbahçe erkek basketbol takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz denildi. 33 yaşındaki Larkin Anadolu Efes formasıyla mücadele ettiği 8 sezonda 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Ligi, 2 Euro Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kulüp başarılarının yanında bireysel alanda da ödül kazanan başarılı oyun kurucu, modern Euro Lig döneminin en iyi 25 oyuncusu arasında seçilirken 2020-2021 sezonunda en iyi ikinci 5'e, 2021-2022 sezonunda ise en iyi 5'e seçildi. Larkin 2025 yazında ise A Milli Basketbol takımımızla Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
1: Tenisle devam ediyoruz. Wimbledon tek erkekler finalinde dünya bir numarası Jannik Sinner, Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Unvanını koruyan İtalyan raket kariyerindeki 5. Grand Slam zaferine ulaştı.
3: Wimbledon tek erkekler finalinde dünya bir numarası Jannik Sinner'le 2 numarası Alexander Zverev karşı karşıya geldi. Londra'daki final iki tenisçinin de servis oyunlarında hata yapmadığı büyük bir mücadeleyle başladı. İlk sette rakiplerine servis kırma şansı tanımayan ikili seti tiebreak'e taşıdı. Nefes kesen tiebreak mücadelesini 9-7

Kazanan Zverev finalde 1-0 öne geçti. İkinci sette de senaryo değişmedi. Yine servis oyunlarında hata yapmayan raketler bir kez daha tiebreak'te karşı karşıya geldi. Bu kez kortta üstünlüğü ele geçiren Yannick Sinner tiebreak'i 7-2 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.

0: İkinci setin ardından oyunun kontrolünü tamamen ele alan dünya bir numarası, üçüncü sette Zverev'in servisini kırmayı başardı ve 6-3'lük skorla öne geçti. Dördüncü sette de hata yapmayan İtalyan tenisçi servis oyunlarındaki etkili performansını sürdürdü. Dördüncü sette bir kez daha rakibinin servisini kıran Sinner, seti 6-4, maçı ise 3-1 kazanarak Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. (24) yaşındaki tenisçi bu zaferle Wimbledon'da bunu başaran ilk İtalyan raket oldu. Kariyerindeki 5. Grand Slam zaferini elde eden 24 yaşındaki Yannick Sinner, Zverev'e karşı üst üste 10. galibiyetini aldı. Bu sezon Fransa Açık'ta kariyerinin ilk Grand Slam zaferini elde eden Zverev ise 4. kez finalde kaybetti.
1: Yannick Sinner'in dikkat çeken son dönemdeki başarılarını detaylı bir şekilde birazdan inceleyeceğiz ama dilerseniz önce final sonrasına gidelim. Bakalım hem İtalyan raket hem de Zverev neler söylemiş.
2: Benim için bu şampiyonluğun ayrı bir anlamı var. Çünkü Paris'ten sonra mental olarak zorlu bir dönem geçirdim. Geçen yıl da kolay değildi. Ama buraya gelirken elimden gelen en iyi hazırlığı yapıp en rekabetçi seviyeye ulaşmaya çalıştım. Bu kupayı kazanmış olmak benim için gerçekten çok değerli. Bir Grand Slam kazanamadığınızda bu başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Hayatım boyunca sadece 5 Grand Slam kazandım. Sonuçta bunlar onca günün içinde sadece 5 gün. Bu yüzden her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Bugün çok zorlu bir gündü. Kaybetmiş olsaydım bile yine de benim için özel bir gün olurdu. Bir Grand Slam finali oynamak çok nadir yaşanan ve çok özel bir deneyim. Bu yüzden hiçbir şeyi asla garanti görmüyorum.
3: Geçen yılla kıyaslayınca benim için çok farklı bir Wimbledon oldu. Elbette kupayı kaldırmayı çok isterdim ama Yannick benden daha iyiydi. Kazanmayı hak etti. Aynı şekilde devam etmem gerekiyor. Yılın başından beri üzerinde çalıştığım şeyleri geliştirmeyi sürdüreceğim. Aynı yolda ilerlemeye devam edeceğim. Bence yapmam gereken tek şey bu. Bu yıl benim için önemli bir gelişim yılı oldu. Bence Sinner ve Alcaraz'ı zorlamayı başardım. Avustralya'da Alcaraz'ı, burada da Yannick'i. Maç 4 sette bitti ama bence çok başa baş geçti. Ve 5. sete de uzayabilirdi. Hedefim bu. Oyunum üzerinde bunun için çalışıyorum. Son yıllarda hep 3. isim kim olacak diye konuşuluyordu. Aslında ben hep o 3. isimdim ama onlardan biraz gerideydim. Eğer aradaki farkı kapatabilir, büyük turnuvalarda onlarla birlikte mücadele edip şampiyonluklar kazanabilirsem bu benim için harika olur.
1: Ana haberin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip oldu. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da. Sadece spor olsun diye.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

İşte ekranda Stipe Miocic. Asgari tarihinin GOAT'u diyoruz. En iyisi diyoruz çünkü Asgari tarihinde tabii sayılar da bunu gösteriyor. En fazla kemer korumuş olan isim. Fabrice Werdum'u yenerek Asgari kemerini ilk olarak almıştı. Daha sonrasında Andrei Alistair Overeem'e, Junior Dos Santos'a, Francis Ngannou'ya karşı korudu. İkinci kez kemeri Daniil Cormier'i kaybettikten sonra almayı başardı. Evet, Stipe Miocic, Asket'in en iyisi kafeste ve şimdi tarihin en iyisi geliyor MMA'de. Bones geliyor, John Jones geliyor.

0: İşte ekranda John Jones Jones. Tarihine izliyoruz. Hafif asketi domine etmiş bir isim. Sonrasında askete çıkıp sivilganı eline kemeri almış bir isim ve askete ilk kez kemer koruma karşılaşmasında olacak Shogun Hua'dan. Onunla karşılaşıp ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı John Jones ve yıl 2011'di. Bu adam 13 yıldır şampiyon. Bu adamın bileğini kimse bükemedi. O yüzden tarihinden istiyoruz. Sayılara vurursak bu programın süresi yetmeyebilir onu anlatmaya hakikaten. 13 yıldır şampiyon. UFC'nin gelmiş geçmiş en genç şampiyonu. O kemeri aldığında 23 yaşındaydı. Sadece 23 yaşındaydı ve hala onun en genç şampiyonluk rekorunu kimse kıramadı. Bakalım neler olacak. 37 yaşında Jones, 42 yaşında Miocic. Aynı boydalar, 1.93 ama kanat açıklığı olarak ciddi bir avantajı var John Jones'un. In the world, the challenger, Stipe Miocic. And now, introducing his opponent, Johnny.
1: Been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves and let's do this.
0: Evet, neyse ki eldivenler tokuşturuldu burada. Medya gününün ardından basın toplantısının ardından eldivenleri tokuşmayı reddetmişti John Jones. Maç öncesi eldivenler tokuşturuluyor. Stipe Miocic, askete tarihinin en iyisi ve MMA tarihinin en iyisi, UFC tarihinin en iyisi John Jones. Ve dev maç başlıyor. Askete şampiyonu kim olacak? Gezegenin en belalı adamı kim olacak? Bunun yanıtını alacağız bu karşılaşmada. Ready. 5 roundluk bir karşılaşma bu ama tabii ki 5 roundu görecek miyiz? Bakalım. Hemen önüne doğru gelerek başladı John Jones. Ters kartta, düz kartta Stipe Miocic. Sivilganı çok rahat bir şekilde yenmişti. Bir solla girişi yaptı ama hemen bir sağ kontra Stipe'den. Silahları çok fazla olan bir dövüşçü John Jones. Sivilgan maçında asiklete ne kadar yerleştiğini çok fazla görememiştik. Kısa sürdüğü için bakalım Stipe bu maçı uzatabilecek mi? Ağır siklette John Jones'u daha net bir şekilde görecek miyiz? Bir alçak tekme Stipe'den. Ufak adımlarla geliyor John Jones. İki tarafta fiziksel olarak iyi gözüküyor. Bir alçak tekme Jones. Karşılık Stipe'den ama aynı sertlikte değil. Sağ var. Tip kick canını acıttı Stipe'nin. Canını acıttı o tip kick Stipe'nin. Tam sapladı tekmeyi karnına Stipe'nin. John Jones canını yaktı daha maçın başında.
2: Belli ki iyi antrenman kampı yapan isimlerden biri zaten John Jones. Buna da çalışmış. Ters kartta başlamasının nedeni sol tekmeler ağırlıklı. Bir oyunu var gibi görünüyor Yücel. Bir taraftan da evet bir daha.
0: Evet, tek damlada gidiyor çok rahat bir şekilde. Stipe tabii güreşten gelen bir isim ama John Jones'un güreşine ne kadar karşı koyabilir? Ayağa kalkmasını engellemeye çalışıyor. Daha 1,5 dakika geride kalmış durumda. Garda yerleşiyor şimdi John Jones. Ya müthiş bir dövüş zekası tabii ki John Jones'un. Kariyerinde bunu hep gösterdi Stipe. Ayağa kalkabilecek mi? Güzel bir dirsek. 12'ye 6 dirseği vurur mu John Jones? Diskalifiye olduğu dirseği. Sol dirsekler geliyor. Daha önce bu maç öncesinde farklı bir 12'ye 6 dirsek atacağım, buna çalışıyorum demişti ama Jones henüz o gelmedi. Şimdi nefis bir dirsek. Yani ground and pound'u zaten çok etkili John Jones'un. Burada bir sol dirsek daha denedi.

0: yalnız. Bunu yapmaya çalışırken zaten Jones izin vermedi. Bir dirsek daha, bir dirsek daha John Jones'ten. Dirsekler devam ediyor. Yarım gardta bitirmeye gidiyor. John Jones, Herb Dean yakından izliyor ama Stipe kendinde. Stipe kendinde şimdilik. Yine yarım gardta Jones. 1 dakika 45 saniye var ekranın tamamlanmasına. Yine bir tane dirsek daha. Stipe Miocic kontrol edemiyor. Yani bu adamın uzun kolları da işte o dirsekleri adeta yumruk haline getiriyor. Çok rahat atabiliyor bunları. 12-6'lar yaklaştı.
1: Tabii 10 pound daha hafif sarsıldı John Jones. Bir 4,5-5 kiloya kadar daha hafif ama tabii tekniğiyle yerde çok iyi kontrol ediyor şu anda. Bir de ağırlığını taşıtıyor. Hani bu round'dan çıksa bile Stipe için oldukça yorucu bir round şu ana kadar.
0: Evet, dirsekler devam ediyor John Jones'tan. Yine bir hamle Stipe sol kalçası, sağ kalçası üzerinde. Çevirmeye çalışıyor pozisyonu ama Jones iyi yerleşmiş durumda. Yani güreşi süper. Daniel Cormier'i tabii yere almış, alabilmiş tek isim John Jones.
1: En azından gardını alabildi Yücel. Az önce yarım gardtan çok daha avantajlıydı. Bir miktar da olsa kontrol etmeye şansı var şimdi Stipe'nin.
0: Evet, son 45 saniye ilk round'da.
1: En tehlikeli pozisyonları John Jones'un gerçekten.
0: Arkayı verebilir burada Stipe. Dikkatli olmalı. Bacakları da geçmiş oldu John Jones. 30 saniye var. Kısa değil bu süre. 25 saniye.
1: Hemen köşesinin yanında bu arada. Gordon Ryan'dan da talimatları alıyor.
0: Yan kontrolde, saat kontrolde şimdi John Jones. Yukarıya doğru kayıyor. O garda girmekten uzaklaştı. Sağ kol orada izole olabilir ama çok fazla da bir süre kalmadı. Stipe bu roundu çıkaracak. Dirsekler devam ediyor. Rahat bırakmıyor aynı zamanda. Ve ilk roundu geride bırakıyoruz.
1: Yani muhtemelen 18'lik bir John Jones roundu izledik.
0: İşte bu ön tekme tam solar plexus'a saplanıyor. Ardından tek down harika zaten. Bir John Jones klasiği adeta. Sonra da dirsekler. Bu da John Jones klasiği tabii.
1: Yani gerçekten güzel. Tipik bir John Jones klasiği round izledi.
0: Kaldığı yerden devam ediyor. Jones aralar verse de. İkinci round başladı. Jones kafesin merkezinde. Stipe şimdi sol direkleri kilitleyerek geldi. O etkili boksunu kullanabilecek mi? Bir yerde bir etki yaratabilecek mi Jones karşısında? Tabii ki daha uzun bir süre var ama ilk round hiç istediği gibi değildi Stipe'nin.
1: Yani en büyük şansı orada gibi görünüyor. Çünkü yerde çok büyük bir dezavantajdaydı. Ayakta patlayıcı bir şekilde içeri boksa girmesi lazım. Bir şekilde sarsıp saygısını kazanması lazım John Jones'un.
0: İlk hareketi Jones'tan bekliyor. İşte eldivenlerden bahsetmemiştik. Az önce elleri açık uzattığını gördünüz John Jones'un. Jones'un tabii en fazla tartışılan mevzularından biri göze attığı parmaklar. Attığı değil de uzatırken giren parmaklar diyelim. Yani yeni eldivenleri de beğenmemişti Jones. Dolayısıyla eski indirenlerinde ona yaradığını düşünebiliriz.
1: İşte rakibi uzattım uzakta tutma şekli var. Kendine özgü tabii ki. O parmaklarını açarak yaparak yaptığı bir hareket olduğu için sürekli bu gibi göze parmak kazaları olabiliyor.
0: Bir fake geldi Jones'tan. Sağ ayıbıcı kemiğinde bir açılma var. İşte görüyorsunuz Stipe Miocic'in. Rüzgarda geçti Jones. Ters guard çok iyi iş gördü aslında. Maçın başından beri John Jones'ta. Şimdi düz guard'da. Bir sol direk. Stipe geliyor. Gölgeye ardından kafaya gitti Stipe. Bir sağ daha. Ama şunu anlıyoruz tabii ki. Stipe'nin hakikaten vuruşlarını seçmesi lazım. Öyle savrularak gidemez. Her an yeri görebilir çünkü.
1: Yani tekrar doğru pozisyona geri dönmesi lazım dediğin gibi Yücel. Çünkü herhangi bir ters pozisyonu yakalama anında dengesini bozup yere olabiliyor John Jones. Veya clinch de onun için tehlikeli olabilir. Yani evet, boks mesafesini koruması lazım.
0: Evet, yine harika. Geldi. O tip kick yine geldi. Hakikaten müthiş atıyor bunları.
1: Ve acıttı canını gerçekten. Stipe de saklayamadı bu sefer.
0: Hep reaksiyon veriyor Stipe Miocic. Jones da bunun farkında. Bir köpek balığı gibi kan kokusunu alıyor John Jones.
1: Bu şekilde gövdeyi tekmelerle alıştırıp yüksek tekmede çıkabilir. Tıpkı DC'yi yaptığı gibi şu an onu kuruyor da olabilir John Jones.
0: Fake'ler geliyor Jones'tan. Stipe

0: İlk hareketi ondan bekliyor ama kendisinin bir şeyler yapması lazım. Kontrayı bekliyor Stipe Miocic. Ancak içine bir alçak tekme. Yani Jones'u bu kadar rahat bırakamaz. Bırakmaması lazım Stipe'nin.
1: Yine gövdeye gitti Jones solla. Yani ters karttan yüksek tekme her an gelebilir John Jones'un.
0: Tekrar düz kartta. Şimdi bir sol denedi. Clinch'te yine gövdeye gidiyor. Jones nereye vurması gerektiğini çözmüş durumda. Daha ilk rounddan zaten.
1: Stipe artık reaktif moda geçti. Ondan bekliyor şu anda. Kendisi biraz basmaya çalışması lazım.
0: Ha, bu şekilde olamaz. Jones sazı eline alırsa istediğini çalar. Stipe'nin bir şeyler ortaya koyması lazım. Şimdi bir sağ geldi. 1 dakika 40 saniye var. İkinci roundu bitmesine. Bir alçak tekme. Ha, daha hareketli olmasını istedi köşesi Stipe'den de ama o hareket de çok fazla veremiyor. Şimdi açıyı değiştirdi. Yana doğru adımladı. Son 1,5 dakikanın içindeyiz. Solu boşa gitti John Jones'un. Tekrar ters kartta John Jones. İki gardın müthiş oynuyor zaten. Jones ters kartta. Sağ eli biraz aşağıda işte Stipe'nin. Senin de dediğin gibi yüksek tekmeye açık aslında. Cormier'e fena yedirmişti onu.
1: Evet,
0: şimdi geldi. Yüksek tekme Jones'tan. Bir sağ direkt daha Stipe'ye. Stipe'den bir şey gelmiyor çok.
1: Hem John Jones'un mesafe kullanışı çok çok üstün tabii ki. Çok ustaca.
0: Uzun kollar ve sadece uzun kollar değil. Uzun bacaklar da. Sol geldi. İşte bir vuruş denemeleri ama vuruşları yumuşatıyor aynı zamanda savunmasıyla John Jones. İkinci roundu tamamlamak üzereyiz. Dönerek yine gövdeye gitti. Harika. Solda bir türlü yaklaşamıyor. Yani vuruşunu atacak kadar yaklaşamıyor Stipe Miocic John Jones'a. Bu durum değişecektir tabii ki. İkinci roundu tamamlıyoruz. Ben mutluyum Recep çünkü bu maçın uzamasını istiyordum.
1: Kesinlikle katılıyorum Yücel. Yani en azından gerçekten için, biraz daha olmaz. Rekabetçi bir maç görüyoruz. Sirigan maçına göre.
2: Evet. Hey. Listen, you're doing good, but you gotta listen to me.
0: You're letting him, you're
2: letting him control the front end, use that Klitschko, and you gotta fill the gaps when he goes back. You can't just let him go back. You throw one shot, he goes back, you're okay. You gotta take him down.
0: Evet, tek vuruş atıyorsun, geri çekiliyorsun, böyle olmaz diyor. Köşe. Evet, seviye değiştirmesini istedik, ödeye vuruşlar etkili. Yani iki randa aldı belki ama yerde en etkili performansını gösterdiğini söyleyebiliriz tabii ki John Jones'un. Ayakta da gövdeye vuruşlar tabii ki. Aynı zamanda.
3: Let's fight.
0: Üçüncü round. Beş kraftlık bu şampiyonluk maçında gezegenin en belalı adamını bulmaya çalıştığımız bu maçta üçüncü round. Sol direkte başladı Jones. Bir sol direkte daha solu geldi. Bir sağ, bir sağ daha. Stipe daha iştahlı bir şekilde gidiyor. Jones arkasını döndü, kaçtı. Kaçtı demeyelim tabii de.
1: Yani aslında en avantajlı, en güçlü olabileceği pozisyonlardan biri Stipe'nin bu. Olabildiğince kafesi kesip bu gibi boks ekşensine girmesi lazım ama.
0: Ve buralardan da fark yaratmış bir dövüşçü zaten Stipe. Cormier maçı, Junior Dos Santos maçı. Verdun geriye doğru giderek de olsa o maç. Sağ iyiydi yalnız Stipe'den. Bir sol sağ denemesi daha. Yine uzaklaştı John Jones. Bir sol daha.
1: John Jones biraz daha soğutmak için maçı hemen yere çekmek isteyebilir.
0: Yani en net vuruşları bulduğu round oluyor bu Stipe'nin şu ana kadar. Bacak işine tekme, gövdeye tekme. Bunlar işlemeye devam ediyor. Ters karttayken özellikle çok iyi atıyor Jones. Bir sol dirsek geldi Jones'tan. Güzel. Şimdi bir sağ. Düz garda geçti tekrar. Yine bir diz denemesi. Sol direkleri ikiledi. Şimdi bir sol direk Jones.
3: Altından nefis bir sağ.
0: Sağ astı burada Stipe'yi. John Jones. Bir sağ denemesi daha. Şimdi mesafe kapandı. Yer almayı tercih edebilir burada Jones.

0: Sağ direği buldu Sarstis tipi. Tekrar ayrıldılar. Stipe. Jones da zaten Asiklet'e geçince ne değişti sorusuna. Artık daha sert vuruyorum dedi. Vuruş gücünün değiştiğini söylemişti. İşte az önce Stipe bunu hissetti muhtemelen. Tekrar ters kartta Jones. Evet, sağ direk geldi. Stipe gelmeye çalıştı yine. Gövdeye bir tekme, bacağı tekme.
1: Tabi bu gövdeye aldığı yumruklar, tekmeler Stipe'nin maçı ilerledikçe onlar daha yorgunluk olarak geri dönecek.
0: Bir sağ sol denedi, şimdi bir sağ. Güzel eskiyle çıktı oradan. John Jones.
1: Tabii John Jones'un yumruk alışı da çok iyileşmiş. Yani bu ağır siklette kilo da kesmeyince Stipe'nin yumruklarından çok şu ana kadar etkilenmedi.
0: Evet. Yani eliyle de ucuyla da kesiyor biraz o vuruşları. Son iki dakikanın içindeyiz. Üçüncü rauntta. Sol direk daha. İşte biraz hayal kırıklığı gördük o mesafeyi. Ayarlamakta sıkıntı yaşıyor Stipe. Şimdi klinca girmek gösterdi. Çıkıyor oradan John Jones. 42 yaşında ne kadar nefesi kalacak tabii ki. Stipe Miocic için bu da önemli olacak.
1: Yine gövdeyi tekme, yani Stipe gerçekten rahatsız bir durumda.
0: Sağ geldi Stipe'den. Güzel bir sol daha. Yuttu adeta. Bekledi. Doğru anda o solu uzattı Jones. Bir sol daha. Şimdi Stipe geliyor. Öğleyim sol Stipe'den. Son dakikanın içindeyiz. Üçüncü rauntta. Jones'unu çok iyi araya koyuyor. Kolunu da çok iyi araya koyuyor. Stipe'nin bu saldırılarında. Yine gövdeye gitti Jones. Dönerek gövdeye ve bitirecek mi? Bir sol geldi ardından sağ geldi John Jones. Döner tekmeyle yıktı. Stipe Miocic'i ardından yumruklarla bitiriyor. Doğut tarihin en iyisi Stipe Miocic'i de kolay gösterdi. Üçüncü rauntta bitiriyor. Miocic'i ağır siklette John Jones kemerini koruyor. Gezegenin en belalı adamı. Evet, üçüncü rauntta teknik takata ulaşıyor John Jones. Tarihin en iyisini yeniyor. Hiçbir zayıflık göstermediği karşılaşma. Burada işte çok sert bir döner tekme. Bakalım, bu açı çok güzel. Of. Sağ ayağı da havada. Yani bunun fotoğrafı çekildiyse muazzam yalnız. Bakalım bu açıdan da.
1: Evet, John Jones'un highlightlarına girecek bir sahne gerçekten.
0: Yani Stipe Miocic ağır sikletin en iyisini tabii burada geçiyor. Yani artık ağır sikletin en iyisi de diyemeyiz herhalde. Resmi karar geliyor.
2: Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 4 minutes 29 seconds of round number 3. Declaring the winner by TKO and still the undisputed UFC heavyweight champion of the world, Johnny!
0: Evet, tarihin en iyisi John Jones. Stipe ile konuşulacak mı bakalım. John Jones da muhtemelen pazarlık yapıyor şu anda diye düşünüyorum ben. Thomas Bilal maçı geliyor gibi gözüküyor ufak ufukta. ama oradan koparabileceğini koparmadan o maçı kabul etmeyecek John Jones.
1: Tam da dediğin gibi Yücel, ben de öyle bir imaj aldım. Yani Stipe de sormasak söylemeyecek yani, o kadar sessiz bir ileriye giden. Yani gerçekten ilginç. John Jones tabii çok ustaca, hani çok da o tarafa durmadan, Thomas Müller'i de o kadar reklamını yapmadan konuyu da güzel cevaplayıp hemen lafı da hemen Donald Trump'a ve harika bir Hristiyan Amerikalı nasıl olduğuna getirdi.
0: Biliyoruz ki sizlerin de istediği maç oluyor gibi gözüküyor. John Jones, Thomas Final. Jones'u ağ siklette net olarak gördük ve bence çok iyi gözüktü. John Jones, ağ final maçı da mükemmel olur.

0: İyi akşamlar, son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Serhan Türk ve Caner İş Beğendiren'le birlikteyiz. Keyifli yaklaşık 3 saatlik bir program siz değerli A Spor TV izleyicilerine ve A Spor Radyo dinleyenlerini bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Merhaba. Yayınlar dileriz.
0: Teşekkür ediyoruz. Son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Beşiktaş yıldız futbolcu transfer görüşmelerine uzun süredir devam ettirdiği Leandro Trossard'a kavuşuyor. An itibariyle artık Trossard Beşiktaş'ta diyebiliriz. A Spor muhabiri Efecan Öztaş telefon attığımızda. Efecan hoş geldin.
3: Hoş bulduk Koray Bololu. Sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Mayıs ayında ilk kez A Spor ekranında duyurmuştum Beşiktaş'ın ilgisini, alakasını Trossard'a karşı ve an itibariyle artık bu iş resmiyete dökülmek üzere. Detayları sen açıkla lütfen.
3: Evet, ilk ismini Türkiye'de A Spor ekranlarında biz aktarmıştık. Sayın Başkan Serdar Adalan'ın Trossard'la ilgilendiğini ve bir görüşme gerçekleştirdiğini Mayıs ayında A Spor ekranlarında söylemiştik. Dün de bu transferin bittiğini ilk olarak yine A Spor ekranlarında biz aktarmıştık. Dediğiniz gibi Leonardo Trossard Beşiktaş'ta. Beşiktaş Belçikalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Sayın Başkan Serdar Adalı ve Beşiktaş As Başkanı Murat Kılıç yarın saat 10.30'da beraber Belçika'ya gidecekler. Son detayları bitirerek, resmi imzayı atarak Hollanda'nın Maastricht şehrine gidecekler. Oradan da menajerini alıp, Belçika'dan futbolcu alıp İstanbul'a gelecekler. Trossard yarın saat 20.30'da İstanbul'da olacak. Beşiktaş yıldız futbolcuya bir imza töreni düzenleyecek. Görkemli bir imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş taraftarların uzun süredir hayalini kurduğu, istediği, arzuladığı bu transfer artık gerçekleşmiş durumda. Trossard Beşiktaş formasını giymek için yarın saat 20.30'da İstanbul'da olacak.
0: Evet, çok önemli bir transfer hamlesi Beşiktaş adına. Leandro Trossard, Efecan Öztaş'ın da söylediği gibi saat 20.30'da yarın İstanbul'da olacak. Tabii ki o anlar yine her zamanki gibi A Spor ekranında sizinle buluşturacağımızı da söyleyelim. Efecan, teşekkür ediyoruz aktardıkların için.
3: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, kolay gelsin. Beşiktaş taraftarı uzun süredir kanat oyuncusunu bekliyordu. Aradığı kanat Premier Lig'de bulundu. Arsenal'la geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Leandro Trossard artık Beşiktaş yolcusu. Yarın saat 20.30'da İstanbul'a gelecek. Siyah beyazlı camiada ciddi bir sevinç var bu transfer karşılığında. Uzun uzun konuşacağız. Galatasaray bugün ilk transferini yaptı İstanbul'a. Hugo Çukuyu getirdi. Birazdan onu da detaylı konuşacağız ama sıcağı sıcağına son dakika bilgisiyle başlayalım. Caner seninle birlikte. Evet. Beşiktaş taraftarı uzun süredir kanatta, yani Quaresma sonrası gerçekten böyle iş bitirecek üst seviye bir isim arıyordu. Leandro Trossard transferiyle birlikte sanırım bu hasret artık sonlanıyor.
4: Kesinlikle öyle. Zaten son yıllarda Beşiktaş taraftarların aslında 2021'den bu yana, yani son şampiyon olduğu sezondan bu yana, son yıllarda biraz erken avlu atması, işte zaman zaman bu tarz yıldız oyuncu eksikliğini bariz biçimde hissettirdi. Örnek verelim, önceki sezonlarda Rafa Silva mesela Beşiktaş'ın en önemli yıldız oyuncularından bir tanesiydi ama bir Rafa Silva'nın sahada olduğu bölümde, yani son sezonunda biraz daha doğaçlama akan bir oyun vardı. Mesela geçtiğimiz sezona örnek verecek olursak, işte Orkun Kökçü çok fazla inisiyatif alıyordu. İşte ön alanda maalesef Beşiktaş tarafında bir yıldız oyuncu profili eksikliği bariz biçimde hissediliyordu. İşte game changer dediğimiz, oyun değiştiren türevde bir oyuncu yer alması kadronuzda kesinlikle şampiyonluğa sizi ittiren faktörlerden bir tanesi oluyor. Brighton günlerinden beri tanıdığımız bir oyuncu Leandro Trossard. Zaten Graham Potter'ın farklı farklı birçok mevkide kullandığı, değerlendirdiği bir isimdi ve daha sonrasında da Arsenal'de Arteta tedrisi altında gerçekten çok önemli işler yaptı. Her ne kadar işte son sezonlarda belki işte oradaki kadro rotasyonundan dolayı Martinelli, Eze gibi oyuncuların daha fazla süre almasından kaynaklı belki biraz süreler düşmeye başlasa da yine de üst düzey performansını göstermeyi sürdüren bir oyuncu. Yaşına çok takılmamak lazım çünkü fiziksel anlamda bir düşüş göstermiş bir oyuncu değil kesinlikle. Yani aslında şimdi az önce Rafa Silva dedim çünkü biraz Rafa etkisi yaratabilir Beşiktaş'ta. Çünkü ikisi de boy olarak kısa ve ağırlık merkezi yere yakın oyuncular. Yani ani dönüşler ve hızlı patlayıcı özelliklere sahip oyuncular. Leandro Trossard'la Beşiktaş aslında açık alanda iyi bir oyun kurucu, hücumcu, bir kanat forvet rolündeki bir oyuncuya kavuşmuş oldu. Bakalım şimdi bununla birlikte beraberinde oynayacakları oyuncular da çok önemli. Örnek veriyorum, şu anda Beşiktaş'ın bir forvet arayışı da var. Bir santroforla nasıl olacak ya da merkez orta sahaya yapılacak bir hamleyle birlikte o Voltran'ı ne şekilde tamamlayacak Beşiktaş takımı, bu çok önemli. Çevresini ne yönde şekillendirecek? Çünkü şimdi Ottara transferi de bu doğrultuda yapıldı. Ottara genelde kanadı koridor biçimde kullanan bir oyuncu ki oyuncunun ofansif özelliklerinin ön planda olması aslında Trossard'ın hücum meziyetlerinin daha fazla öne çıkması açısından daha sağlıklı. Çünkü genelde ofansif anlamda belli bir takım zayıflıkları olan oyuncularda, bek oyuncuları nispeten bu şekilde, daha fazla daha defansif kaldığında bu defa önde oynayan oyuncu biraz daha geriye hamle yapmak durumunda kalıyor. Oradaki işte o tamamlayıcı roller çok önemli. Yani Beşiktaş evet, aslında şu an transferde doğru bir yol haritası izliyor. Şimdi bakalım sırada bir forvet, bir de yaratıcı bir orta saha arayışı var siyah beyazlılarda.
0: Serhan Türk, Arsenal'da geçen sezon muhakkak zaten izlemişsindir. Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda da takip etme şansın oldu. Beşiktaş aradığı kanat özlemini sence artık sonlandırdı mı? Bu transferi sen nasıl değerlendiriyorsun? Beşiktaş camiasında şüphesiz bir heyecan yarattı. Forma satışından ürününe kadar her şeyi etkileyebilecek bir isim. Sen neler söylersin?
1: Evet, Beşiktaş bu sene çok güzel işler yapıyor. Önemlisi ise artık taraftarını daha memnun eder hale geldi. Çünkü geçtiğimiz senelere baktığımız zaman erken avlu atan Beşiktaş, amaçsız kalan Beşiktaş adeta taraftarının canını sıkmıştı. Bu sene tabii ki önlerinde artık bir Sergen Hoca yok. Neden Sergen Hoca yok? Niçin Sergen Hoca dedim? Çünkü Sergen Hoca yönetimin önünde bir setti. O set kırılana kadar. Sergen Hoca da gidince artık yönetim açık kaldı. Yani her türlü artık bu saatten sonra muhatap yönetim olacaktı. Evet. Yönetimde bu seneyi değerlendirelim, iyi bir hoca getirelim. Ki gerçekten İtalyano olağanüstü bir hoca. Hocanın etkisini de görebiliyoruz. Takım içerisindeki herkes forma savaşının içerisinde çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki buraya iyi oyuncular getirmek lazımdı. Özellikle kalede Nübel. Beşiktaş'ın tam istediği bir kaleci pozisyonda. Alman milli takımı bundan sonraki sürecindeki kalecisi olan bir kaleciyi transfer etti. İlhan Fakıllı benim çok beğendiğim, kanat oynayabilecek olağanüstü bir meziyete sahip, gelecek vadeden oyuncuların başında geliyor. İyi bir transfer. Kuattara iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. Özellikle o bölgede Rıdvan'la savaşabilecek ve sol bek mevkisinde ideal kadronun en ideal oyuncusu haline gelebilecek bir oyuncu pozisyondaydı. Tabii ki Salih Özcan'a hiçbir şey söylemeye gerek yok. Salih Özcan hem milli takımda kendini kanıtlamış, hem de artık zincirin son halkasıydı. Gurbette oynayan futbolcularımız arasından hepsi her sene geldi. İşte Kaan Ayhan'ı geldi, en son işte Orkun'u geldi. Bakalım kim gelecek dersek artık Salih Özcan geldi. Salih Özcan da geldiğine göre artık o zincirini tamamladığını düşünüyorum. Artık her sene şu gelecek bu gelecek derdine de girmeyiz. Salih Özcan da Orkun'la beraber iyi bir orta saha performansı evet, göstereceğini düşünüyorum. Tabii ki burada iki tane çilek lazımdı. Çileği getirdiler, üstüne çanti koyacaklar. O çilek Trossard transferi. Trossard'ın ben özellikle kapalı defansları, kapalı takımları çözme noktasında bireysel performansıyla beraber orada çalım yeteneğine de sahip, olağanüstü bir meziyete sahip, hem de kanatları çok iyi kullanıp kanatlardan dikine bir şekilde sağ rakip takımın ceza sahasına girebilecek bir özellikte ve oradan da pozisyon bulabilecek bir özellikteki oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki dediğim gibi çilek tamam, üstüne bir de şanti. O şanti de Vuhalovic olursa artık Beşiktaş'ı çok fazla konuşuruz. Evet. En önemlisi ise Beşiktaş taraftarı da gerçek Beşiktaş'ı ve özlemek istediği Beşiktaş'ı da görür. Ben bu seneye baktığımızda Trabzonspor'un iyi bir kadro yapılanmasına girdiğini gördüm. Beşiktaş'ın gerçekten çok iyi bir kadro yapılanmasına girdiğini net bir şekilde gördük. Fenerbahçe istediği oyuncuları alıyor. Galatasaray'ın biraz zamanı olmasına rağmen, iyi de bir kadrosu olmasına rağmen şampiyon olan takıma da tabii ki takviyeler olacak. Bence güzel bir lig bizi bekliyor. Önlemlisi ise forma performansının had safhada olacağı, her takımının artık birbirini çok zorlayacağı bir şekilde ve sene içerisinde biz yine mi Fenerbahçe, Galatasaray, çekişmesi izleyeceğimiz dedirtmeyecek bir Beşiktaş, dedirtmeyecek bir Trabzonspor'u izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Bu transferin psikolojik olarak da Beşiktaş camiasına ciddi bir moral motivasyon kazandıracağını düşünüyorum. Çünkü sezon başında örnek veriyorum bu Trossard işlemine kadar yine bazı tartışmalar vardı. İşte mali tablolar üzerinden, yönetim üzerinden pek çok tartışma vardı. Ve Beşiktaş şu anda bu transferle birlikte aslında bir iç huzurunda ilk adımını atmış oldu. Çünkü Trossard yetenekli bir futbolcu. Yeteneklerinin yanı sıra çok da formda bir dönemde geliyor. Yani evet. Premier Lig'de 31 yaşında şampiyonluk yaşıyor. Yıllar sonra Arsenal, Martinelli ile başlayan sezonda formayı devralıyor. Sona doğru Trossard zaten ideal 11 oyuncusu oluyor. Ciddi şekilde süre alıyor Arsenal'da. Yani bir yedekten as oyuncuya dönüşü var. Şampiyonlar Ligi finalinde Arteta tarafından ilk 11'de sahaya sürülecek kadar ciddi güveniliyor. Akabinde Belçika ile Dünya Kupası'nda yine iyi bir sezon geçiriyor. Yani çok formda bir dönemde üst seviyelerde oynamaya alışkın bir oyuncuyu Beşiktaş derken transfer ediyor. Bir de şunu da hatırlatalım. Her zaman ben bunu söylüyorum. Ya Beşiktaş mesela geçen sezonu şampiyon bitirmedi. Beşiktaş geçen sene şampiyonluğu kıl payı kaçırmadı. Beşiktaş bir önceki sezonda bunları yaşamadı. Ondan önceki sezonda yaşamadı. Yani aslında üst üste çok kötü günler geçiren, dönemler geçiren bir Beşiktaş bu seviyede, bu performanstaki bir ismi getirerek bana göre bayağı herkesi şaşırtacak bir hamle yaptığını düşünüyorum ben.
1: Patron
0: yani.
1: Çıldırdı.
0: Patron çıldırdı modu var şu anda. Serdal Adalı için.
1: Parayı da kıydı.
0: Parayı da kıydı. Lazım. Gözüken o.
1: Yani ama şu zaten an... hani bunu yapamazsan çok farklı yerlere gidebilirdi. Yani bu sene Beşiktaş'ta bir seçim olabilirdi. Böyle de bir süreç var. Ama dediğimiz gibi yani Beşiktaş taraftarı bu süre zarfı içerisinde çok dirayetli durdu. Çok olgun durdu ve takımın her zaman destekledi. Yani Beşiktaş'ın havlu attığı lig performansında bile ertesi hafta gelip takımı destekleyen bir taraftarı vardı. O taraftara güzel bir şey izlettirmeye ihtiyacı vardı. Ve bunun içinde eline geleni yapması gereken de bir yönetim vardı. Bu anlamda işte o yüzden güzel bir takım kuruluyor ve bu takımın da meyvelerini görecekler.
0: Evet, oyun olarak Trossard tabii az önce Caner biraz bahsetti ama üzerine konuşmakta fayda var. Bir kere oyuncu daha minyon bir yapıya sahip.
4: Evet.
0: O açıdan mesela işte bir Dries Mertens örneği, vatandaşı 35 yaşında Türkiye'ye geldi ki o da Avrupa'nın önemli o isimlerinden birisiydi. Galatasaray'a çok ciddi katkısı oldu. Trossard belki böyle inanılmaz hızlı çabuk ayak oyunları yapan Quaresma vari bir oyuncu değil ama mesela servis yapar. Yani asist yapabilen bir oyuncu. Şut imkanı tanırsan çok isabetli, çok iyi şutları var. Ceza sahası dışından golleri var. Zaten yakından takip edenler biliyor. Ve bence Caner en önemli şey az önce senin açtığın konu biraz üzerine konuşalım. Oyun zekası ve oyun aklı.
4: Kesinlikle öyle. Yani ince işçilikler konusunda kesinlikle çok fark yaratacak bir oyuncu izleyeceğiz. Dar alan meziyeti çok yüksek bu arada Leandro Trossard'ın. Çok güzel bir perspektiften yakaladı.

0: Şimdi biz yaş konusuna genellikle millet olarak çok takılırız. Böyle 31 yaş futbolda böyle yüksek gibi gelir 30 sonrası ama ya çok sıcağı sıcağına Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11 başlamış bir oyuncu ve hali hazırda Belçika milli takımıyla ilk 11 çıkıp evet. Dünya Kupası'nda ülkesini taşıyan isimlerden bir tanesi.
1: Araya gireyim hemen ekranda çünkü Dünya Kupası istatistikleri var. 6 karşılaşmanın 6'sına da ilk 11'de başladı Leandro Trossard. Belçika milli takımıyla birlikte 510 dakika süre aldı ve bu süre içerisinde 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. 17 şut pası var toplam. 6 karşılaşmada servis yapma özelliğinden bahsetmiştik evet. Zaten. Pas isabet oranı da %84 gibi bir istatistik yakalamış Leandro Trossard ki ön alan oyuncularında bu o istatistikler işte bir stopere bir bek oyuncusuna göre daha düşük olur. Ona rağmen %84
0: ciddi bir bilgilendirme yapayım. Şimdi bu şut pası dediğimiz şey aslında belki yabancı gelebilir bazı izleyenlerimize.
1: Hemen devam edeyim Caner müsaadenle. Akan oyunda en çok şans oluşturan futbolcular Dünya Kupası'nda Leandro Trossard 17 defa, Sadio Mane 12, Muhammed Salah yine aynı sayıda, Kylian Mbappe 11, Michael Olise 10. Şut en çok şans oluşturan futbolcular.
0: Aslında tam olarak bunu söyleyecektim. Yani istatistik sitelerinde en çok dikkatimi çeken detay bu oldu. Şu an Dünya Kupası'nda yani yarı final etabı başlayacak ve Leandro Trossard en fazla şans yaratan oyuncu. Az önce pas istatistiğine baktık. Pas yüzdesi %84. Yani bu kadar fazla riskli pas denemesi yapan bir oyuncunun %84 seviyelerinde bir pas isabet yüzdesi olması bence muazzam bir rakam. Çünkü bazı oyuncuları görüyoruz mesela bakıyorum %90 ve üstü ortalama mesela pas başarı yüzdesi. Ama şimdi bakıyorum mesela uzun pas denemesi çok az oluyor. Genelde kısa pas denemeleriyle bu yüzdeyi yakalıyorlar. Ama Trossard gibi ince işçilik gören ya da işte sürekli evet. Kilit pas denemesi yapan ya da uzun oynamaya çalışan oyuncuların %84 gibi rakamlara ulaşması bence muazzam bir rakam. Ya Beşiktaş olağanüstü güzel bir transfere imza attı ama az önce de söylemiş olduğum gibi Trossard tek başına yeterli değil. Yine de çevresini ona göre şekillendirmek gerekiyor. Şu anda bir kreatif orta saha ihtiyacı daha var Beşiktaş'ın. Yani Orkun, Salih Özcan ve orada o üçlüyü tamamlayacak bir oyuncuya daha net biçimde ihtiyacı var. Belki bir tercih olarak belki bir sağ kenar düşünülüyor. Onun haricinde
1: 8-10 oynayabilecek evet. Oyuncu hoca da istemiş transfer dönemi için.
0: Ya şu an öne çıkan bazı isimler var. Mesela Julian Brandt konuşuluyor. Onunla alakalı az önce işte yine Efe Can Öztaş'ın aktardığı Ceballos ismi gündeme gelmiş. O da menajerler önerilmiş, aracılığıyla evet. Önerilmiş. Ama hani ben Ceballos mu Brandt mı diye tercih edecek olsam ben şahsen Brandt'a giderdim. Bence daha az risksiz. Yani hem Salih Özcan'la yakın zamana kadar birlikte oynadılar Dortmund'da. Hem de şu anda yani fizikalite olarak çok daha iyi seviyede. Evet. Ceballos'la alakalı tabii ki kötü oyuncu değil. Tabii yani Real Madrid oyuncusundan bahsediyoruz ama çok fazla saha dışı faktörleri de göz önünde bulundurmak lazım. Nedir o? Şimdi bu oyuncu Real Betis altyapısı çıkışlı. Real Betis'te yetişti. Sadece kariyerinde bir sezon İspanya dışına çıktı. Arsenal'de kiralık oynadı ve sonra tekrar ülkesine geri döndü. Yani bu tarz bu minvalde oyuncuların o kültürel adaptasyonu biraz zor olabiliyor. Ya bu gibi faktörleri de düşünmek lazım. Yani
1: oyuncunun Arsenal'deyken sadece ben çok beğeniyordum bu arada. Bence bayağı evet. iyiydi. Ama geri gitti. Dün de yayında konuştuk yine Ceballos ismini. Yani Arsenal dönemindeki Ceballos olsa gözün kapalı ne kesinlikle. İstiyorsa ver getir. Ama geri gitti. O da bir gerçek. Yani yeniden yukarı çıkar mı? Onu bilmiyorum. Yani 5 sene geçti üstünden neredeyse değil mi aşağı yukarı?
0: Tabii 5 sene geçti üstünden. 5
1: sene de bir futbolcu için çok ciddi zaman. 5 sene sonra tekrar aynı seviyeyi yakalamak kolay değil.
0: Brandt Beşiktaş'ın talep ettiği o kreatifliği sağlayabilecek bir oyuncu. Yani biraz böyle yakın geçmişe gidelim. Benim buradaki en büyük çekincelerimden bir tanesi Beşiktaş özelinde değerlendirecek olursak oyuncuyu. Mesela Miralem Pjanić gelmişti Beşiktaş'a evet, yakın doğru. zamanda. Yani Barcelona ve Juventus CV'si ile gelmiş. Çok değerli bir oyuncuydu. Şimdi muazzam paslar atardı ama Pjanić'teki en büyük sorun şuydu. İkili mücadelelerden çok fazla kaçınırdı mesela. Ya burada aslında o eksik parçayı tamamlamak elbette önemli. Ama işte İtalyano'nun talep ettiği evet. o önde baskı oyununda ne düzeyde ikili mücadeleye girecek ya da işte oyuncu kendini sakınacak mı? Bunlar biraz bende kafamda kuşku yaratıyor.
1: Trossard'da bu ön alan baskısına uygun tipte bir futbolcu
0: kesinlikle
1: var.
0: Kesinlikle öyle.
1: Onu söylemiş olalım.
0: Yani tabii şu anda Beşiktaş'ın aradığı profiller içerisinde Brandt en uygun tercih gibi görünüyor orada o merkez evet. orta sahaya.
1: Mesajlarınızı bekliyoruz. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. X üzerinden yine dileyenler Instagram'dan da mesaj atabilirler. Bir kez daha Beşiktaş için hayırlı olsun diyelim. Yarın hayırlı oyuncu olsun. Saat 20.30'da İstanbul'da olacak. Bu bilgiyi paylaştık. Trossard Beşiktaş için geliyor. Çok ciddi ve önemli bir takviye diyerek şimdilik Beşiktaş'ı noktalayalım. Ama sorular ve mesajlar geldikçe konuşacağız. Çünkü mesela forvet, santrfor meselelerine, diğer bölgelere giriş yapmadık. Şimdilik Trossard'la girmiş olalım. Biten bir transfer var. Galatasaray'da ilk kez bugün geldi. Dilerseniz Hugo Çukur ile ilgili haberimizi izleyelim. Havalimanına iniş yaptı, İstanbul'a geldi. İlk açıklamaları da yine havalimanında oldu.
2: Galatasaray ilk hamlesini orta sahaya yaptı. Sarı Kırmızılılar transfer görüşmelerine başladığı Fransız futbolcu Leslie Hugo Çukur'u İstanbul'a getirdi. Uçağı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 22 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Kavukçu'yla sarı kırmızılı taraftarlar karşıladı. Galatasaray atkısıyla kameralara poz veren Leslie ilk duygularını basın mensuplarıyla paylaştı.
3: I'm very happy to be here. You know, very excited. So yeah.
2: Genç futbolcunun İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Fransız ekibi Rennes altyapısında yetişen Leslie Hugo Çukur, İngiliz temsilcileri Chelsea, Southampton ve Burnley'de forma giydi. Geçen sezon Burnley'de 38 maça çıkan genç futbolcu 3 gol kaydetti.
1: Galatasaray bu sezon ilk transferini Leslie Hugo Çukur'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Sağlık kontrolleri yapılacak, ardından resmi sözleşme imzalanacak genç futbolcuyla birlikte. Galatasaray'ı Hugo Çukur transferiyle birlikte konuşacağız ama Galatasaray deyince herkesin tanıdığı bir isim var. Ona da bir geçmiş olsun diyelim.
4: Geçmiş olsun diyelim. Ben 3 gündür yanına gidiyorum. Bugün de yanına gittim. Hatta dün de hastaneye ziyaret ettim. Sayın Abdurrahim Albarak, Galatasaray'ın efsane yöneticisi, bir önceki dönemin ikinci başkanı, gerçekten güzel kalpli, güzel insan, benim de çok sevdiğim abim. Karın fıtığı ameliyatı oldu, bir de göğsünde yırtık vardı. İki defa ameliyat oldu. Kendisine buradan geçmiş olsun diyorum. Çok fazla ağrısı var. Yani yatakta bile serumlarla, ağrı kesicilerle durmaya çalışıyordu. Çok içim gitti, canım yandı. Abdurrahim abiye de buradan geçmiş olsun diliyorum. Bugün de tekrar gittim. Evine taburcu oldu ama yine ağrı kesiciler kullanıyor. Çok da ağrısı var. Allah tez zamanda sağlığına kavuştursun. Bize kavuştursun. Abi, İlerleyen zamanlarda Abdurrahim abinin çok ismini duyacağız zaten. Yine.
1: Ya duyacağız diyorsun. Duyuyoruz bir tabii. Yandan haber de verdin. Duyuyoruz geçmiş tabii. Olsun Abdurrahim Albayrak'a diyelim. Biz de buradan selamlarımızı iletiyoruz kendisine. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Yeni transferi konuşacağız. Serhan Türk'ün araya saldığı o topu birazdan gole çevireceğim. Herkes merak etmesin, onu söyleyeyim. Konu dağılmasın diye girmiyorum şu anda.
4: Yok,
1: o meseleyi birazdan açacağız.
4: Kendisi her zaman şunu diyor. Yani benim diyor şu an diyor başkanın yanında olmam lazım. Başkana destek çıkmam lazım. Dursun Başkan olağanüstü işler yapıyor. Ben de bir Galatasaray kongre üyesi olarak, Galatasaray'da zamanlı yöneticilik yapmış bir isim olarak başkanın yanındayım. Başkanın projelerini de destekliyorum. Her şey Galatasaray için diyor diyerek ben de sana parantezi kapatıp
1: uzaklaştırdı topu.
4: Sorayım.
1: birazdan konuşuruz yine. İlk transfer.
4: Evet, vermiştik.
1: Bekliyor bunu. Muydun böyle bir profille başlamasını Galatasaray'ın genç futbolcuyla?
4: Bekliyordum. Zaten geçtiğimiz günlerde de bu transferi verdik. Şöyle verdik. Leslie ile Galatasaray'ın yakından ilgilendiğini ve Burnley'den bu transfer için girişimlerde bulunduğunu, bununla ilgili resmi temasların başlayıp resmi bir evranda Burnley kulübüne gittiğini söylemiştik. Oyuncular konuda anlaşılmıştı. Oyuncunun ikna etme sürecinde Osimhen'in direkt değil en direkt ilişkisi var. Yani Osimhen bu transferde başrol oynadı. Ve Sayın Sportif AŞ Başkan Vekili, aynı zamanda Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi futboldan sonra Abdullah Kavukçu'nun da elini bir aile rahatlattırdı. Ama bu rahat bir transfer değil. Genç bir oyuncu alıyorsun. 30 milyon euroluk bir oyuncuyu alıyorsun. Kiralamaya gidiyorsun. Kiralık artı satın alma opsiyonu belli maçta. Oynama yüzdesi olarak yarın da açıklayacaklar Galatasaray kap bildirisini. Yarın açıklamalarını bekliyorum. Okan Hoca'nın çok beğendiği bir oyuncu, genç bir oyuncu dediğim gibi. Ama öyle bir durum ki bu süreç çok fazla heyecanlandırmadı Galatasaray taraftarını. İşte şu an izliyoruz, yaklaşık 15-20 Galatasaray taraftarı geldi. Bir Osimhen'e gelişi var, bir Icardi'ye gelişleri var.
1: Osimhen de değil, Icardi de değil gelen
4: değil.
1: Oyuncu.
4: Ama ilerleyen zamanlarda bu oyuncuyu eğer Galatasaray değerlendirirse...
1: Sen şimdi örnek veriyorum, araya giriyorum. Sen şimdi indir şuraya Bruno Fernandes'i, gör bakalım kaç 15.
4: Sen bile gelirsin de.
1: Ben bu arada futbolcu karşılamaya çok şey değilim ya.
4: Benim görev icabı gidebiliyorum.
1: Sen tabii mecbur da. Ben çok sıcak bakmıyorum ona. Şeye bir şey demiyorum. Yani statta yapılan imza töreni ayrı da havalimanına gitmek ya aslında çok benlik bir şey değil.
4: Aslında profil gerçekten çok iyi bir profil. Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir profil. Ama dediğimiz gibi çok fazla şeyi bekleneni karşılamadı gibi gözüküyor. Yani gelişi, transfer süreci, kiralanma formülü. Hatta hatırlarsan ben yayında Galatasaray ilk önceliği kiralama formülündeki oyunculara gidecek demiştim. Bu da büyük bir sansasyonele olmuştu. Ve daha sonrasında Sayın Başkan açıklama yapmıştı. Yaptıklarımız, yapacaklarımız seminatıdır. Aynesi iştir kişinin dedi, bir açıklama yaptı. Yani tabii ki Galatasaray'ın ilerleyen dönemlerinde daha hareketli bir transfer dönemini, daha böyle flash isimlerin üzerine gidecek bir transfer dönemin ve diğer anlamda da 10 numara mevkisine parayı yığacağını düşündüğüm bir transfer dönemi geçecek.
1: Zaten Galatasaraylar da onu bekliyor bence.
4: Tabii.
1: Onu bekliyorlarken 10 numarayı gerçekten
4: bekliyor. Biz de bekliyoruz. Tabii ki çok fazla arayışlar da içerisinde. Yarın da saat 2'de benim Sayın Galatasaray Kulübü Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'ta bir canlı yayınım var. Demirören Barıcan adına yarın yayın alacağım kendisine. Bu transferlerin hepsini konuşacağız Sayın Okan Buruk'la.
1: Canlı ama mı?
4: Canlı.
1: Kaçta? Yani
4: saat 2'de canlı yayın yapacağız.
1: Tamam, biz
4: A-Spor
1: de
4: Demirören olacak.
1: Haber Ajansı abonesi olduğumuz için tabii. O röportaj A-Spor'dan takip edebilirsiniz
4: yarın,
1: canlı olarak.
4: Yarın bunu yapacağız, bu röportajı yapacağız. Zaten o röportajda da Sayın hocamla bunları konuşacağız. Ve hocanın gerçekten çok istediği ve
1: transfer soruları
4: istediği,
1: var mı hocaya?
4: Tabii ki var yani. Şu an sorular elimde. Ekstra soru sormak isteyenler de yazabilirler bana.
1: Evet.
4: Yani güzel bir sezon öncesi.
1: İzleyenlerimiz de yazsın o zaman. Serhan Türk'e mesaj atabilirsiniz. Okan Hoca'ya sorularınız varsa.
4: Sezon öncesi güzel bir röportaj yapacağız. Okan Hoca da içtenlikle gayet her zaman zaten gayet net ve açık konuşan bir teknik adamdır. Ve bunun da doğrultusunda sorularımız cevaplayacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben zaten geçtiğimiz günlerde A-Spor ekranlarında da Galatasaray iki transferi kampa yetiştirecek demiştim. Planlaması da bu yönde demiştim. Bir transfer geldi şimdi. Leslie geldi. Yarın kapı açıklayacaklar ve daha sonrasında takımla olan antrenmana katılacak. 23'ünde Galatasaray'ın Avusturya kampı başlıyor. Bu kampa da en azından bir işte Osimhen'in arkasına Tayyip'e tabir ettiğimiz yedek santrafor diye tabir ettiğimiz bir oyuncuyu daha indirmesini bekliyoruz. Bu anlamda Galatasaray çok aceleci gibi davranmıyormuş gibi gözükse bile planlamasını yapıyor ama dediğimiz gibi o planlama şu an için Galatasaray taraftarını çok fazla tatmin etti diyemeyiz.
1: Evet. Caner, bu başlangıcı sen nasıl değerlendiriyorsun? Leslie Ugochukwu 22 yaşında Fransız futbolcu. Burnley'de
0: şu forma manzara,
1: giydi.
0: Şu tablo açıkçası şunu gösteriyor. Yani şu taraftar karşılamasının bile yani az sayıda olması taraftarın
1: ya
0: yeterince
1: ama bir şey diyeceğim. Beklentiniz var mıydı sizin? Ben hiç Ugochukwu havalimanında zaten karşılanır diye benim bir beklentim yoktu.
0: Yani taraftar en azından ilgi gösteriyor ama işte bahsettiğimiz gibi yani biraz daha etiket daha ya da daha popüler oyuncular daha fazla karşılanıyor. Ya Galatasaray'ın son yıllarda bence yine en büyük rakibi kendisi. Yani bunu şey için söylüyorum çünkü Galatasaray çıtayı öyle bir noktaya çıkardı ki gerçekten kendi çıtasını. O çıtanın sürekli üstünden atlamak zorunda kalıyor. Yani onun hiçbir şekilde altından geçmesi kabul görmüyor. Yani şimdi son 4 sezonun şampiyonu olarak artık taraftar doğal olarak farklı beklentilere giriyor. Nedir bu? Avrupa şampiyonluğu ya da işte Avrupa'da elde edilecek başarılar. Şimdi doğal olarak beklenti bu seviyeye çıkınca ve her sezon yapılan yıldız transferlerinden sonra şimdi genç oyuncular belki taraftarı çok fazla tatmin etmiyor ama yine de şöyle değerlendirelim. Yani sonuç itibariyle ne olursa olsun İngiltere Premier Ligi'nden getirdiğiniz bir oyuncu bu. Fizik olarak bence çok iyi seviyede. Yani
4: 22 yaşında genç yetenekten
0: tabii yani gelişime çok açık bir oyuncu. Kontenjan transferi zaten yapıldı.
1: 38 maçı var geçen sezon Burnley ile. Premier Lig'de 27'si ilk 11 olmak üzere 35 karşılaşmaya çıktı, görev yaptı. Burnley Premier Lig'e veda etti gerçi. Ama ciddi süre aldı geçen sezon.
0: Tabii. Ya alan
1: 22
0: kaplama
1: yaşında olmasına rağmen.
4: Bu arada bir soru geldi Okan Hoca için.
1: Var mı?
0: Öyle mi?
1: Evet. İzleyicilerden mi?
4: Çok sevdiğim belediye başkanı, dostum, arkadaşım, Kırklareli Belediye Başkanımız Derya Bulut'tan gelmiş. O da iyi Galatasaraylı kendisi. Derya Başkan'a çok selamlar, saygılar. Bruno Fernandes'i sor diyor ama net cevap istiyorum diyor. Sayın Başkanım, zaten birinci soru öyle başlıyorum. İkinci soruyu sen bence yaz bana.
1: Bruno Fernandes sorusuna yarın saat 14'te Okan Buruk A-Spor ekranında cevap verecek o zaman. Buradan bunu biz de böyle pazarlamış olalım.
4: Ayrı sorusun yani.
1: Evet, takip edebilirsiniz. Bir genç futbolcu dedin, Galatasaray çıktı yukarı çıkardı dedin.
0: Ya şimdi Leicester ile alakalı burada çok pozitif bir, çok olumlu bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi ben bu ekolden gelen oyuncuları tek tip olarak böyle şöyle tarif ediyorum. Şimdi bunlar aslında bu minvaldeki oyuncular genelde altyapısını Fransa'da almış. Birçoğu Afrika kökenli oyuncular oluyor. Ben bunları hep Patrick Vieira ekolünden gelen oyuncular diyorum. Tabii ki yetenek seti anlamında bu işin zirvesi Patrick Vieira'dır. İşte bunun benzer türevde oyuncuları vardır. Kefren Turam bu minvalde bir oyuncudur. Tchouaméni bu minvalde bir oyuncudur. Şimdi burada bir Tchouaméni ile tabii ki karşılaştırmak ya da aynı kalitede oyuncu anlamında değil ama şimdi bir Real Madrid'in defansif orta sahasıyla Burnley'nin defansif orta sahasını karşılaştıralım.
1: Evet.
0: Şimdi Burnley yakın zamanda küme düşmüş bir takım. Şimdi burada işin avantajlı kısmı şu: çok dominant oynayan bir takımın defansif orta sahası olup oyununuzu geliştirmekle küme düşmeye aday bir takımda çok fazla pozisyon, çok fazla ikili mücadeleye giren bir oyuncu olarak kendinizi geliştirmek arasında çok ciddi farklar vardır. Aslında Galatasaray bu anlamda da doğru bir iş yaptı. Ya bu, mesela örnek veriyorum, kaleci scouting'i mesela çok zordur. Ya Real Madrid'den aldığınız bir kaleciyle Burnley'den aldığınız bir kaleciyi karşılaştıramazsınız. Birisi kalesine daha az pozisyon gelir, biri daha fazla kurtarış yapar. Yani o kurtarış sayıları size hiçbir zaman o rakamlar doğru ölçütü vermez. Tam olarak söylemek istediğim şey de buydu. Yani Burnley gibi bir yerde bu minvalde bir oyuncunun aslında pişmesi çok değerli. Çok genç yaşta Premier Lig
1: daha çok savunmak zorunda diyorsun.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ama yani daha orada da mesela Premier Lig sana şöyle karşı tez üreteyim mi? Daha çok kendi yarı sahasında savunmak zorunda kalıyor. Galatasaray savunmayı yarı kendi cephesinde yapmıyor ki, daha çok ön alanda yapıyor. İşin o boyutu da var bu sefer.
0: Muhakkak öyle. Yani
1: geri işte, koşmaya alışık oynamıyor yani, demek
0: tabii,
1: istediğim.
0: Ama şöyle, şimdi Galatasaray oyunu sonuçta belli bir yere sıkıştırarak oynuyor. Yani daha böyle kısa metrajda oynuyor. Şimdi biz bu oyuncudan uzun diagonal pas atmasını beklemiyoruz herhalde. Yani hani ayak kalitesi belki çok tartışılıyor sosyal medyada. Bu oyuncudan zaten kreatif bir şeyler de beklenmiyor. Yani o kreatifliği yapacak oyuncu zaten yakın zamanda transfer edilecek. Yani Galatasaray şu anda bir 10 numara ya Can Uzun olur ya Ensis olur, kim olur bilmiyoruz tabii. Belki de Bruno Fernandes olur, hiç bilemiyoruz. Onu ilerleyen günlerde göreceğiz.
1: Evet.
0: Ama o kreatiflikte bir oyuncu gelecek Galatasaray'a muhakkak yakın zamanda. Yani bizim şu anda Leicester'den beklediğimiz şey kreatiflik değil zaten. Yani orta sahayı tutması tabii bu oyuncunun. Ha tabii ki şimdi taraftarın belki eleştirdiği nokta şundan kaynaklı. Galatasaray zaten Süper Lig'in dominant oynayan büyük takımlarından bir tanesi. Neden biraz daha hücum odaklı bir oyuncu değil de bu yönde bir oyuncu tercih edildi denilebiliyor? Ama şimdi sezonda ortalama tüm kulvarlarda en az 50 maç oynadığınız bir senaryoda bu minvalde de oyuncuya ihtiyacınız var. Yani bu şu demek oluyor yakın zamanda. Şimdi Mario Lemina ile kontrat uzatıldı. Mario Lemina yeni sezondan itibaren denkleme bir stoper olarak girecek çok büyük ölçüde Leicester'in oynadığı senaryoda.
1: Evet.
0: Doğru mu düşünüyorum Serhan abi?
4: Sen ne yapacaksın?
0: Estağfurullah.
1: Yani Lemina'nın pozisyonu defansa kayacak diyorsun. Bir yandan şöyle bir mesaj var mesela, hemen okuyalım. Ömer Bey, Ömer Tural diyor ki Ugo Çukwu'ya güveniyorum çünkü Okan Hoca çok istiyor diye biliyoruz. Zamanında Vecino'yu istemişti. Taraftarın baskısı yüzünden vazgeçilmişti. Sonra çoğu kişi pişman olmuştu demiş.
4: Ne baskı olmuştu be.
1: İnanılmaz.
4: Evet.
1: Resmen aldırmadı Galatasaray'ın sosyal medya
4: abi,
1: baskısı.
4: Galatasaray bu yani. Galatasaray taraftarı.
1: Doğru bir şey mi peki sence?
4: Ya doğru olup olmadığını zamanla karar vermek lazım. Ama şu bir gerçek. Her zaman taraftarlar kulübün sahipleridir. Şu an yönetenler de taraftarlardır. Bu baskıya zaten karşılık verdiğin zaman çok değerli olabiliyor. Bu karşılığı verirken de baskıyı etmek, yani herkes baskıyı yapacaktır. Ama iletişimi çok iyi yapman lazım. Neyi anlatacağın çok önemli. Neyi istediğin çok önemli. İletişimi iyi yaptığın süreç içerisinde bu baskıyı tolere edebilirsin.
1: Vecino'nun yerine kim gelmişti peki? Vecino'yu almayıp Galatasaray vazgeçip Ndombele mi geldi yoksa karıştırıyor muyum? Aynı dönem değil miydi?
0: düşünüyorum.
1: Galatasaray'ı zorluyorum. Dur, hatırlamaya çalışacağım bir yandan onu. Hatırladığımda söyleyeceğim. Sence bu kadar baskı doğru bir şey mi? Yani sadece Galatasaray üzerinde söylemiyorum yani.

0: alacağın oyuncunun nokta ismine kadar. Ya şimdi bazı isimler olur, örnek veriyorum, nasıl diyeyim, ezeli rakibinde hiç şans bulamamış bir isim gelecek olur, taraftar ona ciddi baskı gösterir. Veya böyle çok ekstrem bir sakatlık yaşamış bir oyuncu vardır.
1: Ndombele
0: geldi değil mi? Doğru. Yani Vecino istenmedi, Ndombele geldi. Taraftarın demek ki tercihi ve baskısı pozitif anlamda bir yansıması olmamış orada. Evet.
1: Yani o zaman çok da fazla eleştirilmişti.
0: Ya birebir nokta atışı bu şey seviyesini diyorum.
1: Yani Tottenham'dan Ndombele gelmişti.
0: Tabii, çok ekstrem örnekler için demiyorum bunu. Nasıl diyeyim mesela? Paul Pogba, örnek veriyorum, dopingten ceza almış. 6-7 ay oynamıyor. Biri almaya kalkıyor, taraftarı tepki gösterir, işte oynamıyor bu adam zaten, dopingten cezalıydı der, anlarım. Onun gibi böyle bir süreç olur. Ama mesela Vecino oynayan bir oyuncu, oyuncu burada tutmaz, olmaz diye bir baskıydı o. Yani herhangi bir bildiğimiz bir sorunu, problemi yoktu. Sonuçta da almadı Galatasaray.
2: Ya bekleyen oyuncular tabii oluyor. Hani bu tarz istisnailer var ama şimdi mesela Galatasaray'ın zaten bu dönemde ya defansif yönlü bir orta saha oyuncusu alacağı zaten biliniyordu. Şimdi Galatasaray'a ortalama bir radar belirliyor. İşte belli scouting uygulamaları vesaire. Şimdi belli istatistik sonuçlarından örnek veriyorum. Galatasaray'ın radarına 15-20 tane futbolcu giriyor. Şimdi Galatasaray'ın radarına giren ve Galatasaray'ın zaten gittiği oyuncularda bu defa ister istemez farklı farklı durumlarla karşı karşıya geliniyor. Oyuncuyu ikna etseniz zaman zaman kulüpleri ikna edemiyorsunuz. Kulübü ikna etseniz oyuncuyu ikna etmekte zorluk çekiyorsunuz. Yani çok fazla parametre, çok fazla faktör var. Yani bazen işte taraftar takımı eleştiriyor. Sanki oyuncuyu istememişler ya da işte daha üst seviye oyunculara talip olmamışlar gibi. Ama bazen işte sizin yapmış olduğunuz o planlama istediğiniz şekilde ilerleyemeyebiliyor. Yani siz, evet, Temmuz ayında oyuncuya talip oluyorsunuz ama adamlar diyor ki ya bizim kadro planlamamız bu yönde. Biz bu oyuncuyu satmak istemiyoruz. Sonra bakıyorsunuz adamlar bir ay sonra farklı yönde bir yol haritası çizip o satmayı düşünmedikleri adamı bambaşka bir kulübe satabiliyorlar. Bu defa taraftar tabii tepki gösteriyor.
1: Yani burayı iyi anlatmak lazım. İşte iletişim diyoruz ya. Mesela iletişimde şöyle bir şey var. Galatasaray'da iletişim iyi yapamadığı için, kendini iyi anlatamadığı için herkesin kafasında şöyle bir durum söz konusu. Galatasaray'ın Aslantepe projesi var. Paralar acaba transfere gidecek paralar Aslantepe'ye mi gidiyor? Hiçbir alakası yok. Neden alakası yok? Aslantepe'nin finansmanı belli. 10 yıllık kredi alındı ve 3 yıl ön ödemesiz. Ödeme yapmıyorsun 3 yıl ve 10 yıllık krediyi aldı Galatasaray. Bu döngüyü bu şekilde yapıyor. Ve Galatasaray'ın gayrimenkul projeleriyle sportif AŞ şirketler ayrı. Sportif AŞ'deki bütün para, transferlere harcanacak para ayrı, oradaki para ayrı. Bunu bir şekilde netleştirelim. Ama şu bir gerçek, şimdi baktığımız zaman, diğer takımlara baktığımız zaman Galatasaray'ın ayrıcalığı var. Ne ayrıcalığı var? Sezonu geç açıyorsun, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyorsun, Eylül'de Şampiyonlar Ligi maçın var, Ağustos'un ortasında Süper Lig'e başlıyorsun. 4 senenin şampiyon takımı var, 4 senenin şampiyon teknik direktörü var, 4 senenin şampiyon yönetimi var. Diyeceksin, yani ilk önce çıkacaksın, diyeceksin ki ben kardeşim bunlara gideceğim. Giderken de ilk önce ben bir kiralamaya gideceğim. Benim param çok kıymetli. Ama ben paramı da istediğim gibi kullanabilirim. Limitim de var. Ama bu paramı kullanırken şu an 50 milyon alacağım oyuncuyu ben bir ay sonra 20 milyon alacağım. O zaman bana diyecekler ki ya bir ay sonra o adama gidecek zaten başka yere. Gidecek de sen ona göre bağlantı yapacaksın. A, B, C, D, E planları var. Şimdi biz mesela Bruno Fernandes'le Galatasaray'ın temasını ne zaman konuştuk? Geçtiğimiz senenin devre arasında konuştuk.
0: Evet.
1: Van Dijk'la ne zaman konuştuk? Van Dijk'la da teması vardı. Hem Bruno Fernandes, arkadaşlarımıza yapmış olduğu röportajda da Galatasaray'a hayranlarını dile getiriyor. Bu transferi istesen bitirebilir miydin? Belli bir noktaya karar getirebilirdin, bitiremezdin. Ya çünkü Türkiye'ye baktığın zaman oyuncular hem çok para kazanacağı bir yer olarak görüyorlar, hem de son durak olarak görüyorlar ve her şeyi halledip daha en son buraya geliyorlar. Ama bu planlamayı iyi anlatabilmen lazım.
0: Evet.
1: Ve planlamada da isimler çok fazla telaffuz ediliyor. Galatasaray bir anlamda, bak mesela Leslie transferi Galatasaray'ın mail atıyor. Kulübe mail atıyor. O hani kuş var ya, mail kuşu uçmadan diğer tarafta sosyal medyada oyuncuya verilen teklif ortaya çıkıyor. İlk önce Galatasaray bunun önünü kesmek zorunda. Al bugün fotoğraf çıktı. Fotoğrafı bir sosyal medya hesabı paylaştı. Sen bu fotoğrafı paylaşmayı kim yaptı?
0: Hangi onların fotoğraf bilmeyenler için söylemesin.
1: Uçağa binerken
0: oyuncunun yani fotoğrafı çekilip paylaşılmış.
1: Buna benzer çok şey var, tamam mı? Yani olacak tabii ki, habercilik çok güzel bir şey. Herkes haberini takip edecek. Biz de yapıyoruz habercilik. Ama haberciye tek taraflı yapmayacaksın. Haberciye araştırıp o şekilde yapacaksın.
0: Evet.

0: Biz de kaç tane transfer veriyoruz? İşte arkadaşlarımız duran transferi bitti diye haber yaptılar. İşte ben şu transfere gidiyor diye haber yaptım. Ama transfere gitmek farklı bir şey. Sonuçta geldiğin zaman transferlerin hangileri olduğunu söylemek farklı bir şey.
1: Şöyle bir süreç. Leslie Ugochuk, bunun saha içi özellikleri neler? Bunların hepsini birazdan konuşacağız. TR Scouts ekibinden Okan Karabıyık yine bizimle birlikte olacak. Zaten son sayfayı bu sezon takip edenler gördüler. Birkaç biten transferlerde böyle Leslie gibi daha az bilinen oyuncular konusunda Okan bize detaylı şekilde anlatıyor. Bir sonraki saat diliminde düzeltiyorum. Okan Karabıyık bizle birlikte olacak. Böyle daha teknik analiz yapacak. Ama Recep Taş güzel bir soru var. Yani bunu hemen sorayım ben size bu bölümü de bitirmeden. Recep Bey'in fikriyle birlikte bu soruyu da yöneltmiş olalım. Son sayfa etiketine yazmış X üzerinden. Leslie nasıl oyuncu olayı bir kenara. Okan Buruk daha önceki gençleri nasıl geliştirdiği gibi bunu da öyle mi değerlendirecek diyor. Burada bir ironi var.
0: Bu oyuncu zaten gelişmiş zaten yani.
1: Niyaga, Arda Ünvay geçen sezon oynaması gerekmiyor muydu? Yani burada Recep Bey aslında bir ufak eleştirisi var Okan Hoca'ya. Genç oyunculara daha fazla süre alması gerekmiyor muydu? Leslie de şimdi 22 yaşında diyoruz ama nasıl kullanacak hoca? Daha önceki bazı yetersiz olduğunu düşündüğü örnekleri
2: izleyicimizin sunduğu perspektif doğru. Çünkü biz oyuncuları genelde değerlerine göre de oyuncuyu değerlendiriyoruz. Çünkü Niyaga'nın belki de en büyük dezavantajı diyeyim, bonservisinin 6 milyon euro olması. Şimdi bu oyuncu 30 milyon euro verilen bir oyuncu. Tabii ki daha kıymetli oluyor ister istemez ve daha fazla şans bulma ihtimali daha kuvvetli doğal olarak. Biraz oyuncuyu değerlendirme kıstasımız da bu oluyor. Yani oyuncuya daha yüksek para verdiğinizde oyuncu formsuz da olsa daha fazla oynatıyorsunuz. Bunun yakın geçmişte birçok örneklerini de gördük. Sadece Galatasaray özelinde değil bu arada söylediğim şey. Türkiye'de büyük takımlarda bu oldu. Örnek veriyorum, kulüp yöneticisi teknik direktöre diyor ki biz bu oyuncuya bu kadar para verdik, sen bu oyuncuyu oynatacaksın. Adam formsuz olsa da oynatacaksın. Büyük para veriyoruz.
1: Sen Okan Buruk'un genç futbolculara yeterli süreyi verdiğini düşünüyor musun? Bu yönde çünkü son dönemde eleştiriler var. Can Armando Güner özelinde de bunu söyleyenler var. Özetle aslında bu sorunun yanıtlanması gereken kısmı bu bence.
0: Şimdi biz futbolun için oynuyoruz, başarı için oynuyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Ama öyle bir duruma geldi ki başarı, artık Süper Lig başarısı Galatasaray'ı yetmiyor. Artık Galatasaray taraftarı kafasını, şeyini, ufkunu Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne dikti. Yani o açıdan baktığımızda sen burada bir tane maç kaybettiğin zaman Okan Hoca istifaya davet ediliyor. İki maç kaybettiğin zaman böyle yönetim mi olunur deniliyor. Aslında bunu da çok irdelemek lazım. 4 sene üst üste şampiyon olmuş Galatasaray'ın şu an hocasını tartışıyoruz, oyuncularını tartışıyoruz. Ama bakıyoruz günün sonunda Galatasaray yine şampiyon oluyor. Ya bunu da şey yapmak, düşünmek lazım. Tamam, o gençler oldu mu? Şuna şans verildi mi? Sen bir teknik adam olarak zafere gitmeyi istersin. Zafere giderken oyuncuların maksimum kullanmayı yaparsın. Ya benim için o sonuçta alınan kupa önemli mi? Önemli. Öyle bakacaksın yani. Yani şu an Okan Hoca başarılı mı başarısız mı? Bazılarına göre başarılı, bazılarına göre başarısız. Ama günün sonunda kupası olan Okan Hoca var. Öyle görmek lazım. Burada da oyuncuları istediği gibi kullanma yetisine sahip de Okan Hoca olarak görmek lazım.
1: Evet. Bu şekilde değerlendirdi Serhan Türk. Çünkü kaybettiğinde şey diyenler de var. Bu arada ben genç futbolcuların oynamasından yanayım. Bana göre de hocalar yeterli şans verip
0: pahalı
1: cesaretle davranması gerekiyor ayrı, ama kaybettiğinde de biliyorsunuz çok ciddi bir grupta mesela bugün böyle diyenler şu sözü söylüyor her takımda. İşte bizim takımımız sporcu yetiştirme yeri değildir, yarışmacı takımdır diye de anında hemen oradan da bir böyle ciddi eleştiriler, sert ifadeler geliyor. Yani bunları da duyuyoruz.
0: Bu bir süreç mesela.
1: Örnek veriyorum, Galatasaray futbolcu yetiştirmez, Galatasaray yarışır diyecekler bu sefer de genç oynatıp yenildiğinde.
0: Ya bir de şu var, hani seni bazı durumlar seni farklı yerlere götürebiliyor. Mesela Okan Hoca ile ben yaklaşık 3 sene önce bir yine Avusturya kampı vardı. O zaman D-Smart ekranlarında yine bir canlı yayın vardı. Maç sonrası röportaj yaptım. Okan Hoca'ya sordum. Kanat transferi yapacak mısınız diye. Elimde çok kanat oyuncusu var, hangisini yapacağım dedi. Sonra kanatsız kalan bir Galatasaray vardı. Yani süreç senin nereden nereye götürdüğün çok önemli.
1: Evet.
0: Ama bu süreç içerisinde kendini izah etmen daha da önemli olduğunu düşünüyorum ben.
1: Serhan Bey'e sorar mısınız? Okan Buruk İngiltere kulüplerinden ilgi olduğu doğru mu demiş Mustafa Bey.

0: Yok ki kendisi. Serhan Bey'e Lemina'yı sorar mısınız? Sözleşme uzatıldı mı, uzatılacak mı?
1: Evet, ilk yine Aspor ekranlarında seyircilerimiz izlemişti. Galatasaray Lemina'yla sözleşme yenilemek üzere, sadece resmi imzalara kaldı.
0: Devamı Lemina da var, onu da söyleyeyim mi? 10 kişilik yabancı rotasyonunda yer açılması için sözleşme uzatılmaması daha doğru değil mi demiş devamında da.
1: Şimdi Galatasaray'ın özellikle geçtiğimiz dönemlerde her yerde oynayabilecek, rotasyona girebilecek oyuncuya çok fazla ihtiyacı vardı ve bunu kullandı. Yeri geldi zaman Kaan Ayhan'ı da kullandı. Yeri geldi zaman Şallay'ı da kullandı. Bazı zamanlarda Barış'tan kullandı. Yani bu şekilde joker oyuncuya ben her zaman ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da Lemina'da Okan Hoca'nın formülünde, özellikle önümüzdeki sene formülünde Lemina'yı stoper mevkisine koyup stoper rotasyonunda rahat etmek için Lemina'yı devam ettirmek istedi. Zaten Lemina o rotasyon içerisinde hem orta sahada hem sağ bekte hem de stoperde kullanabilecek oyuncu pozisyonunda. Bu anlamda stopere Lemina'yı bir monte edersem belki stoper ihtiyacımı da bu şekilde kullanabilirim şeklinde düşünen bir Okan Hoca var. Lemina şu an bireysel antrenmanlara devam ediyor Kemalburgaz tesislerinde.
0: Evet,
1: yakın zamanda da imzaya geçinilip takım antrenmanına çıkmasını bekliyoruz.
0: Hemen hemen her gün özellikle Fenerbahçeliler bu soruyu soruyor. Sorunun da cevabını dedik ki uyumuyorsa, ki ayaktaydı, yakaladık muhabir arkadaşımız Erdem'i. Erdem Akbaş bizimle birlikte, kendisiyle konuşacağız. Erdem hoş geldin.
2: Hoş bulduk, kolay baloğlu, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Bak hemen üzerimden sorumluluğu bölecek açıklamayı yapıyorum. Instagram kutumdaki mesaj net, direkt okuyorum evet. Aynısını. Serhat Belir demiş ki Koray Bey, Greenwood ne zaman geliyor? Erdem Akbaş artık müjdeyi versin, iyi yayınlar, kolay gelsin
1: bu arada
0: demiş.
1: Bu arada ben Erdem Akbaş'la da konuşmuyorum, küstüm.
0: Küstünüz mü?
1: Küstüm. Miami'de küstüm ben ona.
0: Miami'de. Ne güzel yerlerde küsüyorsunuz ya. Sizin hayatlarınız güzelmiş.
1: Ama habercilere,
0: bizim hayatlarımız
1: habercilere de her zaman güvendiğim ve beğendiğim arkadaşım. Uzaktan beğeniyorum artık.
0: Keşke bir Miami'ye gitsek de birileriyle küsebilsek yani, Miami'de de olsa. Erdem, Serhat Bey evet, gibi bir sürü soru var. Direkt olarak fazla vaktini de almayacağım. Ben de sana soruyorum. Fenerbahçe Mason Greenwood'a ne zaman kavuşacak?
2: Ne zaman kavuşacak? Gerçekten herkes çok fazla merak ediyor. Şunu söyleyeceğim. Bugün saat 15.00'da Fenerbahçeli yetkililer, Cihan Kamer, Oğuz Çetin, Marsilya Kulübü yetkilileri, oyuncunun menajeri ve kendisinin katıldığı toplantı başladı. El Ahli'nin son günlerde Mason Greenwood'a yapmış olduğu çok iyi bir teklif var. Fenerbahçe'nin yıllık ücretinden çok daha fazla bir rakam. Bu teklif aslında bugünkü görüşmenin uzamasına sebep olan konuydu. Mason Greenwood'un sözleşmesindeki bazı rakamların değişmesine sebebiyet verdi. Ama bu demek değil ki ortada bir sorun var. Ben bu yayına girmeden önce sorabileceğim önemli bir kaynağımı, bu konuyu sordum. Bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Neden açıklama yok? Çünkü tamamlanması gereken bazı işlemler oldu, prosedürler oldu söylendi. Bu tabii çok teknik detayların konuşulduğu bir durum artık. Ben yarın Fenerbahçe'nin bu işi artık neticelendirmesini bekliyorum. Oyuncuyu İstanbul'a ya da kampa nereye getirecek Fenerbahçe? Bugün bitseydi net olarak şunu söyleyebilirim Koray Baloğlu. Kampa getirmeyi planlıyor Fenerbahçe. Bir saatlik mesafede kamp yapıyor. Kampa götürmeyi planlıyordu. Ama bu iş yarına kaldı gibi gözüküyor. Ama tabii açık kapı bırakacağım. Gerçekten hemen her şey olabilir. Yarına bu işin sonuçlanması bekleniyor. Yarın Fenerbahçe'de bir yönetim kurulu toplantısı da var. Aynı zamanda eminim ki tüm Fenerbahçeli saatten itibaren telefonlarıyla, spor kanallarını izleyerek, yayın organlarına bakarak Greenwood toplantısında yapacağını biliyorum. Fenerbahçe iyi bir oyuncuyu çok sancılı bir süreçle getirmek üzere. Hala imza olmadığı takdirde ben burada Fenerbahçe'de KJ'sini Ağspor'da veremiyorum. Biz de elbette bu durumu anlatmak isteriz. Biz de bu müjdeyi Fenerbahçelilere duyurmak isteriz ama şunu da söyleyeyim ek olarak. Fenerbahçe Kulübü bu konuda çok fazla ketum, kendisi açıklamak istiyor. Yani Fenerbahçe duyurmak istiyor. Herhangi bir yere bu durum çıkmadan imza atılır atılmaz Tekrar.

0: dedim. Şöyle bir şey olmayacak. Greenwood bugün imzayı atacak, resmi açıklama yarın gelmeyecek. Fenerbahçe Greenwood'u imzayı attığı an zaten paylaşımlarını yapacak. Tüm hazırlıklarını da tamamladığını biliyorum. Artık bekleyiş aşamasındayız. Çılgın bir karşılama olacaktır İstanbul'a gelirse eminim. Ama Fenerbahçe Greenwood'u yarın tamamlayıp Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazacak. Plan bu. Plan bu Koray Baloğlu.
1: Evet.
0: Değişkenlikler olabiliyor. Bugün süreç yazsa bugün çok da erken bir şekilde bitirmek istiyordu Fenerbahçe. Ama bazı durumlar yaşandı. Onları öğreneceğiz. Öğrendiğimizde anlatırız zaten.
1: Senin öngördüğün bir süre var mı peki? Yani önümüzdeki 2 gün içerisinde, 3 gün içerisinde
0: öyle bir süre var. Ben yarın yani çok bugün çok geç yatacağım. Yarın çok erken uyanacağım. Yarın bu iş artık tamamlanacak diye umuyorum yani. Ya gidişat o. Şimdi kesin ifadeler kullanın Fenerbahçe.
1: Senin uyku saatinden bir mesaj almalı mıyız yani? Özellikle geç yatma sebebin bu gece ve sabah erken kalkacağım dediğine göre.
0: Ben güvenmiyorum. Bu gece de olabilir. O yüzden geç yatacağım. Erken kalkacağım ki kaçırmamaya çalışalım. Ama bir problem yok. Ben yayına girmeden önce konuştum Koray Baloğlu. Bir problem yok. İnsanlar problem mi var acaba? Greenwood olmuyor mu diye düşünüyor. Bir problem yok. Tamamlanan bir sözleşme var. Bugün bazı maddeler değişti. O rakamları da şimdi söylemeyeyim ben. Fenerbahçe Kulübü'nün bu transferdeki gündemini birazcık daha böyle başka yöne çekmiş olmayayım ama insanlar anlıyordur diye tahmin ediyorum. Sözleşmedeki bazı rakamlar değişti Greenwood'u ilgilendiren. Bundan dolayı uzadı. Fenerbahçe'de hallediyor. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin Fransa'da hala oradalar. Oyuncuyu alıp gelecekler. Niyetleri giderken de oydu. Şu anda aldığımız bilgi de o yönde. Belki ben şimdi telefonu kapatırım, Fenerbahçe açıklama bile yapabilir. O noktadayız artık Koray Baloğlu.
1: Evet. Oldukça belki yarın, belki yarından da yakın diyorsun.
0: Aynen öyle. Çok doğru. Yani KC'ye bunu yazabilir Yunus Emre. Gerçekten.
2: Peki sabah kaçta kalkacaksın?
0: 8'de kalkacağım Seren abi. Senle Miami'de küsmüştük. İstanbul'da barışacağız inşallah. Aa. Ben seni gönlüne alacağım.
1: Evet. Bu Arabistan'dan olan ilgi peki işi biraz zora soktu mu sence?
0: Ya tabii orada oyuncuya ciddi bir teklif olmuş El Ahli'nin. Yani yıllık ücreti Fenerbahçe'den daha yüksek olan. Bu durumda yani hiçbir oyuncuyu burada şey olarak hedefe koymayayım ama bunlar kullanılıyor ya. Yani bu işte bir ticari bir rekabet ya aynı zamanda. Oyuncu bu durumu kendi lehine de kullandı. Yani burada çok normal. Bu transfer süreçlerinde yaşanan bir durum. Hele ki bu kadar çok istediğiniz bir oyuncu bunları isteyebilir sizden. Yani daha fazla rakam talep edebilir. Bu da normaldir. Zora soktu mu birazcık geciktirdi. Geciktirecek yani. Onu finalize olduğunda diyeceğiz ki bundan dolayı gecikti. Çünkü evet. Oradaki yetkililer de şu an bakın çok sıcak olduğu için an be an oradaki yetkililer de olabildiği kadar bilgileri kendinde tutmak. Fenerbahçe bir de Greenwood'u çok böyle gizli tutup açıklamak istiyor. Fenerbahçe'nin de böyle bir isteği var. Bu da normal. O yüzden kendi iletişim kanallarını kullandı duyurularda hatırlarsan Koray Baloğlu. Bu sebeple böyle bir süreç yaşanıyor.
1: Tabii.
0: Ama çok uzun bir süre bekleyeceğini düşünmüyorum ben Fenerbahçe'de.
1: Şey boyutu da var bu arada, sen hattayken de bunu da konuşabiliriz yani. Özellikle Greenwood gibi, işte Trossard gibi, ne bileyim Osimhen gerçi bitti gitti iş ama Osimhen gibi böyle üst düzey isimlerde gündemde kaldıkça yönetimler üzerinde çok ciddi baskı oluşuyor. Bu da pazarlık masasında oyuncu taraflarını, oyuncu cephelerinin elini daha güçlü hale getiriyor. Bazen ekstra istekler, rakam arttırma çabaları vesaire gibi sonuçlar da doğurabiliyor.
0: Tabii,
1: şüphesiz
0: tabii.
1: Fenerbahçe yönetimi o yüzden yani bu iş bitti noktasına getirmeden biraz da bu yoğun taraftar presi ve baskısıyla da mücadele evet. ederek pazarlıkta elini güçlü tutmaya çalışıyor.
0: Bu transferin en önemli aktörlerinden bir tanesi. Sürecin başından itibaren Marsilya'daki görüşmelerde de olan Cihan Kamer, Sayın Cihan Kamer. O kendisi biz mikrofon uzatırsak ya da kendisi kulüp televizyonda sürece dair bir açıklama yaparsa anlatır ama çok fazla stresle mücadele edildiğini biliyorum. Yani gerçekten gergin bir süreç geçti Greenwood. Yani dışarı

0: sıradan Fenerbahçe gitti, oyuncuyu ikna etti, hadi aldı değil. Çok fazla aktör vardı. Bunları tek tek halletmesi de bir zaman aldı. Gerçekten o sözleşmelerin hazırlanması dahi zaman alan bir konuydu. Bu sebeple stresin fazlasıyla hissedildiği bir transferi geride bırakıyor. Sonrasında ne olacak? Ben biraz oraya geçeyim.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe Greenwood'u aldıktan sonra biraz arkasına yaslanacak, bekleyecek. Biraz böyle elden çıkaracağı oyunculara odaklanacak. Hızlı bir şekilde. Ayrılıklar yaşanacak. Maaş ve bonservis limitinde yer açacak. Ardından da önemli bir hücum oyuncusunu daha kadrosuna katmak için çok ciddi bir isteği var. Somutlaşsın, bunu haberleştireceğiz mesela Koray Bulu'nu.
1: Golcü mü?
0: Fenerbahçe büyük golcü yani golcü asisti olan iyi bir oyuncu hedefinde var. Tabii bunlar planlama. Bu planlamanın önce yapılması lazım. Şöyle söyleyeyim. Bu ayın 15'inden sonra 16 17'sini takip eden haftalarda ki günlerde ayrılacak kimlerle alakalı haberlerim olacak. Planlamaya dair bazı bilgiler vereceğiz. Aspor ekranlarında bunları konuşur, paylaşırız. Oradan sonra maaş bütçesinde ve limitte bir yer açılacak. O rakamları da paylaşacağım. Devamında da hedefteki oyuncuları anlatırız. Aşağı yukarı nereye geleceğiz? Ağustos'un başlarına geleceğiz. Yani buradan ben en azından süreci aktarmış olayım. Detaylarını bizi izleyenler ve dinleyenler zaten öğrenmiş olacak Koray Balon.
1: Evet. Mert Bey yazmış Tekirdağ'dan. Erdem, teşekkür ediyoruz sana da. Kolay gelsin. Sağ ol, durmadın bizi. İyi yayınlar. Tekirdağ'dan yazıyorum. Greenwood beklerken biz ağaç olduk demiş Mert Acar. Tabii ciddi bir bekleyiş ya, söz konusu.
2: Zorlu bir süreç sonuçta yani. Çok önemli bir oyuncu alıyorsun. İyi de bir transfer dönemi geçiriyorsun. O transfer döneminde de Greenwood gibi önemli bir oyuncuyu bekliyorsun. Ve Greenwood da Fenerbahçe için ilaç niteliğinde bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya zaten bu kadar bekleyişin sonunda mutlu sonuçlanmak da Fenerbahçe'yi farklı bir yere getireceğini düşünüyorum.
1: Evet. Alex Ferguson'un sözleri var Greenwood'la ilgili. 5 sene önce YouTube'da bir yayında mesela en iyi genç futbolculardan kimi söylersiniz diyor. United altyapısından çıkma zaten Mason Greenwood. O da diyor ki dünyadaki o dönem dünyadaki en beğendiğim genç futbolculardan birisi Mason Greenwood. Harika bir forvetin sakinliğine ve soğukkanlılığına sahip. Şutları her zaman direğin içine isabet ediyor. Alçak şutlar atıyor. Ve bu onun harika kalitesini gösteren unsurlardan birisi diyor Alex Ferguson. Kolay kolay böyle ifadeler kullanmaz tabii ki. Çok yetenekli, özel bir futbolcu. Sağ içindeki yetenekleri tartışılmaz tabii ki.
3: Kesinlikle öyle.
1: Beklentiler yani... de doğal olarak yüksek şu anda. Bir an önce bitsin istiyor Fenerbahçeliler ama öyle de işte kolay olmuyor. Hele ki 24 yaşındayken Greenwood yeteneğinde birini getirmek hiç kolay değil.
3: Çok zor. Yani 6 yaş gruplarda ciddi fark yaratmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Manchester United kariyeri, Manchester United'da çıkışı yaptı. Sonrasında kısa süreli bir İspanya macerası oldu ve son 2 sezonda Marsilya'da olağanüstü işler yapıyor. De Zerbi'nin kazandığı isimlerden bir tanesi oldu ve son 2 sezonda da yanılmıyorsam ikisinde de 20 gol barajını aştı bildiğim kadarıyla. Yani kanat oyuncularından genelde bu kadar yüksek gol randımanı bekleyemezsiniz. Ve böylesine bir dönemde Greenwood gibi bir oyuncuya, 24 yaşında bir oyuncuya Avrupa'dan ya da dünyanın belli başlı bölgelerinden talipler olması çok doğal. Yani bu sürecin uzamasını biraz doğal karşılıyorum ama bu transferi Fenerbahçe tamamlarsa, sonuçlandırırsa hakikaten son yılların en özel işlerinden birisi olur bu. Çünkü şimdi Fenerbahçe'nin hep kanat rotasyonunu burada ele alıyoruz. Kerem var, Musaba var, Nene var, işte Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci vesaire. Ama şimdi Kerem, Musaba, Nene gibi oyuncular nispeten biraz daha tipik geniş alan kanat oyuncuları. Yani Greenwood biraz daha aslında hani oyun yapısı itibariyle Kerem belki biraz daha yakın diyebiliriz. Daha skorer bir kanat. Greenwood çok özel bir oyuncu. Yani iki ayağını da çok efektif kullanıyor ve soluyla da sağıyla da çok sert şutlar çekiyor. Güçlü ayağı sol olmasına rağmen son iki sezonda en dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi Marsilya'da kullandığı penaltı atışlarını mesela hep sağ ayağıyla kullanıyor. Ya bu da aslında ya, oyuncunun özgüveni.
1: Şey değil Caner ya, dün yine mesela eski videolarına vesaire izliyorum yayına girmeden önce. Her zaman yaptığımız gibi yani her futbolcu için yapıyoruz. Tekrar tekrar bakıyoruz, izliyoruz, ne detay yakalarız, paylaşırız diye. Ya hakikaten mesela tamam şu klişedir işte, iki ayağını da kullanıyor dediğinde yani bir ayak böyle ön plana çıkar. Evet. Örnek veriyorum, Greenwood'da sol ayak ön planda,

0: Ama mesela sağ ayağı yeri geldiğinde kullanır da sen dersin ki iki ayağını da kullanıyor. Bu öyle değil. Yani nereden baksan bazen alıyor, direkt sağ ayağıyla topu sürerek gidiyor. Bazen sol ayağıyla alıyor.
1: Biraz hayatın içinden bir örnek verebilir miyim?
0: Tabii.
1: Şimdi ben düzenli halı saha oynamaya çalışırım. Bir işte arkadaş grubumuz var. Medyada da benzer şekilde.
2: Şimdi halı saha maçından geliyor.
1: Öyle mi abi? Halı saha maçlarında şimdi ben genelde biraz daha savunmacı oynarım. Çünkü biraz kütleliyim. İşte evet. Bel bölgem biraz daha yağlı. Çok koşamam vesaire.
2: Ben ne yapayım?
1: Dolayısıyla şimdi benim gibi halı sahada oynayan oyuncular karşısındaki en büyük tehdit hızlı oyuncular. Şimdi Mason Greenwood özelinde şunu değerlendireceğim. Bir gün bir halı saha maçına gittik. Yine medyadan bir arkadaşımız mahalleden bir tanıdığını çağırdı. Adam eksiğimiz vardı. Amatörde de oynuyormuş bu arkadaş. Abi yani benim için olabilecek en kötü senaryo. Adam hem çok hızlı hem çok çevik. Yani bir anda çok hızlı biçimde dönebiliyor. İki ayağını da etkili biçimde kullanıyor. Daha da kötüsünü söylüyorum. Yani topu nereye çekeceğinden bağımsız. İki ayağıyla da mermi gibi şut çekiyor. Hani bir halı saha maçında ben bu tarz bir adamla karşılaştığımda bile şunu dedim ya. Hani ya, tabiri caizse söylüyorum bunu. Hani bu tarz adamlar gerçekten baş belası. Şimdi Süper Lig'deki savunma oyuncuları için de benzer senaryolar yaşanabilir. Çünkü Mason Greenwood gibi adamlar gerçekten öngörülemez. Ya yani topu sağına mı çekecek, soluna mı çekecek? Çünkü iki ayağı da şut tehdidi. Yani ağır savunmacılar karşısında hakikaten çok çaresiz anlar yaşatabilir.
0: Evet.
1: Yani çok büyük tehdit.
0: İki ayağını gerçekten dengeli kullanıyor. Sol ayağı biraz daha önde. Fakat Caner'in dediği gibi örnek veriyorum şimdi. Sağınıza bir pozisyonda denk gelir, vurursunuz. Ortalama şut çekiyorsunuzdur. İki ayağını kullanıyor denir. Greenwood'unki öyle değil. Yani duruma göre, rakibe göre saniyelik olayda bir refleksle karar veriyor. Gerekirse sağ ayağını kullanarak çalım atıyor veya sağıyla düzeltiyor. Hayır, orada o avantaj sağlamayacaksa mesela solla yapıyor bunu. Hakikaten iki ayağını da dengeli kullanıyor. Bir adım daha sol ayağı ön planda, onu söyleyebiliriz. Senin dediğin gibi mesela şimdi sol ayağı ön planda attı, az önceki golü görüyorsun mesela, soluyla atıyor. Şimdi normalde ne yapar şurada solak adam? İçe çeker, vurur. Dersin ki işte bu sağ kanatta oynuyor, solak içi kapatayım, vurdurmayayım dersin değil mi? Eğer orası doluysa sağ ayağıyla çizgiye doğru da mesela
1: evet,
0: topla birlikte ilerleyebiliyor. Yeri geldiğinde onu da yapabilen hakikaten yetenekli bir futbolcu. Duruma göre ama o an bir sahanın fotoğrafını çekiyor saniyelik. Hangisi işine geliyorsa ona göre değerlendiriyor. Savunulması zor bir futbolcu.
2: Benim kafamda şimdi soru işareti soktu Erdem Akbaş.
0: Ne diye?
2: İşte ben gece geç yatacağım, sabah erken kalkacağım dedi. Yani transfer bitmeden de bir şey konuşamam dedi. Eskiden bizim Erdem Akbaş direkt transferleri söyleyen isim değil miydi? Acaba
0: yani pürüz yakaladığında ne söylüyor?
2: Pürüz ne acaba? Bu transfer biraz fazla uzadı. Ama bitme noktasına geldi Fenerbahçe için. Bir de Arap Yarımadası'ndan teklif var. Ben oyuncunun Türkiye Ligi'ni tercih edeceğini, Fenerbahçe'yi tercih edeceğini düşünenlerdenim. Zaten Cihan Kamer ve
0: Erdem şifre verdi diyorsun sen.
2: Evet.
0: Bir daha bak şey yapalım artık ben kimim gibi. Dedi ki Fenerbahçe bu transferi ilk açıklamak istiyor. Olduğu gibi açıklayacak dedi. İkincisi ben bu gece geç yatacağım, sabah da erken kalkacağım.
2: Hala diye bitmedi diyor. Ben diyor garanticiyim diyor. Garanti olsun ondan sonra söyleyeyim diyor. Diğer tarafta
0: ama iki
2: Oğuz
0: günde
2: abi,
0: bak.
2: Oğuz abi şey dedi. Geliyor diye bir açıklama yaptı Oğuz Çetin abi.
0: Gelecek dedi, doğru.
2: Çok seviyorum, çok kibar, çok beyefendi ve çok düzgün bir insan. Ve kendisini de çok seviyorum. Buradan sevgiler, saygılar. Ve çok tecrübeli, yöneticiliğine ve iş adamlığına güvendiğim Cihan Kamer de boş boşuna gidip de işi bitirmeden dönmez orada.
0: Fenerbahçeliler son sayfadan ayrılmayın.
2: Çok şifreler var orada.
0: Şifreler var. Şimdi Fenerbahçelileri heyecanlandıracak açıklamalar da var. Sen sever misin bilmiyorum tabi de son dönemin popüler isimlerinden Fabrizio Romano. Biz sevmem. Az önce Erdem'i bağladık.
2: Sevmem onu.
0: Ben Erdem'i izlemiş. Ben uyumayacağım dedi diye Erdem'i dinledikten sonra, latife yapıyorum tabi bu arada, tweet'i atmış 9 dakika önce. Mason Greenwood Fenerbahçe'ye, İngiliz kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferi tamamlandı diyor İtalyan gazetecinin iddiası 9 dakika önce. Hatta ek bilgi de vermiş. Marsilya 40 milyon euro artı 2 milyon euro ek bonuslar. United satıştan 10 milyondan fazla, 10 milyon eurodan fazla alacak. Fenerbahçe'de yıllık net 10 milyon euro ücret alacak. 2030'a kadar da sözleşme, 4 yıllık bir sözleşme detayı vermiş. Fabrizio Romano, İtalyan transfer habercisi diyelim veya sosyal medya fenomenine mi dönüştü artık, öyle ben de bahsedebiliriz. Gazetecilikten istifa etti diyorsun sen artık.
2: Yok, şimdi şöyle bir şeydi zaten. Geçen sene Galatasaray Osimhen'le transfer görüşmelerinde Napoli kulübü yetkilileriyle o söylediğin arkadaş, bir tane daha İtalyan arkadaş var, sanki onunla oturuyormuş gibiydi. Menajerleri aracılığıyla onlara verilen kağıt üzerinden yazılar yazıyorlardı.
0: Evet. Bu arada bu Greenwood meselesine ufak bir ara vereceğiz, devam edeceğiz. O sırada hem bizde bir arkadaşlarımız da kontrol etsin, yine Erdem'e de ulaşabilirlerse, geç yatacakmış zaten, sabaha kadar ararız Erdem artık istediğimiz kadar. Birazdan şeyi konuşacağız Okan Karabıyık'la birlikte, hemen Galatasaray'ın yeni transferini de, Hugo Çukwu'nun teknik özelliklerini bize aktaracak demiştik, o sırada Okan'la da onu konuşuruz. Bir yandan da yine Erdem'le de İrtibat kurmaya devam edeceğiz. Ama şu bir gerçek, bu akşam biz işte 2'ye doğru noktalıyoruz programı. Fenerbahçeliler muhtemelen uyumayacak. Bu ekranda bir kırmızı transfer gelişmesini bekleyecekler. Bizim arkadaşlarımız da yine sıcağı sıcağına takip ediyor. Caner, sen nasıl değerlendiriyorsun bu iddiayı? Bitti diyor. Biz Erdem'e tabii ki baz alıyoruz burada, onu ya söyleyelim.
1: Beklenti artık o kadar yükseldi ki şu noktadan bu transferin yatması ya zaten çok büyük infial yaratır. Ben beklemiyorum açıkçası. Yani şu noktada itibaren artık da Fenerbahçe'nin bu transferi sonuçlandırmasını bekliyorum. Yaşı itibariyle çok, yani bu oyuncuyu transfer etmek büyük bir iş. Ben biraz oyuncular belki benzer stille değil ama Nicolas Anelka örneğine benzeteceğim. Mesela Anelka da Fenerbahçe'ye geldiği zaman çok uygun bir yaşta gelmişti. Geldikten sonra tekrar yeniden Avrupa'da tekrar zirve yaptı. Mesela Chelsea'ye transfer oldu Fenerbahçe'nin arkasından ve Chelsea'de belki de Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirdi. Final kaybetmişti hatırlarsınız. Luzniki'de Manchester United'la bir final oynamışlardı. John Terry'nin ayağı kaymasaydı o finalde belki Şampiyonlar Ligi kupasına uzanmış olacaktı. Yani Greenwood pazarı olan bir oyuncu zaten. Avrupa'dan belli kulüplerin talip olması önemli bir fırsattı. Burada en önemli detay, çok fazla özel hayatına dair detaylara girmek istemiyorum. Bizi o konuları ilgilendirmez. Ben genelde saha içinde kalmayı tercih ediyorum ama
2: bence saha içinde kalalım.
1: Oyuncunun bir takım yaşamış olduğu problemlerden kaynaklı geçmişinde bir ambargo durumu söz konusu. Yani oyuncuya karşı biraz Avrupa'da bir olumsuz bir bakış açısı var. Bu ambargodan kaynaklı krizden bir fırsat yaratma durumu
0: söz konusu. Özellikle.
1: Evet, bir krizden fırsat yaratma durumu. Şimdi burada şu örneği vereceğim. Mesela yakın geçmişte Osimhen Galatasaray'a gelmeden önce nasıldı? Napoli başkanıyla aralarında sürtüşmeler olmuştu. Bir takım problemler yaşandı. Yine krizden fırsat doğmuştu ve o krizin sonucunda Galatasaray Osimhen'i kazandı. İşte Greenwood'da da aslında yine
2: parayı
1: benzer
2: verdi, kazandı ya. Yok, krizin sonu değil yani.
0: Nasıl?
2: Parayı verdi, kazandı yani.
1: Ya muhakkak öyle ama yani yine bir
2: her baba yiğit veremezdi.
1: Öyle ama işte Avrupa'da lazım. Transferin bittiği bir süreçti ya bir de. Yani Galatasaray için hiç beklenmedik bir zamanda Osimhen bir anda ortaya bir...
2: Galatasaray bu planlamayı en başından beri yapıyordu ve bu planlamaya en fazla inanan da Abdullah Kavuşçu'ydu. Abdullah Kavuşçu'nun oradaki vizyonu ve Abdullah Kavuşçu'nun çok fazla bu işin başında olması ve diretmesi nedeniyle Osimhen transferi Galatasaray oldu. Der, sana tekrar pas atarım.
1: Yani önemli iş, ne olursa olsun sonuçta. Tabii. Yani pazarı olan bir oyuncu Mason Greenwood. 2 sene faydalanıp daha sonra yüksek bedellerle yeniden Avrupa'ya ya da birçok farklı yerlere, işte örnek veriyorum Arap Yarımadası'na da satabilirsiniz. Ya Fenerbahçe değerlendirebilirse gerçekten çok özel bir oyuncuyu transfer ediyor. Yani yeteneğine hiç söylenecek söz yok. Son 2 sezonda yaptığı gol asist rakamlar ortada. Muhteşem bir transfer olacak. Bakalım, biz de merakla bekliyoruz. Neler yaşanacak bakalım transferde. Tabii Mason Greenwood'dan sonra Erdem Akbaş bir forvet transferi üzerine de bir şeyler söyledi.
0: Önce ayrılıklar olacak dedi tabii. Ayrılık kısmına da yine konuşacağız zaten. Biraz daha limit de açması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü dedi Fenerbahçe'nin limit açması gerekiyor. Kadroda sayısal olarak azalmaya gitmesi gerekiyor.
2: Yabancısı fazla. Kontenjanı doğru. Dar. Bu anlamda kontenjan dan çıkacak oyuncuları da göndermesi lazım. İşte Musaba'nın çok fazla ismi geçiyor. Semedo'nun ismi geçiyor. Ben çok fazla yani Semedo'nun olacağını düşünmüyorum. Nene'nin ismi geçiyor. Bu anlamda kampa yıldız olan oyuncular var. Fred gibi, Musaba gibi oyuncular var. Yani ben İsmail Hoca'nın elinin biraz daha zorlaşacağını düşünüyorum.

0: Ya. Sidiki Şerif'e bir ilgi varmış Suudi Arabistan kulüplerinden. Orada da tabii bu oyuncunun eğer satışı gerçekleşirse hem limit açma hem de maaş yükü azaltma, biraz da bonservis girdisi sağlamak adına Fenerbahçe için önemli işlerden biri olur. Çünkü Sidiki Şerif öyle görünüyor ki Fenerbahçe'nin bu sezon çok fazla tercih edeceği bir oyuncu olmayacak. Yani mevcut kadroda kalsa bile herhalde 3. forvet pozisyonuna düşmesi bekleniyor Sidiki Şerif'in.
1: Tabii ya Vedat dönecek, bir transfer daha yapılırsa.
0: Tabii, aynen öyle. Ya 3. forvet olacak ya da işte Talisca'nın da forvet olarak değerlendirildiği bir denklemde hiçbir şekilde bu denklemin içinde kalmıyor. Yani ya kiralık gönderilecek ya da bonservisiyle satılması bekleniyor. Yani o da çok genç bir oyuncu. Onun da pazarı var. Eğer ki o Fenerbahçe kulübünün beklediği rakamlar gelirse oradan da iyi bir transfer girdisi sağlayabilir Fenerbahçe kulübü.
1: Geniş kadrolar çok değerli ve güzel oluyor tabii ki. Ama teknik adamlar açısından da yönetmesi bir hayli zor oluyor. Bu her takım için geçerli. Galatasaray'da da zaman zaman bu konuları çok konuştuk, tartıştık. İşte Icardi, Osimhen hangisi süre alacak, oynayan, oynamayan üzülüyor, tepki gösteriyor bazen, bazen sessiz kalıyorlar. Ama Fenerbahçe'de de mesela bu geniş kadro İsmail Kartal'ın elinde bir anlamda çok ciddi şans olacak, bir anlamda yönetmesi gereken bir süreç halinde
2: şimdi
1: olacak.
2: Şimdi Sidiki Şerif'e ihtiyacım var, Talisca'ya ihtiyacım var. Nereye kadar? Dereye geçene kadar. O dere ne zaman? Oyuncağın önleme maçına kadar, doğru mudur? Çünkü Vedat Muriç çok elinde şu an, sakat.
1: Doğru.
2: O süreç içerisinde yeri geldiği zaman Talisca'yı da kullanacaksın, yeri geldiğinde Sidiki Şerif'i de kullanacaksın. Sidiki Şerif'i ilerleyen süre içerisinde kullanabilirsin ama Talisca'yı oynatmadığın zaman Talisca yarın bir gün sıkıntı çıkartır mı? Bu da çok önemli. Geniş kadro her zaman çok iyidir. Ama şimdi Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten harika bir kadrosu var. Yani baktığımızda işte hem kanatlarda hem orta sahada çok fazla zenginliği olan bir
1: evet.
2: Fenerbahçe var. Kanada Greenwood transferi var. Diğer tarafta Asensio gibi bana sorarsan önümüzdeki senede ligimizde çok iyi işler yapacak bir oyuncuya sahip. Talisca geçen sene bazı yükleri aldı. Doğru. Ama ihtiyacı olan zamanda istenilen performansı gösteremediğinden dolayı çok fazla eleştiren bir Talisca var. İyi bir santraforun yok diye tecrübesi Sidiki Şerif'e çok fazla yüklenildiğini
1: evet.
2: Düşünüyorum. Süreç işte, bakalım göreceğiz.
1: Özellikle Mason Greenwood konusunda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Aspor muhabiri Erdem Akbaş söylemişti. Belki yarın, belki yarından da yakın dedi. Bu gece bir açıklama gelebilir mi? Elimiz kulağımızda bekliyoruz biz de, gözümüz yine telefonlarımızda. Bu meseleye birazdan dönüş yapacağımızı hatırlatalım ve Galatasaray'ın yeni transferi Leslie Ugochukwu'yu konuşacağız. Kimle birlikte? TR Scouts ekibinden Okan Karabıyık bizimle birlikte. Okan hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bir transfer daha bitti. Yine seninle birlikteyiz. 22 yaşında genç bir oyuncuyu Galatasaray kadrosuna kattı. Senden sağ içi böyle teknik özelliklerini hepimizin anlayabileceği dilden aktarmanı rica edelim. Nasıl bir oyuncu transfer etti Galatasaray?
3: Leslie Ugochukwu 2004 doğumlu bir oyuncu. Yani yeni yabancı kuralına hepimizin bildiği şekilde uyumlu. Nijerya asıllı bir oyuncu kendisi. Ama Fransa alt yaş kategorilerinin hepsinde düzenli olarak forma şansı bulan bir oyuncu. Oyuncu 1.90'lı bir dev. Genç ve gelişmekte olan bir oyuncu. Yani bu temel ifadeler aslında bizim oyuncuyu incelerkenki en tabanımız olacak. Oyuncuyu bence, yani nacizane kendi fikrim, Fransa dönemini ve İngiltere dönemini olarak iki ayrı dönemde değerlendirmek oyuncuyu değerlendirirken daha verimli olacağını düşünüyorum. Lens takımında düzenli oynamaya başladığında Fransa'da oyunun hem hücumunda hem savunmasında yer almaya çalışan, fiziğiyle ön plana çıkan genç bir oyuncuydu. Zaten bu performansı oyuncuyu Premier Lig'e, Chelsea gibi bir takıma transfer olmasını sağladı. Chelsea'de forma şansı çok bulamadı ve Southampton'la Burnley'e kıyalandı. Şimdi İngiltere dönemini değerlendirirsek ise oyuncu hücum özelliklerinden ziyade daha çok fizik ve savunma özellikleriyle tekrar oyununu şekillendirebilen bir oyuncu. Aslında oyuncu yer aldığı takıma göre, kendisinden beklentiye göre oyununu değiştirebilen, bu vizyona, bu yeteneğe sahip bir oyuncu. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Oyuncu öne çıkan özelliklerinden başlamak gerekirse Ugochukwu, yani belirttiğim üzere 1.90'lık bir dev, saha içerisinde zaten hemen kendini fark ettiren bir oyuncu. Uzun bacaklı, fiziksel özellikleri çok ön planda. Neredeyse şunu net söyleyebiliriz, Şampiyonlar Ligi seviyesinde elit bir fiziksel kapasiteye sahip bir oyuncu. Galatasaray'da

0: savunma ve fizikselliğe muhakkak katkı sağlayacağı %100. İkili mücadelede çok etkin, fiziğini kullandığında, yani fiziğini kullandığı top kazanmaması gibi bir ihtimal çok gözükmüyor izlediğim maçlarda. Uzun bacakları ve oyun sezgisiyle top arası yapma, top kazanma, pas arası yapma gibi özelliklerde zaten verilerde de üst seviyelerde gözüküyor. Oyuncunun alan takibi, pozisyon bilgisi, parselleme gibi temel oyun bilgilerinde altyapısını, iyi eğitim aldığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Hücum özellikleri açısından ise oyuncu ya fizikini kullanarak yapılan aksiyonlarda gerçekten başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani fiziğini kullanarak, rakiplerle boğuşarak veya rakibi sırtına alarak amiyane tabirle dribbling ile top taşıyabiliyor merkezde. Veya vücudunu kullanarak, top saklayarak hem baskı, takım baskı gördüğünde hem de ön alanda topu tutarak takımını rahatlatabiliyor. Yani şöyle bir senaryo çizsem belki daha anlaşılır olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde bir müsabakada rakip takım baskılı bir şekilde Galatasaray'a saldırıyor. Ukaçuko topu alıyor, fiziğini koyarak topu saklıyor ve ilk baskıyı kırıyor. Daha sonra rakiple mücadele ederek topu baskıyı kırarak ön alana dripling ile taşıyor ve çok basit bir pasla oyunu açıyor. Bu Galatasaray'ın geçen sene Şampiyonlar Ligi'ye serüveninde aslında eksik olan parçalardan bir tanesi. Ve oyuncu tam olarak aslında bu yere çok güzel oturuyor. Şimdi evet bazı temel özelliklerden bahsettim ama oyuncunun hani teknik özelliği çok üst seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle pas özelliği, pas şiddetini ayarlamakta veya baskıda pas oyunu kurmakta zaman zaman sorun yaşayabiliyor. Ancak oyuncu hani kendi takımlarında stoperlerin arasına girerek çok basit emniyetli paslarla birinci bölgeye, ikinci bölgeye takımı taşımada Premier Lig gibi bir arenada bile bir şekilde işini görebilen bir oyuncu. Oyuncu fiziksel avantajlarını kullanmak için zaman zaman Ukaçuko'yu ön alanda prese gönderdiğinde rakibi böyle bir şok presle gerçekten dumura uğratabilecek bir teknik özelliklere, fiziksel özelliklere sahip. Şimdi gelişmesi gereken biraz daha geri planda kalan özelliklerini belirttiğim gibi teknik özellikleri işte ilk top kontrolü, işte baskı altında karar verme ve pas özelliklerini sayabiliriz. Genç bir oyuncu bunu belirttik, bu özellikleri geliştirebilir ancak zaman zaman oyun içerisinde özellikle Türkiye Ligi müsabakalarında yana veya geriye verdiği emniyetli paslar taraftarın hoşuna gitmeyebilir. Oyunun temposunu düşüren hareketlerde bulunuyor. Bunun tam aksinde öne veya daha ekstra paslar denediğinde de top kaybına sebep olabiliyor. Yani oyuncu aslında hala gelişmekte olduğunu unutmamak lazım özellikle teknik açıdan. Evet. Savunma özellikleriyle ön planda çıktığını söyledik ama büyük fiziğine rağmen oyuncu mesela zaman zaman şarj yaparken faullü hareketlerde bulunabiliyor veya 1.90'lık boyuna rağmen hava topu mücadelelerinde daha az zıplama özelliği olduğu için 1.90'lık oyuncuya göre daha geri planda kaldığını zaman zaman söyleyebiliriz.
1: Okan, Galatasaray'da buyurun. Şimdi o bölgede tabii deneyimli başarılı isimler var. Lemina var, Torreira var. Kaan Ayhan yeri geldi mi yine değerlendirilebilecek isimler var. Sana göre Ugochukwu'nun bu 3 futbolcuya göre daha baskın ve pozitif yöndeki özelliği nedir? Yani diğer 3 ismin veremeyeceği neyi sunabilir Galatasaray'a? Fiziksel üstünlük mü sadece sence? Veya kimi?
0: Yani şunu net şekilde söyleyebilirim aslında. Oyuncunun alameti farikasını Türkiye Ligi müsabakalarında değil, Şampiyonlar Ligi'ndeki o kora sert mücadelelerde ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Yani işte fizik, güç, savunma, pozisyon alma, geniş alanları savunma gibi metriklerde Ukaçuko evet Galatasaray kadrosunda bulunmayan verileri size verir. Ama derseniz ki Ukaçuko'yu koyduk ve orta saha merkezinde hem savunma hem hücum toplu olan meziyetlerle artık biz kafamız rahat. Ya bu konuda net bir şekilde evet diyemiyorum. Yani yanına biraz daha toplu haşır neşir olabilen, biraz daha onun toplu oyundaki dezavantajlarını avantaja çevirebilen bir profile ihtiyacı var. Bu Torreira da olabilir, Lemina da olabilir, geri geldiğinde Kaan Ayhan da olabilir. Şey... Ama bu saydığım oyuncunun hepsinin yanında Ukaçuko olursa çok üst seviyeye geçmiş oluyor.
1: Şeyi söyleyebilir misin peki? Yani şimdi Torreira inanılmaz bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji. Ugochukwu için şunu der misin? Yani Süper Lig'de arkayı öyle bir süpürür kapatır ki öndeki oyuncuların, abartarak söylüyorum, geriye gelmesine bile gerek kalmaz diyebileceğin kadar böyle yüksek enerjiyle oynar mı? Ya fiziksel olarak 1.90'lık bir oyuncudan bunu beklemek çok gerçekçi değil belki ama.
0: Ya bu sorunun cevabını direkt evet demek isterdim ama Premier Lig gibi bir lig, yani temponun en üst seviye olan arenada fizik ve tempo açısından hiç sırıtmıyor. Ama Galatasaray'da beklentiler tabii ki çok daha fazla olacağı için toplu ve topsuz oyunda temposu biz en azından 1-2 seviye artmalı. Ama Türkiye Ligi seviyesinde bence tam olarak sizin söylediğiniz gibi evet arkanın komple emniyetini Okocuk'a verebilirsiniz. En fazla bir veya iki kere geçiş hücumu yer ama geri kalan bütün seken toplarını süpürmede problem yaşamaz. Zaten oyuncunun bence transfer edilme hedefi Şampiyonlar Ligi'ndeki fark yaratabilmesi. Ya burada da hani biraz yaşayıp göreceğiz oyuncuyla ilgili.
1: Evet. Okan Karabıyık, var mı sorunuz Okan'a? Yoksa teşekkür edelim. Teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Gayet detaylı şekilde konuştuk. Transferler gerçekleştikçe yine Allah izin verirse buluşmaya da devam edeceğiz.
2: Okan sen hangi mevkide
0: oynuyorsun? İyi yayınlar.
1: Okan senin favori mevkin ne? Onu soruyor Serhan Türk. Son onu soralım. Duydu mu acaba?
0: Merkezde oynamayı ben de seviyorum işin gerçeği.
2: Merkezde kalırdı.
1: Görüşürüz. Hoşçakal.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Okan Karabıyık bizimle birlikteydi. Dediğimiz gibi transferler bittikçe Okan'ı alıyoruz. Özellikle böyle Hugo Çuku gibi, işte Ottara gibi futbolcular geldiğinde bize aktarmasını istiyoruz. Ya çok bilinen isimler için aramıyoruz yani. Trossard'lar, Greenwood'lar, Osimhen'ler geldiğinde zaten genelde herkes bildiği için çok
2: merkez oynuyormuş, onu da seviyormuş. Bundan sonra zaten mahallede Okoçupu derler ona.
1: Okoçupu derler diyorsun. Sorularla da devam edeceğiz. Greenwood meselesiyle ilgili yine bir gelişme olduğunda size aktaracağımızı söyleyelim. Bir daha toparlayacak olursak o konuyu yayının başında Erdem Akbaş'ı bağladık, A-Spor muhabirini. Özetle Erdem dedi ki yani her an açıklanabilir. Ben bu gece geç yatacağım, sabah da erken kalkacağım. Resmi açıklamayı bekliyoruz. Fenerbahçeli yetkililer zaten Oğuz Çetin ve yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer bu işte yakından ilgileniyor. Yurt dışındalar demişti. Ardından Erdem bağlantısını gerçekleştirdikten ve sohbetimizi sürdürürken İtalyan gazeteci Fabrizio Romano bu işin bittiğine dair bir iddia ortaya attı ve Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'u transfer ettiğini iddia etti. Tekrar ediyorum ama biz henüz A-Spor ekibi olarak bunu teyit etmiş değiliz. Fakat zaten Erdem de işin o noktaya doğru ilerlediğini söylemişti.
2: Ya tabii ki sonuçta final bu olacak. Yani biz onu final şeklinde Greenwood'u Fenerbahçe'de göreceğiz ama öyle bir süreç oluyor ki bu süreç kulüplerin birkaç milyon euro daha vermesiyle sonuçlanıyor. Ama nasıl sonuçlanıyor? Bu arkadaşlar yapıyor işte. Bu arkadaşlar bunu yazıyorlar. Sonra bir baskı başlıyor. O baskı çıkılmaz bir şiddetli ağrıya dönüşüyor. Ağrı dönüştüğü zaman ne oluyor? Sonra transferi birkaç milyon euro daha veriyorsun. İşte bu arkadaşlar yüzünden veriyorsun. Mesela Galatasaray'ın Okoçupu transferi, Leicester transferi bir haftadan beri bitti yazıyorlar. İki gün önce bitti, imzalandı diyorlar. Ben biliyorum bu sabah imzalandı. Sabah Abdullah Kavukçu Paris'e gitti ve orada görüşmeyi yaptı. Menajerlerle imzalandı. Hatta ben sürekli kendisini aradım yani imzalandı mı, imzalanmadı. En sonunda imzalandı ve ondan sonra transfer geldi. Ama süreci şu şekilde yönetmek lazım. Yani biz bu arkadaşlara inanalım mı? İşte bu arkadaşların belli bir fan kitlesi var. İşte menajerleri takip ediyor. Belki menajerlerle daha rahat konuşabiliyorlar. Ama bu arkadaşlar menajerlerin baskı unsuru gibi kullanıldığı için kulüplerimizde burada zor bir duruma maruz kalıyorlar. Bunu da net bir şekilde söyleyelim.
1: Doğru. Şimdi tabii ki dediğin konular var. Bir yandan da resmi açıklamalar bekleniyor. Bir yandan teyit etmeye çalışıyoruz. Bazen de şey oluyor yani zaten şimdi herkes şahit. Erdem ne dedi? Olumsuz, gerçekleşmeyecek, bitmiyor demedi. Adım adım zaten sona geliniyor. Resmi açıklamayla duyurmak istiyor Fenerbahçe. Çok kısa süre içerisinde bitmesini beklediğini ifade etti. Bazen böyle durumlarda düşük de ihtimal olsa risk alıp mesela önden haberi girenler de oluyor. Hadi ilk ben vermiş olayım heyecanıyla, o anki etkileşim hırsıyla vesaireyle. Adım adım olumlu yöne gidiyor.
2: Sonuç bu. Yani sonucun bu olduğunu biliyoruz. Çünkü ilgiler var. Karşılıklı teklifler var. Ve sonunda da mutlu son olacak. Ama mutlu sonda kulüp ne kadar para verecek? Kulübün kasasında ne kadar çıkacak? Oradaki arkadaş bilmiyor. Çünkü arkadaşın umurunda değil. Çünkü arkadaş oradan kulübünden çıkacak parayı değil de ben kaç tane takipçi alırım ya da buradan nasıl bir menfaat elde edebilirim onu düşünüyorlar. Maalesef geldiğimiz noktada da transfer haberciliği değil,

0: etkileşim manyaklığına kadar gidiyor süreç.
1: Doğru. Gökhan Çelik, sorularla şöyle biraz devam edelim karışık gündeme, yine konuşmuş olalım. İyi geceler demiş. Galatasaray taraftarı olarak defans oyuncusu alacak mı Galatasaray?
0: İşte Gökhan bana da yazmış. Teşekkür ediyorum Gökhan Çelik'e.
1: Galatasaray defans oyuncusu alacak
0: mı? Galatasaray'ın önceliklerine bakmak lazım. Galatasaray'ın şimdiki önceliği işte bir Okaçupu'yu aldı, Leslie'yi aldı. Ardından bir yedek santrafor, ardından 10 numara mevkisine bir transfer. Baba transfer, çilek transfer. Ve ondan sonra da eğer fırsat olursa bir stoper takviyesi yapar ama ben çok fazla olacağını düşünmüyorum. Ama taraftara kalsa kanat da ihtiyacı var. Diğer tarafta kaleciye de ihtiyaç var. Sağ beke de ihtiyacı var. Sol beke de ihtiyacı var. Ama Galatasaray'ın planlamasına baktığımız zaman şu an için elzem görülen 4 mevki. Onları da saydım.
1: Tek tek zaten hepsini söyledi. Sence defans ihtiyacı var mı Caner Galatasaray'ın?
2: Ya Serhan abi durum özeti yaptı aslında. Yani Galatasaray'ın şu anda ihtiyaç hiyerarşisinde bu mevkiler daha öncelikli. Ama tabii ki Abdülkerim'e son yıllarda binen yükü de tabii göz ardı etmemek lazım. Orada alternatifsiz olması, yani sol stoperde oynayan oyuncu olmaması belki çok fazla yük bindirdi. Yani bu sezon özelinde sadece 34 lig maçının haricinde Galatasaray 50'ye yakın resmi maç oynuyor. Hatta yaklaşık 50'yi de aşabiliyor bu zaman zaman. Bu kadar çok resmi maçın oynandığı bir, yani birçok kulvarda ister istemez zaman zaman farklı bölgelerde oynayabilecek oyuncular da talep edilebiliyor. Ya şu anda yerli rotasyonunda çok fazla şey yok bildiğim kadarıyla, yani Galatasaray'ın talip olduğu ya da pazarda çok fazla oyuncu yok. Şimdi yabancı bir oyuncu transfer edebilmeniz için de yine elinizdeki yabancılardan bir ya da ikisiyle de yollar ayırmanız lazım. Ya Galatasaray belki şu anda Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre nispeten daha avantajlı belki yabancı sayısı anlamında, ama yani yine de elde çok sayıda yabancı oyuncu olduğunu söyleyelim. Yani şu anda ihtiyaçlar hiyerarşisine geri dönüp baktığımızda 10 numara yedek santrafor gibi mevkiler şu anda çok daha kıymetli. Dolayısıyla Galatasaray önce hücum bölgesini tamamlayıp sonra bir fırsat transferi gerçekleşirse olursa belki belki Abdülkerim'i yedekleyebilecek bir oyuncu olur mu bilmiyorum, ama yani şu anda mevcut işte yerli rotasyonu açısından Abdülkerim zaten çok kıymetli,
0: ya
2: çok
0: tabii
2: değerli.
0: Ki yani burada fırsata bakmak lazım Caner. Yani hani fırsat transferi oradan çıkıyor zaten. Hani böyle akşam pazarı diye tabir ettiğimiz Avrupa Lig transferin bittiği, iyi oyuncuların kulüplerinde mutsuz olduğu bir dönemde tabii bunu değerlendirmek isteyecek kulüpler olacaktır. Galatasaray da bunu değerlendirecektir ama Galatasaray evet. Elinde burada kuvvetli. Çünkü elinde bir Şampiyonlar Ligi gibi bir kartı var. Elinde Süper Lig'in 4 senenin gelmiş olduğu bir alışkanlık şampiyonluğu var. Bundan net bir şekilde kullanacaktır diyelim. Bu arada bana çok yazan oluyor. Arkadaşlarım yazıyor bana.
1: Oku lütfen.
0: Benim en büyük kuş Baykuş var benim arkadaşım. Herkes Avusturya kampını soruyor. Galatasaray 23'ünden 29'una kadar Avusturya'da Windisch karşısına gidecek. Windisch karşısında da bir turnuva ve iki tane hazırlık maçı yapacak. Belki kampın uzama ihtimali var. Ayın 1'ine kadar uzama ihtimali var. 1 Ağustos'a kadar. Yani buradan herkese selamlar, saygılar diliyorum. Gelirlerse evet. Kamplara görüşürüz herkese.
1: Avusturya bölgesindeki Galatasaraylara duyurmuş
0: aynen.
1: Olalım.
0: Mehmet Kutlar da yazmış. Çok teşekkür ediyorum.
1: Kamil Eğilmez Instagram'dan yazmış izleyicimiz. Hayırlı yayınlar. Beşiktaş bu sene yaptığı transferlerle her sene yaşanan sorunları yine yaşar mı, yoksa lige tekrardan tutulur mu? Teşekkürler demiş. Kamil Eğilmez'in sorusunu yanıtlamamı
2: yani
1: rica
2: bunu yapmamak için çabalıyor zaten. Son 3 sezondur Beşiktaş lige hep erken avlu atıyor. Dolayısıyla benzer hataları tekrarlamamak adına bu sezon erken bir yapılanmayla bunu planlayarak taşları öre öre ilerliyor şu anda. Bugün bir haber gördüm. Tabii ne kadar doğru bilmiyorum. Teyit etme şansım olmadı ama Orkun'a yine Arabistan'dan 60 milyon euro seviyesinde bir teklif geldiği yönünde. Şimdi buradaki esas tartışma yine herkes burada ikiye bölünüyor. Şimdi Orkun 60 eder mi etmez mi tartışmasından bağımsız. Siz bir kadro inşa ederken, sonuçta bir kadro, bir iskelet oluştururken Orkun şu an Beşiktaş'ın
0: en önemli oyuncusu.
2: En önemli kaptan. Oyuncusu. Yani şimdi burada 60 eder etmezden bağımsız siz bir yapılanma içerisine girdiğinizde, bugün Beşiktaş bir ilk 11 yazdığında Orkun'u önce orta sahaya yazar, çevresini ona göre şekillendirir. Tabii. Ya bu bir planlamadır
0: lider
2: mesela.
0: Lider önce milli tabii. Takımdaki liderliği, Beşiktaş'taki liderliğini.
2: Aynen
0: ve
2: öyle.
0: Geçen sene kötü reaksiyon gösteren

0: Beşiktaş'taki en ayakta kalan oyuncu pozisyonundaydı.
1: Kesinlikle öyle. Yani bu bir planlamadır. Yok, estağfurullah abi. Bugün Salih Özcan'ın transfer edilmesi.
2: Satılmaz mı 60 milyon euroya?
1: Ya oyuncu 60 milyon euro edebilir. Tabii ki satılır. Ama mevcut planlama içerisinde. Bugün örnek veriyorum mesela. Ağustos ayının ikinci haftasında bir teklif geldi. Orkun'u 60'a sattın. Yerini doldurabileceğin oyuncu bugün mesela yani artık rakamlar o kadar yükseldi ki. İşte Andre Santos'u transfer etti mesela merkez orta sahaya Manchester United. 59 milyon euro para verdiler. Yani artık alabileceğiniz oyuncu sayısı da çok sınırlı.
2: Ağzınıza sağlık. Caner teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkür
2: ederiz. Serhan Türk'e de teşekkür ediyoruz. Mesajlarıyla katılım gösteren tüm izleyicilerimize de en büyük teşekkür bizden gitsin. Herkese mutlu geceler diliyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak yani.
0: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerle rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı.
0: Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
0: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
10: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
11: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
0: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
12: Genel izleyici için uygundur.

38. ve son hafta Serie A'da ve son haftanın ilk maçı Samardžić'ten pas Belanova'ya. Belanova, Samardžić, ayak şu falso, son anda Christensen. Sağdan pas Süleyman'a, Dodo karşısında Süleyman'a yerden oynadı, ceza sahası Rasmadori dışarıya. Şimdi sol kanatta topla buluştu Musa. Yunus Musa, Yunus Musa gidiyor, Yunus Musa, Yunus Musa kaleye doğru. Christensen ikinci pozisyon, uzaklaştırıyor Rugani. Şimdi Rasmadori, Rasmadori, Rasmadori. Bir şut daha geldi, dışarıya gitti. Deron bu kez. Kaleyi yokladı Deron. Bireşanini rakip alana geçti. Bireşanini'den pas Piccoli'ye. Piccoli, Piccoli sıyrıldı. Piccoli açıdan, Piccoli vurdu ve gole attı. Piccoli. Piccoli dar açıdan gole attı. Sportiello'yu mağlup etti. İlk kez sıyrıldı Izaki'nden ve gole attı. Piccoli dar açıdan golü buluyor. Sportiello üzgün. Fiorentina 1-0 önde. Musa, Musa'dan pas. Raspadori açı kapandı. Raspadori şut şansı. Ahanur vurdu, kaleci kurtardı. Christensen kurtarıyor. Ahanur'un şutu. Christensen çıkardı. Mandragora geldi şimdi. Mandragora! Sportiello ve Konner harika vurdu Mandragora.

0: Mandragora harika vuruyor.
1: Süleyman'a ceza sahasında karşı karşıya Plasisi son anda Christensen. Christensen gole izin vermedi Süleyman'a. Beraberliğe çok yaklaştı Atalanta. Mandragora kafa vuruşu. Sportiello. Corner. Mandragora. Fabian Sportiello. Sakın'a da güzel pas. Zappa Costa gidiyor. Zappa Costa ceza sahasında. İçeriye çevirdi. Ters bir dokunuş. Toparlarda gol. Topu kendi kalesine gönderiyor. Komutso. 82. dakika biterken Komutso topu kendi ağlarına gönderdi. Zappa Costa sakin atan çok etkili geldi. Çok süratli geldi. Komutso topu kendi ağlarına gönderiyor. Serie A'da 38. haftanın açılış mücadelesiydi. Fiorentina Atalanta maçı ve takımlar yenişemiyorlar. Fiorentina 1 Atalanta 1 maçın sonucu Artemio Franchi'de.
2: Şampiyon Inter sezon finali Bologna deplasmanında yapıyor. Yanında Barella var ama Di Marco kaleye kilitlendi gibi. Bonaccini'den düdük geliyor şimdi. Barella bıraktı. Di Marco! Ligin en değerli oyuncusu MVP'si Di Marco final haftasında müthiş bir frikik gol atıyor. Di Marco! Bu sezon asist rekorunu kırmış İtalya Serie A tarihinin tek sezonda en çok asist yapan oyuncusu olmuştu Di Marco. Final haftasında müthiş bir golle imzayı bir kez daha atıyor. Şimdi Castro, Carlos Augusto takipte, Santi Castro çekti, devreye geldi. Sekento Bernardeschi! 1-1! Açılan topa Bernardeschi temiz bir gol vuruşu yaptı. Bologna'ya dengeyi getiriyor. Ligin en iyi duran top takımı Inter. Di Marco yaptı ortasını yine. De Bruyne kafa dışarıya gidiyor. Sezonun 20. kafa golü olabilirdi Inter için. Hollandalı görev yerine dönüyor şimdi. Lokumi pası da çok güzel Silvestri'ye. Aldı Silvestri. Yaptı ortasını. Froler kafa olmadı. Castro'nun hamlesi geldi. Froler dışarıya. Çok büyük şans. Froler. Froler. Orta. Bernardo eskiden Rob'a doğru bir pas oldu bu. Rob güzel çekti. Buldu açıyı. Rob'un şutu yaralarda. Martinez uzandı. Rob dışarıya attı. Orta şansı. Orta Bernardo eski olmadı. Açıldı top. Pobega'nın şutu alana gidiyor. Seken topu alana gidiyor. Bologna 2-1 öne geçiyor. İyi vuramadı belki ama Milan altyapısından çıkan Pobega Inter'i avlıyor. Bakalım tam hayal ettikleri sezon olmadı ama güzel bir final yapacaklar mı? Rov götürüyor Bologna'da. Destek Miranda, ona doğru pas. Miranda tekte ters bir vuruş. Ağlara gidiyor 3. gol. 3'ü atıyor Bologna. Miranda geldi. Çelinski kendi kalesine.

Bernardeschi'nin önünde hareket alanı var. Götürüyor şimdi. Aldı soluna. Bernardeschi vurdu Martinez. Dördüncü gol geliyordu Bologna için. Mkhitaryan

0: Henke Tarihan aradan bıraktı. Carlos Augusto gitti. Carlos Augusto kaleye doğru. Son müdahale Skorupski mi? Korneri işaret ediyor maçın hakemi. Sucic. Ona sağ kanada doğru. Diouf sokuluyor yine Inter'de. Diouf iki oyuncu karşısında. Diouf götürdü. Diouf vurdu, direkten döndü. Esposito tamamlıyor. Diouf iki oyuncuyu bağladı orada. Direkten dönen topa Esposito. 3-2'ye geliyor skor. Andy Diouf'la geliyorlar. Diouf şimdi aldı, soluna vuracak. Diouf dışarıya. Müthiş geldi Inter. Yine sağ kanat. Yine Diouf. İkinci yarının yıldızı.
1: Jelinski.
0: Aradan Diouf'a doğru. İyi top yine. Diouf süratli. Aldı Diouf. Aldı ceza sahasına. Diouf. 3-3. Inter yine pes etmedi. Şampiyon Inter yine pes etmiyor. 3-1'den 3-3'ü yakalıyor. Diouf kariyerinin ilk Serie A golünü sezonun son maçında atıyor. Inter 3-1'den dönüyor. Gözler artık maçın hekemi Bonacina'da. Serie A'da keyifli bir son hafta maçıyla Renato Dallara'da 3-3 ile noktayı koyuyoruz. Bologna 3, Inter 3 maç sonucu bu şekilde.
2: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Marušić. Paslar. Hata geldi Lazio'dan çıkarken. İshak vurdu. Direği sıyırdı top. Daha ilk saniyelerde İshak Vural'la Pisa gole çok yaklaştı. Burada bekletmeden çok da iyi kavis almış top ama Calabresi taşıdı topu kaptan. Yerden pası Calabresi'nin. Ebişer yükseltti, kafa, gol. Kontra atakla Pisa golü buluyor. Moreo. Biraz geç gelmiş bir gol. Sezon özeti olarak ama gol goldür. Pisa'da sevinç. Moreo aldı. Stojkovic. Orta yaptı. Boş pozisyon. Angori harika kurtarış. Furlanetto. %100'lük gol pozisyonunu çıkarıyor Lazio kalecisi. Belayan. Belayan, iyi bir çalım geldi Belayan'dan. Ayak dışıyla pası. Delebaşiru iyi döndü. Delebaşiru 1-1. Çok iyi döndü. Fisayo Delebaşiru. Reza Belayan'ın da hakkını vermek lazım. Harika bir çalım attı burada. Ebişer'in aklını aldı bu bacak arasıyla adeta Fas oyuncu. Düzeltti şimdi Pedro. Tek paslar. Nostin'le Pedro. Sol ayakla Pedro. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Sağ ayak, sol ayak. Ceza sahası içi dışı fark etmiyor. Lazio formasıyla son maçı çok güzel bir golle kapanış yapıyor belki de Pedro. Nostin. Pedro süratlendi hemen. Pellegrini. Pellegrini ceza sahasında. Pellegrini şemper. İkinci pozisyon olmuyor. Calabresi. Proskart. Hata katıldı Proskart. Nostin karşı karşıya. Nostin düzeltti. Kaleci şemper. Ayağıyla kurtardı. Tek paslarla baskıyı kırdı Pisa. Ve o çıkıyor, bir efsane. Son maçına çıkmıştı. Lazio formasıyla. Vizbore karşılıklı top kayıpları. Şans anı Maldini için. Maldini. Maldini. Dia top istedi. Maldini çek.

0: kanada doğru gönderiyor Valeri. Valeri'nin ortası kafa savunmadan geldi. Şut şansı var. Nicolussi. Kalecinin bakışları arasında dışarıya gidiyor top. Hans Nicolussi. Sol kanattan hata taşıdı. Parma sol kanattan geliyorlar. Valeri çeviremedi topu. Kolibali'nin teması var. Atak sürecek. Valeri ters tarafa doğru yolladı. Şut pozisyonu, top dışarıda. Bir şutla daha kaleyi yokluyor Parma. Keita iki rakibinden sıyrıldı. Keita sol kanatta. Topu aktardı Valeri. Valeri ceza sahasına bir ortada. Kaleci seken top. Mikolayevski büyük fırsat kaçıyor. Kaleci Turati'den seken topta kale boştu. Çerçeveyi bulamadı. Yine sol kanat. Yine Parma etkili geliyor. Orta geldi. Kafa vuruşu ilk olarak savunmadan. Seken topa vuruş dışarıya Valeri. Şu ana kadar sol kanattan topu getirip takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Valeri arka direkte vuruş şansı elde etti. İşaret verildi. Nicolussi atladı topun üzerinden. Valeri'nin ortası. Kafa vuruşu kalecinin bakışları arasında. Dışarıya gitti top. Turati hareketsiz kaldı. Valenti'nin kafa vuruşunda. Savunmadan öne çıktı. Lautaro Valenti. Mikolayevski de yetişmeye çalıştı o topa. Berardi kaleyi düşündü. Kaleci başarılı. Seken top dışarıya. Çok net bir şans yakalıyor sağ solu. Berardi falsolu bir şut. Ardından ikinci pozisyon, top dışarıya gidiyor. Macchione. Keita geçti rakibini. Keita'nın şutu, kaleci Turati. İstediği kadar hız enjekte edemedi vuruşa Lamine Keita. Nicolussi sağ kanada, dokunuş geldi. Gol şansı dışarıya. Çok önemli bir fırsat. Top dışarıya gidiyor. Matteo Pellegrino. Bu müdahalenin sonrasında golle burun buruna kaldı bir anda. Orta geliyor yerden, tehlikeli pozisyon. Şut şansı Ordóñez. Savunma çıktı karşısına. Bir şut daha dışarıya gitti. Valeri. Llorente onu karşılayan isim oldu ve çerçeveyi bulamıyor. Valeri. 0-0'lık eşitlik var. Valeri ceza sahasına. Kafa vuruşu Macchione'den. Bir kez daha doldurulan top. Şut pozisyonu, kaleci. Müthiş kurtardı Turati. Harika bir refleks. Nicolussi'nin şutunu çıkartıyor Turati. Harika bir kaleci performansıydı. Pellegrino koydu vücudunu araya. Top hala onda. Tehlikeli bir yere de pas çıkarttı. Sağ kanat Alpist. Atak sürüyor ceza sahasında. Alpist yerde bir oyuncu. Alpist direğin yanından dışarıda. Sorensen de dokunamadı. Nicolussi yerde. Pontus Alpist. Sol ayakla yokladı kaleyi. Direği sıyırıp dışarıya gidiyor top. Sağ kanat Sorensen, Alpist. Alpist ortaladı, kafa vuruşu ağlara gitti. Pellegrino. Parma öne geçiyor. 1-0. 80. dakikada golü buluyor Parma golcüsüyle. Pellegrino atıyor. Parma öne geçiyor. 1-0. Kafa golleri var bu sezon. Pellegrino'nun ve burada da affetmedi şansı. Eline geçirdiği şansı. Ve son düdük geliyor. Artı 6'da sonuçlanıyor karşılaşma. Parma kendi evinde Sassuolo'yu 1-0 mağlup ediyor değerli seyirciler ve sezonu böyle tamamlıyor Parma ekibi.
1: Zanotti düdüğü çaldı, karşılaşmaya Udinese başlıyor. Lorenzo

0: Politano ileri gönderdi. Elif bir anda önünde kaldı. Solda boşluk var. Oraya doğru. Alisson Santos. Alisson Santos sevdiği toplar. Kaleci son anda. Okoye. Çok kritik kurtarış. İkinci dakikada çok büyük tehlike yarattı Napoli Udinese kalesinde. Miller topun gerisindeki isim. Lennon Miller arka direğe gönderdi. Kafalardan sekti top. Uzaklaşmadı bir türlü. Ceza sahası dışından vuruşu Alex Meret. İkinci hamle savunma. Jesper Schallström. Vuruşun sahibi. İşte burada uzaklaşmayan top. Alex Meret köşeyi uzanıyor. Di Lorenzo. Yerden pası Elif Elmas. Opsiyonları var. Elif attı çalımını. Elif şut şansı. Elif vurdu. Farklı şekilde out. Hoylund iyi sakladı vücuduyla. Servisi iyi yaptı Politano. Politano soluna çekti. Politano ortasını yaptı. Savunma sektirdi. Hoylund vurdu. Çok kötü vuruş. Okoye için çok rahat bir top oldu bu. Rasmus Hoylund. Pozisyonun içindeki isim. Kevin De Bruyne. Derin top, harika top. Hoylund karşı karşıya. Hoylund. Kevin De Bruyne. Sakatlık sonrası oyuna girdi. Yine milimetrik bir asist Kevin De Bruyne'den. Hoylund tamamladı. 1-0 önde Napoli. Dakika 24'te öne geçiyor. Ev sahibi Napoli Udinese karşısında. Rasmus Hoylund gollerine devam ediyor. Juan Jesus. Hoylund bıraktı, servisi yaptı Hoylund. Billy Gilmour kaptırmadı topu, Gilmour. Ama hakem oyunu durdurdu, evet. Öncesinde faul tespit ediyor hakem Zanotti. Rasmus Hoylund burada yerde kalmıştı. Kabasele yere yapıştırmış adeta o bölgede. Zanotti'nin yakından göremediği ne olmuş olabilir? Buradan görmesi daha zor çünkü. Zanotti incelemeyi hemen tamamladı. Sakin olun, bir bekleyin diyor. Açıklayacak Zanotti.
1: Il calciatore numero 27 dell'Udinese commette una violenza. Pertanto decisione finale espulsione.
0: Kırmızı kart Kabasele'ye. Direkt olarak kırmızı kart. Yaptığı bu gereksiz hamle sonrası. Di Lorenzo. Politano. Politano, Kevin De Bruyne. De Bruyne son çizgi, iki hamlede Okoye topun sahibi. Omar Sole de geri dönemedi. Zaten eksik Udinese savunması. De Bruyne yerden pası. Şut şansı Politano için. Politano çekti, Politano. Çok kötü şut. Gilmour solda, Gutierrez boşa çıkardı kendini. Ortası yerden, yan fileler. Rasmus Hoylund offside bayrağı da havada ama bu da kaçmaz. Hoylund tek başına kaldı iki oyuncu arasında. Hoylund, Hoylund çok şık çalım. Hoylund dar açı. Hoylund, Hoylund çıkardı. McTominay zoru başardı. McTominay. Boş kalede üstten dışarı gönderdi Scott McTominay. Gutierrez orada. Eizibue'nin ayağı kaydı. Gutierrez Okoye için çok rahat top yine. Yani bu şansları bugün 90+3'te tamamlandı artık. Gözler hakemde. Ve maç bitiyor. Napoli 2025-2026 sezonunu 3 puanla tamamlıyor. 76 puanla tamamlıyor sezonu. Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumunda.
2: İlk düdük geliyor. San Siro'da Milan-Cagliari mücadelesi başlıyor. Jimenez hareketli. Kafayla indirdi. Cezalını Sanem.

Mikers. Jimenez kafayla dokundu. Sane Mikers topu ağlara yolladı. İlk hücumda golü buldu Milan. Sane Mikers. CSA'dan dönen bir başka isim. Atak sürüyor. Şimdi şut Gaetano, kaleci Menyan ve korner. Gaetano harika vurdu. Menyan mükemmel çıkardı bu topu. Harika bir kurtarış Menyan'dan. Orta geldi Mina, kafayı vurdu cezalını, gol. Cagliari beraberliği buluyor Borelli ile. Borelli topu ağlara yolladı. Mina kafayı vurdu. Borelli tamamladı. Bir birlik beraberlik var. San Siro'da karşılıklı goller. Ve ard arda ataklarla Borelli burada pozisyonu tamamladı. Esposito. Salemakers baskıyla aldı. Yerden pası Enkunku üzerine gidiyor Caprile'nin. Karşı karşıya atamıyor Enkunku. Rabio yaptı ortayı. Fofana kafa vuruşu. Üzerine gidiyor Caprile'nin. Caprile rahat kontrol etti topu. Topuk pası Rabio aldı yine. Cezalını Rabio. Rabio çevirdi. Atamıyor Jimenez. Ön direkte Jimenez dışarı vurdu topu. Çok iyi girdi cezalarına Rabio. Böyle çevirdi Jimenez, vuramadı. İstediği gibi vuramıyor. Fofana bomboş arkada. Atamadı ona. Esposito yaptı ortasını Borelli'ye doğru. Kafayı vurdu Gabbia. Şık hareketler. Gaetano çekti topu. Gaetano vurdu. Top dışarı gidiyor. Gaetano ön direğe doğru kesti. Şut. Son anda Menyan. İkinci hamle gol. Rodriguez topu ağlara yolluyor. Cagliari 2-1 önde Milan karşısında. San Siro'da şok. Menyan itiraz ediyor hakeme. Cagliari 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede 2-1 önde. Salemakers yaptı ortaya. Kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Pulisic vurdu. Fülkrug tamamlayamadı. Düşündü şimdi Fofana, cezalını sıyrılamadı. Salemaker çevirdi. Mina kafayı vuruyor. Rabio'nun şutu top dışarıda. Tekrar Salemaker söndü sola. Leao. Leao cezalına daldı. Leao yaptı ortayı. Rabio atamıyor. Uygun durumda Rabio. Kaleyi bulamadı. Palestra cezalarını attı çalımı. Palestra çevirdi. Şut. Son anda müdahale. Korner. Cagliari yine golle burun buruna. Cezalının da 3. gole çok yaklaşıyor. Salemakers alamadı. Şimdi Mendy gidiyor. Mendy bomboş. Mendy karşı karşıya. Mendy vurdu. Kaleci. Menyan kurtarıyor. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Gaetano döndü sağ kanada. Esposito kaleye baktı. Esposito top dışarıda. İşaret geldi. Luka Modric. Modric yaptı ortayı. Cezalını uzaklaştırıyor savunma. Ve son düdük geliyor Guida'dan. San Siro'da Milan kaybediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kaybediyor. Büyük hayal kırıklığı Milan'da.

Muneira son kontrolleri yapıyor. La Liga'da son hafta heyecanı ilk düdük geldi. Bernabeu'da Real Madrid Bilbao maçı başladı. Cruzeta bekliyor. Navarro cezalına. Cruzeta vurdu top dışarıda. Maçtaki ilk şut konuk takımdan Cruzeta. Kaleyi yok diyen isim. Şimdi savunma arkası top, hareketlenen Gonzalo cezalanı ve gol.

Sol kanatta Carreras. Yerden şimdi Mbappe hareketlendi. Mbappe ceza alanında. Mbappe topukla bıraktı. Carreras. Carreras yaptı ortayı Boyro. Dönen top Mansantono. O bıraktı. Şut. Kaleci Padilla. Thiago. Thiago havalandırdı. Bellingham ceza alanı. Bellingham ve gol. Muhteşem gol Bellingham'dan. Thiago'dan harika pas. Bellingham'dan kontrol ve mükemmel bir son vuruş. Muazzam bir gol atıyor Real Madrid. Tek kelimeyle mükemmel bir gol. Şimdi Iñaki Williams hareketlendi. Iñaki Williams orta şansı arıyor. Williams önü kapandı. Iñaki Williams şimdi yaptı ortayı. Guruzeta gol. Guruzeta'dan harika gol. Bilbao farkı 1'e indiriyor. Real Madrid 2, Bilbao 1. Gol Guruzeta. Galarreta şimdi Gorosabel. Gorosabel cezalarına girdi. Yaptı ortayı. Kimse dokunamıyor. Navarro ile atak devam edecek. Navarro top dışarıda. İyi vurdu Navarro ama top dışarı gitti. Paredes. Şimdi Bellingham. Arreguizar arkadan çekti. Hakem avantajı oynatıyor. Valverde. Thiago. Carreras. Carreras döndü. Mbappe. Mbappe ve gol. Mbappe sonunda atıyor golünü. Real Madrid 3, Atletik Bilbao 1. Gol Mbappe. 25. golü Real Madrid'in süperstarının, son dönemde çok eleştirilen isminin. Bellingham. Bellingham'dan orta Mbappe gelişine. Şık bir vuruş düşündü ama iyi vuramadı. Bayrak tabata. Sekti top şimdi Mbappe'ye doğru. Mbappe ceza alanında. Mbappe vurdu. Top dışarıda. Carreras yerden çevirdi. Ceza alanında karambol. Mbappe, Padilla ikinci hamle. Thiago. Thiago döndü, çevirdi. Gonzalo'ya geçmiyor top. Arreguizar. Navarro. Navarro sakladı topu. Yerden pası Guruzeta. Guruzeta. Boyro. Boyro kaleye vurdu, top dışarıda. Manu Serrano oyuna giriyor. Carvajal alkışlarla veda ediyor Real Madrid formasına. Kolay değil, tam 13 sezon bu takımın formasını giymek, tam 6 Şampiyonlar Ligi kazanmak.

İki takım oyuncuları da veda ediyor Carvale. Gerçekten güzel görüntüler. Mbappe hareketlendi. Mbappe ceza alanında. Mbappe sakladı, bıraktı geriye. Ceza alanı. Brahim Diaz ve gol. Brahim Diaz 4-1 yapıyor skoru.

0: 2 dakika maçın sonuna eklenen süre. Iñaki Williams yaptı ortayı, kafa gol. Iseta topu ağlara yollayan isim. İlk golünü atıyor o da. Real Madrid'e karşı olduğu ilk golü unutamayacağı bir an Iseta'nın. Ve son düdük geliyor maçın hakemi Muneira'dan. Real Madrid sezona galibiyetle veda ediyor. Real Madrid 4, Bilbao 2 maçın sonucu.
1: İşaret geliyor. Barcelona Mestalla'da karşılaşmaya başlayan taraf. İşte Carlos Corberan, Jose Gaya, Copete, Muhtar Diabkabi ve Renzo Saravia. Diğer eksikler. Şimdi Valencia atağı, top dışarı gidiyor. Pepe Lu. Şimdi Vazquez. Diego Lopez kendini göstermişti. Vazquez içe doğru hareketlendi. Lopez'e bırakıyor Diego Lopez. Yaptı ortayı. Hugo Duro dışarıya. Herrera'nın pası. Guerra araya girmişti. Top yine Barcelona'da. Gavi sağda bir boşluk. Oraya doğru. Rashford. Şimdi onun ortası. Lewandowski geçti. Nunez karşıladı. Ferran Torres. Ferran Torres yerde. Oyun devam ediyor. Bernal de yerde kaldı. Balde'ye geldi. Bir ver kaç. İyi ver kaç. Balde çaprazda yanalar. O topu kazandı Gavi. Olmo. Yerden Gavi'ye. Gavi bir an dribling hakimiyetini kaybetti. Ve şimdi karşı atak. Valencia adına 4 oyuncu ile geliyorlar. Savunmada 2 kişi Barcelona'da. Sağda boşluk. Orada Javi Guerra var. Pas geldi. Javi Guerra hemen döndü. Şut dışarı gidiyor. Savunmaya da çarpıyor ve dışarı gidiyor. Diego Lopez'in vuruşu. 6 oyuncu ceza sahası içinde, orta geldi. Ceza sahası dışından çok sert. Szczęsny. Rashford kullandı bir kez daha. Kafa vuruşu direkten döndü. Bu arada oyunu durduruyor hakem. Bir sakatlık var. Pepe Lu yerde kaldı. İşte pozisyon. Dimitrievski çıktı. Lewandowski kafayı vururken Dimitrievski takım arkadaşına vuruyor. Marcus Rashford. Nunez karşısında Rashford'ın. Gavi. Gavi ortayı yaptı. Pepe Lu vurmuştu. Çok ilginç bir pozisyon ve top ağlarda. Ferran Torres kötü vurdu ama Lewandowski buldu o top ve Lewandowski ile golü buluyor Barcelona. Son maçı Barcelona formasıyla Robert Lewandowski Mestalla'da golü atıyor. Bu arada hata Xavi Espart'tan. Guerra, Javi Guerra! Beraberlik golü Javi Guerra ile geliyor. Genç oyuncudan burada bir hata ve gol Javi Guerra. Oyuna girdiğinden beri, ikinci yarının başında oyuna girdiğinden beri ciddi anlamda bocalıyor Xavi.

Smart burada da Valencia'nın golüne sebep oldu. Atak sürüyor. En uzak tarafta Lewandowski var. Pas Xavi Espart'a. Xavi Espart. Xavi Espart. Kaleyi denirdi, dışarı gitti. Ramazani. Ramazani kaleyi düşündü. Szczesny iki hamlede. Vázquez. Ramazani. Vázquez solda, onu koşu yoluna doğru. İyi top geldi. Vázquez. İyi çevirdi o da ama vuruş Christensen'den dönüyor. İkinci pozisyon. Şimdi Rioja. Valencia öne geçiyor. Rioja'yla. 61. dakikada 1-0 geriye düşmüşlerdi ama 10 dakika içinde 2-1'i yakaladı Valencia. Christensen içeriye doğru pası verdi ama araya giren ve topu kazanan Vázquez. Bir de çalım düşüncesi, Vázquez yerde. Ceza sahasının dışında mı? Hayır, şimdi beyaz noktayı gösteriyor. Penaltıyı gösteriyor. Maçın hakemi Vázquez. O da ikinci yarının en önemli isimlerinden biri oldu ve penaltıyı kazandırdı takımına. Free kick işareti dışarıda diyor. Sarı kart. Bernal'e çıktı. Ramazani free kick kullanıyor. Kaleye doğru dışarı gitti. Rashford. Ön direğe doğru sekti. Arkaya bir vuruş, kaleci Dmitrievski. Müthiş bir kurtarış. Valde'den orta kafa vuruşu, dışarıya gidiyor top. Rioja çevirdi. Umar Sadık'ı geçen top. Arkada Cancelo'nun müdahalesi. Şimdi şut ve gol. Guido Rodriguez. Valencia 3-1 buldu. Avrupa kupalarının dışında kalıyorlar. Getafe ve Rayo Vallecano'nun kazanmasıyla

0: oranı sıfır.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Tatil başlıyor mu?
6: Hotline.
7: Hotline. İstediğin enerji olsun.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo.

0: Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Arası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Temmuz 1936 yılında Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatlarında güreşte 61 kiloda birinci geldi. Böylelikle Türkiye olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın köşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktırdı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
3: Reklam.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da.

0: Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
5: Altın fiyatları haftaya düşüşte başladı. Ons altın 4040 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altında 6100 lira seviyesine çekildi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyona etkisi, ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi ve yükselen tahvil faizleri altın üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Yüksek faiz ortamının devam etmesi halinde altındaki baskının sürmesi bekleniyor.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
6: Spor Radyo.
7: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Fenerbahçe ile başlıyoruz bugüne. Sarı lacivertliler Marsilya forması giyen İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood'un transferinde mutlu sona ulaştı. Mason Greenwood Fenerbahçe'de İngiliz oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağlayan sarı lacivertliler 40 milyon euro bonservis bedeli, şampiyon olunduğu takdirde de 2 milyon euro bonus ödeyecek. Marsilya'da bulunan yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin imzaların kısa süre içinde atılması durumunda Greenwood'u İstanbul'a getirecek. Fenerbahçe Avusturya'daki son hazırlık maçında LASK'la karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.
8: Fenerbahçe Avusturya'daki son hazırlık maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki 3. hazırlık maçında Avusturya ekibi LASK Linz'le karşı karşıya gelecek. Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda tamamlayan İsmail Kartal'ın ekibi çalışmalarını Avusturya kampında sürdürüyor. Fenerbahçe kamp sürecinde oynadığı ilk hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0, ikinci karşılaşmasındaysa Pogon'u 4-0 mağlup etmişti. Sarı lacivertliler LASK mücadelesinin ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek. Fenerbahçe daha sonra UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile oynayacağı maçlara konsantre olacak.
7: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
9: Bizler için kamp çok iyi geçiyor diyebilirim. Sezon öncesi kamplar her zaman çok önemlidir. Biz de teknik direktörümüzle, teknik heyetimizle ve futbolcu olarak çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün daha da sıkı çalışıyoruz ki her geçen gün daha da iyi olalım. Bu anlamda bizim için kampın önemli olduğunu söyleyebilirim. Buraya ilk geldiğimde Ocak ayında gelmiştim. İlk burada geçirdiğim ilk yazda da 2 aylık bir sakatlık yaşadığım için sezon öncesi kampını kaçırmıştım. İlk defa Fenerbahçe ile sezon öncesi kampı yapma fırsatı buluyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Benim performansımla ilgili şunu söyleyebilirim. Her zaman zaten elimden gelenin en iyisini yapmayı isteyen bir oyuncuyum. Umarım bu sene daha da fazla katkı sağlarım takımıma saha içerisinde. Geçtiğimiz sezon attığım gollerle takımıma yardım etmeye çalışmıştım. Bu sene daha da iyisini yapmayı umuyorum ki hedefimiz olan şampiyonluğa hep beraber ulaşabilelim.
2: Não, não comecei com o Mister, ele também não começou.
9: Henüz hocamız

0: bu konuyla ilgili bir konuşma gerçekleştirmedim. Ama zaten beni buradaki herkes, bu ülkedeki herkes oyuncu olarak tanıyorlar. Şunu herkes biliyor ki ben her zaman takımıma yardım etmek isteyen bir oyuncuyum. Hangi pozisyonda oynadığımın hiçbir önemi yok. Geçen sene 5 farklı pozisyonda oynadım ki bunlardan bazılarında uzun süredir oynamıyordum ama nerede oynarsam oynayayım her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hocamız beni nerede değerlendireceğini en iyi o bilir. Beni nerede oynamamı isterse benim, ben orada elimden gelenin en iyisini yaparım. Çünkü takımıma her zaman yardım etme niyetindeyim. Geçen sene forvet oynadığım çok fazla maç vardı ki o pozisyonda da kendimi rahat hissediyorum. Çünkü forvet oynadığınız zaman kaleye daha yakın oluyorsunuz. Oyuncular arası rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda bundan faydalanan zaten kulübümüz oluyor. Dolayısıyla bu rekabetin çok sağlıklı ve saygılı bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta bütün oyuncular takımın menfaatini düşünüyoruz ve takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz takım için. Dolayısıyla oyuncular arası bu rekabetin gerekli olduğunu düşünüyorum.
1: Ajuda, é fundamental.
0: Takımda çok fazla lider oyuncu olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok zorlu maçlar oynuyoruz. Uzun bir maratonda yarışıyoruz. Dolayısıyla takım içerisinde bu tarz liderlerin olması bütün takımın işini her zaman çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla takımın menfaati için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şampiyon olmak hedef bu. Ben geçen sene de kendime hiçbir hedef koymamıştım açıkçası. Ben zaten kendimi biliyorum, kapasitemi ve önemimi biliyorum. Hiçbir zaman hedef koymayı seven bir oyuncu olmadım. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi geçen sezon en çok gol attığım sezondu. 27 golüm vardı. Bu sezon tek dileğim takımıma daha da fazla yardımcı olabilmek.
1: Acho que às vezes sim. Normal é.
0: Uzun süredir şampiyon olamamanın zaman zaman baskı yarattığını düşünüyorum. Bunu da normal karşılıyorum. Çünkü sonuçta taraftarlarımız tabii ki şampiyon olmak istiyorlar. Kulüp şampiyon olmak istiyor. Bizler oyuncular olarak şampiyon olmak istiyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki bazen istediğiniz şeyler beklediğiniz kadar çabuk olmayabiliyor. Ama sizin yapmanız gereken şey ortaya koyduğunuz projeye inanmak ve bir istikrar sağlamak, devamlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda da, şu ana kadar da geçen seneki kadroyla çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bu anlamda istikrar İstikrarın çok önemli olduğunu düşünüyorum başarıya ulaşmak için. Kendisi zaten her şeyden önce bu camianın çocuğu, her zaman bu camianın içerisinde olmuş birisi. Aynı zamanda oyun felsefesi olarak da hep önde oynamak isteyen, yüksek tempoda oynamak isteyen, ofansif bir oyun oynamak isteyen bir teknik direktör ki zaten Fenerbahçe böyle olmalı. Kendisi aynı zamanda çok sakin bir insan, herkesle iletişim kurmaya çalışan, herkesle iletişim içerisinde olmaya çalışan bir teknik direktör. Bu da oyuncuları çok yardımı dokunuyor bu anlamda. Oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda bütün oyuncuların saygı duyduğu, kendisi de bütün oyuncuların saygı duyduğu bir teknik direktör. Aynı saygıyı oyunculara karşı da gösteriyor. Kendisiyle çalışmak bu anlamda kolay. Kendisi Topuk Yaylası'ndaki kampımıza güzel bir ziyaret gerçekleştirdi. Oyuncularla da bir konuşma yaptı. Oyuncuların her zaman arkasında olduğunu söyledi bize. Her zaman destek olacağını belirtti. Bu camia için çok önemli birisi zaten. Bu camiayı en iyi tanıyan insanlardan bir tanesi. Onun geri dönmüş olmasından dolayı mutluyuz. Onlara şunun sözünü verebilirim ki oynadığımız her maçta son saniyeye kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp her zaman çok fazla savaşacağız. Son düdüğe kadar onlardan da istediğimiz şey bizi her zaman olduğu gibi en iyi şekilde desteklemeye devam etsinler. Son düdüğe kadar takım üzerindeki desteklerini göstersinler. Çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum ve umuyorum. Bizler bunun için çok çalışıyoruz. Takım olarak birlik olmuş durumdayız. Hep birlikte çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum.
2: Fenerbahçe'nin Hollandalı kanat oyuncusu Musaba'ya Premier Lig ekibi Ipswich Town talip oldu. Sarı lacivertliler olası transfer için planlamasını yaptı.
3: Anthony Musaba'ya İngiltere'den talip çıktı. Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town'ın 10+4 olarak uygulanacak yabancı kontenjanı sebebiyle Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında yer almayan Hollandalı kanat oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi. Daha önce Başakşehir ve Çorum Futbol Kulübü'nün de gündemine gelen 25 yaşındaki futbolcu için Sarı Lacivertler 10 milyon euro civarında bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Ayrılık sürecinin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak Gornik Zabrze maçından sonra hızlanması bekleniyor. Geçen sezonun ilk yarısında Samsunspor'daki performansıyla dikkat çeken Musaba, devre arasında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2030'a kadar kontratı bulunan ve Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığı öğrenilen Hollandalı futbolcu, sarı lacivertli formayla 23 maçta 2 gol atıp 6

0: asist yaptı.
1: Galatasaray'ın yeni transferi Lezzi Ugochukwu dün akşam İstanbul'a geldi.
2: Galatasaray ilk hamlesini orta sahaya yaptı. Sarı Kırmızılılar transfer görüşmelerine başladığı Fransız futbolcu Lezzi Ugochukwu'yu İstanbul'a getirdi. Uçağı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 22 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Kavukçu'yla Sarı Kırmızılı taraftarlar karşıladı. Galatasaray atkısıyla kameralara poz veren Lezzi ilk duygularını basın mensuplarıyla paylaştı.
3: I'm very happy to be here, you know, very excited, so yeah.
2: Genç futbolcunun İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Fransız ekibi Rennes altyapısında yetişen Lezzi Ugochukwu, İngiliz temsilcileri Chelsea, Southampton ve Burnley'de forma giydi. Geçen sezon Burnley'de 38 maça çıkan genç futbolcu 3 gol kaydetti.
1: 10 numara için transfer çalışmalarını, görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Paraguaylı oyuncu Julio Enciso oldu.
4: Galatasaray transferde vites yükseltiyor. Lezzi Ugochukwu'ya resmi imzayı attırmak için geri sayıma geçen sarı kırmızılılar 10 numara konusunda temaslarını hızlandırdı. Bruno Fernandes ve Can Uzun'la görüşmelerini yürüten yönetim, Strasbourg'da oynayan Julio Enciso için de harekete geçti. Paraguay milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda dikkat çeken 22 yaşındaki futbolcunun yabancı kuralındaki 4 kişilik kontenjana uyması transferini cazip kılıyor. Galatasaray oyuncunun geçmişte yaşadığı diz sakatlıkları ile ilgili temkinli hareket ederken, Strasbourg'un beklentisinin 25 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. 2004 doğumlu Enciso Dünya Kupası'nda 5 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Kariyerine ülkesi ekiplerinden Libertad'da başlayan Paraguaylı yıldız 2022'de 12 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton'ın yolunu tuttu. Premier Lig'de 58 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergileyen Enciso geçen yaz 9,5 milyon euroya Strasbourg'a transfer oldu. Genç oyuncu Fransız ekibinde 42 karşılaşmada 12 gol 9 asist kaydetti.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un rekor koleksiyonu büyüyor değerli izleyenler. 52 yaşındaki çalıştırıcı sarı kırmızılı takımda tek dönemde en uzun süre görevde kalan teknik direktör oldu.
5: Okan Buruk Galatasaray tarihinde bir rekora daha imza attı. Haziran 2022'de sarı kırmızılı ekibin başına geçen Buruk, görevdeki 1481. gününü geride bırakarak 1480 günle Fatih Terim'e ait olan tek dönemde en uzun süre görev yapan teknik direktör rekorunu kırdı. 5. sezonla hazırlanan deneyimli çalıştırıcı Galatasaray'da 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 6 kupa kazandı. Bugüne kadar Galatasaray'ın başında 203 maça çıkan Buruk, 144 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 mağlubiyet aldı. Sarı Kırmızılılar bu süreçte 457 gol atıp 212 gol yedi. Buruk yönetimindeki Galatasaray 2023-24 sezonunda 102 puanla Süper Lig tarihinin puan rekorunu kırmıştı. Sarı Kırmızılılar 3 haneli puana ulaşan ilk takım olurken 33 galibiyetle de bir sezonda en fazla maç kazanan ekip unvanını elde etti. Okan Buruk ayrıca 17 maçlık üst üste galibiyet, 17 maçlık deplasman galibiyeti, 50 deplasman galibiyetine ve 75 lig galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör rekorlarının da sahibi. Galatasaray'ı son 4 sezonda üst üste şampiyon

0: şampiyonluğa taşıyan 52 yaşındaki çalıştırıcı Fatih Terim'in bu alandaki rekorunu da yakalamıştı. Okan Buruk Sarı Kırmızılıların yeni sezonu da zirvede tamamlaması halinde. Süper Lig'de üst üste 5 kez şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam olacak.
1: Beşiktaş Leandro Trossard transferinde sona geldi değerli izleyenler. Başkan Serdal Adalı takımın kamp yaptığı Slovakya'dan Hollanda'ya geçecek ve futbolcuyla son görüşmelerini gerçekleştirecek. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Trossard transferinde mutlu son yakın. Slovakya'da sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Siyah Beyazlıların Başkanı Adalı, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini bitirmek ve son detayları görüşmek için As Başkan Murat Kılıç'la kamptan ayrılarak bugün Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek. Beşiktaş'a transferde önerilen son isim Dani Ceballos oldu. Beşiktaş'ın transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. 1 Temmuz itibarıyla Real Madrid'le yollarını ayıran 29 yaşındaki orta saha Dani Ceballos, menajerler aracılığıyla siyah beyazlılara önerildi. Beşiktaş yönetimi serbest statüde bulunan İspanyol futbolcuyla ilgili araştırmalara devam ederken, Ceballos için şartların oluşması halinde süreç hızlanacak. Deneyimli orta sahayla İspanya'dan eski kulübü Real Betis ve Hollanda ekibi Ajax'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor. Vincenzo Italiano'nun yalnızca pas yapan bir orta saha değil, doğru zamanda dikine oynayan, kilit pas tehdidi oluşturan ve hücumun ritmini belirleyen bir bağlantı oyuncusu olması sebebiyle Ceballos'a sıcak baktığı öğrenildi. Kariyerinde 20 kupa kazanan Ceballos, geçen sezon Real Madrid'de 7'si ilk 11 olmak üzere 23 karşılaşmada forma giydi. Real Betis altyapısından yetişen ve Arsenal forması da giyen Ceballos, İspanya milli takımındaysa 13 müsabakada bir gol katkısı verdi. Stoper transferi için de harekete geçen Beşiktaş, Flamengo forması giyen Leo Pereira'yı gündemine aldı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş transfer listesine bir isim daha ekledi. Siyah beyazlılar Brezilya ile Dünya Kupası kadrosunda da yer alan 30 yaşındaki stoper Leo Pereira ile ilgileniyor. 6 sezondur Flamengo forması giyen Pereira 304 maçta 18 gol 6 asist katkısı da verdi. 1.89 boyundaki sol ayaklı stoper Brezilya milli takım formasıyla 4 hazırlık maçında forma giydi. Beşiktaşlı oyuncu Kartal Kayra Yılmaz, kamp ortamı ve yeni sezon hedefleri hakkında açıklamalar yaptı.
2: Burada şu anda çok güzel bir aile ortamı gibi bir ortamımız var. Çok pozitif bir insan kendisi zaten. Çok da hırslı aynı zamanda. Yani en az bizim kadar, belki bizden daha bile hırslı. Sahanın içerisinde antrenmanlardan önce, antrenmanlardan sonra, antrenman esnasında bizim neler yapmamız gerektiğini sürekli anlatan, sürekli gösteren, asla yılmayan, çok mücadeleci bir antrenör kendisi. Herkese de iletişimi iyi, benimle de iletişimi iyi. Yani onun söylediği şeyleri sahada yapmaya çalışıyoruz. Beşiktaş kulübünün, Beşiktaş camiasının her zaman hedefi şampiyonluktur. Hangi kulvarda olursa olsun. Bir kupa varsa buna taliptir ve bunu almak için her zaman sahaya çıkar. Geçen sene aslında istediğimizi asla veremedik. İyi yerde bitiremedik. Bunun farkındayız. Bu sene her şey bizim için sıfırdan başlıyor. Yeni bir yapılanmanın içerisindeyiz. Yeni bir hoca, yeni ekip, yeni arkadaşlarımız da katılıyor. Bence bu sene bizim arkamızda olsunlar, bize güvensinler. Sezon daha başlamadı. İlk hazırlık kampını bitireceğiz 3-4 gün sonra. Daha sonrasında da İstanbul'a dönüp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama dediğim gibi bütün maçlarımıza gelsinler, bize destek olsunlar. Bu sene biz başka bir Beşiktaş izleteceğiz. Talihsiz bir sakatlık geçirdim ama tabii ki bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bu seneyle beraber kampla sahaya tekrar döndüm, formaya tekrar kavuştum. Tabii ki biraz zor bir süreçti. Çok daha fazla çalışmak gerekiyordu. Daha şu anda %100 böyle tam olarak hazır değilim. Zaten sezonun başındayız. Gün geçtikçe çok daha iyi olacağım. Ama bu sene hocamızın da şans bana

0: Ne kadar vereceği de tabii ki burada önemli. O bana şans verdiği sürece ben çok daha iyi bir Kartal izleteceğim. Rekabet her zaman güzel. Takımın içerisinde rekabet olduğu zaman bence başarı da daha fazla oluyor. Çok özel oyuncular, bir kere onu söyleyeyim. Onlarla aynı sahada oynayabilmek, aynı takımın içinde bulunabilmek benim için de büyük bir şans. Sahanın içinde biz beraber olduğumuz sürece bence çok güzel şeyler başaracağımıza ben inanıyorum. Zaten daha yeni işte Salih yeni katıldı aramıza. Daha 2-3 antrenman oldu. Yavaş yavaş birbirimizle antrenman yaptıkça da birbirimize alışacağız. Ve bundan sonraki süreçlerde, önümüzdeki maçlarda da birlikte oynamaya başladıkça bence çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ersin benim çok uzun yıldır tanıdığım kardeşim. Çok seviyorum kendisini. İnşallah yolu bahtı da açık olur. İnanılmaz bir karakter. Bu kulüp için yaptıkları bence unutulmaz. Dediğim gibi çok gururlandırdı aslında bizi. Yani çünkü çok güzel bir veda oldu. Onun adına, hem kulüp adına, hem camia adına da. Umarım onun için en iyisi olur. Buradan en iyisini temenni ediyorum onun için.
1: Santfor transferinde önceliğini Dušan Vlahović olarak belirleyen Beşiktaş oyuncunun yanıtını bekliyor.
2: Beşiktaş'ta gözler Dušan Vlahović transferinde. Hücum hattına tartışılmayacak bir santrfor takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar Sırp Yıldız'la temaslarını sürdürüyor. Avrupa'dan da teklifler bekleyen 26 yaşındaki futbolcunun babası ve menajeri en geç 10 Ağustos'a kadar kararlarını vereceklerini yineledi. Beşiktaş yönetimi şartları zorlamaya hazır olduğu Vlahović'in vereceği nihai karara göre çalışmalarını şekillendirecek. Geride bıraktığımız günlerde İtalyan basını 1 Temmuz itibarıyla Juventus'la kontratı biten Vlahović'in Serie A ekibiyle yeniden yakınlaştığını iddia etti.

0: Geçen sezon Juventus'ta 13 ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan yıldız oyuncu 10 gol 2 asistlik performans sergiledi. Partizan ve Fiorentina formalarını da giyen Vlahovic, 2021-2022 sezonunda Serie A'da sezonun oyuncusu ödülünü kazanırken kariyerinde 6 kupa sevinci yaşadı. Vlahovic Sırbistan milli takımındaysa 41 maçta 16 gol kaydetti.
1: Trabzonspor'da Daniel Karsbach defteri yeniden açıldı. Bordo Mavililerin Sarpsborg'un Norveçli golcüsü için bir hamle daha yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
2: Trabzonspor'da forvet transferi için gündeme yeniden Daniel Karsbach geldi. Norveç basınından TV2'nin haberine göre Bordo Mavililer Sarpsborg forması giyen 23 yaşındaki santrfor için yaklaşık 5 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'nin de Norveçli golcü için kulübün kapısını çaldığı ancak bu teklifin reddedildiği aktarıldı. Sarpsborg yönetiminin 5 milyon euronun üzerinde gelecek bir teklife olumlu yaklaşabileceği, Karsbach'ın da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı belirtildi. Geride kalan 2025 sezonunda Sarpsborg formasıyla 32 maçta 19 gol 1 asist üreten Karsbach, devam eden 2026 sezonunda ise 11 maça çıktı ve 3 gole imza attı. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, daha önce Brune, Viking ve Herenven formaları da giymişti.
1: Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu. Matias Lovik ülkesine döndü. Trabzonspor'un devre arası Parma'dan transfer ettiği Norveçli sol bek Matias Lovik Molde'ye transfer oldu. Bordo Mavililer transferden şarta bağlı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon 400 bin euro gelir elde edebilecek. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu 3 asiste imza attı.

0: Haller üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon Alanya Spor formasıyla 36 maça çıkan 22 yaşındaki savunmacı 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 2028 yılına kadar Alanya Spor'la sözleşmesi bulunan Ümit Aktağ, daha önce Mircea Lucescu döneminde Romanya milli takımından teklif aldığını ancak bu daveti geri çevirdiğini açıklamıştı.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken haberleri, başlıkları neler? Gelin birlikte göz atalım. Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. İlk olarak Fotomaç gazetesinin ana sayfasına şöyle bir göz atalım. Yine sayfa 2'ye ayrılmış ve manşette bir Galatasaray bir de Fenerbahçe'den transfer haberi görüyoruz. Hugo Çukwu Galatasaray'da cimbom 22 yaşındaki Fransız futbolcuyu dün İstanbul'a getirerek ilk bombayı patlattı diyor haber. Ayrıca Kamavinga için de Real Madrid'in 23 yaşındaki orta sahası için de bir hamle yapılacağından bahsediliyor. Galatasaray bölümünde manşette dikkat çeken haber ve Greenwood Fenerbahçe'de Sarı Lacivertli Kulüp 24 yaşındaki İngiliz yıldızı bugün İstanbul'a getirecek. Ayrıca santrfor arayışları da sürüyor ve Oli Watkins isminin Fenerbahçe'de şu an öne çıkan isim olduğu belirtilmiş. Biraz daha sayfanın alt kısmına geldiğimiz zaman Trossard Beşiktaş'ta haberini ve Fırtına geri sayımda başlıklarını yine Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündem maddeleri olarak görmek mümkün. Devam edelim hemen Fanatik gazetesinin de ana sayfasına şöyle bir göz atalım. Burada da manşette Greenwood geliyor ve şampiyondan ilk transfer Hugo Çukwu haberlerini görüyoruz. Onun dışında Fenerbahçe'ye dair ya Rashford ya Lookman başlıklı bir haber. Galatasaray cephesinde Phil Foden'ın ismi öne çıkartılmış. Tüm şartların zorlanacağı söyleniyor bu transferde. Detaylarına bakacağız birazdan. Trossard'da kriz çıktı. Dünya Kupası'nda erken final. Prestigiani'de sıcak saatler. Yine bu sayfada dikkat çeken diğer başlıklar. Şimdi artık biraz diğer sayfalardan detaylara bakmaya başlayalım. Sabah gazetesine bakacağız ilk olarak. Nefes kesen operasyon başlığını görüyoruz. Fenerbahçe Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Aylar süren pazarlıklarla Marsilya kulübü 39,5 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro şampiyonluk bonusuyla ikna edildi. Dün Fransa'ya uçan Oğuz Çetin ve Cihan Kamer İngiliz yıldızla masaya oturup işi bitirdi. 24 yaşındaki oyuncu bugün İstanbul'a geliyor ifadesi kullanılmış. Söz sezon çok iyi geçecek başlığıyla az önce de ekrana getirmiştik. Anderson Talisca'nın Avusturya kampında yaptığı açıklamaları görüyoruz değerli izleyenler. Kendine gol hedefi koymadığını ve sadece takımına yardımcı olmak istediğini söylüyor. Talisca şampiyon olmanınsa tek hedef olduğunu belirtmiş. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir süredir El Ehli kulübünün isteği olduğuna dair haberler paylaşıyoruz değerli izleyenler. Kulübün ısrarlı isteklerini sürdürdüğü belirtiliyor. Bu arada Kerem Aktürkoğlu'nun dün baba olduğuna da vurgu yapılmış. Biz de bir kez daha tabii ki tebrik edelim buradan. Fenerbahçe yönetiminin olası ayrılıkta 27 yaşındaki sol kanadın bonservisi için düşündüğü rakamın 45 milyon euro olduğu belirtiliyor haberin detaylarında. Cristiani pazarlığı kızıştı başlıklı bir Trabzonspor haberi görüyoruz. 20 yaşındaki oyuncu için Benfica ile ödeme planı üzerinde görüşmeler yapıldığı belirtilmiş. Şimdi devam edelim. Biraz Dünya Kupası'ndan haberlere bakacağız. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Tarihin en pahalı futbol maçı. 2026 Dünya Kupası'nın ilk finalisti bugün belli olacak. 1.52 milyar euro ile dünyanın en yüksek değerli takımı Fransa ile 1.22 milyar euro ile ikinci İspanya Türkiye saatiyle 22'de yarı finalde karşı karşıya gelecek. Ivan Barton'un yöneteceği maçta gözler Kylian Mbappe ile Lamine Yamal'ın üzerinde olacak. Mbappe 8 golle krallık yarışında Messi ile birlikte zirvede. Yamal ise 1 golü bulunmasına karşın Matadorların en önemli hücum silahı denmiş. Ancak Yamal'ın şimdiye kadar hiç de beklendiği gibi bir turnuva geçirmediğini burada paylaşmak lazım. İşte o skandalın perde arkası başlığıyla Murat Fevzi Tanırlı imzalı bir haber görüyoruz. Norveç-İngiltere maçında herkes

0: gördüğünü, çipli topun görememesinin sebebi kodlama hatası diyor haber. FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre çipli toplar 16 özel takip kamerası ile entegre olup oyuncu başına 29 veri noktasından saniyede 50 kez veri topluyor, ancak çipli toptaki sensörler oyuncuların topa temas şekilleri ve oyun alanı düşünülerek hazırlanmış. Norveç-İngiltere maçında olduğu gibi topun 40-50 metreye yükselip kabloya, kuşa ya da drona çarpabileceği düşünülmemiş. FIFA bu yüzden sensöre yansıyan bir temas yok, top örümcek kamera kablosuna değmedi açıklamasını yaptı şeklinde detaylı bir haber var. Merak edenler bugün Hürriyet gazetesinden biraz daha ayrıntılarına bakabilirler diyelim. Ve Milliyet gazetesine baktığımızda yine Dünya Kupası'na ayrılmış bir sayfa görüyoruz. Balogun kararı bir kişiden şeklinde The Times gazetesinin yaptığı bir haber. Bildiğiniz gibi Balogun'un kartı iptal edilmişti ve bu kararın tek bir kişiden alındığı söyleniyor. FIFA Disiplin Kurulu'nun kararı başkan dışındaki üyelerin görüşüne başvurulmadan alındı şeklinde bir haber bu. Tabii ki tepkiler de gelmeye devam ediyor bu konuyla ilgili. Horoz dövüşecek, boğa güreşecek. Dünya Kupası'nın son finalisti Fransa ile son Avrupa şampiyonu İspanya yarı finalde karşı karşıya geliyor. İki farklı jenerasyonun temsilcisi Yamal ve Mbappe'nin performansları büyük önem kazanıyor demiş yine bugün Milliyet gazetesi de. Evet, gazetelerde de yine Dünya Kupası'nda erken final niteliğindeki bu karşılaşmaya dair haberleri paylaştık. Hemen gelin şimdi akışımıza dönelim. Dünya Kupası'nın ilk yarı final mücadelesi İspanya ile Fransa'yı karşı karşıya getirecek değerli izleyenler. Bakalım hangi takım finale çıkacak?
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk yarı finalinde Avrupa'nın iki devi İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Dallas Stadyumunda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası H grubunda yer alan İspanya, Yeşilburun Adaları'yla golsüz berabere kalarak şaşırtıcı bir başlangıç yaptı. Daha sonra Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı ise 1-0 mağlup ederek grubunu birinci sırada tamamladı. Luis de la Fuente'nin ekibi son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda ise Portekiz'i Mikel Merino'nun son anlardaki golüyle 1-0 geçti.

0: Çeyrek finalde yine Merino'nun son dakikalardaki golü Belçika karşısında 2-1'lik galibiyeti getirdi. Boğalar şampiyon oldukları 2010'dan sonraki en iyi derecesine imza attı. Turnuva boyunca sadece bir gol yiyen İspanya kupanın en sağlam savunma performansını sergiliyor. Fransa ise I grubunda Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0 ve Norveç'i 4-1 mağlup ederek 3-3 ile son 32 bileti aldı. Horozlar İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Son 16'da Paraguay'ı 1-0, çeyrek finalde ise Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa, üst üste 3. Dünya Kupası'nda yarı final başarısı gösterdi. Didier Deschamps'ın öğrencileri oynadıkları 6 maçta kalelerinde sadece 2 gol gördü. Son Avrupa şampiyonu İspanya turnuvada topa sahip olma oranı ve pas oyunuyla dikkat çekerken Fransa ise geçiş hücumları ve bireysel yetenekleriyle rakiplerine zor anlar yaşattı. Euro 2024 yarı finali ve 2025 Uluslar Ligi yarı finali gibi son iki büyük randevuda rakibini mağlup eden İspanya bu üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor. Fransa da üst üste 3. kez finale çıkmak istiyor. Yarı finalin diğer ayağında İngiltere ile Arjantin çarşamba 22'de karşı karşıya gelecek.
1: Şimdi gelin Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri ve maç programına bakalım değerli izleyenler. Aslında iki karşılaşma var. Biri bu akşam oynanacak. Saat 22'de Fransa ile İspanya'yı karşı karşıya getirecek. Yarınsa saat 22'de Arjantin ile İngiltere kozlarını paylaşacak ve artık final eşleşmeleri belli olacak. Tabii bu karşılaşmaları kaybeden takımlarında yine üçüncülük maçında karşı karşıya geleceklerini söyleyelim ve devam edelim. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması fikrinin değerlendirilebileceğini açıkladı.
2: Futbol dünyasının en prestijli organizasyonu Dünya Kupası için 2030'da yeni bir genişleme ihtimali gündemde. FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvanın 64 takıma çıkarılması fikrinin 2026 Dünya Kupası'nın ardından detaylı şekilde değerlendirileceğini açıkladı. İsviçre basınına konuşan Infantino, 48 takımlı formatın beklentilerin üzerinde bir başarı yakaladığını belirterek, Dünya Kupası tüm dünya için olmalı, bu konuyu mutlaka inceleyip tartışacağız dedi. Özellikle Afrika kıtasından çok sayıda takımın eleme turlarına yükselmesini örnek gösteren FIFA Başkanı, daha fazla ülkenin Dünya Kupası deneyimi yaşamasının futbolun gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. FIFA Başkanı turnuvada 10 Afrika temsilcisinin 9'unun son 32 turuna yükseldiğini, tüm kıtalardaki takımların gol atıp puan topladığını belirterek yeni formatın rekabet seviyesini yükselttiğini savundu. 64 takımlı sisteme geçilmesi halinde Dünya Kupası'na 16 ülke daha katılacak. Maç sayısı 128'e çıkacak ve organizasyonun süresi de uzayacak. Olası formatta 16 grupta 4'er takım mücadele edecek. Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler son 32 turuna yükselecek. FIFA'nın bu konudaki nihai kararını 2026 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından ilgili kurumlarla yapacağı değerlendirmeler sonrasında vermesi bekleniyor.

0: Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. İspanya, Fransa, Arjantin, İngiltere mücadelesi oynanacak. Biz de A-Spor ekibi olarak final etabına hangi takımlar yükselir, hangi takım şampiyon olur, gol kralı kim olur diye sorduk. Bakalım taraftarlar neler söyledi.
1: Benim favorim İspanya. İspanya ile İngiltere kalır diyorum.
0: İspanya ile İngiltere kalır. Peki sence kim şampiyon olur?
1: İspanya.
0: Peki şampiyona da gol kralı kim olur?
1: Şampiyona da gol kralı muhtemelen Mbappe olacaktır.
2: Bence Arjantin ile Fransa kalır. Arjantin zaten Messi lobisinden dolayı bir tık torpilli olarak kalacağını düşünüyorum. Fransa'da Mbappe, Dembele falan iyiler yani. O ikisini kalacağını düşünüyorum.
0: Peki şampiyon kim olur?
2: Şampiyon bence Fransa olur. Öncekini Arjantin kazandı. Bunu da ben Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum.
0: Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Messi ve Mbappe ikisi de 8 golle şu an gol krallığında yarışıyorlar. Gol kralı kim olur?
2: Gol kralı bence Mbappe olacak ya. Fransa ile Arjantin gibi kalır diyorum. Arjantin de alır bu sene.
0: Final. Şampiyon Arjantin.
2: Evet.
0: Peki gol kralı kim olur? 8 golle hem Mbappe hem Messi var.
2: Bence yine Messi olur ya. Finalde bir ya da iki gol atar Messi gol.

0: kral olur.
1: Fransa ile Arjantin.
2: Şampiyon kim olur?
1: Fransa. Ama ben Arjantin'i tutuyorum.
2: Gol kralı kim olur? 2 golle 8 golle Mbappe ile Messi var.
1: Mbappe olur.
3: Abi öncelikle Fransa'nın gitmesini istiyorum. Çünkü İspanya Portekiz'i eledi. Büyük bir Ronaldo'cu olarak ben. Bence Fransa finalde de şey olarak gene 2020 Dünya Kupası'nda olduğu gibi Fransa-Arjantin finali olabilir. Ama İngiltere'nin de çok güzel bir jenerasyonu var. Ama tahminim Arjantin-Fransa olacak ya final.
2: Finalde şampiyon kim olur?
3: Fransa. Abi çünkü ilerisi şöyle, 4 tane 5 tane dünya yıldızı var. Olise, Mbappe, Dembele, Doué, Cherki. Hele Cherki Manchester City'de oynamasına rağmen o kadroya giremiyor.
2: Peki kralı kim olur? 2 isim var. 8 golle Messi ve Mbappe.
3: Mbappe.

0: Bence İspanya kalabilir. Bir de Arjantin diyorum.
1: Peki final etabından sonra şampiyon kim olur?
0: Final. İspanya güçlü gidiyor. İspanya diye düşünüyorum.
1: Gol kralı kim olur? 8 golle Mbappe ve Messi yarışıyor şu an.
0: Mbappe olabilir.
2: 2022'deki gibi Arjantin-Fransa finali bekliyorum ben. Messi'ciyim ama Fransa bu sefer alır gibi geliyor.
1: Fransa şampiyon olur mu diyorsun?
2: Bence de. Arjantin çok takıldı uzatmalarda falan.
1: Peki gol kralı kim olur?
2: Bence Messi olur.
3: Final etabına geçen Dünya Kupası olduğu gibi yine Fransa-Arjantin diyorum. Benim gönlümden bu geçiyor.
1: Peki final etabından sonra şampiyon kim olur?
3: Gönlümüz Arjantin'den yanadır. Messi'ci olarak Arjantin diyorum.
1: Peki o zaman 8 golle 2 futbolcu var. Mbappe ve Messi gol krallığında. Gol kralı kim olur?
3: Ya, gol krallığında Mbappe diyorum ama. Mbappe daha formda şu an. Messi'nin çok skor katkısı ya. Skor katkısı yok demeyelim de çok skor aramıyor. Asist de yapabiliyor. Mbappe biraz daha santrafor olduğu için Mbappe'nin gol katkısı daha yüksek.
4: Bence zaten favorim olan İngiltere finale çıkacak kesin. Arjantin'de bu iyi takım. İkisi final oynar diyorum.
1: Peki final etabında hangi takım şampiyon olur?
4: İngiltere diyorum. Zaten gönlümde İngiltere'den yana.
1: Son olarak da şunu soracağım. İki tane oyuncu 8 golle gol krallığında yarışıyor. Mbappe ve Messi, iki dünya yıldızı. Sence gol kralı kim olur?
4: İkisi arasından mı?
1: Yani 8 golle şu an onlar var. Bak.
4: Ben Bellingham'ın onlara geçeceğini düşünüyorum. Bellingham'ın... Evet, 6 golle takip ediyor. Bu sezonda formda. Onlara geçeceğini düşünüyorum.

0: Premier Lig ekibi Manchester United, Chelsea'nin Brezilyalı orta sahası André Santos'u kadrosuna kattığını açıkladı.
1: Manchester United, André Santos'u transfer etti. Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada, Chelsea'den kadroya dahil edilen Brezilyalı orta saha oyuncusuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İngiliz basınına göre United bu transfer için Chelsea'ye 58 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Futbol kariyerinde Vasco da Gama, Nottingham Forest ve Strasbourg formalarını giyen André Santos, Chelsea ile 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon Chelsea'de 25'e ilk 11 olmak üzere 43 maça çıkan ve 3 gol 4 de asist katkısı sunan André Santos, 6 kez Brezilya milli takım formasını da giydi.
0: İtalyan ekibi Roma, daha önce Türk takımlarıyla da adı anılan Arjantinli futbolcu Paulo Dybala ile yeni sözleşme imzaladı.
2: Paulo Dybala'nın Roma'daki geleceği resmiyet kazandı. Serie A ekibi Arjantinli yıldızın sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada 2022 yazında takıma katılan Dybala'nın kısa sürede hem saha içinde hem de saha dışında lider bir karaktere dönüştüğü vurgulandı. Transferde sık sık adı Türk takımlarıyla da anılan 32 yaşındaki futbolcu Roma formasıyla çıktığı 140 karşılaşmada 45 gol 28 asist kaydetti. Deneyimli yıldız kariyerinde daha önce Instituto, Palermo ve Juventus formaları da giydi. Kariyerinde 14 kupa kaldıran Paulo Dybala 2019-2020 sezonunda İtalya'da sezonun oyuncusu seçilmişti. Tangocu 2022'de Dünya Kupası'nı kazandığı Arjantin milli takımıyla da 40 maçta 4 gol kaydetti.
0: Hırvatistan milli takımının yeni teknik direktörü Slaven Bilic oldu.
2: Hırvatistan milli takımında yeni dönem başladı. Slaven Bilic 14 yıl sonra Hırvatistan milli takımının teknik direktörü oldu. Son 2 yıldır takım çalıştırmayan 57 yaşındaki teknik adam 2006-2012 yılları arasında da Balkan ekibini yönetmişti. Bilic'in ilk dönemi Hırvat futbolunun altın jenerasyonunun sahneye çıktığı süreç olarak hafızalara kazındı. Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic ve Dejan Lovren gibi isimler milli takımda ilk kez Bilic yönetiminde düzenli süre almaya başladı. Euro 2008'de Türkiye'ye çeyrek finalde elenen o kadro, sonraki yıllarda Avrupa ve dünya futbolunun en istikrarlı milli takımlarından biri haline geldi. Hırvatistan Futbol Federasyonu da Bilic'in dönüşüyle birlikte yeni bir yapılanma süreci başlatmayı hedefliyor. Amaç, yaşlanan kadroyu kademeli olarak gençleştirmek ve son yıllarda büyük turnuvalarda yakalanan istikrarı korumak. 2017'den bu yana görevde bulunan Zlatko Dalic, Hırvatistan'ı 2018 Dünya Kupası'nda finale, 2022 Dünya Kupası'nda ise yarı finale taşıyarak ülke futbol tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza atmıştı. 2013-2015 döneminde Beşiktaş'ta da görev yapan Slaven Bilic, son olarak 2023-2024 sezonunda Suudi Pro Lig ekibi El Fateh takımını çalıştırdı.
0: 525. Kestel Kozlu Ören yağlı güreşleri çekişmeli mücadelelere sahne oldu.
2: 525. Kestel Kozlu Ören yağlı güreşlerinde 466 güreşçi kol bağlarken 30 baş pehlivan er meydanına çıktı. Aralarında Orhan Okulu, Recep Kara, Seçkin Duman, Yıldıray Pala, Serdar Yıldırım, Okan Yavaş ve Tanju Gemici gibi isimlerin yer aldığı organizasyonda altın kemer için kıyasıya mücadele edildi.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Toplam ciro endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %32,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Mayıs'ta aylık bazda %3,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi aynı ayda yıllık bazda %32,9 yükseliş gösterdi.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Reklam. tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
9: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
13: Tatil Sepeti.
14: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
2: Bankom.com Bank kartım hadi. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.
5: Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 14 Temmuz 1936 yılında Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatlarında güreşte 61 kiloda birinci geldi. Böylelikle Türkiye olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandı.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
10: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele. Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva, Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
9: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
11: Bir reklam.
12: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
13: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
11: Bir reklam.
14: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
15: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
16: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
17: Tatil budur hissi.
18: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokon

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne ister?

0: A-Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Bir reklam.
8: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak, başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu, Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin hat safhaya ulaştığı dönemde, daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Şalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde, "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması, Bulgar yetkililerin

0: Leri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçakta Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon Alterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Naim'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da Naim buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu. Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onları haksız, Naim'i de şampiyon ilan edecekti.
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
5: Yıldız. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Kazancım net, Sigortam.net.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
10: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Galatasaray oyuncunun geçmişte yaşadığı diz sakatlıkları ile ilgili temkinli hareket ederken Strasbourg'un beklentisinin 25 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. 2004 doğumlu Enciso Dünya Kupası'nda 5 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Kariyerine ülkesi ekiplerinden Libertad'da başlayan Paraguaylı yıldız 2022'de 12 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton'ın yolunu tuttu. Premier Lig'de 58 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergileyen Enciso geçen yaz 9,5 milyon euroya Strasbourg'a transfer oldu. Genç oyuncu Fransız ekibinde 42 karşılaşmada 12 gol 9 asist kaydetti.
2: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un rekor koleksiyonu büyüyor. 52 yaşındaki çalıştırıcı Sarı Kırmızılı takımda tek dönemde en uzun süre görevde kalan teknik direktör oldu.
3: Okan Buruk Galatasaray tarihinde bir rekora daha imza attı.

0: 23 Haziran 2022'de sarı kırmızılı ekibin başına geçen Buruk, görevdeki 1481. gününü geride bırakarak 1480 günle Fatih Terim'e ait olan tek dönemde en uzun süre görev yapan teknik direktör rekorunu kırdı. 5. sezonla hazırlanan deneyimli çalıştırıcı Galatasaray'da 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 6 kupa kazandı. Bugüne kadar Galatasaray'ın başında 203 maça çıkan Buruk, 144 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 mağlubiyet aldı. Sarı Kırmızılılar bu süreçte 457 gol atıp 212 gol yedi. Buruk yönetimindeki Galatasaray 2023-24 sezonunda 102 puanla Süper Lig tarihinin puan rekorunu kırmıştı. Sarı Kırmızılılar 3 haneli puana ulaşan ilk takım olurken 33 galibiyetle de bir sezonda en fazla maç kazanan ekip unvanını elde etti. Okan Buruk ayrıca 17 maçlık üst üste galibiyet, 17 maçlık deplasman galibiyeti, 50 deplasman galibiyetine ve 75 lig galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör rekorlarının da sahibi. Galatasaray'ı son 4 sezonda üst üste şampiyonluğa taşıyan 52 yaşındaki çalıştırıcı Fatih Terim'in bu alandaki rekorunu da yakalamıştı. Okan Buruk sarı kırmızılıların yeni sezonu da zirvede tamamlaması halinde Süper Lig'de üst üste 5 kez şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam olacak.
1: Fenerbahçe Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Mason Greenwood Fenerbahçe'de İngiliz oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağlayan Sarı Lacivertliler 40 milyon euro bonservis bedeli şampiyon olunduğu takdirde de 2 milyon euro bonus ödeyecek. Marsilya'da bulunan yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin imzaların kısa süre içinde atılması durumunda Greenwood'u İstanbul'a getirecek. Fenerbahçe Avusturya kampındaki son hazırlık maçında LASK'la karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.
0: Fenerbahçe Avusturya'daki son hazırlık maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki 3. hazırlık maçında Avusturya ekibi LASK Linz'le karşı karşıya gelecek. Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda tamamlayan İsmail Kartal'ın ekibi çalışmalarını Avusturya kampında sürdürüyor. Fenerbahçe kamp sürecinde oynadığı ilk hazırlık maçında Admiravaker'i 5-0, ikinci karşılaşmasında ise Pogon'u 4-0 mağlup etmişti. Sarı lacivertliler LASK mücadelesinin ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek. Fenerbahçe daha sonra UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile oynayacağı maçlara konsantre olacak.
1: Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2: Bizler için kamp çok iyi geçiyor diyebilirim. Sezon öncesi kamplar her zaman çok önemlidir. Biz de teknik direktörümüzle, teknik heyetimizle ve futbolcu olarak çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün daha da sıkı çalışıyoruz ki her geçen gün daha da iyi olalım. Bu anlamda bizim için kampın önemli olduğunu söyleyebilirim. Buraya ilk geldiğimde Ocak ayında gelmiştim. İlk yaz burada geçirdiğim ilk yazda da 2 aylık bir sakatlık yaşadığım için sezon öncesi kampını kaçırmıştım. İlk defa Fenerbahçe ile sezon öncesi kampı yapma fırsatı buluyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Benim performansımla ilgili şunu söyleyebilirim. Her zaman zaten elimden gelenin en iyisini yapmayı isteyen bir oyuncuyum. Umarım bu sene daha da

0: Fazla katkı sağlarım takımıma saha içerisinde. Geçtiğimiz sezon attığım gollerle takımıma yardım etmeye çalışmıştım. Bu sene daha da iyisini yapmayı umuyorum ki hedefimiz olan şampiyonluğa hep beraber ulaşabilelim. Henüz hocamızla bu konuyla ilgili bir konuşma gerçekleştirmedim. Ama zaten beni buradaki herkes, bu ülkedeki herkes oyuncu olarak tanıyorlar. Şunu herkes biliyor ki ben her zaman takımıma yardım etmek isteyen bir oyuncuyum. Hangi pozisyonda oynadığımın hiçbir önemi yok. Geçen sene 5 farklı pozisyonda oynadım ki bunlardan bazılarında uzun süredir oynamıyordum ama nerede oynarsam oynayayım her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hocamız beni nerede değerlendireceğini en iyi o bilir. Beni nerede oynamamı isterse benim ben orada elimden gelenin en iyisini yaparım çünkü takımıma her zaman yardım etme niyetindeyim. Geçen sene forvet oynadığım çok fazla maç vardı ki o pozisyonda da kendimi rahat hissediyorum çünkü forvet oynadığınız zaman kaleye daha yakın oluyorsunuz. Oyuncular arası rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda bundan faydalanan zaten kulübümüz oluyor. Dolayısıyla bu rekabetin çok sağlıklı ve saygılı bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta bütün oyuncular takımın menfaatini düşünüyoruz ve takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz takım için. Dolayısıyla oyuncular arası bu rekabetin gerekli olduğunu düşünüyorum.
1: Ajuda, é fundamental.
0: Takımda çok fazla lider oyuncu olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok zorlu maçlar oynuyoruz. Uzun bir maratonda yarışıyoruz. Dolayısıyla takım içerisinde bu tarz liderlerin olması bütün takımın işini her zaman çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla takımın menfaati için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Ser campeão. Esse é o objetivo do clube.
0: Şampiyon olmak hedef bu. Ben geçen sene de kendime hiçbir hedef koymamıştım açıkçası. Ben zaten kendimi biliyorum, kapasitemi ve önemimi biliyorum. Hiçbir zaman hedef koymayı seven bir oyuncu olmadım. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi geçen sezon en çok gol attığım sezondu. 27 golüm vardı. Bu sezon tek dileğim takımıma daha da fazla yardımcı olabilmek.
1: Acho que às vezes sim. Normal é.
0: Uzun süredir şampiyon olamamanın zaman zaman baskı yarattığını düşünüyorum. Bunu da normal karşılıyorum. Çünkü sonuçta taraftarlarımız tabii ki şampiyon olmak istiyorlar. Kulüp şampiyon olmak istiyor. Bizler oyuncular olarak şampiyon olmak istiyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki bazen istediğiniz şeyler beklediğiniz kadar çabuk olmayabiliyor. Ama sizin yapmanız gereken şey ortaya koyduğunuz projeye inanmak ve bir istikrar sağlamak, devamlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda da, şu ana kadar da geçen seneki kadroyla çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bu anlamda istikrarın çok önemli olduğunu düşünüyorum başarıya ulaşmak için. Kendisi zaten her şeyden önce bu camianın çocuğu, her zaman bu camianın içerisinde olmuş birisi. Aynı zamanda oyun felsefesi olarak da hep önde oynamak isteyen, yüksek tempoda oynamak isteyen, ofansif bir oyun oynamak isteyen bir teknik direktör ki zaten Fenerbahçe böyle olmalı. Kendisi aynı zamanda çok sakin bir insan, herkesle iletişim kurmaya çalışan, herkesle iletişim içerisinde olmaya çalışan bir teknik direktör. Bu da oyuncuları çok yardımı dokunuyor bu anlamda. Oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda bütün oyuncuların saygı duyduğu, kendisi de bütün oyuncuların saygı duyduğu bir teknik direktör. Aynı saygıyı oyunculara karşı da gösteriyor. Kendisiyle çalışmak bu anlamda kolay.
1: Foi papo bem tranquilo.
0: Kendisi Topuk Yaylası'ndaki kampımıza güzel bir ziyaret gerçekleştirdi. Oyuncularla da bir konuşma yaptı. Oyuncuların her zaman arkasında olduğunu söyledi bize. Her zaman destek olacağını belirtti. Bu camia için çok önemli birisi zaten. Bu camiayı en iyi tanıyan insanlardan bir tanesi. Onun geri dönmüş olmasından dolayı mutluyuz. Onlara şunun sözünü verebilirim ki oynadığımız her maçta son saniyeye kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp her zaman çok fazla savaşacağız. Son düdüğe kadar onlardan da istediğimiz şey bizi her zaman olduğu gibi en iyi şekilde desteklemeye devam etsinler. Son düdüğe kadar takım üzerindeki desteklerini göstersinler. Çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum ve umuyorum. Bizler bunun için çok çalışıyoruz. Takım olarak birlik olmuş durumdayız. Hep birlikte çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum.
2: Fenerbahçe'nin Hollandalı kanat oyuncusu Musaba'ya Premier Lig ekibi İsviçre'den talip oldu.
3: Anthony Musaba'ya İngiltere'den talip çıktı. Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town'ın 10+4 olarak uygulanacak yabancı kontenjanı sebebiyle Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında yer almayan Hollandalı kanat oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi. Daha önce Başakşehir ve Çorum Futbol Kulübü'nün de gündemine gelen 25 yaşındaki futbolcu için sarı lacivertler 10 milyon euro civarında bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Ayrılık sürecinin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda oynanacak Gornik Zabrze maçından sonra hızlanması bekleniyor. Geçen sezonun ilk yarısında Samsunspor'daki performansıyla dikkat çeken Musaba, devre arasında 5 milyon euro bonservis

0: bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2030'a kadar kontratı bulunan ve Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığı öğrenilen Hollandalı futbolcu, sarı lacivertli formayla 23 maçta 2 gol atıp 6 asist yaptı.
1: Şimdi birlikte bir gazete turu yapacağız. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine ilk olarak bakacağız. Gelin başlayalım. Fotomaç gazetesinin 3. sayfası Fenerbahçe haberlerine ayrılmış ve sayfanın en başında Kartal'ın felsefesi farklı başlıklı bir haber görüyoruz. Matteo Guendouzi'nin açıklamaları. Taktiksel çalışmalar yapıyoruz. Geçen seneye göre çok farklı bir oyun felsefesi olan bir hocayla çalışıyoruz. Gün geçtikçe bu çalışmaları daha iyi uyguluyoruz ifadelerini kullanmış Fenerbahçe'nin oyuncusu Matteo Guendouzi. Bu arada Guendouzi yeni transferler Vedat Muriç ve Nathan Ake'yi de değerlendirmiş. Her iki futbolcu da çok yüksek tecrübeye sahip, takımımıza çok büyük katkıları olacaktır. Buna eminim ifadelerini kullanmış. Bunu da paylaşalım ve devam edelim. Greenwood'da geri sayım bu sayfada öne çıkan bir başka başlık. Sarı lacivertli idareciler İngiliz yıldıza forma giydirmek için Fransa'da Fenerbahçe her konuda anlaşmaya vardığı Mason Greenwood'u İstanbul'a getirmek için geri sayıma geçti. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin kısa süre içinde 24 yaşındaki oyuncuyu getirip 4+1 yıllık sözleşmeye imza attıracak deniyor. Oyuncunun İstanbul'da yaşayacağı eve kadar tüm hazırlıkların tamamlandığına dair bir detay da yine haberin içerisinde paylaşılmış. Sayfanın en altında da santrfor transferine dair ille de Watkins başlığını görüyoruz. Fenerbahçe Oli Watkins'i kaçırmak istemiyor. Sarı lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla istediği golcü oyuncu için 35 milyon euroya kadar çıktı ve yanıt bekliyor denmiş. Fanatik 3 yine Fenerbahçe'ye ayrılmış. Greenwood'da geri sayım başlığını burada da görüyoruz. İngiltere'den müjde geldi. Kırmızı Şeytanlar Greenwood için satın alma hakkını kullanmayacağını bildirdi. Böylece transferin önündeki tüm engeller kalktı. Kamer ve Çetin dün erken saatlerde yeniden Marsilya'ya gitti. Özel uçağın İstanbul'a dönüşünde bu kez 24 yaşındaki hücum oyuncusunun da olması bekleniyor. Bu sayfada öne çıkan bir transfer haberi Rashford ve Lookman başlığıyla hemen ona da bakalım. Aziz Yıldırım gözünü kararttı. Sol kanada da yıldız istiyor. Başkan Yıldırım bu sezon şampiyonluk yolunda eksiksiz bir takım kurmayı kafasına koydu. Greenwood'da artık imza beklenirken Aziz Yıldırım sol kanada da bir yıldız alınması talimatını verdi. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'na Suudi Arabistan'dan olan ilgiyi değerlendirip Ademola Lookman ya da Marcus Rashford'ı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor demiş haber. Bu arada El Ehli'nin Kerem Aktürkoğlu için bir girişimi var ancak henüz yapılan teklifler kabul edilecek seviyede değil, onu da söyleyelim. Talişka'nın az önce izlediğimiz açıklamaları bugün Fanatik gazetesinde tek hedefimiz şampiyonluk başlığıyla paylaşılmış. Talişka çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum ifadesini kullanıyor. Şimdi Milliyet gazetesinin 14. sayfasına bakalım. Sayfanın en başında Nevzat Dindar imzalı Galatasaray haberlerini görüyoruz. Brahim Diaz sesleri. Galatasaray Fas'ın yıldızı Brahim Diaz'ı listesine aldı. Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki yetenekli futbolcunun 10 numara pozisyonu için düşünüldüğü, transferi içinse 20 milyon euronun gözden çıkarıldığı belirtildi deniyor. Hemen yanında işte yeni aslan başlığıyla Galatasaray'ın ilk transferi Lezi Ugochukwu'nun İstanbul'a geliş görüntülerine dair bir haber görüyoruz. Küçükken hayalim büyük kulüplerde oynamaktı. Galatasaray'a gelerek bu hayalimi tamamlamış oluyorum ifadesini de kullandı Ugochukwu. Cimbom güç depoluyor başlığıyla da idmandan bazı fotoğrafların paylaşıldığını görüyoruz. Yeni sezon hazırlıklarına şu an itibarıyla İstanbul'da devam ediyor sarı kırmızılı takım. Fenerbahçe cephesinde de Greenwood hayırlı olsun başlığını görüyoruz. Fenerbahçe yöneticileri Marsilya'ya gitti ve işi bitirdi deniyor. Atletico Madrid'in son dakika çabası sonuç vermedi ve Greenwood İstanbul'u tercih etti. Genduzzi'nin yine az önce Fotomaç gazetesinde paylaştığımız açıklamaları Milliyet'te de bir kutu haber şeklinde agresif bir Fenerbahçe başlığıyla paylaşılmış. Kerem için 35 milyon euroluk teklifin yeterli bulunmadığına dair bir haber yine burada dikkat çekiyor. Ve Dinamo Zagreb'de Livakovic'e teklifler yaptı ancak ilk teklif reddedildi şeklinde bir haber bugün Milliyet gazetesinde öne çıkıyor diyebiliriz. Sabah 17, Ugo Çukwu geldi, yenileri yolda. Transferde düğmeye basan Galatasaray Nijeryalı yıldızına kavuştu. Aslan 22 yaşındaki orta sahayla ilk adımı attı. 3,5 milyon euroya kiralanan oyuncu 25 maça çıkarsa 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek. Ugo Çukwu 1+4 yıllık sözleşme imzalayacak. Onun dışında alt kısma doğru geldiğimizde Bruğun Prensi Enciso başlığını görüyoruz. Strasbourg'a 25 milyon euro teklif eden Galatasaray yanıt bekliyor denmiş. Diğer tarafta da Diaz'a hücum başlığıyla 26 yaşındaki sağ kanat ikna edilirse İspanyollarla pazarlıklar başlayacak. Zira Real Madrid'le oyuncunun yollarının ayrılması ihtimali bulunuyor. Sayfanın en altında da Lemina'da işlem tamam başlıklı bir haber var. Galatasaray Gabonlu yıldızla yeni kontrat imzaladı. 3,5 milyon euro alacak Lemina, Kemerburgaz'da idmanlara da başladı deniyor. Takvim 19'da yine öne çıkan Galatasaray haberleri var. İlk olarak Ponomarenko Cimbom'u istiyor başlığına bakalım. Ukraynalı forvetin sarı kırmızılılara gelmeyi çok istediği ancak Ukrayna kulübünün 30 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Pazarlıklar sürüyor denmiş. Bir de Davinson Sanchez'le ilgili öne çıkan bir haber. Ver Davinson'u, al Diallo'yu şeklinde bir başlık. İtalyan basını Como'nun Galatasaray'a takas teklifi yapabileceği belirtiliyor. Çizme temsilcisinin Davinson Sanchez'le anlaştığı, Galatasaray'ın ise yapılan teklifi kabul etmediği öne sürüldü. Como, Cimbom'un da ilgilendiği Assane Diallo'yu bu transferin içine dahil edip Sanchez'e imza attırmayı hedefliyor. Como Davinson'un peşini bırakmıyor denmiş. Ve alt kısma doğru geldiğimizde de yine hemen hemen tüm sayfalarda paylaştığımız Ugo Çukwu'nun geliş haberini görüyoruz. Hayallerim gerçek oldu başlığıyla. Bir grup taraftar da havalimanında karşıladı Galatasaray'ın yeni transferi Ugo Çukwu'yu. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim ve Beşiktaş haberleriyle devam edelim. Siyah beyazlılarda da transfer çalışmaları sürüyor ve artık Trossard transferinde mutlu son çok yakın. Slovakya'da sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini bitirmek ve son detayları görüşmek için As Başkan Murat Kılıç da kamptan ayrılarak bugün Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek. Beşiktaş'ta transfer listesine eklenen son isim Dani Ceballos oldu. Beşiktaş'ın transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. 1 Temmuz itibarıyla Real Madrid'le yollarını ayıran 29 yaşındaki orta saha Dani Ceballos, menajerler aracılığıyla siyah beyazlılara önerildi. Beşiktaş yönetimi serbest statüde bulunan İspanyol futbolcuyla ilgili araştırmalara devam ederken, Ceballos için şartların oluşması halinde süreç hızlanacak. Deneyimli orta sahayla İspanya'dan eski kulübü Real Betis ve Hollanda ekibi Ajax'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor. Vincenzo Italiano'nun yalnızca pas yapan bir orta saha değil, doğru zamanda dikine oynayan, kilit pas tehdidi oluşturan ve hücumun ritmini belirleyen bir bağlantı oyuncusu olması sebebiyle Ceballos'a sıcak baktığı öğrenildi. Kariyerinde 20 kupa kazanan Ceballos, geçen sezon Real Madrid'de 7'si ilk 11 olmak üzere 23 karşılaşmada forma giydi. Real Betis altyapısından yetişen ve Arsenal forması da giyen Ceballos, İspanya milli takımındaysa 13 müsabakada bir gol katkısı verdi. Stoper transferi için de girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Flamengo forması giyen Leo Pereira'yı gündemine aldı.

0: aile ortamı gibi bir ortamımız var. Çok pozitif bir insan kendisi zaten. Çok da hırslı aynı zamanda. Yani en az bizim kadar, belki bizden daha bile hırslı. Sahanın içerisinde antrenmanlardan önce, antrenmanlardan sonra, antrenman esnasında bizim neler yapmamız gerektiğini sürekli anlatan, sürekli gösteren, asla yılmayan, çok mücadeleci bir antrenör kendisi. Herkese de iletişimi iyi. Benimle de iletişimi iyi. Yani onun söylediği şeyleri sahada yapmaya çalışıyoruz. Beşiktaş kulübünün, Beşiktaş camiasının her zaman hedefi şampiyonluktur. Hangi kulvarda olursa olsun. Bir kupa varsa buna taliptir ve bunu almak için her zaman sahaya çıkar. Geçen sene aslında istediğimizi asla veremedik. İyi yerde bitiremedik. Bunun farkındayız. Bu sene her şey bizim için sıfırdan başlıyor. Yeni bir yapılanmanın içerisindeyiz. Yeni bir hoca, yeni ekip, yeni arkadaşlarımız da katılıyor. Bence bu sene bizim arkamızda olsunlar, bize güvensinler. Sezon daha başlamadı. İlk hazırlık kampını bitireceğiz 3-4 gün sonra. Daha sonrasında da İstanbul'a dönüp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama dediğim gibi bütün maçlarımıza gelsinler, bize destek olsunlar. Bu sene biz başka bir Beşiktaş izleteceğiz. Talihsiz bir sakatlık geçirdim ama tabii ki bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bu seneyle beraber kampla sahaya tekrar döndüm, formaya tekrar kavuştum. Tabii ki biraz zor bir süreçti. Çok daha fazla çalışmak gerekiyordu. Daha şu anda %100 böyle tam olarak hazır değilim. Zaten sezonun başındayız. Gün geçtikçe çok daha iyi olacağım. Ama bu sene hocamızın da şans bana ne kadar vereceği de tabii ki burada önemli. O bana şans verdiği sürece ben çok daha iyi kartal izleteceğim. Rekabet her zaman güzel. Takımın içerisinde rekabet olduğu zaman bence başarı da daha fazla oluyor. Çok özel oyuncular, bir kere onu söyleyeyim. Onlarla aynı sahada oynayabilmek, aynı takımın içinde bulunabilmek benim için de büyük bir şans. Sahanın içinde biz beraber olduğumuz sürece bence çok güzel şeyler başaracağımıza ben inanıyorum. Zaten daha yeni işte Salih yeni katıldı aramıza. Daha 2-3 antrenman oldu. Yavaş yavaş birbirimizle antrenman yaptıkça da birbirimize alışacağız. Ve bundan sonraki süreçlerde, önümüzdeki maçlarda da birlikte oynamaya başladıkça bence çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ersin benim çok uzun yıldır tanıdığım kardeşim. Çok seviyorum kendisini. İnşallah yolu battı da açık olur. İnanılmaz bir karakter. Bu kulüp için yaptıkları bence unutulmaz. Dediğim gibi çok gururlandırdı aslında bizi. Yani çünkü çok güzel bir veda oldu. Onun adına, hem kulüp adına, hem camia adına da. Umarım onun için en iyisi olur. Buradan en iyisini temenni ediyorum onun için.
1: Santfor transferinde önceliğini Dušan Vlahović olarak belirleyen Beşiktaş oyuncunun yanıtını bekliyor.
2: Beşiktaş'ta gözler Dušan Vlahović transferinde. Hücum hattına tartışılmayacak bir santrfor takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar Sırp Yıldız'la temaslarını sürdürüyor. Avrupa'dan da teklifler bekleyen 26 yaşındaki futbolcunun babası ve menajeri en geç 10 Ağustos'a kadar kararlarını vereceklerini yineledi. Beşiktaş yönetimi şartları zorlamaya hazır olduğu Vlahović'in vereceği nihai karara göre çalışmalarını şekillendirecek. Geride bıraktığımız günlerde İtalyan basını 1 Temmuz itibarıyla Juventus'la kontratı biten Vlahović'in Serie A ekibiyle yeniden yakınlaştığını iddia etmiş.

0: Geçen sezon Juventus'ta 13 ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan yıldız oyuncu 10 gol 2 asistlik performans sergiledi. Partizan ve Fiorentina formalarını da giyen Vlahovic, 2021-2022 sezonunda Serie A'da sezonun oyuncusu ödülünü kazanırken kariyerinde 6 kupa sevinci yaşadı. Vlahovic Sırbistan milli takımındaysa 41 maçta 16 gol kaydetti.
1: Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ın transferi için Akdeniz ekibinden indirim bekliyor.
2: Trabzonspor savunma hattına takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavililer Süper Lig

0: Kulüplerinden Alanyaspor'da forma giyen Ümit Aktağ transfer listesinde tutmaya devam ediyor. Karadeniz ekibinin Alanyaspor'un 7 milyon euronun üstündeki bonservis talebi nedeniyle şimdilik beklemeye geçtiği öğrenildi. Trabzonspor yönetimi bedelde indirim yapılması halinde transfer görüşmelerini yeniden hızlandıracak. Bordo Mavililerin sol bek ve ön libero'da da görev yapabilen Ümit Aktağ dosyasını açık tutarken alternatif stoperler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon Alanyaspor formasıyla 36 maça çıkan 22 yaşındaki savunmacı 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 2028 yılına kadar Alanyaspor'la sözleşmesi bulunan Ümit Aktağ daha önce Mircea Lucescu döneminde Romanya milli takımından teklif aldığını ancak bu daveti geri çevirdi. Dini açıklamıştı.
1: Evet, şimdi bir gazete turu daha yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte göz atacağız. Gelin hemen başlayalım. Fotomaç gazetesinin ikinci sayfasına bakacağız ilk olarak. Bu sayfa Beşiktaş'a ayrılmış, transfer gündemine dair dikkat çeken haberler var. İşte sözleşme detayı başlığını görüyoruz sayfanın en başında. Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Leandro Trossard'ın mukavele detayı belli oldu. The Athletic'te yer alan habere göre Kartal'la 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Belçikalı maestro 7 milyon euro maaş alacak ve kulübüne de 18+2 milyon euro ödenecek. Hemen altında sıra Ceballos'ta başlığını görüyoruz. Siyah beyazlılar bonservisi elinde olan İspanyol yıldız için atağa kalktı deniyor. Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Dani Ceballos listeye eklendi denmiş. İtalyan Uhurski küpü başlığıyla da az önce Kartal Kayra Yılmaz'ın açıklamalarını ekrana getirmiştik. Burada da görüyoruz, çok hırslı, sahanın içinde neler yapmamız gerektiğini sürekli anlatan ve herkesle iletişimi iyi olan bir hoca diyor. Milliyet 15, iyi teklif gelirse kiralık giderim. Beşiktaş'ın Slovakya kampında Milliyet'e konuşan Mustafa Ekimoğlu, düzenli oynayarak deneyim kazanmak için Semih Kılıçsoy gibi bir yıllığına takımdan ayrılabileceğinin altını çizdi. Avrupa'dan bazı teklifler var, uygun bir öneri gelirse kiralık gitmek isterim ifadesini kullanıyor Mustafa Ekimoğlu. Trossard bugün İstanbul'da başlığı yine Milliyet gazetesinde öne çıkan haberler arasında diyelim ve devam edelim. Sabah gazetesinin 15. sayfasına baktığımızda o gün Şahinoğlu imzalı hazır olun Beşiktaşlılar haberini görüyoruz. Siyah beyazlılar Leandro Trossard'a bugün kavuşuyor. 18 milyon euro bonservisle ağır sınırlı ikna eden Kara Kartal, Belçikalı Yıldız'a 3+1 yıllık imza attıracak. Başkan Serdal Adalı tecrübeli oyuncuyu alarak akşam 20.30'da İstanbul'a gelecek. Bir de Kartal'dan stoper atağı başlığına bakalım. Siyah beyazlılar Flamengo'dan Leo Pereira için resmi girişimlere başladı. 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun mali şartları konuşulacak denmiş. Fanatik 5, bir taraf Beşiktaş'a bir taraf Trabzonspor'a ayrılmış. Yapma bunu Trossard başlıklı bir haber görüyoruz. Trossard konusunda menajerinin yaptığı açıklamalar kafalarda soru işareti yarattı diyor haber. Hebel diyor ki Trossard henüz karar vermedi. Arsenal'da kalmak da dahil birçok seçeneğe sahip. Tabii bu açıklamalar bu anlaşma kesinleştikten önce mi yapıldı sonra mı yapıldı şu an tam olarak bilemiyoruz değerli izleyenler. Şu an gelen bilgi oyuncunun bugün İstanbul'da olacağı yönünde. Gün içinde bir değişiklik olursa elbette sizlerle paylaşırız diyelim. Ve sağ taraftaki Trabzonspor haberine hemen bakalım. Cristiani'de son tango başlığıyla Benfica'ya son teklifin iletileceği söylenmiş. Fırtına 18 milyon euroya kadar çıktı. Yönetim bu rakamın 10 milyon eurosunu peşin olarak ödeyebileceğini ve rakamı daha fazla artırmayacağını Portekiz ekibine iletti deniyor. Fotomaç 5'e de hemen bakalım. Dario Osorio listede. Bordo Mavili yönetim B planı olarak sağ kanat transferinde Osorio'yu düşünüyor. Ancak Mitchell Hunt'ın 22 yaşındaki futbolcu için beklentileri bu transferi zora sokuyor denmiş. Cristiani Apron'da başlığını yine burada da görüyoruz. Portekiz basını oyuncunun Trabzonspor'a transfer olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemiş. Ve Benfica'nın Arjantinli sağ kanadının yakın zamanda Türkiye'ye gitmesi bekleniyor ifadesini kullanmış.

0: Evet, dört büyük kulübünde gündem maddelerine şöyle bir göz attıktan sonra dış basınla devam edeceğiz ve bir bağlantı yapacağız. Her zaman olduğu gibi dış basının gündemini Hüseyin Özkök'le konuşacağız. Hemen Hüseyin Özkök'e bir günaydın diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Ezgi, iyi haftalar diliyorum. Nerede kalmıştık diyeyim, pazar günü çünkü bitirememiştik konularımızı. Bugün devam edebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, bitirememiştik ama önce Dünya Kupası yarı finalleriyle isterseniz başlayalım. Tabii bunu tabii ki pazar günü de konuşmuştuk ama bugün itibarıyla artık ilk finalist ve yarın da diğer finalist belli olacak. Dünya Kupası'nda sona geldik. Erken final diyebileceğimiz bir mücadele bu akşam Fransa ile İspanya arasında. Neler söylersiniz?
1: Dünya Kupası'nın şu ana kadar en iyi iki takımı yarı finalde karşılaşıyorlar. Ben İspanya'yı her zaman Fransa'dan biraz daha fazla beğeniyorum. Onun da nedenini pazar günü söylemiştim ama bir daha burada tekrarlayayım. Takım oyununu bence İspanya Fransa'dan daha iyi oynuyor. Fransa bireysel yıldızlarıyla daha çok ön plana çıkan takım. Hani takım oyununda iyi oynamıyorlar demek istemiyorum. Özellikle savunma konusunda Fransa milli takımı gayet iyi işler yapıyor. Ama kompakt olarak baktığımızda İspanya milli takımı hem savunmada hem hücumda takım oyununu çok iyi oynuyor. O takım oyununu aslında bozan tek bir oyuncu var ki o da eleştirilere cevap vermiş. Lamine Yamal son maçta mesela çok hatalı işler yaptı. Takım oyundan kopuk bir futbol oynadı. Hep kendisi bir şeyler yapmak istedi ve savunmaya da takıldı. Pasları yerini bulmadı. Eğer Lamine Yamal da takıma bu yarı finalde ayak uydurursa ben Fransa'nın düzeltiyorum İspanya'nın Fransa'dan bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ama diğer yandan da işte Fransa hakikaten Dembele, Mbappe gibi çok önemli kalbur yıldızlara sahip ve bu yıldızlar her an her şeyi yapabilecek kapasiteler tek başlarına ve maçın kaderini değiştirebilecek hareketleri yapıyorlar ve golleri atıyorlar ki son maçta 2-0 kazandıkları karşılaşmada en son biri Mbappe'nin biri Dembele'nin kendi kişisel yetenekleriyle attığı iki golle sonuçlanmıştı. Benim bu akşamki favorim İspanya. Az da olsa İspanya'yı önde görüyorum. Ama beklentiniz tabii ki harika güzel bir maç olması ve keyif aldığımız bir maç olması. Hani hatırlıyorsun sezon içinde bir Paris Saint Germain Bayern Münih maçı vardı, efsane. İnşallah böyle ona benzer güzel bol gollü bir karşılaşma olur. Oradan da artık hak eden kim olursa o kazanır. Diğer yandan yarın da İngiltere-Arjantin karşılaşması var. İngiltere-Arjantin karşılaşmasında da İngiltere'yi favori olarak görüyorum. Arjantin'den daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. Takım oyununda yine Arjantin buralara geldi ama o kadar böyle taraftarları ve insanları, futbolcuları mest ederek gelmedi. İşte Messi'nin kişisel üstün yetenekleriyle bence buralara kadar geldiklerini düşünüyorum. Yarınki favorim de İngiltere. Yani benim beklentim bir Avrupa Şampiyonası 2024 finalinin tekrarı İspanya-İngiltere.
0: Peki bakalım, bekleyip göreceğiz. Şimdi diğer gelişmeleri evet, de hemen konuşalım isterseniz. Jürgen Klopp konusu yine Almanya'yla anlaşma sağlandığını paylaşmıştık. Yeni gelişmeler var zannediyorum bu konuyla ilgili. Evet. Sizden dinleyelim.
1: Şimdi birinci gelişme şu sevgili, hatırlarsan pazar günü demiştim ki Red Bull Jürgen Klopp'u Alman milli takımında da kendi markasını tanıtımında kullanmak istiyor. Böyle bir düşünceleri varmış. Fakat bunun doğru olmadığı, tamamen bir sosyal medya balonu olduğu ortaya çıktı. Yapılan açıklamalarda kimsenin böyle bir durumdan haberi olmadığı ve kesinlikle bu söylemin doğru olmadığı belirtiliyor. Yani biz de hepimiz inandık tabii. Yani böyle çok üst düzey bir açıklama olunca sosyal medyada sandık ki bu gerçekten firma tarafından duyurulmuş böyle bir şey, ama öyle değilmiş. Jürgen Klopp'a izin verilecek ve Jürgen Klopp Alman milli takımın başında çalışmaya başlayacak. Hatta seninle yine beklerken son dakika haberi geldi Sky Sports Almanya'dan. Orada da diyor ki bugün her şey bitebilir. Yani bu hafta bitmesi zaten bekleniyor da bugün yani salı günü itibariyle her şey bitebilir ve gerekli izin verildikten sonra Jürgen Klopp'un Alman milli takımının başına geçeceği bugün itibariyle

0: açıklanabilir deniyor. Bakalım, biz de takip ediyoruz. Jürgen Klopp'u herkes, özellikle de Almanlar, yani bütün Almanya çok büyük bir heyecanla bekliyor. Kendisinin çok şey katacağına inanıyorlar Alman milli takımına. Çünkü sonuç Dünya Kupası'nda çok başarısız oldu Almanya milli takımı. Avrupa Şampiyonası'nda görece daha iyiydi. İspanya'ya çeyrek finalde elenmişti ama Almanya eski Almanya değil. Dolayısıyla Jürgen Klopp'tan da beklentiler bu bağlamda çok büyük.
1: Peki şimdi Infantino'nun 64 takımlı Dünya Kupası'nı düşünüyoruz açıklaması üzerine. Evet. Ortalık karıştı diyebiliriz. Özellikle karıştı. Avrupa'dan tepkiler var. Nasıl tepkiler ve tepkilerin sebebi ne? Gerçi tahmin edebiliyoruz ama sizden dinleyelim.
0: Ezgi, 48 takıma yükseltildiğinde de Dünya Kupası, yine Avrupa'dan çok büyük itirazlar gelmişti ama Infantino işte dağıtılacak ödüllerin yüksekliğiyle bir şekilde Avrupalıları da razı etmeyi başarmıştı. Sonunda da 48 takımlı bir Dünya Kupası şu anda da izliyoruz. Şimdi daha bu 48 takımlı Dünya Kupası bitmeden, olaylar soğumadan Infantino birden 64 takımdan bahsediverdi. Bir anda çok büyük bir tepki topladı yine Avrupa'dan özellikle. 64 takıma çıkması demek turnuvanın ortalama bir hafta daha uzaması demek. Yani 1,5 ay sürmesi demek. Bu futbolcular çok yoğun bir sezondan çıkıyorlar. İşte Dünya Kupası'nda 1,5 ay oynayacaklar. Ondan sonra zaten Ağustos geliyor neredeyse ve ligler başlayacak. Ve doğru dürüst dinlenemeden yeni sezona başlayacaklar. Tabii 2030 yılından bahsediyoruz, yani 2029-30 yılın sezonundan. Dolayısıyla buna Avrupalılardan çok büyük itirazlar var. Ben bu defa 64 takıma çıkartır mı emin değilim Infantino. Zaten 2027'deki başkanlık seçimleri gerçekleşmeden FIFA'daki, Infantino bu 64 takım konusunda adım atmaz diye düşünüyorum. O seçimleri bekleyecektir ama seçimleri eğer kazanırsa o zaman işte tehlike başlıyor demektir. Avrupa ne kadar engel olabilir bu 64 takım olayına, ondan çok emin değilim. Çünkü Infantino bir şekilde diğer federasyonları razı edip bu işleri kotarıyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Balogun'un kartını kim iptal ettirdi? Bu tartışma devam ediyor. Burada enteresan bir gerçeğin ortaya çıktığını biraz önce, evet, ben gazete haberlerinden de paylaştığımda The Times'ın bir haberi var ve şöyle bir ifade geçiyor. Tek bir kişinin kararıyla oluşan bir durumdan bahsediliyor. Sizden yine dinleyelim ayrıntısını.
0: Şimdi normalde disiplin kurulları adı üstünde kuruldur. Yani toplanır kurul ve hep birlikte karar verirler, işte oylama yaparlar ve oylamaya göre bir karar verilir ceza konusunda. Fakat bu muhtemelen şöyle gelişti olay. Times'ın haberi, gerçekten de tebrik etmek lazım, tam bir gazetecilik başarısı. Bu disiplin kurulunun, FIFA disiplin kurulunun 18 kişiden oluştuğunu biliyoruz. Bunun da bir başkanı var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden başkan Muhammed Al-Kamali ismi de. Muhtemelen şöyle gelişti olay. Trump Infantino'yu aradı. Infantino ile konuştu. Ve Infantino da bu Birleşik Arap Emirlikleri'nden başkanı arayarak onun tek başına karar almasını sağladı. Yani kurul toplanmadan kurul başkanı tek başına bu kararı vermiş. FIFA statüleri buna izin veriyormuş. Yani kurul başkanının tek başına bu konuda karar alma yetkisi varmış. Ama her ne kadar böyle bir yetkisi olsa da bu ne kadar etik, orada 18 insan varken toplamda bu kurul toplanmadan nasıl tek kişilik bir kararla bu karar veriliyor ve Belçika bu bağlamda rakip olduğu için mağdur ediliyor. Gerçekten bunun izahı bende yok. Ve bunu da hiçbir zaman izah edemeyecekler diye düşünüyorum. Bu gerçekten ayarlanmış bir olay olarak Dünya Kupası ve futbol tarihine geçecek diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi pazar günü konuşamadığımız konu finalle ilgili haberlerdi aslında. Oraya gelelim. Malum artık son karşılaşmalar ve artık bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla finalistler de belli olacak. Şimdi finalin tam bir şova dönüşmesi bekleniyor. Öncelikle onu söyleyelim. Devre arası şovuna katılacak isimleri bir güncelleyelim isterseniz. Çünkü eklenenler oldu. Final maçının çimleri satışta, evet, biletler yeniden satışta. Finalle ilgili bize vereceğiniz bilgiler nelerdir?
0: Yani herhalde Dünya Kupası finali futbol tarihinin en çok gelir getiren ve en çok gösterişle dünyaya sunulan finali olacak. Hatta belki Super Bowl'la bile yarışacaktır diye düşünüyorum.

0: diyorum çünkü biz devre arası şovuna Super Bowl'dan aşinayız.
1: Evet.
0: Orada bir devre arası şovu oluyor ama Amerikan futboluyla bizim futbolumuz arasında çok büyük fark var. Devre araları futbolda 15 dakika, bu futbol oyun kurallarında yazıyor. Fakat Infantino ne yaptı etti ve bu devre arası şovunu Dünya Kupası finaline koymayı başardı. Ve o 15 dakikada da bu şovun tamamlanması mümkün gözükmüyor. İşte ilk olarak Madonna ve Shakira açıklanmıştı. Sonra BTS grubu eklendi. Meşhur bu Koreli değil mi? BTS grubu, Koreli grup diye hatırlıyorum ben.
1: Evet, tam o bende
0: Şu
1: çok
0: anda
1: yok
0: da Avrupa...
1: açıkçası.
0: Evet, pek fanları değilim onların. Şu anda da Avrupa'da turnelermiş galiba. Amerika'ya geçecekler final için. Ve son olarak da Justin Bieber'ın turnuva finalinde, Dünya Kupası finalinde katılacağı açıklandı veya tam anlamıyla bir yıldızlar geçidi olacak devre arası şovu.
1: Hem
0: İlk
1: X hem
0: yapılan
1: Y hem de
0: açıklamada
1: Z kuşağını aynı anda kucaklayacak bir şov olduğunu anlıyorum
0: evet,
1: burada çıkan isimlerin
0: kesinlikle çok
1: yaşlarından.
0: güzel çok güzel tanımladı sevgili Ezgi. Bütün dünyadaki her türlü kuşağa hitap edecek
1: Evet.
0: bir devre arası şovu olacak gibi duruyor. Hakikaten yani şimdi seyretmesi enteresan olabilir. Yani her şey bir yana eğer hatta ben de akreditasyon talebimi kabul ederim finale gidersem büyük bir keyifle izlerim o devre arası şovu.
1: Tabii ki.
0: Ayrı mesele ama futbolda 15 dakikalık devre arası olduğu için bunun hakikaten olması sıra dışı bir şey. Ben 20 dakika falan süreceğini tahmin ediyorum. Yani 15 dakikayı geçer diye tahmin ediyorum. 11 dakika sürecek dendi yapılan açıklamada ama mümkün değil bu kadar sanatçının katıldığı bir devre arası çoğunda bu kadar kısa sürmesi. Bakalım göreceğiz ama hakikaten çok büyük bir olay olacak bu devre arası çoğu. Videoları falan herhalde 10 milyonlarca izlenecektir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Çimler ve biletleri de hemen söyleyelim.
0: Ha, evet hemen ona çimler evet o da bir falan yeni bir gelir kaynağı olarak aklına gelen bir şey. Çimler de parçalara bölünerek bütün finalin sahanın çimleri toparlanacak ve bunlar toplamda 450 dolardan itibaren çeşitli büyüklüklerde işte 900 dolar, 1200 dolar ve 3500 dolar mı ne o tip fiyatlara satılacakmış. Oradan da FIFA bayağı büyük bir gelir elde edecek gibi duruyor. Herhalde bunları alacak insanlar vardır. Biletler de geçenlerde yine işte FIFA yine bir bilet satışı başlattı final için. Minimum en kötü kategoride 7500 dolardan başlıyor biletler. Yukarıya doğru sınırsız devam ediyor. Bu biletleri alanlar tabii bunları istedikleri fiyatlara satabilme hakkına sahip. Amerika'da çünkü kara borsa diye bir şey yok. Her isteyen istediği fiyata elindeki bileti satabiliyor. Dolayısıyla milyona varması bekleniyor bu bilet fiyatlarının bu büyük final karşılaşması öncesinde.
1: Peki 2 dakikam var. Hemen isterseniz ABD Belçika maçı ABD tarihinin en çok izlenen futbol maçı oldu demişiz. Tabii işin şov boyutunda yine konuşursak tribünlerden hem
0: Evet.
1: Infantino'nun görüntüleri hem de ünlüler çok fazla ekrana geliyor. Bu iki konuyu da şöyle hemen hızlıca bağlayıp öyle tamamlayalım.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yayıncı kuruluşlar iki tane. Birisi İngilizce yayın kuruluşu yapan Fox, birisi de İspanyolca olarak İspanyol vatandaşlara veya İspanyol kökenlilere, İspanyolca konuşan kökenlere yapılan Telemundo diye bir firma. Bunların toplam reytingi, ikisinin toplam reytingi 50 milyon kişiyi geçmiş. Yani Amerikan futbol tarihinin, yani soccer onların tabiriyle, tarihinin en yüksek reytingine ulaşmış. Hatta NFL müsabakaları da yarışır hale gelmiş. Bir de FIFA'nın ortak olduğu bu Dünya Kupası'nın maç görüntülerini üreten firma var. FIFA oraya %44 oranda ortak. Tabii ki bunlar her zaman Infantino'yu mutlaka maça geldiğinde gösteriyorlar ama telefon konuşması yaparken göstermeleri yasakmış. Onu okudum. O da ilginç bir olay tabii ki. Infantino'yu ve ünlüleri mutlaka maçtan önce not ediyorlarmış ve tribünlerde göstermek için bunları isimlerini alıp ondan sonra da maç sırasında belirli bölümlerde boşluklarda gösteriyorlarmış ki özellikle Los Angeles'taki bizim Amerika Birleşik Devletleri maçında çok sayıda ünlü vardı hatırlarsan. Hepsini de teker teker gösterdiler.
1: Evet. Peki Hüseyin Özkök çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Güzel bir gün
0: Herkese
1: diliyorum
0: iyi bir
1: size.
0: hafta dilerim.
1: Çok
0: Görüşmek üzere
1: teşekkürler.
0: sevgili. Hoşça
1: Görüşmek
0: kalın.
1: üzere. Evet Hüseyin Özkök'le gündemdeki gelişmeleri değerlendirdik. Bu saati tamamlıyoruz. Saat başından itibaren Furkan Bozoğlu ile devam edeceğiz.

0: faiz oranı sıfır.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 14 Temmuz 1936 yılında Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatlarında güreşte 61 kiloda birinci geldi. Böylelikle Türkiye olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı...

0: Cep Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Spor Radyo.
5: Reklam.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
1: Tatil Sepeti. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Bankam, Tombank, kartımı bil. Pencereni

0: Değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında. Reklam.
2: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Borsa haftaya düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,39 düşüşle 14.265,51 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,53 değer kazancıyla 14.321,19 puandan tamamladı. Endeks bugün açılışta önceki kapanışa göre 55,68 puan ve %0,39 azalışla 14.265,51 puana indi. Bankacılık endeksi %1,18, holding endeksi %0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,10 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen %1,38 ile ulaştırma oldu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
5: A-Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Yoluyla birlikte yaklaşık bir saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Furkan günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın Ezgi, hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkürler. Yoğun bir transfer gündemi var. Evet. Gittikçe de yoğunlaşıyor. Hemen Fenerbahçe ile istersen başlayalım. Sarı lacivertli camiayı çok heyecanlandıran bir isim Mason Greenwood artık mutlu son. Mutlu sona ulaştı Fenerbahçe. 4 yıllık bir anlaşma sağlandı. 40 milyon euroluk bir bonservis bedelinden bahsediyoruz. Şampiyon olunursa da 2 milyon euro ödeneceğine dair bir detay da var. Kısa süre içinde oyuncunun hem İstanbul'a gelmesi hem de imzaların atılması bekleniyor. Tabii ki kariyer itibarıyla, isim itibarıyla Fenerbahçe taraftarlarını çok heyecanlandıran bir oyuncudan bahsediyoruz. Peki İsmail Kartal sistemindeki yeri nasıl olacak acaba? Neler söylersin, ne düşünüyorsun bu transferle ilgili?
2: Öncelikle Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Gerçekten inanılmaz kritik bir transfer yaptı Fenerbahçe. Onu söylemiş olalım. Zor bir transferi gerçekleştirmeleri de Fenerbahçeli yöneticilerin ne kadar iyi çalıştığını gösteriyor burada. Evet, Greenwood ismi bir marka. Çünkü Manchester United'daki yaptıklarıyla, sonrasında Hetafe'de yaptıklarıyla birlikte gerçekten önemli işler yapmış bir futbolcudan bahsediyoruz. İngiliz futboluna baktığımızda bu yaş ve bu oyunla, bu yaş ve bu tecrübeyle çok sayabileceğiniz çok çok az oyuncu var. Bir de İngiltere gibi bir yerde sayabileceğiniz oyuncu sayısı çok az. O sebeple gerçekten çok doğru bir isme gitti Fenerbahçe ve önemli bir transferi daha noktalandırmış oldu. Şimdi burada ifade edeceğim şey şu. Biz Galatasaray'da Victor Osimhen ne kadar ki şampiyonluğu Galatasaray için Galatasaray'a yaşattıysa, öncesinde Mauro Icardi gibi bir kalitenin Galatasaray'ın şampiyonluklarındaki katkısının ne kadar önemli olduğunu bahsettiysek, hep bir oyuncu, evet takım oyunu bu tabii ki, ama bir oyuncu üzerinden bunu okumak durumunda kaldık ya. Mesela attığı gollerle, yaptığı işlerle birlikte Galatasaray'daki bu son 4 yıllık şampiyonlukta spesifik olarak bir golcüyü biz açıkçası gündeme getirdik, konuştuk mutlaka ve o oyuncunun da sahadaki yaptıkları bizlere zaten bunu konuşturtuyordu. Fenerbahçe bence bu 4 yıllık süreçte evet yine önemli transferler yaptı ama bence şampiyonluğun kaderini etkileyebilecek bir transfer yapıldığını düşünüyorum ben Greenwood takviyesiyle beraber. Gerçekten çok yönlü, oynattığınız yerde sonuna kadar elinden geleni yapabilecek bir oyuncu. Geçmişte yaşamış olduğu skandalların etkisiyle orayı, aslında o konuyu, o gündemi unutturup daha iyi bir noktaya gelmek için de o çaba gösteren ve gittiği takımda ideallere sahip çıkan ve oradaki hedeflere odaklanabilen bir Greenwood görüyoruz açıkçası. Bu noktada ben Fenerbahçe'nin kesinlikle çok doğru bir takviye yaptığını düşünüyorum. Çok önemli bir takviye yaptığını, ligin dengesini değiştirebilecek bir transfer gerçekleştirdiğini söyleyeyim. Evet, artık burada tabii ki bir taraftan rakamları da konuşmak gerekiyor. Kulüplerin mali durumunu konuşmak gerekiyor. Biz bugün Greenwood'u konuşuyoruz, almış olduğu maaşı ve parayı konuşuyoruz ama Victor Osimhen geldiğinde de 75 milyon euroyu Galatasaray nasıl ödeyecek dediğimiz bir noktadaydık tabii. Şu an için Greenwood konusunda oyuncunun ismi tabii ki güçlü olduğu için bunu biraz daha ikinci, üçüncü plana atıyoruz. Burada kulüplerin mali dengesini de sağlaması anlamında çok daha temkinli, dikkatli olması gerekiyor. Yani burada demek istiyorum ki bir Süper Lig takımının aslında normal şartlarda bu kadar para harcaması da doğru değil. Onu da söylemiş olayım. Ama tabii ki taraftar der ki ben formasını alacağım, ben kombini alacağım, loca satışı var sonuçta, stat büyütülüyor bir taraftan. Bu sebeple yeter ki Greenwood gelsin, ben elimden geleni yapacağım, cebin hiçbir önemi yok benim adıma diyorsa problem yok o zaman zaten. Çünkü sonuçta kulüplerin de bir ekonomik döngüsü söz konusu. Bu noktada bu transferlerin de ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz transferlerde de ne kadar büyük paralar harcadığını biliyoruz ve boşa giden gerçekten çok fazla parasının olduğunu biliyoruz. Ama Greenwood için de bunu söylemeyiz. Yani bu paraların karşılığını verebilecek kalitede bir isimden bahsediyoruz. Böyle oyuncular genellikle geldiğinde Türkiye'ye, Süper Lig'e mutlaka bir sakatlığı vardır. O nüksed edebilir mi acaba konusu konuşulur edilir. Greenwood'da öyle bir durumda söz konusu değil. Sonuçta Avrupa'nın 5 büyük ligi olan Fransa Lig 1'de yanlış hatırlamıyorsam 30 gole katkısı bulunan bir oyuncuyu tutup çekip getiriyorsunuz. Bence bu kısım çok önemli. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun.
1: Peki şimdi Greenwood'un bir kanada gelmesiyle birlikte şöyle bir tartışma da yaşanmaya başladı diye görüyorum ben sosyal medyada. Bir kanatta Greenwood, diğer kanatta Kerem Aktürkoğlu olursa nasıl olur?
2: Evet.
1: Yoksa Kerem Aktürkoğlu'nu Arabistan'dan hali hazırda teklifler varken yönetim bunu değerlendirir ve sol kanada da yıldız bir oyuncu takviyesi yapar mı sorusu soruluyor ki onu da güncelleyelim. El Ahly kulübünden şu an son gelen teklif Kerem Aktürkoğlu için 35 milyon euro oldu ama Sarı Lacivertli yönetimin bu teklifi reddettiği haberi

0: var, daha yüksek bir teklif bekleniyor. Ne dersin, Kerem mi yoksa başka bir oyuncu?
1: Ya şöyle, başka bir oyuncu derken bir kere bir arada, kontenjanı düşünmek zorundasınız.
0: Yani o sebeple Kerem'in yerli olması işini çok kolaylaştırıyor.
1: Yani Kerem gitti, yerine daha iyi, bu parayla mesela, gelen parayla Avrupa'dan çok daha iyi bir oyuncu aldınız diyelim. Yabancı bir isim olduğu sürece sonuçta bu işin bir matematiğinin olduğunu da unutmamak gerekiyor. 10 yabancı artı 4 ise 2003 sonrası doğmuş bir futbolcu. Bu sebeple çok nokta atışı bir iş yapması gerekiyor ve bu kontenjandan hangi isimlerle yola devam edecek onu planlaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çünkü zaten şu an Greenwood'un gelmesiyle beraber, ki oyuncu bugün İstanbul'a gelecek, 24 yabancısı var. 24 yabancıdan 14 yabancıya düşmeniz gerekiyor bir kere. Matematiksel olarak 10 isimle yollara ayırmanız gerekiyor. Bu 10 isim kim olacak? Kerem Aktürkoğlu giderse eğer, yerine bir sol kanat için yabancı bir isim getirecekseniz 11 yabancı ile yollara ayırmak durumundasınız. Yani bu denklemden çıkamayacağını düşündüğüm için ben Fenerbahçe'nin bu teklifi kolay kolay kabul edeceğini sanmıyorum. Çünkü artık şu noktada bir anda aklıma, ya işte 4 büyük dışında diyelim, sol kanadı gerçekten çok iyi işleyen bir Türk oyuncu yok. Hani en azından Fenerbahçe gider oyuncuyu alır diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Aynı şekilde Avrupa'da yine oynayabilen bir isim var mı? Yani şu an sol kanat denilince aklıma gelen isim Kenan.
0: Kenan Yıldız'ı alamayacaksınız.
1: Yani Kenan Yıldız'ı alamayacaksanız bu noktada imkansız yani. Şu an Juventus parayla bile vermez Kenan'ı. O noktada Kerem Aktürkoğlu'nun bu teklifinin sadece teklifte, sözde kalacağını, o sebeple kolay kolay da Fenerbahçe'nin bu teklifi kabul edeceğini düşünmüyorum. Yani 45-50 milyon eurolara çıkarsa tabii ki Fenerbahçe satar artık yani, o saatten sonra başka bir formül bulur, ama şu an Kerem'in ben Fenerbahçe'den ayrılacağını sanmıyorum. Senin de ifade ettiğin gibi solda Kerem Aktürkoğlu, sağda Greenwood kanatlarını Fenerbahçe'de ideal kanatlar olarak görürüz diye düşünüyorum ben.
0: Bir de şimdi İsmail Kartal'ın elinde nasıl bir Kerem izleyeceğimizi de bilmiyoruz. Yani orada
1: beklenenin altında bir Kerem Aktürkoğlu'nun olduğunu da söyleyelim.
0: Evet, yani hala bir devam seviyeye ediyor çıkabilir. Galatasaray ve Benfica seviyesine çıkarsa Kerem Aktürkoğlu zaten beklentileri karşılayacağı anlamına gelir bu. Arkalarında orta sahada Asensio gibi bir tecrübe olacak. Evet. Bir de santrfora, yıldız bir santrfor transferi yapmayı başarırsa yönetim, ki oradan devam edelim istiyorum. O da sonuçta kontenjana takılacak isimlerden biri. Muhtemelen orada değerlendirecek. Yani bir hakkı varsa Fenerbahçe yönetiminin, çok yüksek ihtimalle santrforda değerlendirecektir.
1: Aynen öyle.
0: O hakkını.
1: Zaten bir son yabancı transferinin de artık ben stoper kısmı da
0: Ake işte alındı.
1: Konuşuluyordu mesela. Hı-hı. Oraya bir Ake takviyesi geldi. Sonrasında Vedat Muriç geldi. Vedat Muriç Türk vatandaşı olmasına rağmen yabancı sayılıyor. Hı-hı. Onu da zaten burada ifade etmiştik. Öyle. Onun dışında hani bakıyorsun siz, hani başını ağrıtmayacak, yabancı kuralında başını ağrıtmayacak bir oyuncu alamayacaksın şu noktada. Alacağın ileri uçtaki forvette, santrforda yabancı olacak. Net belli yani. O sebeple çok iyi bir planlama yapması gerekiyor Fenerbahçe'nin. İleri uç için konuşulan isimler, şu an iki isimde kalmış durumda Fenerbahçe. Üçüncü bir isim alternatif olarak mutlaka transfer listesinde vardır, ama şu an Fenerbahçe iki isimden birini transfer edecek. Kim bu iki isim? Birisi seçim döneminden beri konuşulan Borussia Dortmund'daki Serhou Guirassy.
0: Ki zor görünüyor şu
1: an. Zor gözüküyor. Diğer taraftan ise Aston Villa'nın yıldız golcüsü, benim de çok beğendiğim Ollie Watkins. Watkins de şu anki noktada Fenerbahçe'ye gelirse Greenwood kadar nokta atışı bir golcü takviyesi yapmış olur Fenerbahçe. Onu
0: Mateta'dan da bahsediliyor.
1: Yani. Mateta da çok iyi bir futbolcu. Mateta da gerçekten çok beğendiğim isimlerden bir tanesi. Crystal Palace'da çok iyi işler yapan, yani rüzgarı ardına aldığında, nasıl diyeyim, bir golde, bir maçta gol atıyor. Crystal Palace'daki izlediğim maçlarında. Eğer bir sonraki karşılaşmada da yine 11'deyse, hoca ona güveniyorsa, bu seriyi devam ettirebilen, 3 maç 4 maç üst üste gol atan, asist yapan, gerektiğinde asist yapan bir golcü, bir santrfor olduğunu söyleyelim buradan. Mateta'nın da, Watkins'in bir gömlek altı derim yani. O sebeple ben çok doğru bir transfer olarak görüyorum. Şu an çok doğru isimlere doğru gidiyor Fenerbahçe. Yine kesenin ağzını açacak, onu söyleyelim. Yani bu isimler konuşuluyorsa kesenin
0: isimler
1: ağzı açılacak
0: tabii
1: belli ki. Ama
0: galiba çok transfer yapmayacak olması belki de Fenerbahçe'nin en büyük avantajı. Yani
1: tabii, belli çünkü.
0: Santrfor'a da bir isim aldıktan sonra bilemiyorum. Evet. Çok majör bir ihtiyacı Yok kalmaz. Gibi belki fırsat transferi olabilir.
1: Giden olmazsa,
0: evet, gidenler
1: tabii ki,
0: üzerine olabilir.
1: Aynen bu nokta.

0: da teklif gelen olmazsa işte Archie Brown için konuşuluyor, bir teklif durumu olabilir vesaire diye, hareketlilik yok açıkçası. Solda Levent Mercan, Archie Brown ikilisiyle devam edilir gibi duruyor. Orta defans hattına bakıyorsun, aynı şekilde orada da Nathan Aké'nin gelmesiyle beraber gayet iyi bir savunma ikilisinin olduğunu görüyoruz. Stoper ikilisinin olduğunu görüyoruz. Kalede Ederson gider mi kalır mı? Manchester United'ın bir ilgisi söz konusuydu. Şu an için vazgeçilmiş gibi. O noktada bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Orta sahayı zaten hep söylememize gerek kalmıyor. Diego Carlos da zaten yollara ayrılacak. Bir taraftan işte ha nasıl bir ikili olur, hangisini tercih ederse İsmail Kartal, Gündüz, Kante, İsmail bu noktada önemli oyuncular. Amrabat var elinizde.
1: Fred var.
0: Fred var aynı şekilde. Yani Amrabat bile şu anki Galatasaray'da mesela bence iş yapabilecek potansiyelde bir oyuncu.
1: Amrabat'ın
0: yani
1: zaten çok talibi var. Fas'la yapmış olduğu iş. Amrabat'ı göndermekte zorlanmayacak, evet.
0: Mesela Fransa-Fas maçındaki deparı çok konuşuldu dünya gündeminde. Fenerbahçe'de gözden çıkarılanlardan mıdır bilmem ama çok konuşulmadı mesela. Gerçekten iyi bir oyun ortaya koydu yine Fas milli takımıyla. O sebeple Amrabat mesela şu an bence Galatasaray'da oynasa mesela sırıtmayacak ve gerçekten iyi iş yapabilecek bir oyuncu yani. Şu an Galatasaray'da konuşulanlarla birlikte baktığımızda orta sahada hiçbir probleminiz yok. Yani seç kimisi istiyorsan onu seç. Bir durumu söz konusu yani. O kadar bir şişkinlik söz konusu. Kanatları zaten konuşmuş olduk. Beklerde sağda Mert Semedo. Burada Mert'in performansını ben şahsen çok beğeniyorum. Semedo hatta bence geride kalıyor. 10 numarada iki tane rotasyona bakar mısın yani? Talisca Asensio mesela. Ha, mükemmel. Eylül Ruş'ta zaten Watkins veya Sergi Rassi planlaması.
1: Ve Vedat Muriç iyileştiği zaman.
0: Ben böyle
1: zaman
0: bir 11 hatırlamıyorum
1: yani,
0: biliyor musun?
1: Evet. Ve mevcut İnanılmaz kadroyu bir kalite değerlendirmek deyince de İsmail, evet, Kartal'ın daha önce ne kadar başarılı olduğunu da gördük. Dolayısıyla transfer diye yüksek talepleri olduğunu da zannetmiyorum, evet, İsmail Kartal'ın. Muhtemelen kimden nasıl faydalanacağını şu ana kadar net bir şekilde, kesinlikle, planlamıştır ve çözmüştür diye, kesinlikle, düşünüyorum.
0: Yani burada sadece işte mesela İrfancan Kahveci gibi bir isim var şu noktada. Bir kendisini de beğendiği bir isim. İletişiminin de çok iyi olduğu bir isim. 99 puanlı dönemden de hatırlarız.
1: Ama şimdi Greenwood geldi.
0: Yani onu mesela
1: var,
0: nasıl değerlendirecek?
1: Şimdi onlar belki
0: Oğuz
1: de
0: mesela Beşiktaş'la anılıyor, evet, ki gitme ihtimalini bu noktada yüksek görüyorum. Yani biraz biz Fenerbahçe'ye gelecek isimleri konuşuyoruz ama gidecek isimler de daha fazla ve
1: çok önemli.
0: Daha çok önemli yani Fenerbahçe'de, evet, evet, gerçekten bu noktada.
1: Peki Galatasaray'ın ilk transferi Lezli Ugoçukwu oldu. Oyuncu orta sahaya transfer yapıldı ve İstanbul'a geldi. 25 maça çıkarsa satın alınacak. Daha doğrusu zorunlu satın alma opsiyon, evet, maddesi bu şekilde 25 maça çıkması halinde Galatasaray özür diliyorum, Galatasaray'ın oyuncusu olacak. Evet. Ugoçukwu nasıl değerlendirirsin?
0: Yani Furkan, şöyle diyeyim, açıkçası şimdi Beşiktaş için konuşulan isimler Trossard, Lukaku. Fenerbahçe için konuşulan isimler Greenwood, Watkins, Serhu Girasi vesaire vesaire. Ve bu isimlerin bittiğini de görüyoruz artık. Beşiktaş için hayırlı olsun Trossard'da, zaten konuşuruz. Fenerbahçe Greenwood'u getirecek. Şimdi bu noktada 4 sezon üst üste şampiyon olan takım sanki Fenerbahçe'ymiş, sanki Beşiktaş'mış gibi bir durum söz konusu transfer dönemine baktığımızda. Şimdi bu transferler yapılırken siz Burnley'nin Premier Lig'de küme düşmüş bir takımın orta sahasını getirirseniz biraz tepki alırsınız. Ya yani bunu doğal karşılamak gerekiyor. Tabii ki vardır bizim bir bildiğimiz, düşüncesi hakimdir ama yakın zamanda bir Cuesta örneği var mesela. Burada da çok fazla dile getirdiğim için, evet, söylüyorum. Yanlış bir transfer diye. Yaşı itibarıyla, verilen para itibarıyla 8 milyon euroluk bir ödeme yapıldı mesela. Çok da olmayan, gerçekten Galatasaray için uygun olmayan bir isim olduğunu ifade ettiğimiz birisiydi. Ve gerçekten de istenilen verim alınamadı mesela Galatasaray'da. Şimdi orta saha içinde Ugoçukwu isminde, Lesli Ugoçukwu isminde bir oyuncu. Ben oyuncuyu analiz ettim. Hatta onun, oyuncunun iyi, en iyi yönleri ve en zayıf yönlerini seninle de paylaşmak istiyorum birazdan.
1: Tabii ki.
0: Şimdi buradaki tek kritik nokta şu. 22 yaşındaki bir oyuncu için net ifadeler kullanmamak gerekir bence. Neden? Gelişim aşamasında bir oyuncu ve küme düşmüş bir takımın hep baskı yemiş, hep kontra atak yemiş bir takımdan alıyorsunuz bu orta sahayı. Bu bir risk bir kere.

0: Galatasaray riskli bir transfer yaptı bence. Ama 22 yaşında öğrenmeye açık olabilecek bir oyuncu ise eğer, belki de o görülmüştür transfer komitesi tarafından, böyle bir takviye gerçekleştirildi.
1: Ve şunu da belki söyleyebiliriz. 25 maç opsiyonu önemli. Yani zaten bir oyuncu, 22 yaşındaki bir oyuncu bir sezonda 25 maça çıkacak kadar teknik direktörüne alınır, güven veriyorsa zaten alınır.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o çıkmayacaksa da zaten kiralık, aynen, gidecek. Öyle. Dolayısıyla bir risk faktöründen de bahsetmiyoruz Galatasaray
0: tabii
1: açısından.
0: Tabii ki, tabii ki. Şimdi iyi yönlerinden başlayayım, kötü yönlerinden başlayayım.
1: Sen bilirsin. İstediğin sorudan başlayayım.
0: O zaman şöyle yapalım. En iyi yönlerinden başlayayım ben. Öncelikle iletişimi kuvvetli, samimi ve adapte olmaya meyilli bir futbolcu. Bu yönden bir problem yaşamaz. Nijerya asıllı. Osimhen'le iletişimi mutlaka iyi olacaktır. Yanında partneri olan Torreira ile bilmiyorum yani nasıl değerlendirilir ama şu anki kağıt üzerindeki noktada Torreira ile birlikte forma giyecek gibi. Bu noktada Torreira gibi bir sıcakkanlı bir futbolcu olduğu için de çok iyi bir adaptasyon süreci geçirebileceğini düşünüyorum. İyi yönlerinden bir tanesi bu Ugechukwu'nun. Kafa vuruşlarında etkili ki 1.90 boyunda bir oyuncudan bahsediyoruz. Fiziğini bu noktada, yani kafa vuruşlarını kullanması önemli. Pas kalitesi ise kötü değil. Yani genellikle bu eleştiri yapıldı işte. İki pas yapamayan bir orta saha kalıbı oluşturuldu. Öyle bir durum yok. Pas kalitesi gerçekten iyi ama hangi noktada onu da söyleyeceğim. Şimdi orta sahada Okan Buruk'un kullanacağı noktalar. Orta sahada net müdahaleler yapabiliyor. Onu da söylemiş olalım. Net müdahaleler ne mesela? Yine kontra atağa çıktı rakip. Bu noktada Ugechukwu bir anda uzun bacaklı bir oyuncu olduğu için araya girip topu rakibine veya işte kendi arkadaşına verebilecek, iletebilecek bir oyuncu. Hangi bölgelerde oynayabiliyor Ugechukwu? Ön libero. Daha önceki kariyerine bakarak söylüyorum bunu. Ön libero'da oynamış zaten. Ön libero bir 6 numaradan bahsediyoruz. Orta saha sağda oynatılmış. Orta sahada görevlendirilmiş. Ve 10 numara bölgesinde Burnley'de geçen sezon Premier Lig'de forma giymiş. Rotasyon için şu anki noktada iyi bir tercih. Direkt 11'de oynatılacak bir oyuncu olarak gözükmüyor benim kendi çıkardığım sonuçlarda. Korner ve ortalarda her zaman ceza sahası içerisinde olan bir isim. Fizikli olması sebebiyle çalıştığı teknik direktörler her zaman ceza sahası içerisinde olması gerektiğini iletmiş yani buna. Her bir orta durumu oluştuğunda Ugechukwu'yu hep ceza sahası içerisinde görmüşüz yani. Süpürücü özelliği var. Yani, genellikle reboundlar deriz ya basketboldaki gibi yani. Kendi takım arkadaşı veya rakip takımdaki bir oyuncu yanlış bir pas attığında o topu hemen hızlıca alıp 3. bölgeye sevk etmeye çalışan bir isim. O yönden önemli bir oyuncu. Bu şekilde de hücum bağlantısını sağlayabiliyor notunu düşmüşüm. Geçelim en kötü özelliklerine. Öne çıkan en kötü özellikleri. Defansa geri dönüşlerinde yavaş bir oyuncu. Nasıl? Rakip takım yine atağa kalktığında, ceza sahasına doğru yaklaştığında kendisi ceza yayı içerisinde duruyor, sadece izliyor, biliyor musun? Maalesef böyle bir sıkıntısı var yani. Bunlara mutlaka farklı ya geliştirebilecektir belki işte 22 yaşında Galatasaray'da geliştirebilecektir ama bunu bilemiyorum yani. Burnley'den, Premier Lig'den bir oyuncu alıyorsunuz. Bunu iyi planlamak gerekiyor. Markaj konusunda eksikleri var. Bunu söylemem gerekiyor. Defans bölgesine oyuncu kaçırabilme özelliği söz konusu. Kötü özelliği söz konusu. Fiziki olarak ayakta kalabiliyor, kabiliyetli. Şunu fark ettim, oyuncu 10. dakikada da 90. dakikada da aynı tempoda devam edebiliyor. Tabii ki genç olmasının etkisi olabilir bu, bilmiyorum, ya da kendi fiziğinin özelliğidir. Ama dinç kalabiliyor, ayakta kalabilen bir oyuncu. Fakat ikili mücadelelerde de boy avantajını yeteri kadar kullanamayabiliyor. Havadan gelen toplarda mesela kendisinden daha kısa olan bir futbolcunun o topa müdahale etme özelliği daha fazla öne çıkabiliyor yani Ugechukwu ile birlikteyken. Hareketli, gezen bir orta saha izlenimi söz konusu değil. Alan savunması yapabilen bir oyuncu. Hız konusunda da eksiklerinin olduğunu söylemek, evet, istiyorum. Savunmada eksik bir oyuncu. Kesinlikle stoper oynaması beklenmemeli demişim. 10 üzerinden de 6 puan vermişim.
1: 10 üzerinden 6 kiralık ve 22 yaşında bir, evet, oyuncu için şu anda.
0: Şöyle, bu konuda iyi zaten, evet, ama Galatasaray'ın hedeflerine baktığımızda Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruluyor düşüncesi oluştuğu için, tabii, bu noktada biraz daha beklentinin altında bir transfer olarak gözüküyor. 15-20 taraftar dün karşıladığı Atatürk Havalimanı'nda. Tabii ki daha fazla taraftarın karşılaması oyuncunun motivasyonu için daha önemli ama burada başka isimler, ya yani Kamavinga gibi bir isim konuşulurken ya da işte

0: dünyanın önde gelen 6 numaraları konuşulurken Ugeçukwu'nun gelmesi, uçaktan inmesi tabii ki ayak kırıklığına sebebiyet verdi. Bekleyip göreceğiz. Burada ben Galatasaray'ın seviyesinde olmadığını fakat 22 yaşında olduğu için de net ifadeler kullanmamak gerektiğini
1: söylüyor. O seviyeye de çıkabileceğini düşünüyorsun. Peki, şimdi biraz daha beklentiyi yükselten isimleri konuşalım. Can Uzun zaten uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan bir isim. Bruno Fernandes ara ara listeye giriyor çıkıyor. Onun dışında Julio Enciso'dan bahsediyoruz. Evet. Paraguaylı oyuncu son olarak 10 numara transferi için Galatasaray'ın gündemine geldiği iddia edilen isim. Bu oyuncuları nasıl yorumlarsın?
0: Şimdi Enciso da Galatasaray'ın şu an net transfer etmek istediği, transfer hedefinde olan bir oyuncu değil. Sadece şu olmazsa bu olabilir düşüncesinde olduğu bir oyuncu Enciso. Bunu söylemiş olalım. İleri uçta baskın oynayabilen Torreira'nın 10 numarası diyebiliriz. Yani aynı şekilde Torreira gibi baskın, fiziğini kullanabilen, Torreira gibi pas hatasını kolay kolay yapmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yine ama tabii ki şunu söylememiz gerekiyor. Galatasaray'ın aradığı 10 numara profiline baktığımızda ise işin rengi biraz değişiyor. Yani çünkü Galatasaray biraz daha Mertensvari, biraz daha böyle 10 numara özellikleri daha ön planda olan bir oyuncu arıyor. O sebeple de Enciso gibi bence riskli bir oyuncuyu almak mantıklı değil. Yani Galatasaray'ın kendi oyununa ve takıma baktığımızda Enciso gibi bir oyuncunun uyumlu olduğunu şahsen düşünmüyorum. Çünkü bu noktada Paraguay milli takımındaki oyunu, Strasbourg'daki performansı, öncesinde zaten Brighton'da ben uzun bir süre izledim oyuncuyu. Bu noktada özellikle baskı, hücum baskısıyla öne çıkabilen bir oyuncu. Acaba şu mu düşünüldü diyorum. Galatasaray'da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde hücum presi ön plana çıktı. Bu hücum presini sağlayabilecek artı bir futbolcu olarak bakıldığından dolayı mı Enciso ön plana geliyor, konuşuluyor. Bu konuyu da bilmiyorum. Şimdi yani Bruno Fernandes ayrı bir oyuncu. Gündemde olduğu için söylüyorum. Can Uzun ayrı bir profil ama birbirine yakın özellikleri çok fazla. Enciso ise bunun biraz daha dışında ve geri planda olan özellikleri olan bir oyuncu. Şimdi rakamlara baktığımızda da yine Galatasaray'ın istediği seviyelerde bir oyuncu olarak da görmüyorum. Yani böyle bir oyuncuyu transfer edecekseniz Can Uzun'un, Bruno Fernandes'in altında biraz daha uygun maliyetlerde transfer ettik en azından demeniz gerekiyor. Burada da 25-30 milyon euroluk bir harcama yapılması söz konusu. Yıllık ücret ne olabilir? Tabii ki diğer oyunculara göre daha uygun olabilir ama bu kaliteyi verebilecek bir isim gibi gelmiyor bana açıkçası. O sebeple riskli bir transfer olarak görüyorum Enciso'yu. Daha çok dediğim gibi baskısıyla öne çıkabilecek bir isim. Bu noktada tabii ki gol fırsatlarını da kaçırmayan bir oyuncu olarak dikkatimizi çekiyor. Ama her ne olursa olsun Galatasaray'ın daha çok yönlü, daha pas kalitesini yüksek seviyede tutan bir oyuncuya ihtiyacının olduğunu düşünüyorum.
1: O zaman o oyuncu kim olabilir? Hangi aday sana daha
0: bence
1: mantıklı geliyor?
0: Bence Can Uzun için Frankfurt eğer 60 milyon euro istiyorsa sonuna kadar Bruno Fernandes almak için çaba göstermek mantıklı geliyor bana. Çünkü Galatasaray Osimhen gibi bir oyuncuyu, Mauro Icardi gibi bir yıldızı getirebildi. Bu yıldız silsilesini sürdürebilmek istiyorsa, forma satışlarındaki rekorların devam etmesini istiyorsa bu saatten sonra kesinlikle hedefe Bruno Fernandes koyulmalı ve onun gelmesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Premier Lig kulüplerinin genellikle futbolcularına baktığımızda yaş ortalamasının çok da yüksek olmadığını göreceğiz. Yani oyuncuların yaşlarının yüksek olan, bugün mesela Aston Villa'da Watkins'in gitmesini konuşuyoruz. Kalitesine baktığımızda kesinlikle Aston Villa göndermez diyorsunuz. Ama yaşı itibariyle oyuncu gönderme planı var. Bu sebeple de en azından buradan bir para kazanayım planlaması var. Bruno Fernandes'de de Manchester United'ın zaten şu an transfer söylentilerinin çıkmasının en büyük sebebi Bruno Fernandes'in de yaşının 30'un üzerinde olması artık. Bu sebeple orayı yeni bir planlamaya itmek istiyorsa Manchester United belki bu noktada gönderebilir. Çünkü Carrick'in gelmesiyle beraber Şampiyonlar Ligi'ne giden bir Manchester United oldu. O son virajı çok iyi planladı, yani gerçekleştirdi. Manchester United Premier Lig'de iyi maçlar kazandı Carrick'le beraber. Şampiyonlar Ligi'ne kaldılar. Kalmasa Bruno Fernandes seslerini daha fazla duyardık gibi geliyor bana. Bu sebeple gerçek bir İyi 10 numara olarak baktığımız, çok iyi, Galatasaray'da çok uyumlu olabilecek bir 10 numara olarak şöyle bir baktığımızda yerli olarak Can Uzun, yabancı olaraksa benim karşıma Bruno Fernandes çıkıyor. Şimdi

0: kaliteyi dediğim gibi yükseltmek istiyorsa, hedefini güncellemek istiyorsa, rakipler transferlerle size yaklaşıyorken siz bu transferleri yaparsanız tepki almaya devam edersiniz diyorum yani.
1: Peki şimdi bir yıldız isimden devam edersek, Beşiktaş'ta taraftarların, camianın beklediği müjde geldi değerli izleyenler. Leandro Trossard bu akşam saat 20.30'da İstanbul'da olacak. Beşiktaş'ta bu transferde mutlu sona ulaştı. Uzun süredir gündemde yer alan ve uzun süredir girişimlerin sürdüğü bir isimdi Trossard bildiğiniz gibi. Ve artık anlaşma tamamlandı. Bu akşam da oyuncu İstanbul'da olacak. Beşiktaş adım adım nokta atışı transferlerine devam ediyor Furkan. Ve en dikkat çeken hamle de şu an itibariyle elbette ki Trossard.
0: Öncelikle mükemmel bir transfer gerçekleştirdi Beşiktaş. Sakatlıksız bir Trossard'ın Beşiktaş'ta neler yapacağını çok merak ediyorum. Çok doğru bir transfer hamlesi. Bunu ilk duyduğumda Beşiktaş gerçekleştirebilir mi? Beşiktaş bu transferi bitirebilir mi diye çok sordum. Bu transferde kim ön ayak olduysa yani bence çok büyük bir emek harcamıştır. Kolay kolay Arsenal gibi bir takımdan Trossard'ı alabilmek, oyuncuyu Beşiktaş'a ikna edebilmek bence çok güçtür. O sebeple tebrik ediyorum yani Beşiktaş Transfer Komitesi'ni ve Serdal Adalı da galiba almak için, getirmek için İstanbul'a direkt kendisi gidecek. Şimdi skorerlerini kenara bırakıyorum. Daha çok böyle Arteta'nın, Brighton'dayken zaten gerçekten çok iyi bir performans sergilemişti. Yanlış hatırlamıyorsam Trossard'la beraber Enciso'da aynı takımda oynamışlardı Brighton'da. Brighton'da çok iyi bir performans sergiledi. O süreçten sonra Arsenal'a transfer oldu. Arsenal'a transfer olduğunda Brighton'daki kadar süre alamadı ama Arteta onu çok fazla hamle oyuncusu olarak kullandı. Yani 11'de de oynattı ama hamle oyuncusu olarak çok fazla oynattı. O da özellikle Arsenal'ın şampiyon olduğu şu geçtiğimiz sezonda oyuna sonradan girdiğinde o hamle oyuncusu karşılığını öyle bir doldurdu ki, öyle kilit goller attı ki yani Arsenal'ın şampiyonluğunda direkt etki sağlamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bugün de işte Fenerbahçe'de Greenwood'u konuşuyorsak bence yani yaz döneminin belki transferi olacak, en iyi transferi olacak. Çünkü yaşı itibariyle de bunu söylemem gerekiyor. Yani 24 yaşında bir önemli bir transfer gerçekleştiriyorsunuz. 30'un üzerinde bir yıldız transferi yapabilirsiniz, ses getirebilir ama 24 yaşında ki bir Greenwood'u getirmek bence transfer başarısıdır. Bir numara ben Greenwood'u koyuyorum yani. Can Uzun gelirse mesela ona, onun için ayrı bir şey söyleyebiliriz ama bence bir numarada kesinlikle Greenwood var şu anki süreçte. İki numarada ise net olarak Trossard derim. Ve yine şunu söylemem gerekiyor. Süper Lig'de şampiyonluğu değiştirebilecek potansiyelde bir oyuncu olarak da görüyorum. Bunu kısmen Premier Lig'de yapmış, Beşiktaş'ta rahatlıkla yapabilecek bir oyuncu potansiyeli var yani. Atacağı gollerle, yapacağı işlerle uyum kısmı tabii ki burada çok önemli. Takıma iyi bir uyum sağladığı sürece Trossard'ın çok çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. Yani asist kralı da olur, gol krallığı listesinde de görürüz. Beşiktaş'ı Avrupa'ya da taşır. Yani çok üzerinde çok büyük yükler olan futbolcular vardı transfer edildiğinde Beşiktaş'ta. Bu yükün altında kaldı çok futbolcu. Mesela Tammy Abraham ilk aşamada aklıma geldi mesela. Ama Trossard'a yükleyebildiğiniz kadar yükleyin, onu sırtlayabilir yani.
1: Peki şimdi Trossard'ın netleşmesiyle birlikte adım adım gidiyor dedik Beşiktaş transferde. Hemen mesela bir stoper gündemi oluştu. Evet. En çok ihtiyacı olan bölgelerden biriydi Beşiktaş'ın. Savunma hattına da bir takviye yapması bekleniyordu. Ve şu anda Leo Pereira ismi gündemde. Furkan, onu da hemen istersen değerlendirelim. Çünkü gerçekten çok fazla mevkiye, çok fazla ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Tabii. Evet, başladı transfer hamlelerine, pek çok ismi de şu anda kadrosuna kattı. Ama hala birçok bölgede eksiklerden bahsediyoruz. Yani. Evet. Yani ne kadar yanlış bir planlamanın bundan önce yapıldığının da en büyük kanıtı niteliğinde. Şimdi hemen stopere döndü yüzünü.
0: Evet, yönetim. Ya şunu söyleyeyim. Bir kere biz hep bunu konuştuk yani Beşiktaş hep çok fazla transfer yapıyor. Hep bir oyuncu sirkülasyonu var yani. Bu kadar oyuncu sirkülasyonun olması da zaten sizi ekonomik olarak çok büyük etkiliyor.
1: Evet.
0: Çok çok can sıkıcı bir durum zaten. Ayrıca kulübün her geçen gün eksiye yazması, yani sonuçta maaş, yüklü bir maaş veriyorsunuz, yüklü bir bonservis ödüyorsunuz. Bu da tabii ki size büyük problemler oluşturabiliyor ekonomik anlamda. Ama şu an için nokta atışı, yani ilk kez şunu söyleyeyim.

0: Diyorum ya ben belki de yıllar sonra biliyor musun? Ya Beşiktaş yapmış olduğu transferlerde nokta atışı yapıyor ve hep kaliteli isimlere yöneliyor.
1: Ya şu ana kadar acaba konuşulmuyor diyeceğimiz mesela. Kimse olmadı.
0: Evet.
1: Ha, sağ için de nasıl var. Olunur bilmiyorum
0: evet.
1: Ama.
0: Uttara var. Sol bek için transfer edilmiş bir isim. Oyuncu çok hızlı. Sol bekteki meziyetlerini yerine getirebilecek. Kısmi olarak savunmada belki eksikleri olabilir ama gerçekten çok hızlı bek, hücum bek olarak düşünebileceğiniz bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Uttara kesinlikle çok önemli, iyi bir transfer. Onu da söyleyeyim. Ama oyuncunun dizinde bir problem var. O dizindeki problem nüksetmediği sürece, yani eğer nüksederse bir El Bilal Touré vakası olur. Onu söyleyeyim. Yani kanattaki El Bilal Touré'nin bek versiyonu olabilir yani ihtimal olarak söylüyorum. Bu yaşanmadığı sürece vermiş olduğunuz bonservis 8 milyon euro. Böyle bir ismi transfer etmek bence çok çok önemli. Yani
1: evet.
0: Yaşı itibariyle de baktığımızda. Diğer taraftan şimdi yine bu nokta atışı takviyelere devam etmek istiyorsunuz ve kesinlikle karavananız yok. Şu ana kadar da bir karavana görmedik gibi. Doğru isimlere doğru ilerleyen bir Beşiktaş görüyoruz. Burada da tabii ki net bir stoper ihtiyacı vardır ya işte. Bence Beşiktaş şu an onu arıyor. İşte
1: evet.
0: Leo Pereira isminin gündeme evet. gelmesinin en büyük sebebi de bu. Bence Agbadu şu an Beşiktaş'ın seviyesinde ve Beşiktaş'ın önemli iyi bir transfer olarak da gördüğümüz bir isim. Bakalım yani stopere de dediğin gibi farklı isimler de geliyor konuşuluyor ama şu an teknik direktör seçiminden şu anki Trossard transferine kadar doğru işler yapan bir Beşiktaş görüyoruz. Doğru ilerleyen bir Beşiktaş görüyoruz. Burada öncelikli hedef ne? Şampiyonluk, şampiyon olmak mı? Şampiyonluk yarışında olmak mı? Avrupa'da iyi işler yapmak mı? Buna göre bir parola planlanmalı. Sonrasında yola devam edilmeli.
1: Peki. Şimdi Trabzonspor'da da hareketli başlayan bir transfer süreci. Artık yavaş yavaş son birkaç oyuncunun kadroya katılması bekleniyor Bordo Mavililer'de de. Dolayısıyla şu an biraz Prestigiani isminin üzerine evet. odaklanmış bir Trabzonspor görüyoruz. Hemen Prestigiani'yi de şöyle bir değerlendirelim.
0: Tabii ya Benfica'da oynadığı oyunla performansı gerçekten Pirana gibi bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani çok iyi bir isim ama tabii ki İşte bu ırkçılık konuları çok konuşulmuştu, gündeme gelmişti.
1: Evet.
0: Fakat sonuçta saha içerisinde bir anlık yaşanan bir şey bu. O sebeple bunun üzerinde çok durmamak gerekiyor ve oyuncunun da bundan ders çıkardığını düşünüyorum. Bu noktada tabii ki bonservis pazarlıkları devam ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam Trabzonspor en son 20 milyon euro mu teklif etti sanki? Ya da 20 milyon euroya yaklaştı gibi bir durum söz konusuydu. Ben Trabzonspor bu transferi yaparsa yani doğru bir isim üzerine gidiyor. Kesinlikle bence eğer Prestigiani isminde mutlu sona ulaşırsa Trabzonspor çok doğru bir hamle yapmış olduğunu düşünüyorum. Yapacağını öngörüyorum. Tabii ki burada bir de Olay gündemi var. Olay'ın gitme ihtimali söz konusu ve ben bu yaz transfer döneminde gitme ihtimalini gerçekten çok yüksek görüyorum. Şu an Fiorentina ile zaten pazarlıklar devam ediyor. Sonuca kavuşmaya da çok yakın yani. Şu anki süreçte galiba sonraki satıştan pay konusunda bir anlaşma söz konusu. Yani planlama şu anki süreçte söz konusu. Bu da zaten gerçekleşirse Fiorentina'da görürüz Olay'ı gibi bir durum var. Çünkü Olay da gittiği takımda oynamak isteyen bir oyuncu. O sebeple büyük takımlarla anılıyor ama basamak olarak kullanabileceği bir takıma gitmek istiyor. Bu sebeple de Fiorentina ihtimali çok yüksek. Fiorentina da Olay'ın karşılığını veriyor şu anki süreçte. Trabzonspor'un da çıkarları gözetildiğinde istenilen seviyeye tam anlamıyla gelinirse 30 milyon euroya yakın bir gelirle beraber Olay'ı da bu arada İtalya'da görebiliriz.
1: Peki o zaman hazırsan Dünya Kupası,
0: Dünya Kupası
1: günlüğüyle devam edelim.

Evet, Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor değerli izleyenler. Bir tarafta İspanya ve Fransa, diğer tarafta da İngiltere ve Arjantin kozlarını paylaşacak. Artık finalistler belli olacak. Çok üst düzey iki karşılaşma izleyeceğiz Furkan, şüphesiz. Ama önce bugünün maçıyla istersen başlayalım. İspanya ile Fransa bir erken final diyebileceğimiz yarı final müsabakasına çıkacaklar değerli izleyenler. Türkiye saatiyle 22'de oynanacak bu karşılaşma. Maça doğru haberimizi bir izleyelim, sonra konuşalım.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk yarı finalinde Avrupa'nın iki devi İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Dallas Stadyumunda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası H grubunda yer alan İspanya, Yeşilburun Adaları'yla golsüz berabere kalarak şaşırtıcı bir başlangıç yaptı. Daha sonra Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı ise 1-0 mağlup ederek grubunu birinci sırada tamamladı. Luis de la Fuente'nin ekibi son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda ise Portekiz'i Mikel Merino'nun son anlardaki golüyle 1-0 geçti.

0: Çeyrek finalde yine Merino'nun son dakikalardaki golü Belçika karşısında 2-1'lik galibiyeti getirdi. Boğalar şampiyon oldukları 2010'dan sonraki en iyi derecesine imza attı. Turnuva boyunca sadece bir gol yiyen İspanya kupanın en sağlam savunma performansını sergiliyor. Fransa ise I grubunda Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0 ve Norveç'i 4-1 mağlup ederek 3'te 3 ile son 32 bileti aldı. Horozlar İsveç'i 3-0 mağlup ederek sonun 6'ya yükseldi. Son 16'da Paraguay'ı 1-0, çeyrek finalde ise Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa, üst üste 3. Dünya Kupası'nda yarı final başarısı gösterdi. Didier Deschamps'ın öğrencileri oynadıkları 6 maçta kalelerinde sadece 2 gol gördü. Son Avrupa şampiyonu İspanya turnuvada topa sahip olma oranı ve pas oyunuyla dikkat çekerken Fransa ise geçiş hücumları ve bireysel yetenekleriyle rakiplerine zor anlar yaşattı. Euro 2024 yarı finali ve 2025 Uluslar Ligi yarı finali gibi son iki büyük randevuda rakibini mağlup eden İspanya bu üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor. Fransa da üst üste 3. kez finale çıkmak istiyor. Yarı finalin diğer ayağında İngiltere ile Arjantin çarşamba 22'de karşı karşıya gelecek. Evet, İspanya ve Fransa bir tarafta savunma oyunuyla enteresan evet. bir şekilde hiç kendinden beklenmeyecek bir performansla şimdiye kadar biraz daha sessiz ve derinden ilerlemiş bir İspanya görüyoruz. Lamine Yamal'ın biraz etkisiz kaldığı bir turnuva kesinlikle. Şimdiye kadar. Diğer tarafta da Mbappe ile birlikte, yıldızlarıyla birlikte bütün engelleri aşarak yarı finale kadar gelmiş ve pek çok insanın da şu an şampiyonluk adayı, favorisi diyebiliriz. Sen ne düşünüyorsun bu dev mücadeleyle ilgili?
1: Yani mükemmel bir karşılaşma, erken bir final.
0: Kesinlikle.
1: Yani, kesinlikle erken final diyebiliriz yani Fransa-İspanya mücadelesine. Benim en başından favorim Fransa. Neden? Gerçekten çok iyi oyuncu kadrosuna sahipler. Muhteşem oyuncu kadrosu var. Ve bu oyuncu kadrosu içerisinde de bu krallığı sürdürebilen isim Kylian Mbappe. Daha önceki turnuvalarda öne çıkmış bir isim. Ve bu turnuvada da Messi ile yarışan ve Dünya Kupası gol krallığında gerçekten Messi ile müthiş bir performans sergileyen, Real Madrid'de sönük kalmış fakat Fransa milli takımıyla bence eski haline dönmüş bir Mbappe görüyoruz. Yani Paris Saint Germain'deki Mbappe esintilerini Fransa'da şu an iki noktada görüyoruz yani. Ve yine Mbappe'nin de yine ön planda olabileceği, yine gol atma ihtimali çok yüksek gördüğüm bir 90 dakika izleyeceğiz gibi. İspanya'da De La Fuente'nin mutlaka farklı bir planlama yapması gerekiyor. Çünkü burada favori taraf bence ağır basan taraf Fransa. Bu süreçte İspanya'nın akıllı oynaması gerekiyor. Geçtiğimiz turnuvalara baktığımızda da, geçtiğimiz maçlara baktığımızda da İspanya çok akıllı, beklenenin aksine farklı oyun sistemiyle sahaya çıktığını ve istediği sonucu aldığını gördüğümüz çok maç var. Çok örnek veririz yani bununla ilgili. Bu sebeple ben De La Fuente'nin de elindeki kadronun güçlü olduğunu düşünüyorum. Buradaki kadro kalitesi farkının, evet Yamal var bir tarafta ama şu an sen de ifade ettin, biraz daha sönük kalmış bir evet. Yamal var. Daha 19 yaşına geçen hafta girmiş, biraz daha acaba gelecek turnuvaları bekleyen bir Yamal mı görüyoruz gibi bir soru işareti veren bir Yamal görüyorum ben açıkçası.

0: kendisi.
1: Yani sanki, öyle bir yani, düşünce de değildir herhalde. Dur ben burada biraz
0: yani daha çok
1: rölantiyi alayım da kendime bir
0: şöyle bu turnuvaya böyle tam odağını vermemiş. Daha yaşım küçük. Yani o havayı veriyor bize demek istedim. Kendisi öyle değildir tabii ama dışarıdan o havayı veriyor. Yani daha ben gencim. Elimde, önümde çok turnuva var. Orada oynarım ya havası veren bir Yamal görüyorum yani. Onu ifade etmek istiyorum. O sebeple çok da ön plana çıkmadı bu seviyede. Ama Mbappe'ye baktığımızda gerçekten takımın ruhuna işleyen oyunu, performansı, iletişimi söz konusu. Döşem'le zaten çok iyi zaten iletişimi arası. Ya şu anki kadroya bakıyorum. Mükemmel bir 11 görüyorum ki Olize bence turnuvanın yıldızı. Ya Mbappe şu kadar gol attı vesaire diyoruz ama Olize bu arada gol atamadı. Ama yapmış olduğu asistler inanılmaz. Oyun mükemmel. Atletizmini mükemmel kullanan bir oyuncu. Ve bence turnuvanın parlayan yıldızı oldu diye düşünüyorum ben Fransa'da. Bu noktada şu an tabii ki İspanya'ya karşı Fransa'nın da tabii ki bir noktada çok dikkatli olması, temkinli olması gerekiyor. Her ne olursa olsun İspanya'dan bahsediyoruz. Turnuva alışkanlığı olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Ve şampiyonluk isteyen bir İspanya var. Bu noktada her takımın da dikkat etmesi gerektiği bir 90 dakika. Bir taraftan diyorum ki acaba uzatmalara mı gider? Bir taraftan diyorum acaba yine Fransa alır mı diyorum. Yani 90 dakika sonunda İspanya kazanır şeyi yok ya bende. İzlenimi yok açıkçası. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama.
1: Ben penaltılara gitmediği sürece Fransa diyorum. Penaltı zaten belli olmaz.
0: Evet artık %50-50 oluyor. Aynen öyle. Ama ben sanki oraya kadar kalmaz gibi de geliyor. Yani uzatmalara gittiğinde bile uzatmalarda sanki Fransa alır gibi bir hava var yani açıkçası. Çünkü ya yedek kulübesine dönüp bakıyorsun işte. Cherki'si, Barcola'sı, Chouameni'si mesela oynamıyor. Yani böyle bir Fransa milli takımından bahsediyoruz yani. Eli çok güçlü de şampiyon. O sebeple bu takımın da bir şekilde şampiyon yapmanız gerekiyor yani. İspanya'da yine öne çıkan oyuncular var. Oyarzabal bence çok az abartılan isimlerden birisi yani. Bu noktada çok beğendiğim bir oyuncu. Son maçlara baktığımızda en kilit golleri atan ve oyuna sonradan girip de işini çok iyi yapan bir Merino var mesela. Son maçta da müthiş oynadı. Kısa sürede çok iyi iş yaptı. Attığı gol mükemmel. Fırsatçılığını konuşturdu. Burada açıkçası hakem performansını da biraz bu FIFA Dünya Kupası'nda konuştuk. Burada bizi rahatlatan bir şey var. Ivan Barton bu maçı yönetecek. Paraguay maçında oynamıştı. Yani biz o maçta yenildik mesela ama hakem mükemmeldi. Keşke bizim ligimizde böyle bir hakem olsa dedim yani.
1: Zaten bu seviyede artık en elit hakemler görev alıyor maçlarda.
0: Aynen öyle. Bence böyle bir ismi final yönetmesi bekleniyordu. Finalde yönetmesi gerekiyordu. Şu anki noktada yönetmez diye tahmin ediyorum ben. Ama yarı finalde de final gibi bir maç yönetiyor. Fransa-İspanya maçı. Bu noktada gerçekten işini muhteşem yapan hakemlik dersi veriyor. Yani her yani hakemlik eğitiminden çok da anlamayan bizler bile gördüğümüzde yani bu adam hakemlik dersi veriyor dediğimiz bir isim yani Ivan Barton. Güzel bir karşılaşma izleyeceğiz. Umarım uzar. 90 dakikayla kısıtlanmasın bu maç diyorum yani Fransa-İspanya maçı.
1: Evet ama saati geç Furkan. Yani bizim gibi erken yatan insanları da düşünün. Uykumuz geliyor.
0: Tabii,
1: 90 dakikada bitebilir.
0: Gerekiyor.
1: Hiç problem
0: aynen.
1: Yok.
0: O sebeple güzel gollerin atıldığı 90 dakikada
1: evet,
0: bir maç olsun.
1: Evet güzel gol hareketli bir maç olsun ama 90 dakikada bitsin. Tadını artık, bırakılsın.
0: Tabii,
1: teşekkür
0: doğru.
1: ederiz.
0: Tabii doğru. O da kişisel düşünce olarak baktığınızda böyle şeyler var tabii ki ama böyle maçlar da uzasın ya biraz. Bir günlük uykusuz kal yani.
1: Ya uzayacaksa da penaltıya gitsin bari. Hani evet, uzadığına değsin.
0: Tabii.
1: Öyle diyelim o zaman.
0: Doğru doğru. Penaltılara kadar gitsin bari.
1: İngiltere
0: uzadıysa
1: Arjantin.
0: Artık uzasın
1: evet.
0: Ya. İngiltere Arjantin iki takım da tabii ki çok büyük emek verdi. Birinin yolu biraz daha kolay. İngiltere çok çetrefilli bir yoldan geçti ilerledi. Harry Kane'i ön planda gördük. Gerçekten takımı sırtlayan direkt akla ilk gelen oyuncu Harry Kane. Son maçlarda da iyi bir performans sergiledi, ortaya koydu. Bu noktada söyleyeceğim şey şu. Kağıt üzerinde yani böyle maçlarda tabii bizimle alakası pek olmadığı için Dünya Kupası'na kadar bu kadar gelemediğimiz için kaç yıl sonra da geçse rahatlıkla favoriyi söyleyebiliyoruz. Yani ben biraz daha oyuna baktığım

0: baktığımda, geldiği yola baktığımda biraz daha İngiltere'yi önde görüyorum. İngiltere'nin bu Arjantin'in serüvenini sonlandırabilecek kabiliyette, güçte olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tuchel çok doğru işler yaptı. Yani hatalı işleri de var mutlaka, ama bu turnuvada da çıkaracağı dersler vardır. Mutlaka vardır son maçları izlediğimizde, ama bence oyuncu seçimiyle, özellikle kadro planlamasındaki oyuncu tercihleriyle, yani geniş kadrodaki Palmer yok. Phil Foden yok.
1: Tercihleri mesela çok tartışılmıştı. Aynen turnuva öyle. Öncesi.
0: O sebeple oyuna sonradan dahil ettiği isimlerle son maçtaki o turlamasını biliyoruz, gördük. Bu sebeple kesinlikle doğru işler yapıyor. Bu Arjantin'e karşı da doğru işler yapacağını düşünüyorum. Zaten yola baktığımızda biraz da Arjantin'in bu konuda çok şanslı olduğunu görüyoruz. Yeşil burun adalarına kaybedecek mi acaba dediğimiz bir noktadan şu an yarı finale gelen bir Messi'li Arjantin görüyoruz. Messi'yi tabii ki takdir ediyorum burada.
1: Bir dakikan var.
0: Gerçekten Messi de çok önemli işler yaptı bu zamana kadar. Takımı sırtladı. Takım ona bir rol verdi. Belki de Arjantin Futbol Federasyonu ona bir rol verdi. Bu rolü de son ana kadar çok iyi sürdürebilen bir Messi gördük. Burada tabii ki diğer oyuncular da artık öne çıkabiliyor. Lautaro Martinez'i, McAllister'ı öne çıkıyor bir yerden sonra, ama şu an gol krallığında o serüveni sürdüren bir isim var. Belki son turnuvası, ama gerçekten akıllara kazınan bir Lionel Messi performansı da görüyoruz. Burada da saygı duyulması gereken bir oyuncu olduğunu söyleyelim, ama sanki İngiltere maçıyla da bu son bulacakmış gibi de bir durum var.
1: Güvenç hocam izliyormuş, selam gönderelim.
0: Selamlar Güvenç hocam.
1: Ben de İngiltere'yi önde görüyorum demiş. Furkan da bravo, aynı benim gibi düşünüyor demiş.
0: Güvenç hocam aynı fikirdeysek öyle olur bence.
1: Arjantin tabii hakemlerle daha şanslı demiş Güvenç hocamı da.
0: Çok da
1: özledim
0: aynı
1: bu arada, çok uzun süredir denk gelmedim. Furkan onu da bir ayarlarsak
0: tabii
1: çok
0: ki,
1: sevgili
0: tabii
1: olur.
0: Tabii ki.
1: Peki, süremizin sonuna geldik değerli izleyenler.
0: Çok teşekkürler.
1: Dünya Kupası yarı final maçları öncesi taraftarları da fikirlerini sorduk. Birlikte izleyelim. Sabah sporunu noktalayalım. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
3: Reklam.
0: A Spor Radyo. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 14 Temmuz 1936 yılında Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatlarında güreşte 61 kiloda birinci geldi. Böylelikle Türkiye olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandı.
3: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: kurallarını sundu.
1: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
2: Getiryazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Getir, reklam.
4: A-Spor Radyo. A-Spor Radyo.

çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgiliye ısrağa sarılmak? Bu yol mutluluk yolu. Tek çaremiz ayrı.

Mutlu günler değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız değerli izleyenler. İlk saat diliminde günün gelişen spor haberlerini sizlere aktaracağız. Kalan 2 saatte de ise stüdyomuza konuklarımız gelecek. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Dilerseniz ilk haberimizle başlayalım. Haberimize Fenerbahçe ile başlangıç yapacağız. Fenerbahçe, Marsilya forması giyen yıldız İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood'la anlaşmaya çok yakın, mutlu sona ulaştı diyebiliriz. Mason Greenwood Fenerbahçe'de İngiliz oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağlayan sarı lacivertliler

40 milyon euro bonservis bedeli, şampiyon olunduğu takdirde ise 2 milyon euro bonus ödeyecek. Marsilya'da bulunan yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, imzaların kısa süre içinde atılması durumunda Greenwood'u İstanbul'a getirecek.

0: Fenerbahçe Usturya kampındaki son hazırlık maçında Lask Linz'le karşılaşacak. Mücadele 20.30'da oynanacak.
1: Fenerbahçe Avusturya'daki son hazırlık maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki 3. hazırlık maçında Avusturya ekibi Lask Linz'le karşı karşıya gelecek. Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda tamamlayan İsmail Kartal'ın ekibi çalışmalarını Avusturya kampında sürdürüyor. Fenerbahçe kamp sürecinde oynadığı ilk hazırlık maçında Admiravaker'i 5-0, ikinci karşılaşmasındaysa Pogon'u 4-0 mağlup etmişti. Sarı lacivertliler Lask mücadelesinin ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek. Fenerbahçe daha sonra UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile oynayacağı maçlara konsantre olacak.
0: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Avusturya kampında soruları yanıtladı. Hedefimiz şampiyonluk diyen Talisca, İsmail Kartal'ın oyun anlayışının Fenerbahçe'ye uyumlu olduğunu söyledi.
2: Aslında bu proses...
3: Bizler için kamp çok iyi geçiyor diyebilirim. Sezon öncesi kamplar her zaman çok önemlidir. Biz de teknik direktörümüzle, teknik heyetimizle ve futbolcu olarak çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün daha da sıkı çalışıyoruz ki her geçen gün daha da iyi olalım. Bu anlamda bizim için kampın önemli olduğunu söyleyebilirim. Buraya ilk geldiğimde Ocak ayında gelmiştim. İlk yaz, burada geçirdiğim ilk yazda da 2 aylık bir sakatlık yaşadığım için sezon öncesi kampını kaçırmıştım. İlk defa Fenerbahçe ile sezon öncesi kampı yapma fırsatı buluyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Benim performansımla ilgili şunu söyleyebilirim. Her zaman zaten elimden gelenin en iyisini yapmayı isteyen bir oyuncuyum. Umarım bu sene daha da fazla katkı sağlarım takımıma, saha içerisinde. Geçtiğimiz sezon attığım gollerle takımıma yardım etmeye çalışmıştım. Bu sene daha da iyisini yapmayı umuyorum ki hedefimiz olan şampiyonluğa hep beraber ulaşabilelim. Henüz hocamızla bu konuyla ilgili bir konuşma gerçekleştirmedim. Ama zaten beni buradaki herkes, bu ülkedeki herkes oyuncu olarak tanıyorlar. Şunu herkes biliyor ki ben her zaman takımıma yardım etmek isteyen bir oyuncuyum. Hangi pozisyonda oynadığımın hiçbir önemi yok. Geçen sene 5 farklı pozisyonda oynadım. Ki bunlardan bazılarında uzun süredir oynamıyordum ama nerede oynarsam oynayayım her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hocamız beni nerede değerlendireceğini en iyi o bilir. Beni nerede oynamamı isterse benim ben orada elimden gelenin en iyisini yaparım. Çünkü takımıma her zaman yardım etme niyetindeyim. Geçen sene forvet oynadığım çok fazla maç vardı ki o pozisyonda da kendimi rahat hissediyorum. Çünkü forvet oynadığınız zaman kaleye daha yakın oluyorsunuz. Oyuncular arası rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda bundan faydalanan zaten kulübümüz oluyor. Dolayısıyla bu rekabetin çok sağlıklı ve saygılı bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta bütün oyuncular takımın menfaatini düşünüyoruz ve takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz takım için. Dolayısıyla oyuncular arası bu rekabetin gerekli olduğunu düşünüyorum.
4: Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express

Spor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu. Aspor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Bugün tabii ki Süper Lig'in transfer gündemini değerlendireceğiz. Tabii ki Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı bugün başlıyor. Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nı konuşacağız.

0: konuşacağız. Hakemleri ayrıca konuşacağız. Çünkü stüdyo konuklarım var. Hemen takdim etmek istiyorum. Aspor yorumcusu ve hakem eğitmeni Burçin Keskin bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Furkan. Nasıl? Keyifli seninle yayın yapmak.
0: Ne yani. Güzel hocam değil mi?
1: Her zaman.
0: Ben de çok memnunum yani sizlerle beraber yayın yapmaktan dolayı. Ve Fotomaç gazetesi editörü Şafak Gözmen. Abi hoş geldin sen
2: de. Hoş bulduk Furkan, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Bugün gündemi her yönüyle değerlendireceğiz. Spor Ekspres'te, Aspor Radyo'da. Şimdi tabii biraz Dünya Kupası'yla başlamak istiyorum bugün, çünkü Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Bir taraftan kimisi için ve benim için de aynı şekilde erken final. Diğer taraftan baktığımızda ise İspanya şampiyon olmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Acaba Fransa'yı devirerek bunu başarabilirler mi, şampiyon olabilirler mi kısmı. Diğer tarafta Mbappe tarih kırarak, yani tarihi işler yaparak, rekor kırarak yoluna devam ediyor. Bu yaşıyla beraber ve geçireceği birçok turnuvanın olduğunu da biliyoruz. Önemli işler yapacak. Hocam sizinle başlamak istiyorum ve bu mücadeleyi de Ivan Barton isminde, Türkiye-Paraguay maçını biz kaybetsek de gönüllerde yerimizi alan bir isim Ivan Barton bu mücadeleyi yönetecek. Neler söylersiniz bu maç ve hakemle ilgili?
1: Şimdi Furkan, önce biliyorsun Türkiye-Paraguay maçını beraber seyretmiştik.
0: Aynen hocam ya. Evet, bak şimdi ben onu anlatayım.
1: Acılı bir
0: Şafak gün. Abiye de buradayken anlatayım. Şimdi ikinci maçımız zaten Türkiye-Paraguay mücadelesi. Dedik ki bunu bir etkinlik olarak izleyelim. Bir etkinliğe beraber gittik. Ekip şu: Salim Manav, Burçin Keskin, ben. Sabah 5'te kalktık. Maç 6'daydı değil mi hocam?
1: Doğru.
0: 6'daydı. Dedik ki bu karşılaşma, yani ben de şunu düşünüyorum. Avustralya'ya karşı kaybettik ama Paraguay maçı bizim maçımız olur. Bu şekilde herhalde turlarız gibi bir hava var yani bizde. Yani bu jenerasyonun ikinci maçta eleneceğini düşünemiyorsun tabii. Sonrasında tabii sabah erken saatlerde buluştuk.
1: Geç kaldık biz.
0: Yola çıkacağız sağ olsun Salim Manav. Geciktirdi bizi. Sonra ya sokaktan döneceğiz daha. Yeni çıkıyoruz. Yollar boş sabah çünkü. Paraguay gol attı. Galarza. Ya ne oluyor dedim ya. Dönsek mi acaba dedim. Çünkü uykusuz ya bayağı böyle. Sabah erken kalkınca. Sonrasında gittik tabii, izledik mücadeleyi. Öyle de bitti. Üzüldük yani. Çok üzüldüğümüz bir ambiyans, gerçekten çok güzeldi. Çok iyiydi ama maalesef üzüldüğümüz bir karşılaşma oldu. Bursun Hocam ve Salim Manav'la birlikte kulakları çınlasın. Bu mücadeleyi izledik. O maçın da hakemi Ivan Barton'du.
1: Evet, oradan bir nostaljiyle başlayalım. Evet. Güzel bir animasyon yaptık.
0: Yıllarca konuşuruz herhalde. Evet, öyle gözüküyor.
1: Evet, çok yazık oldu. Hiç beklediğimiz bir sonuç değil.
0: Aynen.
1: Şimdi önce madem hakikaten hakemle başlayalım. Şimdi Ivan Barton bizim maçımızı da çok iyi yönetti. Yani bu CONCACAF'ın en iyi hakemlerinden bir tanesi. Sosyokültürel olarak da çok üst seviyede. İngilizcesi evet. Çok iyi. Organik kimya alanında profesörlüğü var. Ve en sevilen hakemlerden bir tanesi. Tarzını da gördük zaten. Çok böyle kısa boylu, pırpır bir hakem. Çok maç kontrolüne önem veren bir hakem. Şimdi hatta ben Ivan Barton'un yarı finallerden birinde görev alacağını biliyordum ama ben açıkçası İngiltere-Arjantin maçını bekliyordum. O maçın atamasını da daha sonra konuşuruz. Ama mesela bu maçın hakeminin, şimdi iki UEFA takımı olduğu için ben birazcık daha açıkçası UEFA'dan bir hakem bekliyordum. Yani evet. Ben bu maça Marciniak'ı bekliyordum. Şimdi hatta bu maçın
0: var. Ya sen finalde mi Ivan Barton olmalı diye düşündün?
1: Ben İngiltere Arjantin yarı finaline Ivan Barton olmalı diye düşünüyordum. Çünkü o da UEFA CONMEBOL CONCACAF'tan hakem. Farklı konfederasyon.
0: Evet,
1: tamam mı?
0: Evet,
1: aslında
0: evet.
1: Kağıt üzerinde ve mantıken de daha iyi oturan bir hakemdi. Şaşırdım açıkçası. Ama bu maça bak, aslında muhtemelen Marciniak'ı düşünüyordu Pierluigi Collina'da. Çünkü VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski, Polonyalı. Yani normalde Marciniak'ın VAR hakemidir bu. O nedenle artık yine ufak bir sakatlığımı nüksetti. Ne oldu? Biraz sanki planlamalarını değiştirmiş. Ama şimdi erken final Fransa-İspanya maçı. Diğer yarı finalden bence birazcık daha üst seviye bir maç olacak. Benim turnuva favorim Fransa ama İspanya'da da ilginç bir takım oyunu var. Yani baktığım zaman böyle çok inanılmaz bir yıldızları yok ama çok daha kompakt bir oyun oynuyorlar. Hani şu oyuncu olmasa takım etkilenir diyeceğim bir oyuncu yok İspanya'da. Yani evet. Orta sahada. Yani çok hepsini hemen hemen aynı seviyede.
0: Evet, Fabian Ruiz var, Merino var. Merino son maçlarının kilit oyuncusu.

0: İleri uçta Oyar Zabal var, bence az abartılan bir oyuncu,
1: evet,
0: yani.
1: Oyar Underrated Zabal müthiş bir turnuva geçiriyor.
0: Müthiş bir oyuncu yani, çok beğendiğim bir isim ama bir türlü bir eşik var mesela, Oyar Zabal onu hiç geçemiyor yani.
1: Geçemiyor.
0: Yıldız oyuncu statüsüne koyamıyorsunuz, belki de oynadığı takımdan mıdır bilmiyorum ama.
1: Yani Real Sociedad'dan geliyor tabii, evet. Yani bunlar da önemli oluyor Furkan, sen de biliyorsun. Yani Lamine Yamal turnuva başından beri kendisinden beklenilen patlamayı gösteremedi. Şimdi ben bugünkü maçta eğer iyi bir üçüncü alan baskısı yapabilirse veya Fransa'yı birazcık daha kendi yarı sahasında oynamaya itebilirlerse şansının olabileceğini düşünüyorum. Ama eğer çok anormal iyi bir dörtlüsü var Fransa'nın önde, yani
0: evet.
1: Dembele, Mbappe, Olize, Barcola veya Due.
0: Bir şey değil mi? Unuttuğumuz bir şey var. Ekitike sakatlandı bir de bu takımda.
2: Ya olsa da 11'de oynayamaz.
0: Oynayamaz zaten ya. Onun yerine gelmiyor. Mateta şu an yedek forvet olarak çıkıyor. Yani Mbappe yorulduğunda çıkıyor veya işte center forward'a ileri uçta bir oyuncu çıktığında Mateta'yı değerlendiriyor işte Döşam, ama Ekitike gibi bir isim oynamıyor. Son maçlarda son yani ligin son dönemlerini iyi geçirmişti.
1: Ya Ekitike mesela İspanya'da olsa ben İspanya'yı birazcık daha ön plana koyarım.
0: Aynen.
1: Çünkü evet, hakikaten çok böyle dediğim gibi çok nefis bir kadrosu var İspanya'nın ama tek başına böyle maçı alıp götürebilecek oyuncusu yok.
0: Ya Yamal'dan bekliyorsun da, evet, o da yapamadı.
1: O da yapamadı. Ama hakem bence birazcık daha sanki oyuna izin veren bir hakem bu maçta daha iyi olabilirdi. Birazcık faullerle kesip maçı kontrol altına almasını seven bir hakem. Ama en azından iyi bir hakem, hareketli bir hakem. Ben maça olumlu katkıda bulunacağını düşünüyorum. O yüzden doğru bir atama. Şimdiye kadar yönettiği maçlarda hakikaten Barton iyi bir performans gösterdi. 3 tane maç yönetmiş. Hemen hatırlatalım istersen Furkan. Türkiye-Paraguay maçını yönetmiş. O maçta 30 foul çalmış. Japonya-İsveç maçı yönetmiş. O maçta 32 foul çalmış. İsviçre-Kolombiya maçı tabii uzatmalara da gittiği için 45 foul yapmış. Yani 30 ve üzeri foul çalıyor maç başına. Bu birazcık fazla aslında dünya kupası standartında. Ama dediğim gibi hakemin olumlu katkıda bulunabileceği bir maç. Birazcık daha salacaktır muhtemelen bu maçta.
0: Şafak abi sen ne dersin bu akşamki maçla ilgili? Biraz saha içerisini konuşursak, teknik direktörleri konuşursak, oyuncular üzerinden baktığımızda nasıl bir maç bekliyorsun sen?
2: Yani
0: senin favorin kimdi Dünya Kupası'nda bu arada?
2: Var aslında ben İspanya tarafındayım yani, şahsi fikrim olarak.
0: Turnuva başında favorin kimdi?
2: Turnuva başından beri İspanya.
0: Evet.
2: Yani çünkü son Avrupa şampiyonu ki bir anlamda da Euro 2024 yarı finalinin rövanşı olacak bu. Euro 2024 yarı finalinde de Fransa ile İspanya karşılaşmış ve İspanya 2-1'lik skorla evet, tur atlamıştı ki finalde de İngiltere'yi yendi. Diğer taraftan da yine benzer bir senaryo belki yaşanabilir.
0: Şey, 2010'u mu diyorsun?
2: 2010 yok, 2024 Avrupa Şampiyonası.
0: 24'ü tamam.
2: 24 Avrupa Şampiyonası, evet. Yarı finalde Fransa'yı elemişti İspanya. Finalde İngiltere'yi yendi, kupayı aldı. Yine benzer bir senaryoyla karşılaşabiliriz bence.
0: Vay.
2: Yani benim
0: İlk kez İspanya'yı daha ön planda gören birisini gördüm.
2: İspanya'nın yani, çünkü takım oyunu daha fazla. Az önce hocamın da dediği gibi yani Fransa'nın bireysel yıldızları çok fazlalıkla var. Daha Ryan Cherki devreye girmedi. Marcus Thuram doğru düzgün süre alamadı.
1: İnanılmaz bir şey Cherki'nin yani, devreye girmesi.
2: Yani. Ryan Cherki'nin yerine Olise 10 numara oynuyor.
0: Evet.
2: Yani Olise'yi 10 numara oynatıyor sağ kanat oyuncusunu.
0: Tabii tabii.
2: Dembele'yi kanatta oynatıyor. Yani Döşem oyuncuların yerleriyle oynuyor ki Barcola... Benim bence Désiré Doué'yi daha önünde tutuyorum ben.
0: Bence
2: şahsi olarak Barcola doğru düzgün oynayamıyor. Ya yani kadrosunda da yani şu oyuncu neden yok diyebileceğiniz bir dünya isim var. En
0: tabii,
2: basit örneği ya yani Kolo Muani bu kadroda yok. 2002 Dünya Kupası'nda belki onu atabilse işin şekli değişirdi ama Dünya Kupalarında Fransa çok daha farklı bir performans ortaya koyuyor. 2018'den bu yana baktığımızda 2014'ü bir kenara bırakıyorum. Orada bir geçiş sürecindeydi Fransa. Bir hayal kırıklığı yaşandı. Ama 2018'den sonra 2018'in şampiyonu, 2022'nin finalisti, 2026'da şu anda yarı finalist. Yani finalinde en büyük adaylarından biri ki bence %51 Fransa ama ben İspanya tarafındayım. Yani Fransa daha yıldızlarıyla ağır basıyor.
0: Uzatmalar olur mu peki?
2: Ya olabilir çünkü her iki takım da ya oyun kontrolü bakımından önce bir rakibini tartıyor.
0: Sonuçta
2: özellikle
0: final
2: İspanya
0: isteyecekler yani.
2: Tabii ki özellikle İspanya ya öyle bir değişik bir oyun formatı var ki Yamal'ı çıkardığınızda bireysel anlamda çok yıldız bir oyuncusu yok. Yani forvet hattında Nico Williams sonradan dahil olabiliyor. Diğer taraftan Oyar Zabal zaten az önce bahsettiniz. Ya bir star ışığı yok o Oyar Zabal'da.
0: Evet.
2: Merino'da bir star ışığı yok. Yani top class oyuncu mu değil. Yani Avrupa'nın B sınıf oyuncusu bence.

0: A sınıfı değil. Diğer taraftan orta sahada
1: Merino çok... A'ya yaklaştı gibi ya.
0: Yok yani. Değil mi? Bence değil.
1: Arsenal'da oynuyor.
0: Ya olabilir de yani yok yani bir Ødegaard Haaland tarzı bir tamam son iki maçta katkı yaptı belki eyvallah ama diğer türlü ben çok katılmıyorum.
1: Sonradan orta sahada, gidiyor sonuçta diyorsun.
0: Yani orta sahada tamam Rodri bir tık ağır basıyor Rabiot'a Tchouameni'ye göre bence orta saha anlamında tabii, tabii. Yani bireysel olarak Rodri'yi bir tık daha öne koyarım. Pedri Gavi zaman zaman performansları iyi ama yani Fransa'nın kaleden tutun yani hücum hattına kadar bireysel olarak İspanya'dan çok çok önde. Ya İspanya'da 2018'de istenileni yapamadı. Diğer taraftan son Avrupa şampiyonu Apoleti ile geldi ki De La Fuente bir tane de Dünya Kupası eklemek istiyor. Bu da çok normal. Evet. De La Fuente alt liglerden daha doğrusu alt ligler demeyeyim de İspanya'nın alt takımlarını çalıştırarak buralara kadar aynen geldi.
1: U21'i çalıştırıyordu galiba.
0: Evet yani son değişiklikten sonra A takımın başına geldi. Sergilediği performans, oynattığı oyun yani rakibe göre biraz da konumlanıyor İspanya. Yani bir anda bir vites yükseltiyor, birkaç gol buluyor veya oyunun üstünlüğünü eline alıyor. Yani son karşılaşmada özellikle zaman zaman böyle bir düşüş yaşar gibi oldu golü yedikten sonra ama sonrasında toparladı.
1: Evet.
0: Fransa karşısında da önceliği savunmaya verecektir. Muhtemelen topa çok sahip olacağını düşünmüyorum. Yani ortada geçecektir iki takım arasından da. Fransa 2024'ün rövanşı olarak görüyor. Dünya kupalarında farklı bir performans sergileyen Fransa var. Ama Avrupa şampiyonalarında istenilen performansı bu Dünya Kupası'ndaki performansı çok sergileyemedi Fransa. 2020'de keza aynı. 2018'de yine şampiyon olup 2020'ye geldi. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da istenileni veremedi. Keza 2022'de final oynadı. 2024'te yarı finalde elendi.
1: Evet.
0: Böyle de bir durum var ama bireysel özellikler olarak bakacaksak Fransa'yı bir tık daha önde görüyorum. Ama kalbim İspanya'dan yana. Öyle
1: vay söyleyeyim. Vay vay. Bakalım nasıl bir mücadele olacak açıkçası. Merakla bekliyoruz bu karşılaşmayı. Hemen Dünya Kupası demişken İngiltere-Arjantin maçında konuşmak istiyorum ben. Şimdi geldikleri yola bakarsak biraz onu da sonuçta bu maça baktığımızda birbiriyle karşı karşıya gelecek olan iki ekibin hangi takımları elediğini düşündüğümüzde biraz daha rahat olan taraf Arjantin'di. Ama Arjantin'de rüzgarı ardına aldı. Son şampiyon. Ve tabii ki bu süreçte farklı bir motivasyonlarının olduğunu görüyoruz. Nasıl? Avrupa dışındaki ilk 8'de, son 8'de daha doğrusu tek Avrupa dışı takımdı. Ve o temsiliyeti de çok iyi ilerlettiklerini görüyoruz Messi ile beraber. Nasıl bir maç bekliyorsun Burçin Hocam?
2: Şimdi Furkan, bu tabii ilginç bir maç olacak. Yani İngiltere ile Arjantin arasındaki çekişmeyi biliyorsun.
1: Evet.
2: Hem politik... Hem demografik
1: olarak. Hemen bir Maradona'ya gidelim.
2: Bu arada yani onunla Tanrı'nın eli vardı. Biliyorsun İngiliz'de Harry Kane de dedi Tanrı'nın kablosu var dedi. Norveç maçından sonra. Tanrı'nın eline karşı Tanrı'nın kablosu. Şimdi o konuya da açıklık getirelim. Yani ben hani teknolojiye, ben mühendis odaklı bir insan olduğum için teknoloji eğer kullanılıyorsa ona inanmak gerektiği taraftım.
1: Evet.
2: Yani şimdi çipli top teknolojisini kullanıyorsanız ve çipli top teknolojisinde bir temas olduğunda eğer size bir veri geliyorsa saniyede 50 veri yollayan bir sistemden bahsediyoruz. FIFA zaten hemen açıklamasını yaptı. Dedi herhangi bir veri gelmedi diye. Hani burada göz yanılması olmuş mudur olmamıştır. Ben açıkçası o tarafına hiç odaklanmıyorum. Yani demek ki topa çarpmamış ki veri gelmemiş. Yok işte 20 metre üzerinde çok yukarıdayken verileri ölçemiyor mu falan. Yani öyle bir şey olsa öyle bir açıklama yaparlardı diye düşünüyorum. O yüzden zaten bu kısmı biraz atmak lazım. Hani aklıma şey geliyor. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçında hatırlarsın. Burak Yılmaz'ın bir aşırtması vardı. Orada bir top
0: kablo var.
2: Kablo mu vardı?
0: Tel var.
2: Tamam mı?
0: Kadıköy'deki maç.
2: Yani böyle orada Tanrı'nın kablosu orada vardı filan. Şimdi teknoloji.
1: Ya şimdi bu gerçek mi? Yani var mıymış? Böyle bir Arjantin'in golü değil mi?
2: Evet, Arjantin yok, İngiltere'nin ilk golü Norveç'e karşı.
1: Ha, var şimdi, mı yani bunun teyit edilebildi mi bu?
2: Olsaydı çipli top aynen teknolojisinde belli bir veri olurdu. FIFA hemen paylaştı onu, dedi bakın çipli top teknolojisinde herhangi bir veri yok. O yüzden bir temas yok. Hmm. Ha, göz yanılması olabilir. Yani ben buradan böyle çılgınca komplo teorileri yaratmayı doğru bulmuyorum. Teknoloji varsa ona güvenmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Nasıl offside'larda güveniyoruz? Adamın ya şu kadarcık ayakkabısı bile orada olsa ölçüyor. Yani ne kadar ölçüyor o da tartışılır ama
0: inanmayanlar da var.
2: Evet. Yani kullanıyor. Yani kullanıyorsan
1: ya çekiyor kafasına göre işte.
0: Tabii oynatıyor yerinden.
2: Evet. Yani o kullanıyorsak teknolojiye güvenelim. Evet. Ve rahat edelim. Yani. Tabii. Şimdi bu maçın hakemi Amerika'dan İsmail Elfat. Bu mesela ilginç bir atama. Beklediğim
1: ben beğenmedim.
2: Bir atama değildi.
1: Performansını beğenmedim.
2: Şimdi performansından daha çok politik nedenlerle yapılmış bir atama bu.
1: Öyle mi? Evet. Amerikalı değil mi? Evet.
2: Şimdi burada aslında ben biraz mutlu oldum. Neden mutlu oldum biliyor musun? Demek ki final maçını vermeyecekler. Çünkü öyle dedikodular da vardı. Yani Amerika'da final maçında İsmail Elfat yönetecek diye. Şimdi en azından finali Amerikan hakemin yönetmesinden kurtulduk. Ancak bu atama özellikle İngiltere için çok farklı anlamlar içeriyor. İngiltere'nin bu atama sonrasında bir kere hakikaten savaşa hazır olması lazım. Elfat turnuvanın en az foul çalan hakemlerinden bir tanesi. Arjantin turnuvanın en sert oynayan takımlarından bir tanesi. Yani bir kere İngilizler kıran kırana bir maça hazır olması lazım. Bak rakamlarla da hemen bunu söyleyeyim. 3 tane maç yönetmiş Elfat Dünya Kupası'nda. İlk Hollanda-Japonya ki hatta beni Hollanda-Japonya maçı öncesinde Ahmet Güven aradı Amerika'dan. Burçin dedi bak bu maçı kesin seyret. Hem dedi Japonya müthiş top oynuyor. Hem Hollanda çok iyi top oynuyor. Hem de bak İsmail zaten tanıyorum Amerika'dan da dedi. Çok iyi bir hakem. O maçtaki performans zaten turnuvaya da çok iyi başlayamadı. Şimdi o maçta sadece kaç foul çalmış biliyor musun? 14. Sonra Uruguay-İspanya maçı yönetiyor ki o maçta çok sert bir maçtı. Ona rağmen 28 foul çalmış. Sonra da Brezilya-Norveç maçını yönetiyor. O maçta da 13 foul çalmış.
1: 13 foul.
2: İnanılmaz az
1: rakamlar. Ortalama hakem ortalaması kaç bu arada?
2: Yani normalde 25'in üstü birazcık fazla. Normal üst, normal sayılır 25-30. 30'un üstü biraz fazla. 25'in altı az sayılır.
1: Evet.
2: Genelleme. Ama Dünya Kupası'nda bu biraz daha aşağıya iner. Çünkü hepimiz gördük. Temasları mümkün olduğunca oynatıyorlar. Temas olmasına rağmen etki eğer yönetilebilir bir seviyedeyse o zaman bile oynatıyorlar. Aslında bence Kulüpler Birliği'nin buradan çok önemli bir örnek alarak Merkez Hakem Kurulu'nun buna yönlendirmesi lazım sezon başında. Ya kardeşim biz de böyle istiyoruz. Temas olsa bile çok etki yoksa çalmasın hakemler dese Türk futbolu da kurtulur. Ama ondan sonra maçtan sonra şey demeyecekler.
1: Gri pozisyon.
2: Yani bu foul nasıl verilmez filan demeyecekler. Sonuçta ne oldu bak Törpan İngiltere-Norveç maçında Norveç'in attığı ilk gol öncesi Harry Kane yerde kaldı. Foul bekledi. Oyunu devam ettirdi. Müthiş bir gol attı Norveç. Şimdi orada düüt diye foul verse müthiş bir gol gidecek.
1: Evet.
2: Ama topla oynama var. Temas da var. Yani demem o ki bu atamayı İngiltere milli takımının ve Thomas Tuchel'in çok iyi okuması lazım. Hakikaten meydan savaşına hazır olmaları lazım. Çok sert bir maç olacak. Arjantin zaten çok sert oynuyor. Eğer buna hazırlıklı olmazsanız dayak yersiniz ve kaybedersiniz. Ki kağıt üzerinde İngiltere çok daha kompakt bir takım. İlk 11'i hem daha değerli hem daha iyi. Arjantin ne yapıyor bu turnuvada? Arjantin bir kere Messi'nin takımı. Yani ben böyle bir takım çok uzun zamandır görmedim. Yani bütün takımın Messi'ye oynaması. Messi hakikaten futbolun tanrısı gibi o takımda. Hiçbir şey beklemiyorlar. Sadece işi bitirmesini bekliyorlar. İnanılmaz bir saygı var. Cristiano Ronaldo'ya, Portekiz'de öyle bir saygı yok. Onu göremedim. Evet. Oyuncuların sevinmesinden ve pas atmasından anlıyorsun zaten. Ama Arjantin'de devamlı bir Messi'yi arama var.
1: Evet.
2: Messi de bunu boşa çıkartmıyor ama yani. Tabii. Şimdi maçı çeviren adam oldu. Yani. İnanılmaz bir performans yani Mısır'a karşı. Çok acayip bir maç bizi bekliyor ve çok sert olacak. Yani o nedenle sert. Bizim için çok eğlenceli olacak.
1: Hadi bakalım güzel. Şafak abi.
0: Yani açıkçası ben yani Arjantin'in performansını çok beğendiğimi söyleyemem. Yani Yeşil Burun karşısında Mısır karşısındaki performansı. Evet hocamın dediği gibi sert oynuyorlar ama çok da efektif bir oyun ortaya koyamıyorlar. İngiltere'nin de oyununu aslında çok beğenmiyorum. Yani İngiltere'nin de kadro kalitesinden beklenen oyun bu değil. Gerçi İngiltere...
2: Ama İngiltere hep böyle değil mi?
0: Hep böyle. En top yıldızlarının olduğu dönemde. Yani Beckham'lı, Ferdinand'lı, Terry, Lampard, Gerrard, Owen, Joe Cole. Ya bu kadroyla İngiltere hiçbir şey yapamadı ki. Yani şu anki durumu bile son yıllarda özellikle hem Avrupa şampiyonalarında hem Dünya Kupalarında en azından yarı final ve üstünü görmesi, son Avrupa şampiyonasına finale çıkması İngiltere adına başarıdır. Tabii. Bence. Ha, şimdi Arjantin karşısında nasıl bir oyun ortaya koyacaklar? Yani Norveç karşısındaki ben oyunlarını açıkçası beğenmedim. Ya

0: Yanlış hatırlamıyorsam Arjantin 5'inde penaltı kazandı. Arjantin kadar turnuvalarda penaltı kazanan bir ülke yok. Evet. Yani penaltı mı? Penaltı olan pozisyon da var, olmayacak pozisyon da var. Yani çok harcadılar. Mısır'ın da mesela bence bir penaltısı verilmedi. Yani son karşılaşmada. Mısır'a geldi mi vermiyorsun, Arjantin'e geldi mi?
1: Yani böyle bir kayrılma durumu var mı şimdi?
0: Kesinlikle.
2: Ben... Ama şöyle bir şey var. Mısır'a mesela verilmeyen penaltı biraz hakem kararı. Yani
0: olabilir hocam.
2: Bu ama tabii sana şeyde katılıyorum. Bu gri kararlar hepsi Arjantin lehine mi oluyor?
0: Kesinlikle. Yani Messi var diye de bu kadar ya korunmaz bir ülke. Ya İngiltere karşısında da şimdi nasıl olacak bilmiyorum ama yine ben bir penaltı kararı bekliyorum. Yani İngiltere ceza sahasına girildiği anda. Gerçi
2: ama Brezilya Norveç maçında bile çok net penaltıyı vermemişti. Evet. İsmail Elfat hatırlarsın yani.
0: Evet, evet.
2: VAR müdahalesi sonrası penaltı verdi. Ya o maçta da mesela o penaltıyı atsa Brezilya çok daha farklı
0: tabii, bir
2: maç
0: farklı olacak. Bir noktaya ya, giderdi. Ama
2: benim en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi şu. Hep onu söylüyordum. Dünya Kupası'nda Brezilya Arjantin maçı seyretmek istiyordum ben. Yani evet, o olma ihtimali varken Norveç'e elenince zaten bitti. Yani Brezilya İngiltere maçı olsaydı ben çok daha keyif alacaktım.
0: Hocam yani Japonya karşısında da Brezilya çok iyi bir oyun ortaya koymadı. Evet. Gruplardaki Fas karşısında da iyi bir oyun ortaya koymadı. Brezilya şu anda bence bir geçiş süreci yaşıyor. Ve daha bir sonraki turnuvada belki bir takım kadroyu netleştirecek. Ya eski Brezilya yok. Sadece ismi var. Cisim yok yani.
1: Şu an öyle tabii ki.
0: Yani oyunu iyi değildi. O yüzden ben elenmesini çok normal buluyorum. Yani Arjantin İngiltere karşılaşmasında da yani İngiltere'ye açıkçası Arjantin tarafına o gri pozisyonlar Arjantin'e verilmezse İngiltere'yi bir adım önde görüyorum. Tuchel çakal bir hoca. Kurt bir hoca. Nerede ne şekilde hamle yapacağını da biliyor.
1: Biliriz.
0: Bu bilir. Yarı finalleri finalleri oynamayı bilen bir isim. O yüzden Tuchel faktörünü de ben evet, Scaloni'nin önüne koyuyorum. Yani Scaloni çok beğendiğim bir teknik adam değil açıkçası. Hı hı. Messi'yi çıkardığınızda Arjantin'de çok da ekstrem bir durum kalmıyor. Yani diğer taraftan hocam az önce söyledi. Ya Messi'ye öyle bir saygı var ki Messi bitirsin sadece. Topu ayağına atıyorlar. Messi gol atıyor. Yapıyor mu? Yapıyor. Evet. Ama Ronaldo'ya benzer saygı Portekiz'de gösterilmedi. Belki Messi'ye gösterilen saygı Portekiz'de Ronaldo'ya gösterilmiş olsa Portekiz de farklı bir çehreye gelebilirdi.
1: Belki de. Belki de. Ama orada bir hoca şeyi var, faktörü var. Şimdi Roberto Martinez doğru isim değildi zaten.
0: Değil, kesinlikle katılıyorum.
1: Jorge Jesus geldi ya. Dünya Kupası'na Jorge Jesus'la başlaman lazımdı.
2: Diyor ki bir kere diyor Ronaldo ile beraber olmak bizim için onur diyor. Ben diyor takımda
1: inanılmaz iyi araları. Evet. Bak onu söyleyeyim. Bak, inanılmaz
2: müthiş,
1: iyi.
2: Müthiş bir şey bu. Ha tamam Ronaldo da yani keşke bu Dünya Kupası öncesi böyle bir değişim olsaydı.
0: Kesinlikle.
2: Ama
1: tabii ki daha
0: ya
1: iyi
0: olur. Şöyle söyleyeyim.
1: Ya bu arada şunu söyleyeyim. Ronaldo da tabii ki gerçekten önemli işler yaptı. Portekiz tarihine zaten değil dünya tarihine futbol tarihine girmiş bir isim.
0: Avrupa Şampiyonası'nı aldı yok. Ya 2016'da.
1: Tartışılmaz. Ama ya elenmişsin. Elendikten sonra bir gün sonra Instagram paylaşımı yapıyorsun. Orada diyorsun ki ben Portekiz'le beraber Portekiz benimle birlikte bir şeyler yaptı. Benden önce Portekiz yoktu diyor mesela. Bu doğru bir şey değil. Tepki alırsınız. Ya gerek yok. Bu biraz takım egoya, kibire kaçan bir açıklama. Ya
0: takım
1: yani
0: içerisinde de sıkıntılar var. Ronaldo'ya karşı bir gruplaşma var. Ya bunu tabii net bir şekilde tabii, gördük. Tabii. Ama ya Roberto Martinez dedin ya az önce. Evet. Ya Belçika'nın altın jenerasyonuyla bir şey yapamayan bir adamı tuttular Portekiz'in
1: çok
0: başına getirdiler.
1: Çok yanlış.
0: Bence de yani teknik adam seçimi çok yanlıştı. Evet. Orada Jose Mourinho veya Jorge Jesus şu an olmuş olsaydı belki çok daha farklı bir
1: aynen öyle
0: Portekiz izleyebilirdik açıkçası.
1: Evet, Dünya Kupası gündemimiz bu şekilde. Artık transferlere de geçiyorum. Taraftarın en çok merak ettiği, taraftar çıldırdı, transfer istiyor. Her takım için bunu
2: ya
1: söyleyebiliriz.
2: Furkan sana
1: yani
2: bu konuda bir şey sormak
1: tabii
2: istiyorum.
1: Ki.
2: Şimdi bu transfer haberleri ya biliyorsun şu anda en önemli gündem maddesi.
1: Evet.
2: Bu kadar yani sadece transfer midir ya? Yani
1: ya iş transfer
2: değil. Ben mesela şu anda Dünya Kupası sonunda konuşmasının daha fazla
1: ya şöyle tabii ki
2: pek benimle aynı fikirde olanlar yok.
1: Gurmeler bilir bunu dediğin doğru. Dünya Kupası gerçekten futbol gurmeleri için daha böyle ayrı bir şeydir. Çok doğru yani ama transferde de şöyle bir şey var. Acaba bu formayı benim giydiğim evimdeki o şampiyonluk için sakladığım formayı veya işte maça gidip de giydiğim bu formayı acaba bu yaz hangi futbolcu giyecek? düşüncesi bizim toplumumuzda, bizim futbol severlerimizde çok fazla. O sebeple tabii ki yakın zamanda da çok yıldız gördüğümüz için, bu okul bahçelerine kadar sirayet ettiği için tabii ki transfer çok büyük bir önem arz ediyor yani. O sebeple hep bir merak, hep bir hangi yıldız

0: gelecek durumu yıllardan beri devam eder. Ben mesela lise döneminde hatırlarım Fotomaç gazetesini. Ben mesela hemen böyle bir ilk aldığım gazetedir ya benim, spor gazetesidir yani. Onu açık söyleyeyim. Yani hiçbir gazeteyi almamışımdır. Para vererek aldığım spor gazetesidir mesela. Niye? Ya hoşuma gidiyordu. Ronaldinho forması giydiriliyordu mesela takımlara.
1: O günün şartlarında.
0: Aynen
1: o,
0: öyle.
1: Photoshop.
2: Ben, o Photoshop ben inanılmaz. Senden daha genç olduğum için ben fotosporla başlamıştım. Fotospor çıkmıştı. Ya şimdi... Sonra da Fotomaç. Evet. Ben hemen alırdım.
0: Değil mi?
2: Hemen.
0: Ya zaten şimdi artık günün sonunda şunu biliyorsun. Evet, bu oyuncu buraya gelmeyecek ama yine de okuması zevkliydi yani. İş eğlence kategorisine de girdiği için biraz böyle motive mutlu ediyordu insanı. Biraz günlük o sıkıntılarından uzaklaştırabilen bazı faktörlerden birisi oluyordu yani bu konu açıkçası. Geldiğimiz süreçte de şimdi bu konuşulanın da somutlaştığını görüyoruz. Bugün Fenerbahçe'ye Greenwood geliyor ya bu akşam. Beşiktaş Arsenal'ın çok önemli, Arteta'nın bence şampiyonluktaki en önemli taşlarından birisi olan Trossard'ı transfer edecek. Premier Lig'de 30 yaş üstü oyuncu için yıldız istediği kadar yıldız olsun. Acaba göndersek mi düşüncesi? O kaliteyi hep devam ettiren bir lig olduğundan dolayı öyle bir planlama söz konusu olduğu için Trossard gibi bir ismi gözden çıkarabiliyor Arsenal. Böyle bir durumda da Türk takımları devreye girebiliyor. Beşiktaş bence tarihi bir transfer yapacak. Fenerbahçe aynı şekilde tarihi bir transfere imza atıyor. Trabzonspor şu an bir transfer ligi varsa bunun şu anki şampiyonu bence hem satmasıyla hem almasıyla Trabzonspor bence yani. Malinovski takviyesi çok önemli. Orta sahaya yeni hemşikini buldu gibi. Diğer taraftan birçok transfer ismi de konuşuluyor ki Galatasaray bu transfer yarışındaki baskınlığını da Bruno Fernandes'le veya Brahim Diaz'la yapar mı düşüncesi var. O sebeple de çok merak ediliyor, konuşuluyor. Greenwood'la başlamanı rica ediyorum.
1: Yani şöyle söyleyeyim, evet, Greenwood Hakan Safi'nin seçim projelerinden biriydi. Ancak sonrasında Aziz Yıldırım seçildikten sonra da gündeme geldi. Hatta geçen hafta pazar akşamı ben bir telefon görüşmesi yaptığımda Greenwood'un Fenerbahçe ile anlaştığını, Marsilya ile de Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığını öğrendim. Pazartesi günü bunu
0: yani
1: toplantıda...
0: Yani küçük detayla kalmıştı o zaman.
1: Evet, bunu pazartesi günü toplantıda konuştuk ve salı günü çıkan Fotomaç gazetesinde özel imzalı birinci sayfadan verdik. Birçok isim o zaman, yani muhabir arkadaşlarımız veya gazeteciler daha bu kadar şey değildi yani Greenwood konusunda net bilgiye sahip değillerdi.
0: Evet.
1: O da yani bazı kontaklardan kaynaklı işte. Anlaştığını, Fenerbahçe'nin getireceğini ben biliyordum o günden bugüne. Çok önemli bir transfer ki İngiltere'de yaşadığı o sıkıntılı süreç olmasa şu an zaten Manchester United'ın belki de ilk 11'deki en önemli parçalarından biri olabilirdi. Bu yaşadığı süreçten sonra Fransa'ya gelmesi, Fransa'da kariyer rekoru kırması geçtiğimiz sezon ve Fenerbahçe'nin bonservis rekoru kırarak, ki Fenerbahçe adına Greenwood bonservis rekorudur, kırarak oyuncuyu Türkiye'ye getirmesi, ki 24 yaşındaki bir oyuncuyu bu şartlarda Türkiye'ye getirmesi büyük bir başarı.
0: Bence de.
1: Çok büyük fark yaratacaktır. Fenerbahçe geçen sene kanatlarında bir takım sıkıntılar yaşadı. Yani Kerem Aktürkoğlu, Musaba ikilisi, Nene zaman zaman bir şeyler gösterdi, goller de attı ama Fenerbahçe taraftarının istediği ya etkiyi Fenerbahçe taraftarı üzerinde gösteremedi. Çünkü bir yıldız değildi, yıldız adayıydı. Ne kadar da gol atsa Fenerbahçe taraftarı Nene'ye belirli bir mesafedeydi. Ama Greenwood'la bunu aşacaktır Fenerbahçe. Çok önemli bir transfer ki muhtemelen Kerem Aktürkoğlu'nun transferi de konuşuluyor. O gittiği zaman sol tarafa da bir takviye yapılacak Fenerbahçe'de.
0: Şu an ama kontenjan problemi var. Yani gelen
1: fazlasıyla
0: şöyle
1: var.
0: Hocam, sen de takip ediyorsundur. 23 tane yabancı futbolcusu var. Greenwood bu akşam geliyor, 24. Santrfor alacaksın 25. 10+4 kuralına göre toplam 14 futbolcu olacak yabancı. Tamı tamına 12 oyuncuyla yollara ayırman gerekiyor.
1: Asıl problem burada zaten. Fenerbahçe bu oyuncularla nasıl yollarını ayıracak? Çünkü sizin harcama bütçeniz 36 milyon euroydu şu anda. Tamam, Vedat'ı transfer ettiniz. 3 seneye böldünüz bonservisini. Oradan 5 milyon düşürdünüz. Greenwood'u şimdi taksitler halinde alıyorsunuz.
0: Evet.
1: Nathan Ake'yi aldınız.
0: Evet.
1: Bunların hepsi limitten düşüyor. Fenerbahçe'nin limit açabilmesi için ya oyuncu satması gerekiyor veya bu oyunculardan çıkması gerekiyor. Oyunculardan çıkarken de satamazsanız şayet belirli bir miktar para vermeniz gerekiyor bu oyuncuları gönderebilmek için.
0: Tabii.
1: Yani kulübe ekstra gelir kaynağı sağlamanız gerekiyor. Zaten Avrupa'dan aldığınız bir 7,5 milyon euroluk ceza var. Tekrardan limit aşımı yaşadığınız takdirde hocam daha iyi bilir, Avrupa'dan UEFA'dan

0: daha fazla bir ceza yaptırımla evet, karşı karşıya evet. kalabilirsiniz. Fenerbahçe bunların hepsini göze alıyor herhalde şampiyonluk için. Bilmiyorum ama yapılan yani. Hamleler tamam gerekli, transfer gerekli ama alınacaklar kadar gideceklerin de bir an önce netleşmesi lazım. Şurada kaldı ligin başlamasına bir ay. Bir ay içerisinde Fenerbahçe'nin bütün bunları çözümlemesi gerekiyor. Nasıl yapacak? Tabii bunların hepsi farklı denklemler, farklı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bir tek Sofyan Amrabat'a teklif var. El İttihat'ten geldi en son 20 milyon euro civarında.
1: Ama bayağı iyi bir teklif.
0: Yani, evet yani Amrabat için mükemmel bir teklif. Tabii. 20 milyon euro.
2: Gitmiyor oyuncu.
0: Oyuncunun önceliği değil. Yani Arap Yarımadası oyuncunun önceliği değil. Ha yani İttihat maaş faktörüyle bir şekilde ikna ederse çünkü zaten Suudi Arabistan'da Arap kökenli olduğu için yabancı statüsünde oynamayacak. Yani onların böyle bir avantajı var. Oyuncuyu ikna ederlerse ya transfer gerçekleşir. Fenerbahçe'ye ekstra bir gelir olur. Ama Diego Carlos, Rodrigo Becao, Fred'in ayrılma ihtimali var. Her ne kadar İsmail Kartal kalsın dese de Fred'in de Brezilya'dan talipleri var. Ki aldığı maaş bu sene 6 milyon euronun üzerinde olacak evet. Fred'in. Diğer taraftan N'Golo Kante diye bir probleminiz var. Maaşsal anlamda. Yani Ederson'un durumu belli değil. Livakovic ayrılmak istiyor. 4 milyon eurodan fazla gelen teklif yok. O da 3+1. Yani hepsi birbirinden farklı. Nasıl bir plan proje izleyecek Fenerbahçe? Açıkçası burada soru işaretleri var.
2: Tabii kesinlikle. Hocam sen ne düşünürsün Greenwood transferiyle ilgili Fenerbahçe'nin? Bu akşam oyuncu geliyor. 39-40 milyon euro civarında bir bonservis. Yıllık maaşı 6 milyon euro mu?
0: 10 milyon euronun üzerinde.
2: 10 milyon euronun üzerinde yıllık maaşı
0: artı
2: var.
0: Artı bonuslar.
1: 8+2 diye duydum ben de ama.
0: Ya hocam benim de duyduğum net söyleyeyim. Öğrendiğim 11 milyon.
1: Sen tabii.
0: Benim öğrendiğim. Hani belki ben bana gelen bilgi
2: ya, tabii
0: yanıltıcı olabilir.
2: Zaten
0: tabii.
2: Detaylarını görürüz.
0: Ha, bana gelen bilgi yanıltıcı olabilir. Ama benim duyduğum 11 net.
2: Hocam tabii maaş üzerinden de gitmek doğru değil. Hem onu tabii ki değerlendirebilirsiniz. Hem de neler katar. Böyle bir oyuncunun gelmesi çok önemli. 24 yaşında bir İngiliz transfer ediyorsunuz. Bu oyuncu normal şartlarda zaten bazı skandallar yaşandı. Manchester United kariyerinde. Onlar yaşanmasa zaten Hetafe'ye gitmezdi. Türkiye yolu düşer miydi? Çok zor. Bence 70-80 milyon euroluk bir oyuncu. Neler söylemek isterdin?
1: Şimdi Furkan her zamanki gibi şöyle yaklaşacağım olaya. 3 tane olumlu, 1 tane olumsuz yönü var bence bu transferin.
2: Evet.
1: Onlar önce olumlularla başlayayım. Bir kere söylediğin gibi 24 yaşında. Daha da önemlisi 2025-26 sezonunda müthiş bir performans gösterdi.
2: Evet.
1: O yüzden yani bir önceki sene performansı iyi olan, sakatlık geçirmemiş, hazır bir oyuncu alıyorsunuz. Bu birinci olumlu özellik.
2: Evet.
1: İkinci olumlu özellik, Marsilya'dan bir oyuncu alıyorsunuz. Şimdi bu da önemli. Marsilya'da da Fenerbahçe'deki kadar büyük bir baskı var. Tribün baskısı var.
2: Benzer, Akdeniz ülkesi.
1: Bravo mesela hakikaten. Gendouzi geliyor hemen pat oynamaya başlıyor mesela. Marsilya'dan gelen oyuncular ben birazcık daha çabuk adapte oluyor diye düşünüyorum Türkiye ligine. Bir de kulüp olarak da dediğim gibi Marsilya önemli bir kulüp. Paris Saint Germain'le atışan, çekişen bir kulüp. Yani Rennes değil mesela. Veya başka.
2: Lille değil ben.
1: Lille değil. Yani Nice değil.
2: Şampiyon oldu tamam. Ama.
1: Evet.
2: Lens değil.
1: Aynen.
2: Yani.
1: Lens değil. Nice değil. Tamam mı? Çok, çok farklı bir takım Marsilya. O yüzden bu da önemli. Üçüncü önemli nokta da şu. Bence Fenerbahçe bu transferi şampiyonluğun ateşini yakmak olarak nitelendiriyor. Yani özellikle benim duyduğum Aziz Yıldırım'ın ve yönetim kurulunun çok fazla istekli olması bu transfere. Neden? Çünkü Fenerbahçe takımındaki kaliteyi arttırmak zorunda olduğunu biliyor. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var ama yıldızları yok. Oyun sıkıştığında topu isteyen yok. Yani Talisca ve Asensio olmadığında o onu atıyor, bu bunu atıyor. Yani anahtar oyuncusu yok.
2: Kilidi diyor. Çözecek adam.
1: Bravo. Şimdi öyle görüyorlar bunu. O nedenle bunları toparlarsam tabii ki de çok önemli bir transfer. Fenerbahçe için sezonun gidişatını farklı bir şekilde evrebilecek bir transfer.
2: Aynen. Game changer.
1: Evet, aynen öyle. Şimdi olumsuz tarafı ne? Olumsuz tarafı şu. Şimdi İsmail Kartal'la beraber İrfan Can Kahveci ve
2: Cengiz
1: ve Oğuz Aydın.
2: Evet.
1: 3 tane senin aynı bölgede sağ tarafta oynayabilecek oyuncun var ve bunların performansını arttırabilmesi muhtemel bir Türk hocayla çalışıyorsunuz. Tamam. Bunların hiçbir üçünü toplasan Belki bir gri

0: umut etmeyebilir.
1: Tabii.
0: Amma ve lakin ihtiyaç ve istek arasındaki doğru yönetim senin zaten başarılı olmanı sağlayan bir yönetimdir. Şimdi çok güzel bir istek Greenwood ama ne kadar ihtiyaç? Sen daha Vedat Muriç'ten sonra santrofor transferi yapamadın. Bu olmazsa olmazın senin. Ve Vedat da sakatlandı. Zaten her yayında aynı şeyi söylüyorum ya. Vedat Muriç sakatlandıktan sonra ben Aziz Yıldırım'ın acilen telefon açmasını beklerdim. Oğuz Çetin, İsmail Kartal bir gelin. Ya bu adam niye sakatlandı ya? Biz neyi yanlış yapıyoruz? Ne oldu Fenerbahçe'nin 99 puan olup şampiyon olamadığı sezon? Hep onu söyler. 99 puan olup şampiyon olamadık. Olamadı çünkü 102 puan aldı Galatasaray. Çok basit. Yani zor bir soru değil bu. Yani 99 puan aldık, niye şampiyon olamadık? Abi senin rakibin 102 puan aldı çünkü. Ama niye aldı? Sen takım çok iyi giderken BK ile Fred'i bir kaybettin. Onların yerini dolduramadın. Şimdi daha antrenmanlara başladıktan sonra Vedat Mürci kaybettin ki Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynatayım diye almıştın o oyuncuyu.
2: Oynatamayacaksın.
0: Ve oynatamıyorsun. Tamam, Allah'tan siz iki Şerif bence Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde o pozisyonu doldurur.
2: Talisca da oynar hocam.
0: Ya Talisca da oynar. Yani tamam, okey, ama ya bu niye sakatlık oluyor? Bak bu çok önemli. Bunu eğer çözemezse Fenerbahçe, maazallah Greenwood'u aldın, sakatlandı mesela, ne yapacaksın? Ya? Geçen sene Marsilya'da sakatlanmamış bir oyuncu. Hı-hı. Burada niye sakatlandı? Beckao daha önce sakatlanmamış, neden sakatlandı?
2: Burada çok özür dileyerek bir şey soracağım. İsmail Kartal döneminde, o 99 puanlık dönemde Tadic'i bir kenara bırakırsak, Tadic ile Ceko'yu, birçok oyuncu zaten Fenerbahçe'de sakatlık problemi yaşadı. Yani Beckao'su yaşadı, Ciku'su yaşadı. Aynen. O dönem kadroda olan İrfan Can, Cengiz, hadi Cengiz'e deniliyor, kronik sakatlığı var. Problemler yaşıyor. Ama o dönem orta sahada görev yapan İsmail ile Fred de sakatlıklar yaşadı. Ve Fenerbahçe'nin zaten oyununun düşmesindeki en büyük etkenlerden buydu. İsmail Hoca'nın belki de antrenman metotlarını gözden geçirmesi gerekiyor. Yani oyunculara aynı yükleme her oyuncuya yapılmaz. Oyunculara bireysel olarak bir çalışma programı veya yükleme programı yapması gerekiyor. Bence Vedat'ın sakatlığının ana sebeplerinden biri de bu. Yanlış antrenman.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi artık bu bilim çok ilerledi. Yani oyuncuların her sabah antrenmana çıkarsa yeşil, sarı, kırmızı yapay zeka ile beraber oluşturulan metotlarla izlenmesi mümkün. Yani dediğim gibi, yani ben ilk fırsatta Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriç sakatlandıktan sonra Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'ı aramasını bekliyordum ve aramalı. Ya böyle kesinlikle. böyle bir lüksü yok Fenerbahçe'nin. Vedat'ı alayım, Vedat ondan sonra sakatlansın. Ha, bazı söylentilere göre antrenmana çıkma, sakatlanma riskim var demiş İsmail Kartal. Ben çıkmak istiyorum demiş. Evet. Ya şimdi sen oyuncu olarak çıkamazsın. Çıkarsan böyle oluyor işte.
2: Tabii. Şimdi hocam şöyle bir şey söyleyeceğim. Pep Guardiola'nın bir kitabı var. Pep diye Türkçe'ye çevrilmiş. Okumuşsunuzdur belki, bilmiyorum.
0: Okudum ben de. Almanya'da yani Bayern Münih'e gittiği zamanki kitabını okudum ben.
2: Ha, yok, Barcelona'dayken. Messi'ye o dönem pizza yemeyi yasaklıyor. Küçük bir anekdot bu. Messi'ye pizza yemeyi yasaklıyor Pep Guardiola ve Messi o sezon boyunca bir tane sakatlık yaşamıyor. Pizzanın içerisinde yer alan maddelerden bir tanesinde kas gelişimine etki edecek bir unsur olduğu
1: ya?
2: Söyleniyor.
1: Allah Allah.
2: Yani bu kitapta, ki düşünün, bu bahsettiğimiz olay 2008-2010'lar, bu civarlar. Yani Guardiola o dönem bunu düşünüyorsa, sene 2026, bizim hocalarımızın da bunları düşünmesi
1: tabii
2: lazım
1: ki,
2: bireysel olarak.
1: Tabii ki. Yani, bu arada bir transfer gelişmesi var, onu paylaşalım. Aspor ekranlarında da izleyicilerimiz görüyordur. Trabzonspor'dan Van Dron gelen girişimi. Bordo Mavililer Hollandalı stoper için Samsunspor'la görüşmelere başlamış. Bakalım, bence nokta atışı bir transfer. Çok kesinlikle. İyi bir transfer. Van Dron gelen galiba şu an 27 yaşında. Böyle bir stoperi takviye etmesi gerçekten çok iyi olur Trabzonspor'un. Doğru inşaya, Trabzonspor kadro yapılanmasındaki doğru inşada iyi işler yapmayı sürdürüyor. Ben bu transferi de bu şekilde okurum açıkçası.
2: Geçen sene Osimhen'i durduran stoperlerden biriydi.
1: Evet.
2: Samsun maçında.
1: Fiziği de çok iyi.
2: Evet, yani Osimhen'i yıldırmıştı. Evet. Osimhen'i durdurabilen bir insan.
1: Kesinlikle.
2: O yüzden bence iyi transfer.
1: Burçin hocama veda ediyoruz. Hocam birazdan 12-2 arası, hemen 15 dakika sonra Aspor Televizyonu'nda, Spor Ajansı'nda yayında olacak. Hocam teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizden dolayı çok keyifliydi. Yine yapalım hocam. Bunu yine yapalım.
0: Sen ne zaman dersen.
1: Çok teşekkürler. Çok çok sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Tabii Şafak abiyle Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş'ın Trossard takviyesini konuşacağız.

0: konuşacağız. Yine biten transferlerden bir tanesi Trossard'ı kadrosuna katacak Beşiktaş. Bu transferle ilgili neler söylersin?
1: Ya açıkçası ismi anılmaya başladığından beri, ki geçen sezonun devre arasında da Trossard'ın ismi Beşiktaş'la anılmaya başlamıştı. Ancak o dönem transfer gerçekleşmedi. Bu sene de ben yapılan transferlere baktığımızda bir tık daha zor bir çıta olarak görüyordum Trossard'ı. Çünkü yani İngiltere'de Arsenal'la şampiyon olmuş, Belçika'yla Dünya Kupası'ndaki en önemli oyunculardan biri, tabii, Belçika tabii. Milli takımındaki yani
0: ilk isim diyebiliriz belki.
1: Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış bir oyuncuyu tutup da Beşiktaş'a getirmek kolay iş değildi. Ya Beşiktaş yönetimine burada tebrik ediyorum. Gerçekten evet. İyi bir hamle yaptılar. Ama şimdi Beşiktaş'ın sezon başından bu yana, daha doğrusu transfer sezonu başladığından bu yana yaptığı girişimler de ortada. Sağ bek aldı, sol bek aldı, Salih Özcan'ı getirdi. Şimdi Trossard geliyor. Yani birbirinden önemli hamleler yapıyorlar. Ama bunların da bir maliyet dengesi olacak. Şimdi Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yakalamak için bu harcamaları yapıyor. Diğer taraftan Fenerbahçe Galatasaray'ı yakalamak için bu tarz paralar harcıyor. Galatasaray da kendi mevkisini korumak için harcamalar yapıyor.
0: Evet.
1: Şimdi 3 taraftan da baktığınızda 3 kulüpten ikisi, ya ilerleyen süreçte eğer ki Beşiktaş şampiyon olamazsa önümüzdeki yıl veya bir sonraki yıl, maddi anlamda çok büyük bir buhrana girecek.
0: Evet.
1: Yani bizim kulüplerimizde şu var. Evet, Trossard çok iyi bir transfer. Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak bir isim. Beşiktaş'a çok artı katacak bir isim. Sakatlık yaşamadığı sürece. Ki İtalyano'nun oyununda da bence ön plana çıkacaktır. Bu senenin parlayan
0: isimleri. Yani Trossard'ın isimleri... etrafına bir takım kurulsa tabii şaşırmayız. Ki. Zaten Belçika milli takımı şu an kurulmuş.
1: Tabii ki yani Beşiktaş taraftarını da havaya sokacak bir isim, evet. Trossard. Her ne kadar A sınıfı bir oyuncu olmasa da Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak. O İnönü de taraftarı ayağa kaldıracak bir isim. Evet. Ki fazlasıyla ben çift haneli gol ve asist sayısına ulaşacak kanaatindeyim. Açıkçası bu kendi fikrim. İtalyano'nun oyununda. Ama diğer taraftan şampiyon olamazsa Beşiktaş, ya tehlike çanları o zaman çalmaya başlayacak. Bizim kulüplerimizde tabii maalesef ayağını yorganına göre uzatma yok.
0: Evet.
1: Yani saçıyoruz. Yani küçük Arabistan olma yolunda ilerliyoruz. Her transfere 10 milyon eurolar. Ya bundan 3 sene öncesinde 5 milyon euro bir oyuncuya verildiğinde, Icardi 6 milyon euroya imza attığında ne kadar büyük maaş,
0: tabii
1: ne
0: ki.
1: Kadar büyük para diyordu.
0: Çok büyük.
1: Şimdi 6 milyon euroya mı geldi? Oo, iyi geldi. Değil abi.
0: Şu an en yüksek maaşlı oyuncu Kante.
1: Fenerbahçe'de Kante.
0: Süper Lig'de?
1: Süper Lig'de Osimhen diyebiliyorum. Çünkü Kante'de Osimhen'le benzer maaş alıyor. Yakın. Hı. Bonuslar hariç. Ama bonuslarla beraber 20 milyon euroyu geçiyor Kante'nin de maaşı.
0: İnanılmaz.
1: Net söyleyeyim yani. Çünkü o oyuncuyu Arabistan... Ya şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Yani eğri oturup doğru konuşmakta fayda var. Size bir yerde çalışıyorsunuz ve size 25 milyon euro maaş veriliyor.
0: Evet.
1: Siz tutup da 6 milyon euroya başka bir yere gelmezsiniz. Mümkün değil bu.
0: Tabii.
1: Yani bunu euro bazında değil TL olarak da düşünün. 25 bin lira maaş alan biri 6 bin liraya aynı işi yapar mı? Yapmaz. Ya yani bizde maalesef arka kapılardan dolanma çok oluyor kulüplerde. Ondan sonra da kulüpler batıyor. Borcu şu kadar. Olur. Sonra vergi affı isteniyor.
0: Tabii.
1: Devletten yardım isteniyor. Abi yok böyle bir şey.
0: Evet.
1: Sen oyuncuya bu maaşı veriyorsan vergisini sen ödemeyeceksin. Sen Paris Saint Germain değilsin. Paris Saint Germain Zlatan İbrahimovic de yaptı aynısını. Şu anda yapmıyor tabii, o ayrı mesele de.
0: Hı hı.
1: Yani şu anda bizim Trossard gelecek Beşiktaş'tan 6 milyon euro maaş alacak. Bunun %40 vergisi var. Onu da kulüp ödeyecek. Oldu 10 milyon. Artı bonusları var. O 10 milyon euroya geçiyor zaten. Yani Beşiktaş'ın yıllık yayın gelirinden aldığı para 10 milyon euro değil. Galatasaray'ın değil. Fenerbahçe'nin değil. Yani niye bu kadar biz uçuyoruz, ben de bunu anlamıyorum.
0: Tabii. Bu konuda biraz daha temkinli, dikkatli olmamız gerekiyor yani. Evet, yıldız oyuncuları izleyeceğiz ama sonuçta bir şampiyon var. Bir şampiyon olacak yani, bir tane şampiyon olacak. Çünkü şu alışkanlığımız da yok yani, Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderme gibi bir geleneğimiz de, iki takım işte, birisi Avrupa Ligi'nde çeyrek final yani, evet var ama Konferans Ligi'nde yarı final, yani bunu bir daha oturtamadık. Bizim aslında bugün işte bu transferler yapıldığında devlete tekrar sığınıp, devletimize sığınıp vergi affı istememiz doğru değil. Daha çok Avrupa'daki gelirlerle bu işi en azından sürdürülebilir hale getirmek bence çok daha mantıklı. Kesinlikle katılıyorum dediğine. Bu noktada ama tabii ki baktığımızda yani Beşiktaş'ın da şu an için doğru bir yol haritasında

0: Bunu görüyoruz açıkçası,
1: yani
0: değil mi?
1: Serdar Adalı ilk döneminde yaptığı transferlerle çok eleştirildi. Hamlelerle çok eleştirildi. Ki haklıdır da taraftarı eleştirmekte. Çünkü takıma hiçbir katkısı olmayan, evet, doğru düzgün katkı sağlamayan isimler alındı. Ama bu seneki hamleleri gerçekten yerli yerinde. Ve zamanlaması da çok iyi.
0: Evet.
1: Şu anda Beşiktaş çok iyi bir zamanlamayla gidiyor. Avrupa Ligi'ne de kaldıkları takdirde lige nasıl başlayacağı önemli. Lige nasıl başlarsanız öyle gider. Olur da ilk 5 haftada 3 puan kaybı yaşanırsa, örnek veriyorum 3 maçta puan kaybı, o zaman taraftar yine galeyana gelebilir. Evet. İstediğin kadar yıldız transferi yap. İstediğin kadar tabii. Kaliteli oyuncu.
0: Sahaya yansıması en önemlisi.
1: Ve Beşiktaş bunları kampa yetiştirmeye başladı oyuncuları. En önemli nokta bu. Takım birbirine alışıyor. Oyuncular birbirini tanıyor ve ben Beşiktaş'ın da bu noktada daha birkaç transfer daha yapacak. Onları da ay sonuna kadar lig başlamadan bitirmesini bekliyorum.
0: Şafak abi çok teşekkür ediyorum. Ben değerli teşekkür görüşlerinden ederim. Dolayı çok güzel, dolu dolu bir program oldu. Kesinlikle. Çok sağ olasın. Dinleyenlerimizin mesajları vardı. Hemen onları da sizlerle buluşturmak istiyorum. Kadir Bey'in mesajı var. İyi yayınlar Furkan Bey. Kocaeli İzmit'ten selamlar. Mütevazi bir kadromuz olsa da Selçuk Şah, İnan hocamıza da güveniyoruz demiş. Kocaeli Spor'u özledik demiş. Kadir Bey'in mesajı, çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. Dinleyenlerimizin mesajları da bu şekilde, hemen kaçırmayayım mesaj diye bir bakayım dedim. Dinleyenlerimize de bugün için, bugünkü program için çok teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Toplam ciro endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %32,9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Mayıs'ta aylık bazda %3,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi aynı ayda yıllık bazda %32,9 yükseliş gösterdi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 14 Temmuz 1936 yılında Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatlarında güreşte 61 kiloda birinci geldi. Böylelikle Türkiye olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
0: Reklam. A-Spor Radyo. Reklam.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
7: Ziraat Katılım.

0: Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Awesome.

0: Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. Yaklaşık 2 saat boyunca Spor Ajansı programı devam edecek. Şimdi yayına stüdyo konuklarımla birlikte devam edeceğim. Sevgili Şenol Usta Ömer ve Burçin Keskin, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Batuhan, iyi yayınlar.
2: Hoş evet, bulduk.
3: Hocam tekrar...
2: Pişti olduk.
3: Tekrar evet hocam birleştik. Tabii gündem epey bir yoğun. Yine transferlerde son durumu konuşacağız. Gündemi değerlendireceğiz. Fenerbahçe ile başlangıç yapmak istiyorum. Fenerbahçeliler yatıyor, kalkıyor. Mason Greenwood'u bekliyor. Mason Greenwood'da da artık son aşamaya gelmiş durumda Fenerbahçe. Sevgili Şenol Usta Ömer'le başlamak istiyorum. Hocam, Mason Greenwood Fenerbahçe'de diyebiliriz artık. 4 yıllık bir anlaşma sağladı Fenerbahçe. 40 milyon euro bonservis bedeli. Şampiyon bonusu da var. Ayrıca 2 milyon euro da bonus ödeyecek eğer Fenerbahçe şampiyon olursa. Söz senin. Ne düşünüyorsun bu transferle ilgili?
2: Daha diyebiliriz, diyemeyiz. Ben çünkü imzayı atmadan bu işi diyebiliriz demek doğru değil. Biz böyle şeyleri çok gördük ama iş bu noktaya geldikten sonra şöyle diyelim, %99, evet. 98 bu iş bitmek üzere. Yani transferde son dakika bile şeyler oluyor ama inşallah burada olmaz. Ya Fenerbahçe'nin Greenwood'a çok ihtiyacı var. Önemli bir oyuncu. Yani oyuncu profili olarak Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağlayacak oyuncu bir kere. Ya her konuda. Yani oyunun atak yönünde olsun, ne bileyim skor alma yönünde olsun, her yönden iyi bir futbolcu. İnşallah Fenerbahçe için hayırlı olur. Yani akşama kadar biter bugün herhalde diye düşünüyoruz. O kadar gidip geldiklerine göre bu iş bitmiş olur bugün diye düşünüyoruz. Fenerbahçe taraftarı da rahat bir nefes alır. Çünkü Greenwood'u Fenerbahçe takımına yönetim kurulu

0: kazandır ise çok rahat bir nefes alacak. En azından önünü daha rahat görecek. Önümüzdeki hafta oynanacak bir Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı var. Tabii. O maça inşallah yetişecektir. Zaten kamptaymış bildiğim kadarıyla Marsilya ile birlikte. Hazır gelecektir. Fenerbahçe kadrosu bayağı güçlenecek yani. Zaten oyun anlayışı olarak İsmail Kartal çok güzel şeyler yaptığını görüyoruz ilk iki hazırlık maçında. Takımın oyun formatında bir değişim olmuş zaten. Güzel bir değişim olmuş. İsmail Kartal'ı zaten biliyoruz, tanıyoruz. Oyun anlayışını da biliyoruz. Ya inşallah hayırlı olur diye düşünüyorum.
1: Peki. Burçin Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk vatan. Senin ilk yayınımız hayırlı
1: evet,
2: olsun.
1: Evet ilk yayınımız olacak. Aynı zamanda hayırlı olsun diyelim. Siz neler eklemek istersiniz bu transferle ilgili?
2: Şimdi Batuhan ben bu transferle ilgili şöyle bir düşündüm. 3 tane olumlu noktam, 1 tane olumsuz noktam var. Önce olumlularla başlayayım. Her zamanki gibi hayata da öyle baktığım için.
0: Ben sana şunu söyleyeyim. Bana olumsuzu söylesene. Onu çok merak ediyorum.
2: Olumsuzu?
0: İlk birinci söyle.
2: Önce olumsuzu.
0: Rica edeyim öyle yap.
2: Şimdi şöyle düşünüyorum hocam. İsmail Kartal'la beraber ben yerli oyuncuların bireysel performanslarının çok daha fazla arttığına şahit olmuş bir futbol severim. Şimdi sizin elinizde sağ tarafta İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Cengiz Ünder varken önceliğin santrafor olduğunu düşünüyorum ben. Yani Mason Greenwood yerine Cilasi veya Watkins onlardan birinin ismi açıklansaydı ben birazcık daha mutlu olurum. Dediğim gibi sadece elindeki opsiyonları İsmail Kartal'la beraber daha farklı bir bireysel performansını yukarı olabilecek seviyeye
0: çıkartabilecek. İlk defa böyle bir yorum duyuyorum. Senden duyuyorum sevgili Burçin Hoca. Ben senin yerinde olsam hakemleri daha çok yorumlarım. Yani şöyle diyorum Greenwood ya. Yani şimdi İrfan Can Kahveci oynamayacak diye bir kayıt yok. Oğuz Aydın oynamayacak diye bir kayıt yok. Bu oyuncularla daha önceki seneden oynadım. Ben yerli oyuncular konusunda İsmail Kartal'ın büyük katkı vereceği konusunda hiçbir şüphem yok. Ama bu Greenwood yani. Bu farklı bir boyut.
2: Şimdi bak olumlularına başlıyorum. 3 tane de olumlu
0: evet,
2: var.
0: Evet yani ona olumsuz bakmamak lazım. Ben onu söylemeye çalışıyorum.
2: Ben istek ve ihtiyaç arasındaki acaba yönetim...
0: Bence çok büyük ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin.
2: Şimdi zaten o 3 tane olumlu noktadan bahsedeceğim. 1. Şimdi oyuncu 24 yaşında İngiliz. Yani çok aslında çok daha farklı yerlere gidebilecek bir performansı var oyuncunun. Ayrıca geçen sezon Marsilya'da yaptıkları ortada yani çok formda devamlılığı olan bir oyuncu alıyor Fenerbahçe. Bir kere bu çok önemli. Sakatlık geçmişi yok. Geçen evet. sezonunki istatistikleri çok iyi. Bu birinci önemli olumlu özellik. İkincisi Greenwood Marsilya'dan geliyor. Şimdi Marsilya ile Fenerbahçe'nin böyle taraftar baskısı veya kulüp kültürünün birazcık daha benzeştiğini düşünüyorum ben. Yani Marsilya'da Fransa'daki sıradan kulüplerden bir tanesi değil. Yani bir Rennes değil, bir Nice değil, bir Lille bile değil. Yani orada da hem taraftar baskısı çok fazla hem de Paris Saint Germain'le zaten itişip kakışan önemli kulüplerden bir tanesi. O yüzden Greenwood'un Fenerbahçe'ye birazcık daha kolay adapte olabileceğini düşünüyorum. Bu da çok önemli çünkü. Fenerbahçe'de şu anda çok büyük bir baskı ortamı var ve buna biraz daha hazırlıklı olabilecek bir oyuncu geliyor. Mesela Guendouzi de geldiğinde hemen
1: ilk
2: maçında müthiş bir performans ortaya koymuştu evet. Süper Kupa finalinde. Üçüncü olumlu özellik ise şu, ben Fenerbahçe camiasının ve Fenerbahçe taraftarının Mason Greenwood'a sadece bir transfer olarak baktığını düşünmüyorum. Yani özellikle Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun sanki şampiyonluk ateşini yakacak bir transfer olarak, bir adım olarak gördüğünü düşünüyorum. Neden? Çünkü Fenerbahçe iyi bir kadroya sahip ama Şenol Hoca'nın söylediği gibi yıldızlar çok fazla yok Fenerbahçe'de. Yani maç sıkıştığında o kilidi çözebilecek anahtar oyuncusu Asensio ve Talisca var. Şimdi onlar olmadığında oyuncular birazcık daha ne yapacağını bilmez bir tavırda oluyorlar oyunda. O yüzden bunu çok önemli bir şekilde çözmüş olacak Mason Greenwood hamlesiyle. Bunları toparladığımda dediğim gibi önemli bir transfer. Çok önemli Fenerbahçe için. En eksik olduğu özellikle bu yıldız konusunda seviye atlatacak bir transfer. dediğim gibi 3 tane olumlu özelliğim var. Olumsuz özelliğim Şenol Hoca'yı pek tatmin etmedi. Ama ben her zaman dediğim gibi yani santrofor ihtiyacının çok daha fazla olduğunu düşündüğüm için biraz daha...
0: Zaten senin anlattıkların hani Fenerbahçe için çok önemli dediğin, yarayacak dedi, sondan bir evvel bu Greenwood. Yani sen orada endişen olmasın. Sondan bir evveldi. Daha son noktayı Fenerbahçe yönetim kurulu koymadı. O dediğin noktada bir santrofor olayını muhakkak ve muhakkak Fenerbahçe buraya alacaktır. Sondan bir evvel dememin amacı bu. Sen de yani orada şey olabilirsin, rahat olabilirsin. Yani iyi bir santrofor artık bu oyuncuyu aldıktan sonra Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde yaptığı önemli üçüncü transfer. Öyle düşünüyorum. Yani Vedat Muriç az bir transfer değil. Kesinlikle. Bakma değil. Sen. Yani Vedat Muriç'i sanki biraz kamuoyu nezdinde olduğundan daha aşağıya düşürmeye çalışan bir kesim var. Bu doğru bir şey değil. Sen Vedat Muriç Mbappe'den sonra İspanya'da küme düşen takımda gol krallığında ikinci sırada yer aldı. Çok önemli kritik goller attı. Fenerbahçe taraftarının da sevdiği bir oyuncu. Hadi bırak onu, oyunculuğu itibariyle, golcülüğü itibariyle az bir golcü değil. Bunu bir tarafa koyalım. Sanki biraz itibarsızlaştırma yönünde Vedat Muriç'in üzerinde yorumlar yapılıyor. Bu yorumlara katılmıyorum. Vedat Muriç hiç santrofor olmasa da Fenerbahçe'yi taşıyacak bir oyuncu. Ondan hiç kimsenin endişesi olmasın. Artı geçen seneden kalma bir Talisca var. Şu anda mevki bulunamıyor. Eğer öyle bir sıkıntı yaşanırsa ki hazırlık maçlarında gördük, bu seneki performansı da daha yukarı çıkacaktır. Orada bir Talisca da var ama ben bunları saydığım zaman bir santrofor alınmayacak demiyorum. Planlamanın içinde bir santrofor daha var. Aslında ilk alınacak oyuncu şu ana bekledi. İşte Gressi. Evet. Konusunda Fenerbahçe'nin çok ciddi girişimler oldu. Bunu kamuoyunda hepimiz de biliyoruz. Son noktaya geldi, anlaşıldı. Ben onun için bugünkü transfer içinde aynı şeyi söylüyorum. İnşallah biter. Fenerbahçe taraftarı rahat bir nefes alır. Gracie bugüne kadar ilk transferde alınmış olması lazımdı. Fenerbahçe'nin bir orada dahli yok. Fenerbahçe elinden gelen yönetim kurulu her şeyi yaptı. Gracie'nin tarafından sıkıntılar her gün yükseltti. Her gün başka bir noktaya geldi. Ama hala alınmayacak diye de bir şey söylemiyorum. Bu işler aniden gelişebilir. O olmasa onun benzeri, ona yakın bir santrofor muhakkak Fenerbahçe kulübü ihtiyaç dahilinde muhakkak eksiklik hissederse bunu tamamlayacaktır. Şimdi Vedat Muriç sakatlanmasaydı, yani sakatlığı da ilk maça yetişmese bile ikinci maça veya turun ikinci maçlarına muhakkak ve muhakkak yetişecektir. Yani Fenerbahçe eksikleri zaten şöyle bir göz önünde bulunduralım. Fenerbahçe'nin eksiği gol atmakta sorunu yoktu. Geçen sene böyle bir problemi yoktu Fenerbahçe'nin ki sadece Sıdıkı Şerif'le oynamasına rağmen Talisca'yı zaman zaman kullandı. Gol atmakta sıkıntısı yoktu. Fenerbahçe'nin takım savunmasında ve gol yemekte büyük sıkıntısı vardı. Onu da bu sene giderecek oyuncu performanslarını ortaya koyacaktır. Çünkü Fenerbahçe'yi gördüğümüz iki maçta şunu görüyoruz. Ön alanda oynayacak Fenerbahçe. Ön alanda oynadığı için de arkada iki tane tecrübeli stoperi var. Birisi Ake, diğeri de Şık'ın yer olacak. Zaman zaman o Sorvel'deyi de hoca kullanıyor da şu andaki görüntü itibariyle. Büyük bir ihtimalle Osterwalde'yi sol bekte kullanacak. Fenerbahçe'nin savunması çok daha güçlü olacak. Yani orta sahası zaten geçen sene devre arasında bir araya geldiler. Bu sene daha da pekişmiş olacak o orta saha. Savunmaya yardım, hücuma yardım Fenerbahçe'de iyi olursa orta sahanın sorunlar büyük ölçüde çözülür diye düşünüyorum.
1: Tabii tekrar Greenwood'a dönmek istiyorum. Rejiden arkadaşlarım şu an ekrana da yansıtıyor. Mason Greenwood Fenerbahçe için reddettiği teklifler. Atletico Madrid ve El Ahli şu anda tutarları da yazıyor yanında. Atletico Madrid'in teklifi 40+5 milyon euro, 6 milyon euro maaş. El Ahli 40+6 milyon euro, 12 milyon euro maaş. Gerçekten çok ciddi teklifler bunlar. Aslında oyuncunun şu anda bile gelmeden bu teklifleri reddetmesi büyük bir aidiyet göstergesi.
2: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi oyuncunun Avrupa'da kalma isteğini biliyoruz zaten. Bir de bilmiyorum ne kadar doğru, Fenerbahçe yönetiminin bu transfer sürecini iyi yönettiğinden dolayı Marsilya'nın da Fenerbahçe'ye yaklaştığını okudum. Yani Atletico Madrid mesela birazcık daha Marsilya öncesinde oyuncuyla konuşmuş ve anlaşmış veya o konuda ilerlemiş. Ama Fenerbahçe yönetimi bu konuda bence etik davranıyor. Yani şimdiye kadar hep duydum, daha önce kulüpleriyle anlaştıktan sonra oyunculara da gidiyor. Bu yapılması gereken bir durum zaten. Sanki onun meyvelerini de toplayacaklar diye düşünüyorum. Aziz Yıldırım zaten çok tecrübeli bir yönetici. O yüzden bu sezon daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğimize ben de çok inanıyorum. Vedat Muriç konusunda Şenol Hoca'nın söylediklerine de katılıyorum. Bence de çok önemli bir transfer. Ki hatta sakatlanmasaydı Cirasi hamlesini bile birazcık daha bekletebilirdiniz. Çünkü hakikaten oradaki boşluğu tam anlamıyla doldurabilecek bir alternatifi çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye getirdi Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım yönetimi. Ancak burada ben önemli bir ayrıntının gözden kaçmaması gerektiğini düşünüyorum. O da şu. Şimdi Vedat Muriç sakatlandı. Vedat Muriç neden sakatlandı? Aziz Yıldırım başta başkan olmak üzere Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'ın bu konuyla ilgili çok acilen toplanıp bunun nedenlerini detaylı bir şekilde tartışması gerektiğine inanıyorum. Çünkü İsmail Kartal'ın 99 puan aldığı sezonda Bekao ve Fred'in yaşadığı sakatlıklar sonrası, Ciku'nun da dönem dönem yaşadığı sakatlıklar sonrası aslında çok daha iyi gidebilecek bir sezon biraz darbe almıştı. Şimdi bu sakatlık yönetimi daha iyi yönetilmeli bu sezon. Belki her şey harika yapılıyordu, engellenemiyordu. Onu bilemem. Ama şu anda Aziz Yıldırım, Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'ın özellikle Vedat Muriç sakatlandıktan sonra birinci gündem maddelerinin sakatlık önlemeyle ilgili yapılan herhangi bir eksiklik var mı yok mu bunu tespit etmek ve engellemek olduğunu düşünüyorum.
0: Vedat Muriç'in sakatlığı yani her insanın başına gelebilecek bir sakatlık. Bir adale sakatlığı alt adalesinde evet. Bir çekme olmuş. Yani o her futbolcuda yaşanabilecek bir şey. Yani bunu bir de sezon başı olması nedeniyle belki Vedat Muriç'in ben şöyle yorumladım onu zaten. Çok istekli arzulu olması bir anda böyle çok daha erken form yakalaması için biraz çalışmada ön almıştı Vedat Muriç. Çok hırslıydı, çok şeydi. Bu hırs da bazen insanları sakatlığa itebilir.
2: Hocam o kadar güzel söylediniz ki zaten işte aslında tam değinmek istediğim nokta da o. Müthiş bir şey bu. Ama artık Fenerbahçe bu sezon ya bu hırs istekten daha çok biraz daha bunları profesyonel yönetebilecek
0: yani bir akıl koyması gerektiği.
2: Onu söylüyorum.
0: Akıl
2: yoksa harika
0: zaten.
2: Bir şey. Ama eğer bu öngörülebilen bir şeyse belki de salonda o hırsını atacaktı o gün. Belki de devam
0: doğru
2: edecektir.
0: Da daha işin başında şimdi geçen sene de çok sakatlıklar oldu Fenerbahçe'de. Mourinho döneminde de oldu. Bu futbolcuların olabiliyor yani kısmetsizliği demek lazım. Yani yaşamla ilgili bir şeydi. Adile sakatlığı tamamen şeydir yani sezon başı hazırlıklarına belki de çok ara vermiş olabilir. Bir anda böyle baskın bir şekilde antrenmanlara hırslı bir şekilde başlaması buna neden olmuş olabilir. Yani önemli bir sakatlık derecesi de değil. Ha, ileride böyle şeyler olursa senin dediğine katılıyorum. Bunlara dikkat etmek lazım. Zaten şimdi günümüz biliyorsun teknolojisinde bir oyuncunun sakatlanmadan önce sakatlanma ihtimali olduğunu ölçebilecek teknolojiler var.
2: Yapay zeka da girdi işin içine hocam.
0: Hepsi var.
2: Çok farklı
0: öyle bir şey
2: kullanılan metotlar
0: zaten
2: var.
0: Zaten yeni başlamış bir şeydi. Sezona yeni başlanmış. İlerleyen haftalarda zaten o teknoloji Fenerbahçe'de var. Onu daha iyi gözlemleyeceklerdir.
1: Onların testleri var. Bir yüzdenin üstüne çıkınca
0: zaten antrenmandan hemen çekiyor seni.
1: Tabii.
0: Hoca. Fazla zorlamıyor yani. Ona göre antrenman programlanmasını yaptıkları zaman belli bir saati geçtiği zaman orada bir tehlike sinyali veriyorsa geriye çekebiliyorlar. Yani böyle bir teknoloji de var. Bunlar çok önemli şeyler yani bunlardan dolayı bir sıkıntı olmuyor. Demek ki oyuncunun kendi biyolojik yapısından bir sakatlık oluştu işte.
1: Az önce Greenwood'la ilgili yine dikkatimi çeken bir şey var. Atletico Madrid yine listede. Yani Fenerbahçe ile ilginç bir ilişkisi olmaya başladı Atletico Madrid'in. Devre arası transferinde Lookman, ardından Greenwood. Tabii çözülemeyen bir Sörloth transfer girişimleri de mevcut.
0: Bu Atletico Madrid'in Greenwood

0: hamlesi bence Atletico Madrid'den kaynaklandığını düşünmüyorum. Şimdi Atletico Madrid'e baktığın zaman geçen sene kim aldılar şeyden? Napoli'den? Lukman aldılar.
1: Lukman.
0: Şu anda Arjantin'in iyi sağ açı Gonzalez orada. Şeyin oğlu
1: Simeone.
0: Simeone'nin oğlu orada oynuyor. Yani bir kanata ihtiyacı olduğunu ben Atletico Madrid'in düşünmüyorum. Burada menajerlerin işi kızıştırıp bugüne kadar uzamasında en büyük etken onlar oldu. Yoksa Fenerbahçe Greenwood'u çoktan almıştı. Bu olaylar olmasaydı ki açık açık görürüz ki Sayın Cihan Kamerli, Oğuz Çetin gidip geliyor devamlı oraya. Bunu evet. Her yerde artık bunu saklamaya gerek yok. Her yerde görünen bir şey. Yani bu transferlerde menajerlerin yapmış olduğu karşı teklifler hep oyuncuyu yani takımları zora sokuyor. Hemen gidiyorlar. Yani Atletico Madrid'de bir ayak olarak kullanmaya başladılar. Gerçekten. Bazılarını alıyor, bazılarını Atletico Madrid almıyor. Ama şu anda Greenwood'u o parayı niye versin ki Atletico Madrid? Yani o zaten elinde o kadar çok fazla oyuncu var ki o kanatta kullanabileceği. Ki hepsi de çok değerli oyuncu. Yani orada bir şey olduğunu düşünüyorum. Ha, bu yaşta Arabistan'a gider miydi Greenwood? Bence gitmezdi. Fenerbahçe için de Fenerbahçe baştan beri yaklaşımı ona çok iyi olduğu için Fenerbahçe'yi tercih etmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de o. Bir de Fenerbahçe'nin taraftar kitlesi yani çok fazla, çok büyük olduğu için onun da cazip bir hale getirmiştir yani.
1: Zamanında buna benzer bir transfer Valbuena olmuştu yine Marsilya'dan. O da çok köklü yine Marsilya'dan gelmişti. Buraya geldiğinde yine buradaki taraftarlara epey bir bağlı kalmıştı o da.
2: Evet, benim şimdi de gözlerim o yönde. Batuhan, yani bu değişim ve bu ayak uydurma meselesi de çok önemli transferlerde. Şenol Hocam daha iyi bilir. Yani o baskı, o tribün baskısı Marsilya'da da çok fazla var. O yüzden benim gözlemim dediğim gibi Marsilya'dan gelen oyuncular birazcık daha kolay adapte oluyor.
0: Yani tribün baskısını şöyle, iyi oyuncu olduktan sonra tribün baskısını ben hiçbir oyuncunun hissedeceğini düşünmüyorum diye. Sahaya çıkıp eğer işini iyi yaparsan, bir de maçı kazanmaya başlarsan o tribün baskısı değil artık tribün desteğine dönüşür. Bunu unutmamak lazım. Çünkü çok müthiş bir taraftar desteği olacak arkasında. Aynen. Bu sene. Bir de yeni bir yönetim var. Her şeyi düzgün bir şekilde yapıyorlar. Düzgün bir şekilde ilerletiyorlar. Her şey planlı bir şekilde gidiyor. Nokta transferler yapıyorlar. Fuzulistlerle hiç uğraşmıyorlar. Fenerbahçe'nin ihtiyacı neredeyse onu karşılamaya çalışıyorlar. Onun için bence o baskı bir anda desteğe dönüşecektir Fenerbahçe'de.
2: Kesinlikle katılıyorum ama benim demek istediğim şu. Mesela
0: anladım. Mason
2: Greenwood Manchester United'da 2025-2026 sezonunu bu istatistiklerle geçirip transfer olsaydı
0: o zaman
2: adapte olma daha zor olacak.
1: Süreci yaşayacak.
2: Yani Premier Lig ve İngiltere çok daha farklı bakıyor futbola. Ama Marsilya hem bir Akdeniz ülkesi hem bize çok benziyorlar. Yani takımın agresifliği de benziyor. O yüzden ben bunun çok olumlu olduğunu düşünüyorum ve adaptasyon sürecinin çok düşük olacağını düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe Avusturya'da kampta ilk iki hazırlık maçını tamamladı ve bu hazırlık maçlarında aslında hiç beklenmedik performans gösteren oyuncular oldu. Henüz Fenerbahçe gol yemedi bu iki karşılaşmada. Bugün de son karşılaşmaya çıkacak. Lask Linz'le oynayacak Fenerbahçe. Haftaya da bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabi ile karşılaşacak. Şenol Hocam, iki maç, 9 gol. Fenerbahçe kalesini gole kapamayı başardı. Cengiz Ünder'in yukarı çıkan bir performansı var. Sadık Şerif de son maçta 2 gol attı. Neler söyleyeceksin?
0: Vallahi ben bunları bekliyordum yani. İsmail Kartal'ın oyun anlayışı tamamen ofansif yönde, hücuma yönelik oyun anlayışı var. Ön alan baskısını çok iyi yapabilen taktik anlayışı var. Onun için bunlar bence Fenerbahçe'de olması gereken şeylerdi, geç kalınmış şeylerdi. Bir de bakıyorsun şimdi geçen sene oynayan oyunculara bakıyorsun. Sahada mesela bir Osterwolde'ye bakıyorsun. İki maçta hoca onları Skriniar'la ikisini hiç değiştirmedi. Bu doğru bir şeydi. O ikiliyi alıştırmaya çalışıyor. Şimdi de arkalarına Ederson geldi mi o üçlüyü bir arada oynatıp uyum sağlama sürecini çok çabuk geçirmek istiyordu. Şimdi Ake gelecek oraya. Büyük bir ihtimalle Ake'yi monte edecek oraya.

0: bu süreç içerisinde oynadığı oyun itibariyle her oyuncunun elinde, yani antrenörün bir oyuncuya değinmesi şöyledir. Senin yeteneklerini bilir antrenör. İşte Burçin Hoca'nın bilir, benim bilir. Benim yeteneğim, performansımı yeteneğim doğrultusunda en yukarıya çıkarabilen hoca bana göre en iyi hocadır. Bunu taktiksel olarak daha sonra sahaya yansıtır. Şimdi İsmail Kartal'ın öyle bir özelliği var. Oyuncuların performanslarını en yukarı doğru çekmeye çalışıyor. Herkesten faydalanmaya çalışıyor. Vücut dillerinde bile düzelme var. Osterwald'de geçen sene her şeye agresif davranan, sert davranan, ne bileyim isyankar bir tavrı vardı. İki tane maçta gördük ki gayet sakin oynuyor. Diğer oyunculara bakıyorsun, Gendüz'ü çok rahat oynuyor. Fred sanki başka eski Fred geri gelmiş gibi oynuyor. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi bakıyorsun diğer oyunculara, Sıdık-ı Şerif bile kendine gelmiş yani. Geçen sene bu vuruşları yaptığı zaman kaçırıyordu, alıp topu süremiyordu. Fuleli olmasına rağmen topu kaybediyordu. O da enteresan bir duruma gelmiş. Şimdi Asensio yavaş yavaş oynamaya başladı. O tabi ayrı bir güç Fenerbahçe için. Ben oyuncuların performansı yukarı çıktığı süre içerisinde Fenerbahçe'ye katkıları daha fazla olacaktır ki bu işi İsmail Kartal çok pozitif bir şekilde yapıyor.
1: Geçen sene Osterwold'de 18 sarı kart gördü hocam.
0: Yani işte iki maçtaki i̇ki şeyine maçta. Bakın şimdi. Ama geçen seneki Osterwold'e bakın, bir de iki hazırlık maçını izlediğinize bakın. Sakinleşmiş, sinirler alınmış bir Osterwold'e var şimdi. Hocanın vermiş olduğu bir güven var. Bir rahatlık var. Bir oyun anlayışı değişti. Geçen sene herkes rakip takımın peşinden koşuyordu. Şimdi Fenerbahçe takımı rakibi peşinden koşturuyor. Aradaki fark bu. Son iki senedeki fark bu. Topu rakibe veriyordu. Tedesco döneminde, Mourinho döneminde aynı oynuyorlardı. Hep rakibin peşinden koşuyordu. Ama şimdi rakibin peşinden koşan değil, rakibin peşine koşturan bir Fenerbahçe izlemeye başladık. Bu çok anlamlı ve değerli bir şey.
1: Burçin Hocam.
2: Şimdi Şenol Hoca'nın dediklerine tabii ki de katılmamak mümkün değil. Sadece tabii Avusturya'da kampta olmak, oradaki gelişmeleri oradan izlemek çok daha farklıdır diye düşünüyorum. O yüzden mesela A-Spor ekranlarında Gendüzi'nin bir açıklaması, röportajı vardı sabah. Ona denk geldim. Orada mesela Gendüzi'nin dediği çok önemli bir şey var. Bu sezon çok daha farklı antrenman yapıyoruz ve farklı bir oyun oynayacağız. Sanki geçen seneki düzenimiz çok değişecek ve buna yavaş yavaş adapte oluyoruz ve kendimizi daha rahat ve iyi hissediyoruz.
0: Bir tek Gendüzi değil, bütün oyuncular aynı şeyi söyledi. Evet,
2: Gendüzi de, yani onu dinlediğim için Talisca da aynı şeyi söyledi.
1: Şikrinyar, Asensio, evet. Talisca, mesela, onların hepsinin evet. Açıklaması oldu bu yönde, olumlu yönde.
2: Evet, mesela bu çok önemli bir şey. Hani tamam, sezon öncesi genelde böyle konuşur oyuncular ama ya o elektriği almıyorsunuz. Yani söylenmiş olmak için söylenmiş sözler değil bunlar. Sanki içselleştirilmiş, antrenmanlar daha keyifli geçiyor. Daha farklı bir oyun ortaya koyacaklarının farkında oyuncular. Teknik direktörün de daha farklı şeyler istediğinin farkında. O yüzden Şenol Hoca'ya katılıyorum, ben de çok daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz diye düşünüyorum.
0: Ya zaten bunu iki maçta da gösterdi Fenerbahçe. Ben İsmail Kartal'ı çok iyi tanıdığım için yani oyun nasıl oynatacağı konusunda bir fikrim var yani. Şu görüntüye baktığın zaman dediğim gibi yani peşinden koşan değil, peşinden koşturan bir takım olacak artık bundan sonra Fenerbahçe. Bu konuda çok iyi çalışmalar yapıyorlar. Bunu basına da yansıyor zaten. İsmail Hoca bir önceki dönemde de zaten böyle oyunu oynatıyordu. Geldiği bütün dönemlerde pozitif futbola daha yatkın bir oyun anlayışı var. Bu da oyuncuların hoşuna gidiyor. Ben şimdi futbolcu olsam rakibin peşine koşmak mı daha iyi, yoksa rakibi peşinden koşturmak mı? Tabii top sende kaldığı sürece rakip senin peşinde koşacak. Bundan önceki dönemde o kötü ruh Fenerbahçe üzerine kalkıyor yani. Kalkacak diye düşünüyorum. İsmail Kartal bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyor. Kendini de devamlı yenileyen bir teknik adam. Her çok kim ne derse desin, ben İsmail Kartal'ın oynattığı oyunu zaten beğenen bir insanım. Şimdi bu sene bu oyunu doğru transferlerle daha yukarı ne kadar taşıyacak, onu hep birlikte göreceğiz. Mutlu sona ulaşmak için de yönetim kurulu zaten yeterli desteği fazlasıyla veriyor. Bundan sonra iş tamamen İsmail Kartal ve oyuncuların elinde olacaktır.
1: Tabii Fenerbahçeliler de aslında hep şunu telaffuz ederler. Fenerbahçe hedef

0: oynadığı bir futbol, teknik becerilerin az olduğu, ki Dünya Kupası'nda görürüz 4-5 tane oyuncu böyle yüksek becerili sayabiliyoruz. Diğerleri tamamen makineleşmiş, koşan, mücadele eden, fizik gücü üstün oyuncularla oynanmaya çalışıyor. Bir Arjantin'e bakalım şimdi. Çok yetenekli oyuncuların hep hoca kulübe de tutuyor. Orta saha ve savunmaya bakıyorsun, savaşçılar var. Yani Messi'nin yanına koyduğu mesela Lautaro Martinez var.
1: Lautaro Martinez.
0: Alvarez var. Efendim sana söyleyeyim. Birisi daha vardı orada. Kim?
1: De Paul. Rodrigo De Paul.
0: Ya De Paul zaten onu kontenjan oynatıyor büyük bir ihtimalle. Messi'nin açıklarını kapatsın diye. Evet. Ben sana söyleyeyim. Şimdi orada McAllister var orta sahada.
2: Evet.
0: Yani muhteşem bir oyuncu. Liverpool'da şahane oynuyor. Şey var. Enzo Fernandez var. Şimdi Chelsea'den... Real Madrid'de transfer. Çok iyi oyuncuları var ama hepsine fizik gücü güçlü, kuvvetli oyuncular. Bu oyuncularla beraber takım savunmasını iyi yapıyorlar. Evet, şimdi anlayış şöyle değişti senin sorunun cevabında. Kazanan takım olmak için sadece saldırmak da zaman zaman yeterli değil. Her zaman saldıramazsın. Bazen de dinlenmek için İkinci bölgeye kadar çekilip o da bir taktik anlayıştır. Rakibi o şekilde de vurabilirsiniz. Bunlar günümüz oyununda çok artık değişken modeller oluşmaya başladı. Bakıyorsun geçen sene Göztepe'yi incelediğin zaman yaklaşık toplu oynama süreci %25-30'lardı. Hep rakibi 65-70 topu veriyordu. Sonuçta başarılı oldu mu? Oldu. O takımın da anlayışı o. Fenerbahçe her zaman kazanmak için oynayacaktı. Galatasaray öyle oynayacaktı. Ya bütün takımlar öyle mi? Büyük takımlarımız sadece kazanmak için her dakika hücum edecek anlamına gelmiyor. Bunun belli bir dönemleri var. Her dakika pres yapacak öyle gücü bulamazsınız. Her ne kadar oyuncular fizik performansını yukarı çekse de oyunda zaman zaman dinlenme anları vardır. Onları da doğru zamanda, doğru yerde yapmak lazım.
1: Peki tabii transferleri konuşuyoruz ama bir o kadar da Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan oyuncular da var. Oğuz Aydın, ondan sonra Oğuz Aydın'ın geleceği, Anthony Musaba'nın geleceği ne olacak Fenerbahçe'de? Anthony Musaba için 10 milyon euro bedel iyi bir teklif mi? Bu söylemler var. Burçin Hocam seninle başlayayım. Bu iki oyuncu hakkında ne düşünüyorsun Fenerbahçe'de?
2: Batuhan, tabii ki Fenerbahçe'nin elinde çok fazla yabancı oyuncusu var. Yani kimler gidecek? Beni açıkçası heyecanlandıran bir konu bu Fenerbahçe'de. Yani şimdi Oğuz Aydın, öbür tarafta Musaba. Şimdi İsmail Kartal teknik direktör olduğu için ben Oğuz Aydın'ı çok daha önünde görüyorum Musaba'nın. Yani o yüzden Musaba'dan çıkması daha muhtemel bence Fenerbahçe'nin. Çünkü İsmail Kartal için ben şunu söyleyeceğim. Dördüncü dönemi Fenerbahçe'de.
1: Evet.
2: Ve bence bu dönemi en önemli ve en doğru dönemi. Neden böyle söylüyorum? Çünkü hem Fenerbahçe camia olarak hem de İsmail Kartal doğru bir dönemde birleştiler bu sefer. Aziz Yıldırım'la beraber yeniden başkanlığa gelen efsane başkan. Bir senelik yapılan aslında çalışmalar ve yerli bir teknik direktörle ancak bu kısa vadede başarılı olması muhtemel bir düşünce yapısı. Ve İsmail Kartal'la beraber dediğim gibi daha önceki dönemlerinden daha fazla birbiriyle örtüşüyorlar. O yüzden daha farklı ve daha iyi bir performans da olacağını düşünüyorum ben de. Şenol Hoca'ya da katılıyorum. Daha önceki dönemlerinde de İsmail Kartal zaten olumlu izlenimler bırakmıştı. Bu sefer daha farklı olması muhtemel. Sezonun başını da zaten kendisi takımla beraber geçiriyor. Ama ve lakin senin de söylediğin gibi Fenerbahçe'nin oyuncu almaktan daha çok oyuncu satmakta göstereceği başarılar da onun transfer stratejisini belirleyecek. Çok fazla oyuncu var şu anda. Hani mesela Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan'dan gelen yüklü bir teklifin olduğu bahsediliyor. Amrabat'ın da birazcık istekli olduğu bahsediliyor. Yani bu yüklerden ne kadar çabuk kurtulabilirse Fenerbahçe bence transferde hem eli daha fazla açılacak hem de sezona daha hızlı planlama yaparaktan girebilecek diye düşünüyorum.
1: Peki Şenol Hocam, Oğuz Aydın için Beşiktaş anılıyor. Beşiktaş'ın adı anılıyor. Anthony Musaba için Premier Lig ekiplerinden 10 milyon euro bedelle ciddi bir teklifle anılan bir takım daha var. Ipswich Town var. Ekstra az önce Burçin Hocam da değindi. Amrabat için de Suudi Ligi ekiplerinden El Ahli'nin

0: diyorum, Elit Tiyad'ın bir teklif var. 20 milyon euro bandında bir teklif olduğu söyleniyor. Aldığı paraya satabilir mi Fenerbahçe Amrabat'ı?
1: 20 milyon verirse zaten Fenerbahçe bir dakika bile düşünmez, hemen satar yani. Avramat'tan bir beklenti kalmadı çünkü. Zaten 10 artı 4'te Avramat oraya sığmıyor.
0: Tabii.
1: Oğuz Aydın'la ilgili şunu söyleyeyim. Oğuz Aydın'ı Fenerbahçe kesinlikle satmayacaktır. Ben ondan o kadar net ve eminim. Çünkü Oğuz Aydın'ı sadece bir kanat oyuncusu olarak Fenerbahçe planlaması içerisinde düşünmüyor. Oğuz Aydın aynı zamanda sağ tarafta bir alternatif olarak sağ bekte bir alternatif olarak da düşünebilir. Bunu İsmail Hoca da çok başarılı bir şekilde yapacaktır. Eğer Semedo'da bir şey olursa, bir sıkıntı olursa orada Mert Müldür var. Oğuz Aydın'ı da kullanacaktır. İsmail Kartal bundan önce yaptığı Ferdi biliyorsun Kadıoğlu örneği çok açık nettir. 10 numara oynarken bir anda sol bek oldu. Muhteşem de oynadı. İşte İsmail Kartal'ın en büyük özelliği de o. Bazı oyunculardan yüksek derecede verim alıyor. Oyuncuların mevkilerini değiştirerek de bunu başarabiliyor. Burçin Hoca çok güzel bir şey söyledi. Öyle bir doğru bir zaman ki hem Fenerbahçe yönetimi için hem de İsmail Kartal için en doğru zamanda buluştuğu sezon bu sezon olacak diye ben de düşünüyorum. Aynı şeyleri düşünüyorum. Doğru zaman oldu. Çünkü tecrübeli bir yönetim kurulu var. Tecrübeli bir İsmail Kartal var. Artık bundan önce iyi oyunu oynatıyordu. Başarılı işler yapıyordu. Başarılı puanlar alıyordu. Ama artık şimdi sonuçlandıracak bir yönetim kurulu var. Finişe gidecek bir yönetim kurulu var. Onu tetikleyecek bir teknik adam da var ve teknik adama destek Fenerbahçe yönetiminden muhteşem olacak diye düşünüyorum. Çünkü o sene bu sene olabilir. Çünkü her şeyle hazır bir İsmail Kartal var. Her şeyle hazır bir yönetim kurulu ve her şeyle bu işe inanan bir taraftar grubu var. Çünkü Aziz Bey'in tekrar göreve gelmesi Fenerbahçe taraflarında bir heyecan yarattı. Hatta Türk futboluna bir heyecan yarattı. Çünkü çok renkli bir isim var. Hep doğru şeyleri doğru zamanda Fenerbahçe için kullanabilen ve yapabilen bir başkan Aziz Yıldırım. Onun için o gücünü hem futbol takımına hem teknik ekibe hem de taraftara büyük olasılıkla bugüne kadar yaptığı hamlelerle gösterdi. Ha bundan sonra dediğim gibi top İsmail Kartal ve futbolcu ekibinde olacaktır. Onların sahada gösterdiği performans Aziz Bey'in onlara olan güvenini daha da yukarı çıkaracaktır.
0: Tabii ilk hedef Fenerbahçe'de öneleme maçı, Şampiyonlar Ligi öneleme maçı.
1: O senin dediğinde mesela Musabba falan, bu şöyle diyelim Batuhan. Baktığımız zaman 10 artı 4 kuralı içerisinde orada birçok oyuncu da sıkıntı çıkacak. Şimdi bak, ben sana geçen de söyledim, kalanları söyleyeyim. Ederson, Semedo, hadi diyelim Semedo'ya bir tane buldun çok iyi parayla beraber birisini. Skriniar, Ake, Osterwelde, Kante, Gendüzü, Asensio, Greenwood, Vedat. Bir santroforda aldığın zaman Talisca bile burada boşa çıkıyor. Yani enteresan. Burada mesela planlamanın içerisinde İsmail Kartal'ın vereceği rapor da çok önemli. İsmail Kartal'ın yönetime vereceği rapor doğrultusunda bunun dışında yani Musabba falan, onlar, Abramat falan zaten hiç denklemin içi. Fred, İsmail Hoca'yı çok beğenmesine rağmen denklemin içinde Fred bile yok yani. Çok önemli oyuncular var. Bu planlamada İsmail Kartal'ın raporu yönetim kurulunun nezdinde değerlendirilecektir ama yani 10 kişi kimle olacak? Ondan sonraki 4 kişi içinde kontenjan var. Artık orada bir sirkülasyon olacak gibi görünüyor yani.
0: Yani kuralın olmadığını varsayalım şu anlık. Yine Fenerbahçe'nin kadrosu çok şişik.
1: Canım mı? Yani bundan önce yapılan zaten yanlış işler buralara getirdi Fenerbahçe'yi. Bak şimdi Fenerbahçe her sene, geçen sene bile devre arası dahil dünya oyuncu aldılar ya. Her sene bu sirkülasyon var. Ama hala bir takım omurgası, bir takım kalıbı yok ya. Şimdi yeni yeni oluşmaya başlıyor. Bu sene 4 tane 5 tane net transfer Fenerbahçe yapıyor ki o omurgayı otursun. Ki zaman içerisinde belki bunu da revize edebilecekler. Yani revize edilecek bir durum var. Çünkü bir Şık'ın yarı sakatlığı

0: var geçen seneden. Sürekli bir sakat bir sakat bir. Ona bir şey olursa yarın, ya onun için de bir alternatif üretmek zorundasın yani. Bunu takım içerisinden de yapabilirsin, başka yerden de. Bunu yerliyle mi yaparsın, yabancıyla mı yaparsın? Yani bu 10+4 kuralı Fenerbahçe için bu sene için çok sıkıntılı olacak. Çünkü Fenerbahçe tam omurgayı kurma sezonu. Bir takım bütünlüğünü oluşturma sezonu. Doğru karar elinde sonunda İsmail Kartal ve yönetim kurulu verecektir.
1: Burçin Hocam.
2: Batuhan, hep aynı şeyi söylüyorum katıldığım yayınlarda. Spor yöneticiliği yüksek lisansı yapıyorum Topkapı Üniversitesi'nde. Orada da takım olmayla ilgili ders aldığımda hep şunu söylediler. 4 evresi var takım olmanın diyorlar. 1- kurulum. 2- tanışma. 3- çalışma. 4- performans. Can Hocam'ın dedikleri çok doğru. Şimdi her sezon siz kurulum aşamasında tekrardan başa dönerseniz, performansa gelene kadar bak 2 adım geride kalıyorsunuz zaten rakibinizden. Rakibiniz kim? Galatasaray. Galatasaray'da kurulum ve tanışma yok. Çalışma ve performans. Onlar zaten hep 3. ve 4. basamakta vakit harcıyorlar. Bu sezon birazcık daha bence Fenerbahçe'de 3. bölüme yakın bir şekilde başlıyor. Çünkü İsmail Kartal zaten çok iyi bildiği oyuncu grubuyla beraber. Yabancıların çoğu var, gidecekler var zaten. Ama gelecekler de eldekilerle beraber o tanışma kısmını kolay geçebilirler. Yani 10 yabancı gidecek, 10 yabancı gelecek gibi bir durum söz konusu değil. Yani Skriniar, Ederson, Semedo, Asensio, Talisca, Guendouzi, Fred, bunların hepsi zaten işin içinde olan oyuncular. Ben çok avantajlı olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin ve bu avantajı da sahaya yansıtabileceğini düşünüyorum. O yüzden ben biraz daha umutluyum Fenerbahçe'nin sezonu, bu sezonki sezonu ve başarısı için.
1: Tabii uyruklara da baktığımızda oyuncuların kaynaşması daha basit oluyor. Hı. Birbirine yakın oyuncular. Nathan Ake mesela son transferinden örnek veririm. Osterwolde ile vatandaş. Vatandaşı.
2: Uzun yıllar Ederson'la oynamış.
1: Ederson'la oynamış. Takım arkadaşı var tabii.
2: Greenwood'la aynı şehirde kaldılar. Evet. Yani Manchester'da bilmiyorum ne kadar iyiydi araları ama görüşüyorlardır muhtemelen.
0: Hocaları var. Dikkat, o da Hollandalı.
1: Tabii o da Hollandalı.
2: O da çok önemli mesela bence hocam. Bence atlıyoruz. Yani İsmail Kartal'ın bu sezonki performansını biraz daha yukarıya çekebilecek birisi olduğunu düşünüyorum ben Dirk Kuyt'ın. Şimdi daha önceki teknik direktör CV'sine baktığımızda belki Fenerbahçe'de bu kadar üst seviye görev almasını soru işareti olarak bulanlar olabilir. Amma ve lakin ben takım aidiyeti için hem de İsmail Kartal, Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin üçgeninde doğru bir sorumluluk paylaşımıyla iyi yapabileceğini düşünüyorum ve çok olumlu görüyorum Dirk Kuyt'ın bu ekipte olmasını.
1: Belki de gelecek içerisinde Dirk Kuyt da bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olabilir.
0: Neden olmasın? Bu işi insanlar yapıyorsa herkesin bir hedefi vardır. Muhakkak o hedefe ulaşmak için de büyük çaba sarf etmek lazım. İyi çalışmak lazım. Başarılı olmak lazım. Neden olmasın? Her şey futbolun içerisinde var Batuhan.
1: Sevdiğiniz bir oyuncu muydu hocam?
0: Tabii Fenerbahçe'ye son yıllarda gelmiş en karakterli yabancı oyuncuydu. Yani varını, yoğunu, her şeyini maça verebilen, yani şöyle diyeyim, profesyonel futbolcunun emekçisi diyeyim ben dikkat için. Yani her şeyini verebilen, türbünü coşturabilen, yani terinin son damlasına kadar saha içerisinde harcayan bir oyuncuydu. Yani çok, benim bir tek beğenmem şart değil, bütün dünya beğeniyordu dikkat yani. Çok profesyonel bir oyuncuydu. Onun yabancı oyuncular nezdinde katkısı çok fazla olacaktır. Çünkü dikkat Fenerbahçe'de 2-3 sezon oynadı yanılmıyorsam, tam netini bilmiyorum ama o zaman içerisinde Fenerbahçe türbünü, Fenerbahçe'nin diğer oyuncularını, yabancı oyuncuların Fenerbahçe'ye yeni katılan oyunculara aidet duygusunu aşılayabilecek en önemli oyuncu. Çünkü kariyerli bir oyuncu dikkati zaten orada antrenör olarak gördüğü zaman tanımayan bir tane herhalde oyuncu çıkmayacaktı. Tabii. Onun için İsmail Kartal'la oyuncular arasında çok güzel bir köprü oluşturacaktır diye düşünüyorum.
1: Tabii 4 sezon oynamış hocam. Tabii 2016'da ayrılmış.
0: Yani gayet. Gittikten sonra da orada oynadı. Şimdi orada antrenörlük falan da yapıyor.
1: Tam 3 sezon.
0: Tabii yönetim

0: yönetim kurulunun ne kadar doğru bir hamle yaptığı burada ortaya çıkıyor. Dikkat'i çağırıp burada İsmail Kartal'la birlikte hocalık yaptırması önemli bir faktördü. Doğru bir isimdi. Ya Fenerbahçe'ye bence inşallah büyük katkı sağlayacak diye düşünüyorum.
1: Peki 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını sorayım. İkinci eleme tur maçını sorayım. Gornik Zabiye ile karşılaşacak Fenerbahçe. Hazırlık maçlarını konuştuk tabii, performansları konuştuk ama bir ikinci eleme maçı daha farklı. İlk resmi maçına çıkacak yeni sezonda Fenerbahçe. Burçin Hocam neler söylersin bu eşleşmeyle ilgili?
2: Yani takım kadroları arasında zaten çok büyük bir fark var. Ama lakin tabii yeşil sahaya çıkınca o kağıt üzerindeki fark bir anda eşitleniyor. Ama velakin ben Fenerbahçe'nin rakibine göre daha hazır olduğunu düşünüyorum. Daha oturmuş bir kadrosu var. Dediğim gibi İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım daha önce Fenerbahçe'yi hiç tanımayan kişiler değiller. O yüzden bunun sahaya yansıyacağını düşünüyorum ve ben açıkçası biraz da arttırayım. Ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon katılma ihtimalinin daha önceki yıllardan daha fazla olduğunu düşünüyorum. Onun da söylememin nedeni şu işte kurulum ve tanışma kısmını atlayıp çalışma kısmına daha hazır bir takım var gibi hissediyorum.
0: Artı başkanın vermiş olduğu bir demeç var orada. Biz Şampiyonlar Ligi'ni de istiyoruz.
1: Evet.
0: Yani daha önce böyle söylemler duymuyorduk. Başkanın vermiş olduğu mesajı İsmail Kartal çok iyi aldığı için kesin ve kesin Şampiyonlar Ligi'ne girmek önemli bir şey. Çünkü oradan gelecek kazanç Fenerbahçe'yi çok rahatlatacaktır. Yani Fenerbahçe'nin yöneticiler para vermiyor anlamında bunu söylemiyorum. Çünkü harcama limitlerinde oradan içeriye girecek parayı direkt kullanabilecek diğer oyuncular açısından.
1: Önemli bir gelir kaynağı.
0: Türkiye Ligi'nde şampiyon olsan onun yarısını kazanamıyorsun ya.
1: Doğru.
0: Yani geçen sene Galatasaray 60 milyon euronun üzerinde gelir elde etti yani. Artı onu FIFA'dan aldı. Bir de stat gelirleri şunları bunları koyarsan daha büyük gelirleri onun üstüne koyduğun zaman artı gidiyor. Fenerbahçe de bu konuda uzun zamandır katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ni Aziz Bey özellikle de istiyor.
2: Bir kere UEFA Şampiyonlar Ligi Avrupa'nın hatta dünyanın en büyük organizasyonlarından bir tanesi. Orada yer almak bir kere çok karizmatik.
0: Dünya Kupası'ndan sonra önemli organizasyon.
2: Aynen öyle hocam. Hatta taraftarlık için Dünya Kupası'nın önüne koyarım ben. Çünkü Dünya Kupası biraz daha karnaval şeklinde geçiyor. Ama kulüplerin olduğu en büyük organizasyon bence Şampiyonlar Ligi. Ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması ligi olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum ben. Bunların birbirini tetikleyeceğini düşünüyorum. Çünkü zaten iyi bir kadro kuruyorsunuz. İkisini beraber daha iyi yönetebilirler. Bunu söylememin nedeni de Alex Ferguson'un bir sözü var. Onun kitabını okumuştum ben, The Manager diye. Çok güzel bir kitap. İşte senelerce Manchester United'ı nasıl bu kadar motive edebildiğini soruyorlar. O dedi ki ne kadar çok kupada oynarsan o kadar iyidir diyor. Bir. İki diyor. Her sezon başı bu sezon en az bir kupa kazanmamız lazım diye başlarım ben diyor. Bak, şampiyonluk demem diyor. Şampiyonlar Ligi demem. FA Cup demem. En az bir kupa. Çünkü bu diyor hem oyuncuları zinde tutuyor. Herhangi bir kulvarda dezavantajlı kaldığımızda da moral bozukluğunu daha kolay aşmalarını sağlıyor. Aynı düşüncenin ben Fenerbahçe için de doğru olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası, şampiyonluk zaten. Yani daha fazla kulvar, daha fazla maç, daha iyi ve daha hazır oyuncular diye düşünüyorum.
1: Yani hedef belli etmeden bir kupa.
2: Bir kupa.
1: Hocam katılıyor musunuz?
0: Yani bir kupa da o Fenerbahçe için bu sene geçerli değil. Tek kupa var, o da Türkiye'nin şampiyonluğu. Tabii ki şimdi Türkiye'deki şampiyonu mu? Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu? Yani hayal kurmamak lazım. Fazla uçmamak lazım. Şampiyonlar Ligi çok ayrı bir seviye. Yani orada zaten ilk 8'e kalmak ayrı bir felaket. Onların hepsinin 1 milyar euronun üstünde bütçeleri var. Oraya ulaşmak biraz zor. Ama en gerçekçi hedef Türkiye Ligi şampiyonluğu. Fenerbahçe'nin de uzun yıllardır buna ihtiyacı var. Taraftarın da ihtiyacı var. Yönetimin de ihtiyacı var. İsmail Hoca'nın da ihtiyacı var. Ya belki de İsmail Kartal'ın 4. gelişi. Yani o da artık

0: bir şampiyonlukla taçlandırmak istiyor kendisini. Bak her şeyden önce kendisini diyorum. Yani bu kadar çalışmadan sonra bir şampiyonluk onun da çok büyük isteği, arzusu olacağını düşünüyorum. Çünkü ben olsam öyle düşünürüm. Ya, tarihe geçmek için Şampiyonlar Ligi de eyvallah da o gerçekçi bir hedef değil yani. Ha, bir kupa, Ziraat Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe zaten her sene alma ihtimali çok yüksek. Alabilir, diğer takımlar da alır.
1: Aslında tabii biraz metafor yapıyorum ben şimdi. Ben Alex Ferguson kaç sene üzerine bunu söylüyor. Bir de İngiltere'deki organizasyonlarla bizim ülkemizdekiler.
2: Peki o zaman bir virgül koyalım. Kısa bir ara rica edelim izleyicilerimizden, ardından tekrar stüdyoda olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Temmuz 1936 yılında Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatlarında güreşte 61 kiloda birinci geldi. Böylelikle Türkiye olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy Kart'ta yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak, başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu, Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica

0: talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin had safhaya ulaştığı dönemde, daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Shalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde, "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması Bulgar yetkilileri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçakta Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon halterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Naim'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da, "Naim buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu. Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider" açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onları haksız, Naim'i de şampiyon ilan edecekti.
1: Dünya şampiyonu, dünya rekortmeni Naim Süleymanoğlu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: gitsin.
1: Aspor Radyo.
2: Değerli izleyenler, yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Bu saat diliminde Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş'ta tıpkı Fenerbahçelilerin Greenwood'u beklediği gibi Beşiktaşlılar da Leandro Trossard'ı bekliyor. Trossard bu gece, bu akşam saat 20.30'da İstanbul'da olacak. Sevgili Şenol Usta Ömer ve Burçin Keskin'le Spor Ajansı programımız devam ediyor. Burçin Hocam, seninle başlayayım. Leandro Trossard Beşiktaş için gelecek bu akşam. Neler söyleyeceksin? Nasıl bir transfer? Nasıl yorumlayacaksın?
3: Şimdi ben Beşiktaş için aslında en önemli transferin Önder Özen ve Vincenzo Italiano olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü zamanlama açısından. Yani çok hızlı çözdüler Sergen Yalçın sonrası çalkalanmayı. O yüzden bir kere önemli bir adımla başladılar. Sonra Trossard'a gelirsek zaten bence müthiş bir transfer. Mertens'in Galatasaray için neler yaptığını hepimiz hatırlıyoruz. Yani şampiyonluklarda çok büyük katkısı var. Hatta son sezon Mertens olmadığı zaman Galatasaray'ın o bölgede onun eksikliğini ne kadar çok hissettiğini de tecrübe edindik. Ben Beşiktaş kendi Mertens'ini buldu diye düşünüyorum. Dünya Kupası'ndaki performansına baktığımda da çok ilginç bir özelliği var Trossard'ın. Nerede aksiyon varsa onun içinde karıştırıcı gibi neredeyse, dikkat edersen. Bu Beşiktaş için çok önemli. Hani hep Fenerbahçe için de söyledik ya, önemli bir anahtar oyuncu. Beşiktaş'ın da bu eksikliğini çok güzel bir şekilde kapatacak diye düşünüyorum. Onun dışında bir de daha farklı yönden bakacağım olaya. Şimdi Senegal maçında Belçika iyi futbol oynamadığı ve geride olduğu durumda Tielemans'le tartıştı Trossard. Bunun da mesela önemli olduğunu düşünüyorum Beşiktaş için. Yani isyan eden, gerektiğinde takım arkadaşlarıyla bile onları motive etme,
2: ateşleyici
3: bir karakteri olduğunu düşünüyorum. Bunun göz ardı edilmemesi lazım. Sonra gol olduktan sonra saladılar filan, hatırlarsın sen de. Evet. Ama önemli olan hakikaten, yani geride olduğunuzda ateşlemeniz ve gerekirse takım arkadaşlarınızı bile birazcık dürtebilecek karakterde olmanız. Bu özellikle Beşiktaş gibi hem kendi sahasında çok kuvvetli bir

0: seyirci desteğiyle oynayan takımda önemli fark yaratabilir diye düşünüyorum.
1: Şenol Hocam.
2: Vallahi Beşiktaş'ın böyle bir oyuncuya uzun zamandır Burçin Hoca'nın söylediği gibi ihtiyacı vardı. Yani Beşiktaş'ın Trossard oyun aklı olabilir. Çünkü sadece onu bir kanat oyuncusu olarak değerlendirmemek lazım. Oyuncu profiline baktığın zaman en son Dünya Kupası'nda izlediğimiz maçlara da bakalım. Kanatta iyi oynamadığı bir süreç vardı. Hemen 10 numara pozisyonuna girdi. Belçika takımı o oraya geçtikten sonra toparlandı. Daha iyi oynamaya başladı. Böyle bir oyuncuyu Beşiktaş'ın transfer etmesi Beşiktaş açısından çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü komple bir oyuncu. Hücum hattında her bölgede oynayabiliyor. Hatta bir maçta da sağ kanata koydular. Orada etkili olmadı. Hemen yerini değiştirdi. Yani öyle anında da hocasının o veya kendi isteğiyle yerini değiştirebilen bir oyuncu. Bu aynı zamanda Beşiktaş camiasına da bir heyecan verecek, bir coşku verecek bir transfer olduğunu düşünüyorum. Onu tarif etmeye gerek yok zaten. Oyun aklı olarak dediğime göre oyunun içerisinde birçok özelliği zaten kendi bünyesinde olan bir figür, öyle diyelim. Şut atması var, gol atması var, asist yapması var, oyunu yönlendirmesi var. Bir de bundan daha iyi bir oyun aklı olamaz. Eğer Beşiktaş onun çevresindeki konumlamayı doğru yapar ise bence çok başarılı bir transfer olur. Beşiktaş'a da çok katkı sağlar. Oyun içerisinde bir liderlik görevi de alabilir ki o liderliği yapabilecek en iyi oyunculardan bir tanesi şimdi Orkun'da o görev var, kaptanı, ama tecrübe olarak yaş itibariyle de Trossard hem oyun anlamı itibariyle de ya saha içi liderliğini de Orkun'la birlikte yürütebilecek iyi oyunculardan bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Eğer transfer ederse taraftarı da coşturacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Ya Beşiktaş'ın yeni Rafa Silva'sı diyebilir miyiz Trossard için?
2: Farklı bir durum. Yani Rafa Silva farklı bir oyun. Yani Rafa Silva tamamen kendi yetenekleriyle ön plana çıkmaya çalışan, farklı stilleri var, farklı oyunları var. Yani Rafa Silva fazla paylaşımcı bir oyun oynamıyor. Direkt skora kendisi ulaşmaya çalışan bir oyuncu. Ama Trossard hem oynayan hem de oynatan bir oyuncu modeli. Aradaki fark o. Rafa Silva tek başına ben oyunun skorunu çözerim ki o konuda başarılıydı, biz onu kötülemek amacında söyledim, ama Trossard hem oyunu kendisi oynayabilen, skora katkı sağlayabilen hem de arkadaşlarını oyun içerisinde tutabilen bir oyuncu.
1: Tabii şimdi arkamıza da geldi. Kariyerinin zirvesinde Beşiktaş'ta Leandro Trossard. Çok önemli bir oyuncu. Belçikalı yıldız, toplam kariyerinde 521 maçı var. 138 gol, 78 asist.
2: 4 yıl falandır değil mi Arsenal'de, yanılmıyorsam?
1: Tabii.
2: Son 4 yılında hemen hemen bütün maçlarda görev aldı. Yani Arsenal'de Premier Lig'in şampiyonu, son senede bayağı iyi işler yaptı. Her dönemde orada başarılı işler yapmış bir oyuncu. Yani bu kadar kariyerli bir oyuncuyu Beşiktaş'ın getirmesi çok
1: önemli bir oyuncu, kariyerli bir oyuncu. Son 8 sezondur Premier Lig'de olan bir oyuncu.
0: Şimdi Batuhan, biraz önceki sorun bence önemliydi. Yani Rafa Silva ile karşılaştırırsak ne gibi noktaların altını çizmek lazım. Şimdi Rafa Silva da çok iyi bir oyuncuydu. Ama Rafa Silva kolay adapte olabilen bir oyuncu değildi. Onu anladık zaten. Yani hem takım içerisinde, özellikle João Mauro'ya gittikten sonra çok yalnız kaldığından bahsediliyor.
2: Kendi başına buyruk bir oyuncuydu. Aynen, aynen tabir o.
0: Aynen. Hocam bir de zaten Benfica dışında çok fazla bir yerde görmedik Rafa Silva'yı. Şimdi ama Trossard'da durum birazcık daha farklı. Yani Belçika'dan çıkıyor, Brighton'a gidiyor. Brighton'da gösterdiği performans sonrası Arsenal'e gidiyor. Yani bu demektir ki bulunduğu ortamda da daha kolay adapte olup performansını artırabilmiş ve bunu deneyimlemiş bir oyuncu.
2: Yani, yani Trossard için evrensel bir oyuncu diyebiliriz.
0: Aynen.
2: Rafa Silva için de yöresel bir oyuncu diyebiliriz. Evet. Yani, güzel mantığı bu.
0: Lokal ya. Global.
2: Lokal global.
1: Güzel tarif ettiniz.
0: Evet, o yüzden sanki Trossard Önder Özen ve Vincenzo Italiano ile beraber, çünkü onlar da bence ne istediğini iyi biliyorlar ve oyunculardan neler bekleneceğini hem kendileri biliyorlar hem de iyi aktarabileceklerini düşünüyorum. heyecan verici bir birliktelik.
2: Yani şu şey

0: baktığımız zaman bak 521 maç 138 gol 78 asist.
1: Evet.
0: Yani bunu genelde bir santroforlardan bekler insanlar. Bir kanat ve orta saha oyuncusunun bu kadar skora katkı sağlaması çok önemli bir şey. Yani daha yaşı da daha 31 ki bunu stil olarak da zaten 35-36'ya kadar fiziksel olarak bir düşüş olmadan sürdürebilecek bir oyuncu. Yani zaten öyle Premier Lig'de Arsenal'de bu kadar uzun süre kalmak, oynamak değerli bir şeydi. Onun için Beşiktaş bu konuda eğer imza atarsa ki ben demin Greenwood için dedim akşam gelecek. İkisi için de akşam gelecek. İnşallah her iki oyuncu da akşam takımlarına kavuşurlar. Ya bizim zaten Türkiye Ligi'nin bu tür oyunculara ihtiyacı var. Biz şimdi hep diyoruz ya demin Şampiyonlar Ligi'ni Fenerbahçe neden istiyor? Aziz Bey bu açıklamayı neden yaptı? Şimdi işin diğer tarafına bakalım. Yayıncı kuruluştan mesela bizim kulüplerimiz 7-8 sene öncesine nazaran 3'te 1 fiyatta para alıyorlar. Biz eğer Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Ligi'nde, efendim Konfederasyon Ligi'nde başarılı olursa takımlarımız orada devam ederse bizim ligimizin kıymeti artacak. Hani diyoruz ya ligimizin marka değerini arttırmamız gerekiyor. Ligimizin marka değerini arttırmamızın tek yolu bence Avrupa'da başarılı olmaktır. Biz Avrupa'da başarılı olursak bizim o zaman ülke futbolunun dışarıda seyredilmesi daha fazla olacaktır. Oyuncuların ve kulüplerin tanıtımı da diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha önde olacaktır. Biz oralarda kendi ligimizde lokal olarak burada yöresel olarak oynamaya devam edersek bizi kimse izlemez. Bizim ligimize kimse rağbet göstermez. Yani biz eğer maçlarımızı iyi oynayıp kaliteli oyuncularla Avrupa Ligi'nde de olursak o zaman belki lokal olarak yayıncı kuruluştan alınan paralar daha da yukarı çıkacaktır. Çünkü onların da maçları yayınladığı zaman o özel paraları yukarı çıkacaktır. Sonuçta onlar kazanacak ki kulübe versinler. Kulüpler de bu konuda eğer doğru hamlelerini bu şekilde devam edip sahaya yansıtırsalar bence o yansıma içeriye de olacak diye, kulüplerin gelirleri artacak diye düşünüyorum.
1: Geçen sezon aslında Arsenal'da çıkılması gereken bir oyuncu konumundaydı Trossard. Biraz da yaşı gereğiyle. Ama Arteta takımda tuttu. Ki iyi ki de tutmuş Arsenal açısından. Martinelli gibi bir oyuncusu
0: bro,
1: varken...
0: Bro ağzımdan aldım. Martinelli'yi oturttu. Trossard
1: oynadı.
0: Yani Martinelli gerçi Arjantin'de de Brezilya'da Ancelotti oturtuyor da enteresan ya. Onun gibi bir oyuncuyu oturtuyor. Brezilya futbolunda Ancelotti biraz galiba darbeledi.
1: Hocam orada da çok büyük oyuncu var. Junior, Vinicius Junior.
0: Ya Vinicius Junior'u oynat zaten. Martinelli'yi de oynat. Martinelli sonra geldi 10 numarada oynattı bir maçta. Martinelli'ler mevki de oynayabilir. Sağ kanat da oynayabilir.
1: Ki maçı kazandırdı.
0: Evet. Yani öyle düşünmek lazım. Sen özüne dönük bir Brezilya'yı yok etmeye çalışmaman lazımdı. Oradaki oyuncuların özelliği ne? Bireysel yetenekleriyle beraber biz yıllardan beri Brezilya maçları olsun da seyredelim derdik. Biz şimdi sanki Avrupa maçı seyrediyor gibi, Avrupa takımı seyrediyor gibi Brezilya seyrettik. Orta sahada tamamen fizik gücüne dayalı bir oyun anlayışı. Fucum'da bir tek yetenekti. Vinicius Junior oynattın. Diğerlerin hepsi Enrique yedek, Martinelli yedek bilmem. Neymar hadi şeydi onu çok az kullandın. Yani hücumda kullanabileceği doğa farklı oyuncular vardı. Hoca ne derse böyle bir şeye modele gitti. Galiba öyle bir anlaşma yaptı. Biz artık takım savunmasını iyi yapan Brezilya yaratmak istiyoruz dedi. O zaman Brezilya'da artık bundan sonra zevkle seyredemeyeceğiz demektir.
1: Peki Burçin hocam sana Beşiktaş'ın transferlerini sorayım. Beşiktaş, Kalsum Oğuttara, İlhan Fakılı, kaleye de iki çok önemli takviyeler yaptı. Alexander Nübel, Doğan Alemdar gibi. Salih Özcan da sözleşmeyi en son imza atan oyunculardan biri oldu. Ve şimdi Leandro Trossard'ı az önce konuştuk. Bu transferler hakkında yorumun ne olur?
2: Şimdi transferlerle ilgili önemli olan Beşiktaş'ın oyun felsefesi. Şimdi Vincenzo Italiano'yu tanıyoruz oynattığı oyunu. Çok daha önde basan. Hatta rakipten topu kazanmayı ve o süreleri ölçmeyi anormal önemseyen bir teknik adam. O nedenle buna göre zaten hareket ediyor.

0: Salih Özcan hamlesinin anormal önemli olduğunu düşünüyorum ben. Hem Orkun'la beraber zaten milli takımda da beraber performans gösteriyorlar. O yüzden o taraftaki sıkıntıyı çok akıllıca çözdüler. Otara transferiyle ilgili biraz şüphelerim var. Çünkü yaptığım araştırmada oyuncunun ofansif özelliklerinin çok iyi ama savunma özelliklerinin biraz zayıf olduğu bilgilerine ulaştım. Bilmiyorum ne kadar Türkiye Ligi'nde bunun sıkıntısı yaşar Beşiktaş ama Jurasek'te ne kadar büyük problem yaşadığını Beşiktaş'ın sol tarafında hepimiz gördük. Ama ve lakin Vincenzo Italiano'nun da kanatları çok destekleyen bir oyun tarzında olduğunu biliyorum. O yüzden bir de kaleci transferi çok çok önemli. Ben Alman kalecileri her zaman sevmişimdir Batuhan. Çünkü Alman mantalitesini kalecilikle iyi örtüştüğünü düşünüyorum. Çok fazla risk almadan çok çalışmak Almanların bir numaralı felsefesidir. O yüzden Türkiye'ye de çabuk uyum sağlayabilip iyi performans gösteren bir kaleci olacağını düşünüyorum. İşte tek eksik şu anda Fenerbahçe'de olduğu gibi iyi bir santrofor. Onunla ilgili çalışmaları çok önemli. Yani Lukaku ismi birazcık daha fazla öne çıkmış gibi duruyor. Ama Lukaku'yu ben Dünya Kupası'nda biraz ağırlaşmış buldum. Hani tamam yine de çok etkili. Belki daha farklı bir birliktelik olabilir Vincenzo Italiano ve Lukaku arasında ama riskli görüyorum Lukaku'yu. Yani Dünya Kupası'nda dediğim gibi girdiği maçlarda çok katkı verdi. Ama hala yani o eski Lukaku değil. Ona dikkat etmek lazım.
1: Peki Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı sohbet toplantısında konuşmuş. İki adet grafiğimiz var. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Evet, Trossard'ın son kontratı olmayacak demiş Serdal Adalı. Geçen sene Trossard'a 25 milyon euro teklif ettim. 8 milyon euro maaş teklif ettim ama olmadı, bırakmadılar. Bu kez daha az maaş alıyoruz. Trossard'ın son kontratı olmayacak, onu söyleyeyim. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için. İkinci grafikte ise tribünler parça parça olmasın. Birçok grup var ama sadece birkaçı sosyal medyada bir şeyler yazıyor. Bu sezon statta birlik olmasını istiyoruz. 3-5 kişi var ve onların derdi belli. Takımımız geçen seneki transferlerin üzerine koyarak daha da güçleniyor. Taraftarımızın da bu takımın arkasında eskiden olduğu gibi en büyük itici güç olmasını istiyorum. Bunu yapacaklarından da eminim şeklinde iki adet açıklamasını ekrana taşıdık. Başkan Serdal Adalı'nın açıklamalarını ekrana getirdik değerli izleyenler. Evet Şenol Hocam, iki açıklamayı da ekrana verdik. Neler söyleyeceksin? Salah'a da iyiymiş.
2: Çok doğru şeyler söylüyor Sayın Başkan. Aynı şeyleri Aziz Bey de söylüyor. Yani bu iki camianın birliğe, bütünlüğe ve bütünleşmeye ihtiyacı var. Bu açık ve net bir şekilde görünüyor. Çünkü son yıllarda gelen başarısızlıklar tribünlerdeki parçalanmaya da neden oldu. Belki de onları toparlayıp bir bütün haline geldiği zaman takımın itici gücü olacak diyor. Bence çok doğru söylüyor başkan. Yani Beşiktaş'ın zaten çok iyi bir taraftar grubu var. Yani biraz iyi oynadığı zaman bile hemen stadı doldurabilen bir taraftar grubu var. Eğer bu transferler demin Burçin Hoca'nın da anlattığı gibi hepsi yerinde başarılı bir netice verirse bence taraftar onları coşturur. Daha da itici bir güç olur. Ben özellikle Beşiktaş'ın bu sene yapmış olduğu şu ana kadar Trossard'ı saymazsak en önemli transferinin kaleci olduğunu düşünüyorum. Çünkü kaleci konusunda bir iki senedir sıkıntıları vardı. Ersin Destanoğlu'na Sergen Yalçın'ın bir yandan Mert Günok'u kesip ona yönelmesi Ersin Destanoğlu'nun sonunu hazırlayan bir faktör olmuştu orada. Onu da göz ardı etmemek lazım. Oysa Mert Günok'la bir süre daha devam edebilirdi. Çünkü Mert Günok hala çok değerli ve kıymetli bir kaleci kardeşimiz. Ama şimdi yeni ufuklar, yeni umutlar Beşiktaş'ta transferlerle birlikte gelecek mi? Şimdi ben de çok merak ediyorum. Bugün de iki tane hazırlık maçı var ayrı ayrı.

0: Bir tanesini işte bu saatlerde oynanacaktı. Biri de akşam oynayacaktı. Yani orada bir hocanın ne kadar bir dokunuş olduğu konusunda İsmail Kartal'ın oynadığı iki maçı Fenerbahçe'de izledim ama ben İtalyano'nun oynadığı maçlarda zaten hep bölüm bölüm parça parça olduğu için bir bütün halinde seyredemedik. İzledikten sonra nasıl bir yapıya evrilmiş olduğunu Beşiktaş'ın daha iyi göreceğiz.
1: Peki Burçin Keskin sana lafı bırakacağım ama onun öncesinde bir son dakika haberimiz var. Onu paylaşmak istiyorum sevgili izleyicilerimizle. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Ertaç Şanlı ile bir yıllık anlaşmaya vardı sevgili izleyenler. Bu bilgiyi de, bu haberi de Sertaç Şanlı ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe erkek basketbol takımı. Bu gelişmeyi, bu haberi sizlerle paylaşmış olalım. Biz programımıza Beşiktaş'la devam ediyoruz. Evet sevgili Burçin Keskin, söz senin. Neler ekleyeceksin? Serdal Adalı'nın iki adet açıklamasını da ekrana taşıdık.
2: Ben özellikle açıklamanın ikinci kısmının çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Taraftara birlik çağrısının. Şenol Hoca'ya katılıyorum. Şu anda Beşiktaş yeni bir yapılanma içerisinde. En çok destek verilmesi gereken dönemde diyebilirim. Yapılan doğru işlerin bence Beşiktaş taraftarındaki bu düşünceyi, desteği birazcık daha arttırması gerektiğini, hatta takımın kredisinin daha fazla olması gerektiğine inanıyorum. Demiştim takım olma evreleriyle ilgili. Birinci evre kurulum, ikinci evre tanışma. Bunların hepsi Beşiktaş'ta baştan başlamış durumda. O yüzden Beşiktaş taraftarına belki Beşiktaş yönetiminden ve Beşiktaş takımından daha fazla görev düşüyor. Çünkü o taraftarın ne kadar kuvvetli bir itiş gücünün olduğunu da biliyoruz. Ne kadar kuvvetli bir çekiş gücünün olduğunu da biliyoruz. Yani Sergen Yalçın'ın görevi bırakmasının nedenlerinden bir tanesi seyirciyle olan o bağının kesilmesi. Kendisi de zaten bunu söylüyor. Özellikle Konya Spor'a kaybettikten sonra Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda çok daha farklı bir yöne evrildi Beşiktaş takımı. O maçı kazansalardı belki de çok daha farklı bir resimden bahsedecektik. Bunun farkında olup birazcık daha umutlu ve destek veren bir yapıda olursa Beşiktaş taraftarı bu sezonun beklediklerinden daha iyi geçme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani biraz önce Şenol Hoca da söyledi. Bence müthiş bir Süper Lig bizi bekliyor. Yani Galatasaray zaten oturmuş kadrosu var ve transfer yapmasa bile şampiyonluğun en büyük favorisi kağıt üzerinde. Fenerbahçe hem Aziz Yıldırım hem İsmail Kartal son dans diyebiliriz en azından bir sene. Beşiktaş, Önder Özen ve Vincenzo Italiano ile beraber çok farklı bir yapılanma içerisindeler. Çok doğru nokta atış transferler yapmış durumdalar. Trabzonspor aynı şekilde geliyor. Çok çok ilginç bir lig bekliyor bizi bence. Umarım hakemler de iyi hazırlık yaparlar. O konuda birazcık daha kafamda soru işaretleri fazla. Ama bizi çok ilginç bir Süper Lig bekliyor.
1: Tabii Beşiktaş'ta forvet söylentileri de var. Forvet adayları da var. Az önce Burçin Hocam Lukaku'ya parmak basmıştı. Yine oradan gitmek istiyorum. Vlahovic ismi de gündemde. Hocam sana şöyle bir soru yönelteceğim. Vlahovic'i mi tercih edersin, Lukaku'yu mu?
0: Yani bu sorumu şöyle diyeyim. Keşke Vlahovic'i alabilseler. Yani diğerinin yaşı zaten resmi yaşını tam bilmiyoruz ama 35'i herhalde geçti herhalde. Normali 32-33 olabilir ama ben Lukaku'yu yıllar önce 17 yaşında amili takımda seyretmiştim Belçika'da. Sadece hiç 17 yaşında gibi durmuyordu. 20-22 yaşı gibi duruyordu.
1: İri bir yapısı var.
0: İri bir yapısı var. Vlahovic ayrı bir şey olur yani. Stil olarak da zaten ikisi de sol ayaklı. Birbirine benzeyen oyuncular ama Vlahovic 26 yaşında. Bir sakatlığı falan yoksa yani bence uzun yıllar faydalanabileceği bir santrofor. Zaten şu son transferin aşamasında her iki takımın birbirine, yani Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın birbirine çok benzerliği var. Şimdi ikisi de ne alıyor? Kanat alıyor. Kanat. Biri Trezor alıyor, birisi Greenwood alıyor. Ondan sonraki planları ne ikisinin? Bir santroforları var ama ikinci bir santrofor istiyorlar. Şimdi Oh var Beşiktaş'ta. Bir ikinci santrofor tabii ki düşünüyorlar. Bence de planlamanın içerisinde olmalı. Şampiyonla oynayan takımlar tek santroforla falan gitmez. Bu hatayı Fenerbahçe geçen sene devre arası yapmamış

0: olsaydı lig sonunda belki de farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Onun için kesinlikle eğer alabilecekseler, yani Beşiktaş'ın Vlahovic'i alması çok daha doğru bir şey olur. Lukaku bugüne kadar yaptıkları ortada ama artık finale geldiği gibi görünüyor Lukaku. Yani finalleri oynuyor. Yavuş da daha 26 yaşında, bir 10 senesi daha var. Yani onu alması çok doğru ama o da uçuyormuş. O da hiç aşağılara falan inmiyor. Bonservis elinde diye yani kulüplerin neredeyse tapusuna ortak olacak paralar istiyormuş. O da ayrı bir dert yani.
1: Tabii.
0: Sonunda ortada kalabilir o kafayla giderse. Yani Avrupa'dan da birçok takımın santraforu var artık. Yani kim alacak konu sonunda belli değil yani.
1: Ama onun tipinde bir santrafor artık dünya üzerinde de pek şey kalmadı.
0: Olur mu canım? Yani, Vlahovic çok iyi bir santrafor ya.
1: İyi bir santrafor. Onu söylüyorum
0: yani,
1: zaten.
0: Hani tipinde derken yani Lukaku'dan
1: fizikli,
0: fazlası var
1: aslında.
0: Tamam. Ha, iyi
1: o açıdan,
0: diyorsun.
1: O açıdan
0: ha, ben
1: söylüyorum.
0: Yanlış anlaşıldı. Ben yanlış anladım Batuhan.
1: Hiç problem
0: kusura
1: değil
0: bakma.
1: Hocam.
0: Tabii ki yani ya, kafa topu var, sol ayaklı, penaltı, frikik atıyor. Sürati de var. Yani tam aranan bir santrafor. Yani kanat beklerin, kanat açıklarını iyi olursa çok da gol attırabilirsiniz Vlahovic'e yani.
1: Bir de frikik atan bir santrafor.
0: Evet, onu dedim işte. Yani frikik hem penaltı atabilen bir santrafor. Öyle kolay frikik atmak zaten bizim takımlarımızın çoğundaki son dönemlerde en büyük eksiklik duran topları iyi kullanamaması. Yani duran toplardan kastım şu, korner veya faul değil. Maçın kilidini açabilecek frikik atabilmek. Direkt gol vuruşu yapabilmek. Otur oyuncu sayısı günümüz futbolundan eksildiği gibi bizim Türkiye'de de bayağı eksildi yani.
1: Hocam.
2: Tabii ki de Vlahovic'i ben de tercih ederim. Çok daha uyuyor sanki Vlahovic, Vincenzo Italiano'nun oynatmak istediği sisteme. Ancak Lukaku ile ilgili de şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi daha önceki teknik direktörlerinin Lukaku ile ilgili yaptığı açıklamalardan bir tanesi şuydu. Yani ikinci lig maçlarını bile seyrediyormuş. Ve hocaları çok zorlarmış. Hocam bu maçta şöyle oldu, şöyle bir taktiksel varyasyon.
0: Onun için Arsenal bir takıma gidiyor Burçin. Bir takımda sürekli kaldığını görmedik. Biliyorsun devam dolaşıyor.
2: Dolaşıyor. Ama kafayı futbolla bozmuş bir oyuncu. Yani o yüzden hani acaba tekrardan bir ivme yakalayabilir mi? Yakalarsa da sonuçta Lukaku yani aslında Süper Lig için bulunmaz nimet bir oyuncu. Çok fiziksel olarak kuvvetli. Bitiriciliği de ortalamanın çok üstünde. Yani eski günlerine biraz yaklaşabilirse çok fark yaratır. O nedenle ben burada Önder Özen ve Vincenzo Italiano'nun elinde çok daha farklı değerlendirilebilir eğer istediklerini alabileceklerini düşünürlerse diye düşünüyorum. Ama tabii ki de Vlahovic olursa çok daha iyi olur. Daha hazır bir oyuncu en azından. Ama Şenol Hoca'nın söylediğine katılıyorum. Çok farklı ekonomik talepleri olduğunu ben de gözlemliyorum. Hani o aslında bir oyuncuyu satın alırken kazanman çok önemli. Satarken değil, ona dikkat etmek lazım. Çünkü ben hala Türk futbolunun bu aslında ekonomik seviyeleri karşılayabileceğini düşünmüyorum. Allah kolaylık versin bütün yönetim kurullarına. Nasıl olacak bilmiyorum açıkçası. İnşallah dediğim gibi Süper Lig çok daha keyifli olur. Böylelikle takımların yayıncı kuruluştan kazandığı ücretler de artar. En azından biraz daha yama olur. Ama şu an santrafor transferi Beşiktaş'ın tabii çok önemli bir gündemi, birinci gündemi diyebilirim.
1: Peki Galatasaray'a geçiş yapmak istiyorum. Galatasaray'da da dün gece, dün akşam Ugo Çukwu İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın yeni transferi. 22 yaşında Fransız, bir 6 numara, Burnley'de forma giyiyordu. Hocam neler söyleyeceksin bu transferle ilgili Şenol Hocam? Sana söz bırakayım.
0: Hayırlı olsun Galatasaray'a. Şimdi şöyle, 10+4 kuralı gereği sanırım Galatasaray bu transferi gerçekleştirdi. Biraz önce de sordum sana, Lemina eğer kampta yoksa, ki yok dedin değil mi Batu?
1: Evet.
0: Kamp kadrosunda yok. Alternatif olarak Lesti'yi aldılar. İyi bir oyuncu yani, Burnley'de oynamak da öyle kolay bir şey değil. Bir de yaşı genç olmasına rağmen orada oynadı.
1: Evet.
0: Abi doğru transfer olarak görüyorum ben Galatasaray için. Orta sahada ihtiyacı var mıydı? Hele Lemina yoksa ki muhakkak vardı. Lemina Galatasaray'da

0: sonuçta 22 yaşında önemli bir oyuncu transfer etti.
1: Burçin Hocam.
2: Batuhan, ben açıkçası Lemina'nın Galatasaray'da alması gerektiği övgüyü almadığını düşünüyorum. Şenol Hoca'ya katılıyorum. 2024-2025 sezonunda Wolves'dan Galatasaray'a geldiğinde o sezon şampiyonlukta bence çok önemli bir rol üstlendi. Yani o zamana kadar Galatasaray'ın gol yeme problemi vardı. Ve müthiş bir şekilde çözdüler onu. Torreira
0: Fenerbahçe maçını tek başına aldı,
2: aynen,
0: hatırla.
2: Aynen, hatırlamaz mıyım hocam?
1: Sadece yani, onu saysak bile yeterli
0: yani,
1: olabilir miyiz?
0: Aynen öyle.
2: Yani Lemina ile beraber, Lemina ile Torreira ikilisi o sezon şampiyonlukta çok büyük rol oynadılar. Yoksa daha zorlanacaktı Galatasaray. Çünkü gol yeme problemini çözemiyordu Okan Buruk. Bir kere o yüzden ben Lemina'nın dediğim gibi alması gerektiği övgüyü ve bulması gerektiği değeri bulmadığını düşünüyorum Galatasaray'da. Şimdi Lezzin'in özelliklerine baktığımızda aslında Galatasaray daha genç bir alternatifle Lemina'yı yedeklemeye çalışıyor. Ha, Lemina olur mu bundan sonra, olmaz mı? Ona çok emin değilim. Kampta olmaması aslında önemli bir gösterge. Tabii Lemina'nın gitme ihtimali artıyor mu demek bu, öyle okumak lazım sanki. O nedenle hem Leslie'nin gelmesi hem Lemina'nın kampta olması, sanki olmaması, Leslie ile Lemina'yı yedeklemek istiyor Galatasaray. Bu da çok mantıklı. Çünkü Torreira'nın geçiş oyunlarında 3. bölgeye yaptığı katkıların da ne kadar önemli olduğunu gördük son sezon. 6 numarada Leslie, 8 numarada Torreira yine mantıklı olacaktır. Zaten Galatasaray çok avantajlı bir şekilde sezona başlıyor. Sezonu geç açacaklar. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardalar. Ön eleme oynamayacaklar. Zaten hazır bir kadro var ellerinde. Ha, bir olmazsa olmaz Can Uzun bence. Can Uzun'u transfer ettikleri takdirde çok daha rahat bir şekilde transfer sezonunun sonuna doğru fırsat transferleri bekleyebilir Galatasaray diye düşünüyorum.
1: Evet, Fenerbahçe maçının da tarihi belli oldu. Salı günü, 21 Temmuz Salı günü saat 21'de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna çıkacak. İlk maç Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe Kadıköy'de Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi konuk edecek. Değerli izleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Evet hocam, 6 numara tamam Galatasaray'da, 6 numara transferi tamam. 8 numaraya da Torreira'yı hesaba katarsak şu anda 10 numara mevkii boşta.
0: Sara da var orada.
1: Gabriel Sara var.
0: İlkay var. Yunus var.
1: Onlar denklemde olacak diyorsunuz.
0: Kesinlikle Okan Hoca'nın denkleminin içerisinde hepsi var bunların. Yani şimdi Yunus'u son dönemlerde bakın Galatasaray'da hep 10 numara pozisyonda oynatmaya başladı ki bu Yunus'un bu özelliği var zaten. Onu biraz daha geliştirirse ki Yunus Galatasaray'da son yıllarda en fazla gelişen oyunculardan bir tanesi, skora katkı açısından, mücadele açısından, yani asist yapmak açısından çok iyi işler, gol atma açısından çok değerli işler yaptı. Tabii ki Okan Hoca ve Galatasaray yönetimi bu konuda daha şeyler ama orta sahada anladığım kadarıyla takviyeye devam edecekler gibi görünüyor. Ha, şu anda en önemli şey bence onlar için Osimhen'i yedeklemeleri. Daha henüz Osimhen'i yedeklemediler.
1: Yani o mevkiye ikinci olarak Barış Alper Yılmaz'ı yazabiliriz şu anda.
0: Yani Barış Alper Yılmaz da kanatta oynadığı zaman farklı bir boyut. Çok büyük katkı sağlıyor takımına. Ama bence olmazsa olmaz ki Galatasaray hiç yıllardan beri böyle tek santraforla hiç ligi taşıdığını ben hiç görmedim. En önemli özelliklerinden bir tanesi Okan Hoca'nın. Santrafor mevkisine muhakkak yedeklenecektir diye Osimhen düşünüyorum. Hı hı. Öyle bir oyuncuyu bence alacaklar diye düşünüyorum. Orta sahaya birisi alındı, bir oyuncu alındı. Evet, Leslie alındı ama bir santrafor bence Galatasaray'ın olmazsa olmazlar arasında diye görüyorum.
1: Yani aslında geçmişten aşina olduğumuz hep Galatasaray'ın sezon içerisinde en az 3 forveti.
0: Ya en kötü iki tane vardı. Üçüncüyü takım içerisinden yine üretebiliyordu Galatasaray. Şimdi tek forvet kaldılar. Ya Barış Alper'i nerede kullanabilirsin? Avrupa maçlarında evet kullanabilirsin de. Ya her zaman olmaz. Osman her maç oynayacak diye bir kaydı yok yani. Oynamayamıyor.
1: Bu sezonda sakatlık geçirdi bayağı. Sakatlık
0: evet,
1: süreci
0: yani.
1: Oldu.
0: Öyle bir süreç tekrar yaşanırsa yani bir Barış Alper'le gidersen kanatları da zayıflarsın o zaman. Muhakkak bence orta sahadan ziyade belki de Galatasaray şu anda ki eminim tahmin ediyorumdur yani ben de hoca olsam aynı talepte bulunurum. bir santrafor arayışı içerisindeler.

0: Enciso ismi gündemde. Julio Enciso 22 yaşında. Hem 10 numara mevkiinde hem santrafor mevkiinde forma giyebilen bir oyuncu. Bu sezon Fransa'da Strasbourg'da 12 gol 9 asisti var. 34 maçta da ilk 11 başladı.
1: İyi bir oyuncuya benziyor. Bir de Galatasaray'ın bak transferlerine dikkat et. 10 kişiyi garantiye almış Galatasaray.
2: Artı 4'ün
1: peşinde büyük bir ihtimalle. Orta sahada bu yenilemeyi yapıyor şimdi. Leicester'den sonra Julio
0: Enciso
1: burayı takviye yapmaya çalışıyor. Bence doğru işler yapıyorlar. Onun dışında zaten Sanchez'in gitme ihtimali çıkarsa belki bir stoper daha alacaklar. Diğer mevkilerine bakıyorsun. Galatasaray'ın zaten mevcutta bir 11'i var. Bak aldığı oyunculara dikkat edelim. Hep 10 artı 4'ü zorlayan oyuncular. Bunlar zaman içerisinde forma alma şansı var mı? Hepsinin var. Eğer Lemina olmazsa ki büyük bir ihtimalle bu oyunculardan bir tanesini Okan Hoca tercih edecektir. Ama geleceğe yönelik yatırımları da bence çok önemli. Zaten Galatasaray'ı saydığın zaman 10 artı 4'te 10 tanesi hemen hemen hepsi bank oynayan yabancı oyuncular yani. Onun dışındakiler hep yöneliyorlar.
0: Kemik kadro.
1: Duruyorlar. Yani Galatasaray'ın fazla bir sıkıntısı yok ya. Bu doğru transferler, geleceğe yatırım transferler yapıldı. Bu da doğru bir hamle olarak görüyorum.
0: Burçin Hocam.
2: Batuhan, Galatasaray'ın şu anda hakikaten Şenol Hoca'nın söylediği gibi aslında muhteşem bir kadrosu var. Kadroya baktığımızda eğer hiç kimse gitmeyecekse zaten olması gereken yaratıcı bir orta saha transferi. Artı 4 kısmında Julio Enciso bence çok fark yaratabilir. Doğru bir isim gibi duruyor. Ama ben dediğim gibi başından beri Can Uzun transferini ne yapıp edip Galatasaray'ın bitirebileceğini düşünüyorum. Çünkü oraya hiç kimse gitmese bile alabileceğiniz bir oyuncu Can Uzun. Forvetle ilgili hala Icardi ile ne olacak ne bitecek belli değil sanki.
0: Yani, İpler koptu deniliyor genellikle.
2: Deniliyor ya, ben o Icardi konusuna şöyle yaklaşıyorum. Icardi kalırsa iyi olur, giderse daha iyi olur. Yani ikisinin de Galatasaray için artıları ve eksileri var. Yani çok, yani ben Icardi hayranı bir futbol severim. Yani ben böyle bir bitiricilik çok uzun yıllar görmedim Türkiye Ligi'nde. Avrupa'da bile çok fazla yok. O nedenle özellikle Galatasaray gibi 3. bölgede oynuyorsanız Icardi her zaman 20 civarında gol atabilir. O nedenle kalması da hala çok zarar vereceğini düşünmüyorum. Ancak şöyle bir önemli nokta var.
1: Kalması zarar vereceğini düşünmüyorum.
2: Düşünmüyorum.
1: Bence çok sıkıntılı bir durum olur kalırsa. Şimdi Icardi, sen de güzel anlattın Icardi'yi Burçin Hoca. Çok kariyerli, çok kaliteli bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya Osimhen'in yedeği olarak burada kalmasını ikna edebilir misin?
2: Orada işte zaten kararı verecek olan Icardi hocam. O yüzden diyorum kalırsa...
1: Yani sen kalır mısın orada? Bu kadar kariyerin olmasına rağmen ben burada evet Osimhen oynamazsa onun alternatif olarak forma giyeceğim diye hiçbir oyuncu bunu istemez. Üstelik kariyeri bu kadar zirveye çıkmış bir oyuncu asla istemez. Yani bunu da göz ardı
2: etmez. En büyük sıkıntı zaten orada, katılıyorum size. Ancak şöyle de bir şey var. Galatasaray'ın müthiş bir A planı var. Osimhen'in olduğu. Ve Osimhen Galatasaray için hem çok büyük bir avantaj hem de çok büyük bir dezavantaj. Neden öyle söylüyorum? O kadar alışıyor ki takım Osimhen'le oynamaya. Osimhen'i oradan çektiğiniz zaman B, C değil D planına ihtiyacınız var. Çünkü B ve C planınız da etkileniyor Osimhen'den. Çünkü tek kişilik dev kadro. Üçüncü bölgeye takımı neredeyse Barış Alper Yılmaz'la beraber anormal iyi taşıyorlar. Şimdi Osimhen'in olmadığı durumda daha farklı şeyler üretmesi gerekiyor Okan Buruk'un ve bence en çok kafa yorduğu noktalardan bir tanesi bu. Çünkü geçen sezon bile çok maçta Osimhen yoktu.
0: Olmadığı maçlarda da çok zorlandı.
2: Çok zorlandı. Çünkü çok normal, takım çok alışıyor ve tabii rahatlık yaratıyor Osimhen'in olması.
0: Tabii.
2: Şimdi mesela Icardi'nin kötü gözükmesinin nedeni aslında kendi performansından çok Osimhen'in olmadığı maçlarda oynamasından kaynaklanıyor. Çünkü siz oraya Icardi'yi koyduğunuz zaman oyunu inanılmaz değiştirmeniz lazım. Osimhen yok, Icardi var. Değil. O zaman çok farklı şey
1: oynamak. Unutmamak lazım, 2 sene önce aynı şeyi Icardi için söyleniyordu Galatasaray, evet, tarafta.

0: Yani o santrafor mevkisinde hep bir fenomen yaratıyor.
1: Yaratıyor. Ve çok önemli tabii yani.
2: Peki dilerseniz Trabzonspor'a geçiş yapalım. İlk saat diliminde, spor ajansının ilk saat diliminde bir son dakika gelişmesi paylaşmıştık. Samsunspor'un oyuncusu Van Drong Gelen'le temas halindeydi Trabzonspor. Bu oyuncu hakkında konuşmak istiyorum. Trabzonspor'a nasıl bir katkı sağlar Van Drong Gelen? Son 3 sezondur Samsunspor'da forma giyiyor. Kendini kanıtlamış bir oyuncu. Hocam neler söylersin Van Drong Gelen'le ilgili?
0: Anlaştılar mı?
2: Anlaşma sırasındalar.
0: Yani hep böyle söylüyoruz. Ben onun için şey yapmak istiyorum.
2: Temas halindeler.
0: Şöyle, Van Drong Gelen ligimizi tanıyan, bilen ve 3 senedir burada forma giyen bir oyuncu. İşini iyi yapıyor. Tam bir, yani dediğimiz görev adamı. Stoper mevkisinde oynanması gerektiği gibi oynuyor. Samsunspor da çok başarılı maçlar oynadı yani. Hep 3 yıldır bayağı başarılı işler yapıyor. Trabzonspor eğer almaya karar verdiyse, ki stoper mevkisinde bayağı bir oyuncu oldu, demek ki orada bir oyuncu dışarıya transfer olma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Yani orada Savic var, Cibuku var, Batagov var, Samet alındı. Bir de genç stoper Arda var, Salih var. Yani bunları düşündüğümüz zaman Trabzonspor'da bir sirkülasyon var gibi görünüyor. Bu transfer olması halinde demek ki eldeki stoperlerden birisi ayrılacak gibi görünüyor. Yani bu kadar stoper yığılması yoksa neden yapılsın? Zaten gazetelerde de çıktığı gibi Cibuku yani.
2: Vivu.
0: Bir büyük teklifler geliyormuş. Ki bence de gelmesi son derece doğal. Gerçekten çok iyi bir stoper. Bir de yaşı çok genç. 22-23 yaşında. Ya inanılmaz bir transferdi geçen sene Trabzon. Çok başarılı bir hamleydi o transfer devre arası yapılan. Ama Trabzonspor yani çok işi çok sağlıklı bir şekilde becerebiliyor. Bu transferler konusunda gerçekten 2 yıldır Trabzonspor uzman oldu. Genç ve yetenekli oyuncuları bulmakta bayağı kabiliyetliler. İyi işler yapıyorlar. İyi de yönetiliyor şimdi Trabzonspor. Ertuğrul Doğan ve Zeyhat Kafkas birbiriyle çok bağlantılı bir şekilde bu transferleri Hoca Fatih Tekke ile birlikte yürütüyorlar. Yani bu sene üstelik, yani geçen sene iyi bir kadros olmasına rağmen çok fazla bir transfer yapıldı ve alternatifi yoktu geçen sene. Bu sene alternatifler de üretildi Trabzonspor'da. Yani birisi oynaması, artık onların yedeklemesi bir hayli fazla oldu. Bu Trabzonspor için sevindirici bir haber. Eğer taraftar da buraya icabet ederse, destek verirse, ki son dönemlerde başkanım ve yönetim kurulu en çok yakındığı nokta, taraftardan bir destek görmüyoruz. Maçlara gelmiyorlar, herhangi bir katkıları yok. Eğer bunu da Trabzonspor taraftarı gelecek sene takımın arkasında sahayı tıklım tıklım doldurursa, biz Trabzonspor'un gelecek sene, bu sene yakaladığı bir ivme vardı. Galatasaray'ı yendikten sonra şampiyonluk şansı vardı. Orada bir düşüş yaşamasaydı, ki ona istinaden zaten bu seneki alternatif transferler yapıldığını düşünüyorum. Doğru hamleler yapılıyor. Artık şampiyonluğa kafaya oynayan bir Trabzonspor hazır gibi geliyor. Tıpkı Beşiktaş'a söylediğimiz şeyler aynı Trabzonspor için. Hatta Trabzonspor Beşiktaş'tan bu hamlelerle birlikte daha ön plana çıktı diye düşünüyorum. Orada tek destek taraftardan ve tribünden gelecek destek. Bunu başkan ve yönetim kurulu da açık bir şekilde dile getiriyor. Van Drong Gelen de alınırsa orada bir sirkülasyon olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un mesela orta sahada bir satış yapabileceğini, olayı konusunda bayağı bir çıkan haberler var.
2: Fiorentina iddiaları var.
0: Yani doğru hamleler yapıyorlar. Bu sirkülasyonu da Trabzonspor'un yapması lazım. Çünkü bütçelere baktığın zaman Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bütçesi çok yukarılarda. Bu bütçelerle beraber onlarla, o iki grupla yarışmak bir hayli sıkıntılı. Beşiktaş'ın da bütçesi düştü. Öbürleri şampiyon oldukça Galatasaray'ın bütçesi her sene artıyor. Fenerbahçe yerinde sayıyor. Şampiyon olmuyor ama ikincilikte o taraftarın katkısı Fenerbahçe'de hiçbir zaman eksilmiyor.
2: Bir de son dönemde Avrupa başarısı da var tabii Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe'nin Avrupa'da son yıllarda hep başarısı var. İsmail Kartal döneminde yani bir şanssızlık olmasaydı final oynayacaktı. Evet. Yani her sene bu başarıyı da yakalıyor. Onun için bütçeleri biraz daha yukarı çekerse Trabzonspor, buna Beşiktaş da dahil çok zevkli bir lig izler hale geleceğiz. Ben öyle düşünüyorum.
2: Burçin Hocam.
1: Batuhan, şimdi Trabzonspor'un oyuncu arama tarama departmanı herhalde bu ligin çok üstünde. Yani yaptığı transferlerde, nokta transferlerde ne kadar iyi sonuç aldıklarını gördük hepimiz. Şenol Hoca'ya özellikle şu noktada katılıyorum. Taraftarın Trabzonspor'a daha fazla sahip çıkması lazım. Geçen sezon başında tribünler çok boştu. Yani ki heyecan yaratan bir takımdan bahsediyoruz. Fatih Tekke'nin kafasındaki futbolu yavaş yavaş oynatmaya başladığını görüyoruz. Seyircinin çok daha fazla destek olması lazım bu sezon başında. Yapılan takviyeler çok önemli. Van Drongelen bence bu ligin en önemli defans oyuncularından bir tanesi. Yani hatta Osimhen'e karşı en iyi performans gösteren defans oyuncularından biri diyebiliriz. Trabzonspor özellikle Batagov ve Savic'teki problemlerden dolayı geçen sezon ağır darbeler aldı. Batagov transferle ilgili kafası karıştı. Savic zaten sakatlık problemleriyle boğuşuyor. O nedenle
0: Batagov'un da bir sakatlığı var. Kasım'a kadar dönmeyecek diyorlar. O, onun için yani de bu transferi yapılmış olmalı.
1: Çok önemli. Ama iyi gidiyor. Doğru transferler yapıyorlar. Daha iyi bir Trabzonspor olacağını düşünüyorum ben de.
2: Peki çok kısa bir de Dünya Kupası konuşmak istiyorum. Yarı final heyecanı var. 2026 Dünya Kupası'nda. Bu gece, bu akşam Fransa-İspanya karşılaşmasını izleyeceğiz. Yarın da İngiltere-Arjantin karşılaşması var. Şenol Hocam çok kısa yorumlarını alayım.
0: Valla yarı finale beklediğimiz takımlar geldi yani. Şu ağaçtan, o şey ağaç
2: turnuva
0: var ya.
2: Ağacı.
0: Turnuva ağacı. Turnuva ağacında benim hemen beklediğim yarı finalistler oluştu. Bundan sonraki oyun 4 takım içerisinde Fransa bunların hepsinden bir tık üzerinde ya, hatta bir tıktan da fazla yukarıda. Yani oyuncu kadrosuyla, hücumdaki zenginliğiyle birlikte başka bir seviyeye aldı. Şimdi İspanya geçen seneki Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını gösteremiyor. Maçlarını kazanıyor ama sıkıntılı kazanıyor. Şimdi bir Lamine Yamal'ı izliyoruz. Geçen sene Avrupa Şampiyonası, 2 sene önceki Avrupa Şampiyonası'nda daha 16 yaşındayken çok harika işler yapıyordu. Bu turnuvada yaşının genç olmasından belki kaynaklanan bir sakatlık geçirmişti. İlk maçta da sonradan girmişti. Acaba onun eksikliğinden mi ne? Hele sonraki maçta sanki Lamine Yamal'sız oynuyor. İspanya ki en önemli silahı. Bir de tabii orada Avrupa Şampiyonası'nda Williams vardı yanılmıyorsam. Evet. Sol tarafta o da formsuz herhalde. Hoca oynatmıyor onu. Şans tanımıyor ona. Bir tane santroforları var. O da zaman zaman gol atıyor. Tam santrofor mu, kırık santrofor mu? Hala İspanya'da bu tartışılan bir şey, durum, ama düştüğü zaman gollerini atıyor. Çok güçlü bir orta sahası var. Ama Fransa, Arjantin. Arjantin'in dediğim gibi inanılmaz bir orta sahası var. İnanılmaz bir savunması var. Bir de Messi'si var. İngiltere'ye geliyoruz. Kimlerle geldi bunlar buraya? Fransa Mbappe ile geldi. Yani çok büyük yükünü aldı. İngiltere Harry Kane ile geldi. Messi ile Arjantin geldi.
1: Takım oyunuyla İspanya geldi. Evet.
0: Takım oyunuyla İspanya geldi. Bravo, çok güzel tamamladın beni. Takım oyunuyla İspanya geldi. Ama burada Fransa hepsinin üstünde görünüyor. Ya bir değişiklik. Ya futbolun gösterdiği Fransa sanki bu turnuvayı kazanacak gibi görünüyor.
2: Çok radikal.
0: Ya ben bugünkü maçı da İspanya'nın değil de Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum. Belki de bugüne kadar oynayacakları en rahat maç olabilir bugünkü maç.
2: Fransa kupayı alır dedi.
0: Çünkü ayrı bir Mbappe seyrediyoruz ya.
2: Evet.
0: Ayrı bir Mbappe
2: seyrediyoruz. Onun için de çok iyi oldu.
0: Yani olmayacak goller atıyor. Ligde oynamadığından daha iyi oynuyor.
2: Süreçten yani geçiyordu. Hocam sana da sorayım.
1: Ya ben de Fransa.
2: Senin tahminin nedir? Evet,
1: benim de Dünya Kupası favorim Fransa.
2: Arjantin-Fransa karşılaşması mı olur peki?
0: Orası belli olmaz.
1: O belli olmaz. Neden olduğunu şimdi söyleyeceğim. O maçtan başlarsak eğer, o maçın hakemi sabah belli oldu. Hı hı. Amerikalı İsmail Elfat. Hı hı. Şimdi o mesela beklendik bir atama değil. Performans

0: Şansı çok tartışılan bir hakem İsmail Elfat. Ama politik nedenlerden dolayı bu maça atandı. Amerikalı olduğu için. Çok sert oyun oynatan bir hakem. Çok az faul çalan bir hakem. Yani Arjantin'in oyununa birazcık daha uyuyor. O yüzden Thomas Tuchel ve İngiltere'nin çok dikkatli olması lazım. Ve çok sert, neredeyse meydan savaşı olabilecek bir maça hazırlıklı olmaları gerekiyor. Bunu çözerlerse çok ilginç bir maç izleyebiliriz. Bu akşam da Ivan Barton var. Bizim evet. Paraguay maçını hı-hı. yöneten hakem. Hı-hı. Çok pırpır iyi bir hakem. Keyifli bir maç bizi bekliyor.
1: Peki o zaman hep birlikte bir kim bilir yarışmasına gidelim. Kim bilir yarışmamız olacak.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İstediğin enerji olsun.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Aspor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 14 Temmuz 1936 yılında Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatlarında güreşte 61 kiloda birinci geldi. Böylelikle Türkiye olimpiyatlarda ilk altın madalyasını kazandı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
7: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Ve İngiliz oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağlayan Sarı Lacivertliler 40 milyon euro bonservis bedeli, şampiyon olunduğu takdirde de 2 milyon euro bonus ödeyecek. Marsilya'da bulunan yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin imzaların kısa süre içinde atılması durumunda Greenwood'u İstanbul'a getirecek. Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar yeni sezon hedeflerini anlattı.
2: I think until now everything is fine, very good.
3: Şu ana kadar çok iyi gittiğini düşünüyorum. Yaklaşık 3 haftadır beraber çalışıyoruz. Yeni bir teknik direktörümüz, yeni bir teknik heyetimiz var, yeni yüzler var. Şu ana kadar çok iyi gidiyor çalışmalarımız. 2 tane hazırlık maçı oynadık. Gün gün gelişiyoruz ve umuyorum ki bu sezon bizler için başarılı bir sezon olacak. Öncelikle onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Kendisi harika bir teknik direktör. Birkaç yıl önce yine buradaydı ve Fenerbahçe ile ligi 99 puanla tamamladı. Gerçekten harika bir teknik direktör kendisi. Şu ana kadar da iyi gidiyor diyebilirim. Biz hem onun felsefesini seviyoruz hem de tabii ki bazı şeyler bizim için yeni olduğu için bunlara alışmamız gerekiyor. Zaten hazırlık dönemlerinin, bu kampların amacı da bu oluyor. Açıkçası benim için kolumda kaptanlık pazu bandının olup olmamasının bir önemi yok. Çünkü ben her zaman takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışan biriyim. Takımdaki herkese yardım etmeye çalışıyorum. Zaman zaman bazı şeyleri dile getirmek gerekiyor. Bazı oyunculara bir şeyler açıklamak gerektiğinde her zaman bu anlamda takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum. Zaten genel olarak ben böyle birisiyim. Benim mentalitem bu. Dolayısıyla benim için yeni bir durum değil bu. Tabii ki hedeflerimizden bir tanesi bu. Bu sezon gerçekleştirmek istediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Fenerbahçe gibi bir kulüpte oynuyorsanız her zaman zaten baskı olacaktır. Çünkü dünyanın her tarafından bir sürü insanı temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla bu baskının normal olduğunu düşünüyorum ama bütün oyuncuların da bu baskıyla baş edebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki hedefimiz bu, Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
2: I believe in that. You know, we are working hard every day to
3: bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Zaten bunu gerçekleştirmek için her gün hep beraber çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki son maçın son düdüğüne kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu sezonun bizim sezonumuz olacağını umuyorum. Tabii ki ligde şampiyon olmak istiyoruz ama aynı zamanda içinde yer aldığımız bütün kulvarlarda kupaya uzanmak istiyoruz. Sonuçta Fenerbahçe'de oynamak zaten bu demek. Dolayısıyla bütün oyuncuların ve kulüp bünyesindeki bütün herkesin bunu anlaması gerekiyor.
2: Amazing player.
3: Kendisi harika bir futbolcu. Ben onu zaten daha önceden de tanıyorum. Bizler Hollanda ve Slovakya U21 takımlarıyla karşılaşmıştık Avrupa elemelerinde. Ta o zamandan beri kendisini tanıyorum. Harika bir kariyer.

0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soruları yanıtlıyor, izliyoruz.
1: İşte onların gününe göre de onlara belli izinler verdik. Çünkü çok uzun bir sezon geçirdiler zaten. İşte tekrar bir uzun sezona başlayacaklar. Ama onun yanında iyi dinlendik. Oyuncularımız iyi dinlendi. Tekrar buraya motive bir şekilde geldiler. Benim için tabii ki sezona başlamak çok güzel. Tekrar yani o yeşil çimlere basmak gerçekten çok güzel. Orayı çok özlüyorsunuz. Bir önceki seneki, ondan önceki seneki, belki ilk seneye kadar gittiğimizdeki o heyecanı, tutkuyu aynı şekilde yaşıyoruz. Bir kere onu söylemek istiyorum. Yani Galatasaray şu konuşulur hep. Galatasaray 4 sene arka arkaya şampiyon oldu. Bu sene acaba aynı konsantrasyonu yakalayamayacak mı diye konuşuluyor. Bu kesinlikle tabii ki biz değiliz bir kere. Yani Galatasaray değil, hem biz değiliz, oyuncularım değil. Yani bunu belki birinci senede söyleyebilirdiniz. İkinci senede söylenebilir, üçüncü senede söylenebilir. Artık yani dördüncü senede bence insanların da Galatasaray takımını, Galatasaray oyuncularını, Galatasaray teknik direktörünü, başta tabii ki başkanımızı, yönetim kurulumuzu en iyi şekilde tanıması lazım. Biz aynı iştahla, aynı istekle, aynı ruhla, Galatasaray ruhuyla tekrar sezona başladık. Ve bunu da milli oyuncularımız geldikten sonra daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Ama dediğim gibi hedef tükenmez. Yine 5. şampiyonluk, üst üste 5. şampiyonluk hedefimiz var. Bence bu anlamda çok önemli bir sene. Hem bizim için hem taraftarımız için bu mottoyu hiç unutmamamız gerekiyor. Yani ligi üst üste gerçekten yapmak için, bizim için önemli bir sene. Winners'la başladık. Tek eksiğim burada olması tabii ki. Yavaş yavaş izinli olan oyuncularımız katılıyor. Sadece milli oyuncularımız kaldı. Hani 20'sinden sonra da onlar
2: hocam.
1: 20'sinde Türkiye zaten 6 tane oyuncumuz ilk elenen takım bizdik. Yani 20, 21, 22, 23 yani kampa da sadece Davinson biliyorsunuz çok daha geç bitirdi. Onun içindeki bütün oluyoruz.
3: Hocam rekorların teknik direktörüsünüz Galatasaray'da, özellikle çok önemli işleri imza attınız. Futbolcuk zamanında da Galatasaray'ın başarısı için en iyi işleri yapan ekibin içerisindeydiniz. Teknik direktör olarak da en iyi işleri yapan teknik direktör olarak tarihe geçiyorsunuz. Bir tarihe daha geçtiniz dün itibariyle. 1480 Fatih Terim'in hocamızın görevde süresinde kalma süresini 1481 L ve Galatasaray Lisesi'nin biliyorsunuz hocam, evet, kuruluş yıldönümü bile 1482.
1: Evet.
3: Neler söyleyeceksiniz?
1: Yani şöyle, tabii ki o hem şeyle çok güzel denk geldi aslında, 1481 Galatasaray Lisesi'nin kuruluşuyla denk geldi. Tabii ki benim için çok büyük bir manevi mutluluk bu. Yani sadece burada olmak değil, tabii ki bu 4 seneyi çok büyük başarılarla geçmek, 4 tane kupa kazanmak ve Galatasaray taraftarının başını hep sokakta dik bir şekilde gezdirmek. Bence yani şu yaz tatiline çıktığımızda bile insanların gözünden bize verdikleri geri bildirim, gerçekten bu çok önemli, değerli. Hiçbir şeyle satın alamayacağımız bir şey bu. Bunu parayla satın alamazsınız, hiçbir şeyle satın alamazsınız. İnsanlara verdiğimiz o mutluluğu hiçbir şekilde satın alamayız ama gerçekten ben Galatasaray'ın kapısından 11 yaşında altyapıdan girmiş bir oyuncu olarak, bir Galatasaraylı olarak şu anda da 4 senemi tamamladım, 5. sezona başladım. Böyle bir rekoru kırmak da gerçekten, tabii hiçbir rekoru, ben hep söylüyorum, hiçbir rekoru düşünerek kırmıyorsunuz. Sadece her maçı kazanarak, her maça odaklanarak, her kupaya odaklanarak Galatasaray takımı rekorlar kırıyor. Belki ileride inşallah tabii ki tekrar bir Galatasaraylı hoca bu rekorları kırar. Tekrar Galatasaray bu rekorları kırar. Bu rekorları kıran tekrar Galatasaray olur ama şu 4 senelik periyoda baktığımızda tabii ki Galatasaray takımının yaptığı başarılar, sadece şampiyonluk değil, kırdığı rekorlarla birlikte bence çok önemli bir yol kat ettik. Olmaktan o anlamda çok mutluyum. Bu sürecin içerisinde Galatasaray'ın teknik direktör olmaktan dolayı çok mutluyum. Ayrıca tabii ki 5. sezona başlamak, 5. şampiyonluk üst üste heyecanı yaşayan bir teknik direktör olmaktan dolayı çok mutluyum ve heyecanlıyım. Aynı heyecanı

0: birinci gün gibi yaşıyorum. İnşallah nice yıllara, nice maçlara, nice şampiyonluklara, nice başarılara Galatasaray takımıyla birlikte.
1: Hocam 4 seneye baktığımız zaman şampiyonlukla geçen bir 4 seneden bahsediyoruz. Ama 4 sene boyunca Okan Hoca'nın en çok zorlandığı şampiyonluk hangi şampiyonluktu?
0: Ya ben şunu tabii ki hep bunu konuşuyoruz. Her senenin başka bir hikayesi var. Her yıl başka bir senaryo yaşıyorsunuz. Başka bir rakibiniz oluyor, başka futbolcular oluyor. Sizin içinizde değişimler oluyor. Her sene kadronuzu daha iyi getirmeye çalışıyorsunuz. Her senenin hikayesi farklı. Her senede bir hedef koyduk aslında. Bu seneki hedefimiz de çok net, onu da demin de söyledim. Ama en zoru hangisi derseniz, tabii ki son sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte bence 12 tane Şampiyonlar Ligi oynadığınız maçın, 12 maç Şampiyonlar Ligi oynadığınız yarışın içerisinde gerçekten hem ligi götürmek, hem ligde şampiyon olmak, hem bütün ligi önde götürmek bence belki en zoru bu anlamda buydu. Çünkü dediğim gibi yani o Şampiyonlar Ligi maçının hem stresi var, hem sertliği var, tekrar toparlanmanız var, mental olarak toparlanmanız var, bir de lig başına çıkmanız var. Yani ondan sonraki önemli maça aynı heyecanla çıkmak çok bazen aynı kolay olmuyor. Onu tekrar oyunculara adapte etmeniz gerekiyor. Tabii ki ister istemez rotasyonlar yaptık. Yani oyuncu değişiklikleri yaptık. Çünkü yani ikisini birden yarışmak gerçekten kolay bir şey değil. Bütün dünyada bunu yapıyor zaten. Yani Avrupa'ya baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde o değişimleri birçok takım maç maç yapıyor. Buradan en az zararlı çıkabilmek bence çok önemli oluyor. Ben minimum zararla bir sene geçirdiğimizi ve bir tek belki Kasım ayını sayabiliriz. Kasım Aralık arası sakatlık ve cezalar aynı anda geldiği ve çok kadro kurmakta zorlandığımız bir aydı. Ama devre arası yaptığımız transferlerle de bence yani ikinci yarı hem kadro olarak çok güçlendik, hem çok fazla alternatifimiz oldu. Bu da bence Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir takım için olması gereken en başta şey tabii ki kadro genişliği. İnşallah bu sene de bunu daha iyi bir şekilde planlayacağız.
1: Hocam sizin kadroya baktığımız zaman genelde çok fazla oyuncu değişikliği olmuyor. Yani mevcut kadroyu siz koruyorsunuz ve üstüne de eklemeler oluyor.
0: Evet.
1: Üst üste 4 sene başarıda, şampiyonlukta futbolcuları yeniden motive etmek zor. Sürdürülebilir başarı da çok önemli. Bu motivasyonu nereden alıyorsunuz? Bu motivasyonu nasıl oyunculara tekrar aşılayabiliyorsunuz?
0: Ya bence oyuncu tipi çok önemli. Yani o burayı sahiplenmiş. Tabii 4 senesini tamamlamış birçok oyuncumuz var. Bu kemik kadroyu tutmak, bir arada tutmak çok önemli. Onların soyunma odasındaki destekleri, birbirlerine olan bağları çok önemli. Bence yani zorluk anlamında geçen sene en zor yıllarımızdan biriydi. Çünkü Muslera ayrıldı, Mertens ayrıldı. Baktığınızda iki tane gerçekten soyunma odasını, biri kaptan tabii ki, bir yeri de manevi olarak bir kaptandı Mertens baktığınızda. Yani bu iki oyuncunun soyunma odasından çıktığı bir senaryoda tekrar o soyunma odasını aynı şekilde tutmak da zor olan yıllardan biriydi. Ama dediğim gibi yani oyuncularımızın iyi niyeti, onlara birbirlerine olan destekleri, bir kere Galatasaray taraftarlarına karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. Onu çok net biliyoruz. Bence en büyük motivasyon bu. Yani burada tabii ki başkanımızın, yönetim kurulumuzun her zaman takıma desteği hep yanımızda oluyorlar. O desteği veriyorlar. Yani maddi ve manevi anlamda bu desteği veriyorlar. Çünkü oralarda oyuncuları hazırlamak da çok önemli oluyor. Ama onun yanında dediğim gibi yani çok fazla da yani biz tabii ki sokakla beslenen, sokaktaki sesi duyan, insanların o gülmesini, üzülmesini çok iyi bilen bir takıma sahibiz. Bu da tabii ki her zaman bizim motivasyonumuzu arttırıyor ve yarış tabii ki yani rakiplerinizle yaptığınız yarış. Yani son 4 sene bu Fenerbahçe ile oldu. Daha çok birinci, ikinci Galatasaray Fenerbahçe oldu hep. O yüzden bu yarışta bence oyuncular hep her zaman beni de aynı şekilde çok dinamik bir şekilde tutuyor, çok motive tutuyor. Yani tekrardan bu yarışa başlamak, tekrar bir sezona başlamak, yani 5. şampiyonluğa başlamak, aynı heyecanı yaşayabilmek, bu çok önemli. Tabii ki benim tecrübelerim var. Ben uzun yıllardır bu işin içerisindeyim. Galatasaray takımında çok önemli tecrübelerim var. Çok fazla kupa kazandık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yaşamış bir yandan da futbolcuyum. Yani bu tecrübeleri yaşadık. dediğim gibi biz bir yandan oyuncularımızı motive etmeye, onlara yardımcı olmaya ve tekrar hedef göstermeye hep çalışıyoruz. Ama dediğim gibi oyuncunun kimliği de çok önemli. Yani bizim oyuncu kimliğimiz de hep kazanmayı isteyen, sahada en iyisini isteyen bir kimliğe sahibiz. O da yani çok bir net bir şekilde bunu 4 senede gösterdik. Yine göstereceğiz.
1: Bu sezon geçen sezondan daha farklı olarak size neyi değiştirdiğinizi göreceğiz hocam.
0: Şöyle, tabii ki bizim bir oyunumuz var. Yani kendimizin bir kere, yani top bizdeyken, top rakipteyken oyun planlarımız var. Bu planların içerisinde yani her zaman her takıma karşı gerçekten bu dominasyonu gösterdik. Yani saha içerisinde, maç içerisindeki oyuna almaya çalışan, o maçı domine eden, rakibi domine eden oyunu hep ortaya çıkartmaya çalıştık. Bu özellikle iç sahadaki kurduğumuz rakipler üzerinde baskılar, top rakipteyken ki o iştahımız, ön alan baskılarımız, bunu taraftarımızın gücüyle tabii ki çok daha iyi bir şekilde yapıyoruz. Ama onun yanında da tabii ki top bizdeyken olan bölüm de çok önemli. Burada oyuncu tipine göre her zaman tabii ki bir şeyler değişiyor. Yani özellikle bizim gibi takımlarda tabii ki 11 tane iyi hücum yapan kaleci de dahil bunda. Yani kalecinin de iyi hücum yapan bir kaleci olması lazım. Onun oyun içerisinde top bizdeyken alacağı yer, onun opsiyonları da çok önemli oluyor. Ama onun yanında dediğim gibi yani bütün oyuncularımızın özellikle birçok maç rakiplerin topu bize bıraktığı maç şeklinde geçiyor. Burada tabii ki üretkenliğimiz önemli, saha içerisindeki organizasyonlarımız önemli. Bunları tabii ki her sene geliştirmek çok daha önem kazanıyor. Şu var, tabii ki sezon içerisinde çok fazla taktik antrenman yapma şansınız, hafta içi hafta sonu oynadığınız bölümde biraz daha azalıyor. Ama özellikle sezon başı bu kamp dönemi bizim için çok önemli olacak, çok değerli olacak. Orada tabii ki farklı şeyler üzerinde de durmamız gerekiyor. Oyun içi bazen sistem değişiklikleri oluyor. Yani rakibe karşı aldığımız ofansif ve defansif önlemler tabii ki oluyor. Bir de Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunumuz, oradaki seçeceğimiz oyuncular, yani hepsi değişik. Ama burada tabii ki organizasyonlar çok önemli, ama dönüp dolaşıp iş bir yerde de oyuncuların tabii ki yeteneklerine kalan bir oyun oynuyoruz. Yani bunu şu anda Dünya Kupası'nda da net bir şekilde görüyorsunuz. Herkes iyi takım, herkesin oynadığı bir oyun var, bir formasyonu var. Ofansif, defansif hamleleri var, ama iş dönüyor dolaşıyor tabii ki bireysel kaliteye geliyor. Yani özellikle sıkışan maçlarda, kapanan maçlarda bireysel kalitelerin çok daha fazla öne çıkması gerekiyor. Ben özellikle dediğim gibi yani hem maça başlayan hem kulübeden gelen ve maçı da sezonu da en iyi şekilde götürebilecek bir kadro derinliği oluşturmamız gerekiyor. Bunu da en net bir şekilde yapacağız tabii ki.
1: Hocam, iskeleti korudunuz. Yeni sezon içinde hamleler yapacaksınız. Şu bölgede eksikliğim var ya da bu bölgede acil bir transfer olursa beni rahatlatır, sezona iyi başlamamı sağladı dediğiniz bir pozisyon var mı? Yani mesela çok fazla konuşuluyor 10 numara, santrafor, yedek santrafor özellikle çok konuşuluyor.
0: Tabii ki, yani şöyle bir şey oldu tabii bu sene. Tabii ki yabancı kuralın değişmesiyle birlikte 10+4'e gelince tabii orada yeni bir planlamaya ihtiyaç oldu. Bu planlamada hemen hızlıca yapabileceğiniz, hemen işte o yapacağınız 4 transferi bir anda getirebileceğiniz bir planlamadan çok biraz da şuraya geldi. İşte tabii ki işte nereye, hangi yaş kontenjanında bir oyuncu alacağız. İşte nereye Türk transfer yapabiliriz? İşte burada tabii ki biliyorsunuz yani o uzun zamandır herkesin bildiği bir şey. Icardi'nin işte kalıp kalmayacağı, özellikle tabii ki uzun bir süre oldu, tabii belki yaklaşık 2 aya yakın bir süre oldu. Bir başkanımız bu, tabii ki operasyon yürüten başkanımız ve oyuncunun menajeri Pino ile görüşen başkanımız bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Bu da tabii ki oradaki biraz yani yavaş hareket etmemizi sağlayan şeylerden biri de bu. Ama onun yanında tabii ki görüştüğümüz, düşündüğümüz, iletişimde olduğumuz ve istediğimiz, belirlediğimiz çok fazla oyuncu var, opsiyonları var hepsinin. Burada tabii ki öncelik dediğiniz gibi biraz daha hücum hattındaki eksikliklerimiz. Orada bizde kiralık oynayan iki tane oyuncu gitti biliyorsunuz. Noah Lang, Asprilla ayrıldı. Sasha Boy savunmada kiralık gelmişti o kulübüne.

0: döndü. Dediğim gibi 10 artı 4 organizasyonu yapmak bu anlamda biraz zorlaşıyor ama belirlediğimiz, görüştüğümüz, istediğimiz oyuncular var. Bunlarla ilgili de dediğim gibi en kısa zamanda bu çalışmaları yerine getirmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi biraz bizim için komplike bir şey oldu transfer dönemi. İyi yanı çok iyi bir kadroya sahibiz, çok iyi oyunculara sahibiz. Geçen sene şampiyonu, belki yani çok aşırı oyuncu değiştirmiyoruz. Yani rakiplerimize göre daha çok kadro muzu koruyan bir takımız. Yani bu kadroya da dediğim gibi önemli dokunuşlarla yeni sezon hem Türkiye Ligi için hem Şampiyonlar Ligi için hazır oyuncular ve orada bize direkt etki edebilecek. Yani bu inancı yaşayacak, bu açlıkta olan oyuncular da olması çok önemli olacak bizim için tabii ki.
1: Peki Galatasaray kadrosunda yeni sezonda yenilemeye mi ihtiyacı var, yoksa eksik bölgeleri güçlendirmeye mi?
0: Yani dediğim gibi özellikle eksik bölgelerimizi güçlendirmek bizim için çok önemli olacak. O kadro genişliği, zaten iyi oyunculara sahibiz. Elimizde çok iyi oyuncular var, iyi bir kadro var. Yani sadece geçen sene şampiyonu olarak değerlendirmemek lazım. Bence Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı da oynayan bir kadro var elinizde. Burayı da tabii ki geliştirmek gerekiyor. Yarışmak gerekiyor. Oyuncuları yarıştırmak gerekiyor. Tabii ki o birbirlerinin üzerinde o saha içerisindeki rekabeti yakalamak gerekiyor. Ve onun yanında dediğim gibi çok fazla maç oynadığınız için yani burada kadro genişliği, özellikle Ocak ayının Ocak sonuna kadar olacak kadro genişliği çok önemli. Belki geçen sene, bu tabii ki hep birincisi benim, belki yani hatalı biri varsa bu benim tabii ki geçen seneyle ilgili. Belki Ocak sonuna kadar olan o kadromuzu ikinci yarı kadar geniş tutmamıştık ama oradan aldığım bir ders kendim için özellikle Ocak sonuna kadar olan kadromuzu daha geniş tutup daha çok oyuncu olup, tabii ki bu çok oyuncuyu yönetmek de ayrı bir zor, biliyorsunuz. Kesinlikle. Yani burada
1: ama siz onda çok başarılısınız
0: gelen,
1: hocam.
0: Buraya gelen her oyuncu elit oyuncu, her oyuncu oynamak isteyen oyuncu. Yani bazen şu muhabbet de oluyor, işte onu da duyuyorsunuz, ilk 11'e mi alındı, işte yedeğe mi transfer edildi. Yani buraya gelen,
1: kalmayı dert ediyor, yani
0: buraya her gelen oyuncu ilk 11 oyuncusu. Ama her oyuncu da yedek kalabilir açıkçası. Yani bu yarışın içerisinde birçok oyuncu o yarışa girecek. En iyiler oynamaya çalışacak. Şans gelen, alıp götüren oyuncu olacak. Yani bunu çok fazla benim bu 4 senelik periyot içerisinde çok fazla oyuncuda da gördük. Tabii ki bazen yani çok önemli bir transfer alsanız da diğer oyuncu onun önüne geçtikten sonra oyuncunun oynaması, devam etmesi kadar normal bir şey yok. O yüzden yani kadro genişliğimiz önemli. Bence ikinci yarı bunu çok iyi bir şekilde yapmıştık. Özellikle kiralık oyuncularla birlikte. Bence Ocak sonuna kadar olan o yüksek maç sayısını çok fazla oyuncuyla geçirip ondan sonra devamı için karar vermek daha doğru olacak.
1: Hocam aslında siz de söylediğiniz, özellikle sorun yaratabilecek ya da sorun olabilecek oyunculardan gerçekten güzel bir şekilde vedalaşabildiniz. Burada tabii ki egoları da yönetmek çok değerli, çok önemli. Siz bunu en iyi şekilde yapan teknik adamların başına geliyorsunuz. Ben şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz sezona baktığımızda Icardi yedek kalmayı sorun haline getiren bir görüntü çiziyordu bize. İçeride nasıldı durum hocam?
0: Şöyle, yani hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Tabii yani Icardi için de aynı şekilde ve özellikle bu kadar özel bir oyuncu oynamadığı zaman mutsuz olması kadar normal bir şey yok. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Ama tabii ki Galatasaray her şeyin önünde, hepimizin önünde. Yani benim de oyuncular her şeyin önünde. Galatasaray'ın başarısı her şeyin önünde. Tabii ki bir yarış hep oldu oyuncular arasında ama Icardi de çok fazla maç oynadı aslında. Geçen seneki maç sayısına baktığımızda birçok yerde yer aldı. Bana karşı, arkadaşlarına karşı, takıma karşı hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Yani bunu net bir şekilde söylüyorum, hep söylüyorum. Yani bizim için çok önemli, Galatasaray için çok önemli, değerli. Yani bu 4 sezon içerisinde gerçekten inanılmaz Galatasaray'ın o şampiyonluklarında hep katkı verdi. Belki 3. seneyi saymazsak, o sakat olduğu dönemin burada çok fazla sakatlık sonrasında, ameliyat sonrasında burada olmadı ama diğer şampiyonlukların içerisinde hep önemli rol oynadı. Tabii ki Galatasaray taraftarı içinde yani 7'den 77 herkesin sevdiği, herkesin değer verdiği bir oyuncu. O yüzden hiçbir zaman ondan olumsuz bir şey görmedik ama

0: dediğim gibi yani her oyuncu oynamadığında, özellikle Icardi gibi bu kadar önemli bir oyuncu oynamadığında mutsuz oluyordu, ama mutsuz olması kadar da doğal bir şey yok. Yani bu kolay bir şey değil. Yani oynayıp oynamamak, daha az süre almak, beklentisinin altında süre almak bence her oyuncu için çok zor. Ama ya futbolda böyle, yani futbolda da tabii ki şunu söyleme, yani hep söylüyorum ya, bu benim takımım değil, kendi takımım değil. Yani Galatasaray burası ve Galatasaray hep kazanmak, hep en iyiye gitmek. Yani Galatasaray'da kim kazanacaksa, kim olacaksa bu benim için de geçerli. Yani onun olması, onun devam etmesi, onun en iyiye götürmesi çok önemli oluyor. O yüzden burada kişilerden çok Galatasaray'ın ön planda olduğu bir tabii ki seneler yaşıyoruz. Yine böyle olacak. Önümüzdeki sene de böyle olacak, ama dediğim gibi yani oyuncularımızdan hiçbir zaman en ufak bir ters takıma, bana karşı saygısızlık olacak hiçbir şey görmedim bu zamana kadar.
1: Hocam aslında konuyu Icardi olarak açtık ama ben Icardi'yi bir şekilde de tam anlamıyla size sormak istiyorum. Yani Icardi ile Okan Hoca devam etmek istiyor mu? Ya da Icardi ile Okan Hoca'nın bir beklentisi var mı? Ya da farklı bir şekilde sorayım. Icardi sürecinin devam etmesi sizin sezon öncesi planlamanızı nasıl etkiliyor?
0: Ya şöyle, demin de anlattım, özellikle bu sürece başkanımız götürdü. Yani tabii ki bir teklif yaptık. Yani bu yaptığınız teklif oyuncunun burada devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor her türlü. Ama bu tabii ki yeter, yetmez, uygun görülür, uygun görünmez, tabii ki o ayrı bir şey. Ama süre geçtikçe tabii ki ya bizim için daha zor olan bir süreç oluyor. Ama bir yandan da hep söylüyorum, Galatasaray'ın o kadro genişliği içerisinde, yani şimdi antrenmanlar başladı yavaş yavaş. Bunun netleşip bir an önce aksiyon almamız gereken durumlardan biri. Ama dediğim gibi yani net bir şekilde tabii ki bir oyuncuya bir teklif yapıyorsanız, bu başkanımız için de özellikle geçerli. Demek ki yani bir sözleşme önerdiğinizde aslında onun burada olmasını istiyorsunuz anlamına geliyor. Ama dediğim gibi bu süreç, devam eden süreç nasıl olacak, nasıl gidecek, bundan sonraki sürece de net bir şekilde bakmak gerekiyor. Aradan da tabii ki çok uzun bir süre geçti.
1: Yine ana kadronuzun baş aktörü Osimhen olacak. Bu anlamda zaten yedek santrafor arayışı içerisinde olacaksınız. Doğru mudur hocam?
0: Şöyle, Osimhen tabii ki bizim için önemli. Hem takım için önemli, taraftar için. Verdiği performans, saha içi, saha dışı, yarattığı hava gerçekten çok önemli, değerli. O da antrenmanlara başladı. Ufak bir 2-3 günlük bir izin almıştı. Biliyorsunuz kolu kırık bir şekilde sezonu bitirdi. Evet. Yani bu şekilde de bir aidiyeti var. Aslında onu da söylemek gerekiyor Osimhen için. Yani o kolu kırık şekilde bile bandajını yapıp şeyini yapıp oynadı. Yani bunlar çok değerli bence. Yani bir oyuncunun ne olursa olsun takımı nasıl sahiplendiğini, taraftara olan aidiyeti, takıma olan, formaya olan aidiyeti, bence Osimhen bunu çok net bir şekilde gösterdi. Her şartta sahada olmayı denedi ve gerçekten sezonu da bu şekilde bitirdi. Bir ufak bir rahatsızlığı da olmuştu, hastalığı. 2-3 gün geç geldi. Antrenmanlara başladı, motive bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi bundan sonraki dönem içerisinde yani transferle ilgili tabii ki hazırlıklarımız var, görüştüğümüz oyuncular var. Bununla ilgili bütün hazırlığımız var. İnşallah ne kadar erken oyuncular gelirse önemli, ama bazen beklemek zorunda da kalıyorsunuz. Yani bunu da insanlar bilmesi lazım. Bazen oyuncunun kararını bekliyorsunuz, bazen kulübün kararını bekliyorsunuz. Bazen tabii ki arada görüşmeler oluyor. Yani bunu hep söylüyorum, bu yani markete gidip oyuncu almıyoruz biz hiçbir zaman. Yani parasını verdik ve oyuncuyu aldık diyemiyorsunuz. Ancak boşta olan bir oyuncu olursa, bonservisi olmayan bir oyuncu olursa, orada oyuncuyu ikna ettiğiniz anda oyuncuyu alabiliyorsunuz. Ama diğer süreçler içerisinde hem oyuncu tarafı hem kulüp tarafı, bunun tabii ekonomik tarafı var. Yani birçok şeyi bir süreç alıyor. Bu süreci bazen beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bazen bekleyip oyuncuyu alamıyorsunuz. Bu en kötüsü bence. Yani oyuncuyu bekliyorsunuz, olacak gibi görüyorsunuz, bekliyorsunuz ama sonunda bu olmuyor. Bu sefer daha da zorlaşıyor işler sizin için. O yüzden tabii ki en doğrusu, en iyisi bir an önce transferi tamamlamak, ama dediğim gibi burada da gerçekten yani bu işi belki çok fazla da dejenere edecek şekilde bence bu transfer dönemini takımlar

0: görebilecek miyiz?
1: Şimdi bununla ilgili daha hiç konuşmadık tabii ki. Hani hem başkanımızla hem Abdullah Bey'le bu konuyla ilgili konuşacağız, görüşeceğiz. Yani bununla ilgili genelde bu şekilde karar verdik. Yani hep beraber oturup takım kaptanları ile ilgili karar verdik. Ama dediğiniz gibi Osimhen bu takımı çok önemli bir şekilde sahiplenen çok önemli, değerli bir oyuncu. Onunla ilgili de başkanımızla, yani kaptanlarla ilgili oturup bir karar vereceğiz.
0: Hocam bir özel soru daha sormak istiyorum. Aslında biraz önce anlattığınız gibi bir transfer sürecini anlatıyorsunuz. Bu süreç içerisinde olabilecek olayları anlatıyorsunuz. Bir anlamda bütün sorumluluğu üstüne alıyor musunuz gibi oluyor. Yani hani burada iletişim durumunu siz yapıyormuşsunuz gibi oluyor. Bu da yeri geldiği zaman Okan Hoca mı üstüne alıyor bu süreci şeklinde adlandırılıyor. Siz buna katılıyor musunuz?
1: Ya şu an tabii ki buradaki takımın teknik direktörü tabii önemli. Yani bu süreç içerisinde olan transfer, yani biz öyle çalışıyoruz bir kere, yani Galatasaray takımı. Özellikle yani teknik direktörün transfer içerisinde olması, onun tabii ki istediği oyuncular ve oynamak istediği oyun, yani açıkçası oyuncu izleme ekibimiz de bu şekilde çalışıyor. Yani bize gelebilecek, bizim oyunumuza uyum sağlayabilecek oyuncular çalışıyor. Oynadığımız oyuna göre aslında oyuncu seçiyoruz. İçtiğimiz oyuncuları da almaya çalışıyoruz. Yani burada sadece ben tabii ki daha çok göz önünde olduğu için, daha çok konuşan taraf ben olduğum için ben bu süreci en doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki sorumluluk almak gerektiğinde o sorumluluğu her zaman alıyorum. Bu da hoşuma gidiyor açıkçası. Yani takımın başında olmak, sadece teknik adam olmak benim için burada önemli değil. Yani o işi zaten büyük bir mutlulukla yapıyorum. Ama bir yandan da ben tabii ki hem Galatasaray'ın üyesiyim. Hem çocukluğumda buraya girmişim, hem çok önemli, yani hayatım burada geçmiş. O yüzden benim bu işin içerisinde daha çok olmam, yani burada bir yandan başkanımızın, yönetim kurulumuzun bir parçası olmam kadar normal bir şey de yok. Hep beraber bu işin içerisindeyiz. Hep beraber Galatasaray'ı başarıya taşımaya çalışıyoruz. Burada da ben aslında durumu anlatıp durumun insanlar tarafından daha objektif bir şekilde değerlendirilmesini istiyorum bazen.
0: İletişim.
1: Çünkü fazla bir şekilde yani insanların kafasını karıştırılacak yayınlar oluyor. Yani herkes kendi fikrini söylüyor. Ya bu çok güzel bir şey. Yani herkesin kendi fikrini söylemesi gerçekten insanlara atabilmek, yani oyuncu transferi yapıldı, onu gerçekten analiz edebilmek, onu anlatabilmek, geçmişinden anlatabilmek. Bunlar güzel şeyler. Zaten yani futbol bu kadar seviliyorsa, insanlar bu kadar seyrediyorsa, zaten bunun baş nedenlerinden biri de herkesin bildiği, herkesin anlatabildiği ve çok çabuk her şeye ulaşabildiği bir spor, futbol. O yüzden yani bunları, bu yayınların olması, insanların bunları seyretmesi, bu da çok güzel. Yani her geçen yılda bence futbolla ilgili o kalite, yani futbolun daha çok konuşulduğu, futbolun daha çok analiz edildiği yayınlar çok fazla artıyor. Ya bu da beni sevindiriyor açıkçası.
0: Hocam sosyal medya öyle bir yer ki bir anda farklı yerlere gidebiliyor konular. Özellikle Galatasaray'ın transfer planlaması, mesela işte Fenerbahçe Greenwood'a gidiyor, Beşiktaş Trossard'a gidiyor. Galatasaray'da Okan Hoca'nın istediği ve alınmasını istediği Leslie Okocupu transferini yapıyor. Ama sanki sosyal medyada öyle bir durum oldu ki bu çok fazla karşılık bulmadı şeklinde de adlandırıldı. Ben aslında Leslie'yi sormak istiyorum. Okan Hoca'nın en çok istediği oyuncu mu? Bir de böyle bir profilde en çok hangi özellik sizi cezbediyor ve oyun içerisinde nasıl bir rol üstlenecek?
1: Birincisi, biz bir yarış yapmıyoruz açıkçası. Yani zaten en iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray. Yani Galatasaray'ın burada tabii ki daha farklı oyunculara ihtiyacı var. Orta saha rotasyonumuz çok fazla. Yani burada baktığımızda Lemina'nın inşallah bir iki gün içerisinde imzasını atacak.
0: Burada mı hocam, şimdi antrenmanda size katılıyor
1: Lemina
0: mu?
1: Lemina burada özel çalışma şeyde, yani fizyolarla şeylerle onu hazırlıyorlar ama saha çalışmalarına daha katılmadı.
0: Hocam özür diliyorum. Ben araya girmek istiyorum. Şimdi Lemina konusu açılmışken onu tamamlayalım diye söylüyorum. Lemina Okan Hoca'nın oyun planında rotasyonda kullanabileceği ama en fazla stoperde kullanabilecek bir oyuncu
1: yok
0: pozisyonunda
1: yani,
0: mı olacak?
1: Yok yani,
0: yoksa sağ bek, orta saha?
1: Hiçbir oyuncu mevki belirlemedik açıkçası.

0: açıkçası. Yani bu sezon içerisinde bunu görmek gerekiyor ama şöyle onu söyleyecektim. Yani işte Lemina, Torreira baktığımızda Sara, İlkay var zaten. Onun dışında yine bir Renato var biliyorsunuz, evet, elimizde olan. Kaan burada işte bir yandan orta saha rotasyonunda olan bir oyuncu. Yani bizim orta saha rotasyonumuz gerçekten çok büyük ve geniş. Yani burada önemli olan buraya farklı tipte bir oyuncu katabilmekti. Ben Leslie'nin bu farklı tipte ve bu 23'e uyan bir oyuncu olarak bizim için çok uygun bir oyuncu olduğunu, değerli bir oyuncu olduğunu, benim de beğendiğim, oyuncu izleme ekibimizin de çok beğendiği. Ya bu sadece Leslie'yi bu sene tabii görmedik. Yani Chelsea'ye gittiğinde de o dönemde de acaba o zaman kiralık alabilir miyiz diye düşündüğümüz oyunculardan biriydi. Tabii ki takım oyun sağlaması, oyun içerisindeki aksiyonları çok farklı olacak. Bir de şu çok önemli, yani bazı oyuncuları bir önceki takım üzerinden değerlendiriyorlar. Yani işte Burnley'nin oynadığı oyun çok farklı. Yani Burnley'deki size verdiği verilerle Galatasaray'a geldiğinde vereceği veriler çok farklı olacak. Yani sadece böyle doğru karşılaştırmalar yapmak gerekiyor. Yani burada da dediğim gibi, yani elimizde olmayan bir profili kadromuza kattık. Bu hem o 23 hem de tabii ki burada kiralık satın alma maç sayısına göre bağlı bir opsiyon olarak içerisinde olması ve onu tabii ki burada net bir şekilde görmemiz çok önemli olacak. Ama dediğim gibi istediğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. Yani şu da var, bunu tabii ki hep söylüyoruz, yani 10+4 planını doğru bir şekilde yapmak gerekiyor. Burada da belki birçok takım yani burada zorlanacak, yani önce alıp sonra kadroyu azaltacak belki rakiplerimiz, ama biz tabii ki yani sayımız belli, nereye hangi oyuncu alacağımız belli. O yüzden U23 kontenjanından da bence orta saha için katabileceğimiz en iyi oyunculardan birini aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki çok fazla opsiyon var. Yani isim vermiyorum ama tabii ki Dünya Kupası'nda da oynamış birçok oyuncu var. Avrupa'da oynayan. Zaten bu tür profiller Türkiye'ye gelmek istemiyor zaten. Türkiye'ye getiremiyorsunuz. Yani işte Manzambi mesela konuşuluyordu Freiburg'da. Bu oyuncu zaten Türkiye'ye gelmek istemiyor ve işte Premier Lig'de takımlar yarışarak işte 60 milyona onu aldı ve yani bunu da net bir şekilde anlatmak gerekiyor. Yani insanlar bunu da çok iyi bir şekilde bilmiyor. Yani her oyuncuyu Türkiye'ye getiremiyorsunuz gerçekten. Önceliği Premier Lig ise Premier Lig'i bekliyor ve hani buraya getirmek çok erken yaşta da, yani U23 bazen yani beklediğinizden de çok pahalı oluyor ama o parayı verseniz bile getiremediğiniz birçok oyuncu var. O yüzden yani bu transfer dönemini böyle doğru bir şekilde değerlendirmek lazım ama dediğim gibi istediğimiz bir oyuncuyu aldık.
1: Hocam, taraftarın henüz adını duymadığı ve taraftarı heyecanlandıracak bir transfer olacak mı?
0: Valla genelde her şey çıkıyor, o yüzden pek adını duymadığı diyemeyeceğim. Kimle görüşsek, yani kim adı geçse çıkıyor bizde. O yüzden o konuda çok fazla, yani kimsenin duymadığı bir şey yok diyemeyeceğim maalesef. Yani ama tabii ki önemli, yani takıma katkı sağlayacak oyun anlamında oyuncu transfer etmek istiyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimiz var. Bir de bu süreç biliyorsun, Dünya Kupası transfer dönemi çok geciktiren unsurlardan biri. Yani o Dünya Kupası devam ettikçe işte oradan dönen oyuncular, onların takıma katılması, takımların vereceği kararlar. Burada da bence bu süreç içerisinde tabii ki biz 14 Ağustos'ta lige başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi de Eylül'ün ortasında. O yüzden ne kadar erken transfer edersek o kadar iyi. Ona katılıyorum. Yani biz işte sonuna kadar bekleyeceğiz demiyorum. Bunu ben de istemiyorum. Kimse istemiyor bunu zaten. Ama dediğim gibi yani bazı oyuncularda da bir süreç gerekebiliyor. Beklemek kulübün kararı. Bazen işte sezona başlıyor, ondan sonra oyuncu ile ilgili karar veriyorlar. Yani önemli bir oyuncu almanız için, büyük bir takımdan önemli bir oyuncu almanız için de bazen bunları da beklemeniz gerekebiliyor.
1: Hocam, şimdi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Murat değil de taraftar Okan Murat'a sormak istiyorum. Bruno Fernandes'i mi ister?

0: can uzunum ister?
1: Ya ikisi de çok önemli, ikisi de değerli. Yani ben olsam ikisini de isterim.
0: Taraftar olarak ikisini de istiyorsun. Hoca olarak da ikisini istersiniz değil mi hocam?
1: Ya her zaman. Zaten hocalar böyledir. Hocalar hep ister.
0: Peki görüşmeler ne vaziyette? Siz zannedersem can uzunla görüşmeniz oldu.
1: Ya şöyle tabii.
0: Bruno'yla da görüşmüşsünüz.
1: Özel şeyler bu görüşmeler. Şeyler biraz kulüplere özel yani. Hı-hı. Hem oyuncular için hem kulüpler için. Bunlar tabii ki ya istediğiniz, beğendiğiniz oyuncular bazen oluyor. Ama burada öncelikle kulüplerin birbiriyle görüşmesi önemli oluyor. Oyuncularla zaten direkt olarak irtibat kurmuyoruz. Zaten bu biliyorsunuz çok şey bir şey de değil. Önce kulüplerle iletişim kurmak gerekiyor. Ama bu süreç içerisinde şeyimiz, ilgimiz oyuncularla ilgili devam ediyor. Yani ilgilendiğimiz oyuncular var.
0: Hocam daha önceki bir yayında Enciso'yla ilgili beğendiğinizi dile getirmiştiniz ve Galatasaray'ın şu an gündeminde olan oyuncuların başında geliyor.
1: Yani o da zaten geliş listemiz içerisinde olan oyunculardan biriydi ama şu anda herhangi bir gelişme yok onunla ilgili de. Yani o geniş listemizde birçok oyuncu var. Yani o da onların içerisinde olan biri.
0: Davinson Sanchez'i sormak istiyorum hocam. Davinson Sanchez şu an transfer piyasasının Galatasaray adına en fazla gündemde olan oyuncuların başına geliyor. Özellikle Komon'un da bir var. Hocanın Davinson Sanchez'le ilgili düşünce, yani yönetime bende kalsın, evet, devam etsin.
1: Ya ben şöyle şey yapmak, bir yandan kendi açımdan bırakıp ben kalmasını istiyorum, taraftarımız kalmasını istiyor, başkanımız. Yani bizim tarafımızdan burada hiç en ufak bir esneklik olmaz. Yani Davinson'un bizde devam etmesi gerekiyor. Bir yandan da Davinson açısından bakıyorum, ben Davinson yerinde olsam yine Galatasaray'da devam ederdim diyorum. Yani hani Galatasaray'da yakaladığı atmosfer, stat atmosferi, Şampiyonlar Ligi, tabii ki Como'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak belki. Yani İtalya'da şu anda gelişen bir takım. Ama yani buradaki yaşadığı atmosfer, buradaki ilgi, yani bunu gerçekten başka bir yerde bulmak çok zor. Biz Davinson'la çok mutluyuz. Onu da çok seviyoruz. Ve sezonu da bizle devam edecek.
0: Hocam aynı şekilde Gabriel Saray ile ilgili de haberler çıktı. Gabriel Sara sizin vazgeçemeniz oyuncuların başında mı geliyor yoksa?
1: Tabii ki yani Sara da bizim için çok önemli. Şu anda herhangi bir teklif gelmedi. Ama bizim kadromuz içerisinde düşündüğümüz yer alan önemli bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın demin de saydım. Orta sahadaki o farklı oyuncu tipimiz Sara aslında. Yani o en daha çok öne doğru kırılan en kreatif oyuncumuz da Sara. Elimizdeki o tipteki tek oyuncumuz da Sara.
0: Hocam geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın sezon başı dönüm doktorlarından birisi de Barış Alper Yılmaz sürecinin doğru şekilde yönetilmesi oldu. O yönetilmesindeki başrol isimlerden birisi de sizdiniz. Siz oyuncunun hem Galatasaray'a devam etmesi hem oyuncuya destek çıkması yönünde telkinlerde bulundunuz. Şu anki Barış Alper Yılmaz'ı nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki sezonda Okan Buruk'un Galatasaray'ında Barış Alper Yılmaz'ın rolü nasıl olacak?
1: Şöyle tabii geçen sene bu süreçler hep oluyor, her futbolcu için olabiliyor. Yani dünyada da bunu çok fazla görebiliyorsunuz. Ama önemli olan bence yani oyuncuyu bilip oyuncunun özellikle içini bildiğiniz, ruhunu bildiğiniz, her şeyini bildiğiniz ve Galatasaray'a ne kadar çok hizmet ettiğini iyi bildiğiniz, Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğini bildiğiniz bir oyuncunun tabii ki bu süreçten en iyi şekilde çıkması. Ben de orada tabii ki hep Barış'ın yanında oldum. Bir yandan Galatasaray'ın yanında oldum, bir yandan Barış'ın yanında oldum. Çünkü ikisi birbirine çok bağlantılı aslında. Yani Galatasaray'ın başarısı için Barış'ın burada kalması, hem ligde hem Avrupa'da oynadığı futbol, takıma verdiği katkı bence geçen sene için çok önemliydi. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçları onun için çok iyi maçlar da geçirdi. Juventus maçlarına baktığımızda gerçekten Barış oynadığında birçok mevkide de kullanabildiğimiz bir oyuncu. Santrafor kullandık, kanatlarda kullandık. Bu sene bek yapmadık onu. Daha önce bekte ihtiyaç olduğunda Barış'ı bekte kullanıyorduk ama bu sene orada çok ihtiyacımız olmadı. Belki bir iki maç onu oyun içerisinde hücum oynadığımız yerde sağ beke çektiğimiz bölümler oldu. Dediğim gibi yani Barış burada mutlu, biz onunla mutluyuz. Galatasaray taraftarının da sevdiği bir oyuncu. Çok da iyi gidiyor. İnşallah yani bu sene de yine aynı şekilde devam edip yine o iyi oyununa gerçekten o gücünü gösteren, bireysel yeteneğini gösteren bir

0: oyuncu. Ona devam edecek. Biz de yanında olacağız yine.
1: Hocam siz bir anlamda eleştiri okların önünde göğsünüzü gererek duran bir imaj çiziyorsunuz Galatasaray tarafında. Hatırlarsanız iki sene önceki bir sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında ben size şey sormuştum. Kanat oyuncusu alacak mısınız demiştim. Elimde çok kanat var demiştiniz. Daha sonra kanatsız kalan bir Galatasaray olmuştu. Yani bu durumu çok fazla görecek miyiz? Yani siz sürekli eleştiri okların önünde olan bir Okan hocam olacaksınız. Çünkü bir kaybettiğiniz maçta 4 sene şampiyon olan teknik adamın Okan Buruk'u çok fazla eleştiren Okan Buruk haline geliyor hocam.
0: Ya şöyle biraz tabii ki ne kadar başarılı olursanız olun burada kaldığınız sürece bir kere yüzünüz eskiyor. Yani o eskiyen yüz belli bir yerden sonra daha kolay eleştirilen birine dönüşebiliyor. Dediğim gibi yani ne kadar başarılı olursanız olun. Yani 20 maç kazansanız 21. maç kazanmadığınızda o eleştiri olacak. Önemli olan burada bence ne yaptığınızı iyi bilmeniz. Gerçekten kendinizi objektif bir şekilde değerlendirebilmeniz. Hep onu söylüyorum ya zaten eleştireceksiniz. Zaten bu işte nasıl övgü varsa eleştiri de var. Yani beni hep övsünler ama eleştirmesinler diye bir şey yok. Yani eleştiri oluyorsa da dediğiniz gibi en öne çıkıp yani bu takımın lideri olarak çıkıp göğsünüzü gere gere de onları karşılamanız gerekiyor. Çünkü benim arkamda bir takım var. Ben o takıma her zaman gerçekten güçlü gözükmem gerekiyor. Onları gerçekten bana baktıklarında o gücü, o özgüveni göstermem gerekiyor. Bence bu çok önemli. Dışarıya bu mesajı vermemiz gerekiyor. Ama tabii ki eleştiri olacak. Yani bunun tabii ki dozu, şiddeti, saygısı, saygısızlığı bunlar tartışılabilir. Ama dozunda olduğu sürece bunları zaten kaldıracağız. Yani işimiz bu. Yani futbol zaten bu kadar sevildiği için bu kadar eleştiri alıyorsunuz yani veya bu kadar övülüyorsunuz. Ama yani şunu da bana sorarsanız hangisi daha ağır basıyor? Yani her sene bittiğinde şampiyon Galatasaray olarak insanların gözünün içerisine o güvenle bakıp insanların size teşekkür ettiği, teşekkür ederiz tekrar bizi şampiyon yaptınız dediği senaryo bence bütün hepsinin önüne geçiyor. Yani o yaşadıklarınızı da zaman zaman unutuyorsunuz ama dediğim gibi ama hepsi olacak yani bunu da yani bana kimse bir şey demesin diye de bir şey yok yani futbolun içerisinde.
1: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Peki geçen sezon sizi en çok geliştiren maç hangi maçtı hocam?
0: Yani ben belki Liverpool ilk 1-0 kazandığımız iç saha maçı hem geliştirdiğimiz hem oyun olarak taktiksel olarak sahada daha iyi durduğumuz Şampiyonlar Ligi birçok maçını etki eden oyunlardan biriydi. Yani en çok geliştiren o dönem içerisinde de ben Liverpool ilk 1-0'lık galibiyeti düşünüyorum.
1: Hocam aslında ben başka şeylere de gireceğim ama araya bir soru soruyorlar arkadaşlarım. Diyorlar ki Galatasaray kaç transfer yapacak? Hangi bölgede transfer yapacak?
0: Ya şöyle bunu tabii ki yani demin de söyledim işte yabancı sayısı, Türk sayısı ona göre işte planlayarak gitmemiz gerekiyor. Yani siz de söylediniz hücum hattına hem forvet arkasında oynayabilecek hem santrafor şeyi soru işaretli dedim. Yani oralara oyuncu bakıyoruz. Tabii ki yine Noah Lang biliyorsunuz ayrıldı, kiralıktı. Ondan da çok memnundum, çok mutluyduk. Kendisini çok sevdik. Yani kendisini çok sevdik. Hem takım olarak, arkadaşlar olarak çok uyumluydu. Bize acayip katkı sağladı. Yani çok değerliydi. Tabii ki yeni kuralda bu şeyimiz biraz
2: hareket alanı
0: yani
2: kısıtlanacak.
0: Bundan sonraki transferlere bağlı oldu. Yani bir tane Lemina'nın imza attığı şeyde bir tane kalıyor. Dediğim gibi onda Icardi'nin atıp atmasına bağlı bir şekilde öyle bir şeyimiz vardı. Burada da yani transferinde onun devamındaki sayıyı ona göre belirleyeceğiz. Yani dediğim gibi hücum hattına 3 tane oyuncu düşünüyoruz. Bir tane de savunma hattına belki devamında düşünebiliriz. Onu da ama ilerleyen süreçte karar vereceğiz.
1: Sol stopere mi bakacaksınız hocam?
0: Yani tam orada yani sağ sol gibi düşünmedik ama yani oradaki durumumuza göre, oradaki planlamamıza göre sezon başladıktan sonra da orada bir takıma katkı sağlayacak. Yine dediğim gibi yani çok zor kararlar yani hem ya U23 olacak ya Türk olacak. Burada da en istediğiniz oyuncuyu bulabilecek misiniz, bulamayacak mısınız? Bunlar çok zor kararlar ve iyi de bir kadroya sahibiz. Her mevkide aslında şu anda oynatabileceğimiz oyuncular var. Ama dediğim gibi yani buraya yeni oyuncularla daha çok güçlendirip Şampiyonlar Ligi için de çok daha güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor. Dediğim gibi o devamına da ilerleyen süreçte bakacağız.
1: Hocam aslında eleştiri her zaman insanı diri tutar. Siz de eleştirilerden de besleniyorsunuz. İşte belli bir dönemlerde oyuna aldığınız oyuncuların performansı çok fazla tartışıldı. Belli bir dönemlerde oyuna geç oyuncu aldığınız çok fazla tartışıldı. Belli bir dönemlerde transfer politikalar çok fazla tartışıldı. Ama ben şunu sormak istiyorum. İlk sezonki Okan Buruk şampiyonluğuyla son sezonki Okan Buruk arasında değişen, gelişen noktalar nelerdir?
0: Birincisi ilk sezon Avrupa yoktu. Tek maç hazırlanıyordunuz ve çok rahattınız. Yani işte 11'iniz belli. O hafta bekliyorsunuz. Bütün hafta bir maçı bekliyorsunuz. Bir maça çıkıyorsunuz. O çok tabii ki en rahat şeydi aslında. Yıldı bizim için. Ama son seneye baktığımızda tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde birlikte yarıştınız ve kadro genişliğinizin daha fazla arttığı ve işte hep onu söylüyorum, işte mutlu mutsuz oyuncunun biraz daha arttığı, herkesin oynamak istediği, oynamayı beklediği bir senaryo var. O yüzden yani ilk seneki senaryo dediğim gibi daha rahat olan bir senaryoydu. Bu sene daha zor bir senaryodan yine şampiyon olarak çıktık. Hem de bu tabii ki dördüncü yılınız, yani dört sene üst üste şampiyon olmak, yani o enerjiyi tutmak, oyunculara o motivasyonu vermek, hep söylüyorum o kolay bir şey değil, bunu yapıyoruz ama kolay bir şey değil. Bir yandan da rakipleriniz her sene üstüne koyarak, daha çok transfer yaparak ve bir yerde de herkes size karşı olarak artık yarıştığınız bir yere geliyorsunuz. Yani herkesin Galatasaray'ı durdurmak istediği bir yere geldik. Yani tek sadece şampiyonluğu düşündüğü değil, yani hem Galatasaray'ı durdurup hem başarılı olmaya çalıştığı bir yere geldik artık aslında. Bu da tabii ki hem rakiplerinizin, ligdeki bütün rakiplerinizin konsantrasyonunun sadece size karşı artmasını sağlıyor. Oynadığınız maç sertliği artmaya çalışıyor. Çünkü size gerçekten sizin maçınıza çok ayrı bir şekilde hazırlanıyorlar. O yüzden yani her sene bu anlamda daha zor oluyor benim için.
1: Hocam takım içerisinde çok fazla iş yapan ama çok fazla değeri de çok konuşulmayan oyuncu dediğiniz bir oyuncunuz var mı?
0: Yani hepsi tabii ki işini en iyi şekilde yapıyor. Yani kalecimizden bazen kaleci, santrafor daha çok ön plana çıkar. Veya işte gol atanlar çok daha ön plana çıkar. Yani dünyada da böyledir. Gol atan oyuncu her zaman gol, asist, yani gole yakın oyuncular daha çok ön plana çıkar. Ama bir de tabii ki takım içerisindeki emekçiler vardır. Oraya diğer bölgelerdeki bütün oyuncuları sayabilirim aslında. Yani o hem orta saha, hem sağ bek, sol bek, yani bu bölgeler, mevkilerde oynayan birçok oyuncumuzu sayabilirim. Sadece dediğim gibi yani daha çok skoru kim üretiyorsa o biraz daha ön plana çıkıyor. Ama diğer oyuncularım da yani hepsinin yeri ayrı. Ya bence bazen oynamayan oyuncunun bile yeri ayrı oluyor. Dediğim gibi takım içerisinde oynamasa da takımın o birlikteliğine sahip çıkan, takım içerisindeki o dengeleri yardım eden, destek olan, belki çok az oynamıştır ama takım içerisinde o önemli soyunma odası rolüne sahip oyuncular da önemli olabiliyor.
1: Hocam genç oyunculara bu sene daha fazla süre verecek misiniz?
0: Şöyle tabii ki bunu tabii en çok ben isterim. Yani genç oyunculara süre verebilmek, genç oyuncu almak, genç oyuncu oynatabilmek. Tabii ki en çok bunu ben isterim ama bir gerçek de hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyorsunuz. Kimse ya ben şuna hep inanırım, benim gözümde genç ve yaşlı oyuncu yoktur. Yani hak eden oyuncu vardır, yani hak ediyorsa oynar. Genç ve yaşlı olduğu için, tecrübeli olduğu için veya işte çok az para aldığı için veya çok para aldığı için, maaş aldığı için oynayan veya oynamayan oyuncu yoktur. Bence iyi oyuncu vardır. Yani o yüzden katılmadığım yer, yani genç oyuncu oynadığında tabii ki daha çok mutlu oluyorsunuz ama bunu hak eden, gerçekten gelip o formayı alan genç oyuncu da zaten gelir alır o formayı ve oynar. Yani bunu da böyle değerlendirmek gerekir. Yani bizim bunu zorlamamızdan çok oyuncunun gelip alması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yani burada Galatasaray, biz her maçı kazanmak zorundayız. Yani Şampiyonlar Ligi de dahil, lig maçı da dahil her maçı kazanmak zorundayız. Çünkü Galatasaray kulübüne, camiasına bizim üzerimizdeki bu sorumluluk var. Yani ben yani onu açık açık söylüyor zaten herkesin bildiği bir şey. Yani biz yetiştirici bir kulüp değiliz bir kere. Yani biz gerçekten yani Galatasaray taraftarının istediği, tabii ki yetiştiricilik de güzel. Yani keşke hem yetiştirip hem yarışan bir kulüp olan, yani Barcelona böyle bir kulüp, hem yetiştiriyor hem yarışıyor. Keşke Barcelona olabilseniz, keşke böyle bir akademiniz olsa, keşke böyle bir oyuncu grubunuz olsa devamlı oradan gelen. Ama dediğim gibi bu da gerçekten o yetenek ve oyuncuların gerçekten bunu hak edip hak etmedikleri ve o kapasite olup olmadığına göre de değiştiriyor. Ama biz şu anda gerçekten yarışan bir kulübüz ve yarışıp kazanmak zorunda olan bir kulübüz.
1: Hocam, Mertens sonrası o bölgeyi doldurmakta biraz zorlandınız. O bölgeye tecrübe mi yoksa genç yetenek mi daha iyi sizin için?
0: Yani şöyle, tabii Yunus bence geçen sene oynadığı birçok maçta, tabii işte kasından, dizinden sakatlıkları oldu. Yani bir dönem böyle çok sancılı geçti ama Yunus'un formda olduğu dönemde hep oradan doğru katkı aldık açıkçası. İşte bir dönem İlkay orada oynadı. Çok iyi oynadığı maçlar oldu. Gabriel Saray'ı orada kullandık. Önceki senede kullanmıştık. Onun da özellikle maçın sertliğine göre bize katkı verdi. Çok fazla maç oldu. Bu sene için düşüncemiz tabii ki orada bence takım oyununa uyuyabilecek bir oyuncu olması. Yani işte bunun tecrübeli gençten çok gerçekten hem kaliteli hem skor üretebilecek. Skor üretmek çok önemli bence o mevkide oynayan için. Hem de dediğim gibi takımı oyununa uyabilecek, yani takımın oynadığı oyunu aynı şekilde devam ettirebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Yani bunun üzerinde çalışıyoruz.
1: Hocam, en fazla eleştirdiğiniz noktadan birisi de ekibiniz. Aslında Galatasaray'a başlarken iyi ki İrfan Hoca yanında dendi. İrfan Hoca'nın çok fazla konuşulduğu bir Okan Hoca ve Okan Hoca'nın takımı dendi. Sonrasız haftalarda, senelerde geldiğimizde hep kadro yetersizliğinden, yardımcı teknik adam alınacak mı soru işaretleri herkes konuşmaya başladı. En son Atatürk performansa kadar konuşulmaya başlandı. Okan Hoca Mertens'i kadrosunda istiyor mu? Mertens'le görüşmeniz var mı? Ya da ekibinize hem Atatürk performans olarak hem yardımcı hoca olarak bir katkı alacak mısınız?
0: Birincisi, biz tabii ki yani atletik performans olarak bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Bu zaten eğer verilere baktığınızda, değerlendirmelere baktığınızda, yani bizim gibi yüksek şiddetle oyun oynayan bir takım için hem performans hem de sakatlık geçmişine baktığınızda, bu 4 senelik periyotta, bunda tabii ki sadece atletik performans ekibimiz değil, sağlık ekibimizin başarısı da var. Yener Hoca başarısıyla birlikte belki en az sakatlık yaşayan takımlardan biriz. Bu tabii ki sakatlıklar olabilir, ayrı şeyler, farklı şekilde, ama yani bu kadar yüklü bir oyun oynayıp, bu kadar şiddetli, bu kadar patlayıcılı ön planda bir oyun oynayıp, biz normal işte bekleyen bir takım değiliz. Biz agresif bir takımız. Özellikle maçlara o şiddetli oyunla başlayan, özellikle maçın ilk yarılarını o şiddetli oyunla oynayan bir takımız. Ve bunu da tabii ki maç içerisinde yaymak çok önemli oluyor. Ama bu seneki performansımıza baktığımızda, geçtiğimiz sene hem Liverpool maçları hem belki bu alandaki en iyi takım, atletik performanstaki en iyi takım Atletico Madrid'e karşı oynadığınız oyuna baktığınızda, maçın sonuna kadar kimin daha çok ayakta kalıp kalmadığına baktığınızda, yani Galatasaray takımın bu gücü var. Ha, şu var mı, bazen oyuncular maç seçiyor mu veya maçta ara sıra işte öne geçtikten sonra oyunu rölantiye alıyor mu, bu tür şeyler olabilir. Tabii burada da oyuncu değişiklikleri olmaya başlıyor ama ben fiziksel olarak hep ligin en iyi takımlarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Bunu geçen sene fiziksel olarak Avrupa'da da gösterdik. Yani hatırlayın, geçen sene Liverpool maçı öncesi yapılan yorumlarla Liverpool maçı sonrası yapılan yorumları, bir hatırlayın. Yani Galatasaray takımının atletizminin ne kadar iyi olduğu ve Galatasaray takımının gerçekten fiziksel olarak da çok iyi durumda olduğunu biz Şampiyonlar Ligi'nde gösterdik. 120 dakikalık Juventus maçı var. Yani birçok maçı oynadık ama dediğim gibi yani biz bu oyunları, yüksek şiddetli oyunları, özellikle yani bu çok futbolda çok önemli, bunları çok iyi bir şekilde oynayan ve bu güce sahip olan, bu gücü de oyuncularına veren bir ekibiz. O yüzden bu anlamda yani farklı bir düşüncem yok. Onun yanında tabii ki ekibinizi her zaman geliştirmek önemli. Yani burada onu daha yukarıya çekebilmek, daha iyiye götürebilmek önemli oluyor. İyi de bir ekibe sahibiz. Yani bu 4 senelik şampiyonluğu yaşamış bir takımın ekibi, yani başarısız görmek veya işte daha farklı değerlendirmek doğru olmayacağını düşünüyorum. Ama her ekibin de desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili düşüncelerimiz var. Yani kendi ekibimizi geliştirmek, burada ne katabiliriz, içeriye nasıl birini daha katıp daha yukarıya çekebiliriz. Burada sayımız da çok fazla artıyor açıkçası, onu da söylemek gerekiyor. Yani antrenman performansı, antrenman sonrası yapacağınız bireysel çalışmalar, bunları da hep geliştirmek gerekiyor. Duran toplar var biliyorsunuz, bununla ilgili de yani belki içeriye bu anlamda yani yeni biri de katabiliriz. Buna da kapalı biri değilim. Bu gelişimi göstermemiz gerekiyor. Dediğim gibi oyuncu kalitesi artıyor, maç kalitesi artıyor, maç şiddeti artıyor. Burada da ekibi ne kadar güncel ve güçlü tutarsanız o kadar önemli oluyor.
3: Mertens var mı hocam?
0: Mertens'i, yani Mertens tabii ki antrenör değil. Antrenörlük içerisinde olmadı. Mertens'in de düşüncesi, yani onu biraz daha böyle takımın içerisinde olabilecek bir profil olarak, hem takım hem teknik heyet hem kulübün içerisinde olabilecek bir profil, aslında oraya en net uyan oyunculardan biri o. Yani öyle bir şey için düşündük. Başkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Yani buna açık olursa tabii ki bunu büyük bir mutlulukla kabul ederiz.
1: Hocam Singo'yu sormak istiyorum. Transferi çok eleştiriliyor. Bu sezon beklentiniz ve Singo'nun son durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
0: Ha, tabii şöyle, orada tabii Singo ilk oynamaya başladığında işte çok fazla yükseğe çıkarıldı. Yani bu klasik zaten bizim ülkemizin şeyidir. Yani bunu nereden buldunuz, nasıl buldunuz? İşte 60'a mı gider, 70'e mi giderden? İşte sakatlık sonrası işte niye böyle bir transfer yaptın? Sonra oynadığında tekrar Singo. Dünya Kupası başladı, Singo çok iyi oynuyordu. İşte Singo işte yine 50'ye 60'a gider şeyi başladı. Sakatlanınca farklı bir şeye girdi. Singo iyi bir oyuncu, beğendiğimiz bir oyuncu, çok istediğim bir oyuncu. Bence o profille bulabileceğimiz Avrupa'da bence önemli oyunculardan biri. Çok fazla da isteyeni var aslında. Yani çok fazla da takip edeni, talip olan çok fazla takım da var. Ve dediğim gibi Dünya Kupası'nı eğer sakatlanmasa, o şekilde devam etse belki onun içinde çok farklı bir şey olabilirdi. Gelişim olabilirdi, tecrübe olabilirdi. Yani ondan memnunuz. Bence geldikten sonra da en iyi şekilde onu bir an önce takımın içerisine sokup gerçekten bu sezonda onun için iyi bir sezon olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yani o tür bir oyuncu bulmak gerçekten zor. Birçok şeyi barındırıyor. Yani farklı mevkilerde oynamasının dışında çok atletik, gol özelliği olan bir oyuncu. Driplingi bekte oynadığında olan bir oyuncu. Topla çıkışları var. Yani bir stoperde aradığınız her tür özellik var. Bek olarak da birçok özelliği taşıyor. Burada maçların sertliğine göre de onu sağ bek veya stoperde farklı yerlerde değerlendirdik. Yani bizim için önemli bir oyuncu hala.
1: Peki taraftar bu sezon sizden en çok ne istemeli hocam?
3: Ne beklemeli?
0: Ya şöyle, birinci şampiyon olmamız yine beklenmeli yani.
1: Sizi
0: yani
1: yetiyor mu hocam bu saatten sonra Avrupa'daki
0: yetip
1: başarı?
0: Yetip yetmemek ayrı bir şey ama şampiyon olmamız gerekiyor. Yani size yeter, sana yeter, bana yetmez ayrı bir şey. Bazısına yeter yetmez ama bizim şampiyon olmamız gerekiyor. Şampiyon olmak tabii ki, ha bunu geçen sene yaptık zaten. Hem evet, Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp hem oraya çok önem verip hem şampiyon olduk. Yani o yüzden diyorum, şampiyon olmayı cebinize koymanız gerekiyor. Bunu kesinlikle istemeniz, bunu üzerine yine aynı ciddiyetle eğilmeniz gerekiyor. Onun yanında tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde geçen senenin daha üstüne çıkmak. Yani ben olsam bunu isterim tabii ki Okan Hoca'dan.
1: Eşimin bir sorusu var. Aslında Berna'nın sorusu var hocam. Futbolcu Okan Hoca'nın beraber oynamak isteyen bir oyuncu mu olmak istersiniz? Yoksa teknik direktör Okan Hoca'nın bir oyuncusu mu olmak istersiniz?
0: Evet. Güzel soru. Teknik direktör Okan Hoca'nın oyuncusu olmak isterdim.
1: Neden hocam?
0: Yani onu da yaşamak isterdim. Yani o hem saha içerisinde takımda bir Okan Buruk olup hem takımın başında bir Okan Buruk olmasını isterdim.
1: Teşekkür ederim. Milli takımı sormak istiyorum hocam. Dünya Kupası'nda beklentileri maalesef karşılayamadılar. Neler söylersiniz? Daha iyisi olabilir miydi? Neyi tam anlamıyla yapamadık hocam?
0: Şöyle tabii beklentimiz yüksekti normal olarak. Yani gruptan da çok rahat çıkarız diye düşünüyorduk. Çünkü üçüncülerin de büyük ihtimalle çıktığı bir gruptan en kötü üçüncü olarak, ikinci olarak, birinci olarak bütün o ilk üçte çıkabilirdik diye düşünüyoruz ama maalesef tabii ki yani hem iyi oynamadık, iyi kabul ediyoruz. Yani en iyi maçlarımızı oynamadık. Onun yanında futbol şansı da yanımızda yoktu açıkçası. Yani işte bize gelen her top gol oldu. Biz bir türlü o gole ulaşamadık veya işte belki ilk maç daha az pozisyona girdik, ikinci maç daha çok pozisyona girdik. Yani oralarda maçları çevirecek bir şey de lehimize olmadı açıkçası. Yani ama futbolun içerisinde bunlar oluyor mu? Oluyor. Bence Dünya Kupası'na katılmak da önemliydi, değerliydi. Bir üst tura çıkıp orada da elenebilirdik. Ama böyle bir tecrübeyi en azından yaşadık. Yani ben yani ona şükretmemiz gerektiğini de bir yandan düşünüyorum. Yani yıllardır gidemiyorduk biliyorsunuz. Çok uzun bir süre sonra 24 yıl sonra tekrar oraya katıldık. Yani buna da şükür. Bu bize bir tecrübe oldu. Bir sonraki turnuva daha iyi olacak. Yani ben hocaya ve futbolculara olan eleştirinin çok dozunun da yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta bu çocuklar bizi Dünya Kupası'na götürdü. Onlar istemez miydi? Hepimizden çok isterlerdi. Saha içerisinde onu vermeye çalıştılar zaten. Vermeyen bir takım olsa onu da farklı değerlendirirsiniz ama gerçekten bir şeyler yapmaya çalıştılar. İstediler ama olmadı. Bazen olmayınca olmuyor. Yani bu işte Almanya'da bir sonraki tur Paraguay'a elendi. Aslında Paraguay'ı işte çok küçük gördük ama bütün takımları zorladı. O yüzden futbolun içerisinde bunlar var. Bunlar yaşanılabiliyor. Bence tekrar o milli duyguyu yakalamak gerekiyor. Yani bir anda milli duyguyu kaybediyoruz takım başarısız olduğunda ama bence milli duygu böyle başarı bir başarısızlıkta yakalanıp kaybedilecek bir şey değil. O yüzden aynı tutkuyu, aynı isteği tekrar Eylül ayından itibaren biliyorsunuz tekrar başlayacak. Ekim galiba, Ekim ayının başı. Tekrar başlayacak. Orada da bence tekrar milli takımın aynı güçlü seviyede olacağını düşünüyorum. Biz de onlara aynı desteği vermemiz gerekiyor yani.
1: Hocam futbolcu Okan Buruk'un hayali bir gün Galatasaray'ı çalıştırmaktı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hayali bir gün milli takımı çalıştırmak olabilir mi?
0: Ya şöyle orası tabii ki yani her Türk insanı için bence çok manevi olarak çok büyük bir değer, çok büyük bir mutluluk orada olmak, bir ülke milli takımı yönetmek gerçekten önemli, değerli. Yani ileride tabii ki yani böyle bir şey olursa bunu zaten hiçbir Türk evladı hayır demez. Yani benim dışımda herkes için orası bir onurdur, değerdir. Yani ileride böyle bir şey olursa tabii ki hani ben de bir Türk olarak hiçbir zaman ona yani çok büyük bir mutlulukla o görevi yerine getirmeye çalışırım. Dediğim gibi bu sadece ama yani şu anda gerçekten yani belki eleştirilse de iyi bir hocaya sahibiz Montella. Yani onun tekrar görevinde devam etmesi, onun başarıları, onun bir sonraki şampiyonada götürmesi bizim için bence çok önemli. Ona da o desteği vermemiz gerekiyor. Yani bence Dünya Kupası'na götürmüş bir hocaya da tekrar o desteği vermemiz gerekiyor.
1: Hocam sezon içerisinde ve sezon sonunda çok fazla isminiz transferlerde konuşuldu. Futbolcu transferleri değil artık Okan Hoca. İşte İtalya'dan teklif geldiği söylendi. Premier Lig'den teklif geldiği söylendi. Size teklif geldi mi? Ya da şifa yönden bir teklif geldi mi hocam?
0: Ya şöyle tabii ki çok fazla ister istemez yani göz öndesiniz. 4 sene şampiyon olmuşsunuz. İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki performansınız var. Yani bunlardan sonra sizin daha çok takip edilmeniz, daha çok gündeme gelmeniz, buralarda yer almanız, birçok kulübün şeyinde yer almanız kadar normal bir şey yok. Ama ben hep şunu söylüyorum. Ben Galatasaray'la olan sözleşme, Galatasaray'daki inşallah o şampiyon oldukça devam etmek, şampiyonlukların üzerine devam etmek benim için en büyük öncelik. Zaten bir sözleşmemiz var. Mutluyuz. İki tarafta mutlu. Ben mutluyum. Başkanımız bu da mutlu. Taraftarımız mutlu. Yani bu mutluluğu da olabildiğince devam ettirmek istiyorum. Benim için en büyük hedef, en büyük istek, gelecekle ilgili en büyük beklenti tabii ki Galatasaray'ın başında bu başarılı bir şekilde göreme devam etmek.
1: Dünya Kupası'nı kim alır hocam?
0: Yani İspanya, Fransa, İngiltere benim şeylerimdi. Dünya Kupası evet. Öncesi röportaj yapmıştık. Orada üçünü söylemiştim. İspanya, Fransa maçı bu akşam var. Yani oradan bir şampiyon çıkabilir. Yani öbür tarafta İngiltere, Arjantin. Ama yani İspanya, Fransa'dan bu turu geçecek takımın şampiyonluğa daha yakın olduğunu düşünüyorum. Favorim İspanya veya Fransa. Yani iki takım oynayacak. Yani burada Fransa'nın çok iyi gittiğini düşünüyorum. İspanya'da ama gerçekten yani hem oyuncularıyla hem de maç içerisindeki yapacakları aksiyonlarla çok bilinmeyen bir takım ve bence ikisi yani ikisinden biri kazanacak, bu akşamı kazanan finalde kazanır.
1: Hocam şunu da sormak istiyorum. Bu senelik çok çekişmeli hale gelecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin yaptığı transferler, Beşiktaş kadrosunu güçlendirdi. Trabzonspor önemli isimleri imza attırdı. Ve Galatasaray'da sezonun doğal en büyük rakiplerinden bir tanesi. Nasıl bir lig bizi bekliyor sizce?
0: Ben tabii ki hiçbir sezonun farklı olduğunu düşünmüyorum. Her sezon hani takımlar kadrolarını güçlendiriyor, takımlar transferler yapıyor. Devre arası bu transferleri yapan birçok takım var. O yüzden yani her sene açıkçası yani özellikle dört büyük takımın şampiyonluk yolunda başladığı sene oluyor. Ondan sonra haftalar içerisinde tabii ki bu değişimler olabiliyor. Ama önemli kadrolar kuruluyor, önemli isimler getiriliyor. Bu da tabii ki Türkiye Ligi'nin kalitesinin ne kadar yukarıya çıktığını, ne kadar arttığını ve ne kadar artacağını da gösteriyor. Geçen sene özellikle belki Trabzonspor geçen senenin flaş takımıydı bence. Yani hem şampiyonluk yarışının içerisinde oldu hem Türkiye Kupası'nı kazandı. O yüzden yani Trabzonspor'un da yine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da şampiyonluk yarışı içerisinde aynı hedefle, aynı istekle ve aynı şansla başladığını düşünüyorum. Yani herkes sıfırdan başlıyor, herkes aynı şansla başlıyor.
1: Hocam çok sevimli açıklamalar yaptınız. Size çok teşekkür ederim. İyi sezonlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İnşallah umduğunuz, umut ettiğiniz her şeye sahip olursunuz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, Demirören Haber Ajansı'nda...

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: A-Spor Radyo.
1: Yani bir aydır 30 gündür ki bu daha uzun bir sürede olabilir emin değilim.
2: İki ayı buldu.
1: İki aydır.
2: Toplam süreç evet.
1: Icardi'den Galatasaray cevap bekliyor. İşte bu aslında bir yerden sonra da Icardi'nin Galatasaray'a karşı tutumuyla ilgili de bazı eleştirilerde bulunmak gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ın bugün Icardi'nin teklifi kabul etmesi durumundaki planı farklı olacak. Etmemesi durumunda farklı olacak ve iki aydır Galatasaray Icardi'nin dönmesini beklediğini ifade ediyor aslında Okan Hoca. Bu çok sağlıklı bir durum değil ve ben bu defterin artık kapandığı kanısındayım. Yani Icardi ben tamam geliyorum dese bile ben Galatasaray'ın önceliği olacağı düşüncesinde değilim. O yani teklif artık geçerli değil dönüşü bile alsa herhalde şaşırmam. Öyle söyleyebilirim. Ve Galatasaray için bugün hücum hattıyla alakalı bir planlama yapılacağı noktada Icardi'li planda Galatasaray 1 santifor alacakken Icardi'si planda 2 belki de daha fazla santifor alması gerekecek. Bu denklem içerisinde de elbette Icardi'nin bu cevabı vermesi de gerekiyordu ama Icardi'nin mutsuz olduğunu hoca da ifade ediyor. Altta da izleyenler görüyorlar zaten açıklamayı arkadaşlar yazdılar. Mutsuz bir oyuncu oynamadığı için ve bu sezon daha da az oynayacak belki de. Çünkü Galatasaray Icardi'nin varlığında da Icardi'nin kulübedeyken oyunu aldığında çok performans Avrupa'da alamadı. Ligde aldı ama Avrupa'da alamadı. Doğru. O yüzden buraya Galatasaray Avrupa'da da performans alabileceği bir santiforu getirme niyetinde. O denklemde eğer Icardi ben de varım derse bu sene süre alma ihtimali daha da düşeceği için mutsuzluğu da artacak gibi gözüküyor.
0: Kaya yani 18 Mayıs mıydı menajeri Pino'nun gösterdiği tarih sanki öyle hatırlıyorum yani.
2: Ya şöyle.
0: Bir görüşme yaptık dedi sonuçlanmadı dedi. Sanıyorum o günden sonra da iki taraf arasında herhangi bir görüşme olmadı.
2: Yani şöyle bir durum var zaten sezon bitmeden önce bu görüşmeler, bu söylentiler ortada çok fazla geziyordu ve 30 Haziran'da oyuncunun zaten resmi olarak kontratı sona ermişti. Ama toplam sürece baktığımızda 2 ayı bulan bir süreç var. Icardi'nin burada Galatasaray'a cevap verip vermemesi konusunda. Şimdi Okan Hoca'nın bugünkü açıklamalarını ben şöyle okuyorum. Sürekli Icardi ile alakalı durumu yönetime paslıyor. Çünkü Sayın Başkan Dursun Özbek bu süreci ilerletiyor. Oyuncunun menajeriyle Dursun Özbek temasta. Fakat ciddi anlamda Okan Buruk da bu durumdan rahatsız. Çünkü transfer sürecinde etkiliyor. Satır aralarında bunu da anlatmaya çalıştığını düşünüyorum. En azından öyle anladığımı düşünüyorum ben de. Evet Galatasaray'a çok ciddi katkılarda bulundu ama bu sezon eğer ki Icardi Galatasaray'ın bu teklifini kabul edecek olsaydı Galatasaray'a evet deyip 7 Temmuz'da Galatasaray'la beraber topbaşı yapması gerekiyordu. Şimdi Icardi hala Temmuz'un sonuna kadar bekleyip de ben Galatasaray'ın teklifini kabul ediyorum dediği durumda bile bu Galatasaray'a zarardır. Çünkü oyuncu gelecek tekrardan hazırlanacak sezon başı kampı evet kamp 23'ünde başlayacak ama sonuç olarak Icardi geçtiğimiz sezon formsuzdu zaten.
0: Ve Icardi'nin de geri dönüşü uzun sürüyor yani.
2: Kesinlikle.
0: Bir bundan anda böyle dolayı, forma girebilen bir oyuncu olmuyor yani.
2: Evet bundan dolayı eğer ki Icardi tamam dese bile Galatasaray'ın bu teklifine ben artık Galatasaray yönetiminin de buna o kadar çok sıcak bakacağını düşünmüyorum. Çünkü Icardi'ye çok fazla burada tolerans gösterildi. Tamam gösterilmesi gerekiyor muydu? Sağlam bir Icardi, formda bir Icardi, çalışkanlığıyla ön plana çıkan bir Icardi olsaydı bunu herkes kabul ederdi. Ama Icardi'nin bu sezon, daha doğrusu geçtiğimiz sezon antrenmanlara geç katılması, bu sezon bittikten sonra yeni bir kontrat sunulması halinde bile hala iznine, tatilini sürdürmesi, hala Galatasaray'a net bir cevap vermemesi, fakat menajeri de şunu söylüyor satır arasında, Galatasaray'ın yaptığı teklife biz evet demedik. Yani buradan anlaşamadıkları ortaya çıkıyor. Yani Galatasaray cephesi neyi bekliyor hala? Hani ben sadece bunu anlayamadım. Okan Buruk da bugün Okan Hoca'nın net olarak şunu ifade ediyor. Icardi süreciyle alakalı topu biz yönetime attık.
0: Icardi'ye kalmasını istediğimiz için teklif yaptık dedi.
2: Onu mecbur söyleyecek ama. Yani şimdi Icardi'yi hemen gözden çıkarabilecek böyle bir noktada ve 2 yıl başarılığıyla ön plana çıkmış bir teknik adam kalkıp da direktmen zaten ben Icardi'yi istemiyorum bu sezon ayrılık olsun diyemez.
1: Zaten şu da var Kaya, yapılan teklif biliyorsun yani rakamlar noktasında Icardi'nin çok da kabul etmek istemeyeceği rakamlar olduğu için burada taraftarın da bir kesimi Icardi'nin kalmasını istiyor madem öyle bu rakamı kabul

0: diyorsa kalsına gelen bir teklif sunuldu Icardi. Yani git diyemedi Galatasaray. Ama kal da diyemiyor. Evet. En kötüsü yani rakam olarak aşağı indi. Bu rakama kalıyorsan kal dedi. Yani topu biraz Icardi'ye attı.
1: Ya 1 artı 1 kontrat 4-5 milyon euro. Hadi 5 milyon euro diyelim. 4 artı 1. 5 milyon euro bir maaş sunuldu Icardi'ye. Icardi'nin beklentisi burada 2 yıllık bir kontrat. 7 milyon euro ve daha fazla hani yedek kalma durumuyla alakalı şikayette bulunduğu için sürekli. Okan Hoca zaten bugün de bu açıklamasında şunu söyledi. Net olarak takım arkadaşlarına ne de bize bir saygısızlığı olmadı Icardi'nin. Ama oynamayan her futbolcu mutsuzdur. Bu doğru yani. Bütün futbolcular mutsuz olur ilk 11'de oynayamadığı zaman. Evet. Şimdi Icardi özelinde olunca bu durum biraz daha böyle ağır basabiliyor. Çünkü Icardi'nin biz Galatasaray'a geldiği günden bu zamana kadar, sakatlık yaşamadığı o tarihe kadar daha doğrusu, Tottenham maçına kadar sürekli sahada olmak isteyen bir Icardi vardı. Yani Paris Saint Germain'den ayrılma nedeni de buydu o oyuncunun. Ama artık Icardi'nin Galatasaray için bence vadesi doldu. Ha, Galatasaray'ın teklifine 1 artı 1'lik kontrata evet diyecekse, yedek kalmayı sorun etmeyecekse Galatasaray zaten gidip de herhangi bir santrafor aramasın. Evet. Bu noktada da devam edebilir. Ama bu sürecin bu kadar çok uzaması, Temmuz'un sonuna doğru bulması sizin transfer politikanızı net olarak etkiliyor yani.
2: Yani benim dediğim gibi bu açıklamadan anladığım yakında Icardi ile artık resmi olarak da yani şu an sözleşmeli oyuncu değil ama hani kulüpten yapılan bir açıklamayla da veda edilecek ama keşke böyle bir karaktere yani ikonik bir karaktere daha güzel bir veda yapılsaydı süreçte bu kadar uzamasaydı diye de düşünmüyor değilim açıkçası. Yani
0: burada kararı tabii Icardi vaktiyle vermiş olsaydı bir jubile maçı gibi aslına bakarsanız veda maçı ya da vedanın son dakikasında tribünleri evet. Alkışlayan hatırlıyorum yani Begors'un gidişi gibi United'a.
2: Evet.
0: Hani orada biraz daha habersiz yapılan bir tribün selamlama vardı ama daha böyle şampiyonluk kutlamalarını biraz daha veda kısmıyla Galatasaray gerçekleştirip hikayeyi sonlandırabilirdi. Bu Icardi için de çok sağlıklı bir final olmuyor. Yani bu kadar emek vermiş bir oyuncunun da ayrılığının tabii ki iz bırakır şekilde olması gerekirdi. Şimdi şunu unutmayalım. Zihinlerde hala da çok ciddi yer etmiş oyuncular genelde iyi vedalar yapmış oyuncular oluyor ya da jübileleri gerçekleşmiş oyuncular oluyor. Icardi için de bu gerekiyordu ama Galatasaray resmi olarak Icardi'nin artık olmadığı nokta kesinleşince de mutlaka bir ayrılığını taraftara duyuracaktır ve buna göre de bir vedasını gerçekleştirecektir.
1: Maç sonraları zaten son maçlara baktığımızda evet. Hem Antalya maçı sonrası hem onun ondan önceki iç saha mücadelesi yine Icardi'nin maç sonları taraftara veda eder şeklinde takım arkadaşlarının yine şampiyonluk kutlamasında etrafında toplanması orta çizgide üçlü çektirmesi ekranlara da geliyor zaten hani bu tür şeyler bir vedanın sinyaliydi çok fazla zaten tartışma ya açacak durumlar oluştu Icardi ile alakalı yani
2: şöyle olamaz mıydı Kaya şimdi tamam hani Icardi'den bir cevap gelmedi ama hani Galatasaray'da şunu diyemez miydi örnek veriyorum işte 7 Temmuz'a kadar şu an tamamen hani herhangi bir tarihe olarak örnek veriyorum. Bize bir geri dönüş sağla. İşte bizim son günümüz yani bizim deadline'ımız bu anlamda 7 Temmuz'dur. Biz kadro planlamamızı buna göre yapacağız. Olumlu ya da olumsuz bir şekilde bize bugün cevap ver deseydi bence daha hani net bir iletişim olurdu diye düşünüyorum açıkçası.
1: Katılıyorum. Zaten 30 Haziran'da oyuncunun sözleşmesi bitmiş. Icardi şu an Galatasaray'ın futbolcusu değil. Icardi serbest statüde olan bir futbolcu.
2: Tabii.
1: Galatasaray hala cevap beklese de Icardi'den bir teklif yaptığı için bunu başkan hani biraz daha süreci bilemiyorum artık Icardi cephesi mi ağırdan alıyor Galatasaray yönetimi çok fazla bu konuda evet anlayabiliyorum santraforla alakalı 10 artı 4 kuralı da var hani Icardi'nin maliyetine baktığımızda yedek kalmayı kabullenirse belki bir ihtimal elimizi tutabiliriz düşüncesi de olabilir yönetimden ama Icardi cephesi de gelen teklifleri değerlendirmek için son güne kadar zaman kazanmak için burada elinden geleni yapıyor gibi geliyor bana Icardi sürecinde. Yoksa katılıyorum. Bir tarih belirlersiniz. 7 Temmuz'da topbaşı yapacaksanız bu oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyorsa dersin ki Icardi 7 Temmuz'da Kemerburgaz'da seni görmek istiyoruz. Sana sunduğumuz teklifi
2: örnek
1: de kabul et ya da etme bize net bir cevap ver. Yani şimdi benzer bir olay Lemina ile de alakalı. Bugün Okan Hoca yine açıklama yaptı. Fizyoterapistlerle beraber çalışıyor diye. Oyuncunun sözleşmesi yok. Şimdi Lemina'ya imza attırılırsa,
2: yani
1: evet. Lemina'ya imza attırılırsa bir kontenjan kalıyor Galatasaray'ın. Icardi'den çıkarsa yine iki kontenjan oluşacak orada. Yani bu süreçlerin de ben doğru iletildiğini düşünmüyorum Galatasaray'da. Şimdi Lemina ile devam edecekseniz o zaman kontratını yenileyin.
2: Çok haklısın, çünkü devam edecek Galatasaray.
1: Evet,
2: yani... zaten Okan Hoca da onu söyledi. Yani Lemina'nın

0: cezası olacak dedi ama o zaman neden olmuyor?
1: İşte bunların hepsi bir planlama dahilinde düşündüğümüzde akıllara şu geliyor bu sefer. Ya Galatasaray o zaman şimdi orta sahaya 10 numaraya yıldız bir transfer alacak. Gabriel Sara satışı da bekleniyor. Ama Okan Hoca'nın bugünkü açıklamalarında resmi teklif gelmedi yönünde bilgi var. Evet, öncesinde de bunu paylaştık.
0: Şimdi transferde biliyorsun ki şimdi bugün 14 Temmuz bir teklif yoktur. Temmuz ayının sonunda, Ağustos'un başında o teklif resmi olarak gelebilir.
1: Gelebilir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum ben de.
2: Ki bu sene bence daha çok göreceğiz bunu. Dünya Kupası'ndan dolayı.
1: Doğru. Hani Lemina'dan da mı Galatasaray acaba çıkmayı düşündü? Hani bu tarihe kadar bekletme sebebi. Ama şimdi Okan Hoca bu açıklamasının üzerine zaten Lemina ile mecbur kontrat imzalayacak Galatasaray zaten. Hani beklemesini gerektirecek neden de mi bu mu diye de düşünüyorsun arka planda.
0: Evet.
1: Ya bu belirsizlikleri hiç olmasa Galatasaray yönetiminin belirlemesi gerekiyor. Bir Icardi konusu, iki Lemina'ya imza attırılacaksa attırılması gerekiyor ki önünüzü görün. Üç Gabriel Sara'dan net olarak satış yapıp 10 numara transferi düşünüyorsanız hani bu planlamayı o şekilde götürün. Ama orta sahaya yine Galatasaray'ın yedek kulübesine baktığımızda bu sezon İlkay var elimizde, Kaan var, işte Niyaga var. Yani bu oyuncuları da çok fazla hazır tutamayıp forma şansı veremezseniz yine oraya bir transfer lazım. Bu sefer o isimlerden biriyle de yollara ayrılmanız gerekiyor.
3: Şimdi Hugo Çukwu ile ilgili yaptığı açıklamalar var. Okan Hoca'nın, ona geçelim. Yani orada da bana ilginç gelen birkaç cümle var. Şimdi hoca şunu söylüyor. Elimizde olmayan bir profili kadromuza kattık diyor. Doğru. Hani fiziken baktığımızda Galatasaray önemli bir profili kadrosuna kattı. Ama diyor ki 10 artı 4 planını doğru bir şekilde yapmak gerekiyor. Burada birçok takım da zorlanacak. U23 kontenjanından da orta saha için alabileceğimiz en iyi oyunculardan bir tanesini aldığımızı düşünüyorum diyor. Bu tamam ama ben oyuncunun transferi konuşulduğunda da şunu söyledim. Transferinden bağımsız, yani Galatasaray Transfer Komitesi liste yaparken, yani böyle bizler gibi oturmuş bir yerde liste yaparken 23 yaş altı bir oyuncu alalım illa deniliyorsa bu bence doğru değil. Ama direkt olarak Hugo Çukwu ismi, ya evet biz bu profil alalım dedi, hani deniliyorsa bu doğru dedim. Yani sadece yaşından dolayı short liste girmesi, yani oyuncunun o transfer listesine girmesini ben doğru bulmadım. Biraz bu açıklama bana böyle gibi geldi. Bilmiyorum derdimi anlatabildim mi? Yani Hugo Çukwu'yu beğenip hoca alıyorsa bunda bir sorun yok. Yani mutlaka beğenip alıyor tabii ki, şimdi beğenmedi oyuncu neden alsın ama. Ama yaşından dolayı Hugo Çukwu'yu alıyorsa, yani illa yaş kıstasına göre oyuncu bakılıyorsa, o tarama daha da kısalıyorsa, yani onu anlatmaya çalışıyorum. Ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası.
2: Birincisi kurallar bunu dayatıyor biraz.
0: Ama kural demiyor ki illa 4 yani, tane oyuncun zor, hani zorunlu 23 yaş altı olacak demiyor yani. Bunu, 10 tane yabancın olsun diyor, olursa da diyor 4 tane de
2: bunu
0: 23 yaş altı alabilirsin diyor.
2: Şimdi şöyle düşünelim. Sevgili Ömer, şimdi tercih edeceğiniz oyuncular içerisinde yerli yabancı diye karıştırdığınızda 11. adamda eğer yerliye göre daha potansiyelli bir oyuncu bulabiliyorsanız bu sefer yabancıya yöneliyorsunuz. Ama finalinde şöyle, oyuncunun fiziksel kapasitesinin çok yukarıda olması, Burnley gibi savunma ağırlıklı bir takımda bu kadar uzun performans vermiş olması ve açıkçası izlerken de şimdi defansif merkez orta sahada diyemeyeceğim oyuncuya eskilerin tabiriyle biraz daha ön libero gibi
0: evet,
2: konumlanan, yani stoperin de önünde, merkezin gerisinde, yani Lemina Torreira arkasında yeni transfer, ismini telaffuz etme konusunda daha vakte ihtiyacım
0: Hugo
2: var.
0: Çukwu.
2: Yanlış telaffuz da etmek istemiyorum ama
0: yanlış edersen tam yanlış oluyor gerçekten.
2: Evet, o yüzden sakince ifade etmiş olayım ve bugün işte U23 kontenjanından alabileceğiniz en iyi oyuncu olarak tabir ettiğiniz bir transferi yapıyorsanız da ben yanlış karşılamıyorum. Üstelik forma da giyer. Yani rakibe karşı üstünlük sağlayabilecek durumlar var. Bir de bu sezon Lemina Torreira'nın da performansına baktığımız zaman açıkçası bir önceki sezonda 100-90 diyebileceğim ikili bu sezon 60-70'te kaldılar. Bazı anlarda sakatlık yüzünden, bazı anlarda dinlenmek için kenarda kaldıklarını düşünürsek o bölge bir transfer istiyordu. Ve siz o bölgenin transferini bir de yaş kıstasına göre de yakaladıysanız ben kıymetli buluyorum ve performans alabilir Galatasaray.
0: Yo, bence de bu arada Galatasaray iyi bir oyuncu aldı bana göre. Ne kadar hani bazı kesimden eleştiri olsa da, ama benim dediğim tamamen hani aramayı daha daraltmak, yani takım için 25 yaşına daha fazla verim verebilecek bir oyuncu varsa ben illa 23 yaş altı diye bakmam, yani onu demeye çalışıyorum.
1: Ya tabii şöyle, ama bu kontenjanı bir şekilde kullanmanız gerekiyor. 6 numarada kullanmasanız onu da kullanmanız gerekiyordu. Onu da kullanmasanız kanatta

0: numarada Galatasaray o şartı aramıyor mesela. Daha tecrübeli, Şampiyonlar Ligi'nin temposunu kaldırabilecek, Şampiyonlar Ligi'ni bilen, hem yıldız adayların olduğu Galatasaray'da bir liste var. Ve bu 10 numara transferi alakalı da süreç biraz daha Ağustos'un ortalarını bulacak gibi görülüyor şu an. Yani çok iyi bir isimlere, birden fazla isimlere daha doğrusu gidildiği için biraz daha Galatasaray orada zamanı oynayacak gibi. Ama diğer yandan da işte bu Icardi süreciyle alakalı bir cevap gelirse santrafor noktasına yedek golcü takviyesi olabilir.
1: Tam orada bence hoca Manzambi'yi söyledi zaten. Hani bir oyuncu vardı Freiburg'tan dedi. Premier Lig'e gitti 60-70 milyona dedi.
0: Takip edin, çok da oyuncunun ama.
1: Şöyle, gerçi Manzambi'nin hala resmi imzası olmadı. Aslında Newcastle'a gidecekti 60 milyon euroya. Son anda Tielemans'ı verince Aston Villa 70 milyon euroya Freiburg'tan Manzambi'yi kadrosuna katmak üzere Newcastle'ın teklifinin üstüne çıktı. Tabii yani Manzambi Dünya Kupası'nda bile, hatta bence İsviçre Arjantin maçında sahada olsa maçın kaderini değiştirecek kadar iyi bir oyuncu. Almak çok kolay değil. Geçen yılda Avrupa Ligi finali oynadı Freiburg'la. Onun dışında senin söylediğin gibi Kaya, hücum hattına 3, savunmaya da 1 takviye dedi ki Davinson konusuna istersen buradan geçebiliriz.
0: Tabii.
1: Çünkü yani ben kalmasını isterim. Bizim için hani o konuda esnek davranılacak bir nokta yok. Ben ona tavsiye versem ona kal derdim. Bizimle devam edecek dedi ama hani bir anlamda teklifin de olduğunu doğrular cümlelerdi.
0: Ya tabii şöyle, zaten buradaki planlama oyuncunun bonservis rakamını Galatasaray kafasındaki rakamlara gelirse, yani 30-35 aralığı. Davinson Sanchez'de bu rakamları görmeden Galatasaray Como takımı zaten çok fazla ilgi gösteriyor. Como'ya 20 milyon 25 milyon euro bandında evet demeyi düşünmüyor. Çünkü Abdülkerim Bardakçı ile Davinson Sanchez, öyle ya da böyle Davinson Sanchez'in bu sezon hataları olsa bile çok iyi bir son 4 yılda tandem yakaladıkları ortada. Ve buraya da takviye yapılırken de Okan Hoca'nın zaten açıklamalarından şunu anlayabiliyoruz. Yerli bir stoper de oynuyor olabilir dedi. Hani liglerin başladığı sezonun hemen ilk başlarında baktığımızda da işte Galatasaray'ın böyle fırsat anlamında oluşturabileceği yabancı bir stoper takviyesi de olabilir. Fakat oradaki durum bence hala belirsiz. Okan Hoca da onu anlatmaya çalıştı. Çünkü Singo'yu sağ bekte değerlendirmeyi planlıyor bu sezon. Eğer ki Davinson Sanchez satışı olursa orada, hani günün sonunda belki Singo'yu sağ stoper, Galatasaray bir bakmışız sağ bek arıyor. Yani böyle bir pozisyon da olabilir. Şalay varken de elinde. Transfer dönemi gerçekten dinamik bir dönem. Biz bunları çok görebiliyoruz Galatasaray'da da. Ama buradaki niyet çok fazla oyuncuların yerleriyle oynamadan, çok fazla değiştirmeden orijinal mevkisi olan futbolculara forma vermeye devam edecek. Bugün de Lemina ile alakalı yaptığı açıklamadan da bunu anlayabiliriz. Yani illa stoperde oynatacağım ya da o yüzden kadroda tutacağım, kontrat vereceğim diye bir durum yok gibi, yok, anlattı yok konuyu. Burada ya bana göre de bu hatadır. Çünkü Galatasaray son 4 sezonun evet şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde de belli bir noktaya geldi ama bu oyuncuların orijinal mevkisi neyse orada oynamak zorunda. Sezon başında transfer planlamanız sağlıklı olmak zorunda. Yani orijinal mevkisinde oynayacak oyuncularla devam etmeniz lazım. İşte örnek verelim, Barış Alper Yılmaz'ın her mevkide farklı mevkilerde oynaması, Kaan Ayhan'ın aynı şekilde. Hani neden böyle bir şey yapasınız ki sezon başında doğru bir planlama yaparsanız? Zorlanmazsınız da. O yüzden hocanın o bakış açısına katılıyorum ben de. Yani şu anki planlamada daha çok savunma yönüyle hem sol hem sağ ya da işte o duruma göre bir transfer gerçekleştirecektir diye umuyorum ben de Galatasaray'ın.
1: Taner Davinson yani çok değerli bir oyuncu. Hoca da zaten bunu biliyor haliyle. Ben de aslında hoca gibi düşünüyorum. Yani tam olarak rakamlara değinmedi ama yani 25 milyon euroya bile göndersen Davinson Sanchez'i, tabii ki burada afaki konuşuyoruz ama yani Davinson kalitesine bir oyuncuyu yani en aşağı o fiyat alacaksın. Yıllık maaş vereceksin. O da bence en az Davinson'un maaşı kadar olacak. Bir de performans alacak mısın, soru işareti.
2: Tabii burada kâra bakacaksın. Yani kaça sattığına değil, operasyon ne kadar kâr ettiriyor kısmına bakacaksın. Çünkü sattın, elde ettin 30 milyon euro, aldın 20 milyon euroya birine, üstüne bir de aldın orada imza parasıdır, menajerlik parasıdır, işin sonunda aldın sattın denk geliyorsa, Galatasaray gibi bir kulübün de, Şampiyonlar Ligi hedeflerinde olan bir kulübün de öyle 5-6 milyon euro kar içinde bir mevki değişikliğine gitmemesi lazım. Yani Davinson'u altyapından yetiştirmiş bir yerli oyuncu gibi düşün, 30 milyon euroya sat dersin gel müthiş transfer işte. 1'e mal ettim, 30'a sattım, 1'e 30 kazandım, yerine de dolduruyorum bu şekilde dersin. Ya bir de alış maliyetim var, öyle bir operasyonu da var. O yüzden Galatasaray'ın zaten bu kadar başarılı olmasının bence en büyük sebebi oyuncular gelen tekliflere karşı

0: ben hayır kalacağım diyebiliyorlar. Bu kıymetli bir duruş. İkinci bir nokta, takımla gelen tekliflere karşı, paraya karşı yine de oyuncular dursun diyebiliyor. Yani her kulüp bunda direnemeyebilir. Yani 30 milyon euroluk teklif aldığı zaman bir oyuncu, şimdi Barış Alper almadı mı geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'dan 30 milyon euro bandında teklif?
1: Tabii.
0: Aldı. Icardi almadı mı? Aldı. Osimhen için de şu anda teklifler var bir taraftan. Bunlara karşı direnebiliyor olmak da yönetim başarısıdır aynı zamanda. Yani yönetim gidip de ben bu operasyondan 100 milyon euro kazanacağım deyip de satabilirdi de oyuncular. Ama sattığı zaman işte bu istikrar tablosunu bozmuş oluyorsunuz. Bozunca da üstüne bir de başarısızlık da gelebiliyor. Hiç risk almıyorlar. Yani Galatasaray'ın bence son 4 yıldaki başarısının en büyük sebeplerinden bir tanesi de istikrar. Yani oyuncu istikrarı ya da yönetim istikrarı, teknik ekip istikrarı. Bunlar çok kıymetli şeyler. Mesela Fenerbahçe'nin bu denli bence bocalamış olmasının da en büyük sebebi de o istikrarı yakalayamamış olması. Devamlı birileri transfer oluyor. Devamlı birileri satılıyor. Tamam, satmak başarı ama olayın biraz farklı yerinden de ele almak gerekiyor. Ve ben şunu da söyleyeyim. Şimdi bundan 10 sene 15 sene öncesinde oyuncu satmak finansal anlamda kıymetli görülen ve kulüplerin oyuncu da satman lazım diye dayatıldığı bir dönemdi. Ama bugün artık kulüplerin gelir havuzu transferden daha başka yerlere gitti. Yani para kazanmak için transferden, oyuncu satmaktan ziyade işte mülk almak, arazi almak, tesis yapmak, bu tarz yerlere doğru gitti. Maç günü gelirlerini arttırmak için bunu yapmanız gerekiyor. Ben bir programda saymıştım, belki birlikteydik. Yani bunu Real Madrid yapıyor, Chelsea yapıyor, dünya ünlü birçok kulüp bunu yapıyor. Siz de bunu yapmanız lazım. Galatasaray aslında biraz buraya döndü. Galatasaray bundan 15 sene, 20 sene önce oyuncu satarak para kazanan kulüpken
1: bir şimdi, kırmızımız var Taner. Evet. Devam edeceğiz. Tamamdır. Ama bir transfer gelişmesi, Beşiktaş Trossard'ı kapa bildirdi değerli izleyenler. Beşiktaş Trossard'la ilgili bir paylaşım yaptı. İşte o dürbün işareti ve Beşiktaş Trossard'ı bu şekilde hazırlamaya açıklanıyor ki dürbün işaretinin de anlamını çok kısa bir şekilde ben aktarayım size. Trossard bir gün oğluna soruyor, gol attıktan sonra sence hangi sevinci yapmalıyım diye. Oğlu da YouTube'da çizgi filmi izlerken bir süper kahramanın bu sevinci yaptığını söylüyor ve bunu yapabilirsin diyor ve Trossard da sonrasında gollerine bu şekilde bir sevinç ekliyor ve gol attıktan sonra da eve döndüğü her maçtan sonra da kapıdan girdikten sonra oğluna bu işareti yapıyormuş Leandro Trossard. Bunu da söylemiş olalım. Böyle bir hikayesi var bu dürbünlü gol sevincinin.
0: Çok güzel transfer. Yani beni heyecanlandırıyor.
1: Çok önemli bir transfer.
0: Yani Beşiktaş adına bu sezon atılan adımlar içerisinde çok güzel isimler var. Ve Trossard ismi de gerçekten Beşiktaş'ın kadro yapısını düşündüğümüz zaman ki geliştirmeye devam ediyorlar. Bence çok kıymetli. Beşiktaş adına hem bu sene hem de önümüzdeki sezonlara damga vuracak bir hamle. Bakalım kontrat süresi vesaire.
1: Efecan Öztaş da hattımızdaymış. Hemen bir merhaba diyelim Efecan'a. Efecan hoş geldin yayınımıza.
2: Teşekkürler Ömer Karay, sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler Efecan. Beşiktaş Trossard'ı açıklamaya hazırlanıyor artık resmi bir şekilde ki kapa bildirildi zaten. Sen neler söylersin?
2: Evet, Beşiktaş Leonardo Trossard'da artık sona geldi. Resmi bir şekilde de Beşiktaş kanallarından artık açıklama geldi. Trossard yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Çok önemli, çok büyük bir oyuncu kadrosuna kattı. Siyah beyaz ekip. Taraftarların da oldukça istediği önemli bir oyuncuydu Sayın Başkan Serdar Adalı. Bugün sabah saatlerinde Hollanda'ya uçuş gerçekleştirdi. Oyuncunun ailesini aldı ve Trossard'ı alıp saat 16'da Belçika'dan İstanbul'a gelmiş olacak. Saatler 19'u gösterdiğinde İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne inecek Leonard Trossard. Bunun da bilgilendirmesini taraftarlara geçelim. Sözleşme detaylarından da bahsetmek istiyorum. 3+1 yıllık bir anlaşma. Menajeri uzun bir süre aslında 4+1 yıllık bir sözleşmede diretiyordu ama Trossard bu meseleyi öğrendikten sonra geri adım attırdı menajerine. Siyah beyaz ekipte kendisiyle 3+1 yıllık anlaşmaya imza attı. Şöyle de bir detay var aslında, onu da vermek istiyorum. Sözleşme süresini söyledik ama alacağı maaş da çok konuşuluyordu. Uzun bir süre aslında görüşmeler 8,5-9 milyon euro net maaş üzerinde ilerliyordu. Ama Sayın Başkan Serdar Adalı burada Trossard'ı 6,5 milyon euro yıllık maaşa ikna etti. Bu bilgiyi de geçelim Ömer Saraç. Trossard Beşiktaş'tan yıllık 6,5 milyon euro kazanacak. Burada da aslında önemli bir transferi pazarlıklar sonucunda ne kadar az bir fiyata ikna ettiklerini de göstermiş oldu Sayın Başkan. Serdar Dalı, bunu bilgiyle geçmiş olalım. Bonusları var söyle.

0: sözleşme maddesinde yaklaşık 2 milyon euroyu bulan bir bonus maddesi var. Gol asist katkısı sağlarsa burada bonuslar devreye girecek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım şampiyonluk bonusları da bulunuyor. Dediğimiz gibi Beşiktaş 3+1 yıllık sözleşmeye imza attırdı Leonard Trossard'a.
1: Can, bir imza parası olacak mı olmayacak mı, olmayacak gibi son haberler ama sende bilgi varsa onu da öğrenmiş olalım.
0: Evet, menajeri aslında sözleşme süresi konusunda diretiyordu ve imza parası istiyordu ama Trossard burada mevzuyu öğrendikten sonra, Beşiktaş'ın da kendisine duyduğu ilgiden sonra çok memnun olmuş ve Beşiktaş hangi şartları isterse siz de o rakamlara doğru yaklaşın demiş. Dediğim gibi hem 6,5 milyon euro net maaş kazanacak hem de Beşiktaş burada imza parası vermeyecek. Oyuncuya herhangi bir imza parası da ödenmeyecek.
1: Peki Efecan Öztaş, çok teşekkürler. Beşiktaş taraftarı da Trossard transferini seninle birlikte takip etti. Senin de emeğine sağlık diyelim. Mutlu sona ulaştı Beşiktaş Trossard'a. Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor Trossard'ın ve yıllık 6,5 milyon euroluk bir ücret, 3+1 yıllık bir sözleşme ve Beşiktaş bence son yıllarda yaptığı en önemli yaz transferini gerçekleştirmek üzere.
2: Evet, yani tabii konuşulan isimler de çok heyecan verici ama Trossard transferi bitmiş bir transfer. Güzel bir kontrat süresi. Rakamlar konusunda sevgili Efecan maliyeti düşük diye değerlendirdiklerini söyledi yani Beşiktaş kulübünün. Belli ki ortaya açılan rakamlar çok daha yukarıdaymış ve pazarlıklarla bu rakamlar 6,5'a kadar inmiş. Tabii bir dönem çok yüksek rakamları bunlar. Şu anda transferde bu kaliteye çıkmak istiyorsanız da vermeniz gereken değerler buralara doğru gidiyor. Hayırlı olsun Beşiktaş'a. Dediğim gibi heyecan verici, iyi yönetilmesi gereken bir transfer. Yani aldım hadi oyna değil, artık o yıldız yönetim kısmında da Beşiktaş'ın daha iyi adımlar atmasında da fayda olduğu kanısındayım. Ki olay biraz daha geçtiğimiz yıllardaki deneyimlere benzemesin ama mutlaka Önder Özen'in öncülüğünde diyeceğim. Çünkü futbolun tepe ismi olarak konumlandığı için İtalyano ile beraber buradaki süreçlerde iyi yönetilecektir.
1: Yani Kaya çok önemli bir transfer ki dediğim gibi yani son 4-5 yaza baktığımızda Beşiktaş taraftarı aslında böylesine bir ismin hep özlemini, hasretini çekiyordu.
3: Evet.
1: Çok çok önemli bir imza olarak görüyorum ki yani Trossard'ı kadroya katıyorsanız zaten, ki konuşulan diğer isimler de çok önemli isimlerdi, arkası da gelecek diye düşünüyorum.
3: Ya tabii, bir de şöyle bakmak lazım. Son 4 sezonda Beşiktaş zaten hem saha içi hem de saha dışında yönetimsel olarak da hani çok çok iyi yönetilmiyordu. Bu bir gerçek. Son dönemlerde yapılan, artık özellikle yeni sezonla beraber yapılan girişimler, gelen teknik direktör, yeni bir vizyon, yeni bir sportif direktör, bununla beraber Beşiktaş'ın ne kadar bu yaz transfer döneminde kaliteli, vizyonlu isimlere gittiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Trossard transferiydi. Tabii önemli olan bir diğer konu da şu: bu oyuncu transferini gerçekleştirdikten sonra Beşiktaş Rafa Silva yanılgısına düşmemeli. Yani Beşiktaş geçtiğimiz sezonlarda da illaki bir flash bir transfer yaptı. Ama Rafa Silva varken de önemli olan oyuncunun arkasını, yanını, etrafını doldurabilmekteydi marifet burada. Şimdi Trossard çok iyi bir transfer Beşiktaş için. Yine mesela sol beke yeni bir oyuncu alındı zaten. Onun performansı çok fazla merak edilecektir. Yine Trossard'ın önünde, yanında oynayabilecek, takım içerisinde özellikle orta alanda pas trafiğini gerçekleştirebilecek iyi isimlerle de bu transferin devam etmesi gerekiyor. Çünkü Trossard'ı aldık. Biz tamam, bu sezon çok iyi bir yatırım yaptık. Süper Lig'de zaten her türlü şampiyon oluruz düşüncesine kapılırsa Beşiktaş bu sezonda başarısız olur. Zaten hedefiniz şampiyonluk. Her sezon hep söylüyoruz bunu.
1: Yönetimin öyle düşündüğünü sanmıyorum. Bu arada şimdi Nübel geldi. Çok çok önemli bir transfer. Tabii, bana göre.
2: Ben çok şaşırdım bu arada. Nübel transferini Beşiktaş'ın bu kadar hızlı da bitirmiş.
1: Nübel, Trossard, yani şu ana kadar Beşiktaş çok önemli işlere imza
2: oynayan,
1: attı.
2: Bu kadar iyi bir kaleci almış onları.
1: Santrafor transferi zaten belli ki olacak.
2: Doğan Alemdar geldi.
1: Doğan bence yine çok önemli. Müthiş. Merkezde şimdi Orkun gibi bir isme sahip Beşiktaş. Savunma hattında da bence önemli bir isim transferi olacaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum, benim düşüncem o yönde. Konuşuracağız
3: bence
1: sonra
3: Beşiktaş bölümünde. Zaten.
1: Ama şöyle, yani Beşiktaş'ın hani yıldız statüsünde olan artık bence 4-5 tane ilk 11 oyuncusu var.
2: Var.
1: Yıldız statüsünde diyorum.
2: Az önce bahsettiğim konu da o. İşte bunları yönettiğiniz zaman da, o statüde olan oyuncuları yönettiğinizde başarı geliyor. İşte Galatasaray'dan girdik. Galatasaray bunu çok iyi yapan bir camia. Ve başarıyı bu anlamda bulabiliyorlar. Sizin de bu isimleri getirirken bir diğer taraftan yönetmeyi eğer başaramazsanız

0: da kopmalar yaşanıyor. Beşiktaş bu anlamda da bazı çalışmalar yapması gerekecektir.
1: Evet, çok önemli bir transfer. Trossard'ı daha geniş konuşacağız değerli izleyenler. Şimdilik bir fragman gibi de olsun. Beşiktaş bölümünde diğer isimleri konuşacağız tabii. Minik bir virgül koyalım. Biz yine Galatasaray'dan devam edelim. Okan Hoca'nın açıklamalarıyla devam edelim ama Trossard konusu çok önemli tabii ki. Diğer saat başında Trossard'ı, Beşiktaş'ın tüm transferlerini ve her şeyi konuşmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'la ilgili Beşiktaş bu yaz hareketli takımlardan bir tanesi, zaten öyle de olmasını bekliyorduk. Onun dışında Taner, sana şunu soracağım Okan Hoca ile ilgili. Şampiyonlar Ligi ile ligi götürmek kolay olmuyor dedi hoca. Yani genel röportajda bu biraz benim eleştireceğim noktalardan bir tanesi. Çünkü artık bu seviyede bir teknik adam, hı hı, Okan Buruk. Ki son olaraktan da yani son 16'ya kaldı Şampiyonlar, hı, Ligi'nde. Bakıyorsun birçok takım zaten artık hani üst seviyede oynayan birçok takım bunu uzun zamandır yaşıyor bu şekilde. Sanki artık hani bunun da çok konuşulmaması gerek gibi geliyor bana.
0: Şimdi şöyle, kendinizi konumlandırdığınız yerle alakalı bir şey. Neden bahsediyorum? Şimdi herhangi bir Anadolu takımı Ziraat Türkiye Kupası haftasında çift maça çıkmakta zorlandığını ifade edebiliyor. Ne diyor adam? Yani ligde maç var, Ziraat'te çıkacağız. Türkiye Kupası maçı var, sonra lig maçı, zorlanıyor. O kendi kadro kapasitesine göre bu yorumu yapıyor. Dönem dönem. Sen Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyorsun. Sen de kendi kadro kapasitene ve Şampiyonlar Ligi'ni hedeflediğin zaman diyorsun ki çift maç zorlanıyor. Peki kim Ziraat Türkiye Kupası'nda zorlanmıyor? Galatasaray zorlanıyor mu? Zorlanmıyor. Fenerbahçe zorlanmıyor. Trabzon zorlanmıyor. Belli takımlarda zorlanmıyor. Şampiyonlar Ligi'nde de belli takımlar zorlanmıyor. O zaman sen kendini konumlandırırken kadro olarak farklı yere koyman lazım. Aksi halde bu zorluğu yaşamayı sürdürürsün. Ya ben artık bu denli Şampiyonlar Ligi grubu deneyimi olan bir camianın ben Avrupa varken zorlanıyorum demesini kabullenemiyorum. Kadroyu buna göre şekillendirmek lazım. Yapıyı buna göre kurgulamak lazım. Gidecek gelecekler, çift kulvarı taşıyamayacak fiziksel duruma sahip olmayanları buna göre ya geliştireceksin, olmuyorsa yol ayrımı yapmak lazım. İşte Icardi ile niye yollar ayrılıyor? Bu yüzden. Yoksa Icardi lig şampiyonluğu için hedefliyor olsan Icardi kal derdin zaten. Adam ligde çift gol hanesine yine ulaşırdı bu sezon. Mutlaka ulaşırdı. Ama senin hedefin Şampiyonlar Ligi'ni de kaldıracak, çift kulvar yarışacak oyuncular. Hatta 3 kulvar, Ziraat Türkiye Kupası'nı da dahil ettiğimiz zaman 3 kulvar yarışacak oyuncular olması gerektiği için de Galatasaray bu yapılanmayı da sağlaması lazım. O yapılanmayı sağlamadığınız sürece olmuyor. Bir taraftan da Icardi'ye teklifte bulunuyorsunuz. Vardır yani, bir laf var yani, bu ne Paris, bu ne lahana turşusu derler. Yani bir tarafta diyorsunuz ki çift kulvar zorlanıyoruz, diğer taraftan çift kulvarda zorlanan bir Icardi'ye de teklif sunuyorsunuz.
2: Diğer yandan da şunun da altını çizmişti, geçtiğimiz sezonun Ocak ayında ders çıkardım dedi hoca. Hani bence burası çok çok önemli bir nokta, çünkü kadroyla alakalı bir orada da açıklamada bulundu. Çünkü bu sezon yine 3 kulvarda da yarışacaksınız. 3 günde bir maç oynamaya bu takımın artık alışması gerekiyor. Bu tempoyu kaldırması gerekiyor. Ama önemli olan nokta yedek kulübenizin de, geniş kadronuzun da bu maçlara hazır olması gerekiyordu. Galatasaray'ın geçen sezon Ocak ayındaki geniş kadrosuna, yedek kulübesine baktığımızda oyuna müdahale edecek oyuncu yoktu. Ahmet Kutucu kurtarıcı olarak giriyordu yani.
1: Burada bir virgül koyalım. Tabii. Spor gündemine bir ara. Değerli izleyenler, saat başında yeniden karşınızda olacağız.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Bir reklam.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan, yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Reklam.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
7: Şimdi Ajet
6: Jet Mobil'e gel.

0: A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam. Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Borsa haftaya düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,39 düşüşle 14.265,51 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,53 değer kazancıyla 14.321,19 puandan tamamladı. Endeks bugün açılışta önceki kapanışa göre 55,68 puan ve %0,39 azalışla 14.265,51 puana indi. Bankacılık endeksi %1,18, holding endeksi %0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,10 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen %1,38 ile ulaştırma oldu.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklam. A Spor Radyo.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünür.

A-Spor Radyo. Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam. A-Spor Radyo.

0: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Baktım, yaprağını kopardım
0: attım. A Spor Radyo.
2: Değerli izleyenler, Leandro Trossard transferini konuşacağız. Trossard'la birlikte 5.

0: Beşiktaş gerçekten çok önemli bir ekleme yapıyor kadrosuna. Uzun dönemdir konuşulan bir transferdi ve Trossard'a Beşiktaş artık kavuşmak üzere. Geçtiğimiz yılı Arsenal'da Premier Lig şampiyonluğuyla tamamladı ve işte o ilk fotoğrafta geldi. Leandro Trossard ve Başkan Serdal Adalı yan yana. 19.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak Trossard ve muhtemelen de büyük bir kalabalık Trossard'ı karşılıyor olacak. Adalı döneminin bence en önemli transferlerinden bir tanesi bugün İstanbul'a gelecek.
1: Yani en önemli mi bilemem ama çok önemli olduğu kesin. Yani burada mutlaka katkı sağlama konusunda, takıma dinamizm konusunda çok iyi işler yapacaktır. Ama isminin takımda bir heyecan uyandıracağı, taraftarı senin de söylediğin gibi akşam üstü, akşam saatlerinde havaalanına yönlendirebilecek bir ismi getirdi. Ve Sayın Adalı'nın da bence yönetim anlamında rahatlayabileceği bir isim. Anlamı şu, üstüne elbette bir baskı var ve böyle bir transfer yapmak yönetimlerin üstünden bir baskıyı da savuşturur. Şu an için böyle bir transfer ve bence Beşiktaş'ta birçok kesiminde mutlu olduğu bir oyuncu isminden bahsediyoruz. Bir azınlıktır muhtemelen Trossard'ın gelmesinden mutsuz olan Beşiktaş taraftarı. Ama kalite anlamında da eğer doğru kurgulanırsa geç kalınmış bir hamle olarak da görmüyorum. Yani Dünya Kupası görmüş ve Dünya Kupası'nda bulunan bir, hatta oradan gelen bir isim daha doğrusu, ismi bu tarihte bitirebilmiş olmak çok normal ve bence iyi bir süre.
0: Bence de Beşiktaş Kaya saha içerisine de bir teknik direktör aldı bence.
2: Kesinlikle, zaten şöyle bakmak gerekiyor. Ben de Trossard'dan devam edeceğim. Yıldız bir transfer. Beşiktaş taraftarının uzun aralardan sonra böyle bir oyuncuyu takıma transferini ve karşılamasını aslında ben de merak ediyorum. Akşam saatlerinde taraftarın büyük ihtimalle akın edecektir burada. Net olarak saha içerisinde Beşiktaş'a katkı sunabilecek. Az önce de değinmiştik. Etrafını doldurduğunuzda daha fazla sonuç alabileceğiniz ve teknik direktör konusunda da kesinlikle haklısın. Sportif direktörle başlayan bir süreç aslında burada. Gidilen transferler, yapılacak olan isim transferleri, geçmişte de Önder Özen'le beraber Beşiktaş'ın çok ciddi transferleri vardı. İyi isimleri vardı. Garanti isimleri kadroya katmıştı. Yine aynı vizyon çerçevesinde devam ediyor. Teknik direktörle ilgili şunu söyleyebilirim. Net olarak Trossard'ın gelmesinde büyük rol oynamıştır. Çünkü planlamasını, bu sezon içerisinde nasıl bir takım kuracağını, bunların hepsini anlatmıştır. Ya bu kolay bir şey değil. Gerçekten hani 4 sezondur bu ligin şampiyonu Galatasaray. Böyle bir yıldızı getirirken de zorlanabilirsiniz yani. Burada yanlış anlaşılmasın sözlerim ama çünkü Galatasaray 75 milyon euro Osimhen transferi gerçekleştirmiş. Sané'yi getirmiş. Yani her sezon Galatasaray bir yıldız katmış. Zincirleme bir şekilde devam ettiriyor. Bu rakiplerini de etkiler oyuncu getirmekte. Ya çok fazla para vermeniz gerekiyor ya da bu oyuncuyu sağlıklı bir şekilde projeye ikna etmeniz gerekiyor. Yani burada hem teknik direktörün hem sayın başkanın bence çok fazla emeği var belli. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda da yanılmıyorsam Serdal Adalı'nın bir açıklaması var. Trossard'a gitmiştik ama rakamlar daha da yüksekti. Daha da yüksek teklif etmiştik, olmamıştı bu sezon. Daha düşük bir rakama, maaşa bu transferi bitirdik demişti. Yani bu bakış açısında baktığımızda iyi bir transfer. Bu transferlerin devamı da gelecektir. Ama hocanın işte sürekli, biz nasıl biliyoruz hocayı? İlk 11'de değişiklik yapan. Yani Süper Lig'de, bizim ligimizde çok fazla sevilen bir şey değil bu tabii ki. Ama formayı kim hak ediyorsa, o hafta kim hazırsa ona göre bir kadro şekillendirmesi daha mantıklı olacaktır tabii.
0: Futbola futsalla başlayan bir oyuncu Leandro Trossard.
1: Çok belli değilim ama.
0: Ya dar alan yeteneğin de nereden geldiğini net bir şekilde açıklıyor. Yani top kontrolü, çabuk ayakların sırrı buradan geliyor.
1: Evet.
0: Ve onunla ilgili Mikel Arteta'nın bir açıklaması vardı. Onu antrenmanlarda ya da sağ dışında hani sakin ve sessiz olarak görebilirsiniz. Ama kazanma hırsı sebebiyle böyle antrenmanın daha yoğun olduğu zamanlarda biraz huysuz, soyunma odasında da biraz mızmızdır demişti. Tabii mızmız derken burada yakınan anlamında değil, sürekli arkadaşlarından daha iyisini talep eden anlamda. Mikel Arteta'nın bu sözleri de ne kadar zaten Beşiktaş'ın lider oyuncu, yani lider ruhlu bir oyuncu transfer ettiğini de net bir şekilde açıklıyor.
1: Lazımdı da bu arada.
0: Kesin.
1: Yani Beşiktaş'ın bir lider oyuncu profiline ihtiyacı vardı. Çünkü şimdi Orkun Kökçü bir lider oyuncu. Salih de geldi. Salih'i saha içerisindeki liderliğiyle alakalı şu an bir şey söylemem çok erken ama Orkun'un Salih transferiyle ilgili yaptığı açıklamalar

0: takımlara baktığımız zaman bir liderlik vasfını çok iyi gösterdiğini görüyoruz. Trossard'ına gelmiş olması bence kıymetlidir. Ve bu tarz lider oyuncular takımı ayakta tutar. Yani o pasifliği engeller, takım içinde dinamizmi sağlar, oyunun akmasını bile hızlandırırlar. Oradaki ifadeleri, söylemleri, soyunma odasındaki konuşmaları, bunlar kıymetli. Ve Trossard gibi bir ismin birincisi Beşiktaş'a para kazandırabilecek bir oyuncu olduğunu unutmamak lazım.
1: Tabii.
0: Yani bu profildeki bir oyuncu ki yaş olarak da sözleşme süresi içerisinde mutlaka bir hamle yapma ihtimali olabilecek ve teklif alacak bir oyuncu. Tahmin ediyorum ki Beşiktaş'a zarar ettirmez.
1: Son kontratı olmayacak dedi başkan.
0: Evet evet, yani bir satış olur. Ya yani bu oyuncu Beşiktaş'tan bedavaya çıkmaz. Bedavaya çıkıyorsa bile Beşiktaş o 3+1'i kullanır. O 3+1'lik süre içerisinde alabileceği maksimum verimle zaten o parasını yine çıkartır. Ondan sonra gönderir. Yani Trossard transferinde Beşiktaş ödediği her kuruşun karşılığını performans olarak oyuncudan elde eder. Yani performans elde edemiyorsa satıştan elde eder. Ama finalinde böyle bir isim bu fiyata ve bu fiyattan kalsın bu yaşa zarar ettirmez Beşiktaş'a. Çok kıymetli bir ticaret.
1: Bugün 19.30'da İstanbul'da olacak Trossard ve Beşiktaş'ta da 19 numaralı formayı giyecek. Arsenal'da da 19 giyiyordu. Belçika milli takımında 10 numara giydi. Ama kariyerinde genel olaraktan 19 giyen bir oyuncu.
2: Evet ya, yani milli takım performansı da iyiydi Dünya Kupası'nda.
1: 2 gol 3 asist 6 maçta.
2: Yani özellikle çaprazdan ceza sahası içerisine çekeceği şutlar, yine takımı yönlendirmesi, pas alternatiflerin çok yüksek olduğu bir oyuncu. O yüzden Beşiktaş'ın bu tür bir yıldız oyuncuyu bitirmesi gerçekten tebrik edilmesi gereken bir durum. Her türlü Beşiktaş takımını ayağa kaldıracaktır bu sezon. Nasıl geçtiğimiz sezonlarda Rafa Silva örneği vermiştik Beşiktaş için. Sahada ne kadar çok Rafa Silva varsa Beşiktaş'ta o kadar var diye. İyi olduğu dönemlerde de bu örneği vermiştik. Ama bu sezon evet, böyle bir Trossard Beşiktaş taraftarı görsün. Ayrıca Trossard'ların sayısının da artması lazım saha içerisinde. Yani bir oyuncunun ayağına bakmak yerine Beşiktaş'ın takım oyununu oynayabilecek bir sezona başlaması gerekiyor. Devamı gelecektir bu transferlerin. Evet, kaleci transferi çok iyiydi Beşiktaş'ın. İki tane çok önemli kaleci transferi gerçekleştirdi. İşte sol bek transferini gerçekleştirdi. Trossard aynı şekilde. Santrafor'da Trossard'ı anlayabilecek, beraber uyum sağlayacağı bir isime giderse de bu sezon Beşiktaş için iyi geçecektir diye düşünüyorum.
1: Yani şimdi Dünya Kupası'nda 6 maçta 5 gole katkı, 2 gol 3 asist ki Belçika ile çeyrek final gördü. Onun dışında Arsenal'da 8 gol 10 asisti var şampiyonluk sezonunda. Evet. 50 maç bu yıl, 56 maç ondan önceki yıl, 45 de ondan önceki yıl. Sonra zaten Arsenal'da devre arasına gelmişti 2022-23 sezonunda, orada da 22 maç oynadı devre arasında. Yani maç istikrarı olan, düzenli tabela katkısı olan, lider bir oyuncu. Yani böyle bir oyuncuya çok ama çok ihtiyacı vardı Taner Beşiktaş'ın. Beşiktaş gerçekten dediğim gibi, yani şöyle düşünüyorum, şampiyonluk sezonundan sonra gelen transferleri düşündüğümde buna Temi Abraham'ı da katabilirim. Bence Beşiktaş taraftarını en heyecanlandıran gün olabilir yani.
0: Bakın dış medyada yansımaya başladı zaten.
1: Evet, Arsenal'da açıklama yaptı. Onu evet, da söyleyelim. Beşiktaş'la anlaşmaya varıldığı konusunda transferi Arsenal'da açıkladı.
0: Yani birincisi bu sadece Türkiye'de ses getirecek bir hamle değil. Yani fiyat performans konusunda Beşiktaş'ın bence çok büyük faydalar görebileceği bir hamle. Oyundaki eğer yaralanma, sakatlanma geçmişini çok hatırlamıyorum açıkçası oyuncunun, ama şu anda kontrol şansım olmadı. Bu da iyi yönetilirse normal şartlar altında diyeyim, oyuncunun Beşiktaş'ta istenilen hücum performans. Çünkü neden istenilen? Şimdi Önder Özen açıklama yaptı, İtalyano da açıklama yaptı. İstedikleri oyunun çok hücuma çok hızlı çıkabilen, o geçiş oyununu çok iyi oynayabilen, oyunu rakibin 3. bölgesine yıkmayı başaran bir Beşiktaş ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Yani bekleyen, atağa kalkamayan, kendi ekseni çevresinde sürekli top çeviren bir Beşiktaş değil, dikine oynama konusunda yetileri çok kuvvetli bir Beşiktaş ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Buna dönük yapılan bir hamle ve Salih gibi Trossard'da bunu çok iyi yapabilecek oyuncular.
1: Şöyle söyleyeyim Taner, bu yıl bir kalça sakatlığı, bir de ayak bileğinden dolayı toplam 4 maç kaçırmış Arsenal'da. Bu yıldan önce de son 3 sezonda hiç maç kaçırmamış.
2: Çok istikrarlı bir oyuncu ya. Evet.
0: Çok evet, önemli.
1: Ya bu da çok önemli. Ve şöyle bir profilden bahsediyoruz. Kendisiyle yapılan röportajlarda ileride teknik adam olmak istediğini ve tam

0: Tamamen akıcı ve agresif bir hücum futbolu oynayan bir takım yönetmek istediğini ve anlayışının da bu olduğunu söylüyor. Bu da bence zaten oyuna bakış açısında net bir şekilde açıklıyor.
1: Eşleşiyor yani oyun tarzıyla da. Ya Beşiktaş'ın zaten bu seviyede transferi gerçekleştirdikten sonra da bu oyuncunun hedefinin farklı yerlerde olması, geleceği de görmesi bence çok çok önemli. Buradaki az önce konuştuğumuz en önemli konulardan bir tanesi detaylardan aslında oyuncunun son kontratı olmayacağı bakış açısında olması Beşiktaş'ın da. Yani Beşiktaş bu oyuncuyu değerlendirdikten sonra yarın öbür gün yollarını ayırmaya kalktığında, sattığında da sonuçta zarar etmeyecek bir oyuncuya gitti. Yani garanti bir oyuncuya gitti Beşiktaş. O yüzden Trossard isminin Beşiktaşlı taraftarları gerçekten çok fazla heyecanlandırdın. Hatta şunları da görüyorum ben sosyal medyada. İşte Şampiyonlar Ligi'nde şu kadar maç oynamış. İşte çeyrek final finale kadar çıkmış. Örnek veriyorum, işte Dünya Kupası'nda düzenli olarak forma giymiş. Maç istatistikler, rakamları ortaya çıkarılarak böyle Beşiktaş'ın çok iyi bir transfer aldığı yönünde taraftarın da heyecanlandığını görebiliyor. Çünkü son dönemlerde bu kadar çok Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir transfer ben hatırlamıyorum.
0: Yok.
1: Yani Quaresma'dan sonra illaki vardır iyi yapılan transferler. Ama kalite olarak çok değerli bir oyuncu aldı, evet, Beşiktaş şu an.
0: Yani BBC'nin onun için Level Up Monster diyor. Yani bir üst seviyenin canavarı diyor. Çünkü şöyle görüyorlar. Bir belgeselde diyorlar ki, yani insanlar her seferinde Trossard'ın geleceği en üst noktanın hep bu olduğunu düşündü.
2: O bir üste çıktı.
0: Ama o hep bir üste çıkmayı başardı diyorlar. Bence bu da yine Trossard'ı çok iyi anlatan noktalardan bir tanesi.
2: Eğer ki Süper Lig'de de bir üste çıkacaktı zaten, bu bile başlı başına yeterli Süper Lig için.
1: Her türlü çıkar bence burada.
2: Çıkmadan şu anki performansı bile Süper Lig için başka bir
1: kesinlikle
2: seviye. Bunun üstüne koya koya gelecekse de, ki bence Beşiktaş teknik heyetinin de Trossard ismine dönmüş olmalarının en büyük sebebi de sevgili Ömer'in bahsettiği gibi referans söylemler. Ya işte, oyuncunun sosyal CV'si de çok kuvvetli.
1: İkna edebilmek bence burada çok büyük bir başarı olarak görüyorum ben. Yani son dönemlerde
2: çok uğraştılar ama kaya.
1: Evet. Yani
2: Dünya
1: istedikleri gibi gitmedi hiçbir şey.
2: Daha başlamadığı dönemde yanılmıyorsam Beşiktaş başladı menajeriyle görüşmelere. Menajeri buraya geldi, Beşiktaş gitti. Yani şunu söylemediler, yani Dünya Kupası sonrası otururuz bakarız demediler. İlk andan itibaren, ki şunu söyleyeyim, yani Trossard'ın tek talibi Beşiktaş değildi.
0: Trossard gibi oyuncu zaten genelde tek talibi olmuş.
2: Çok fazla talibi vardı. Beşiktaş'ın ilgisi oyuncuyu aslında tavladı. Beşiktaş o kadar çok ilgilendi ki, o kadar çok hızlı davrandı ki, bir de şuna bakmadı yani, bir de Dünya Kupası'nı görelim demedi yani. Beşiktaş çok erken devreye girdi ve işi bitirdi.
1: Ama büyük transferlerde böyle oluyor. Mecburen,
2: evet,
1: ilgi
2: isteğinizi göstermeniz
1: gerekiyor. Evet, ortaya koymanız
2: yani
1: gerekiyor.
2: Trossard oyuncunun, yani oyuncu şu an Beşiktaş'ın isteğini çok iyi gördüğü için geldi. Kesin, aslında ilgisini. Kesin.
0: Yalnız şu çok değerli. Beşiktaş son 6 sezonda ya da 6 yılda diyeyim, geçici teknik adamlara dahil ettiğimizde 15 farklı teknik adamla çalışmış.
2: Kaçı geçti, kaç geçti? Pardon, sen bitir, ondan sonra soracağım.
0: 22 Haziran'da transfer dönemi açıldı. Bugün ayın 14'ü. Yani aşağı yukarı bir 3 hafta geçmiş, 22 gün geçmiş. Son yıllarda yani neredeyse sezon başına ortalama 2 teknik adam değiştiren bir takıma 22 günde Nübel gibi, Trossard gibi önemli eklemeleri yapmak, ki bence diğer transferler de değerli. Yani bu da kesinlikle Önder Özen'in özel bir başarısı ve ikna etmek. Bunu da es geçmemek lazım diye düşünüyorum.
2: Dersine çalışmak. Yani işi bilenle yürümek. Biraz öyle söyleyeyim. Beşiktaş bu anlamda iki dönemdir bence doğru isimlerle çalışıyor. Yani Serkan Reşber projesi, bu proje, yani futbolu eğer Serdar Adalı ben yönetiyorum deseydi sahayı da, o zaman bu transferlerin büyük bölümü gelmeyebilirdi. Büyük bir ihtimalde gelse bile menajerlerle geleceklerdi. Bu sefer Trossard olmayacaktı o isimler. Yine aynı paralar harcadığınız bambaşka isimler gelecekti. Trossard gibi isimler ise asıl başka isteyenlere gidecekti. Yani bu süreç biraz daha futbolun içinde olan ve futbolu gerçekten yönetmeyi bilenlerle yürümenin verdiği bir başarıdır bu. Ve bahsettiğimiz kısımda da iki dönemdir de Beşiktaş bence bu anlamda transfer harekatı konusunda doğru isimlerle çalışıyor. Ve bunu meyvesini toplayacak büyük ihtimal bu sezon.
0: Yani buraya şunu da eklemek lazım. Süreyi de kısaltalım. Geçen yıl 2 teknik adam, ondan önceki yıl 6 teknik adam. Ve böyle bir noktada göreve başlar başlamaz 2 konferans ligi finali olan, son sezon Roma ile birlikte, Bologna ile birlikte bir son 16'sı olan, ki orada da şampiyon Aston Villa'ya elendi.

0: Ligi'nde. Bir teknik adamı da, İtalya'nın yükselişteki teknik adamlarından bir tanesini de getirmek, hani o transferlere ek bir de bunu söylemek lazım.
1: Ya tabii ki şöyle bakmak lazım. Benim de anlatmaya çalıştığım aslında tablo buydu Beşiktaş'ta. Geçtiğimiz sezonlarda herkes bir suçlu aradı. Hiç kimse sorumluluğu üzerine alıp da hata bende ya da benim yanlış kararlarım var denilebilecek noktada değildi. Şimdi bu sezon başıyla sportif direktörün gelmesi, belli bir başarılı bir teknik adamı seçmesi, çünkü başarıya aç, hırslı bir teknik adam. Her ne kadar hani istikrardan yana kadro istikrarını tartışıyoruz, işte oyun tarzını tartışıyoruz ama bu gidilen isimler şu ana kadar Beşiktaş'ın gerçekleştirdiği transferler yeni sezona iddialı bir şekilde gireceğinin işaretidir. Yani her sezon aslında yine benzer transferler Beşiktaş'ta yapıldı. Hani dedik ya Immobile, Rafa Silva, yani bir sürü Abraham, yine üst üste yapılan transferlerdi bunlar. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı bence savunma kurgusu. Yani burada Ersin'in de geçtiğimiz sezonlarda sıkıntı çekmesine sebep olan savunma performansı ve takım savunmasıydı. Ya Beşiktaş bir türlü takım oyununu oynayamadı. Takım savunmasını yapamadı. Ama şu an Beşiktaş'ın kampta bile günde iki maç yapması, bunların dakikalarının düşmesi, bir maç temposunu teknik direktörün Beşiktaş'a bir şekilde yüklemeye çalışması ve diğer taraftan da yıldız isimlerin gelmesiyle beraber bu takıma bir ideal 11 çıkarması, bunların hepsini ard arda düşündüğümüzde Beşiktaş'ın bu sezon bu transferlerle, bu hocayla iddialı olacağını anlayabiliriz yani. Çünkü her sezon Beşiktaş mesela şampiyonluk yarışının içerisinde olamıyor. Hı hı. Çok basit ve kolay şekilde avlu atabiliyor. Evet, şampiyonu belirleyeceği performanslar sergiledi. Derbilerde örnek veriyorum. Geçtiğimiz sezon çok fazla olmasa bile yine bir iki maçta şampiyonluğun işte zirve yarışında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bir sonucu belirlemişti. Ama ondan önceki sezonlarda daha fazla etki etmişti. Bu sezon Beşiktaş'ın bu hocayla, bu tür transferlerle yani şampiyonluk yarışının içerisinde olması gerekiyor son ana kadar.
0: Bence zaten geçen yazdan farkı da hatırlayalım. Hani belki bir yıl öncesi ama çabuk unutuluyor tabii. Osay Samuel'le anlaştı Beşiktaş. Tamam. Açıklama yapıldı, gelmedi oyuncu. Yani kulüp resmi sitesinden geleceği tarih söylendi, gelmedi. Kai Walker-Peters'la anlaşıldı. O da gelmedi. Sonrasında başka isimlerde de bu yaşandı. Hani tam böyle oldu, oluyor, geliyor, gelecek ama günler geçti. Yönetimin üstünde baskı oluştu. Sonra bence Beşiktaş için bazı yanlış transferler yapıldı. En azından Beşiktaş hani ne yapacağını bilen, ki ben bunu 1 Temmuz'da artık hani olacağına ikna oldum. En azından kendi fikrimi söyleyeyim. Neden? Çünkü 1 Temmuz oldu. 30 Haziran'da sözleşmeleri dolan bazı oyuncuların hemen açıklamaları geldi. Teşekkür ederiz, yollarımız ayrılmıştır. Yani demek ki daha önce de bunlar planlanmış. Yapalım ve hemen şöyle. Beşiktaş göndereceği oyuncuları gönderdi. Birçoğunu. Ersin konusunda da, yani Ersin'le de ilgili konu, o da birkaç gün bekledi sadece. Sonrasında Ersin'e de teşekkür edildi ve hemen işte Nübel, Trossar, diğer transferler gelmeye başladı. Yani bu planlama, tamam çok önemli bir isim geldi ama bence Trossar'dan bile önemlisi bu planlama.
2: Bence de, ki mesela Ersin konusu da, yani Nübel netleşmeden Ersin gitmedi. Yani her şey bir şeye bağlanmış, süreçler yönetiliyor, bir plan var. Bir rastgelelik yok. Bence bu kıymetli. Yani bir şekilde baştan savma ilerleyen bir süreç değil. Yani Beşiktaş markasıyla yürünmüyor. Beşiktaş markasından da öte, evet, bir plan dahilinde yürünmesi de kıymetlidir. Ve bugün yapılan adımlar da şunu söylemek lazım. Yani Beşiktaş taraftarı elbette şampiyonluk hayaliyle çok uzunca bir süredir bekliyorlar. Ama olur da bu sezon bir bocalama dönemi gelirse bu muhtemelen bu yapılanmanın verdiği bir etki olacaktır ve bu yapılanma bir yerden sonra başarı getirir. Yeter ki o yapılanma sürecinde olabilecek tökezlemeler, zaman kayıpları, puan kayıpları, bunlar yaşandığında taraftar yönetim üstünde o baskıyı hissettirmesin. Çünkü yönetimler bu baskıyı gördüğü zaman planlamadan vazgeçip bir anda kaos transferine dönebiliyorlar. Beşiktaş'ta bunlar yaşandı. Bu yüzden sükunetli bir şekilde ilerlemek Beşiktaş için en büyük bir kazanım olur. Ve Sayın Önder Özen'in de hedefi bir şekilde taraftara aktarması gerekiyor. Yani siz bu transferlerle çıtayı nereye koyuyorsunuz? Bu sezon için ya da önümüzdeki sezon için. Nihayetinde vakti zamanında bu takım biz feda diyoruz dediğinde de bu taraftar bekledi. Ve fedanın sonunda şampiyonluk geldi. Önemli olan Beşiktaş'ın bir şekilde yoluna bakmasıdır. Ama şunu da söyleyeyim.

0: Beşiktaş çok önemli bir markadır ama tökezliyor. Şu anda tökezliyor Beşiktaş. Ve birileri koluna girdi, yürütmeye çalışıyor. Şimdi eğer ona koş denilirse muhtemelen yere düşecek.
1: Yine olmaz.
0: Sakin sakin ilerleyip, altyapısını iyi kurgulayıp, sonrasında hadi koş denmesi lazım. Bu gerekiyorsa bir sene sonra. Ama bu yapılanmayı sağlayanlar, taraftara bunu doğru izah ederse kazanan Beşiktaş olur. Eğer izah etmezler ve şampiyonluk parolasıyla biz sezona giriyoruz derlerse ve gerçekte aslında bu çok mümkün değilse, o zaman kaybeden Beşiktaş olur. Çünkü devre arasında bu taraftar bu yönetime çok büyük maliyetlerle farklı farklı oyuncular getirmeye zorlar.
2: Kesinlikle. Doğru, devre arasında bence o anlamda bazı yanlışlar yapıldı.
1: Devre arasında yapıldı, şu anki planlamada da katılıyorum. Yani şöyle bir gerçek var, son 4 sezonun şampiyonu bu ligde Galatasaray. Her sezon zaten kadrosunu en iyi şekilde güçlendirmeye çalışıyor. Rakipleri de bir o kadar para harcıyor. Fenerbahçe baktığımızda Galatasaray'a göre ciddi rakamlar da harcıyor. Şimdi Beşiktaş bu sezon, yine geçtiğimiz sezonlarda da harcama yaptı ama bu sezon daha iyi iddialı, daha iyi isimlerle bir kadro kurmaya gayret gösteriyor. Ya bu oluşumu sağlarken de rakibinizin durumunu da unutmamanız lazım. Yani bu sezon ben bu isimleri aldım, direkt Trossard'la ben şampiyon olabilirim, bir oyuncu bütün takımın kaderini değiştirebilir düşüncesiyle yola çıkarsanız bence de Beşiktaş sıkıntı yaşar. Çünkü bu işin sakatlığı var, cezalı olma durumu var. Evet, çok istikrarlı bir oyuncu. Hani çok nadir sakatlık yaşayan, üst üste maç çıkarabilen, yıldız bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu Trossard. Buna bir şey söyleyemezsiniz. Ama bunun planlamasını yaparken de işte onun alternatifi arkasında bekleyecek. Yani iki tane Trossard bekletemezsin. Ama onun ayarında olabilecek, takıma katkı sunacak isimleri de hazır tutmanız gerekiyor.
2: Yani şöyle bir planlama da var. Gerçi muhtemel 11 üzerinden konuşalım isterseniz. Tabii. Şu ana kadar oluşan 11. Şimdi kalede Nübel olacak. Beşiktaş'ta herhangi bir sürpriz olmazsa Doğan da bence en iyi şekilde Nübel'i yedekleyecektir diye düşünüyorum. Uttara Murillo kanatlarda savunmada. Calak Badu, ama oraya bir transfer daha yapılacağını evet düşünüyorum. Salih bir transfer, Orkun transfer gelmezse belki Endi'de, ama hocanın oyun planına baktığımda Endi'de oraya hiç oturmayan bir parça gibi gördüm açıkçası. Öyle, evet. Kanatlarda Trossard, Černý, ama Černý'yi yani ya önüne ya da onunla birlikte oynayacak bir isimle ben dahil olacağını düşünüyorum. Bir de santrofor transferi, ki şu anda Yankı Yo'da Beşiktaş'ın elinde önemli değerli golcülerden bir tanesi. Burada bence kritik görünen savunmaya bir hamle, merkeze bir hamle, bir de santrofor yapılacak bir hamle gibi görünüyor.
1: Bence kanat da gerekli.
2: Yani Černý noktasında.
0: Evet. Yani şimdi alternatifleri genişletmek lazım. Tabii. Şimdi bu kadro güzel. Kulübeyi de sayalım. Yani mevzu aslında biraz orada kopuyor.
2: Kulübe
0: yani,
2: biraz sıkıntılı şu anda.
0: Şimdi orayı tamamlamanız lazım. Çünkü rakiplerinizin de ilk 11'leri zaten çok iyi. Mevzu kopartamadığınız bir maçta ikinci devre ne yaptığınıza bağlı. O da kulübeden geliyor. Beşiktaş önce bir de orayı geliştirmesi lazım. Şimdi ilk 11 nezdinde müthiş bir kadro kuruluyor. Ama sen yarın Trossard'la alakalı örnek veriyorum, rakip çözdü oyuncuyu, kilidi açamıyorsun. Kimi alacaksın oyuna? Şimdi o kısımları çözmeniz lazım. Ve Beşiktaş biraz da aslında buraya çalışacaktır. Ve bu saatten sonra gelecek transferler, senin de bahsettiğin gibi stopere bir hamle, savunmaya bir hamle daha doğrusu bekliyorum. Merkeze bekliyorum. Ama özünde kulübeyi genişletme ihtiyacı var Beşiktaş. Kulübe derinliğini sağlamazsa Beşiktaş muhtemelen sezonda yine 20'den fazla sakatlık yaşayacak. Süper Lig'in ortalaması bu. 20 ile başlıyor, 40'a kadar gidiyor. Yani minimum 20 sakatlık yaşadığınız bir hikayede bile kulübeden çok ciddi bir destek almanız lazım. Ve şu an Beşiktaş'ın kulübesi bunu ne kadar sağlar kısmında benim soru işaretlerim var. Evet, ilk 11 çok iyi. Ama bir dönem şunu söyleyeyim, ben Beşiktaş'ın ilk 11'i şampiyonla kulübesi küme düşmeye oynar diye yorum yaptım, hatırlıyorum. Çok uzun bir zaman önce değildi bu. Ve o sezon Beşiktaş başarısız oldu. Çünkü kulübe destekleyemedi ilk 11'i. Hamle yapıyorsunuz karavana, hamle yapıyorsunuz karavana. Bir hamle yapıyorsunuz, oyunun gücü 11'im 21'im aşağıya düşüyor. Şey gibi, oyun konsollarındaki power güç gibi düşün yani. Bir adam oyun atıyorsun, takım bir anda 100'den 80'den 60'a düşüyor. Bir gedik oluşturuyorsun orada. İşte o yüzden Beşiktaş'ın ilk 11 nezdinde hiç sorunu yok. Ama kulübe derinliği olmazsa olmaz. Bu ligde şampiyonluklar ilk 11'lerden önce

0: Bence kulübelerden kazanılıyor. O kilidi zaten bu takımlar ortalama kadrolarıyla ligde büyük ölçüde maç kazanıyorlar zaten. Sen kulübeden ne yapıyorsun? Herkes ilk 11 odaklanıyor. Herkes derbiler odaklanıyor da şampiyonluklar Anadolu maçlarından ve kulübedeki kalitenden geçiyor.
1: Şimdi aşağı yukarı kulübeyi söyleyeyim ben. Taylan, Rıdvan zaten bunlar bekler.
2: Bekler evet.
1: Emirhan, Olayiten, Raşisa'yı yazdım ama yanına bir soru işareti koydum. Gitme ihtimali
0: var
1: yüksek.
0: Gibi.
1: İlhan Fakılı, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Kimoğlu.
2: Yani yedek kulübesinin daha fazla geniş olması lazım ve oyunu etki edebilecek oyuncularla evet bazı isimler orada etki edecek oyuncular var. Olması da gerekiyor. İlk 11 düzeyinde de net olarak mesela bir stoper takviyesi Akbadu'nun yanına Calo'nun performansı da tartışıldı zamanında. Orada bir tandem oluşturup
1: bence burada tam tersi de olabilir. Calo ve gelecek bir isim de olabilir. Akbadu da kulübeye gidebilir.
2: Ya benim gördüğüm sanki Akbadu biraz daha lider. Bunu çok fazla öne çıkaramadı. Belki kamp döneminden sonra görmek lazım bu sezonun başıyla. Calo da tabii ki ama orada bir tandem oluşturulursa. Ya
1: pasta çıkmak konusunda çok ısrarcı olduğu için İtalyano ve şu an Beşiktaş'ın topu alıp çıkacak ismi Endidi olduğu için bir de üzerine Agbado olunca Beşiktaş'ın geriden oyun kurulumu çok zorlanıyor. Çünkü Agbado'nun da ayağı temiz değil, Endidi'nin de değil.
2: O yüzden oradan bir oyuncudan vazgeçecek. Endidi'yi mesela ilk 11 düzeyinde ben Beşiktaş'ın kadrosunda değerlendirmem yeni sezona başlarken. Çünkü sezona başlangıcı, ortası ve sonu iyi bir şekilde düşünmek lazım. Ve iddialı bir yarışın içerisinde olmak istiyorsa Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ın sağ taraftaki oyuncusu Çerni olmamalı. Alternatif olarak kadroda bulundurabilirsiniz. Zamanında çözeceği maçlar da olacaktır. Ama çok fazla koşan bir oyuncu değil Çerni. Zekasıyla oynayan bir oyuncu. Ne zaman nerede ne yapacağı belli olmuyor. Evet, Beşiktaş'a katkıları olmuştur. Oraya da mesela Trossard'ı solda oynatıyorsanız sağ tarafta da net olarak iyi bir oyuncu profilde olması gerekiyor. Yani Çerni yeri geldiğinde ilk 11'de, yeri geldiğinde yedek kulübesinde olursa Beşiktaş garantiye almış alır bu işi. Çünkü Yapboz gibi düşünelim bunu. Stoper'de bir oyuncu ya bu sezon bununla idare ederim dediğin anda geçmiş olsun. Oturmuyor çünkü. Onu anlatmaya çalıştım. Trossard'ı aldın. Sen şimdi diğer kanadını da garanti bir oyuncu almazsan, iyi bir oyuncu almazsan ya da iyi bir santrafor almazsan yine aynısını çekeceksin. Rafa Silva gibi olabilir.
1: Planlama kaya yani bence Beşiktaş taraftarını da mutlu ediyor diye düşünüyorum. Yani tabii bu anlamda değerlendirenleri. Uttara geleceğiz ama ki Uttara da bu arada hani üzerine bayağı durulan bir isimdi. Hı hı. Başkanın da açıklaması var zaten. Hocamız hani Uttara'yı çok istedi diye. Uttara geldikten sonra Trossard'a gidilmesi bence Beşiktaş'ın ne kadar iyi taktik anlamda da bir plan yaptığını gösteriyor. Çünkü Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la ilk sezonunu hatırlayalım. Yani ilk sezon dediğim bu sezondan önceki ilk sezonunu hatırlayalım. Ferdi ve Tadiç vardı sol kanatta. Hı hı, yani hı. Tadiç tıpkı Trossard gibi kanattan oyun kurulumu yapan bir isim. Doğru. Ferdi de çizgiyi kullanan bir isimdi. Uttara da çizgiyi kullanan bir isim. Trossard da kanattan oyun kurulumu yapan bir isim. Yani bu anlamda da Beşiktaş bence Yapboz'un parçalarını çok iyi bir şekilde
2: iç koridorda açacaktır o denklemde. Ama şöyle bir durum da var işte. Rakip analiz yaparken nasıl mesela Fenerbahçe'de Asensio örneği verelim. Asensio'nun kilitlendiği maçlarda Fenerbahçe üretmekte çok zorluk çekti. Yani Trossard dar alanda tabii ki iş çözebilen bir oyuncu. Ama bu oyunu sadece bir yönlü değil de farklı yönleriyle de oynayabilecek bir teknik heyetin düşüncesi olmalı. O yüzden diyorum evet Çerni her ne kadar şimdi Agbadu, Çerni, Calo diyoruz mesela. Normalde ilk 11'de oynatacağın oyuncular tabii kağıt üzerinde. Oynattın da ama bunlardan daha ilerini de Beşiktaş'a katabilirsen o senin söylediğin işte Beşiktaş'ın sol taraftan gelme durumuyla alakalı bu sistem işlemedi diyelim büyük maçlarda. Farklı bir oyuncu profiliyle belki farklı noktadan çözebilirsin. Böyle düşünmek gerekiyor.
3: Ki Beşiktaş Lukaku'yu da istedi.
0: Yani Lukaku da gündemine girdi ama en son Lukaku'nun menajerinin açıklaması da
1: çok transferin olacağını
0: göstermiyor. Evet yani oyuncunun istemediği yönünde. Yani Beşiktaş burada Trossard'la Lukaku'yu biraz aynı anda hücuma sürme gibi bir plan da yapmış gibi gözüküyor.
1: Gerçi belli olmaz Saner. Yani menajer açıklamaları, transfer günden güne değişebilir.
2: Yani gizlenebiliyordur. Bir şey vardır yani illaki transferler tabii. Öyle. Okan yani Hoca mesela özür diliyorum. Geçtiğimiz sezonlarda Batshuayi ile alakalı soru yöneltildi. Gündemimizde yok dedi.
1: Yani sonra imza geldi.
2: Tabii imza geldi yani. Bu işler böyle oluyor.
0: Ben çok az yıllar önce bir anım var. Fenerbahçe Roberto Carlos transferini gerçekleştirdiğinde Nisan ayı

0: Lukaku daha çok heyecanlandırıyor olabilir insanları isim olarak da, ama Vlahovic ismi de bana biraz daha fazla, daha fazla şey vaat ediyor.
1: Gezen santraforu dediğimiz olayda Vlahovic daha fazla ön plana çıkar yani orada. Hem daha diri bana göre.
0: Seni?
2: Ya ben şöyle düşündüm. Vlahovic de bir noktaya kadar hala da Vlahovic gibi, ama Lukaku'nun Dünya Kupası performansı da bir kafamı karıştırmadı değil. Yani şimdi 90 dakikayı da aynı şekilde çıkarabilecekse Lukaku, neden olmasın diyorum. Ve Trossard'la olan uyumundan dolayı.
0: Orada çok büyük bir kazanım tabii.
2: Yani hala fizik gücüyle Süper Lig'de çok fark yaratacağını düşündüğüm bir
1: oyuncu. Sonradan gelip attığı maç da çok Dünya Kupası'nda.
2: İşte 90 dakikalık hani performansı evet. Nasıl olacak? Beşiktaş'ın bu arada oyuncuyla ilgili raporları istediğini biliyorum, ama yani son durum ne olacak onu biraz bekleyeceğiz. Fakat Vlahovic'le ilgili sıkıntı şu. Oyuncu Ağustos ayının ilk haftasını beklemek istiyor. Beşiktaş'ın da öyle bir zamanı var
0: yok,
2: mı?
0: Yok öyle bir zaman.
2: Değilim yani.
1: Avrupa'daki büyük takımlardan.
0: Aynen evet, gelecek mi?
1: Bekliyor. Barcelona hep ilk baştan beri söylüyorum var yani öyle bir düşüncesi gideyim diye. Eğer bir şart oluşursa. Ama menajeri işte çok zorladı. Ya
2: Barcelona da isterse gidiyor alıyor. Bu arada Trossard evet taşıyacak.
0: Nereden geliyor oyuncu acaba?
2: Uçak. Taşıyan uçak daha doğrusu. 19.30'da Trossard İstanbul'da olacak.
0: İsveç'in şu üstünden geçiyor gibi sanki.
2: Yani tam
0: göremezsem 3 saat. De. Şimdi saat 16.30, 19'da inecek. 19.30'da inecek. Bayağı uzak. Düsseldorf'a doğru gidiyor işte.
2: Evet. Almanya'ya doğru yöneliyor uçak.
0: Çok da izleyeni var biliyorsunuz bu uçak olayları.
2: Yeni çılgınlık bu.
0: Yeni çılgınlık. İnanılmaz. Yani inşaat izleme etkinliğinden uçak izleme etkinliği.
2: Güzel mesela, ben şu anda aldım böyle izliyorum. Keyifli yani. Böyle
0: bazen
2: yavaş yavaş gidiyor yani.
0: Bazen şeye bakıyorum böyle, oturuyorum işte sahilde oturduğumuzda önümüzden dev bir yük gemisi geçiyor. İnternette de böyle yük gemilerini falan nereden geldiklerini gösteren bir şey var. Arama yeri. Geminin adını yazıyorsun, rotasını sana gösteriyor. Çıkıyor, bakıyorsun dünyanın bir ucundan gelmiş, önünden geçiyor şimdi de izliyorsun gemiyi.
2: Yani hala iş makinesi izlemek tabii bir numaramdır o.
1: O ayrı çekirdek bir şey. Alıp herkes yani çok böyle.
2: O ayrı bir nasıl söyleyeyim ya, ayrı bir keyif ama uçakta bu arada hani buradan izlersek de sanki bir yarım saate İstanbul'a gelecek, hızlı da gidiyor yani.
0: Evet, hiç ben işte 19.30 bana çok geç gibi geldi.
2: Değil mi?
0: Tabii.
2: Ya belki hani çıkışı 19.30 olabilir.
0: Olabilir.
2: İşlemlerin ardından gibi düşünülmüş. Olabilir. Valla yani tamam, Beşiktaş'ta tabii Avrupa macerasına şimdi atılacak. Vlahovic gibi bir isim masada varsa Ağustos'a kadar beklenir mi? Gayet tabii beklenebilir ama
0: nasıl olduğuna bağlı oyuncunun bir de.
2: Ya o kadar planlamada hazır. Ben sanki Beşiktaş'ın artık daha böyle, çünkü hep beklenildi son yıllarda, hep son anlara kadar beklenildi. Sanki bu yıl daha farklı işliyor gibi plan. Çok bekler mi Beşiktaş, o kadar emin değilim.
1: Beklememesi de gerekiyor bence. Çünkü ön eleme maçları şu an zaten hocanın kafasında bir sistem illaki oluşmuştur. Bir şekilde oraları geçerim diye de düşünüyordur. Ama eğer ki Beşiktaş'ın elinde alternatif olarak o listede işte 3 isim belirlediyse, örnek veriyorum, birinci isim olmuyorsa ikinci isim mutlaka bitirmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Son güne kadar bekleyeyim işte bir fırsat olur. Biz zaten teklifimizi sunduk. Yani o bakış açısıyla ilerlediğinde sıkıntıya düşebiliyor kulüpler. Bu sefer o listedeki diğer oyuncuları da kaçırabiliyorsunuz. Yani transfer gerçekten hiç kolay bir durum değil. Erken yaptığınızda bazen ya keşke biraz daha bekledim diye biliyorlar. Bekleseydik diye biliyorlar yöneticiler. Fakat işte böyle yıldız isimler olunca da hemen bitirmeniz gerekiyor. Yani Trossard'ı diyoruz. Uzun zamandır Beşiktaş yönetimi uğraşıyor mesela. Evet, yani.
0: Trossard'la ilgili Beşiktaş biraz elini yavaş tutsa oyuncu şu an başka bir ülkeye gidiyordu. Yani muhtemelen uçak başka bir yere doğru gidiyor.
1: Türkiye'den Beşiktaş evet Trossard'la ilgilenirken diğer takımlar da devreye girebilirdi. Yani şu an hani böyle bir senaryonun yaşanmaması da Beşiktaş için şans verici bir durum.
0: Tabii.
1: Yani Fenerbahçe'de girebilirdi, Galatasaray'da girebilirdi. Öyle bir isim Trossard yani.
2: İster istemez dejavu oluyor taraftar. Çünkü Beşiktaş taraftar son yıllarda bunu yaşadı yani. Tam bitti bitiyor, geldi geliyor noktasına hayal kırıklığı yaşandı.
0: Ya, çok açık oynandı yani. Bu transfer çok açık ortada evet, yapıldı. Evet. Yani açıklamalar, söylemler, oyuncunun menajerinin gelmesi
2: şey gibi olmadı mesela. Nathan Ake transferi gibi olmadı.
0: Yok, bu çok ön planda evet. Yapıldı yani. Her adım
2: Nathan Ake'yi bir anda açıkladı.
0: Burada her adım kamuoyundaydı. Çok riskli bir iş bu arada. Yani sevgili Kaya'nın dediği gibi her an başka bir takım öyle bir ihtimali varsa biz de alırız o zaman diyebilirdi. Bizim de ihtiyacımız var. O zaman bize gelsin madem adam Türkiye'ye gelmeye sıcak.

0: işler böyle oluyor çünkü. Ya adam sana çelme takma niyetiyle yapmıyor aslında. Ha, görüşüyorlar, madem Türkiye gelebiliyor, bize gelse o zaman deyip devreye giriyor kulüp.
1: Yoksa ben de bir şansımı
0: sana garezi olduğu için falan
2: şey
0: değil.
2: Ise, ilk saatte ben söyledim ya, Manzambi Newcastle United alıyor. Hı. 60 milyon euroya. Aston Villa bir anda iş değişiyor. Tielemans'ın boşluğu falan derken, aa diyor 60 mı, ben 70 veriyorum diyor. Heh. Hemen
0: bu konu işte.
2: 70 anlaşıyorlar Freiburg'la.
1: Bir de şöyle
2: yani.
1: Bir şey var. Manzambi örneği verirken, Manzambi sadece bu Dünya Kupası'ndaki performansıyla keşfedilen bir oyuncu değil.
2: Avrupa Ligi finaline kadar
1: yıldır,
2: tabii.
1: Zaten 3-4 yıldır yanılmıyorsam bu oyuncu zaten sürekli konuşulan bir oyuncu. Yani doğru. Genç oyuncu, Türkiye'ye gelmek istemeyen bir oyuncuydu zaten. Hep yani bu oyuncunun peşinde çok fazla Avrupa'nın işte 5 büyük liglerinden teklif alan oyunculardan bir tanesiydi. Ama insanlar şöyle düşünüyor. Dünya Kupası'nda işte oynadı, gol attı, asist yaptı, mutlaka kaçırır. Yok, öyle değil tabii ki bu oyuncu. Kumaşı çok farklı bir oyuncu.
2: Zaten Dünya Kupası kadrosuna girmen için de öyle ya da böyle zaten başka kesinlikle özelliklerin olması lazım.
1: Yani o yüzden bu profildeki oyuncuları bitirebilmek de çok büyük bir başarıya gerektiriyor. Ama Beşiktaş'ın tekrar edeyim yani Trossard transferinde rakipleri mutlaka bir yoklama çekerdi. Ya şimdi örnek veriyorum, Galatasaray'da kanatlar Sané, Barış Alper Yılmaz, işte Yunus değerlendirebiliyorsun. Galatasaray Noalang'i kiralık çözmüştü geçtiğimiz sezon. Devam etmişti bir şekilde. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun, Kerem Aktürkoğlu, Greenwood yine alternatif olarak elinde değerlendirebileceği bir sürü oyuncu var. Evet. Oğuz vesaire derken hani nenesinden tut, bir sürü oyuncu var. Şimdi Beşiktaş'ta da bir tane zaten o bölgede oynayacak orijinal bir kanat oyuncusu yoktu Beşiktaş. Evet. Geçtiğimiz sezonla sürekli devşirme oynattı hoca. Yani bu kadar çok açık oynamak bana göre de çok riskli. Ama çok iyi bir şekilde iletişim kurmaları, menajerinin buraya gelip gitmesi, Beşiktaş öyle ya da böyle iyi şekilde bitirdi bu transferi yani.
2: Şimdi bence az önce Taner'in dediği nokta çok önemli. Ben de yani neredeyse her yayında söylüyorum. Geçen yıl söyledim. Ondan önce söyledim. İsmail Hoca'dan yine örnek vereceğim, aklıma geldi. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'ye geldiği son sezonda Szymański transferi, Bekao transferi, Djiku transferi yapılmıştı. Yani bazı transferleri söylüyorum. Szymański yanlışım yoksa 9.75 alındı. Fenerbahçe zaten aşağı yukarı aynı ücrete gönderdi. Bekao 8.5 alındı. Belki şu an daha az ama Bekao'ya gelen teklifler vardı. Satsaydı Fenerbahçe yine zarar etmeyecekti o dönemde. Djiku'yu da bedelsiz aldı. Fenerbahçe bonservisle Spartak Moskova'ya gönderdi. Evet, şimdi tamam. O dönem şunu söylemiştim. Beşiktaş'ta o dönem Amarty gibi, belki taraftarların hani hafızalarında çok iyi yer edinmedi. Biraz da bu isimleri duymak istemiyorlardır eminim ama örnek için biraz vermiş olacağım yani. Amarty gibi, Eric Bailly gibi, Chamberlain gibi isimlere gitti Beşiktaş. Ve o dönem ben hep şunu söyledim. Yani Beşiktaş'ın gittiği oyuncuların geri dönüşü yok. Mali anlamda bir geri dönüşü yok. Az önce Taner sen de söyledin. Nübel 29 yaşında son kontratı olmayacak.
0: Olmayacak.
2: Trossard 31 yaşında son kontratı olmayacak. Salih Özcan 28 yaşında son kontratı olmayacak. Yani olmayacak derken illa satmak zorunda değilsin ama satabilirsin yani.
0: Doğan Agündar.
2: Performans alıp. Doğan aynı şekilde. Uttar'a 21 yaşında zaten son kontratı olmayacak. Yani buradan başkanın şu açıklamasına bağlayayım. Eski yönetim diyor 100 milyon euro harcadı ama o paranın bir karşılığı yoktu. Evet biz para harcıyoruz çünkü oyuncu alıyoruz ama bizim harcadığımız paranın bir karşılığı var diyor başkan.
0: Beşiktaş 100 milyon euroyu bu vitrinde harcarsa o 100 milyon euroyu geri kazanır. Yani muhtemelen aldığı oyunculara harcadığı para 100 milyon olursa, bu ortalamadaki oyunculardan bahsediyorum, muhtemelen o parayı geri alır zaten. Yani sportif olarak aldığı başarıdan, oyuncuyu sattıktan sonra gelen paradan, bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman Beşiktaş şu anda ticari anlamda doğru bir adım atıyor. Kesin. Karlı bir alışveriş yapıyor. Ama burada oyuncuların, şimdi Chamberlain konusu, yani burada bas bas seslendik yani. Oyuncunun yaralanma, sakatlık geçmişi çok fazla, Beşiktaş için riskli dediğimiz zaman tabii ki transferin de büyüsüne kapılmış olan birçok taraftar dedi ki, siz Beşiktaş'ın yeni transferini niye kötülersin? Ama gerçek buydu. Yani futbolun doğası bunu gerektiriyor. Bunu söylediğimiz için de dönemin başkanı geçip basın toplantısında biz eleştirenleri adeta tırnak için linçleyin dercesine ifadelerde bulunuyordu. İşte bu şekilde yönetilmekle bu şekilde yönetilmek arasında farklar var. Ve şu an Beşiktaş bence sağlıklı bir zemine oturuyor. Dediğim gibi taraftar da nihayet de futbolun bir paydaşı. Taraftar da bu zemin içerisinde doğru bir şekilde yönlendirirse eğer siyah beyazlılar, muhtemelen istediği başarıyı çok uzun bir süre geçmeden elde ediyor olur.
2: Düsseldorf'u da geçti.
0: Dediğin gibi de çok hızlı gidiyorlar.
2: Ama şöyle söyleyeyim. Düsseldorf İstanbul arası 3 saat 15 dakika gibi. Yani şu anda hesaplasak aşağı yukarı tamam yine o saat oluyor yani. 7.30 gibi oluyor.
0: Olabilir. Doğru.
2: Ama uçak hani bize şey geliyor. Buradan izleyince çok hızlı gidiyor gibi.
1: Hemen gelecek gibi görünüyor ama öyle değil yani.
0: Muhtemelen uçakta uçak yani.
2: Ha, uçak evet.
0: O yüzden böyle gidiyor olabilir yani. Sevgili
2: Ömer. Tarifeli değil tabii ki.
1: Daha hiç sevmem biliyor musun? Şu an hani kampa gitme planım var. 3-4 saat sürüyor. Acayip sıkılıyorum. Maksimum uçak yolculuğu yani, bir saat olacak benim
0: ben
1: için.
0: Ben buradan yani. Iğdır'a uçtum. İstanbul'dan Karagümrük Iğdır maçını izlemek için. TFF 1. Lig maçını. İstanbul'dan Iğdır'a giden bir Iğdır'ın başkanı, Karagümrük'ün başkanı Süleyman Urma muhtemelen vardı. Bir de ben olabilir. Hiç beş gece öyle bir yolculuğumuz oldu. Yol bitmiyor. Böyle 2 saat, 2,5 saat geçti. Bir baktık Sivas'ın üstündeyiz daha. Bir o kadar daha
1: sanki var. Sanki yurt dışına çıktık diyorsun.
2: Ama şöyle bence. Şimdi hani biz de maaşlardan dolayı fazlasıyla seyahat ediyoruz. İşte Iğdır'a, Kars'a ya bu yıl gittik ya geçen yıl yani zaten gidiyoruz.
0: Evet.
2: Bazen o 2 saatlik yolculuk uzun gibi gelebiliyor. Aynen sana geldiği gibi. Ama bu yaz işte daha yeni 12 saatlik bir yolculuk yaptım. 12 saat olacağını biliyorsun ya. Kabullendim yani bilmiyorum.
1: Bıraktım diyorsun.
2: Ama yani. Daha önce de yapmıştım yani. Bir 21 saat yapmıştım işte bir yine 12 saat yapmıştım. Tamam falan dedim mesela çok hızlı geçti. Normalde 12 saat çok uzun yani. Yani birçok yurt içi uçuştan daha hızlı geçti yani.
1: Ya
2: gittim yerle de alakalı olabilir bilmiyorum.
1: Ben hiç
2: yani.
1: 12 saat yolculuk yapmadım şu an. Yine Dünya Kupası için bir aslında gitsem mi gitmesem mi tam böyle bir arafta kaldım. Sonradan dedim burada kalalım. Ama yani bu uçak yolculukları dediğim gibi 3 saat çok fazla geliyor. Ha, bana evet. Çok fazla geliyor yani. İnsan sıkılıyor. Bir saatte nereye hiç uçak diyorsun ya sonuçta. Bir saatte yeter ama orada da tabii ki mesafe var. Özel uçak olunca futbolcular için az önce uçakta uçak dediğimiz konu aslında o. Yani daha rahat bir şekilde de futbolcular gelebiliyor burada. Şimdi uçağın içinde de Trossard olunca Beşiktaşlı taraftarlar için onlar için bu 1 saat olarak da algılanabilir. Şimdi biz çok sürüyor diyoruz ama onlar her an
2: bir ekranı
1: tabii yani. O heyecanla yani, o sürenin zamanın nasıl geçtiğini anlamazlar yani.
3: Beşiktaş Trossard'a kavuşacak. Son bölümdeyiz bu. Son dakikalardayız bu bölümde. Biraz şu santrafor transferini konuşalım. Yani tabii Lukaku Vlahovic dedik ama Kaya. Yani belki de başka bir isim de olacak. Yani ben Beşiktaş'ın listesinde sadece iki isimden oluştuğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Ya orada da Beşiktaş'ın sıfır risksiz bir oyuncuya gitmesi lazım. Yani yine Trossard'a benzer. Yıldız bir oyuncu da olabilir bu. Maç kaçırmayan, tabela anlamında katkı sunan, sürekli ve devamlılığı olan, istikrarlı bir oyuncuya gitmesi gerekiyor tabii ki burada. Çünkü Beşiktaş Abraham transferini gerçekleştirdiğinde şunu gördük yani. Çok iyi bir isim evet. Abraham Beşiktaş o geçtiğimiz sezonlarda da yaptığı transferde Beşiktaş'a net katkı sağlar dedik ama sonuca gidemedi oyuncu. Evet, çok fazla takıldı.
2: Katılıyorum zaten ben o dönemde yani şöyle uyuşamadık taraftarla yine aynı noktada. Ben dedim ki Temi Abraham çok değerli bir isim ama başkanın dediği gibi ben dünya yıldızı alacağım demişti başkan. Bir dünya yıldızı değil. Yani yıldız der misin dersin ama dünya yıldızı o farklı bir nokta.
1: Tabii.
2: O değil.
1: Yıldız ama, diyebileceğin oyuncu. Tabii
2: ama
1: yıldız
2: yine de
1: oyuncu
2: önemli yani. Bir isimdi ve zarar etmedin. Yani bu anlamda da önemli bir transferdi bence.
1: Ya Beşiktaş'ın elinde şu an zaten oh var ama buna şöyle bakmak lazım. Mesela Beşiktaş geçtiğimiz sezonlarda oh'la büyük maçlarda ne yapabildi? Bu da önemli.
2: Zaten yarım dönem oynadı. Galatasaray maçında iyi değildi. İçerideki maçta istediğini yapamadı. Fenerbahçe deplasmanında da hani çok ortada yoktu. Yani iki maç düşünüyorum. Çok
1: yani Anadolu
2: bir şey üretmedi.
1: Anadolu kulüplerine karşı tabii ki bu tür oyuncularla sonuca gidebilirsiniz. Sonuç küçümsediğim için söylemiyorum ben bunu. Çünkü taktikler sizin takım ne derler bütçeniz, oyunculara ayırdığınız ve imkanlar sunduğunuz çok farklı. Böyle bir gerçek var ortada. Ama bu oyuncunun da ya da gerçekleştirdiğin transferlerinde çok üst düzey seviye ortaya koyması lazım. O yüzden hani o zaten evet Beşiktaş'ın elinde olması gereken bir oyuncu. Oyun tıkandığında oyunu atabileceğin bir oyuncu. Ama tabii ki Beşiktaş'ın şimdi Trossard transferini yaptıktan sonra oraya sıradan bir oyuncu transferi yapamazsın zaten santrafora. Yine aynı kalitede, aynı ayarda. Hani Vlahovic hep söyledim Süper Lig'de izlemek istediğim oyunculardan bir tanesi. Bence çok iyi bir oyuncu. Lukaku da aynı şekilde bahsettik ama burada hani Beşiktaş

0: Vlahovic'in profiline hangisi daha fazla uygun dersen Vlahovic'i ben tercih ederim. Ve geçtiğimiz sezonlarda zaten oyuncunun bir sakatlığı olmasaydı yine buralar çok fazla konuşulmazdı. Bu sezon o sakatlık sonrası süre almasına rağmen iyi bir tabela yaptı zaten. İlla ki Beşiktaş'ın orada bir C planı vardır. A planı Vlahovic ise, B planı Lukaku ise C'de vardır elbette.
1: Bizim de A planımız araya gitmek. Hemen A planını devreye sokuyoruz. Araya gidiyoruz değerli izleyenler. Saat başına karşınızda olacağız.

0: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Spor Radyo. Reklam.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Mason Greenwood'la 4 yıllık anlaşma sağladı Fenerbahçe. 40 milyon euro bonservis bedeli ve şampiyon olunduğu takdirde de 2 milyon euroluk bir bonusu içeriyor bu anlaşma. Cihan Kamer'le Oğuz Çetin hala Marsilya'dalar ve imzaların atılmasıyla birlikte de Fenerbahçe'nin Greenwood'u İstanbul'a getirme planı var. Biz de bu transferi

0: transferin artık son detaylarını konuşacağız. Valla Beşiktaş, Trossard, Fenerbahçe, Greenwood. Önce şunu söyleyeyim yani. Tabii Fenerbahçe üzerinde konuşacağız ama hani Galatasaray'ın da hem transferleri gelecek hem de mevcut yıldızlarına baktığımda bence Süper Lig'in son yıllarda en özel sezonu olabilir bu. Ya da en evet. özellerinden bir tanesi olabilir. Öncelikle bunu söylemek lazım. Devamında Taner, yani Greenwood işi artık bitti gibi. Bugün yarın bir resmi açıklamanın gelmesiyle birlikte sanıyorum Fenerbahçe taraftarlar da şöyle bir of çekecekler.
1: Ama acaba Fenerbahçe Greenwood'da çok mu odaklandı? Yani evet, yani Ake transferi tamam.
0: Şöyle düşünün, ama biraz Trossard transfer, yani bu tarz transferler çok hızlı bitmiyor.
1: Yo, ben onda değilim. Greenwood evet zaman alır ama Fenerbahçe'nin ihtiyaçları sanki devam ediyor. Yani Greenwood'la bitmedi konu daha. Yani hala daha bence bir savunma ihtiyaçları var. Hala daha merkez orta saha ihtiyaçları var. Kulübeyi derinleştirme ihtiyaçları var. Fenerbahçe'nin santrfor konusunda da belki de adım atma ihtiyacı var. Şimdi burada evet Greenwood mutlaka gelsin.
0: Ben de sana şöyle ekleme yapayım o zaman. Çok ihtiyaç saydın. Doğru. Hı hı. Ama bir de gitmesi gereken oyuncular var. Orası da çok kalabalık.
1: Orada yani. Da bir ihtiyaç var. Şimdi hep Greenwood konuşuluyor ama asıl gündem Greenwood tamam bitsin ama diğerleri ne olacak? O kısımda bir hala bir yavaşlık var Fenerbahçe'de.
0: Yani Greenwood transferi yani dediğimiz gibi çok kolay bitmesi beklenen bir transfer değildi. Roma Fenerbahçe'nin rakiplerinden bir tanesiydi. Atletico Madrid yine Fenerbahçe'nin rakiplerinden bir tanesi olarak hep konuşuldu. Kangin Lee'ye gitti Atletico Madrid. Roma'da Marsilya'ya yüksek bir bonservis önermesine rağmen oyuncuya daha yüksek maaş veren taraf Fenerbahçe oldu ve bu şartlarda da Greenwood Fenerbahçe imzayı atmak üzere. Şimdi tabii Greenwood'da oluşacak biraz takım yapısını konuşabiliriz. Yoksa bu transferde aslında bence çok konuşulacak bir detay kalmadı. Yani bir tek ıslak imza kaldı. Onun da evet. dediğim gibi bugün yarın olmasını bekliyoruz. Şimdi Kaya baktığımızda kalede Fenerbahçe Ederson da devam edecek çok büyük ihtimalle. Ake'nin evet. gelmesi de bence zaten bunu destekleyen bir nokta. Ake Şikrinyar yine tandem olacak gibi. Fenerbahçe'nin elinde fazlasıyla sağ bek var. Yani Semedo var. Onun dışında hocanın Oğuz Aydın'ı da kanat kullanabileceği savunmada konuşuyor. Mert Müldür var. Bence Mert yine iyi performans sergiliyor oynadığı dönemlerde. Her ne kadar katılmayanlar olsa da. Bir de Mimovic'in kampta çok yüksek bir performans sergilediği ve belki de kalabileceği konuşuluyor. Yani bu anlamda 4 tane zaten sağ bek var. Solda şu anda Archie Brown var. Ake'nin stoper tandemine eklenmesiyle birlikte Osterwold'e muhtemelen yine bek rotasyonuna geçecek. Savunmanın önünde Kante, Gendouzi, İsmail, Fred, yine orada da sayısal anlamda bir zenginlik var Fenerbahçe'de. Kanat Greenwood, Nene, merkezde Asensio, Talisca, solda Kerem, Musa, Batabi. Yani gidecek bu oyunculardan bazıları belki ama santrafor'da da Vedat'ta şu anda Sidiki Şerif var. Taner doğru söylüyor, eksikler var Fenerbahçe'de ama şöyle bir baktığın zaman da gerçekten çok zengin bir kadroya sahip Fenerbahçe.
2: Ya kesinlikle çok kalabalık bir kadrosu var. Yanlış hatırlamıyorsam 23 tane de yabancı oyuncusu var. Ake transferiyle beraber. Yani elden çıkarmanız gereken oyuncuların sayısı da burada bir aile fazla Fenerbahçe'de. Ama şu da var, şimdi bu kurguyu sağlıklı bir şekilde yapmanız gerekiyor.
0: Doğru.
2: Ake transferi, Şikrinyar'la beraber stoper tandemin oluşturduğumuz ya da oluşturduk dediğiniz durumda Osterwolde'yi sol bek mi, sol stoper mi ya da Şikrinyar'a bir sakatlık cezalı oldu, onun yerine kimi? Yani Çağlar'la olmayacak bir süreç. Biz bunu gördük bu geçtiğimiz sezonda, geride bıraktığımız sezonlarda. O yüzden Fenerbahçe'nin mutlaka stopere de bir yerli takviye hamlesi yapmakta fayda var. Hani Fenerbahçe'nin daha geniş kapsamlı, işte Avrupa'da da önü açık olacağını düşünürsek, hem Süper Lig hem Ziraat Türkiye Kupası. Şimdi öte yandan orta sahaya geldiğimizde çok fazla oyuncu var. Hocanın nasıl bir şablon ortaya koyacağı önemli bence orta sahada. Nasıl bir oyun oynayacağı önemli. Hangi oyuncuları tercih edeceği de buradaki tabii önemli. Ve burada da Kante'ye verilen rakam çok bu yönetimi rahatsız ediyor. Ama Kante'nin bu sezon takımla beraber kamp geçirdikten sonra sezona başlangıcını orada görmek gerekiyor. Belki Fred ayrılığı gerçekleşebilir mi? Ama İsmail Kartal'ın en beğendiği oyunculardan bir tanesiydi. O dönemki Fred değil. Yani İsmail Hoca da belki o dönemki İsmail Hoca da olmayabilir. Ya üstüne koyarak devam edecek ya da aynı performansta da yerinde de sayabilir. Bunu bilemeyiz. Fakat şöyle bir durum var. Fenerbahçe'nin net olarak zaten Greenwood transferinden sonra kanattan elinden çıkarması gereken oyuncu sayısı bir

0: hayli fazla. Oradaki oyuncularla yolu ayrımına tabii ki gidecektir. Net olarak santrafor transferi. Yani şöyle özetleyeyim ben. Bir yerli stoper ya daha Fenerbahçe'ye. Çünkü bu eldeki oyuncular sıkıntı çıkarabilir. Bir santrafor ve Fenerbahçe'nin yine hani orta alanda çok fazla oyuncudan çıkacaksa eğer bu durumda bir transfer yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Asensio'lu Fenerbahçe çok iyi bir geçtiğimiz sezonlarda oyun oynadı ama İsmail Hoca'nın tercihi ne olacak burada? Elde Talisca gibi bir oyuncu da var. Yani aslında burada Fenerbahçe'nin almaktan çok bu oyuncuları nasıl kullanacağı ve hangi oyuncularla yolları ayıracağı konusu merak konusu ve zor iş. Çünkü kayıt da bu teknik ekibe katılırken ben şöyle görüyorum, İsmail Kartal'ın sigortası olarak gözlemliyorum bu durumu. Çünkü İsmail Hoca istenilen seviyede bu sezon takımı götüremezse, daha doğrusu Fenerbahçe'nin sigortası demek daha mantıklı. Hemen kayıt hamlesi gelebilir orada. Yani orada bir başkan ince düşünmüş. Benim görüş açım bu şekilde. Ama kadroya gelecek olursak da dediğim gibi, evet sen zaten 4 tane sağ bek saydın şu an. Onların içerisinden de eleme yapması gerekiyor. Tabii. Ya zor yani. Greenwood tamam bugün yarın bitti gelecek. İşte yarısı Manchester United'da, yarısı Marsilya'da. Belki o detaylarla alakalı konular, belki değil bunlar konuşuluyor. İmzanın gecikmesiyle alakalı. Bu transfer öyle ya da böyle bugün yarın bitecek. Ama diğer alanda da planlamayı çok sağlıklı yapmanız gerekiyor.
1: Ya oyuncunun galiba bonservisinin %8.5'i de kendisinde.
2: Evet evet, oyuncu oradan güzel bir anlaşma yapmış. Tabii bu kısım FIFA nezdinde ya da işte kontratlar nezdinde hukuk olarak ne kadar doğru kabul edilir o kısım tartışılır ama nihayetinde oyuncu üçüncü taraf olarak geçmiyor. O yüzden kendi haklarıyla ilgili bir isteği olduğunda da kabul görmüş. Önce olabilir. Nadir görülen bir şey.
1: Şu geldi benim aklıma. Bundan sonra hani her oyuncuya belli bir hani net bir pay
2: kendi bonservisinde.
1: %5'er oyuncunun kendisinde olabilir
2: fena
1: mi?
2: Fena fikir değil. Ama sonra önünü bir açtığınız zaman bu da masada konuşulur.
0: Kulüpleri de zor durumda bırakabilir.
2: Yani. Evet, o masada konuşulur. Sonra bir yerden sonra yasaklanır bu kontratlarda. Der ki yok olmaz böyle şey derler ya. Şimdi %8 küsürlük bir anlaşma dediğiniz zaman da Greenwood'un buradan ciddi bir gelir elde edeceğini de söyleyelim.
1: Tabii.
2: Doğal olarak oyuncu da biraz maddi anlamda konuya bakacaksa da onun için çok karlı bir alışveriş.
1: Şöyle gibi aşağı yukarı yani her yaptığın transferde bir imza parası alıyorsun gibi.
2: Artı imza parası alıyorsun.
1: Onu almasan alıyorsun zaten.
2: Ama onu alıyorsun
1: iki imza parası gibi düşün.
2: İki imza parası. Tabii. Güzel anlaşma. Yani ben de futbolcu olsa ben de koymak isterdim.
3: Peki şimdi Kayan dedi ki Taner, Osterwold hani stoper tandeminde mi olacak? Yani o rotasyonda mı olacak? Solda mı olacak? Yani eksiklik var evet derken sen Osterwold'i nerede değerlendirdin?
2: Ya ben üçlüde de Osterwold'i değerlendiriyorum.
1: O da ayrılabilir de belki de yani.
2: Tabii tabii, yani şimdi üçlü oynadığınızda da Osterwold orada performans veriyor. Dörtte oynadığınızda stoperde de oluyor. Solda da oluyor. Osterwold'i farklı planlarda oynadı. Fakat ne Osterwold'e ne de Çağlar bende bir Abdülkerim Bardakçı, bir Sanchez heyecanı yaratmıyor. Öyle değerlendireyim konuyu. Şimdi hedefiniz bu Süper Lig'in şampiyonluğu, hatta Avrupa'da bir şeyler yapmaksa ilk hedefiniz son şampiyonun mevkidaşlarının önüne geçmektir. Ne Abdülkerim ne de Sanchez şu anda bu iki oyuncunun gerisinde değiller. Bir kere Fenerbahçe evet Ake transferini yaptı ama önce savunma konusunda sınıf atlaması lazım. Bakın şu anda Fenerbahçe hücum hattı konusunda öyle ya da böyle Galatasaray'la aynı gol sayısında sezonu bitirdi. İki takım da aynı gol sayısını attı. Yediğin 7 tane fazla golle şampiyonluktan oldun. Doğru mu? Böyle oldu.
1: Öyle oldu.
2: 7 tane golle şampiyonluktan oldun. Hatta Avrupa'da yediğin gollerle de Avrupa'dan veda ettiğin süreçler başladı. Ama bakıyorsun, bunu daha önce bir programda da ifade etmiştim. Şimdi Altay Bayındır geliyor, kötü kaleci diyorsun. Sonra United'da transfer oluyor. Livakovic geliyor, kötü kaleci diyorsun. Adam Dünya Kupası'ndan gelmiş sana. Hırvatistan'dan.
1: Yine iyi performans gösterdi.
2: City'den Ederson alıyorsun, kötü kaleci diyorsun. Ya adama bakıyorsun, ya City'den gelmiş adam. Öyle bir kariyeri var ki nasıl kötü olabilir?
0: Bir savunmana bakmıyorsun.
2: Yine bir şey yok. Yani orada bir sıkıntı var. Daha geriye gidelim, yine farklı örnekler veririz. Ama hiç savunmaya bakmıyorsun sevgili Kayan'ın dediği gibi. Savunman yol geçen anı gibi. biri geliyor diğeri gidiyor. Biri geliyor diğeri gidiyor. Yani en son Fenerbahçe'nin zihnimizde işte şu ikili Fenerbahçe'nin stoperidir dediğimiz dönem ta Bruno Alves'lere gidiyor. 2015-2016 o dönemlere gidiyor. Doğru mu? Yani o zamanlara gidiyor. Yani en son senin stoper hattının, savunma hattının ideal dörtlü olduğu dönem, Caner Erkin'in, Gökhan Gönül'ün ya da işte Bruno Alves'in olduğu ve artık kariyerlerini bitirmiş oyuncularla kurulu olan yıllara kadar uzanıyorsa, tabii, sen önce orayı bir düzelt. Kesinlikle. Asıl problem orada. Yani bu Süper Lig nezdinde değil, dünya futbolunda başarılı olmuş takımların başarılarının en büyük sırrı savunma istikrarıdır. Hücum başarısı değil. Hücum atıyorsun bir şekilde.
0: Yedeğinde Çağlar olamaz. Şimdi bu performansla olamaz.
2: Katılıyorum.
0: Eski Çağlar olsa tamam.
2: Ya seviye atlayacağın oyunculara ihtiyacım var. Bak Galatasaray 30 milyon euro geliyor, Sanchez'i satmıyor. Niye satmıyor? Çünkü oradaki istikrar onu şampiyon yapıyor. Senin zaten forman ortalama maçtan baş başı bir tane gol atıyor zaten. Yani formanı sahaya koy. Zaten rakip çekingen. Olabildiğince zaten senden gol yememeye çalışıyor büyük ölçüde. Ve sen bir tane atıyorsun ortalama.
3: Ben şunu söyleyeyim
2: mevzu
3: sana.
2: Mevzu savunmada bitiyor.
3: Taner, %100 katılıyorum. Mourinho Real Madrid'e geldi. Neden döndü Real Madrid'e? Çünkü Real Madrid soyunma odasına hani sert bir adam tabiri caizse istendi ve Mourinho geri döndü. İlk yaptığı transferlere bak. Kukureya, Dumfries, Konate.
2: Evet.
3: Yani direkt savunma attı. Tamam, Bernardo Silva'yı da aldı ama hani direkt savunma hattına hani net bir şekilde 3 tane transfer yaptı. İlk 11'e 3 tane transfer
2: sevgili
3: yaptı.
2: Sevgili Ömer bak. Şöyle bir araştırma yok ama olsa emin ol sonuç şu çıkardı. Belli bir seviyenin üstündeki teknik direktörlerin takımlarına yaptığı transferlerin ilk yaptığı transferlerin sıralamasını yapacak önce savunma çıkar. Yani burada bakıyorsun belli bir seviyenin üstündeki her teknik adam önce savunmayı düzeltmeye çalışıyor. Çünkü başarı oradan geliyor. Yani kimse golcü transfer etmiyor önce. Ya dur diyor yani sen bir kere istersen 10 tane gol at. 11 tane yedikten sonra anlamı yok. Ha bizim ligimizde şampiyon olursun. Bak bizim ligimizde her maç 3 tane atıyorum 4 öyle bir hücum attı kur şampiyon olursun. Ama sen ne hedefliyorsun? Senin hedefin kalıcı başarı ve Avrupa ise sen bir kere dünya normlarına uygun bir savunmayı bir kurgula. Rakip bir yaklaşaması sana. 3 pasta gol yeme.
0: Avrupa'da öyle oluyor genelde. İşte
2: Avrupa'da niye böyle oluyor? Çünkü rakip seni analiz ederken o gedik noktanı görüyor ve oraya çalışıyor. Şimdi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olduğu yılları hatırlıyor. Şimdi çok uzun değil. Bence bu sene Galatasaray başarılıdır Şampiyonlar Ligi'nde.
3: Kesin.
2: Bir sene önceye gidelim. Dinamo Kiev maçı, önceki maçlar. Yediği her gol Galatasaray'ın defol olduğu yerler. İşte Manchester United maçını hatırlıyorum. Biz burada analizini yapmıştık. Galatasaray'ın sol beki
0: stoperle bek arasındaki boşluklar.
2: Abi Galatasaray'ın sol beki gol yendiğinde Galatasaray'ın 10 numara mevkisindeydi. Böyle drone görüntüsünde. Ne gözüyor adam orada?
3: Jacobs.
2: Yok Jacobs değildi. Kimdi? Gitti.
0: Anelinho.
2: Doğru.
3: Şey önceki dönemde.
2: Daha önceki dönem. Anlatabiliyor muyum? İşte sen böyle defoları verdiğin zaman adamlar orayı kurucu oluyor. Ve oradan giriyor. Sen belli şimdi bizim ligimizde 11 adamın 3 tane defolu olsun, 8 tanesi iyi olsun şampiyon olursun.
0: Ya,
2: ama Şampiyonlar
0: işte,
2: Ligi'nde, bak Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde 11 adamının 10 tanesi iyi olsun, biri defolu olsun, oradan eleniyorsun.
0: Doğru.
2: Şimdi sen 11'de 11'i kurguladığına inanıyor musun? Önce onu bir kafanda netleştir. Ben mesela Fenerbahçe ile ilgili, Fenerbahçe güzel gidiyor ama zor bir süreç içinde. Yayının başında söylediğim gibi Greenwood mükemmel bir hamle. Ama Greenwood'a odaklanıldığı sürece, süreç içerisinde diğer mevkilerin atlanmaması lazım. Yani Greenwood'u bekledin ya, hani gidiyorsun, işte ülke ülke geziyorsun, adamı ikna süreçleri vesaire. Sen oradayken diğer tarafta senin bek transferin bitmesi lazım. Burada bir sıkıntı var. Gitmesi lazım bazı oyuncuların, gönderilmesi gerekiyor. Ha, gönderemedin mi dersin ya tamam ben lisansını çıkartmıyorum. Bunu yaparsın, bu hakkın var mı? Var. Daha önce yaptın. Ama diğer tarafta Fenerbahçe'nin eli Beşiktaş kadar güçlü değil. Beşiktaş çıksa bir basın toplantısı düzenlese dese ki arkadaş biz bu sene şampiyon olmayacağız. Ama seneye şampiyon olacağız. Size de söz veriyoruz dese taraftar der ki tamam başkan alkışlıyoruz seni der. Yapılanmanı yap der. Fenerbahçe'nin böyle bir lüksü yok.
1: Fenerbahçe her sezon aynı başlıyor yani.
2: İşte o yüzden Fenerbahçe'nin önce bu eksiklerini bir gidermesi lazım. Fenerbahçe'den beklerdim ben birçok hamleyi. Burada bir sıkıntı var, bir yavaşlama
0: çok
2: var.
0: Çok ciddi de bütçeler, yani bonservis rakamları, ciddi zor bir harcama da var Fenerbahçe'de yani.
2: Ya şimdi şu da var Kaya, sözünü kesin, özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
2: Çok yanlış bir zamanda yapılandılar. Yani Dünya Kupası sezonunda bir kulübün kendini baştan aşağı yapılandırması bir kere çok büyük bir lüks, çok büyük bir zorluk. Yani Trabzonspor gibi daha böyle genç odaklı potansiyelleri transfer eden kulüpler için ideal zaman. Tamam. Ne yapıyorsun? Gençlerle ben şampiyon olacağım diyorsun. Sonra da satacağım adamları diyorsun. Kopenhag'dan adam getiriyorsun. Malmö'den getiriyorsun vesaire vesaire. Ama sen eğer hedefini Şampiyonlar Ligi grupları kurduysan ve bir şekilde sen Şampiyonlar Ligi başarısı için mücadele veriyorsan, Dünya Kupası sezonunda yönetim değiştirmek, Dünya Kupası sezonunda hoca değiştirmek, futbol aklı değiştirmek çok zaten zor bir dönem, zor bir süreci doğuracağını biliyorlardı büyük ihtimal Fenerbahçe yönetimi. Garip gidiyor süreç. Yani başarı gelir mi? Gelebilir ama başarı gelecekse de sancıyla gelecek.
0: Ya illa ki bu yatırımları yaparken de bu işin matematiği tabii ki düşünülüyor ama bir noktada da cezayla da karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yine mesela Fenerbahçe her sezon Galatasaray'la rekabet halindeyken son 12-13 yıla baktığımızda şampiyonluk rekabetlerinde farklı takımlar da bu sezon içerisinde şampiyon oldu. Ama Fenerbahçe de her sezon yatırım yaptı. Çok ciddi paralar harcadı. Çok ciddi oyuncular aldı. Ama günün sonunda finale ulaşmak için doğru hamleler yapılmadı burada. Eksik noktalar. Mesela bir tane bir noktaya Ake transferinden örnek verelim. Ake transferini bitiriyorsan bunun yedeğini de ayarlaman gerekiyor. Sezon boyunca çünkü karşına çıkabilecek yolda neler yaşanacak bunları da düşünmen lazım. Evet. O tandemi oluştururken sırıtmayacak bir oyuncu. Yani şunu net olarak görelim. Yani Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye ne gibi bir katkısı olabilecek bu seneden sonra? Evet, geçtiğimiz sezonlarda İsmail Kartal takımın başındayken hoca Galatasaray deplasmanında kaydettiği bir gol vardı. Ya da işte böyle mi anmamız gerekiyor? Bu yolda ilerlerseniz sıkıntıya düşersiniz. Şimdi Okan Hoca da mesela aynı yanılgı içerisindeydi. Ocak ayında, geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Galatasaray'ın yedek kulübesinde hamle oyuncusu yoktu. Yok. Vardı ama yoktu.
2: Az önce hatırlattım Kiev maçı. Kulübeyi hatırlıyor musunuz? Kimse yoktu.
0: Evet. Yani Kaan Ayhan'la iki kere Avrupa'da üst üste aynı bölgede hata yaparak kart görerek Galatasaray'ın elenmesine neden olmuştu. Yani bunları düşünmeniz gerekiyor bu planlamayı yaparken de. O yüzden Fenerbahçe hemen kalkıp ben bu sezon bu tür yatırımlar yaptım ya da işte çok yıldız bir oyuncu oldum, bu sene şampiyon biz olacağız. Öyle olmuyor bu süreçte. Yani planlamanın çok sağlıklı olması gerekiyor. O da,
2: tabii şu zorluk var sevgili Kaya, sevgili Ömer. Yani üstteki baskı stratejiyi değiştirmek zorunda bırakıyor sizi. Şimdi Galatasaray hep orta vadeli plan yapıyor. Hatta biraz daha vadesi daha uzun. Çünkü o lüksü var. Fenerbahçe ile Beşiktaş hep kısa vadeli plan yapmak zorunda kalıyor. O lüksü olmadığı için, doğru, o krediler tükendiği için. Kısa vadeli başarıda da ya şapkadan tavşan çıkartacaksınız ya da çok iyi transferler yapıp, çok iyi hoca bulup böyle puzzle'ın parçalarını büyük bir şansla birlikte, şans diyeceğim, sevmem futbolda şans ifadesi ama.
1: Ama var yani.
2: Var, ne yazık ki var. Şansla beraber taşlar yerine oturacak. Düşük bir ihtimal, onu kovalıyor Fenerbahçe sürekli. Mecbur kalıyor. Ama dönelim 10 sene önceye. Ali Koç'un ilk seçildiği güne dönelim. Eğer Fenerbahçe Ali Koç'un ilk seçildiği sezon uzun vadeli bir stratejiyle yürüseydi şu an en az 4 şampiyonluğu daha vardı. Artı 4. Ama hep o sezonun sonu şampiyon olacağım heyecanıyla sezona girip hep sükseli transfer yapacağım diye yola çıkınca finalinde planlı takım sizi geçiyor. Bak, planlı ama görece bir adım daha geride bir kadro, plansız ama bir adım daha büyük bir kadroyu her zaman geçer futbolda. Ve Galatasaray bunu çok uzun bir süre Fenerbahçe'ye gösterdi. Ve şu anda bugünkü kadrolarla, bugün itibariyle, bugün 14 Temmuz mu? Yani bugünün 13 Temmuz mu? 14. Bugünün 14 kadrolarıyla Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali Fenerbahçe'den bir adım daha önde görüyorum. Ama bugün itibariyle. Ha, Fenerbahçe Greenwood'u getirir. Ben arkadaş savunmama şunları yaptım der. Hücuma bunu aldım der. Bu hamlelerle birlikte bütün bir yapımı kurguladım der. Fenerbahçe yine öne geçer.
1: Peki ama kaç bitmiş tane hamle lazım bunun için Fenerbahçe'ye?
2: Bence 3 tane net hamle lazım. Yani merkez orta saha, Savunma, hala savunması Fenerbahçe'nin sınıf atlamadı. Aketan

0: gelmesine rağmen az önce bahsettik. Yani Osterwolde ile Çağlar bence Fenerbahçe savunmasının gerçekten aradığı isimler değil gibi gözüküyor.
1: Ya savunmaya rotasyona mı, ilk 11'e bir isim mi?
0: Ben ilk 11'e koyarım. Çağlar'la devam edeceksem de Çağlar'ı rotasyona koyarım. Yani ilk 11'ime mutlaka konumla Skriniar'la birlikte oynayacak. Ake'nin de belki olduğu bir üçlü. Belki Ake kulübede. Yani orada öyle bir rekabet ortaya çıkartırım ki Ake sanki alternatif transfermiş gibi kalır.
1: Şuna
0: orada
1: katılıyorum. Bence Fenerbahçe'nin elinde üçlü oynamak için çok ideal bir kadro var.
0: Var. Osterwolde oynar. Ake de oynar. Skriniar da oynar.
1: Zaten oynadı, oynuyor. Evet. Ederson o topları çok rahat atabilecek bir isim. Yani pasör bir kaleci anlamında. Oğuz zaten en iyi performansını Mourinho döneminde üçlü de verdi. Milli takımda Birleşik Devletler maçında da yine üçlü de
0: Alanya'da
1: oynadı. Alanya'da keza öyle. Ama hem Greenwood'un gelmesi hem de İsmail Hoca'nın çok fazla 4-2-3-1'den taviz vermediği durumu düşünürsek ben çok ihtimal vermiyorum açıkçası.
0: Hangisine? Üçlüye dönmeye mi?
1: Evet, evet.
0: Yani ben de vermiyorum. Yani şu anki planda Süper Lig'de de bu arada gerçekti şu ki bu ligin başarıya ulaşmış takımlar genelde dörtlü oynuyorlar. Yani bu ligde üçlü savunma genelde performans vermiyor. Galatasaray'da geçtiğimiz yıl birkaç kez denedi. Sezonun nadir puan kayıplarından bir tanesini Kocaeli'de üçlü oynadığında yaşadı.
2: Tabii çok iyi planlama yapmanız gerekiyor onun için.
0: Yani üçlü dediğin şey daha fazla fizik güç beklet istiyor. Ve bu sene üçlü savunma şöyle bir dert bir de. Yeni oyun kurallarıyla beraber oyun hızlanacak. Yani oyun kuralları muhtemelen Dünya Kupası'ndaki kuralların bir bölümü Süper Lig'de uygulanacak. Dünya Kupası'nda uygulanan reklam molası diye adlandırayım, su molası gibi gözüken kavram Süper Lig'de uygulanmadığı için oyuncular daha fazla efor sarf edecekler. Üçlü oyunda dörtlü oyuna göre daha fazla kondisyon isteyen bir oyun formatı olduğu için özellikle kanat oyuncuları için gidip daha fazla efor gerektirdiği için zaten hızlanmış oyunda zaten geçtiğimiz yıla göre belki %10 %20 daha fazla efor gerektiren bir yılda sen bir de ben üçlü oynuyorum dediğin anda eğer o kondisyonun yoksa dakika 75 sonrası yediğin gollerle muhtemelen çok fazla puan kaybedersin.
1: Peki, bir araya gidiyoruz. Kısa bir ara ama değerli izleyenler, dönüşte transferleri konuşmaya devam edeceğiz.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Spor Radyo.
5: Reklam. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Okuma keyfini D&R'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla D&R'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz. D&R.

0: Doğa Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: A-Spor Radyo. Canlı yayın.
3: Ya bugün geç saatlerde ya da yarın ya da çok
4: bugün
3: daha
4: olur
3: yakın
4: ya,
3: bilemiyorum.
4: Bence, bugün yani olur yani, geçiliyorsa İstanbul'a gelinir büyük ihtimal.
3: Ya bugün derken hani salıyı çarşambaya bağladığımız gece, belki ilk dakikalarda bir paylaşım olabilir. Artık daha da transfer hani netleşebilir, resmiyete dökülebilir gibi ama Fenerbahçe'de şimdiden Greenwood hayırlı olsun diyebiliriz bence.
5: Bence demeyelim ya da. Yani daha önceki deneyimlerden yola çıkacak.
3: Diyebiliriz dedim zaten. Bir şey bırakıyorsun.
4: Açık kapı bıraktın diyorsun.
5: Diyebiliriz. Yani olay hala
3: görünene göre diyebiliriz.
5: %99 yani. Bitti iş. Ama futbolumuz özellikle Türk futbolu o %1'lik ihtimallere çok şahit olduğu için ben Mehmet Topuz'un transferinden sonra artık bittiği imzayı görmeden diyemiyorum ne yazık ki. Hani kaptan bile dönen transfer gördük ya.
3: Tabii.
5: Kaptan döndü. Yani üstündeki
3: hatırlar mısın? Marco Fabian inmişti İstanbul'a. Evet. Meksikalı oyuncu. Frankfurt'un oyuncusuydu ve o kadar büyük bir infial oldu ki sosyal medyada. Çünkü sakatlığıyla ilgili hani konuşmalar vardı. İddialar vardı. Hemen Fenerbahçe transferi iptal etti.
5: Düşün işte. O yüzden Galatasaray'ın bir transferi vardı hatırlayın. Fax cihazına, o dönem fax cihazları vardı.
4: Grosskoyuz'un
5: belge ters konulduğu için transferinde son zamanıydı. Yetişmedi. Bu sefer boş evrak.
3: Nasıl bir hatadır yani?
5: Hatırlıyorsunuz değil mi?
4: Hala kulüpte görev alıyor yani. Olacak. Öyle düşünmekte gerek.
5: İnanılmaz bir şey yani. Bunlar yaşandığı için.
4: Çok ciddi bir hata.
5: Mehmet Topuz'un forma giyip de Beşiktaş forması giyip poz verip
3: ama o başka
5: gitmesi.
3: Bir şey. Yani o yine yani
5: hikaye inanılmaz şeyler. İşte. O yüzden Greenwood %99 Fenerbahçe'de ama o %1'lik ihtimal her zaman her işte, sadece futbolda değil. Hep var ve bakalım ne olacak.
4: Yani ama buradan da tabii herhangi bir aksilik çıkmazsa bu transferin katılıyorum. Islak imza görmeden çok net konuşmamak gerekiyor. Bunu biz zamanında gördük. İstisna değil, bazı isimler de olabiliyor. Ama tabii burada net olarak Manchester'a geçilmesi oradan da büyük ihtimalle İstanbul'un yolunu tutacaktır. Yani orada ailesi ya da net olarak bağlantıda olduğu insanlar vardır. O şekilde bir planlama yapılmıştır. Yani Fenerbahçe de çok fazla bu oyuncuyu istedi, istekli davrandı. Her iki başkan adayının da aslında düşündüğü oyunculardan bir tanesiydi. Ama Aziz Başkan'ın direkt hızlı bir şekilde bu transferi bitirmesi hem yaş olarak hem de performans olarak verilen rakamları göz önünde bulundurursak iyi bir transfer tabii ki. Yani burada tek hani eleştiri yapabileceğimiz bir nokta, tekrar söylüyorum, Fenerbahçe'nin bu transferle beraber 24 yabancısı olacak. Ve bu planlamayı çok sağlıklı bir şekilde yapması lazım. Çok ciddi harcamalar da yapılıyor. Fenerbahçe'nin de zaten bu kontenjanla alakalı ve harcama limitleriyle alakalı da sağlam matematik yapması gerekiyor. Sağlam adımlar yapması gerekiyor. Geçtiğimiz sezonlarda zaten yapılan transferler bütçesiyle alakalı bir sıkıntıya düştü. Bunun tekrarı da olmaması gerekiyor. O yüzden evet, çok iyi bir transfer Fenerbahçe için. Devamı gelebilmesi için de bu saatten sonra bence Fenerbahçe oyuncu göndermeye başlayacaktır.
2: Evet. Peki şimdi ekip arkadaşlarımdan da bilgiler geliyor. Bir kez daha hatırlatalım. Altay'dan gelen bilgi, oyuncunun ailesiyle birlikte Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin Manchester'dan İstanbul'a doğru hem de Mason Greenwood'la birlikte uçacak. Dediğimiz gibi yani ya bugün geç saatlerde ya da muhtemelen çarşambanın ilk saatlerinde diyelim. Salıyı çarşambaya bağlayan ilk saatlerde de sanıyorum ki Greenwood İstanbul'da olacak. Yani net bir açıklama yok, net bir planlama yok ama bunlar bizim tahminlerimiz. Onu söyleyelim. Bir de yine ekip arkadaşım Berkay'dan gelen bilgi. Fenerbahçe'nin 16'sına kadar Gornik Şarbire maçı için kadro bildirmesi lazım.
5: Doğru.
2: Maç ayın 21.

0: Finalinde maçtan 24 saat önceye kadar da iki oyuncu değiştirebiliyor takımlar. Şimdi böyle olursa da tabii Fenerbahçe Greenwood'u da bildirebilir.
1: Muhtemelen o iki değişiklik.
0: Bu gece de yarın bir imza gelirse diyeyim, arkadaşlarıma da teşekkür edeyim. Evet. Muhtemelen Greenwood Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına da yetişecek gibi görünüyor. Biz geçelim Trabzonspor'a, ama Greenwood transferiyle ilgili şunu da ekleyeyim değerli izleyenler. Herhangi bir gelişme olduğunda bizim yayında olur, başka yayınlarda olur. Tabii transfer raporu var akşam. Mutlaka izleyin derim. Çünkü çok önemli transferler var. Uçaklar şu anda kalkıyor iniyor. Keyifli bir program olacak saat 20'de. Onun da hatırlatmasını yapalım. Aspor ekranlarında Greenwood'un İstanbul'a geliş planı ya da İstanbul'a iniş görüntülerinde bulabileceksiniz diyelim. Geçelim Trabzonspor'a. Trabzonspor'da tabii çok fazla gelen oldu Taner.
1: Evet.
0: Yine olacak. Prestiani konuşuluyor. Başka isimler konuşuluyor. Gidebilecek isim var. Evet. O da Vivo. 30 milyon euroluk bir teklif Fulham'dan. Gerçekten çok önemli bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çaldı Fulham. Önce 25 milyon euro, sonra 28 milyon euro ve 30 milyon euroya dayanan bir teklif kaya. Yani Trabzonspor'u hep tebrik ediyoruz da, yani yeri gelmişken yine hakkını vermek lazım. Çünkü geçen yıl devre arasında oyuncuyu alırken Trabzonspor, majör ligler haricinde oyuncu 23 yaş altı oyuncularda Avrupa'da savunma metriklerinde bir numaraydı. Trabzonspor şurada da bence büyük bir iş yaptı. Sonuçta oyuncu Avusturya'da oynuyordu. Yani Avusturya demek zaten Almanya Bundesliga'nın arka kapısı demek ve Bundesliga'ya zaten kaptırdığın noktada bir daha alma şansın olmuyor böyle bir oyuncuyu. O yüzden Trabzonspor bence hem Vivo'yu ikna ederek hem oynatarak, ki performansı aldın, kupada kazandın, evet, ve şimdi de önemli bir bedelle yollamak üzere, yani mükemmel bir plan Trabzonspor'dan. Tabii yani bu satış olur mu olmaz mı bilmiyorum ama teklifin gelmesi de çok değerli.
2: Ya tabii sistem çok önemli burada. Yani hocanın şu an elindeki en iyi oyunculardan bir tanesiydi. Kısa vadede bu kadar çok başarı gösterip de yine talip geldiğinde hocanın tamam demesi de yani takdir edilebilecek bir konu. Çünkü farklı bir teknik adam olsa, ben zaten kurgumu yaptım ve bu sezon hedefimiz yine şampiyonluk olarak da bakabilirdi. Bu kadronun dağılmasını da istemeyebilirdi ama Uğurcan Çakır transferinde bile o şekilde düşünmedi. Yerini de çok iyi şekilde doldurduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un Onana'yla. Samsun Spor'dan Fandron gelen transferi şu an ağırlıkla konuşulan. Yine iyi bir isim. Trabzonspor burada hani Beşiktaş kısmında da anlatmaya çalıştık ya, garanti isimlere gitmesi lazım. Bence bu oyuncuyu da böyle görmek gerekiyor. Garanti bir isim, iyi bir isim. Bir yandan gönderirken diğer yandan da doğru profilleri alabilme başarısı da burada çok önemli. Çünkü şöyle düşünün, elinizde bir cevher varken bunu satarken çok iyi bir şekilde sistemi kuruyorsunuz, gönderiyorsunuz, değerlendirebiliyorsunuz. Fakat başka bir cevheri de oradan yine uygun şartlarda alabiliyorsunuz. Yani elinizdeki oyuncuyu satıp başka bir oyuncuya gittiğinizde bu kez kulüpler şuna da bakar. Zaten elindeki oyuncudan ciddi bir para kazandın. Biz burada da fiyat yükseltelim satarken. Hani bunları hesaplayabilmek, dengeli bir şekilde ilerlemek çok önemli. Hızlı bir başlangıç transferde, üst üste yapılan hamleler, bir yandan gönderilen oyuncular. Yani şu an çok sağlıklı bir transfer süreci yaşıyor Trabzonspor bana göre.
0: Evet, Trabzonspor bir de bence yani iyi bir satıcı noktasına geldi. Yani Avrupa kulüpleri için ve oyuncular için iyi bir geçiş noktası haline geldi. Bu çok önemli bence. Yani bunu da eklemek lazım. Taner, ne dersin Vivo için? Yani devre arasında geldi, müthiş de oynadı ve şimdi de çok geldiğinin üzerine para kazandırarak ayrılabilir.
3: Evet, doğru ticaret işte. Akıllı yatırım dediğimiz şey bu oluyor. Ve Trabzonspor için de çok fazla örneği var zaten. Yani artık klasikleşmeye başladı Trabzonspor için bunu söylemek. Ve şu bir gerçek. Şimdi bu hamleleri yapıyorsunuz ve ligde böyle 7. sıra, 8. sıralarda değilsiniz.
0: Yarışmacı takımsınız.
3: Yarışmacı takımsınız. Yani bunu yarışmacı takım olarak yapabiliyor olmak daha kıymetli bir durum. Yani bir tarafta 30, 40, 50 milyon eurolar, hatta 100 milyon baremini aşmış transferler yapan camialar. Diğer tarafta Fenerbahçe, Trabzonspor gibi 3-5 milyon euro bandında gençlere yönelen, üstüne bir de bunları satarak kar elde eden bir Trabzonspor yönetimi var. Ve son 5 haftaya kadar şampiyonluk kovaladı Trabzonspor. 5'te 5 yapsa hikaye başka yazılacaktı. O yüzden bugün Trabzonspor'u değerlendirirken bence bütün olarak bakmak lazım. Çok güzel oturmuş taşlar yerine ve parçalar o kadar iyi oturduğu için de gelen oyuncular çok müthiş işler yapıyor. Çok az isim, ki önemli sakatlık yaşamadılarsa eğer, yaşadılarsa eğer sadece problem yaşıyorlar. Yani takımda var.

0: gösteremiyorlar. O yüzden ben takdir ediyorum. Bu çizgide Trabzonspor'a çok uzun bir zaman geçirmeden de şampiyonluk yaşatabilir. Ve şu anda az önce söylemiştim, yinelemiş olayım. Şampiyonluk yolunda Galatasaray geçtiğimiz yılın devamı niteliğinde en favori takım. Sonra Trabzonspor geliyor. Onlar da geçtiğimiz yılın üstüne koyarak geldikleri için. Fenerbahçe ile Beşiktaş bir yapılanma içindeler. O yapılanmadan doğru bir şekilde çıkarlarsa yine liste başına doğru ilerlerler. Ama şu anki düzende bugün itibariyle Galatasaray liste başıdır. Trabzonspor en favori ikinci takım durumunda yer alıyor.
1: Yani son yıllara baktığımızda işte mesela Malheiro aldın, oynattın, verim aldın, sattın, yerine Pina'yı aldın. Pina'yı bugün yine yüksek bir bedele satabilirsin. Onun dışında işte sol beke, ki sol ön oyuncusuydu, aldın Mustafa Eskellaç. Sonrasında Cabral aldın. Yani hem Mustafa'yı yükselttin, şimdi Cabral'ı Dünya Kupası'ndan önce imzaladın. Yani bu isimlerle bugün yolları ayırmış olsa yine önemli bir bonservis bedeli alacaksın. Ulağa'yı aldın, Batagov'u aldın. Yani birçok örneği var Kaya bu noktada Trabzonspor'un. Felipe Augusto şimdi aklıma geldi.
2: Ya say planlama çok anlamda. İyi. Planlama gerçekten Trabzonspor'da, bir yandan oyuncu satıyorsun, bir yandan oyununu geliştiriyorsun ve sezona da iddialı bir giriş yapabilmek için iyi bir kadro sağlamaya çalışıyorsun. Teknik direktörü de burada net olarak, hani Fatih Hoca'nın teknik direktörlük kariyerini bu sezon başlangıcıyla Trabzonspor'la beraber son 3-4 sezonun Trabzonspor'unun oyununa baktığımızda çok farklı yere getirdi. Hatırlayın, sezon başında yine 1-0'lık, 0-0'lık maçlar olduğunda acaba Trabzonspor yine bu sezon zorlanacak mı, acaba bir sıkıntıya mı düşecek derken bir anda vites yükseltip değişti. Çok farklı noktalara geldi yani.
1: Trossard'ın uçağına bir kez daha bakalım programın son bölümüne değerli izleyenler. Şu anda Macaristan'ın üzerinde Budapeşte de görüyorum eğer yanlış görmüyorsam. 19.30'da Belçikalı oyuncu İstanbul'da olacak. Beşiktaş Trossard'a kavuşacak. Son baktığımızda, değil mi Taner, bir saat önce Düsseldorf'taydı. Şu an Budapeşte de ve sanıyorum ki Bükreş üzerinden İstanbul'a gelmiş olacak. Orada Bükreş, Roma,
2: Edirne istikametinden
1: Bulgaristan
2: iniş yapar yani.
1: Oradan İstanbul gibi olacaktır herhalde diye düşünüyoruz ama az kaldı. Yani İstanbul'u görüyoruz en azından.
2: Evet. Zaten haritada görebiliyoruz da.
1: Saat olarak da az kaldı. Tabii şöyle bir şey de var. Görmüyoruz belki şu anda ama arkadaşlarımız da tabii orada olacaklar. O görüntüleri canlı bir şekilde ekrana yansıtacaklar. Trossard indiği zaman, çıkış yaptığı zaman terminalden, orası da bence tıklım tıklım olacak yani. Gerekiyor. Taraftar da yoldadır diye düşünüyorum şu anda.
2: Olması da lazım bence.
0: Muhtemelen.
2: Yani şu an evet, Rafa Silva transferinde de Beşiktaş taraftarı çok fazla heyecanlanmıştı ama bu oyuncu çok zirvedeyken gelen bir oyuncu gibi.
1: Peki, bakmak sizleri lazım. Zorlayayım biraz. Trossard mı, Greenwood mu şu ana kadar yazın en iyi transferi?
0: Son dakikada bizi linçletecek. O yüzden cevap vermek istemiyorum bu soruyu.
1: Mecbur ama öyle bir şans yok mesela.
0: Bitirişi gol atarak bitir. Bu soruyu pas geçmek istiyorum. Peki. İkisi de çok güzel isimler diyeyim.
1: Kaya.
2: Bana da bakmayın. Ama hani seçenek olarak hangisini seçsem diye düşündüğümde Greenwood, evet, kendine has bir oyuncu. Dar alanda çok fazla özelliğini gösterebilen oyuncu ama ben sanki Trossard derim ya. Benim tarzım, stilim, oyun anlayışım ve görüşüme göre Trossard daha böyle takım oyununa katkı sağlayan, Greenwood dar alanda ve bireysel yetenekleriyle ön plana çıkan bir oyuncu. Yani Trossard'ın geçmişindeki oynadığı takımlara da bir baktığımızda yine ve Greenwood'unkine baktığımızda, Greenwood'da çok fazla öyle bir takım değişkenliği olmadı. Manchester United zaten arada
1: United
2: bir takım.
1: United Hetafe oldu.
2: Evet, Marsilya sonrasında oldu. Da zaten Marsilya. Yani o yüzden Trossard'dan yana kullanırım diye düşünüyorum.
1: Peki, son anda bir ateş atayım dedim ama.
0: Ben çok deneyimli olayım.
1: İkinize tecrübeyle birlikte tuzağa düşmediniz. Tamamlıyoruz. Taner Karaman, Kaya Temel, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Bir kez hatırlatalım değerli izleyenler. Trossard'ın uçağı 19.30'da İstanbul'da olacak ki o görüntüleri canlı bir şekilde izleyebileceksiniz. 20'de de transfer raporu var. Biz programın sonuna geldik. Mutlu günler, hoşçakalın.
3: Dünya Kupası'nda çeyrek final zamanı, Fransa ile Fas Bastın'da karşılaşıyor. Dembele'den orta Upamecano vurdu Bono. İlk tehlikeyi Fransa yakaladı. Bono gole izin vermiyor. Ataklarına devam.

0: devam ediyor. Fransa, Mbappe yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde ve karar penaltı. Facundo Tello penaltı dedi. Mazraoui penaltıyı yaptı. Kylian Mbappe vurdu. Bono kurtardı. Seri penaltılardan sonra normal sürede de Bono penaltıyı çıkartıyor. Müthiş bir turnuva geçiriyor Fas kalecisi Bono. Mbappe'ye de penaltıdan gol şansı tanımadı. Boatti'den top kaybı, Fransa geliyor. Due vurdu Bono. Bir kurtarış daha kaleci Bono'dan. İlk yarıda duraklama anları. Ceza sahasında Olise topla buluştu, dışarı açıldı. Olise'nin vuruşunda savunma kapandı ama atak devam ediyor. Luka Dean vuruşu direkten dışarıya gitti. Çok iyi vurdu ama Bono'nun da hamlesi var. Sonuç çıkmadı. Görüntüler ikinci yarıdan, dakika 60. Kylian Mbappe sahne alıyor. Harika bir gol Kylian Mbappe'den. Köşeye nefis vurdu. Dünya Kupası'nda 8. golü. Gol krallığında turnuvada Messi yakalıyor. Fransa'yı Fas karşısında öne taşıdı Kylian Mbappe. Dembele ikinci golü atıyor. Üst üste geliyor Fransa golleri. Önce Kylian Mbappe, sonrasında Ousmane Dembele. Fransa 5 dakika içerisinde 2-0'ı yakalıyor. Maçta son bölümler. Eşref Hakimi bıraktı. Unai'ye. Unai vurdu. Menyan. İyi yer tuttu Menyan. Hakimi korneri kullandı. Ön bölümde bir kafa ama top dışarı gitti. El Aynaoui. Top kaybı Fas'ta. Fransa etkili geliyor. Barcola ceza sahasında. Barcola vurdu Bono. Oyuna sonradan dahil oldu. Barcola köşeyi kapattı ve gole izin vermedi Bono. Duraklama anlarında da Fransa etkili. Mateta, o da oyuna sonradan dahil oldu. Mateta da Bono'yu geçemiyor. Fransa Fas'ı çeyrek finalde 2-0'la geçiyor ve adını Dünya Kupası'nda yarı finale yazdırıyor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanında İspanya ile Belçika kozlarını Los Angeles'ta paylaşıyor. De La Fuente, İspanya teknik adamı ekrana yansıdı. Penaltı bekledi. Bu pozisyonda İspanya devam dedi Michael Oliver. İspanya atakta. Belçika çıkmaya çalışırken top kaybını yaptı. Lamine Yamal vurdu. Top dışarı gitti. Korner bekledi Yamal. Out dedi Michael Oliver. Yüklenmeye devam ediyor İspanya. Olmo sekti top ve ağlara gitti. İspanya golü buluyor. Fabian Ruiz ile Porro çevirdi. Olmo vurdu. Courtois'dan seken top tamamlayan Fabian Ruiz. Son olarak Kastanye'ye de çarpıyor. Top ağlara gidiyor. İspanya öne geçiyor. Friki Yamal'la kullanıyor İspanya. Yamal vurdu. Thibaut Courtois. İyi yer tuttu Thibaut Courtois. Beraberlik arıyor Belçika. De Bruyne'den pas. Kastanye yaptı ortayı. De Ketelare. Belçika'nın beraberlik golü De Ketelare ile geliyor. Kastanye'den orta, ön bölüm hareketlendi, kafayı vurdu. Simon'u mağlup etti. De Ketelare. Belçika 41'de beraberliği yakaladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Etkili geldi Belçika. Doku çevirdi. Boşta kalan top. Vuruş yanağlara gitti. De Kuyper. Sağ kanadı kullanıyor İspanya. Lamine Yamal. Kaleyi düşündü Yamal. Thibaut Courtois. Bu kez Belçika geliyor. Raskin yaptı ortayı. İki oyuncu savunmada anlaşamadı. Laporte ve Rodri. Atağın devamında De Bruyne'nin vuruşunda top kaleci Simon'da kaldı. penaltı beklentisi de olmuştu ama devam dedi Oliver. Yamal'la atakta İspanya. Yamal pası bıraktı. Açı dar. Oyarzabal geçemedi. Thibaut Courtois'ı. Maçta son bölümler. Courtois yerini Lammens'e bıraktı. Lammens hata yapıyor. Tamamlayan Mikel Merino. İspanya'da son dakikaların golcüsü yine sahnede. Kubarsin'in şutunda Lammens hata yaptı. Merino affetmedi. Bu gol İspanya'yı yarı finale taşıyor. İspanya 2, Belçika 1. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi İspanya oluyor.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere serbest vuruş kullandı. Harry Kane'in vuruşu top üstten avuta çıkıyor. Norveç hücumu Schelderup orta şut karışımı bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 36. dakikada öne geçiyor Norveç. Andreas Schelderup direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Norveç 1-0 önde. Yine Norveç hücumu Alexander Sørloth'un vuruşunda isabet yok. İngiltere beraberliği arıyor. Gordon, Bellingham kontrol, vuruş ve top ağlarda. 45 artı 1'de beraberliği yakalıyor İngiltere. Jude Bellingham sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Nylund'u avlıyor. İngiltere'nin baskısı sürüyor. Harry Kane, Harry Kane'in vuruşu top ağlara gidiyor fakat offside bayrağı havada. Görüntüler ikinci yarıdan. Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Kafalardan seken top Berg vurdu. Pickford'dan döndü. Hegem topu ağlara gönderiyor. Fakat bir VAR tavsiyesi hakem Clement Turpan pozisyonu inceliyor ve Haaland'ın rakibine faul yaptığını tespit ediyor. Gol geçersiz. Durum yeniden 1-1. Saka yaptı ortayı. Arka direkte dokunamıyor Anderson. 90 dakikada eşitlik bozulmuyor. Norveç 1, İngiltere 1. Uzatmalara gidiyoruz. Dakika 93. Spence'in pası. Rodgers uzaklardan kaleyi yok diyor. Nylund'dan dönen top Bellingham ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir takip. Jude Bellingham kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. İngiltere geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Büyük hata Nylund'dan, Bellingham affetmiyor. Spence topu taşıyor. Yerde kaldı. Turpan penaltı noktasını gösteriyor. VAR bir kez daha devrede. Turpan izledi ve penaltı yok diyor. Kalan bölümde karşılaşmada başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Norveç 1, İngiltere 2. İngiltere yarı finalde.
2: ...2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi Arjantin-İsviçre karşısında. Son yarı finalist belli olacak. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi belli olacak. Maçın hakemi Portekizli hakem João Pinheiro. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Maça İsviçre başlıyor. Messi korneri kullandı. Kafa vuruşu uzak köşeye doğru ve topu alardı. Gol McAllister. Dakika 10. Çok erken buldu golü Arjantin. 1-0 öne geçiyor İsviçre karşısında. Embolo sıyrılmayı başardı. Embolo gidiyor. Martinez tam zamanında müdahale geldi. Kaleci Emiliano Martinez'den. Görüntüler ikinci yarından. Rodriguez ortalıyor şimdi kale sahasına. Kafa vuruşu Emiliano Martinez. İyi uzandı bu topa. Embolo böyle yükseldi. Emiliano Martinez

Dakika 67. Dandoy. İyi top geldi şimdi ona. Dandoy. Dandoy topu ağlarla buluşturuyor. 1-1. Eşitliği yakalıyor bu golle İsviçre. Embolo. Embolo yerde kaldı. Hakem pozisyona yakın. Embolo kendisini yere bırakıyor. Paredes'e çıkan bir sarı kart var. Bu pozisyon şimdi VAR'da incelenecek. Embolo sarı kartı da var. Maçın hakemi João Pinheiro VAR monitöründe şu an pozisyonu inceliyor. Ve evet, ikinci sarı kart, kırmızı kart. Embolo hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğundan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı İsviçre. Maçın son anları, Kobel'den muazzam bir kurtarış. 90 dakikada eşitlik bozulmadı. Maç uzatmalara gitti. Julian Alvarez. Alvarez muazzam bir gol. Julian Alvarez sessizliğini bozdu. Sönük bir başlangıç yapmıştı ancak harika bir gol atıyor. Alvarez 2-1 öne geçti Arjantin. 120+1 Arjantin kontratakta dağınık yakalandı İsviçre savunması. Bir çalım şimdi savunmadan döndü, kaleciden sekti. Lautaro Martinez maçı bitiren golü kaydediyor. Lautaro Martinez 3-1. Maçın sonucu Arjantin 3 İsviçre 1. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin oluyor.

0: Doğal Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Ana Haber'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saat boyunca gelişmelerle karşınızdayız. Transferde oldukça hareketli bir günü yaşıyoruz. Leandro Trossard'ı bekliyor Beşiktaş taraftarı ve Mason Greenwood konusunda da yine hareketli bir günün içerisindeyiz. Bugün Ana Haber'e Beşiktaş'la başlayacağız ve Aspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş telefon attığımızda. Efecan, hoş geldin yayınımıza. Efecan, beni duyabiliyor musun? Peki, birazdan Efecan'a bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Leandro Trossard, Efecan sesimi alabiliyor musun şu anda? Leandro Trossard transferinde Beşiktaş mutlu sona ulaştı ve yıldız oyuncu saat 19 sularında İstanbul'da olacak. Efecan'la da bunun, bu transferin detaylarını konuşacağız. Efecan, tekrar hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Furkan Yıldır. İyi yayınlar diliyorum sana.
0: Teşekkür ederiz. Beşiktaş çok önemli bir oyuncuyu artık kadrosuna katmak üzere ve yıldız oyuncu yaklaşık bir saat gibi bir süre içerisinde İstanbul'da olacak. İstersen bu transferin detaylarını konuşarak başlayalım.
1: Evet Furkan Yıldır, senin de söylediğin gibi Beşiktaş uzun süredir aslında beklediği yıldız transferi konusunda anlaşmaya vardı. Leonardo Trossard Beşiktaş'ta Sayın Başkan Serdar Adalı dün Slovakya kampındaydı. Ardından özel uçakla birlikte Murat Kılıç'la beraber, As Başkan Murat Kılıç'la beraber transferi artık tamamen resmiyete kavuşturmak adına Belçika'ya uçtu. Trossard'ı aldı. Uçak şu an havada, İstanbul Genel Havacılık Terminali'ne gelecek Trossard ve siyah beyazlı formayı giymek için de aslında taraftarların huzuruna çıkacak. Onu söyleyeyim Furkan Yıldız. Burada Beşiktaş'ın çok önemli aslında hamleleri olacak Trossard dışında da, ama Trossard'ın bilgilerini de şöyle aktarmak istiyorum. 3+1 yıllık bir anlaşma söz konusu. Menajeri uzun bir süre absürt isteklerde bulunuyor demiştik. 4+1 yıllık bir anlaşma yapmak istiyordu. Ama Trossard bu meseleyi öğrendikten sonra geri adım atmasını sağladı menajerinin ve 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Kendisi 6,5 milyon euro net maaş kazanacak. İmza parası almayacak ve burada da 2 milyon euroluk bir Beşiktaş'ın kendisine bonus ödemesi de bekleniliyor. Bu bonusun detayları da şu şekilde: şampiyonluk bonusu,

0: Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu ve gol asist katkısı sağlarsa bu 2 milyon euroluk bonus da devreye girecek. Beşiktaş İngiliz kulübü Arsenal'e de yaklaşık 18 artı 2 milyon euro ödeme gerçekleştirecek. O oyunun oyuncunun detayları bu şekildeydi. Kazanacağı maaş ve Arsenal'e ödenecek ücret bu şekildeydi. Ama dediğimiz gibi çok büyük bir isim, çok büyük bir yıldız transferi gerçekleştirdi Sayın Başkan Serdar Dalı. Uzun bir uğraşlar sonucunda bu transferde resmen artık resmiyete kavuşmuş oldu. Perşembe günü de bir imza töreni gerçekleştirecek Siyah Beyazlı Kulüp. Buradan da taraftarlara duyurmuş olalım.
1: Efecan, taraftarların merak ettiği bir başka konu da Trossard'ın forma numarası olabilir. Forma numarası belli mi Trossard'ın Beşiktaş'ta giyeceği?
0: Evet, Trossard Arsenal'de giydiği 19 numaralı formayı bırakmadı. Beşiktaş'ta da 19 numaralı formayı giyecek. An itibariyle zaten Trossard formaları 19 numaralı şekilde Beşiktaş'ın kendi mağazasında satışa çıkmış durumda. Bunu söyleyelim, kendisi yeni sezonda Beşiktaş'ta 19 numaralı formayı giyecek.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Efecan Öztaş, Leandro Trossard'ı bekliyor. Efecan da ilerleyen dakikalarda Trossard'ın İstanbul'daki ilk görüntüleri Al Spor ekranlarında olacak. Efecan Öztaş ve Yusuf Efe Bingöl Havalimanı'ndan görüntüleri bizlerle paylaşacaklar. Biz biraz daha Trossard'la devam edelim. Efecan'ın bıraktığı noktadan devam edelim. Şu anda da canlı görüntüler, Leandro Trossard'ı taşıyan uçak İstanbul'a doğru hareket etmeye başlamıştı. Saat 15.20 sularında Hollanda-Belçika sınırına çok yakın bir kent olan Maastricht kentinden havalanmıştı özel uçak ve artık görebildiğim kadarıyla Bulgaristan'a doğru yaklaşmış bir durumda bu özel uçak ve saat 19 sularında, yani yaklaşık 1 saat gibi bir süre içerisinde de İstanbul'da olacak. Trossard'ı konuşmaya devam edeceğiz. Bu kez Aspor yorumcusu Okan Koç telefon attığımızda. Okan Koç, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk sevgili Furkan kardeşim. Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Çok önemli bir isim Beşiktaş kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Leandro Trossard transferine dair sizin yorumlarınızı merak ediyoruz.
2: Bir kere şunu söyleyeyim. Sen de ifade ettin zaten. Çok önemli, çok kaliteli bir oyuncu transfer ediyor Beşiktaş. Yani bir Beşiktaşlı taraftar olarak ve bir Beşiktaşlı olarak tabii ki de çok sevinçliyim. Ama ondan daha çok sevinçli olduğum bir konu var. Bir Türk futbolu sever olarak Türk futboluna böyle bir oyuncu kazandırıldığı için çok sevinçli, çok mutluyum sevgili Furkan. Çok önemli, çok kaliteli, yıldız bir oyuncu transfer edildi. Yani Türk futbolu izleyecek bunu. Konya'da, Diyarbakır'da, Sivas'ta, Çanakkale'de birçok ülkenin dört bir yanındaki insanlar bu oyuncuyu izleyecek. Bu büyük bir avantaj, büyük bir fırsat. Yani böyle oyuncuları getirip izlettirebilmek başarıdır. Buradan da sevgili Serdar Adalı'yı da tebrik etmek, takdir etmek lazım. Çünkü çok önemli bir oyuncuyu getirdiler. Yani bu oyuncu hem yıldız oyuncu, hem oynayan oyuncu, hem oynatan oyuncu sevgili Furkan. Sağda görev adamı deriz yani mesela, tam oyun disiplinine, taktiğe, sisteme bağlı olan bir oyuncu. Hiçbir şekilde oyundan vazgeçmeyen, oyuna küsmeyen, arkadaşlarıyla, hakemlerle diyaloğa girmeyen profilde bir karakterli bir oyuncu diyebiliriz. Bu gerçekten ülke futbolu adına sevindirici bir durum açıkçası.
1: Bugüne kadar aslında Trossard transferi gerçekleşene kadar Beşiktaş bu transfer döneminde başka önemli isimleri de aslında kadrosuna kattı. Bu anlamda gerçekten iyi bir transfer dönemi geçiriyor Beşiktaş. Alexander Nübel o isimlerden birisi. Yine milli takım havuzundan Salih Özcan takviyesi gerçekleşti. Doğan Alemdar, sol beke Uat Tara. Beşiktaş gerçekten bu transferde önemli isimleri kadrosuna katıyor ki tahmin ediyorum ki Trossard'dan sonra da takviyeler devam edecek. Yeni sezonda Vincenzo İtalyano yönetiminde nasıl bir Beşiktaş hayal ediyorsun Okan Koç?
2: Ben keyifli, tempolu, coşkulu futbol sergilen bir Beşiktaş hayal ediyorum. Bir de yapılan hamlelerle de zaten bu onun göstergesidir. Yani alınan oyuncular kaliteli. Yani bölgesinin iyi oyuncuları. Salih'i beğeniyorum mesela. Kaleci Nubel çok iyi bir kaleci. Trossard geldi. Bu oyuncularla beraber takım daha da ivmeye kalacaktır. Karakter koy, mücadele koyacaktır. İyi bir oyun sergileceğini düşünüyorum. Yani Trossard gerçekten bak, yani böyle çok konuşulması gereken bir transfer. Trossard'ı nereden aldı Beşiktaş? Premier Lig'den. Premier Lig'in şampiyon olan takımı değil mi? Tabii. Artı Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan, Dünya Kupası'nda da yaptıklarını izledik. Yapacakların teminatıdır yaptıkları. Yani çok önemli, çok kaliteli bir oyuncu. Bak buna gerçekten değinip ve vurgulamak lazım. Böyle bir oyuncu transfer etti Beşiktaş. Artı bundan daha da önemli olan ne biliyor musun sevgili Furkan? Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzonspor'da birçok önemli yıldız oyuncular getirdi. Sayabilirim yani, program yetmeyebilir. Ama bazı insanlar çıkıyor, alamaz, alma ihtimali yok, ekonomik. Ya Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon istediği oyuncuyu alır. Önemli olan doğru oyuncuya gidebilmek, o parayı doğru bir şekilde kullanabilmek. 300 milyon dolarlar, 200 milyon dolarlar, 500 milyon dolarlar paralar harcanılıyor, bütçeler ayrılıyor takımlar için. Yani bu oyuncularla, bu takımlar açısından çıkıp bu kadar iddialı büyük konuşmak gerçekten doğru değil, tasvip etmiyorum. Şimdi daha önemli detaylardan bir tanesi de ne biliyor musun sevgili Furkan? Premier Lig şampiyonunun çok önemli bir parçasını gövdesinden söküp alıyorsun ve bunu daha önceden birçok takımlar yaptı, çok önemli oyuncular aldı ama orada oynamayan, şans bulamayan, yani taraftarının, yani artık o oyuncu istenmeyen bir oyuncuları transfer etti. Ama bakıyorsun şu anda Arsenal taraftarı Trossard gidiyor diye çok üzülüyor. Niye? Oranın takım oyuncusu, çok önemli oyuncusu olduğu için. Böyle bir transferi gerçekleştirmek büyük bir başarıdır sevgili Furkan. Bak, taraftarının hala kalmasını istediği oyuncuyu sen kalkıyorsun, şampiyon olan takımdan transfer ediyorsun. Bu çok önemli bir transfer başarısı. Tebrik ediyorum. Beşiktaş taraftarı şu anda umutlandı. Ciddi şekilde heyecanlandı. Ben buradan söylüyorum, her zaman da söylüyordum biliyorsun, başkanı da en çok eleştirenlerden bir tanesi bendim. Böyle devam etsin. Başkanım, geçen programda söylediğim gibi, yapın şovunuzu. Ön tarafa, santrafora, sağ kanata, Orkun'un yanına, Orkun'un yükünü hafifletecek, orada 8-10 oyun kurabilecek, o bağlantıları yapın. Arkada set oyunu, Salih'in yanında, Salih olmadığı zaman Endidi ile beraber oralarda iyi kapatabilecek, dönem topları sürebilecek kaliteli, atletik bir 6 numara stoper. Bak bakayım o zaman nasıl bir takım oluşuyor. Ama bunları yaptığım takdirde Trossard da, Orkun da, önde oynayan, arkada oynayan oyuncular da ön plana çıkar. Futbol takım oyunudur. Birbirlerini bağlayan, birbirleriyle beraber yukarı çıkıp birbirleriyle beraber hedefe giden bir takım oluşturman gerekiyor. Kaliteli oyuncularla yaparsın bunu. Trossard tarzı oyuncuları getirdiğin takdirde o hedefte, o yarışta her zaman bulunursun. Ben şunu duydum sadece Furkan. Hep böyle bir çarşıya, alışveriş merkezlerine gideriz ya. Patron çıldırdı diye bir afişler vardır böyle.
1: Doğru.
2: Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Başkanla ilgili bir duyum aldım. Başkan çıldırmış. Bu kötü anlamda değil, iyi anlamda. Transfer anlamında başkan çıldırdı. Çok önemli oyunculara gidildiği ve gizli yürütüldüğüyle anlamında duyumlar alıyorum. İnşallah aynı şekilde stratejide devam edilir. Çünkü Beşiktaş bu ülkenin en büyük camialarından bir tanesi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon şampiyonluk yarışında olmadığı takdirde o ligin tadı, hayresi, havası, hiçbir şey olmaz. Beşiktaş da olmasa da olması gerekiyor ama böyle transferlerle olur. Olması da lazım. Bak göreceğiz, bakacağız, bekleyeceğiz. İnşallah transfer dönemi bitene kadar da çok önemli oyuncularla beraber iyi bir takım oluşturulur.
1: Çok teşekkür ederiz Okan Koç. Leandro Trossard transferini bizler için yorumlamış oldu. Okan Koç, teşekkür ederiz bir kez daha kendisine. Güzel bir akşam diliyoruz. Çok önemli bir isim tabii ki Leandro Trossard. Okan Koç da bahsetti. Özellikle Arsenal'la geride bıraktığımız sezonda Premier Lig'de şampiyonluk yaşamış bir isim. Bir anlamda yıllar sonra gelen şampiyonlukta tarihe geçen Arsenal kadrosunun önemli parçalarından biri olmuştu Leandro Trossard. Beşiktaş'a tabii Dünya Kupası'ndan gelecek bir anlamda Trossard ama oyuncu kartımız var. Bir onu da ekranlara getirmek istiyoruz aslında. Leandro Trossard elbette futbol kamuoyunun çok yakından tanıdığı bir isim ama rakamları bir kez daha aktarmış olalım. 31 yaşında Leandro Trossard, Belçikalı oyuncu, sol kanatta elbette ağırlıklı olarak forma giyen bir oyuncu ama hücumda birçok noktada forma giyebilme özelliği var. Tüm kariyer performansı 521 maç, 138 gol ve 78 asist. Son sezon performansı ise Arsenal'da 50 maçta forma giydi. 8 golü ve 11 asisti var Leandro Trossard'ın. Milli takım performansı tüm zamanlarda Belçika milli takımıyla 57 maçı var. 14 gol, 8 asist ve forma giydiği takımlar kariyerinde elbette çıktığı takım, yani altyapısından yetiştiği takım daha doğru ifadeyle, ülkesi takımlarından Genk oldu. Kiralık olarak Lommel United, Westerlo formaları giymişti. Löwen ve tabii ki çıkış yaptığı takım kariyerinde İngiltere'de Brighton oldu. Brighton'daki performansıyla beraber de 2023 Ocak ayında Arsenal'a transfer olmuştu Leandro Trossard. Arsenal'la da geride bıraktığımız sezonda Premier Lig şampiyonluğu elde etmişti. Grafiklerimiz var. Onlarla devam edelim. Dünya Kupası'ndan geliyor dedik Leandro Trossard. Dünya Kupası'ndaki rakamları nasıldı? Onları da bir tekrar hatırlayalım. Belçika çeyrek finalde turnuvaya veda etmişti ve 6 maçta tamamında ilk 11'de forma giydi Leandro Trossard.

0: 2026 Dünya Kupası'nda 510 dakika sahada kaldı. Bir anlamda 85 dakika gibi bir ortalamayla Dünya Kupası'nı tamamladı yıldız futbolcu. 2 golü ve 3 asisti var. Özellikle grup etabındaki Yeni Zelanda maçında 2 gol ve 1 asistlik performansı dikkat çekmişti. Şut pası, yani kilit pas noktasında tam 17 kez kilit pas yaratmayı başardı Leandro Trossard. Bu anlamda da birazdan bakacağız. Yine en çok kilit pas yaratan isimlerden birisi oldu. Akan oyunda en çok şans oluşturan oyuncu Dünya Kupası'nda Leandro Trossard, hemen arkasında Sadio Mane ve Muhammed Salah isimleri 12'şer kez şans oluşturdular. Kylian Mbappe 11, Michael Olise ise 10. Yani aslında bu grafiklere de baktığımızda Beşiktaş'ın özellikle hücum anlamında ne kadar önemli bir oyuncuyu kadrosuna kattığını bir kez daha görmüş oluyoruz. Artık dakikalar içerisinde Leandro Trossard İstanbul'da olacak. İlk görüntüleri de yine A-Spor ekranlarında olacak ve uçağı da, Trossard'ı taşıyan uçak da bir kez daha ekranlarda. Şu anda Romanya hava sahasından artık çıkış yapmak üzere Bulgaristan hava sahasına doğru yaklaşıyor uçak ve ilerleyen dakikalarda da artık İstanbul'da olacak. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek Leandro Trossard'ı taşıyan uçak. O görüntülerde tabii ki A-Spor ekranlarında olacak. Efe Can Öztaş ve Yusuf Efe Bingöl ekip arkadaşlarımız havalimanında bekleyişlerini sürdürüyorlar. Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Kulüp başkanı Serdal Adalı ise Slovakya kampında basınla bir araya geldi ve özellikle Trossard transferinde geçtiğimiz sezona oranla Trossard'ın transferinin daha düşük maliyetlerle gerçekleştiğini ifade etti Sayın Başkan.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Trossard transferinin detaylarını anlattı. Belçikalı yıldızı geçen sezonda istediklerini söyleyen Adalı, "Geçen sene Trossard'a 25 milyon euro teklif ettim. 8 milyon euro maaş teklif ettim ama olmadı, bırakmadılar. Bu kez daha az maaş alıyoruz. Trossard'ın son kontratı olmayacak, onu söyleyeyim. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için," ifadelerini kullandı. Başkan Adalı, Fransız sol bek Kasum Ouattara'yı teknik adam Vincenzo Italiano'nun çok istediğini vurgulayarak, "Sol bek için farklı isimlere de bakıyorduk. Ouattara'yı hoca çok istedi. Gittik aldık," dedi. Beşiktaş taraftarına birlik çağrısında bulunan Serdal Adalı, "Tribünler parça parça olmasın. Birçok grup var ama sadece birkaçı sosyal medyada bir şeyler yazıyor. Bu sezon statta birlik olmasını istiyoruz. 3-5 kişi var ve onların derdi belli. Takımımız geçen seneki transferlerin üzerine koyarak daha da güçleniyor. Taraftarımızın da bu takımın arkasında eskiden olduğu gibi en büyük itici güç olmasını istiyorum. Bunu yapacaklarından da eminim," diye konuştu. Beşiktaş Başkanı Adalı kulübün borcu ile ilgili, "128 milyon euro ile banka borcunu devraldık. Şu an 53 milyon euro. Ne bulduysak ona verdik. Yöneticiler de bunun için verdi. Dikili taştan 1,5 milyar lira geldi. Toplamdaysa 3 milyar lira para bankalara yattı," açıklamasında bulundu. Önceliklerinin faizi durdurmak olduğunu söyleyen Serdal Adalı, "Faizli borç biterse normal borç zaten ödenecek. Aksini iddia edenlerin niyetleri kötü. Eski yönetimin 100 milyon euro, bizim de 100 milyon euro borç yaptığımız konuşuluyor. Onların harcadığı 100 milyon euronun karşılığı yok. Bizim aldığımız oyuncular ortada. Hepsinin değeri, karşılığı belli. Borç elbet olacak ama karşılığı da önemli," ifadelerini kullandı.
0: Evet, Sayın Başkan'ın basınla gerçekleştirdiği sohbet toplantısındaki açıklamaları bu şekildeydi. Beşiktaş'ta devam ediyoruz ana habere. Siyah beyaz ekibin yeni transferi Leandro Trossard'ın kariyerine ve saha içi özelliklerine yakından bakacağız.
2: Leandro Trossard kariyerine Belçika ekibi Genk'te başladı. Yetenekli oyuncu 4 kez kiralanarak farklı takımlarda oynamasının ardından 2016-2017 sezonu ile birlikte Genk'in ilk 11 oyuncusu haline geldi. 3 sezon Belçika ekibinde düzenli forma şansı bulan ve yüksek skor katkısıyla öne çıkan sol kanada Premier Lig kapıları 2019 yazında açıldı. €15 milyon bonservis.

0: Servis ücreti karşılığında Brighton'ın yolunu tutan Belçikalı, 2,5 sezonda gösterdiği başarılı performansla adını Avrupa futboluna tanıttı. 2023 Ocak ayında 24 milyon euro karşılığında Arsenal'a giden Trossard, halen Brighton'ın Premier Lig tarihindeki en golcü 5. oyuncusu konumunda yer alıyor. Trossard istikrarını Mikel Arteta'nın ekibinde de sürdürdü. Daha fazla kapalı savunmalara ve elit takımlara karşı sınav veren Trossard, hem kreatif özellikleri hem de skorerliği ile Londra'da da sevilen bir oyuncu haline geldi. Hem iç koridorda hem de çizgide oynayabilen yetenekli oyuncu, fonksiyonelliği ile Arteta'nın sisteminde önemli bir rol üstlendi. Kırmızılarda 3,5 sezon forma giyen Trossard, beklenen şampiyonluğa bu sezon ulaştı ve 22 yıllık hasreti sona erdiren takımın önemli parçalarından biri olarak kayıtlara geçti. Başarılı sol kanat bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 50 maçta 8 gol 11 asistlik performans sergiledi. Leandro Trossard 7 yıl mücadele ettiği Premier Lig tarihine de geçmeyi başardı. Başarılı futbolcu attığı 41 golle lig tarihinin en çok gol atan sol kanatları arasında 7. sırada yer alıyor. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu sezonun bitimiyle birlikte Belçika formasıyla Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. 6 maça da ilk 11'de başlayan Belçikalı Yıldız 2 gol 3 asistle takımına katkı sağladı. Trossard Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçta akan oyunda oluşturduğu 17 şansla bu alanda da çeyrek finale dek turnuvanın en iyisi oldu. Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonunda ligin en çok şut çeken ikinci takımı olmasına karşın ürettiği gol beklentisine göre az gol atması göz önüne alındığında Trossard'ın final yapma becerisi transferi daha anlamlı kılıyor. Belçikalı yıldız Vincenzo Italiano'nun topa sahip olma oyununda hem üretim hem de sonuçlandırma fazında büyük önem taşıyacak.
1: Evet, Leandro Trossard'ı taşıyan uçağı da bir kez daha görelim. Artık uçak Bulgaristan hava sahasına girişini yapmış durumda. Çok kısa bir süre içerisinde İstanbul'da olacak. Beşiktaşlılar bir yere ayrılmasınlar. İlerleyen dakikalarda havalimanından canlı görüntüleri Aspor ekranlarında paylaşacağız. Leandro Trossard Beşiktaş için geliyor. Yıldız oyuncu siyah beyazlılarla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve Beşiktaş'ta yeni sezonda Trossard 19 numaralı formayı giyecek. Biz transferdeki sıcak gelişmelerle devam ediyoruz. Beşiktaş'ta Trossard gündemi oldukça hareketli. Fenerbahçeliler ise elbette Mason Greenwood'u bekliyor ve bir sıcak görüntü var. Mason Greenwood konusunda sarı lacivertlilerde yeni bir görüntü, artık çubuklu formayı giydi. Mason Greenwood sarı lacivertli formayla ilk görüntüleri bu şekilde İngiliz yıldız oyuncunun. Taraftara da bir tabii ki selamı var. Mason Greenwood'un.
2: Hello Fenerbahçe family, I just want to say. Hello Fenerbahçe family, I just want to say thank you so much for the support you've shown me over these last weeks. I'm very happy to be here. I hope we can have an amazing season. Let's go.
1: Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni sezon için sabırsızlanıyorum diyor Mason Greenwood. Fenerbahçe'nin yeni transferi, sarı lacivertli formayı giydi. Aspor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş telefon attığımızda. Erdem, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Korkan, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Tüm Fenerbahçeliler artık Mason Greenwood konusundaki gelişmeleri merakla bekliyordu ve İngiliz yıldızda sarı lacivertli formayı artık an itibariyle ilk kez sırtına geçirmiş durumda. Sözü sana bırakalım Erdem.
3: Elbette Greenwood formayı giydi. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Dün akşam zaten gece saatlerinde son sayfada bu transferin tamamlandığını söylemiştik. Bugün de Cihan Kamer ve Oğuz Çetin Greenwood'u da alarak Manchester'a gitti. Oyuncunun ailesi burada. Ailesini alacak 8 kişilik bir rezervasyon var. Uçak rezervasyonu. Greenwood'u ve ailesini de alıp İstanbul'a getirecek Fenerbahçe. Peki İstanbul'a ne zaman gelecek? Şu an bu konuyla alakalı bir bilgilendirme varsa da bilgi en azından doğru değil. Ancak şöyle de bir müjdeli haber vereceğim ve bunu Furkan paylaşabiliriz. Sen yayından sonra, en azından bağlantıdan sonra tekrar da edebilirsin. Fenerbahçe Spor Kulübü Zirimut'la alakalı resmi açıklamasını yaptı.

0: yaptığı an havaalanı bilgisini de paylaşacak. Ben bunu tekrar edeyim. Fenerbahçe Spor Kulübü Greenwood'la alakalı resmi paylaşımını yaptığı an havaalanı bilgisini de paylaşacak. O yüzden taraftarların Sabiha Gökçen'e doldurma bilgilerle değil de Fenerbahçe'nin resmi açıklamasını bekleyerek ya da geleceği havalimanına resmi açıklamayı bekleyerek gitmelerinde fayda var. Çünkü Fenerbahçe bunun bilgisini paylaşacak. Onu söyleyelim. Önemli bir karşılama olacaktır diye düşünüyorum. Bu gece gelir mi? Oyuncu Manchester'da ailesi bir seyahat, iki seyahat. 15 dakika sonra uçak inecek. Manchester'da elbette bazı işlemler var. Ardından yoğun da yorucu da bir gün oldu. Hem Fenerbahçe yetkilileri hem Greenwood için. Bu gece gelirse zaten bilgisi de gelir. Yarına kalırsa bu durumun da bilgisi yapılacak Furkan Yıldız. Ama Fenerbahçe resmi kanalları en doğru bilgilendirmeyi yapacak bu konuyla ilgili. Ben bunu net bir şekilde teyit aldım ve söylüyorum. Bu sebeple de Fenerbahçe Kulübü'nün bildirimlerini açmalarında fayda var tüm taraftarların. Greenwood konusuna tekrar döneceğim. Dün gece niye? Dün aslında bitmesi bekleniyordu. Neden uzadı? Dün saat 15'te bir toplantı başladı. Fenerbahçeli yetkililer, Marsilya Kulübü yetkilileri ve Greenwood'un olduğu bir toplantı. Devamında burada bazı maddeler görüşüldü. İşte Greenwood'un sözleşmesini de ileride olabilecek konularla alakalı maddeler görüşüldü. Tabii bu maddelerin çözüme kavuşması da beklendi. Çünkü iki taraflı bir sözleşmeden bahsediyoruz. Tüm sorunlar gece itibariyle çözülmüştü. Gece kalkıldığında, toplantıdan çıkıldığında taraflar birbirine anlaşma sağlandığını bildirmişti. İmzalar atıldı. Bugün de sabah erken saatlerde bu seyahat planlamaları halledildi. Greenwood Fenerbahçe'ye gelecek. Greenwood Şampiyonlar Ligi yöneleme maçında Fenerbahçe'nin kadrosunda olacak. Çok önemli bir yıldız kadrosuna kattı Fenerbahçe. 40 milyon euro bonservis, 2 milyon euro şampiyonluk bonusu. Şampiyon olursa Fenerbahçe Marsilya'ya 2 milyon euro daha ödeyecek. 8 toplamda 10 milyon euroyu bulan bildirildi. Ücreti var Mason Greenwood'un 4 yıllık kontratı imza atacak. Artı bir olabilir. Bunu tekrar edip 4 yıllık kontrata da imza atacak. Ve Fenerbahçe formasını giymeye başlayacak. Mason Greenwood forma numarasıyla alakalı da en azından benim duyduğum 11 ama tabii bu net bir bilgi değil. Greenwood'la alakalı süreç bu şekilde yaşandı. Artık Fenerbahçeliler bugün de bir hazırlık maçı var. Fenerbahçe'nin hazırlık maçından sonra tamamen Greenwood odaklı bir gündem olacak Fenerbahçe'de, ama artık bu kez soru işaretlerinin ortadan kalktığı, resmi açıklamaların, paylaşımların izlendiği ve takip edildiği bir sürece gidecek Fenerbahçe. Sonrasında da ben yine kapatmadan şunları da söyleyeyim. Sonrasında Fenerbahçe'de biraz sakinlik bekliyor. Bir süre ayrılacak oyuncularla alakalı ciddi bir gündem var. Bugün de bir yönetim kurulu toplantısı vardı. Yönetim kurulu toplantısında ayrılacak oyuncularla alakalı ciddi bir mesai yaşanıyor. Öncelikle onu söyleyelim. Fenerbahçe bazı önemli oyuncularla yollarına ayrılacak. Hem maaş bütçesinden bonservis geliri elde ederek limitlerinde yer açıp bu kaynağını da santrafor transferine kullanmayı hedefliyor. Biz de bilgilere ulaştıkça Greenwood konusunda olduğu gibi Fenerbahçe ile alakalı tüm konularda, sadece transferde değil, aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Furkan Yıldız, ben sözü sana bırakayım.
1: Erdem, çok teşekkür ederiz. Sana da güzel bir akşam diliyoruz. Fenerbahçe'de artık Mason Greenwood için resmi açıklama bekleniyor. Bir kez daha hatırlatalım. Az önce sıcak görüntüleri paylaşmıştık. İngiliz yıldız sarı lacivertli formayı sırtına geçirdi. Hayırlı olsun bir kez daha Fenerbahçe camiası için de. Mason Greenwood'u konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Alspor yorumcusu Abdullah Ercan bu kez telefon attığımızda. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Furkan, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Çok sıcak bir görüntü. Mason Greenwood sarı lacivertli formayı giydi. Artık kısa bir süre içerisinde resmi açıklamanın gelmesini bekliyoruz. Mason Greenwood ismi saha içinde özellikle Fenerbahçe'ye neler katar? İsterseniz bununla başlayalım hocam.
2: Vallahi tabii zor bir transferdi. Uzunca da bir süreç aldı. Kolay değil böyle büyük, hem yetenek olarak hem isim olarak böyle oyuncuları Türkiye'ye getirmek. Öncelikle Fenerbahçe Sayın Başkanını ve Yönetim Kurulunu kutlarım. Tabii dediğim gibi Furkan çok önemli bir isim. Fenerbahçe oyununa çok değer katacak bir isimden bahsediyoruz. Ve bu yaşta bu Türkiye'ye getirmek dediğim gibi çok büyük bir transfer başarısı. Mason Greenwood ne yapar? Size sağ önde oynar, sol önde oynar. Santrafor arkası oynar. Çok zorlanırsanız santrafor oynatırsınız.

0: Yani bu bölgelerde sizin oyununuza büyük katkı yapar. Tabii şimdiden bence Fenerbahçe taraftarları heyecanlanıyordur bu oyuncuyu izlemek için. Ben oyuncunun son yıllarda Türkiye'ye yapılmış en iyi transferlerden biri olarak değerlendiriyorum. Özel taraftarı olacağına inanıyorum. Yani bahsettiğimiz oyuncu son 2 senede gerek Manchester'da gerek Marsilya'da 50 tane gole ya direkt ya da asist olarak katkıda bulunmuş bir oyuncu. Oyuncunun transferine gelirsek, oyuncunun niyeti de çok önemli. Yani böyle oyuncuların Türkiye'ye getirilmesi için bir proje sunmak zorundasınız ve bir şeyler anlatmak zorundasınız ve oyuncunun isteği de önemli. Fenerbahçe bu bütün işleri bir araya getirdi ve dediğim gibi yani gelecek sene şampiyonluk yarışında takıma önemli katkıda bulunacak çok büyük bir transferi gerçekleştirdi.
1: Abdullah Hocam, şunu da sormak isterim. Futbolculuk kariyerinizde özellikle bir sol bek olarak en üst seviyeleri görmüş isimlerden
0: Evet.
1: birisiniz. Bir bek oyuncusu gözüyle özellikle Mason Greenwood'u nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü sol ayağını da sağ ayağını
0: Evet.
1: da çok üst seviyede kullanabilen bir oyuncu. Bir etkili kanat forvet aslında Mason Greenwood.
0: Doğru. Ya Furkan şöyle başlayalım. Mason Greenwood en iyi nerede verim verir? Sağ önde. Yani size sağ önde ne yapar? Asist yapar, tabela yapar. Özellikle topla içe kat ettiği, içe evrildiği zaman çok etkili olabilen bir oyuncu. Yani çok şutörer bir oyuncu, tabela oyuncusu. Yani hem gol atıp hem asist yapan bir oyuncu. Yani bir kanat forvet gibi net olarak düşünebiliriz. Onun için sizin için önemli bir silah. Özellikle kapanan takımlara karşı ki Fenerbahçe'nin iç saha maçları genellikle böyle geçiyor. O zaman sizin için önemli bir silah oluyor. Artı tabii diğer arkadaşlarına katacağı değer de önemli. Fenerbahçe bu sene belki isim olarak çok fazla oyuncu almıyor ama gidilen oyuncular çok net. Net oyunculara gidiyorlar. Muhtemelen çıkacakları oyunculardan sonra gerçekleştirecekleri satışlarda da bence bir tane de net iyi bir santrafor alacaklar. Öyle de transferi kapatacaklar. Öyle görünüyor. Ama Mason Greenwood dediğim gibi sağ önde sizin oyununuza ilaç olacak bir oyuncu.
1: Abdullah Ercan, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
0: Furkan kendine iyi bak, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Arkadaşlarımdan bir kez daha rica edeyim. Greenwood'un uçak görüntüsü vardı eğer ekrana verme ihtimalimiz varsa. Çünkü Erdem de bahsetti. Mason Greenwood da Marsilya'dan Manchester'a gidiyor Fenerbahçeli yetkililerle ve artık o uçakta kısa süre içerisinde İngiltere'de Manchester kentinde olacak. Erdem özellikle seyahat planlaması konusunda şuna dikkat çekmişti. Resmi hesaptan Mason Greenwood transferi açıklandığı esnada oyuncunun İstanbul'a seyahat planlaması konusunda da Fenerbahçe Spor Kulübü gerekli bilgilendirmeyi yapacak dedi Erdem Akbaş. Bu anlamda tabii ki Fenerbahçeli taraftarlar oldukça sabırsız Greenwood'u havalimanında karşılamak için ama resmi hesaptan yapılacak olan bilgilendirmelere de kulak vermekte fayda var. Artık Mason Greenwood'u bekliyor Fenerbahçe taraftarı. Dakikalar önce aslında Beşiktaş'ta gelişmeleri aktarırken Leandro Trossard ismine dair bir analiz videosu ekranlara getirmiştik. Bu kez Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'un kariyer yolculuğuna ve saha içi özelliklerine yakından bakalım.
2: Mason Greenwood profesyonel futbola altyapısında yetiştiği Manchester United'da başladı. Akademide Marcus Rashford'un hemen ardından yıllarca kırmızılı formayı zirveye taşımaya aday olarak gösterilen yetenekli oyuncu ilk olarak Ole Gunnar Solskjaer döneminde A takımda süre buldu. Kısa sürede Norveçli teknik adamla takımın rotasyonunda yer edinen genç oyuncunun kariyer yükselişi saha dışında yaşadığı bir vaka nedeniyle sekteye uğradı. Ocak 2022'de kız arkadaşının yaptığı paylaşımlarda şiddet ve taciz suçlamalarına maruz kalan Greenwood, United tarafından kadro dışı bırakıldı. Uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan olay, savcılığın davayı düşürmesiyle sona erdi. Kız arkadaşıyla tekrar bir araya gelen Greenwood, bu olayın ardından 1,5 yıl sonra kariyerine İspanya'da devam etti. ...2023 Eylül ayında Hetafe'ye kiralık giden kanat oyuncusu...

0: Sesinde olduğu konuşulmaya başlandı. Yaşadığı olay nedeniyle Premier Lig kapılarının şu an için kapalı olduğu Greenwood'a Atletico Madrid ve Roma teklif yaptı. Ancak seçim döneminden bu yana Fenerbahçe ile görüşmelerini ilerleten 24 yaşındaki oyuncu tercihini sarı lacivertlilerden yana kullandı. Mason Greenwood bonservis ücretiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu olarak tarihe geçerken yaş ve form durumu itibarıyla da gelen en yüksek profil oyunculardan biri olarak değerlendiriliyor. Hızı, teknik kapasitesi ve güçlü şutlarıyla Fenerbahçe'nin aradığı özelliklerinin birçoğunu barındıran İngiliz oyuncu, sarı lacivertlilerin hücum gücünü arttıracak bir transfer olarak görülüyor. Tahmin edilemezliği ve topla doğaçlama yetisi oldukça zengin olduğu bilinen Greenwood'un en önemli özelliklerinden birisi de iki ayağını eşit derecede kullanabiliyor olması. İngiliz oyuncu attığı son 115 golün 57'sini sol ayakla, 56'sını ise sağ ayakla kaydetti. İki ayağını kullanabilmesi sayesinde iki yöne de çalım atabilen yıldız oyuncu santrafor olarak da oynayabiliyor. Altyapıda uzun süre forvet oynayan 24 yaşındaki futbolcu, profesyonel düzeyde en uçta oynadığı 54 maçta 18 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. İki sezondur mücadele ettiği Lig 1'de başarılı top sürme, anahtar pas, gol pozisyonu üretme metriklerinde zirveyi ele geçiren Greenwood'un Süper Lig'de göstereceği etki Türk spor severler tarafından ilgiyle takip edilecek.
1: Transferin gündemi bu şekildeydi. Sadece bir dakikalık bir reklam aramız var. Ardından bu kez Dünya Kupası'ndan gelişmelerle devam edeceğiz.
2: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
7: Yıldız. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
10: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
11: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
12: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
13: Bankam, bank, kartıma bin.
14: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
17: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
1: Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Faiz oranı sıfır.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
5: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Aspor Radyo.
2: Paraf'ın katkılarıyla
3: 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak, başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu, Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin hat safhaya ulaştığı dönemde, daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Şalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması Bulgar yetkilileri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçakla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon halterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Naim'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da, Naim buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu, Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onları haksız, Naim'i de şampiyon ilan edecekti.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
11: A-Spor Radyo.
12: Duraklamalarda 90+6 ve en sonunda maç bitiyor. İspanya diğer finalist oluyor.
13: Dünya Kupası'ndan gelişmeler bu şekilde de ama transferde hareketlilik devam ediyor dedik. Leandro Trossard Beşiktaş için geliyor. Özel uçak artık İstanbul'a çok yaklaştı. İlk görüntüler birazdan A-Spor ekranlarında olacak ama öncesinde kısa bir reklam aramız var.

0: A-Spor Radyo.
1: İmza atacak. Perşembe günü bir imza töreni düzenlenecek. Bunun da altını çizelim ki taraftarlara duyuralım. 19 numaralı formayı giyecek ve 6,5 milyon euro net bir maaş alacak. Artı 2 de bonusu var futbolcunun. Şampiyonluk bonusu. Gol, skor katkısı yaparsa, gol katkısı yaparsa ve asist katkısı yaparsa da ekstra dahil olacak bir bonus da var. Şampiyonluk bonusu da bulunuyor. Dediğimiz gibi çok önemli bir futbolcu kadrosuna kattı Beşiktaş İngiliz ekibi Arsenal'den. Yavaş yavaş da İstanbul'a gelecek. Siyah beyazlı taraftarlar da coşkuyu arttırmış durumda. Davulla zurnayla bekliyorlar. Arsenal'e Beşiktaş kulübü 18 artı 2 milyon euro bonservis ödeyecek. Yakın bir zamanda da tekrarlayalım. Perşembe günü bir imza töreni olacak. Sayın Başkan Serdar Adalı, Trossard ve Sayın Başkan, As Başkan Murat Kılıç da kendisiyle beraber gelen isimler arasında. Beşiktaş taraftarlar, kameraman arkadaşım Yusuf Efe Bingöl'de şu anda gösteriyor. Coşkuyu arttırmış durumda. Yeni transferleri Leonardo Trossard'ı bekliyor. Siyah beyazı ekibin taraftarı. İnanılmaz bir kalabalık var, inanılmaz bir coşku var. 6,5 milyon euro net maaş alacak. Az önce söylediğim gibi 3 artı 1 yıllıkta sözleşmeye imza atacak. Şu anda bizim aktaracaklarımız bu kadar. Artık 20 dakika içerisinde, yarım saat içerisinde Trossard'da havalimanına iniş yapacak. Sözü sana tekrardan stüdyoya aktarabilirim Furkan Yıldız.
2: Efecan teşekkür ediyoruz. Atatürk Havalimanı'ndaki son durum, atmosfer bu şekildeydi. Bir kısa reklam aramız var, ardından devam edeceğiz.
0: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Ana haber kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaşlılar Leandro Trossard'ı bekliyor. Fenerbahçe'de ise artık kısa bir süre içerisinde Mason Greenwood'un resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz. Erdem Akbaş dakikalar önce bize Mason Greenwood konusundaki son durumu aktarmıştı ve İngiliz oyuncu da ilk kez sarı lacivertli formayı giymişti. O görüntüleri yine paylaşmıştık ama biz Trossard'la devam edelim ve Leandro Trossard'ın uçağı da artık Atatürk Havalimanı'na oldukça yaklaşmış durumda. Marmara Denizi semalarında artık son turlarını atıyor bir anlamda Leandro Trossard'ı taşıyan özel uçak. Saat 15.30-15.20 sularında Belçika-Hollanda sınırına çok yakın bir nokta olan Masri kentinden uçak havalanmıştı ve yaklaşık 3,5 saat süren bir yolculuğun ardından Trossard Atatürk Havalimanı'na birazdan iniş yapacak. Tabii çok önemli bir isim olduğundan bahsettik Leandro Trossard'ın. Kariyerinde İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu olan bir isim. Yine geride bıraktığımız sezon Şampiyonlar Ligi finalinde forma giymişti Arsenal formasıyla. Belçikalı oyuncu ve Belçika milli takımını da tam 54 kez sırtına geçirmişti. Bu yaz 2026 Dünya Kupası'nda forma giydi Leandro Trossard. Belçika milli takımıyla çeyrek finale kadar ilerlemişlerdi ama çeyrek finalde İspanya'ya mağlup olarak 2-1'lik skorla turnuvaya veda etmişti. Biraz kariyerindeki önemli satır başlarından bahsetmek istiyorum Leandro Trossard'ın. Aslında ilk profesyonelliğe geçiş yaptığı kulüp ülkesinin de önemli takımlarından birisi olan Genk Kulübü. Burada tam 9 yıl geçirdi Genk formasıyla, tam 9 sezon forma giydi ama tabii ki burada çok genç yaşlarda genç kariyerine başladığının altını çizmekte fayda var Leandro Trossard'ın. Bu arada şu anda ekranlara yansıyan canlı görüntülerde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali ve Trossard'ı taşıyan uçağı da yine radar görüntüsünü bu şekilde takip ediyoruz. Genk'e kiralık olarak Lommel, Westerlo ve Löwen takımlarında kiralık forma giydikten sonra Genk'e geri döndü ve takımın da bir anlamda lider oyuncularından birisi olmuştu o dönemde Leandro Trossard. Ve ardındansa 2019 yılında Trossard bu kez adaya transfer oldu ve Brighton Trossard'ı kadrosuna katmıştı. 2019 yılında Premier Lig'e attığı ilk adım Brighton formasıyla oldu. Burada yaklaşık 4,5 yıl forma giydi ve ardından 2023 Ocak ayında devre arasında tam 27 milyon sterlin karşılığında Londra devine transfer oldu ve Mikel Arteta ile birlikte çok daha tabii ki özel bir oyuncuya dönüştü Arsenal formasıyla Leandro Trossard. Burada çok kritik anların golcüsü olarak da yine öne çıktı ki bu sezon Arsenal'ın elde ettiği Premier Lig şampiyonluğunda da çok kritik anlarda elde edilen galibiyetlerde Leandro Trossard'ın imzası vardı. Elde ettiği şampiyonluklar kariyerinde peki nelerdi? Biraz onları da hatırlayalım. Geride bıraktığımız sezon 2025-2026 sezonunda Arsenal'la Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Yine İngiliz deviyle Londra ekibiyle 2023 yılında da FA Cup'ta Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

0: Community Shield olarak da adlandırılan turnuvada, kupada Arsenal'la şampiyonluk yaşamıştı Leandro Trossard. Yine genç kariyerinde özellikle Belçika'da elde ettiği önemli şampiyonluklar var. Pro Lig'de, Belçika Ligi'nde 2018-2019 yılında bir şampiyonluk yaşamıştı Leandro Trossard ve yine Belçika Kupası ve Challenger Pro League gibi Belçika'da farklı organizasyonlarda, turnuvalarda da şampiyonluk yaşamıştı. Leandro Trossard 31 yaşında, çok önemli bir isim olduğundan aslında birçok kez bahsettik. Tabii Beşiktaş'a sözleşme detayları ne şekilde? Efe Can'ın bizlerle paylaştığı bilgiler şöyleydi. 3+1 yıllık bir sözleşmeye imza atacak Leandro Trossard ve Beşiktaş'ta ise yıllık 6,5 milyon euro civarında bir yıllık ücret kazanması bekleniyor. Tabii ki bu konuda en doğru bilgilendirmeyi ve açıklamayı Beşiktaş kulübü ilerleyen dakikalarda ve saatlerde yapacaktır. Trossard kariyerinde özellikle Brighton'da ve Arsenal'da da yine 19 numaralı formayı tercih etmişti. Yeni sezonda da Beşiktaş'ta 19 numaralı formayı yine terletecek Belçikalı yıldız Leandro Trossard. Beşiktaş'ta son olarak geride bıraktığımız sezonda 19 numaralı formayı Bilal Toure giymişti. Kiralık olarak Beşiktaş'ta oynamıştı Bilal Toure. Yeni sezonda 19 numaralı formayı bu kez Leandro Trossard sırtına geçiriyor olacak. Beşiktaş'ta tabii uzun yıllardır aslında sol kanat bölgesi için çok ciddi anlamda bir eksiklik hissediliyordu ve uzun bir aradan sonra belki de Beşiktaşlı taraftarlar bu anlamda çok büyük bir heyecan yaşıyorlar. Yakın zamanda belki de Beşiktaş'ta tüm taraftarın, camianın bu kadar heyecanlandığı bir transfer isim olarak hatırlamıyoruz. Rafa Silva tabii ki Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde çok büyük bir heyecan yaratmıştı. Yine Ciro Immobile Lazio'dan transfer olduğunda aynı şekilde büyük bir heyecan yaratmıştı ama Trossard belki de transferi ve özellikle geride bıraktığımız sezon Arsenal formasıyla elde ettiği başarılarla birlikte bu anlamda biraz daha özel bir isim olarak bahsetmek yanlış olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Leandro Trossard'dan tabii özellikle oyuncunun çok ciddi anlamda kazanma arzusu var. Bu anlamda geçmişte kariyerinde vermiş olduğu röportajlarda dikkat çeken ifadeler var. Mikel Arteta Leandro Trossard için şöyle bir ifade kullanıyor bir röportajında. Bazen çok huysuz olabiliyor diyerek özellikle kaybetmeyi çok sevmeyen bir oyuncu olduğunu bu şekilde vurguluyor Mikel Arteta. Trossard'ı konuşmaya devam edeceğiz. A-Spor yorumcusu Kartal Yiğit bizlerle birlikte. Kartal Yiğit, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Furkan, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Beşiktaşlılar oldukça heyecanlı. Kısa bir süre önce Atatürk Havalimanı'ndaki son durumu, atmosferi biraz ekranlara taşımıştık ve taraftar büyük bir sabırsızlıkla Leandro Trossard'ı bekliyor. Trossard transferi Beşiktaş'a neler katar Kartal Yiğit?
1: Şimdi tabii şunu söylemekte fayda var. Oyuncunun yeteneğinden önce bence en önemlisi bir futbolcuda, daha doğrusu bir sporcuda olması gereken istikrar adına yapılabilecek her şey. Yani bakıldığı zaman oynadığı kulüplerde bir kere aidiyet duygusunu en üst seviyede yaşayabilen bir futbolcu Trossard. Ve bunu sağlamak için de kendisine en iyi şekilde baktığı, işte disiplini hiçbir zaman elden bırakmadığı ve bu şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Ve bu da Trossard'ın bugüne kadar gittiği takımlarda elinden gelenin çok çok fazlasını yaptığının işareti olarak zaten görebiliyoruz. Yani evet, hakikaten yetenekli bir oyuncu ama bu yeteneğinin yanı sıra işte bazı oyuncular vardır, Beşiktaş'a da geldi, diğer kulüplere de geldi, çok yetenekli ama gittiği kulüplerde verim alamıyorsunuz, işte önemsemiyor, çok çalışmıyor ve açıkçası hayal kırıklığı yaratan birçok isimler geldi geçti. Ama Trossard öyle bir oyuncu değil. Yani Trossard dediğim gibi gittiği her kulüpte üstüne koymaya çalışan ve koyan bir futbolcu ve istikrarı yakalamış bir oyuncu. Bence yetenekten ziyade bu çok çok önemli. Bu anlamda da Beşiktaş önemli bir ismi kadrosuna katmış oluyor. Yani yalnız işte sol kanatta şöyle yapıyor, böyle teknik açıdan baktığımızda bunları söyleyebiliriz ama bu özelliklerin dışındaki, yani futbolcu özelliklerin dışındaki sağ dışı yaratıcılığı, yani sağ dışındaki kat

0: katkıları ise bence azımsanamayacak kadar fazla. Dediğimiz gibi profesyonelce yaşıyor. Zaten hep söylemişimdir ben, yani o bölgelerde işte Alman disiplini olan Belçika, Almanya, o bölgelerden, o ülkelerden gelen oyuncular zaten istenileri verebiliyor teknik adamlara. Yani çok iş ahlakı var daha doğrusu. Yani iş ahlakı en üst seviyede olan oyuncular. Geçmişteki Alman oyunculardan da bildiğim için bunu konuşuyorum. Yani Alman derken işte Alman olsun, Belçika olsun, Avrupa, Orta Avrupa'daki oyunculardan takımlar en üst seviye verim alabilmiştir. Trossard da bu oyunculardan biri. Açıkçası tabii uzun bir süredir konuşuluyordu. Geçen sene de Sergen Yalçın da istemişti ama olmadı. Bu sefer Vincenzo Italiano'ya açıkçası kısmet oldu. Önemli bir transfer. Tabii ki taraftarlar heyecanlanmakta haklı. İyi bir oyuncuyu aldılar. Şunu söylemekte fayda var. Yıllardır özellikle işte son 3 sezondur, 4 sezondur hatta Beşiktaş'ın kanayan yarası sol tarafa. Böyle bir oyuncu hep isteniyordu. Bir türlü alınamıyordu. Hiçbir yönetim alamadı. Ama bugün Trossard bu açığı fazlasıyla kapatacak bir oyuncu hüviyetinde transfer edilmiş oldu.
1: Kartal, çok uzun yıllardır Beşiktaş'ı takip ediyorsunuz ve aslında sizinle yapmış olduğumuz sohbetlerde de konuştuğumuz konulardan birisiydi. Örnek olarak geride bıraktığımız sezon Beşiktaş Orkun Kökçü transferiyle birlikte aslında önemli bir eşik atlamış, fakat o transfer döneminde bunun devamını çok getirememiş gibiydi. Ama bu, evet, transfer dönemine baktığımızda sanki Beşiktaş'ta daha planlı işleyen bir futbolda transfer en azından operasyonu görüyor gibiyiz. Bu anlamda sizin yorumunuz nasıl olur?
0: Evet, çok doğru. Şimdi şunu söyleyeyim. Öncelikle Beşiktaşlı taraftarlar Fikret Orman döneminde, işte o Come to Beşiktaş sloganının dillere pelesenk olduğu dönemde müthiş bir takım görmüş. Hakikaten, yani ben hep söylerim, 100. yıldan sonra Serdar Bilgi döneminden sonraki en verimli dönem ve en iyi kadro Fikret Orman döneminde Şenol Güneş'e verilmişti. Çok iyi bir kadrosu vardı Beşiktaş'ın. Şu anki kadro tabii hala çok eksiklikleri var, onu söyleyeyim. Yine de şunu belirtmekte fayda var. Çok yetenekli, çok iyi bir oyuncuyu transfer etti Beşiktaş. Hakikaten hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Ama sadece Beşiktaş'ın tüm planlarında bir tek Trossard'da olacak iş değil. Yapılan adımlar bence bu sezon itibariyle söylüyorum çok olumlu. Bunda da Önder Hoca'nın büyük katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Yani Önder Hoca evet zaman zaman eleştirildi. Biz de belki eleştirdik. Olabilir yaptıkları veya yapamadıklarından dolayı. Bu sezon Beşiktaş'ta bir futbol yapılanması oluşturulmaya çalışılıyor. Şunu da söyleyeyim. Daha önce ilk yayında Sergen Yalçın bittikten sonra ilk yayında şöyle bir cümle kurmuştum. Göreceksiniz Eduard Graf bu sezonki transferlerde rol alacak. Hatta başrol alacak ve başkan da Eduard Graf'a bu yetkiyi verdi demiştim. Şimdi biz bunu görmeye başlıyoruz. Yani sadece Önder Özen değil, burada Eduard Graf'ın da katkıları var. Onu da Beşiktaşlılar görmezlikten gelmesin. Çünkü Eduard Graf özellikle Nübel'in buraya getirilişinde, işte hatta Trossard için de konuşuluyor. Tabii Önder Özen böyle bir plan yapıyor. Eduard Graf'la birlikte çalışıyorlar. Bu Beşiktaş için çok olumlu, sorunsuz bir çalışma şekli. Burada başkanın görevi nedir? Başkanın rolü ne olacak? Başkan tabii ki son noktayı koyacak olan başkandır ama başkan futbol aklına işi bırakması lazım. Sanki de öyle yapıyor gibi görünen o. En son gidip işte maddi konularda, pazarlıklarda bulunuyor. Doğrusu da budur zaten. Futbolu bilenlere bırakacaksınız. Şu an itibariyle ben Beşiktaş'ta bu futbol yapılanmasının doğru adımlar attığını görüyorum. Özellikle kaleci Nübel transferinden sonra, işte bugün Trossard transferinden sonra. Diğer oyuncuları göreceğiz. Bir şey diyemem, daha önce de söyledim. Salih kıymetli bir oyuncu, milli takım oyuncusu. Geçen sene çok oynamadı. Yavaş yavaş adapte olacaktır. Kassam'a transferi için onu da bekleyip göreceğiz. Ama genel şöyle baktığımız zaman işte sanki Beşiktaş adına geçtiğimiz senelerden, özellikle geçen sene ve Serdar Adana'nın ilk gelişinden sonra

0: sanki daha da iyileşmiş gibi geliyor bana. Olumlu yönde bir inbe kazanmış gözüküyor. Ama bundan sonra tabii ki gelecek transferler, gelecek oyuncuları da görmemiz lazım. Yani Furkan, onu söyledim. Sadece iş transferi veya kaleciyle bitmiyor. Beşiktaş'ın çok eksik bölgesi var hala. Yani sadece Trossard sizi tek başına şampiyon yapamayabilir. Ki hiçbir oyuncu yapamaz tek başına. Bir takım kurmanız lazım. Bu takımı kurmak durumunda Beşiktaş. Ve bunun yolu da tabii ki iyi oyunculardan geçiyor. Evet, maliyetler baktığınız zaman maliyetler almış başını gidiyor. Bu yalnız Beşiktaş için değil. Diğer kulüpler için de geçerli. Yani bütün kulüpler artık bakmıyor. Yani gidiyor 20 milyon euro, 30 milyon euro, 40 milyon bonservise veriyor işte. Galatasaray Osimhen'e verdiği gibi 60-70. Yani bu paralar veriliyor artık. Evet, Beşiktaş adına baktığım zaman borcu yüksek olan bir kulüp. Hala geliri alt, diğer kulüplere göre daha alt düzeyde. Evet, maalesef bu sıkıntı verici ileriki dönemde. Ama yarışmak istiyorsanız da almak durumundasınız. Yani iyi oyuncu almak durumundasınız. İşte iyi oyuncu almak için de parayı kesenin ağzını açıyorsunuz. Yani bundan sonraki süreçte de iyi oyuncular gelirse Beşiktaş bu yarışta iyi olacak. Ama tek başına Trossard veya kaleciyle olacak bir iş değil. Beşiktaş'ın hala çok çok eksik bölgeleri var, onu söyleyeyim.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Kartal Yiğit değerli görüşleriniz için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Beşiktaş'ta Leandro Trossard artık İstanbul'da değerli izleyenler. Şu anda da radar görüntüsü özel uçağın Atatürk Havalimanı'na zannediyorum ki uçak ulaşmış durumda. Çok kısa bir süre içerisinde artık Leandro Trossard'ın İstanbul'daki ilk görüntülerini göreceğiz. Belki de ilk açıklamaları yine bu ekranlarda olacak. Belçikalı Yıldız. Yaklaşık 3,5 saat süren bir yolculuğun ardından Masri kentinden İstanbul'a geldi. Ailesiyle birlikte buraya geleceğini hatırlatalım. 3+1 yıllık bir sözleşme imzalayacak Beşiktaşlı Trossard. Sayın Başkan Serdal Adalı bugün sabah saatlerinde Beşiktaş'ın kamp yaptığı bölgeden, Avusturya'dan Sayın Başkan Masri'ye gidip Trossard'la birlikte artık kendisi de İstanbul'a gelecekler. Çok ciddi bir kalabalık var tabii ki Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali. Beşiktaş'ta aslında her transfer döneminde çok benzer görüntüleri görüyoruz. Geride bıraktığımız sezonda yaz transfer döneminde 2025 yazında Orkun Kökçü için bu kez Beşiktaşlı taraftarlar havalimanında yine aynı şekilde büyük bir coşkuyla yerlerini almışlardı ve hatta stadyumda devamında Orkun için çok büyük bir imza töreni yapılmıştı. Ve Efe Can'ın yine aktardığı bilgilerden birisi, bir kez daha tekrar edelim. Perşembe günü Beşiktaş'ta Leandro Trossard için stadyumda bir imza töreni planlaması olduğundan da Efe Can bahsetti. Ama bu konuda da yine tabii ki resmi kanallardan bir bilgilendirme yapılacaktır. Beşiktaş'ta artık Trossard resmi imza, sağlık kontrolleri ardından resmi imza atılacak. Canlı görüntüler zaman zaman Atatürk Havalimanı'ndan ekranlara taşıyoruz. Trossard'ın kariyerinden bahsetmiştik. Biraz birkaç not daha aktarmak istiyorum Leandro Trossard konusunda. Tabii ki bugün aslında Beşiktaş Kulübü de ilk olarak Trossard konusunda resmi açıklamayı yaparken biraz oyuncunun gol sevincine gönderme yapmıştı. Bir gözlük ya da dürbün de diyebiliriz aslında. Trossard'ın gol sevinci olarak Belçikalı oyuncu bu sevinçle aslında tanınıyor gol attıktan sonra ve bu hareketin aslında arkasında yatan hikayeyi biraz belki paylaşmak faydalı olabilir. Trossard Brighton'da forma giydiği dönemde bir gün oğlu Thiago, büyük oğlu, iki erkek çocuğu var Leandro Trossard'ın ve büyük oğlu Thiago ile evde otururken Leandro Trossard oğlunun kendisine baba gol attığında böyle yapar mısın diyerek bu hareketi gösterdiğini ve o günden bu yana da her gol attığında Leandro Trossard'ın bu işareti, gözlük ya da dürbün işareti demek belki daha doğru olacaktır. Oğluna hediye etmek için bu şekilde sevindiğini bir gün röportajında kendisi açıklamıştı Leandro Trossard'ın. Artık bundan sonraki süreçte bu gol sevincini belki de Tüpraş Stadyumunda ya da Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla yapıyor olacak Leandro Trossard. Mason Greenwood konusunda tabii ki Fenerbahçeli taraftarların da gözü kulağı sarı lacivertli kulübün yapacağı resmi açıklamada artık biz de Mason

0: Greenwood konusunda resmi açıklamanın yine kısa bir süre içerisinde gelmesini bekliyoruz. Sıcak bir görüntü olarak paylaşmıştık. Bir kez daha tekrar edelim. Fenerbahçe formasını ilk kez bugün akşam saatlerinde işte bu görüntüde gördüğünüz üzere sırtına geçirdi Mason Greenwood. Artık resmi açıklama için tahmin ediyorum ki son hazırlıklar yapılıyor. Fenerbahçe'de iki yetkili isim Cihan Kamer ve Oğuz Çetin de yine bu transferi artık tamamlamak için oyuncuyla birlikte Manchester'a gittiler. Kısa süre içerisinde resmi açıklama ve İstanbul için seyahat planlaması yapılacak Mason Greenwood. Bu da yine yeni bir fotoğraf. Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi, futboldan sorumlu isim Sayın Cihan Kamer ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'un ilk görüntüleri de bu şekilde. Ekranları da aslında fotoğrafta da gördüğümüz üzere sanıyorum ki resmi açıklama için bir hazırlık var. Artık son belki de fotoğraf ya da video çekimleri yapılıyor. Fenerbahçe resmi kanallarından, resmi hesaplarından Mason Greenwood transferini yakın bir zamanda açıklayacak. Seyahat planlamasını da Greenwood'un İstanbul'a ne zaman geleceğini de yine Fenerbahçe Spor Kulübü resmi hesabından duyuruyor olacak. Fenerbahçeli taraftarlar da elbette Mason Greenwood'u merak ediyorlar. Bir kez daha Leandro Trossard'a dönelim ve Atatürk Havalimanı'na gideceğiz yeniden. Oradaki atmosferi elbette merak ediyoruz. Büyük bir coşku olduğunu biraz önce, dakikalar önce yapmış olduğumuz bağlantıda Efe Can'a görmüştük. Bir kez daha Efe Can Öztaş'a gideceğiz ve oradaki atmosferi Aspor muhabiri Efe Can Öztaş bizlere aktaracak.
1: Teşekkürler Furkan Yıldız. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi az önce biz de Beşiktaş taraftarının coşkusunu aktarmıştık. Burada inanılmaz bir hava var. Beşiktaş taraftarlar artık yeni transferleri Leonardo Trossard'ı karşılamak için dakikaları sayıyor, saniyeleri sayıyor. İnanılmaz bir coşku. Davulla zurnayla bekliyor burada Beşiktaş taraftarlar yeni transferlerini. 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak Belçikalı Yıldız. Arsenal'den Beşiktaş'ın transferi 18+2 milyon euroya imza attı Leonardo Trossard. Önemli bir yıldız. Önemli bir futbolcu. Belçika ile Dünya Kupası'nda önemli işlere imza attı. İyi de performans gösterdi. Transferin aslında uzamasının en büyük etkenlerden biri de Belçika'nın Dünya Kupası serüveninin oldukça ileri taşımasından dolayı oldu. Çeyrek finalde elendiler. Daha sonrasında transfer çalışmaları için menajeri İstanbul'a geldi. İstanbul'da Beşiktaşlı yetkililerle bir görüşme düzenledi ve burada İstanbul'da gerçekleşen görüşme sonrasında anlaşma sağlandı. Sayın Başkan Serdar Adalı Slovakya kampında oyuncuyla anlaşmayı sağladıktan hemen sonra dün gece geç saatlerde anlaşmayı sağladıktan hemen sonra sabah saatlerinde yaklaşık 10.30 gibi bir saat olması gerekiyor. 10.30'da havalanan uçakla beraber özel jetle beraber oyuncuyu almak için Hollanda'ya uçuş gerçekleştirdi. Hollanda'dan oyuncunun ailesini aldılar. Oradan Belçika'ya geçiş yaptı Sayın Başkan Serdar Adalı ve Trossard'ı aldılar. Daha sonrasında Sayın As Başkan Murat Kılıç'la beraber Sayın Başkan Serdar Adalı Trossard'ı alarak İstanbul yolculuğunu başlattı ve yaklaşık 5-10 dakika içerisinde çıkış yapmalarını bekliyoruz. Uçak İstanbul'a indi. Beşiktaş taraftarlar da coşkulu bir şekilde yeni transferlerini, yıldız futbolcularını bekliyorlar. Atatürk Genel Havacılık Terminali'ndeyiz. Oldukça kalabalık bir grup Beşiktaş taraftar burada yeni transferlerini bekliyorlar. Leonardo Trossard dediğimiz gibi 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 6,5 milyon euroya imza atacak. Net maaşı 6,5 milyon euro. O söylenen rakamlar, menajerin istediği absürt rakamlar düşürüldü. Anlaşmaya imza attı. +2 de bonusu var. Şampiyonluk bonusu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu şeklinde olacak. Eğer gol katkısı ve asist katkısı da sağlarsa bu madde devreye girecek. Bunu söyleyebilirim Furkan Yıldız. Bizler de artık yavaş yavaş Trossard'ın çıkış yapmasını bekliyoruz. Beşiktaş taraftarlar gibi önemli bir futbolcu kadrosuna kattığını birçok kez dile getirdik. Belçikalı futbolcu şu an İstanbul'da. Biraz sonra kulüp kanalına bir röportaj gerçekleştirecek ve ardından çıkış yapmış olacak Furkan Yıldız. Bizim de Atatürk Havalimanı'ndan aktaracaklarımız bu kadardı. Beşiktaş taraftarlar gibi bizler de Leonardo Trossard'ın çıkış yapmasını bekliyoruz.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekten çok büyük bir coşku var. Tabii ekranlara da yansıdı Beşiktaşlı taraftarlar. Az önce bahsetmiştik Leandro Trossard'ın o kendisiyle artık özdeşleşen dürbün gol sevincini de yapmaya başladılar. Kısa süre içerisinde artık ilk görüntüleri ekranlara taşıyacağız ama Leandro Trossard'ın Dünya Kupası yolculuğundan bahsetmiştik. Dünya Kupası'nda bu yaz Belçika milli takımıyla forma giymişti oyuncu ve aslında biraz rakamları tekrar hatırlatalım istiyorum. Dünya Kupası'ndaki performansı nasıldı Leandro Trossard'ın? Bununla ilgili bir grafiğimiz var şimdi. O ekranlara gelecek. Belçika turnuvaya çeyrek finalde veda etmişti. 6 maçın tamamında Leandro Trossard ilk 11'de forma giydi ve toplamda 510 dakika sahada kaldı Belçikalı yıldız futbolcu. Turnuva boyunca 2 golü 3 asisti var. Tam 5 gol katkısı vermeyi başardı. Belçika belki çeyrek finalde veda etti turnuvaya ama aslında turnuva boyunca takımı taşıyan, sırtlayan isimlerden birisi oldu Leandro Trossard. Pas isabeti %84 ve şut pası ise 17. Trossard'ın Dünya Kupası istatistikleri bu şekildeydi. Bir de oyuncu kartına bakalım Leandro Trossard'ın. Yine kariyerine bir kez daha bir göz atalım yıldız futbolcunun. 31 yaşında Leandro Trossard. Az önce tabii ki detaylı olarak bahsettik. Analiz videomuzda da ekranlara getirmiştik. Sol kanatta oynayan bir isim. Fakat hücum bölgesinde gerektiğinde birçok farklı noktada da forma giyebilen bir oyuncu Leandro Trossard. Gerektiğinde 10 numara, gerektiğinde sağ kanat ve hatta santraforda dahi verim verebilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Piyasa değeri 18 milyon euro ki Beşiktaş'ta zaten bu transferi 18 artı 2 milyon euroya tamamlamaya artık çok yakın. Tüm kariyer performansı Leandro Trossard'ın 521 maçı var yıldız futbolcunun kariyerinde ve 138 gol, 78 asist, tam 216 gol katkısı. Arsenal'da son sezon performansı 50 maç, 8 gol, 11 asist. Milli takım performansı ise 57 maç, 14 gol, 8 asist ve aslında ilk profesyonel olduğu kulüp ülkesi takımlarından Genk, orada tam 9 yıl geçirdi. Arada Lommel United, Westerlo ve Löwen'de kiralık olarak forma giymişti Trossard. Sonrasında 2019 yılında İngiltere'ye ilk transferini Brighton kulübüne yaptı Belçikalı oyuncu. Brighton'da geçen yaklaşık 4 yıllık sürecin ardındansa 2023 Ocak ayında bu kez bir İngiliz devi Arsenal'a transfer oldu. Tam 27 milyon sterlin karşılığında Trossard'ı kadrosuna katmıştı Arsenal o tarihte ve ardından o günden bugüne dek Arsenal'da başarılarla dolu bir dönem, bir İngiltere Ligi şampiyonluğu, bir Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi finali ki Paris Saint Germain'i geride bıraktığımız sezon finalde mağlup oldu Arsenal ve artık yeni sezon itibarıyla Leandro Trossard Beşiktaş forması giyecek. 19 numaralı formayı bu kez Beşiktaş formasıyla taşıyor olacak Leandro Trossard ve canlı görüntüler artık Leandro Trossard'ın İstanbul'daki ilk görüntüleri. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Murat Kılıç şu anda Beşiktaş Kulübü'nün dijital kanalına açıklamalarda bulunuyor. Tabii ki futbol operasyonunda önemli isimlerden birisi Sayın Murat Kılıç As Başkan. Sayın Başkan'ı gördük az önce. Serdal Adalı, o da kendisi Trossard'la birlikte İstanbul'a geldi özel uçakla. İlk görüntüler bu şekildeydi. Birazdan Trossard'ın da ilk görüntüleri yine bu ekranlarda olacak. Beşiktaşlılar çok mutlu demiştik, çok heyecanlı demiştik. Az önce havalimanındaki taraftarları canlı yayında ekranlara taşıdık. Çok önemli bir kariyer ve evet, oğluyla birlikte şu anda da oradaki transfer aracına giriş yaptı. Beşiktaş'ta iletişim ekibi, işte o gol sevincinin arkasındaki sevimli hikaye. Oğlu Thiago ekranlara geldi az önce Leandro Trossard'ın ve Sayın Başkan'ı görüyoruz. İki oğlu da kendisiyle birlikte İstanbul'a geldi yine Leandro Trossard'ın. Zannediyorum ki menajeri yine ona eşlik eden isimlerden birisi oldu. İstanbul'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde özel uçakla gelmişti Trossard. Beşiktaş'ta yetkililerle birlikte ve orada transfer aracıyla birlikte terminale geçişi yapacak bu ekip. Oradaki resmi prosedürler tamamlandıktan sonra da Leandro Trossard kendisini bekleyen

taraftarı selamlayacak. İlk görüntüleri yıldız futbolcu Leandro Trossard'ın İstanbul'dan, Atatürk Havalimanı'ndan son 4 sezonunda Arsenal'da geçirdi Leandro Trossard. Geçmişte Brighton forması giydi, Belçika'da Genk'le çok uzun yıllar mücadele etti ve artık kariyerinde bundan sonraki süreçte Beşiktaş forması giyiyor olacak. Bu transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı 6. isim olacak Leandro Trossard. Ve siyah beyaz ekip kale bölgesi için 2 ismi kadrosuna katmıştı. Alexander Nübel'le birlikte Doğan Alemdar takıma katıldı. Sol bek bölgesi için Monaco'dan Uattara'yı, 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı Beşiktaş. Yine genç bir oyuncu olan İlhan Fakılı Fransa'dan Clermont takımından takıma dahil edildi. Gurbetçi oyuncu ve orta saha bölgesi için de Beşiktaş Salih Özcan'ı kadrosuna katmıştı. Ve bu transfer dönemindeki 6. transferi Beşiktaş'ın Leandro Trossard olacak. 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak Beşiktaş Leandro Trossard'la ve oyuncu Beşiktaş'ta da yine 19 numaralı formayı giymeye devam edecek. Dünya Kupası'nda son olarak mücadele etti Belçika milli takımıyla ama geçmişte yine Belçika'nın 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonaları kadrosunda da bulunan bir isimdi. Çok uzun yıllardır Belçika milli takımında forma giyiyor. Belçika'nın o altın jenerasyonu arasında kendisine yer edinmeyi başarabilmiş bir özel oyuncudan bahsediyoruz aslında. Ve bu Dünya Kupası'nda belki beklentilerin ötesinde bir performans ortaya koydu Belçika. Çünkü son dönemde, son yıllarda bir düşüş yaşıyordu Belçika milli takımı ama çeyrek finale kadar devam etmeyi başardılar. Biraz tabii kura şansı, çeyrek finalde İspanya eşleşmesi ki son Avrupa şampiyonu İspanya'ya 2-1 ile mağlup oldular. Aslında fena da bir mücadele ortaya koymamıştı Trossard ve arkadaşları ve o mağlubiyetle birlikte Belçika'nın Dünya Kupası serüveni son bulmuştu. Trossard Dünya Kupası sona erdikten sonra hemen ülkesine gitti, ailesinin yanına gitti ve bu transfer süreci de çok kısa bir süre içerisinde tamamlandıktan sonra bugün sabah saatlerinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı ve az önce ekranlara yansıyan isim As Başkan Murat Kılıç, Belçika, Hollanda sınırına çok yakın bir nokta olan Maastricht'e gittiler sabah saatlerinde. Orada artık son görüşmeler yapıldı. Son pürüzler giderildi. Avukatlarını görüyoruz bu arada Trossard'ın, yine menajeri, temsilcisi ve avukatı şu anda ekranlara yansıyor. Ve bugün sabah saatlerinde yapılan o son görüşmelerin ardından da Leandro Trossard resmi hesaplardan da açıklandı. Beşiktaş bu transferi resmi olarak duyurdu. Formayı sırtına geçirdi. Ekranlara yansıyor 19 numaralı forması ve evet, Kartal pozunu veriyor Leandro Trossard. Beşiktaş iletişim ekibine ilk pozunu bu şekilde veriyor. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden canlı görüntüleri şu anda ekranlara getiriyoruz değerli izleyenler. Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard. Dışarıda tabii ki havalimanı dış kısmında onu bekleyen çok ciddi bir kalabalık var. Sayın Başkan da hemen birlikte bir fotoğraf verecek bu ikili. Serdal Adalı ve Leandro Trossard yine yan yanalar. Bugün sabah saatlerinde de bu ikili yan yana gelmiş ve Beşiktaş kulübünün resmi hesaplarından ilk fotoğraf bu şekilde paylaşılmıştı. İletişim ekibi, Beşiktaş'taki yetkililer, profesyoneller şu anda havalimanı içerisinde. Resmi prosedürler elbette yerine getirilecek. Pasaport kontrol süreci tamamlandıktan sonra da havalimanı dışarısında kendisini bekleyen hem basın mensuplarını hem de taraftarları selamlayacak Leandro Trossard. Beşiktaş'ta az önce bahsetmiştik, bir kez daha tekrar etmekte fayda olabilir. Tabii ki son dönemde Beşiktaşlı taraftarlar bu arada, evet, sanıyorum bir yine resmi paylaşım için bir hazırlık var Leandro Trossard. Resmi hesaptan yapılacak olan bir paylaşım için sanırım taraftara bir mesaj verdi. Birazdan da Beşiktaş'ta taraftarlar da tabii ki resmi hesapları da bir yandan takip etsinler. Beşiktaş resmi hesaplarından Trossard'la ilgili yeni görüntüler, yeni paylaşımlar da gelebilir. Taraftarlardan bahsettiğimiz

imzayı da bu minik Beşiktaş taraftarının formasına attı. Leandro Trossard ailesiyle birlikte İstanbul'a geldiğini bir kez daha hatırlatalım. Tabii ki menajeri, temsilcisi ve avukatı da şu anda havalimanında Trossard'la birlikteler. Kariyeri tabii ki çok büyük bir isim. Belki defalarca tekrara düşüyor gibi oluyoruz ama çok özel bir oyuncuyu Beşiktaş'ın kadrosuna kattığını aslında daha iyi anlatabilmek için bu bilgileri sık sık paylaşıyoruz. Son 4 sezonu zaten Premier Lig kulübü Arsenal'da geçirmişti Leandro Trossard ve Arsenal'ın yıllar sonra gelen İngiltere Ligi şampiyonluğunda çok kritik gollere imza atmıştı Leandro Trossard. Özellikle sıkışan oyunda ve son dakikalarda kaydettiği gollerle biraz öne çıkan bir isim oldu Arsenal'ın kazandığı şampiyonlukta. Mikel Arteta onun için zaman zaman çok huysuz olabiliyor demişti bir röportajında. Çünkü antrenmanlarda bile bir maç kaybettiğinde gerçekten çok sinirleniyorum ve huysuzlaşıyorum. Ben sadece her şeyi kazanmak isteyen bir zihniyete sahibim. Bu ister profesyonel futbol olsun, ister evde ailemle oynadığım basit bir kutu oyunu olsun fark etmez. Kaybetmeye tahammülüm yok dedi Leandro Trossard geçmişte verdiği bir röportajda. Aslında nedenli kazanma isteği ve kazanma alışkanlığı da olan bir oyuncu olduğunu bu kendisi vermiş olduğu röportajda da ifade ediyor Leandro Trossard'ın. Çok tabii tecrübeli de bir oyuncu. 31 yaşında 1994 yılı 4 Aralık tarihinde doğdu Leandro Trossard. Oğlu bu yolculuğunda onu yalnız bırakmıyor tabii ki. Ailesi de yanında Leandro Trossard'ın. Brighton'da özellikle 2019 yılında Brighton transferiyle birlikte biraz dikkatleri üzerine çekmişti ama Belçika'da da başarılarla dolu bir 9 sezon geçirdi Genk'te. Zaman zaman kiralık olarak forma giydi. Farklı kulüpler olsa da uzun yıllar Genk'te mücadele etti. Brighton'a transfer olduktan sonra Brighton ki aslında biraz bu profildeki isimleri kadrosuna katmayla meşhur olan bir proje kulübü Premier Lig'de ki milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu da bir süredir Brighton'da forma giyiyor. Trossard Brighton'a transfer olduktan sonra kariyerinde tabii ki bir farklı eşiğe transfer olmuş, adım atlamış oldu. O eşiğe atlamış oldu. Sonrasında Arsenal'ın dikkatini çekti. Arsenal Arteta ile birlikte çok uzun yıllardır şampiyonluk hasreti yaşayan kulüp yepyeni bir yapılanmaya giderek yine bir aslında sabır örneği göstererek Trossard'da o yapılanmanın önemli parçalarından birisi olmuştu ve o sabrın sonunda Trossard'ın da bir parçası olan o kulüp, o kadro daha doğru ifadeyle tarihe geçerek tam 22 yıl aradan sonra Arsenal'da şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı Londra devi ve Trossard'da Arsenal tarihinde o yıllar sonra gelen şampiyonlukta yerini edinmeyi başarmış oldu. Biraz rakamlara bakalım. Leandro Trossard'ın kariyerinde forma giydiği kulüplerde gol rakamları, istatistikleri sizlerle paylaşalım istiyorum. Arsenal'da geride bıraktığımız sezonla başlayalım. 2025-2026 yılında tam 50 maçta forma giyiyor. Leandro Trossard 8 golü ve 10 asisti var Belçikalı oyuncunun. Bir önceki sezon 2024-2025 yılında bu kez 56 karşılaşmada, tabii ki tüm resmi maçlardan bahsediyorum. Buna Şampiyonlar Ligi dahil, Premier Lig dahil ve İngiltere'deki yerel turnuvalar da elbette buna dahil ama 56 rakamı gerçekten çok istikrarlı bir oyuncu olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor Trossard'ın. 10 golü 9 asisti var. Arsenal'da geçen en parlak dönemi aslında Trossard'ın 2023-2024 yılı olmuştu bir anlamda. O dönem tam 19 yine gol katkısı var ama 17 gole imza atmayı başarmıştı Leandro Trossard. Fakat ortalamaya baktığımızda Arsenal'da geçen yaklaşık 3,5 yıllık süreçte neredeyse her sezon 10 ile 20 arasında skor katkısı vermeyi başarmış Leandro Trossard. Bu anlamda Beşiktaş taraftarının da biraz bu rakamlara da elbette baktığında heyecanlanması oldukça doğal görünüyor. Kariyerindeki en özel sezonlardan birisini Genk'te yaşamıştı. Genk'teki o performansıyla birlikte aslında başta Brighton o dönem olmak üzere Avrupa'daki birçok farklı ligden takımın da ilgisini çekmişti Leandro Trossard. 2018-2019 yılında Genk formasıyla toplam

0: Tam 47 maçta yine mücadele etmişti Trossard ve 22 gol 10 asist yapmayı başarmıştı. Belçika'da 47 maçta 32 gol katkısı verdiği sezon belki de onun kariyerindeki zirve sezonlardan birisi. Trossard'a dair bir aslında farklı hikaye daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Sol ayağı da tabii ki en az sağ ayağı kadar gelişmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu anlamda bu kadar özel bir yetenek olmasının altındaki en büyük sebeplerden birisi Trossard'ın iki ayağını da çok güçlü seviyede kullanabiliyor olması ve yine ona dair ilginç bilgilerden birisi sol ayağını geliştiren gizli kahramanıysa Leandro Trossard'ın büyük babasıymış değerli izleyenler. Trossard'ın iki ayağını da mükemmel derecede kullanabiliyor olmasının arkasında biraz duygusal bir aile hikayesi de yatıyor. Çocukken sağ ayağını tabii ki daha iyi kullanan ve ağırlıklı olarak kullanan Trossard'ı büyük babası o yaşlarda çocukluk yıllarında Trossard'ın özel olarak çalıştırıyor ve bahçede yine evlerinin bahçesinde saatlerce onunla sadece sol ayağıyla şut ve pas çalışması yapması konusunda sohbetler gerçekleştiriyor Trossard'ın büyük babası ve belki de bugün dünyanın Premier Lig'in en öngörülemez hücumcularından biri olmasının arkasında bu aile hikayesi, aile bağı yatıyor Leandro Trossard'ın. Beşiktaş çok yetenekli bir oyuncuyu kadrosuna katıyor. Süper Lig'de yeni sezonda aslında Trossard tabii ki bu isimlerden birisi ki dakikalardır bahsediyoruz. Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferi artık resmi olarak açıklanmaya çok yakın. Yeni sezonda Süper Lig'de yeniden birçok yıldız oyuncuyu izleme şansına sahip olacağız. Galatasaray'ın tabii ki kadrosunda bulundurduğu çok önemli yıldızlar var. Victor Osimhen o isimlerden birisi ve bu anlamda Trabzonspor yine çok değerli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Şampiyonluk yarışında futbol severleri oldukça keyifli bir sezon bekliyor. Trossard'dan sonra Beşiktaş'ta transfer planlaması nasıl olacak? Bu da tabii ki merak konusu, santrafor konusu merak ediliyor ve hatta yine Beşiktaş'ta gündeme gelen bir başka Belçikalı oyuncu daha var. Romelu Lukaku, Trossard'ın da Belçika milli takımından takım arkadaşı. Dünya Kupası süresince de birlikte bu ikili forma giymişlerdi Belçika'da ve artık santrafor konusunda daha güçlü bir şekilde Beşiktaş'ta Lukaku ismi de konuşuluyor son günlerde. Belki de Trossard'dan sonra Beşiktaş bir başka Belçikalı yıldızı daha kadrosuna katabilir. Bunu da elbette ilerleyen günlerde görüyor olacağız. 6. transferi olacak Leandro Trossard Beşiktaş'ın bu transfer döneminde kadrosuna kattığı 6. oyuncu olacak. Birazdan çıkış yapacak Trossard. Pasaport işlemleri gerçekleştiriliyor ve kendisini bekleyen Beşiktaşlı taraftarları dakikalar belki de saniyeler içerisinde selamlayacak Belçikalı yıldız oyuncu. Belki de ilk açıklamalarını da yine havalimanında yapacak. Tabii ki Trossard eğer bir açıklamalarda bulunursa da bu ekranlarda olmaya devam edecek. Beşiktaşlılar, özellikle Beşiktaşlılar diyorum ama tabii ki futbol severler hiçbir yere ayrılmasınlar. Şu anda havalimanının içerisinden ve terminalin dış kısmından görüntüler iki farklı pencerede ekranlara geliyor. Rejide ekip arkadaşlarımız da tabii ki çok yoğun bir emek ve mesai harcıyorlar. En güzel görüntüleri, en net görüntüleri sizlere aktarmak için, sizlerle paylaşmak için yoğun bir emek harcıyoruz. Bir hazırlık var terminalin dış kısmında. Zannediyorum ki Trossard kısa bir süre içerisinde çıkış yapacak. Burada birçok önemli ismi karşıladı Beşiktaşlılar. Yakın tarihte Orkun Kökçü örneğini vermiştim. Yine Rafa Silva yine bu havalimanına gelmiş ve bu kapıdan çıkış yapmıştı Portekizli oyuncu. 2020-2021 sezonu Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyonluk yaşadığı son sezondu. O sezonun ardından tabii ki Beşiktaşlı taraftarlar birçok defa hayal kırıklığı yaşadılar. Yeni sezonda çok daha güçlü bir Beşiktaş kadrosu hayal ediyor Beşiktaşlı taraftarlar. Bu anlamda da şu ana kadar 5 takviye yapmıştı Beşiktaş. Leandro Trossard'ı da kadrosuna katmayı artık resmi açıklamanın zaten geldiğini biliyoruz. Sağlık kontrolleri olacak ve ardından da sözleşmeye imza atacak. 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak Leandro Trossard. Çok kısa bir süre içerisinde, tabii bir yandan da ekip arkadaşımız Efe Can Öztaş ve Yusuf Efe Bingöl şu anda Atatürk Havalimanı'nda arkadaşlarımızla bekleyişini sürdürüyorlar. Efe Can da oradan sık sık bize bilgiler göndermeye devam ediyor. Dakikalar içerisinde Trossard'ın çıkış yapacağını yine Efe Can bizlerle paylaştı. Şu anda görebildiğim kadarıyla eşyalar orada bekleyen transfer aracına yerleştiriliyor. Çok ciddi bir tabii ki basın ilgisi var Trossard'a. Taraftarlar yine ekranın sağ kısmında şu anda ekip arkadaşlarımız görüntüyü paylaşıyorlar. Beşiktaş'ta aslında geçmiş dönemlerde de gündeme gelmişti Leandro Trossard ismi ama fakat o dönemlerde Beşiktaş transferi gerçekleştirememişti. Bu kez 2026 yaz transfer döneminde ise bu süreç artık mutlu sonla tamamlandı ve Beşiktaş Trossard transferinde mutlu sona ulaşmayı bu kez başardı. Sayın Başkan da Slovakya kampında basın mensuplarıyla yapmış olduğu sohbet toplantısında tabii ki Trossard transferine dair de açıklamalarda bulunmuştu ve şöyle bir ifadesi de var. Geçtiğimiz yaz, yani 2025 yazında da Trossard'ı Beşiktaş kadrosuna katmak için uğraşmış ve hatta Sayın Başkan'ın da ifadesi şu şekilde: daha yüksek bir maaş teklif etmesine rağmen o dönemde o transferin gerçekleşmediğini söylüyor Sayın Başkan. Bu kez bu transfer döneminde daha düşük bir maaşla, daha düşük bir maliyetle Beşiktaş bu transferi tamamlamış durumda. Rakamlar, Efe Can Öztaş'tan gelen bilgiler, 18+2 milyon euro Arsenal kulübüne ödenecek olan bonservis değerli izleyenler ve yıllıkta 6,5 milyon euro gibi bir garanti ücretle Beşiktaş oyuncuyu kadrosuna katacak. Hareketlilik biraz daha artmış durumda. Beşiktaş kulübü personelini tabii ki görüyorum. Orada onların da bir hazırlığı var. Basın mensupları bekliyor, taraftarlar bekliyor. Ve evet, Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard'ın Atatürk Havalimanı'nda taraftarı ilk kez selamladığı anlar değerli izleyenler. Kendisini bekleyen taraftara el sallıyor Belçikalı yıldız oyuncu Leandro Trossard. 31 yaşında, çok önemli bir kariyer. İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu, Dünya Kupası çeyrek finali, Şampiyonlar Ligi finali ve ilk üçlü Leandro Trossard'dan. Beşiktaşlı taraftarların da Trossard'ın tabii ki ilk üçlüsüyle beraber coşkusu artmış durumda. Evet, o gol sevinci de geldi Trossard'dan. Dürbün sevinci, kendisiyle özdeşleşen gol sevinci, artık bu gol sevincini Beşiktaş formasıyla yapacak yıldız oyuncu. 3+1 yıllık bir sözleşme ve Trossard'ın ilk açıklamalarını dinliyoruz.
1: Feel very good. I'm excited to see all the fans and it's amazing the reception I get. So yeah, really happy.
2: Çok mutluyum. Çok güzel hissediyorum. Taraftarlarla buluşmak çok güzel. Sahaya çıkıp performans vermek için sabırsızlanıyorum.
1: Yeah, I'm excited to go into the pitch and I hope I can give them a lot back.
2: Umarım gösterdikleri sevgiyi karşılığını verebilirim. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum.
0: Evet, ilk açıklamaları Leandro Trossard'ın Atatürk Havalimanı'nda kendisini bekleyen basın mensuplarına da açıklamalarını yapmış oldu Belçikalı yıldız oyuncu. Tabii ki burada olmaktan mutlu olduğundan bahsetti ve artık yeni sezonda Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek Leandro Trossard. Kendisini bekleyen transfer aracı hemen terminalin dış kısmında ailesi, menajeri ve avukatıyla birlikte birazdan da artık havalimanından ayrılacaklar. Ardından sağlık kontrolleri çok yüksek olasılıkla yarın sabah saatlerinde gerçekleşecektir diye tahmin ediyorum. Resmi sözleşmeye imza attıktan sonra da Beşiktaş Kulübü elbette resmi açıklamayı yapacak. Bir kez daha biz de Beşiktaş camiasına hayırlı olsun diyelim. Çok ama çok önemli bir oyuncu artık yeni sezonda ülkemizde Süper Lig'de forma giyiyor olacak. Yeni bir sezon, yeni bir yarış. Şimdiden tabii ki futbol severler oldukça sabırsız. Fenerbahçe Mason Greenwood'u artık kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Beşiktaş Trossard'a kavuştu. Galatasaray zaten oldukça güçlü ve yıldızlarla dolu bir kadroyla yeni sezona merhaba diyecek. Trossard bir kez daha kendisini bekleyen taraftarı kırmadı ve yeniden bir üçlü çektiriyor.

0: Leandro Trossard taraftarların isteğini geri çevirmedi ve transfer aracından çıkıp bir kez daha üçlü çektirdi. Belçikalı yıldız futbolcu Leandro Trossard birazdan artık havalimanından ayrılacak. Trossard transferi, Mason Greenwood transferi, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer kulüplere dair tabii ki tüm transfere dair detaylar da birazdan transfer raporunda olmaya devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Biz birazdan ana haberi noktalayacağız ama yayınlarımız hız kesmeden devam edecek. Transfere dair tüm merak edilenler A-Spor ekranlarında transfer raporunda olmaya devam edecek. Transferde Trossard ismine Beşiktaş kavuştu. Mason Greenwood'la ilgili merak edilen tüm detaylar yine transfer raporunda olacak. Artık araç havalimanından ayrılmaya hazırlanıyor. Trossard'ın İstanbul'daki ilk görüntüleri ve ilk açıklamalarını A-Spor ekranlarında ve A-Spor Radyo ortak yayınında paylaştık. Birazdan evet artık araçta hareket etti. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim Beşiktaş için. Şu anda ekranlara da yansıyor. Trossard geldi. Greenwood formayı giydi. Tüm merak edilen detaylar transfere dair birazdan transfer raporunda olacak ama biz şimdilik ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
1: A-Spor Radyo.
2: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Ajet. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Reklam.
1: A-Spor Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
13: Tatil Sepeti.
14: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
15: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
16: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
16: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
17: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Spor Radyo. Reklam.
3: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Spor Radyo.

0: senin güç.
1: Aspor'la. Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Nevzat Dindar ve Salih Manav'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar hocam.
3: Merhaba Kerem.
1: Çok sıcak bir gündem içerisindeyiz. Leandro Trossard İstanbul'da yaklaşık 15 dakika kadar önce siyah beyaz taraftarlarla bir araya geldi. Belçikalı oyuncu İstanbul'daki ilk görüntülerini de şu anda Aspor ekranlarında sizinle paylaşıyoruz. Üçlü çektirdi. Sonrasında araca bindi Trossard. Hatta araca binmesinin hemen ardından Beşiktaş taraftarların tezahüratlarına dayanamadı. Bir kez daha kapıda göründü. Bir üçlü daha çektirdi. Beşiktaşlı taraftarların coşkusu da bu anlarda doğruğa çıktı.

0: taze, çok sıcak görüntüleri Aspor ekranlarında dakikalar önce sizinle paylaşmanın heyecanını yaşadık sevgili seyirciler. Leandro Trossard'ın o görüntüleri ekrandaydı ve bir diğer gelişme de Fenerbahçelileri yakından ilgilendiriyor. Mason Greenwood'u Fenerbahçe formasıyla ilk kez bugün gördük, sarı lacivertli formayı üstüne geçirdi Leandro Trossard ve Fenerbahçe taraftarına gönderdiği mesajda kendisine olan ilgiden duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi. İngiltere'de olacak Mason Greenwood önümüzdeki saatlerde belki de geliş planlamasıyla ilgili bilgiler elimize ulaşacak ve bu bilgiler geldiği anda da sizinle paylaşacağız. Bugün gelme olasılığı düşük. Şu an itibariyle çok büyük bir sürpriz olmazsa yarın ya da perşembe günü onu Fenerbahçeli taraftarların karşılama olasılığı ise bir hayli yüksek. Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de son derece hareketli bir gün yaşanıyor. İki takım taraftarları da hakikaten ligin kalitesini de ligin seviyesini de yükseltecek derecede yıldız oyuncularla bir araya gelmenin mutluluğu, heyecanını hissediyor. İlerleyen dakikalarda Galatasaray ve Trabzonspor'dan gelişmeleri de yine muhakkak konuşacağız. Ama önce Leandro Trossard diyeceğiz. Arsenal'dan transfer edilen yıldız oyuncu Dünya Kupası sonrasında ayağının tozuyla İstanbul'a geldi. Sıcak bir karşılama izledik Nevzat Dindar. Gerçekten sezonun en önemli transferlerinden biri olarak hatırlanacak. Eylül ayı geldiğinde görüntü o yönde. Ne düşünüyorsun Trossard'a dair?
1: Geçen yayında söylemiştim. Yani bu transferi Manchester United yapsa yadırgamam. Yani o derece büyük bir transfer. Bana göre rüya gibi bir hamle, transfer Beşiktaş tarafından gerçekleşti. Çok özel bir oyuncu. Arsenal'da attığı kritik goller de onu hatırlıyoruz. Ve Belçika milli takımıyla hali hazırda yakın dönemde yine Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadı. Çok özel bir oyuncu Beşiktaş getirdi. Bence son dönemde Beşiktaş evet transferler yapıyordu ama bu derece takımın havasını değiştirebilecek lider karakterli, büyük maç oyuncusu diyebileceğimiz özelliklere sahip bir futbolcu Beşiktaş kadrosuna katlamıştı. Tam bir büyük maç futbolcusu Beşiktaş'a bu anlamda hücumda çok ciddi anlamda üretkenlik katacaktır. Çok özel bir oyuncuyu Beşiktaş getirdi. Biraz tabii yaşı hani belki maliyet yönünden eleştiri konusu olabilir ama zaten Trossard'ı bu yaşta çok daha erken de getirmeniz çok zor. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir futbolcuydu. Beşiktaş bence bu sene daha doğru hamleler yapıyor. Daha doğru transferler yapıyor. Geçen yine yayında Greenwood'un da çok özel bir oyuncu olduğunu söylemiştim. İkisi aynı yaşta olsaydı tercihim gözüm kapalı Trossard olurdu. Ama yaşından dolayı Greenwood tabii ki Fenerbahçe açısından doğru bir yatırım. Fenerbahçe onu ileride de satabileceği için tabii ki maliyet yönünden daha yüksek. Trossard sonuçta Premier Lig'de şampiyon olan Arsenal'ın oyuncularından bir tanesi. 11'de Arteta'nın güvendiği isimlerden bir tanesiydi. Şampiyonlar Ligi finali gördü. Belçika milli takımıyla bence o altın jenerasyondaki daha o jenerasyonun en azından bir kısmı emekli olurken o jenerasyon sonrası liderlerden Tielemans'la beraber ki liderlerinden birisi olarak sahada dikkat çekiyor. Çok özel bir isim. Fiziksel olarak son derece diri. Oyunun hücum noktasında son maçta galiba evet sahada hoca onu oynatmak zorunda kaldı ama İspanya karşısında genelde onu sol kanatta oynadığında fark yarattığını görüyoruz ama ikinci forvet olarak da değerlendirilebilecek bir oyuncu. Çok yönlü, çok kullanışlı bir isim ama Trossard'la ilgili benim aklımda kalan hep mücadeleci kimliğiyle ön plana çıkması, lider karakterinden, o yaratıcı, o gerçekten de maça damga vurabilecek özelliklerin yanı sıra aynı zamanda çalışkanlığı için savunma tarafında da son derece başarılı bir isim.
2: Evet.
1: Dolayısıyla Beşiktaş çok doğru bir transfer yaptı. Yani bu ligin kalitesini yukarılara çekecek bir transfer. Trossard Türkiye Ligi denilince mesela ya yabancı bir izleyiciye, bir futbol izleyicisine Türkiye Ligi sorulduğunda muhtemelen ilk 5'e çok rahat yazabileceğimiz bir isim.
0: Yani bu ligi niye izliyorsunuz sorusuna cevap olabilecek oyunculardan
1: Trossard'ı,
0: biri.
1: Trossard'ı merak ederim. Yani bir dünyada bir ortalama futbol izleyicisi Trossard'ın olduğu bir ligi, bir takımı merak eder. Heyecan verir. Yani ben Beşiktaş'a o heyecanı da getirmesi son derece önemli. Çünkü Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın ruhuna da hitap edebilen bir oyuncu. Beşiktaş geçmişte de çok özel oyuncuları aldı. Mesela Quaresma, Simao, kanat oyuncusu olarak söylüyorum. Yoksa işte Enkudu belki biraz daha isim olarak alttaydı ama Enkudu da bir önemli bir etki yaratmıştı. Trossard bir Quaresma etkisi yaratabilir diye düşünüyorum.
0: Bir Quaresma etkisi yaratabilir Trossard yorumu geldi Nevzat Dindar'dan ki kendisine yine sorularım olacak ama Salim'in de ilk değerlendirmesini merak ediyorum. Uzun süredir takip ettiğimiz bir transfer gelişmesiydi Salim. Nihayete erdi bugün.
2: Evet, zaten ilk Beşiktaş Mayıs ayında listesini almıştı. Devre arasında da gündemine gelmişti. Beşiktaş adına, Türk futbolu adına önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. 31 yaşında, geçtiğimiz sezon Arsenal'da 18 gole katkı sağlamış bir isim. Arsenal bilindiği üzere Premier Lig'de şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Hem sol kanatta hem de sağ kanatta değerlendirilebilecek bir oyuncu. Özellikle de kanat pozisyonunda Beşiktaş geçtiğimiz sezon sıkıntılar yaşadı. Trossard'ın gelmesi Orkun Kökçü'nün de bence elini güçlendirecektir. Çünkü arkasında oynayan oyunculara baktığımızda Orkun Kökçü gibi kreatif bir oyuncu var. Orkun Kökçü'nün de elini güçlendirecektir. Beşiktaş adına ben önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bu noktada Beşiktaş adına önemli bir transfer. Beşiktaş'ın yapmış olduğu transferlere göz attığımızda şu ana kadar Beşiktaş'ın yapmış olduğu ilk 11 bazlı transferlerden ben memnunum. Kaleci pozisyonunda Nubel geldi. Yedeği olarak Doğan Alemdar geldi. Bugün Trossard geldi. Yani Beşiktaş adına umutluyum. Çünkü yeni sezonda Beşiktaş'ın da şampiyonluk yarışında olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle arzuluyorum. Çünkü Beşiktaş gibi önemli bir kulüp Eylül ayında, Ekim ayında şampiyonluk yarışına havlu atmamalı. Yapılan transferlerden gayet memnunum. Ancak Nevzat abinin de ifade ettiği gibi bu ligi izletilebilir bir hale getirebilir Trossard. Fakat Beşiktaş'ın temel problemi geçtiğimiz yıllarda da Beşiktaş ilk 11 bazında önemli oyuncuları kadrosuna dahil etmişti. Beşiktaş'ın yedek kulübesi ve yedek kulübesiyle birlikte yerli oyuncu havuzu zayıf kalmıştı. Bunun sıkıntısını yaşamıştı. Beşiktaş bu noktada da transferler yapabilirse eğer daha iyi olacağını söyleyebilirim.
0: Nevzat Dindar, bazen böyle yıldız oyunculara ihtiyaç olabiliyor camianın motivasyonunu arttırabilmek adına. Ama genelde bizim ülkemize gelen yıldız oyuncuların çok verimli olamadığını da görüyoruz. Özellikle böyle 30 yaşını geçtikten sonra. Ama Trossard için böyle bir şey düşünmek bana imkansız geliyor.
1: Ya şimdi Trossard'ın bir standartı var. Az önce Quaresma şeyi yaparken Quaresma bir süperstardı. Şimdi Trossard da süperstar demem. Trossard bir stardır ama daha doğrusu ön alanda bir görev adamı. Yani görev onun
2: işini yapan bir star.
1: Evet yani mesela
0: İsmail Tam da diyor ki editörüm, Dzeko Tadic ve Mertens de onun karşı örneğidir diyor. Haklısın İsmail. Onu da söyleyeyim. Evet. Ama geçmişte benzer örnekleri de çok gördük ama Trossard onlardan biraz daha genç. Quaresma'dan da daha iyi oyuncu diyene ben itiraz etmem bu arada.
1: Ben şimdi şey olarak
0: Star ışığı başka bir şey Quaresma'nınki.
1: Trossard'ı tercih ederim. Kişisel olarak benim tercihim Trossard olur ama liderlik, o süperstarlık başka bir şey. Yani orada başka bir aurası gerekiyor. O biraz daha aura. Yani o aura onda yok. O takımda zaten böyle bir misyonu da yok. Arsenal'da da böyle bir misyonu yoktu. Odegaard'ın vesaire birçok sakalın olduğu bir takımda Trossard ön alanda çalışkanlığıyla ve yaratıcılığıyla zaten kilit maçlarda, önemli maçlarda attığı gollerle hafızamızda. Trossard birçok maçta sonradan girip attığı, kazandırdığı puanlar var. Arsenal'ın şampiyonluğunda çok direkt etkisi olan oyunculardan bir tanesi. O yüzden Beşiktaş'ın böyle bir saha içerisinde sorumluluk alan önemli bir isme ihtiyacı vardı.
2: Evet.
1: Yani, kağıt üzerinde yıldız getiriyorsunuz ama sahada bekleneni veremeyebiliyor. Trossard böyle bir isim değil. Trossard'ın bir standardı var. Yani bir ön alanda bir oyuncunun standardının olması bence çok önemli. Şimdi
2: bir de Nevzat abi, çok özür dilerim lafını böldüm. Kerem de belki katılır. Şöyle ki, bu transferde dikkat çeken detay, bizim ülkemize gelen oyuncular son dönemde çok Önemli oyuncular. Fakat Beşiktaş'la ilgili yani Trossard geldi. Arsenal takımında 32 maça ilk 11'de başlamış. Evet. Yani Beşiktaş bir... oynamayan bir oyuncuyu getirmedi. Evet. Çok çok önemli bir transfer bence.
1: Sayın şöyle Trossard bir top çamba. Şimdi ön alanda biz hep özellikle kenar oyuncuları, kanat forvetlerden hep gözümüzün önüne böyle yaratıcılık, top çambazı, işte ne bileyim spektaküler. Trossard böyle bir oyuncu değil. Trossard işini yapan ama doğru yapan. Bence ön alanda kenar oyuncusu olarak bu zekaya sahip olabilen ve yetenekleriyle zaten yetenekli evet. bir oyuncu. Ama bir top cambazı getirmedi Beşiktaş. İşini doğru yapan bir hücum oyuncusu getirdi.
0: Şov değil, şov değil. Direkt performans.
1: Yani işin şov tarafı olsa emin ol. Çok daha başka isimleri konuşabilirdik. Evet. Trossard böyle bir adam değil. Böyle bir oyuncu değil. Ve standardı var. En azından Beşiktaş'ta Trossard'ın başladığı bir maçta işler mesela dengede gidebilir. Özellikle büyük maçlar için söylüyorum. Ortada dengede giden bir maçta Trossard fark yaratabilir. Çünkü o çalışkanlığı, zekası hakikaten de kendini hayran bırakan bir oyuncu. Ben çok beğendiğim bir isim. Mesela ya Belçika bir takım. Jeremy Doku.
2: Evet.
1: Ya Doku mesela nerede oynuyor? City'de oynuyor. Ve muhtemelen Trossard çarpı 3 falan bir değeri vardır. Piyasa değeri. Sallıyor.
2: Doğru. Olabilir. Muhtemelen öyledir abi.
1: Ama Doku bazen takıma da zarar verebilen...
0: Ben sana sorayım mı? Evet. Senin anlatmak istediğin şeyi sadeleştirmek adına. Bir final maçına çıkıyorsun. Sol kanada Doku'yu mu koyarsın, Trossard'ı mı koyarsın? İşte, sürpriz yani, istemiyorsun.
1: Sürpriz olmaz Trossard'da. Trossard'ın verebilecekleri vardır. Belki size

0: hayal edemeyeceğiniz şeyleri izletmeyebilir ama doğru şeyi izletir. Şu an Beşiktaş'ın şova değil, Beşiktaş'ı ayağa kaldıracak, Beşiktaş'ı tekrar şampiyonluk adaylarından biri haline getirecek, kendisine söz ettirecek bir takıma ihtiyacı, oyunculara ihtiyacı vardı. Trossard hamlesini bu yüzden çok önemsiyorum.
1: Bir de Kerem, ilaveten şunu söyleyeyim Nevzat abinin dediğine. Yani şöyle ki, bazı kanat oyuncular ifade ettiğin gibi çok fazla çalıma giriyor yetenekli oldukları için. Çok fazla çalıma giren kanat oyuncuları santraforlar için de bazen handikap oluyor.
0: Aşağıda çekebilir diğer oyuncuları.
1: Şundan dolayı aşağı çekmekten ziyade, hatırlarsın, Fenerbahçe'de Sam Maximin vardı. İnanılmaz çalım yeteneği var. Fakat Sam Maximin'in top ayağına geldiğinde santraforlar timing hatası da yapabiliyor.
0: Evet.
1: Yani
0: doğru.
1: Ben ama Doku'yu beğeniyorum abi.
0: Hayır, Doku da piyasa değeri çarpı 2 ya da 3'tür.
1: Çünkü Doku'yu Dinamo Zagreb'de ilk yükselişi başlamıştı. Ardından Leipzig. Zaten orada bir futbolcuda ışık varsa Zagreb'den sonra Leipzig'e gidiyor. Ardından Premier Lig ya da La Liga'ya gidiyor.
0: Ya mesela şöyle ama kenar oyuncuları vardı Salim.
1: Fayda maliyet açısından Trossard.
0: Şimdi Doku, Lookman, bu tarz kenar oyuncuların, kanat forvetlerin sihirbazlık yapabilirler. Beşiktaş bir sihirbaz almadı. Beşiktaş futbolu doğru oynayan,
1: evet,
0: muhteşem zekaya sahip, görev yetenekli bir kanat forveti aldı. Evet. Ve bu kanat forvetin Beşiktaş'ta çok rahat çift hanelere ulaşabileceğini, bir sakatlık olmazsa ki o konuda da ben son derece şey görüyorum, yani çok sakatlanabilen bir oyuncu değil, bilmiyorum çok, evet, geçmişini.
1: Bir de maç temposu da var, o da iyi.
0: Premier Lig'den, evet, geliyor.
1: Premier Lig'den sonra hemen bitirdi ligi, Şampiyonlar Ligi finali, hemen Belçika ile Dünya Kupası'na gitti, çeyrek finale kadar oynadı.
2: Son sezon 50 maçı var.
1: 50 maç.
2: 8 gol 11 asistlik bir
1: 32
2: katkısı var
1: 11'de
2: Arsenal takımına. Tüm kariyerine baktığımızda 521 maçta 138 gol, 78 asist. Genk, Lommel, Westerlo, Löwen, Brighton ve Arsenal formaları giydi. Premier Lig'de onu Brighton'da tanıdık. Brighton performansı da son derece üst düzeydi. Arsenal'a da böyle rotasyonu dolduracak bir oyuncu gibi gelmişti. Ama zaman geçtikçe orada değerinin ne kadar yüksek olduğunu hissettirdi. Ve formayı da düzenli olarak giyen isimlerden biri oldu.
0: Martinelli'nin sezonda bence önünde.
2: Kesinlikle Martinelli'nin önüne geçti Leandro Trossard performansıyla, ki bunu 30-31 yaşında yaptığını da belirtmemiz gerekiyor. Martinelli'ye biçilen pahayı ya da değeri, kaliteyi düşünecek olursak Trossard onun önünde bir görüntü sergiledi. Salim, Quaresma, Doku tarzı oyuncuları seviyor. Biz Trossard tarzı oyuncuları daha çok seviyoruz.
0: Trossard'ın böyle aurası, böyle bir süperstar havası yok. Ama Beşiktaş'ın şu an, biz çok güzel bir cümle, yani o senden giriş cümlesi.
1: Ama ben şundan dolayı
0: seviyorum. Şov işi değil yani. Bu, evet, gerçekten bilinçli, Beşiktaş'ı ayağa kaldırabilecek nokta atışı bir yıldız transferidir.
1: Yani mesela benim ilgi duymamın sebebi şu. Benim çocuklu yaşlarımda çalım atan oyunculara inanılmaz bir rağbet vardı. Çalım atan oyunculara karşı inanılmaz bir ilgi vardı. Mesela benim çocukluğumda en önemli kanat oyuncusu Hasan Şaş'tı. Türkiye Ligi için söylüyorum. Sonrasında Abdülkadir Keita geldi. Yusuf Hoca mesela. İnanılmaz ilgi çeken oyuncular.
2: Sen öyle oyuncuları seviyorsun.
1: Ama günümüz futbolunda Nevzat abi ve sen doğru taraftasınız. Günümüz futbolunu düşündüğümüzde az çalım, çok fazla opsiyon ve hemen en doğru opsiyonu kullanarak çözüm üretmek. Doğru olan sizin yolunuz. Benimki çocukluk hevesi.
2: Estağfurullah.
1: Öyle diyelim.
0: Estağfurullah. Ya Beşiktaş'ın şimdi yani sonuçta oyuncu profillerine baktığımız zaman dediğiniz profilde belki bir kanat oyuncusu ihtiyacı da önümüzdeki dönemde belirebilir. Yani belki bu oyunda da bir ihtiyaç olabilir ama mümkün olduğunca hızlı oynamaya çalışacak. Yani bu transferler bize onu gösteriyor. Orta sahasında Salih hamlesi olsun, keza ön tarafta o Orkun, ki Türkiye Ligi'nin en değerli orta sahalarından bir tanesi. Beşiktaş tempo yapacak, hızlanacak. Yani Trossard'da yaşına bakmayalım, bu oyuna son derece yatkın bir isim. Ve işler böyle sıkıntıya girdiğinde de sorumluluk alabilecek bir oyuncu. Yani o, evet, topun başına da geçer ve iyi de vurur ya da

0: ne yapması gerekiyorsa onu yapabilir.
1: Trossard'dan nasıl bir katkı alacak Beşiktaş sezon içinde? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Dünya Kupası'nda onu nasıl gözlemledin?
0: Yani takımın önemli isimlerinden bir tanesiydi. Bana göre Tielemans'la beraber liderlerinden bir tanesiydi.
1: Evet.
0: Belçika milli takımında özellikle ilk grup aşamasında sıkıntı yaşanılan maçlar oldu ama kesilmeyen bir isim varsa işte ne bileyim önemli oyuncular kesik yerken Trossard kesik yemedi örneğin. Yani orada Rudi Garcia'nın ona verdiği
1: transfer gelişmesi var ekranda. Çok özür diliyorum. Fiorentina ile Trabzonspor Ulaya için anlaştı. Oyuncunun transferi kısa sürede resmiyete dökülecek. Transfer gelişmesini A-Spor ekranlarında görüyorsunuz. Yunus Emre Sel, telefon attığımızın diğer ucunda. Yunus Emre, hoş geldin, kolay gelsin, sözü sana bırakıyorum.
2: Hoş bulduk Kerem. Sana ve konuklarına iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor'la Fiorentina arasında bir süredir olayını transferi için görüşmeler gerçekleştiriyordu. Bu görüşmeler sonucunda yaklaşık 30 milyon avro, yaklaşık diyorum çünkü bonuslarla birlikte 30 milyon avro seviyesinde bir rakamla Trabzonspor ve Fiorentina prensipte el sıkıştı. Şu an ödeme detayları konuşuluyor, ödeme planı konuşuluyor ve resmi yazışmalar yapılıyor. Ayrıca bir sonraki satıştan pay maddesi de var ama bu pay maddesinin %20 mi yoksa 15 seviyesinde mi olduğunu henüz netleştiremedim. Ancak olay da Fiorentina kulübüyle, yetkilileriyle şu an itibariyle görüşüyor. O da görüşüp el sıkıştığı anda transferin resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Bir sezon önce Trabzonspor önemli bir yatırım yaparak olayı kadrosuna katmıştı. O da yaklaşık bir yıl içerisinde değerini yaklaşık 6'ya katarak, 6 katına çıkararak bu transferi gerçekleştiriyor gibi bir durum var şu an itibariyle. Resmi yazışmalar, görüşmeler tabii ki şu an itibariyle tamamlanma aşamasında. Bugün içerisinde tamamlanır mı yoksa yarına sarkar mı? Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz ama olayı Trabzonspor'da kısa süre içerisinde sergilediği performanstan sonra Dünya Kupası performansıyla da transferini şu an itibariyle gerçekleştiriyor. Trabzonspor'da bir diğer ayrılık noktasında da Fulham'la Çibukevivu konusunda görüşmeler sürüyor. Trabzonspor 30 milyon avro net ücretle diretiyor. Fulham şu anda net 30'a çıkmadı. Orada arada ufak bir fark kaldı. O farkın kapanması için de kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor. O konuda da hareketliğin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Van Drongelen'in transferi için de Samsunspor'la Trabzonspor arasındaki görüşmeler devam ediyor. Arada rakam konusunda bir farklılık var ama çok uçuk bir farklılık olmadığını da ifade edebilirim.
1: Yunus Emresel, şunu sormam lazım. Vivo ile ilgili de bir bilgi verdin. Ulay için de zaten teşekkür ediyoruz. Bizi bilgilendirdin. Sanki Trabzonspor kasaya bir iki gün içinde bir 60-65 milyon euro koyacak, evet, gibi görünüyor. Yanlış mı anlıyoruz?
2: Ama olay konusunda Bastia'nın sonraki satıştan bir payı var. Yani oyuncuyu transfer, Trabzonspor'u transfer ettiği kulübün sonraki bir satıştan kazancın %20'sinden bir payı var. Tabii bu düşüldükten sonra yaklaşık, ya bizim dediğimiz rakama tabii transfer resmi olarak açıklanır gerçekleşirse, iki transferden senin de söylediğin gibi 55-60 milyon euro gibi çok ciddi bir rakam kasasına koyacak. Augusto'dan da 20 milyon avro gelmişti. Bu 75-80 milyon avroya tekabül ediyor. Zubkov'dan gelen bir 4 milyon var. Abdülkadir Ömür'den gelen bir 2,5 milyon avro var. Hulsti Premier Lig'e çıkınca oradan bir bonus maddesi devreye girdi. Uğurcan Çakır bir Şampiyonlar Ligi maçında oynarsa 3 milyon avro bonus maddesi devreye giriyor. O da muhtemelen bu sezon gelecek. Yani transferden ayrıca Serdar Saatçi, Arif Boşluk gibi transferlerden de Trabzonspor'un kazancı var. Bir transfer döneminde yaklaşık 90-95 milyon avroyu bulan bir satışa girecek gibi gözüküyor Trabzonspor.
1: Yunus Emre, Trabzonspor zaten transferde son derece hareketli ve hızlı bir başlangıç yaptı. Ulay ve Vivo'nun muhtemel ayrılıkları sonrası o pozisyonlara da bir takviye düşünülüyor mudur şimdiden ya da belki çoktan düşünülmüştür?
2: Şu an Trabzonspor taraftarlarının en çok konuştuğu konu bu. Aslında orta sahaya bir Malinovski hamlesi geldi. Malinovski önemli bir oyuncu. Orada Trabzonspor'a tecrübe katacak bir isim. Aynı zamanda yine orta saha pozisyonu için Trabzonspor'un yerli bir hamlesi Melih Kabasakal var ama o pozisyonda bir yerli arayışı daha var Trabzonspor'un. Stoper pozisyonunda Van Drongelen ihtimali yüksek ama Van Drongelen sol stoper, Çibukevivu sağ stoper. O pozisyon için yeniden bir arayışa girecek mi Trabzonspor? Eğer girerse yabancı kontenjan sorununu nasıl çözecek? Bunlar şu an itibariyle biraz soru işareti barındırıyor. Ama zaten Çibukevivu'nun transferimiz resmi olarak bitti diyemiyoruz şu an itibariyle. Kulüpler arasındaki görüşmeler çünkü devam ediyor. Ama olası bir aylıkta bir sağ stoper ihtimali gündeme gelebilir. Çünkü Stefan Savic ve Samet Akaydın orada Trabzonspor'un sağ stoper hamlesi olarak kalıyor. Savic'in de son dönemde her iki sezonda da hem geçtiğimiz sezon hem de bir önceki sezonda da yaşadığı sakatlıkları da dikkate alacak olursak orayı Trabzonspor'un güçlendirmesi gerekecek bence de.
1: Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel aktardıkların için. Yunus Emre Sel bizimle beraberdi. Transferin 30 milyon euroya gerçekleşmesi bekleniyor dedi. Ulayi Fiorentina birlikteliğinden bunu söyleyerek bahsediyorum. Fiorentina ile Trabzonspor arasında anlaşma sağlandı. Çok önemli bir atılım gerçekleştirdi Ulayi. Trabzonspor'a da ciddi bir bonservis bedeli kazanarak Bordo Mavili kulüpten ayrılacak gibi görünüyor. Nevzat Dindar, nasıl yorumluyorsun bu gelişmeyi? Az sonra Trossard ve Greenwood gündemine de dönüş yapacağız.
0: Ya helal olsun Trabzonspor scout departmanına. Yani eğer bu transferler gerçekleşirse ben Trabzonspor başkanının scout departmanına bir prim vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kulüp olarak çünkü çok doğru işler yapıyorlar. Yani 5-6 ayda bir oyuncunun bir sezonda bu değere ulaşması, 5-6 katı değere ulaşması çok büyük bir olay. Galatasaray'ın da bir ara istediği bir oyuncuydu. Olay konusunda Trabzonspor'un ne kadar doğru karar verdiğini, bundan önceki transferlerde, bu sezonun transfer politikasında ne derece doğru hamleler yaptığını bir kere daha görüyoruz. Demek ki Trabzonspor gözlem altında. Yani bugün Fiorentina, Trabzonspor performansıyla ki Avrupa performansı çok, Dünya Kupası performansı var ama Trabzonspor'da bir sezon geçiren futbolcu bu parayı veriyorsa ki Fiorentina İtalya'da yani bu sene küme düşme hattının yani son ana kadar değil mi?
1: Evet.
0: Biraz böyle üstündeydi yani sıkıntılar yaşadı. Dolayısıyla İtalya'da Fiorentina bu yatırımı yapıyorsa belli ki onların da beklentisi var. Ben olayının da çok daha farklı yerlere geleceğini düşünüyorum. Yani Trabzonspor sonraki satıştan pay konusundaki hassasiyet noktasında da doğru yapıyor.
1: Evet.
0: Çünkü çok ciddi rakamlara belli ki bir sonraki durağı Avrupa'nın dev ekiplerinden bir tanesi olacak. Chelsea mi olur, United mi olur, Paris mi olur, bunu göreceğiz. Ama Trabzonspor bir yola girdi ve bunu doğru yapıyor. Bu da daha da cesaretlendirecektir. Evet, Trabzon kamuoyu tabii ki şampiyonluk bekliyor. Trabzon taraftarı şampiyonluk bekliyor. Belki hani bu ekonomik anlamda bu hamleler taraftarı çok ilgilendirmiyor ama sağlam bir yapıyı oluşturmak için önce ekonomik özgürlük gerekiyor. Trabzonspor ekonomik özgürlüğüne yeni dönemde bu yönetimle beraber kavuştu diyebiliriz. Bu satışlar tabii ki ileride Trabzonspor'un yapacağı belki de çok önemli transferlere de vesile olacaktır. Trabzonspor doğru bir yolda. Şimdi Trabzonspor olayı bir sezonda bu noktaya getirdi. Biliyorsunuz Niyaga transferinde Galatasaray'la karşı karşıya gelmişlerdi. Niyaga'yı Galatasaray almıştı. Ya ben eminim Niyaga şu an Trabzonspor'da olsa Galatasaray bir 15-20 milyon euro teklif edip geri almaya çalışır. Yani Trabzonspor oyuncuyu parlatma özelliğine de sahip. Şans veriyor, risk alıyor ve bu riskin karşılığında da hem Trabzonspor hem de ülke ekonomisi kazanıyor. Bizim bu satışlara ihtiyacımız var.
3: Evet.
1: Salim.
3: Yani ben de aynı düşüncedeyim. Trabzonspor çok iyi yolda ilerliyor. Özellikle de scouting departmanının bu süreçte scouting departmanı, teknik direktör Fatih Tekke Hoca, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan üçü bir yola girdiler geçtiğimiz sezon itibariyle. Trabzonspor'da transferlerin yapılan transferler geçtiğimiz sezonu düşündüğümüzde çok farklı transferlerdi. 5,5 milyon euroya Bastia'dan Olay geldi. Oynamış olduğu maç sayısı sınırlıydı. Fakat potansiyelinden dolayı transfer edildi. 30 milyon euro bandında bir ücrete gidecek. Yaklaşık 25 milyon euroluk bir kar söz konusu. Yakın dönemde Augusto Zenit'e transfer oldu. Augusto'nun da 5 milyon euroya geldiğini biliyorum. Kontrol edebilirsin. Yani bu transferlerden doğru, toplamda Trabzonspor takımı yaklaşık kazanmış olduğu miktar, oyuncuların oynadığını da düşündüğümüzde 25-15 daha 40 milyon euroluk bir kar elde etti. Trabzonspor'un bu doğru yolda ilerlemesi ve olayı az önce Nevzat abi söyledi.

0: sonraki adresi Premier Lig olabilir, La Liga olabilir. Ya da İtalya'da çok çok önemli kulüpler olabilir. Paris Saint-Germain olabilir. Ya da İtalya'da at başı takımlar olabilir. Bu takımlara gittiğinde Olay'ın CV'sine bakıldığında bir sezon Trabzon'da oynamış, transferler yapmış, bizim ligimize artık ilgi çekici hale getirecek. Bu yönüyle baktığımız zaman yurt dışından scout ekipleri gelip ülkemizdeki takımları takip edecek, takımlardaki yerli yabancı oyuncuları transfer etmek için harekete gidecek, harekete geçecek. Bence çok çok önemli bu. Ben de bir haber paylaşmak istiyorum. Az önce Yunus abi de sağ olsun söyledi. Van Drongelen transferiyle ilgili ben gün içerisinde Samsun Spor cephesiyle görüştüm. Samsun Spor cephesiyle görüştüm. Şu söylendi bana. Bu transfer birkaç gün içerisinde resmiyet kazanacak. Van Drongelen'in Trabzonspor'a transferi birkaç gün içerisinde resmiyet kazanacak denildi. Bu şekilde ifade edildi. Van Drongelen de önemli bir stoper. Van Drongelen'le bu boşluğu kapatacak. Stoper hattındaki boşluğu kapatacak. Çivu'nun ayrılığı şu anda söz konusu. Fulham'ın 30 milyon euroluk teklifi var.
1: Vivo. Çibuike Vivo.
0: Galatasaray'ın yeni transferinin telaffuzu daha zor.
1: Evet.
0: Galatasaray bölümünde zorlanacağız.
1: Ugo Çukwu. Konuşuruz.
0: Yani Fulham'ın Çibuike Vivo için 30 milyon euroluk bir teklifi var. Bence çok önemli bir miktar. Devre arasında geldi.
1: Doğru.
0: Devre arasında geldi ve önemli işlere de imza attı.
1: O da 5 milyon euro civarında.
0: O da 5 milyon euroya geldi.
1: Evet.
2: İstemez yani şimdi yani? Trabzonspor forması artık artı 5 milyon euro. Evet. Giydiği anda futbolcu değerlenmeye başlıyor. Yani Türkiye Ligi'nin şey anlamında yani oyuncu satış anlamında bir şey yapacağım, bir kıyaslama ya da benzetme diyelim. Türkiye Ligi'nin Sporting Lisbon'u oluyor Trabzonspor ya da oldu. Çünkü Sporting Lisbon oyuncu parlatma yani fabrikasıdır.
0: Evet, orada net bir şekilde.
1: Sürekli yarışan, şampiyonluk da alan.
2: Hem şampiyonluk hem Avrupa'da bu sene Şampiyonlar Ligi'nin bence en iyi takımlarından bir tanesiydi. Son olarak Trincao'ya gitti galiba. 45-50 milyon bandında bir rakama gitti. Trabzonspor'da işte Türkiye Ligi'nin Sporting Lisbon oldu bir bakıma. Bu satışları da gayet iyi yapıyor.
1: Beşiktaş'a bir dönüş yapalım. İlerleyen dakikalarda Trabzonspor'un gündemiyle alakalı yine değerlendirmelerde bulunacağız. Bu sıcak gelişmeleri konuşmayı da sürdüreceğiz. Leandro Trossard'la ilgili hazırladığımız bir analiz var. Acaba onu ekranlara getirebilir miyiz diye arkadaşlarıma sorabilirim. Oyuncunun kariyerine ve saha içi özelliklerine gelin hep birlikte yakından bakalım. Sonrasında Belçikalı Yıldız'ı konuşmaya devam edeceğiz.
3: Leandro Trossard kariyerine Belçika ekibi Genk'te başladı. Yetenekli oyuncu 4 kez kiralanarak farklı takımlarda oynamasının ardından 2016-2017 sezonuyla birlikte Genk'in ilk 11 oyuncusu haline geldi. 3 sezon Belçika ekibinde düzenli forma şansı bulan ve yüksek skor katkısıyla öne çıkan sol kanada Premier Lig kapıları 2019 yazında açıldı. ...15 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Brighton'ın yolunu tutan Belçikalı... ...2,5 sezonda gösterdiği başarılı performansla adını Avrupa futboluna tanıttı. 2023 Ocak ayında 24 milyon euro karşılığında Arsenal'a giden Trossard... ...halen Brighton'ın Premier Lig tarihindeki en golcü 5. oyuncusu konumunda yer alıyor. Trossard istikrarını Mikel Arteta'nın ekibinde de sürdürdü. Daha fazla kapalı savunmalara ve elit takımlara karşı sınav veren Trossard hem kreatif özellikleri hem de skorerliği ile Londra'da da sevilen bir oyuncu haline geldi. Hem iç koridorda hem de çizgide oynayabilen yetenekli oyuncu fonksiyonelliği ile Arteta'nın sisteminde önemli bir rol üstlendi. Kırmızılarda 3,5 sezon forma giyen Trossard beklenen şampiyonluğa bu sezon ulaştı ve 22 yıllık hasreti sona erdiren takımın önemli parçalarından biri olarak kayıtlara geçti. Başarılı sol kanat bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 50 maçta 8 gol 11 asistlik performans sergiledi. Leandro Trossard 7 yıl mücadele ettiği Premier Lig tarihine de geçmeyi başardı.

0: alındığında Trossard'ın final yapma becerisi transferi daha anlamlı kılıyor. Belçikalı yıldız Vincenzo Italiano'nun topa sahip olma oyununda hem üretim hem de sonuçlandırma fazında büyük önem taşıyacak.
1: Leandro Trossard'ın kariyerine yeniden bir mercek altında bakmış olduk sevgili seyirciler. Saha içi özelliklerini sizlerle paylaştık. Sen de aslında sözlerine başlarken farklı pozisyonlarda oynayabileceğini de oyuncunun söyledin Nevzat Dindar. Ama herhalde en elverişli şekilde kullanılacağı yerde sol kanat olacak.
2: Sol kanat ama sağ kanatta da oynayabiliyor. Belçika bir takımda son maçta sağ kanatta, İspanya maçında sağ kanatta oynatıldı. Evet. 10 numarada da bence çok rahat oynar.
1: Herhalde hocanın maça göre ihtiyacı neyse ona cevap verecek bir oyuncu.
2: Kesinlikle öyle. Yani bir kere iş alakası üst seviyede adı skandallarla anılmayacak karakterdi. İş odaklı bir yıldız. Yani hakikaten her kulübün, her takımın böyle bir oyuncuya sahip olmak istediğini düşünüyorum. Ben geçen yayında da söylemiştim. Bugün Manchester United bu transferi yapsa hakikaten büyük olay deriz. City bile yapsa deriz. Yani orada iş yapar. Türkiye'yi tercih etti. Onu ikna etmek de çok önemli. Beşiktaş çok doğru bir transfer yaptı. Yani bugün ortalama bir futbol izleyicisi ya da rakip takım taraftarının bile çok rahat gidip formasını alabileceği bir koleksiyonunda benim Trossard forması olsun diyebileceği bir yıldız.
1: Belki şunu da söylemek lazım. Skor
2: mesela ben,
1: hakkısı...
2: ben senin tarafsızlığını biliyorum. Mesela sen Trossard forması bence düşünürsün.
1: Vallahi o kadar yıllar oldu ki forma almayalı şimdi.
2: O da Liverpool taraftarı. Liverpool taraftarı olduğunu biliyorum.
1: Yani şöyle, ben çok beğendiğim bir oyuncu ya. Çok beğendiğim oyuncu. Yani
2: ya gidip forması alınabilecek oyuncudur Trossard.
1: Tabii tabii.
2: Yani her oyuncun alınmaz, her yıldızın alınmaz. Ama Trossard alınabilecek bir yıldızdır. Yani orada evinde ya da koleksiyonunda bir Trossard forması bence yakışır.
1: Ya Beşiktaş'ın maçını zaten her hafta izliyoruz düzenli olarak. Lig döneminde, Avrupa'da, yani dört büyükler için bu geçerli, çok üstüne konuştuğumuz için. Ama Trossard'ı da izleyecek olmanın heyecanıyla Beşiktaş maçını açmak, o daha farklı bir durum olur yani.
2: Kesinlikle öyle.
1: Böyle bir etkisi olacak biz futbol severler için. İzlemesi çok keyifli bir profil. Ve skor üretmediği maçlarda
2: Kerem
1: bile tabii, buyurun.
2: Yani bura bana Trossard'ın son durağı gibi gelmiyor. Trossard hala belli bir yarımadada, işte Arap Yarımadası'nda, MLS'de, belki Avrupa'da hala piyasası, zaten şu an Orta Avrupa, Avrupa'da Premier Lig'de de piyasası var. Ben hani bir sonraki durak anlamında söylüyorum. Beşiktaş'la kontratı bittiğinde ya da kontratının sonuna geldiğinde Trossard'ın hala alıcısı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Ya bu transferden geri dönüş de mi olabilir? Mesela geri dönüş de sağlayabilir mi Beşiktaş'ın konumunu?
2: Umarım Beşiktaş da kalır, ikinci bir kontratı da yapar. Çünkü öyle bana verdiği izlenim o. Ama yarın Beşiktaş'ta çok ekstra performans sergilerse belki Beşiktaş'ta çok asgari bir rakamla bile gelebilirler.
1: Salim, Vincenzo Italiano'nun önde baskıyı düşüneceğini biliyoruz. Aynı zamanda topa sahip olmak isteyeceğini de biliyoruz. Enerjisiyle skor üretmediği karşılaşmalarda bile hocanın takım halinde bu beklentisine karşılık verebilecek profillerden biri midir sence?
3: Yani bence öyledir. Özellikle de Premier Lig'de uzun yıllardır oynamazsa Süper Lig'de mücadele ederken kendisi adına bir avantaj oluşturacaktır. Çünkü Premier Lig'i sen de yakından takip ediyorsun. Premier Lig'in temposu çok çok fazla. Premier Lig temposunda Brighton, ardından Arsenal ve her sezon 30 üzerinde maç oynayan bir oyuncu hücum bölgesindeki baskısıyla Süper Lig'de çok rahatlıkla görev alabilir. Rahatlıkla iş yapabilir. Vincenzo Italiano'nun modelini düşündüğümüzde ön alanda baskı oluşturan bir takım istiyor. Fakat arkasındaki 6 numara, 8 numara da önemli bu noktada. Bekler de önemli. Bek transferlerine baktığımızda sağ tarafta Murillo var. Bindirme yapan bir bek. Yedeği Taylan. Sol tarafta Ottara geldi. Direkt Vincenzo Italiano'nun istediği bir isimdi. Ben bu noktada yani düşündüğümde Beşiktaş adına bugün araştırma da yaptım. Yapılacak olan transferler var. Beşiktaş'ta bu transferle birlikte devam ediyor. Yani Trossard geldi ama devam ediyor.
1: Beşiktaş... Biz de Leo Pereira isimleri var.

0: Sende var mı isim?
1: Yani santrafor, ben direkt pozisyon
0: söyleyebilirsin.
1: Gidim. Biraz böyle şey gibi oldum ya. Özel röportajlar veren yöneticiler gibi oldum. Onlar evet. da isim vermez, direkt pozisyon
0: Salim
1: verir.
0: Bey, pozisyonları evet. dinleyelim sizden.
1: Stoper, alternatif kanat, yani alternatif derken rotasyonda kullanılabileceği bir kanat. 6 numara ve halk arasındaki tabirle baba bir santrafor. Bunun dışında Beşiktaş muhtemelen Udokai'den çıkacak. Oyuncuya gelen teklifler vardı. 6 numaranın da ben çok önemli olacağını düşünüyorum. Endidi benim beğendiğim bir oyuncuydu, fakat geçtiğimiz sezonda burada defalarca kez paylaştım. Endidi babasının vefatından sonra, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, iyi bir performans ortaya koydu. Onun dışında net bir 6 numara olamadı. Salih Özcan, Orkun Kökçü işbirliğini biliyoruz ve bütün kamuoyundaki algı da şu: İspanya milli takımımızın, İspanya maçı milli takımımızın Amerika Birleşik Devletleri maçı örnek olarak veriliyor, ama bunlar özelinde yani Salih Orkun uyumu dışında bir 6 numaraya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Stoper, alternatif kanat, zaten Milot Raşit'ten da çıkacak, Beşiktaş oyuncudan çıkacak. 6 numara ve baba santrafor. Baba santrafor noktasında gündemdeki listedeki birinci isim Vlahovic. Serdal Bey'in direkt kendisinin yönettiği bir operasyon. Lukaku menajerler tarafından Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de gündemine geldi. Menajer önerisi olarak gündeme geliyor. Zaten bu dönemde şu da var: direkt yabancı oyuncunun gerçek menajerini buluyorlar. Bulduktan sonra yetki alıyorlar. O yetkiyi aldıktan sonra İletişim aracı WhatsApp'tan direkt önerebiliyorsun, gönderebiliyorsun. Bu şekilde düzen ilerliyor. Lukaku'nun ama maaş beklentisi 10 milyon euro. Hı hı. 10 milyon euro çok ciddi bir ücret.
2: Vlahovic daha fazladır tabii.
1: Yani Vlahovic daha fazla, ama Vlahovic ile ilgili şu var: Vlahovic piyasaya...
0: Bir virgül çok... koyduk. Evet. Vincenzo İtalyano konuşuyor, dinleyelim.
1: Tamam.
3: No, credo tu abbia ragione perché praticamente il ritiro è iniziato da 4-5 giorni perché sono arrivati i giocatori, quelli di un certo valore, di un certo livello, stanno arrivando i nazionali. Abbiamo iniziato in anticipo, ma con tanti ragazzi, quindi adesso avremo 3 giorni di riposo e poi inizieremo a lavorare duro ad Istanbul nel nostro centro sportivo, perché abbiamo da preparare una partita importante. E ripeto, adesso ci sono i grandi, tra virgolette, ci sono quei giocatori esperti, la rosa piano piano verrà completata e cercheremo di lavorare in un certo modo. Chiaro che ci dispiace perdere, però io anche oggi ho visto delle cose positive, a parte i 5 minuti dove abbiamo preso 3 gol, che dobbiamo essere più attenti, però qualcosina di diverso i ragazzi oggi hanno fatto vedere.
2: Evet, aslında haklısınız. Şimdi şöyle söyleyebilirim size. Bence bizim kamp dönemimiz 4-5 gün önce başladı. Çünkü ondan önce gerçekten çok genç oyuncular vardı. Bu son dönemde, bu 4-5 gündür de aramıza daha belirli seviyenin oyuncuları katıldı. Milli takımdan oyuncular geldi. Daha tecrübeli oyuncular geldi. Ve o yüzden gerçekten kamp bizim için yeni başladı. Çok fazla genç oyuncuyla çıkmıştık çünkü. Tabii o da kolay olmamıştı bizim için. Erken açmıştık yani sezonu, ama yeni başladığını söyleyebilirim. Şimdi izin yapacağız 3 gün boyunca. Kampımız bitiyor bugün. 3 gün İstanbul'da izin yapacağız. Sonra İstanbul'da yine tesisimizde çok sert sıkı çalışmalara başlayacağız. Çünkü gerçekten Michelin maçının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu maçta da elimizden geleni yapacağız. Ben aynı zamanda şunu da söyleyebilirim: bugünkü oyundan da memnunum. Bir yerde işte bir konsantrasyon kaybı yaşadık, ama konsantrasyon kaybını yaşamadan öncesine kadar bence gayet iyiydi maç. Tabii ki de üzgünüz aynı zamanda kaybettiğimiz için, ama ben yine de bugün bazı kırıntılar gördüm. İyi şeylerin, geleceğinin kırıntısını gördüm. İyi şeyler izlemlediğimi düşünüyorum. Bunları söyleyebilirim size o yüzden maç hakkında.
4: Midland maçı ile ilgili o tarihe kadar hazır olmak çok kolay değil. Bunun farkındayız. Kadro tamamlanmış vaziyette. Daha transferler gelecek. Trossard geldi. Daha da oyuncular gelecek. Hocanın pek kafasında bu takım tamam olur, bu takım artık istediğim gibi olur diyeceği bir tarih var mı peki?
5: Okay, so che la parte è troppo pronta contro il Michelin, però secondo te quando

0: squadra potrebbe essere pronto, ovviamente viene a trovare nuovi trasferimenti, però secondo te quale sarebbe la data in cui saremmo 100% pronti?
1: Ma questo non lo so, la verità è che la prossima è una partita importante, la prossima è una partita da preparare bene, con i giocatori che purtroppo avranno pochi allenamenti sulle gambe, che purtroppo sono arrivati in ritardo, che purtroppo hanno da lavorare e mettere minuti e condizione, quindi cercheremo di fare il possibile, cercheremo di mettere nelle condizioni tutti di fare una grande partita davanti al nostro pubblico. Sappiamo delle difficoltà, purtroppo non è colpa né mia né della società, purtroppo questi mondiali, purtroppo questo inizio così anticipato ci ha messo in queste condizioni, ma cercheremo di fare tutto il possibile per essere, non dico al massimo, ma cercare di prepararla bene questa partita, perché è importante davanti al nostro pubblico e perché ci teniamo ad andare avanti.
0: Doğru söylemek gerekirse ben de bilmiyorum ne zaman hangi tarihte hazır oluruz, bunu tam da bilmiyorum. Ama Midtjylland maçı gerçekten çok önemli. Ona da iyi hazırlanıyoruz ve önümüzdeki günlerde de iyi hazırlanacağız. Oyuncularım ama işte bu yeni gelen oyuncular az süre aldılar, geç geldiler. Bu da bizim için bir dezavantaj aslında. Ama daha da iyi olacaklar. Bu önümüzdeki günlerde de onların fiziksel gelişimi için, fiziksel olarak hazır olmaları için de çalışacağız. İşte geç geldiklerinden dolayı da az süre alabilir hazırlık maçlarına ya da az antrenman yaptılar. Bundan dolayı sadece birazcık üzgünüm. Ama bu ne benim suçum ne de kulübün suçu. Bu tamamen maalesef Dünya Kupası'nın suçu. Bu uzattı maalesef bu süreci Dünya Kupası. Evimizde oynayacağız aynı zamanda Midtjylland maçını. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu yüzden de ayrı bir tutkuya sahibiz. Şunu söyleyeyim. %100 hazır olmayacak bu takım. Ama bu takım elinden gelen her şeyi yapacak Midtjylland'a karşı. Aynı zamanda taraftarlarımızla birlikte iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.
2: Hocanın anlatmak istediği oyunu biliyoruz.
0: Bir calcio, tutto calcio, lo conosciamo. Una squadra che pressa, quando
2: ricordo le maçına kadar avanti. Però anche perché non saremmo pronti, il calcio maçı da bu Midtjylland. Hangi unsurlar ön plana çıkacak?
0: Hocanın o karşı aspekti de Beşiktaş, saranno più visibili, o quale sarà la chiave della partita contro Midtjylland?
1: Ma io credo, e ho detto anche ai ragazzi, che oggi poteva essere l'inizio del nostro cammino europeo, perché questa è una squadra di un certo valore e qualcosina abbiamo fatto vedere. Chiaro che dobbiamo aggiustare, mettere a posto, cercare di modificare anche qualcosina, però è questo il Beşiktaş che vorrei vedere, aggressivo, che gioca in avanti, che crea situazioni da gol, ma che deve stare molto più attento dietro, perché oggi abbiamo subito 3 tiri, 3 gol e questo non va bene. Però la squadra farà vedere quello che faremo in allenamento, che è aggressività, che è cercare di produrre tanto per cercare di segnare, cercare anche di stare attenti in fase difensiva, e sono convinto che quando crescerà la condizione fisica tutto questo sarà fatto a velocità superiore.
0: Aynı zamanda maçtan önce soyunma odasında çocuklara dedim. Bugün aslında bizim Avrupa'daki yolculuğumuzun başlangıcı olabilir. Çünkü bugün belirli bir seviyenin takımına karşı oynadık. O yüzden bu kelimeleri çocuklara söyledim içeride. Ve tekrar ediyorum kendimi. Bazı şeyleri bence bu maçta gösterdik. Tabii ki düzeltilmesi gereken şeyler var mı? Var. Daha iyi olabilir miyiz? Olabiliriz. Ama bence dediğim gibi bir şeyler gösterdik. Şimdi Beşiktaş nasıl olacak? Bunu söyleyeyim. Agresif olacak. Gol yaratmaya çalışacak. Ama aynı zamanda arkada dikkat etmesi gerekecek. Çünkü mesela bugünkü maçta gördük. Bugünkü maçta 2 şut çekildi kalemize fakat 3 gol yedik. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama tekrar ediyorum, agresif bir takım olacak. Gol şansı üretmeye çalışan bir takım olacak. Gol atmaya çalışan bir takım olacak. Hep ileri oynamaya çalışan bir takım olacak. Ama arkada çok dikkatli olması gereken bir takım da olacak. Bu bizim için önemli. Ve oyunumuzu daha da hızlandırdığımızda, bu detaylara daha dikkat ettiğimizde bence çok daha iyi olacağız.
3: Dopo la seconda amichevole hai detto che dobbiamo essere feroci davanti alla porta. In questo punto sia amichevole, dove siamo? Siamo feroci?
1: Ma oggi potevamo fare più di 2 gol sicuramente. Dobbiamo, secondo me, abbiamo anche la capacità di costruire molto di più, di creare più palle gol.

0: E rispetto anche alle altre amichevoli, oggi abbiamo tirato più volte in porta, abbiamo avuto tante situazioni per fare più gol, quindi ripeto, ci vuole equilibrio, ci vuole essere bravi in avanti, difendere in un certo modo, difendere da squadra, però oggi è vero, dobbiamo essere molto più feroci, molto più affamati, anche oggi potevamo fare qualche gol in più, ma lavoreremo per quello e per essere più precisi e più concreti davanti.
1: Evet, bugün iki gol attık. Daha fazla atabilir miydik? Kesinlikle atabilirdik. Bugün aynı zamanda daha fazla gol şansı üretebildiğimizi ben gösterdiğimizi düşünüyorum. O kapasiteye sahibiz. Çünkü eski hazırlık maçlarını düşündüğümüz zaman bence kale önünde daha fazla şans yarattık. Ama burada çok önemli bir şey daha var. Denge. Dengeli olmalıyız. Önde ne kadar iyi olursak arkada da o kadar iyi olmalıyız. Önde ne kadar baskılıysak arkada o kadar dikkatli olmalıyız. Burada anahtar kelime denge. Açlığa değindiniz ya da bitirici olmaya, acımasız olmaya değindiniz. Takım evet bence daha acımasız olmalı, daha aç olmalı. Zaten bunların üzerinde çalıştığımızda da kale önünde daha bitirici olabileceğimizi ya da genel anlamda daha bitirici olabileceğimizi, daha keskin olabileceğimizi düşünüyorum.
2: Trossard
1: şu anda İstanbul'a ora. Ya fatto.
2: Trossard transferini hem de bu hazırlık periyodunda gerçekleştirilen 5 hamleyi transfer süreçlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Cosa decisi il periodo del mercato finora e poi anche del Trossard?
0: Ma su Trossard c'è poco da dire, lo conoscete tutti, è un calciatore di grandissimo livello, di grandissimo valore, è un calciatore funzionalissimo al nostro modo di proporre e di interpretare il calcio, è un esterno che ha uno contro uno, che ha gol, che ha spunto, che è quello che noi vogliamo ricercare. È chiaro che sono arrivati dei giocatori, ma ne arriveranno altri perché questa rosa va completata, però Trossard è un innesto di grande valore che per noi è un qualcosa di importante.
1: Zaten Trossard hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok. Ben biliyorum, hepiniz biliyorsunuz. Hangi seviyenin oyuncusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Trossard için şunu söyleyeyim. Bizim sistemimize çok uygun bir oyuncu. Benim sistemimde çok da parlayabilecek bir oyuncu. Zaten çok iyi bir kanat, birebirleri çok iyi. Aynı zamanda şutları da çok iyi olan bir oyuncu. Gol katkısı verebilecek bir oyuncu. Zaten aramıza 5-6 tane arkadaş katıldı bu dönemde. Yeni arkadaşlar da katılacak ve onlarla daha değerli ve daha önemli kadroya sahip olacağımızı düşünüyorum.
3: Hocam hiç durmadı maçlardan. Maçta da...
1: Non si è durante la partita. Anche questa partita. Magari al terzo 10 km questa partita. Anche all'inizio del campionato vedremo la stessa prestazione da te, sempre correrai così?
0: Ma fin quando la salute me lo permette cercherò di essere vivo, presente, e cercherò di essere un valore aggiunto anche da fuori per i ragazzi, e credo che mi abbiano già conosciuto e capito quello che da fuori cerco di trasferire. Penso che questo sia stato sempre il mio modo di vivere le partite e penso che anzi i ragazzi sono convinto che può dare una grande mano perché sono il loro 12° compagno fuori e sotto certi aspetti posso vedere anche situazioni che loro non vedono.
1: Sağlığım el verdiği sürece evet kesinlikle beni böyle göreceksiniz. Yaşadığım sürece beni hep aynı bu şekilde göreceksiniz. Ben hep anı yaşamak isteyen biriyim ve beni kenarda da tekrar öyle göreceksiniz ama dediğim gibi sağlığım el verdiği sürece. Çünkü ben çocuklara bir şeyler katmak istiyorum. Onlar zaten beni artık tanıdı. Nasıl bir adam olduğumu biliyorlar. Onlar da benim dışarıdan gördüğüm şeyler var. Onlar görmüyor fakat bunları. Onlara vermeye çalışıyorum. Bunu da farkındalar. O yüzden ben böyle yaşayan bir insanım. Böyle yaşamaya devam edeceğim. Onlara yardımcı olmak için elinden geleni yapıyorum. Sanki onların sağ dışındaki 12. arkadaşı gibiyim. 12. takım arkadaşı gibiyim. Ve dediğim gibi onların görmediği şeyleri görüyorum. O yüzden böyle de yaşamayı seviyorum. Böyle beni göreceksiniz.
2: Hocama teşekkür ederim.
1: Grazie.
0: Grazie.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. İlk saat içinde Leandro Trossard'ı konuştuk. Beşiktaş'ın yeni transferiyle ilgili konuklarımızın yorumlarını dinledik ve son bölümde Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ın Spartak Tırnava'ya 3-2 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamalar Aspor canlı yayınında sizlerle buluştu. İlhan Fakılı, Beşiktaş'ın yeni transferi ve Thiago Cholo golleri kaydeden oyunculardı siyah beyazlı takımda. Fenerbahçe'ye bir geçiş yapalım. Fenerbahçeli taraftarların uzun süredir kadrolarına katılması için büyük beklenti ve istekte bulunduğu oyuncu Mason Greenwood sarı lacivertli formayı giyecek. Mason Greenwood Fenerbahçe'de diyebiliyoruz artık rahatlıkla. Hazırladığımız haberi, oyuncunun da şartlarını içeren haberi ekranlara getirelim. Sonrasında Greenwood transferini değerlendireceğiz. Fenerbahçe Mason Greenwood transferinde sona ulaştı. Sarı lacivertliler İngiliz oyuncu ve kulübü Marsilya ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe Fransız ekibine 40 milyon euro bonservis bedeli, şampiyon olunduğu takdirde de 2 milyon euro bonus ödeyecek. 4 yıllık sözleşme imzalanacak Greenwood da senelik 8 milyon euro kazanacak. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin yıldız oyuncuyla birlikte Marsilya'dan İngiltere'ye geçti. Sarı lacivertli formayı giyen Greenwood, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı, bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz" mesajını gönderdi. 24 yaşındaki İngiliz yıldızın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
2: Mason Greenwood Fenerbahçe'de uzun süredir sarı lacivertli kulüp bu transferi bitirmek için çaba sarf ediyordu ve mutlu sona ulaşmış oldu. Fenerbahçe formasıyla da ilk görüntülerini gördük. Greenwood'un ekranlara da getirdik. Nevzat Dindar ne katacak Mason Greenwood Fenerbahçe'ye?
3: Çok şey katar. Mason Greenwood futbol yetenekleri açısından dünya elitleri arasında yer alan saf bir yetenek. Marsilya'da 2 sezonda yanılmıyorsam 81 maçta 48 gol 17 asistlik bir performans. Yani rakamlar hakikaten de muazzam. Her iki ayağını kullanabilmesi Kerem, patlayıcı hızı ve bitiriciliğiyle Süper Lig seviyesinin çok üzerinde bir oyuncu Fenerbahçe getirdi. Bunun altını çizelim. Hakikaten de heyecan verici bir transfer diye düşünüyorum. Ben Vedat Muriç'in transferini özellikle şöyle ifade etmiştim. Vedat Muriç Fenerbahçe'de bir Harry Kane etkisi yaratabilir mi? Oyunu biraz daha geriye gelerek kanat forvetlerin etkili olabileceği bir formasyon gözümde canlanıyordu. Çünkü Vedat bu işi gayet iyi yapıyordu ama Fenerbahçe'de o Vedat Muriç'in sağladığı boş alanları değerlendirebilecek kanat oyuncuları, kanat forvetleri yoktu. Mason Greenwood bunu tam da bu fırsatları kullanabilecek özelliklere sahip hızlı bir oyuncu. Zaten

0: bitiriciliğine lafımız yok. Her iki ayağını kullanabilen muhteşem bir isim. Heyecan verici bir transfer diye görüyorum ben.
1: Salim?
2: Bence muhteşem bir transfer. Fenerbahçe için önemli bir transfer ve bu transferin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçından önce yapılması bence gayet iyi. Çünkü Fenerbahçe'de özellikle de ben bunu geçtiğimiz haftaki yayında da söylemiştim. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmesi Fenerbahçe'nin camiadaki havayı olumlu yönde değiştirecektir. Greenwood transferi için Fenerbahçe yönetimi uzun bir uğraş verdi. Önemli bir transfer. Ve bu transferin uzamasındaki en önemli sebep oyuncunun bonservisinin %50'si. Güncel kulübü Marsilya'da, %50'si eski kulübü Manchester United'daydı. Bence çok çok önemli bir ismi transfer etti Fenerbahçe. Nevzat abinin ifade ettiği gibi her iki ayağını da ustaca kullanıyor. Uzaktan şut denemeleri yapabiliyor. Çizgide oynayabiliyor. İçeri kat edebiliyor. Çok çok özel bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Marsilya'da çok önemli işlere imza attılar. Greenwood geldi Marsilya'dan. Marsilya'dan Greenwood'un takım arkadaşı Aubameyang'ın da Süper Lig'de Çorum'a gelmesini bekliyoruz. Her iki ismin de yolu Türkiye'de kesişecek. Ben önemli bir transfer yaptığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Özellikle de Fenerbahçeli taraftarların izlenimlerini aldığımda çevremde bunu gözlemleyebiliyorum. Yeni bir hava oluştu. Geçtiğimiz sezon maçları takip ettik. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de uzaktan şut atan oyuncu sayısı kısıtlıydı. Ve bu yönde de uzaktan şut atabilme becerisi, denemeler yapması, bunu başarıyla sonuçlandırması önemli. Bence Fenerbahçe önemli ve özel bir ismi kadrosuna dahil etti. Vedat Muriç, Ake ve ardından Greenwood. Üçü de nokta atışı transferler. Harry Kane benzetmesi yaptı Nevzat abi. Benim benzetmem şu olacak. Vedat Muriç biraz hatırlar izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz. İsmail Hoca döneminde hatırlarsın Tadic ve Dzeko. Dzeko daha çok ikinci bölgeye gidiyordu. Sırtı dönük bir şekilde oynayabiliyordu. Vedat Muriç de bu özelliğiyle ön plana çıkabilir. Nitekim Vedat daha önceden de Fenerbahçe'de oynadı. Fenerbahçe'ye güncel geldiği kulüp Çaykur Rizespor'du. Gelişimini incelediğim zaman Vedat Muriç mesela önemli bir santrafor. Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'den Lazio'ya ciddi bir bonservis miktarıyla transfer oldu. Vedat'ın handikapı şu olmuştu. Vedat iyi oynadığı maçlarda skor katkısını az ürettiği için, ilk gelişiminden bahsediyorum, az ürettiği için çok fazla ön plana çıkmamıştı. Fakat Vedat çevresindekileri de oynatıyor. İlaveten bunu söyleyebilirim Nevzat abi. Greenwood noktasında da aynı fikirdeyim. Hiç kimse yok demez. Fenerbahçe adına önemli ve özel bir transfer.
1: Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferiyle ilgili değerlendirmeleri yapmayı sürdüreceğiz sevgili seyirciler. 24 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli formayla ilk görüntülerini de ekranlara taşıyoruz. Ligde bazı oyuncuların ciddi anlamda fark yaratabileceğini öngörmek kolay değil. Victor Osimhen zor değil, özür diliyorum. Victor Osimhen transferi gerçekleştiğinde böyle bir transferdi. Mason Greenwood'u da o kategoride görmek gerekir mi?
0: Yani bir noktada gerekebilir çünkü yaratacağı etki biri ofansta en uçta, diğeri kenarda son derece etkili ve kendi pozisyonlarının en iyi oyuncularından bahsediyoruz. Net. En iyi birkaç isminden bahsediyoruz. Dünya elitleri arasında yer alan bir futbolcudan bahsediyoruz. Greenwood bu anlamda dünyadaki yetenekli isimlerden bir tanesi.
2: Evet.
0: Pozisyon olarak birebir aynısı değil ama yaratacağı etki anlamında Beşiktaş'ta nasıl Trossard'ın o etkiyi yaratacağını öngörüyorsak Fenerbahçe'de Greenwood'da bu etkiyi yaratabilir. Galatasaray'da hep Osimhen var ve Osimhen bu etkiyi yaratabilir. Fenerbahçe'de böyle bir eksiklik de vardı. Bence benim bu sezon Fenerbahçe'den çok dikkatimi çeken şey, evet, yeni bir yönetim geldi. Aziz Yıldırım geldi. Aziz Yıldırım'ın varlığı bile yeniden ayağa kalkmak, yeniden umutlanmak için Fenerbahçelileri umutlandırır. Yani benim çevremdeki birçok Fenerbahçeli, belki Hakan Bey'in, Hakan Safi'nin transfer vaatleri futbol severler arasında en azından belli bir kitle üzerine daha fazla heyecan uyandırıyordu ama benim çevremdeki işte Aziz Yıldırım'a destek veren ya da işte gidip oy kullanan Fenerbahçelilere göre Aziz Yıldırım'ın varlığı bile tekrar Fenerbahçe'de iddialı olmak için bir sebepti.
2: Evet.
0: Aziz Bey'in gelmesinden sonra bence transferde teşhisin çok doğru konulduğunu görüyorum. Yani teknik direktör seçiminde bunu ilk gün söylemiştim, duygusal değil, tamamen mantıksal bir seçim, çok realist bir seçim gibi görüyorum.

0: Ve İsmail Kartal'ı getirdiler. Yani orada birçok denenmiş şeye rağmen en başarıdan yüksek puan ortalamasına sahip İsmail Kartal getirildi. İsmail Kartal sonrasına baktığımızda Bedat Muriç gibi hem camiayı bilen hem Türkiye'yi bilen hem de özellikleri itibariyle Avrupa'nın en iyi forvetlerinden bir tanesini tekrar Fenerbahçe formasıyla buluşturmak da önemliydi. Kısa sürede bunu başardı Fenerbahçe. Vedat hem aidiyet bakımından hem de performans olarak yüreğini koyan oyunculardan bir tanesi. Ake ile ilgili isim olarak asla itirazım olmaz ama işte belki geçen sezonla ilgili bazı soru işaretleri olabilir ama lider bir oyuncu. Ayağı çok temiz. Ön alana da çıkabilen bir oyuncu ama fiziksel olarak hangi durumda olduğuna bakmak lazım. Muhtemelen bu araştırmalarda yapılmıştır. Greenwood bütün böyle hepsinin üzerinde pastanın üzerindeki çilek diyebileceğimiz çok özel bir isim. Şimdi bu benim gözümde nasıl bir Fenerbahçe canlandırıyor? Fenerbahçe daha agresif olacaktı. Yani durağan sabit Fenerbahçe'den daha ısıran, basan, daha agresif oynayan bir Fenerbahçe evrildi. Evrilecek gibi gözüküyor. İsmail Kartal döneminde set hücumları hep hafızalarımızda ama şimdi biraz daha doğaçlama bir oyun, biraz daha ön alandaki oyuncuların yetenekleriyle fark yaratabileceği bir oyun da izleyebiliriz. Sadece gözümüzün önüne Fenerbahçe'nin sağ kanadındaki o set hücumları gelmesin. Fenerbahçe'de
1: hep beraber
0: çok yaşa. Güzel yaşa. Gelen oyuncuların gerçekten de fiziksel olarak üst düzeyde olması, agresif olmaları, hızlı oynamaları Fenerbahçe taraftarını da bence mest edecekti. Fenerbahçe çünkü o Ceko'lu, Tadiç'li dönem ve geçtiğimiz sezonlarda durağan bir oyun oynuyordu. Evet. Biraz daha tempo istiyor taraftar. Şimdi Galatasaray maçlarımıza baktığınızda bunu Osimhen'de görebiliyorsunuz ya da işte arkasındaki diğer oyuncular Barış'ı, işte Yunus'u olsun, o agresifliği, o ön alan baskısını yapabiliyorlar. Evet. Fenerbahçe bu eksikliği de bir şekilde giderdi diye söyleyebiliriz. Greenwood bu özelliklere sahip oyuncu. Fantastik goller atar. Her iki ayağını kullanması zaten onu çok farklı hale getiriyor. Çok böyle jeneriklik golleri izleyeceğiz gibi geliyor bana Türkiye Ligi'nde ve Avrupa'da.
1: Bir de Kerem, sen tüm maçları takip eden birisin. İzleyenlerimiz de hak verecektir. Fenerbahçe şu anda net güçlü bir kadro kuruyor. Ve özellikle de ön alanda pres diyoruz. Anadolu kulüplerinin deplasman maçlarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a karşı kapandığını düşündüğümüzde kilidi açabilecek kreatif oyunculardan birisi.
0: Yani, direkt kilit açar. Nene iyi bir oyuncu. Belli bir istatistiği de olacaktır. Yani Fenerbahçe'de oynuyorsanız,
1: evet.
0: Ben Kerem'in tekniğini beğenirim. Kerem de kim oynarsa oynasın Fenerbahçe formasını giyiyorsa zaten ön alanda belli bir istatistiği olur.
1: Evet.
0: Nene zaten sıradan bir oyuncu değil.
2: Kerem'in tekniğini beğenirim derken
0: Kerem de oynasa.
2: Ben de acaba benden mi bahsediyorsun?
0: Hayır, Kerem senden bahsediyorum.
2: Ya benden bahsediyorsun.
0: Kerem de olsa, evet, belli bir istatistiği olur. Ama
1: ben de
0: daha fazlasına ihtiyacınız var. Fenerbahçe'nin oyuncusu ön alanda Greenwood ise eğer çiftaneli rakamlar, işte Marsilya'daki rakamlar zaten ortada. Burada kendini iyi hissetmesi lazım.
1: Evet.
0: Kafa olarak, aidiyet olarak Fenerbahçe'de bir problem yaşayacağını da düşünmüyorum. Burası büyük bir kulüp. Fenerbahçe, evet, taraftarı, camiası onu motive edebilecek bir camia. Burada kendini bulabilir. Greenwood'un bir potansiyeli var. Yaşı itibariyle de dünya futbol piyasasında Greenwood'un gelebileceği bir yer var. Tam gelebildi mi? Gelmedi. Yani Manchester işte orada bazı problemler yaşadı vesaire. Marsilya'daki rakamlar istatistikleri ama Greenwood bu değil, daha fazlası. Fenerbahçe'den sonrası bence çok daha böyle ekstra bir yer olur.
2: Bu arada bonservisim elimde. Ayda 5000 euro %10 primi oynarım.
0: Kim olursa olsun. Yani şimdi seni örnek verdim çünkü ben seni hani futbol oynadığını biliyorum. Oynadın. Evet. İzledim. Fenerbahçe'de oynayan oyuncunun zaten ön alanda bir istatistiği olur ya, 3 golü işte ne bileyim 5 asisti falan olur. Daha fazlasını vermesi lazım Fenerbahçe'de oynayan oyuncunun. Nene bunları verdi. Nene kötü bir oyuncu değil. Ama Fenerbahçe camiasının taraftarının böyle sabretmeye falan zamanı yok. O yüzden Greenwood'la alakalı da çok büyük beklenti içerisindeyim. Çok ekstra Fenerbahçe puan kazandırır, ekstra goller atar. Burada Fenerbahçe teşhisi doğru koymuş. Yapılan transferler bunu gösteriyor.
1: Doğru.
2: Ben

0: hakkındaki bir şey söyleyeyim.
1: Ake ile alakalı sadece dediğim gibi.
0: Ake'ye biraz parantez daha açarız. Tabii Greenwood ki transferi Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalini dünden bugüne ciddi bir oranda arttırmıştır. %30 diyorum.
1: %30.
2: Net.
0: Evet.
1: Bir oyuncunun şampiyonluğa etkisi katkısı görecelidir. Değişkendir. Osimhen'in Galatasaray'da bana göre %50, %40, %50'dir. Osimhen'i çıkardığınız vakit %50 zayıflarsınız.
2: Doğru.
1: Osimhen'e bağımlı bir oyundan bahsediyoruz.
2: Zaten net doğru söylüyorsun Nevzat abi. Osimhen'in olmadığı maçlarda Galatasaray sıkıntı yaşadı Afrika Kupası'ndayken.
1: İnanılmaz bağımlı bir oyun. Şimdi Fenerbahçe Greenwood'la beraber zaten ligde Fenerbahçe'nin toplayacağı puan, alacağı maçlar, kazanacağı maçlar zaten belli bir seviyededir. Şimdi Greenwood'la beraber Fenerbahçe o kötü oynadığı zaman da kazanma kabiliyetini gösterebilir. Greenwood'un o fantastik vuruşları, golleri zaten bu sezon ligde jeneriklik goller izleriz. O jenerik gollerde ama Trossard, ama Greenwood, ama Osimhen bir şekilde olacak. Yani yıldız isimler olacak. Postere, mesela bu Süper Lig posterine eğer dünyaya pazarlayacaksak Greenwood hakikaten yetenekleriyle pazarlanabilecek önemli bir isim.
2: Yani bir de şöyle bir durum var. Geçtiğimiz yıl Marsilya'da, Lig 1'de Marsilya önemli takımlardan birisi. 26 gol, 11 asist. Yani
1: şey de önemli.
2: Çift taneleri
1: Salim
2: görmüş.
1: Şey de önemli.
2: Ondan önceki sezon
1: da aynı. Marsilya biraz problemli bir yer. Yani baskıyı fazlasıyla hissedebileceğiniz bir yer.
2: Evet.
1: Şimdi Greenwood oradan geliyor. Şimdi Fenerbahçe'de de baskı Marsilya'dan az değildir. Marsilya'da çarpı 3 ya da 4'tür şu an Fenerbahçe'deki baskı ortamı. Çünkü beklenti çok fazla. Marsilya'da zaten kimse şampiyonluk falan beklemiyordu.
0: Bir dakika. Orada itiraz etmem lazım. Marsilya Avrupa'da taraftar baskısının en yoğun olduğu kulüplerden biri.
2: Fransa'da Saint-Étienne'de de acayip baskı
1: şampiyonluk
2: var.
1: Şampiyonluk baskısı yoktur yani. Paris zaten oluyor.
0: Ayrı bir şey. Hafta hafta orada değişik bir baskı var. Yani baskı ortamını evet biliyor. Değişik
2: ama
0: bir yerdir
2: mesela
0: Marsilya.
2: Mesela Kerem'in dediği doğru. Ülkemizde mesela bazı Anadolu kulüplerinde de öyledir. Her maçı kazanmak endeksli bir anlayış vardır. Fransa'da yalnız Saint-Étienne'de de inanılmaz baskı var. Hatırlarsın. Küme düştüklerinde futbolcular darp edildi diye biliyorum.
1: Saint-Étienne'de bir zahmet olsun.
0: Oralarda olabiliyor öyle şeyler.
2: Evet.
1: Bir zahmet olsun. Saint-Étienne'i düşüren oyunculara da bir zahmet. Ya darp tabii onaylamıyoruz ama
0: evet,
1: orada şey tepki gösterilir yani. Fransa'da Saint-Étienne'in yeri başkadır çünkü.
2: Bu arada iki sezon önce Roma'da inanılmaz baskı vardı. Hatırlarsın.
1: Fenerbahçe'de baskı.
2: Hatta Romalı oyuncular dışarıya çıkamıyormuş.
1: İşte Fenerbahçe'de de o baskı ortamı olacak. O baskı ortamı nasıl dağılır? Bir iki maça bakar. Fenerbahçe nasıl başlarsa o heyecanı, o havayı verebilirse ki hazırlık maçlarındaki görüntü bence fena değildi. Yani işin daha başı.
2: Evet.
1: Transferler zaten doğru. Hep söylüyorum, teşhisi doğru koymuş Fenerbahçe başkanı ve ekibi. Yapılan hamleler şov amaçlı yapılmıyor. Yani hadi Greenwood'u da 40'a alalım diye alınmış bir transfer değil. Çok doğru bir transfer. Çok
2: bu arada
1: hakikaten de.
2: Yani istatistiğine baktığımızda yaşı itibariyle bence normal rakamlar.
1: Piyasasının bence daha üzerinde.
2: Piyasasının daha
1: üzerinde.
2: Yani 40 milyon euro bence, nasıl anlatayım, maliyet fayda anlamında düşündüğümüzde çok çok güzel bir ücret.
1: Bir de bu istatistikleri bak, 81 maç yanılmıyorsam 48 gol 17 asist. Avrupa'nın top 5 liginden birinde bunu yapıyorsunuz. Yaşınız 24 değil mi?
2: 24.
1: 24. Her iki ayağınızı kullanabiliyorsunuz ve bu özelliklerinizle, patlayıcılığı ve bitiriciliğiyle dünyadaki elit kategorideki yeteneklerden birisiniz. 40 milyon euro bence çok abartılı bir rakam değil.
2: Yani iddialı bir söylenme olabilir ama İngiltere milli takımını düşündüğümüzde rotasyonda kullanılabilir. Katılır mısın?
0: Zaten yaşadığı konular olmasa İngiltere milli takımında 11 oynardı.
2: Rotasyonda
0: kullanılmaz.
2: Saka ve direkt yani yedek kulübesinde
0: Madueke oynuyor. Madueke
1: ben bir söyleyeceğim. Ya şimdi yani İngiltere maçında
2: net oynar. Kim? Ben net oynar ama ben Madueke biraz daha böyle
1: ya, saç baş, benim arkadaşlar ya Madueke hakikaten saç baş yolduruyor. Saka bir sakatlığın

0: iyi var sanki Sakan üzerinde. Yani o bir türlü ritmini bulamadı.
1: Ya Saka'ya da Madueke'ye de göre skora daha yakın. Ha,
2: Green,
1: skora
2: daha yakın.
0: Green'ımız daha heyecan verici.
3: Bir de Saka'da mesela şu var. Saka iyi oyuncu. Arsenal'da yaptıkları ortada ama çok böyle top ayağına geldiği zaman hani halk arasındaki tabirle çok topu dürten birisi. Katılır mısın?
1: Saka.
3: Saka.
1: Yani.
0: Ya bir Yamal değil Saka.
1: Saka daha takım oyuncusu ya. Yani bir
0: Yamal biraz da Yamal'ın da tabii takım oyuncusu özelliği vardır. O aldığı altyapı eğitimi zaten bunu gerektirir ama o yetenekleri de onu daha farklı hale getiriyor Yamal. Evet. Ama Saka söylediği gibi biraz daha takım oyuncusu. Biraz daha böyle sistemin parçası.
3: Sistemin parçası ama bazen çok vakit, ayağında tutuyor.
0: Saka da sırıtabiliyor. Yani orada sistemde bir problem. Declan Rice o gün gününde değilse bu Saka'ya da yansıyabiliyor.
3: Evet.
1: Burada
3: özetle son cümlem lütfen, şu olsun. Lütfen. Özetle Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin yapmış olduğu transferler gayet iyi. Yani sezon öncesinde öngörülerimizi paylaşıyoruz. Bu tarz transferlerin tutmama oranı şudur. Oyuncu gelir. Oyuncu geldikten sonra sıkıntılar yaşayabilir. Sakatlık süreci Allah göstermesin yaşayabilir.
0: Her transferde her transfer.
3: Yani
0: zaten
3: burada böyle bir risk var. Fakat bu risk en az risk. Yani düşüncem bu. Greenwood, Beşiktaş, Leonardo Trossard bence ikisi de özel oyuncular ve önemli oyuncular. Ake ifade ettiğin gibi önemli ve özel bir oyuncu. Sakatlık yaşamazsa eğer savunmada Skriniar'la birlikte savunmanın iki lideri diyebiliriz. Yani ben şu ana kadar yapılan transferlerden bir futbol sever olarak memnunum.
0: Evet, Fenerbahçe'nin bence Greenwood gibi bir heyecana da ihtiyacı vardı.
3: Evet.
0: Evet, hala Greenwood öncesinde de takımda çok önemli oyuncular vardı ama Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak, formasını aldıracak bir süperstara, bir süperstar adayına ihtiyaç vardı. Mesela Trossard'a ben bir süperstar demedim. Bir yıldız dedim, bir star dedim. Evet. Zaten Trossard'ın süperstar olmak gibi şeyi de yok. Yani öyle bir havası da yok, öyle bir beklentisi de yok. Çünkü adam işini doğru yapıyor. Ama Greenwood'daki hava, Greenwood'daki hava ve gidişat bir süperstar olabilir. Onda o izlenim oluşuyor.
3: Bir de şöyle, Belçikalı oyuncularda süperstar havası yok. Çok mütevazı oyuncular. En yüksek döneminde hatırlayalım, Kevin De Bruyne inanılmaz mütevazı bir insandı. Yani öyle ben süperstar olayım tarzında oyuncular
0: belki
3: yok.
0: Belki bir Hazard. Hazard o şey dönemi.
3: Yani olarak. Hazard da kısa metrajlı bir filmdi.
0: Doğru.
3: Yani Hazard da yani tamam yetenekli bir oyuncuydu. Şu an ne yapıyor acaba? Bıraktı diye
0: biliyorum. Erken bıraktı,
1: bıraktı.
0: Erken
1: bıraktı.
0: Çöktü.
1: Bıraktı biraz erken bir şekilde.
3: Erken bir şekilde
1: kilolar aldı. Real Madrid hikayesi çok kötü bitti.
3: Çok kötü bitti. Bu arada Real Madrid demişken James Rodriguez de
0: bir Real Madrid haberi
3: menajerler aracılığıyla sanki kulüplerine öneriliyor. Efendim abi?
0: Bir Real Madrid haberi de özel haberi de yakışır sana.
3: Ya şöyle ki Real Madrid'le ilgili değil ama Atletico Madrid'le ilgili ben vermiştim. Manchester City'den Atletico Madrid'e giden Alvarez transferini özel haber olarak geçtiğimiz yıl yapmıştım.
1: Julian Alvarez.
3: Julian Alvarez.
1: Şimdi nereye gidiyor?
0: Bir Barça yapacak gibi.
3: Orada şöyle olmuştu. Manchester City
1: konu
3: tarafından
1: farklı bir yere geldi ama.
3: Manchester City tarafından öğrenmiştim. Hatta bizim Bahadır diye arkadaşım
0: Guardiola'ya mesaj açtın Manchester City.
3: Guardiola'ya mesaj açmak değil abi ya. Bu olay şöyle oluyor transfer haberciliğinde örneğin. Kerem
0: var,
3: Canbulat.
0: Ben tahmin ediyorum sen.
3: Kerem Canbulat mesela bir kulüpte yetkili ya da o kulübe kontağı varsa direkt konuşuluyor. Mesela diyebiliyorlar örneğin Kerem Canbulat Türkiye'den
0: beklemiyorlar bir de ondan sızacağını. Yani Türkiye'deki birine değil mi o Manchester City'li CEO ya da yetkili beklemiyordur ya da futbolcu çevresi vesaire.
3: Ya şöyle vesaire. Bir de ben haber konusunu bir nasip olarak görüyorum. Sonuçta bu bizim işimiz. Nasip yani habercilik nasip. Ben mesela çok kaçırmışımdır. Teyit ederken haber gelmiştir. Teyit edebilme zaman zarfında çok haber kaçırmışımdır ama teyit etmeden de girmem.
1: Evet.
3: Örneğin mesela her yazdığım transfer haberini bizzat kulüp yetkilisiyle, teknik direktörle konuşup böyle böyle bir durum var. ya da oyuncunun orijinal menajerine, gerçek menajerine ulaşıp doğru mu diye sormuşumdur. Doğrulatmadan girmem. Habercilik nasıl bir şey ya? Yani ne demişler?
1: Çalışma ve kovalama işi de
3: evet,
1: aynı zamanda.
3: Bir de
1: bu arada sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bugün yaptığı çok önemli açıklamalar evet, var. Onu söyleyeyim. Az sonra bu açıklamalar A Spor ekranlarında olacak. Mutlaka özellikle Galatasaraylıların takip etmesini söyleyebilirim. Bu açıklamalarla ilgili de değerlendirmeleri yeni saatte
0: Serhan
1: yapacağız.
0: Serhan Türk'ü tebrik ederim.
1: Çok güzel.
0: Evet, Serhan abi soruyu sordu. Ya bir de şey, yani hoca herkese cevabı da vermeyebilir. Şimdi Serhan Türk burada gazeteciliğini konuştu, onu da tebrik evet, ederim.
3: Bir de taraftarın merak ettiği soruları sordu.
1: Serhan az sonra. Abi, şimdi az bahsetmeyelim.
3: Evet. Serhan abiyi tebrik edelim.
1: İzlemeyenler için de sürpriz
3: Serhan abi
1: olsun.
3: De bizi izliyorsa selamlarımızı gönderelim.
1: Tebrik edelim bir kez daha Serhan Türk'ü. Az sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Serhan Türk'e yapmış olduğu çok özel açıklamaları evet, Aspor ekranlarında sizinle paylaşacağız. Onu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Mason Greenwood'la ilgili hazırladığımız bir analiz haber var. O analizi ekrana getirelim. Greenwood'dan da Fenerbahçe'nin transfer gündeminden de bahsetmeye devam edeceğiz.
2: Mason Greenwood profesyonel futbola altyapısında yetiştiği Manchester United'da başladı. Akademide Marcus Rashford'un hemen ardından yıllarca kırmızılı formayı zirveye taşımaya aday olarak gösterilen yetenekli oyuncu ilk olarak Ole Gunnar Solskjaer döneminde A takımda süre buldu. Kısa sürede Norveçli teknik adamla takımın rotasyonunda yer edinen genç oyuncunun kariyer yükselişi saha dışında yaşadığı bir vaka nedeniyle sekteye uğradı. Ocak 2022'de kız arkadaşının yaptığı paylaşımlarda şiddet ve taciz suçlamalarına maruz kalan Greenwood, United tarafından kadro dışı bırakıldı. Uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan olay, savcılığın davayı düşürmesiyle sona erdi. Kız arkadaşıyla tekrar bir araya gelen Greenwood, bu olayın ardından 1,5 yıl sonra kariyerine İspanya'da devam etti. ...2023 Eylül ayında Hetafe'ye kiralık giden kanat oyuncusu tekrar yeşil sahalara dönme imkanı yakaladı. Greenwood, Hetafe formasıyla çıktığı 36 maçta 10 gol 6 asist kaydetti. Performansı sonrası geleceği merak edilen yetenekli oyuncunun yeni adresi Marsilya oldu. İki sezondur düzenli forma şansı bulan İngiliz futbolcu takımın en iyilerinden biri haline geldi. İlk sezonda tüm kulvarlarda 22 gol 6 asist üreten hücum oyuncusu geçtiğimiz sezonu ise 26 gol 11 asistle tamamladı. Fransız temsilcisinin yaşadığı mali kriz nedeniyle satış listesinde olduğu konuşulmaya başlandı. Yaşadığı olay nedeniyle Premier Lig kapılarının şu an için kapalı olduğu Greenwood'a Atletico Madrid ve Roma teklif yaptı. Ancak seçim döneminden bu yana Fenerbahçe ile görüşmelerini ilerleten 24 yaşındaki oyuncu tercihini sarı lacivertlilerden yana kullandı. Mason Greenwood bonservis ücretiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu olarak tarihe geçerken yaş ve form durumu itibarıyla da gelen en yüksek profil oyunculardan biri olarak değerlendiriliyor. Hızı, teknik kapasitesi ve güçlü şutlarıyla Fenerbahçe'nin aradığı özelliklerinin birçoğunu barındıran İngiliz oyuncu, sarı lacivertlilerin hücum gücünü arttıracak bir transfer olarak görülüyor. Tahmin edilemezliği ve topla doğaçlama yetisi oldukça zengin olduğu bilinen Greenwood'un en önemli özelliklerinden birisi de iki ayağını eşit derecede kullanabiliyor olması. İngiliz oyuncu attığı son 115 golün 57'sini sol ayakla, 56'sını ise sağ ayakla kaydetti. İki ayağını kullanabilmesi sayesinde iki yöne de çalım atabilen yıldız oyuncu santrafor olarak da oynayabiliyor. Altyapıda uzun süre forvet oynayan 24 yaşındaki futbolcu, profesyonel düzeyde en uçta oynadığı 54 maçta 18 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. İki sezondur mücadele ettiği Lig 1'de başarılı top sürme, anahtar pas, gol pozisyonu üretme metriklerinde zirveyi ele geçiren Greenwood'un Süper Lig'de göstereceği etki Türk spor severler tarafından ilgiyle takip edilecek.
3: Oh.
1: Greenwood'la ilgili hazırladığımız analiz haberi ekranlara getirdik. Oyuncunun güncel form durumundan da bahsettik. Futboldan uzak kaldığı sürecin ardından Hetafe'de kendine

0: gelmişti ama Marsilya'da tam anlamıyla o United döneminde bize hissettirdiği bu oyuncu gümbür gümbür geliyor, enerjisini yakaladı, bunu ortaya koydu ve Fenerbahçe için ter dökecek. Geçen sezon 26 gol 11 asistlik skor katkısına çok ciddi oranda destek olduğu bir dönemi de geride bıraktı Mason Greenwood. Okan Buruk'un Icardi ve transfer hakkındaki açıklamalarını bir kere daha hatırlatayım. Yaklaşık 12 dakika sonra Aspor ekranlarında olacak. Çok önemli değerlendirmeleri var hocanın. Sonrasında biz de üstüne konuşacağız ama Fenerbahçe'nin gündemiyle ilgili yine değerlendirmelerimizi sürdürelim istiyorum. Takıma şöyle bir hücum attığını düşündüğünde Greenwood'un da katılımıyla şu an mevcutlardan sağda Greenwood, 10 numara Asensio, sol kanat Kerem Aktürkoğlu ve santrfor Vedat Muriç gibi görünüyor. Birbirini tamamlıyor mu bu profiller senin kafanda Fenerbahçe'yi hayal ettiğinde?
1: Tamamlıyor. Yani orada tabii Asensio'nun fiziksel olarak hangi durumda olduğu da önemli. Daha agresif bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Belki işte Greenwood ve Vedat'ın katılımıyla beraber iyi bir, problemsiz bir Asensio'da ekstra performans sergiler. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü Greenwood'da Vedat'ta fiziksel kapasiteleriyle, güçleriyle rakipleri yorabilecek özelliklere sahipler. Bu anlamda Asensio'yu da yukarı çekecektir mutlaka bu ikili. Kerem'in de özellikle Vedat'la beraber daha performansını yukarı çekeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin attığı geçtiğimiz sezonlara göre daha etkili olacaktır. İşte herkesin beklentisi daha bitirici bir forvet tabii. Belki Fenerbahçe'nin bundan sonraki çalışacağı şey bu olabilir. Onun dışında problem yok.
0: Salim.
2: Yani burada...
0: Senin kafanda oturdu mu sistem?
2: Yani sistem oturdu mu? Kerem Aktürkoğlu önemli ve özel bir oyuncu. Fakat geçtiğimiz sezon performansını ben beğenmedim. Greenwood yaptıkları ortada. Manchester United, Marsilya, kiralık olarak Getafe dönemi. Kreatif bir oyuncu. Şut denemesi olan bir oyuncu. Asensio. Biz Asensio'yu daha çok futbol severler Aston Villa'dan önce bir kanat oyuncusu olarak tanımlarken Aston Villa'da Emery onu 8.5 numara pozisyonuna çevirdi ve o pozisyonda muazzam işlere imza attı. Geçen yılda Fenerbahçe'nin Milan Skriniar'la birlikte en özel oyuncularından birisiydi. Ben bu noktada Vedat, yani iyi bir santrafor, La Liga'da gol krallığında ikinci sıradaydı. Önemli ve özel bir oyuncu, fakat Fenerbahçe'nin santrafor pozisyonu için de arayışları devam ediyor. Yine Greenwood transferi kadar heyecanlandıracak isimlere gidiyor Fenerbahçe. Bunlardan birisi de Watkins. Önemli bir oyuncu. Watkins'le ilgili bendeki bilgi şu. Fenerbahçe Watkins'i kadrosuna katmak istiyor. Bu transfer sürecindeki formül kiralık zorunlu satın alma şartıyla oluşacak bir formül. Bunu da paylaşmam gerekiyor.
1: Limitten dolayı.
2: Evet. Bu zaten kulüplerimizin tercih ettiği bir yöntem. Böyle durumlarda direkt gelecek sezona yansıyor. Santrafor pozisyonu için düşündüğümüzde Sıdiki Şerif var. Vedat Muriç. Yeni bir transferden bahsediyoruz. Bununla birlikte Sıdiki Şerif'ten çıkılıp yerli bir santrafor alınabilir mi? Yerli adaylar arasında da gündeme gelen isim, izleyenlerimizle paylaşalım. Bertu, Başakşehir forması giyen Bertu Yıldırım. Bertu da önemli bir oyuncu. Daha önceden bildiğim bu pozisyon için Eldor Şumuradov noktasında Fenerbahçe ve Başakşehir cephesi sadece bir konuşma oldu. Eldor Şumuradov da geçtiğimiz sezon Onaçu ile birlikte gol krallığında ligimizde zirvedeydi. Bence doğru işlere adım atıyor ama yani bu uyumda Kerem Aktürkoğlu biraz kafamda soru işareti. Kerem kreatif bir oyuncu.
0: Benim sana bir sorum olsun mu?
2: Tabii ki.
0: Limitler mevzusu var. UEFA nezdinde. Evet. Fenerbahçe takip altında.
2: Evet.
0: Bu çok net bir şey. Ve Mason Greenwood için de ceza aldığı için özellikle söylüyorum. Mason Greenwood için de Fenerbahçe 40 milyon euroluk bir bonservis ödeyecek.
2: Evet.
0: 8 milyon euro yıllık ücreti. Daha fazla da olabilir bu. Evet. Kulüpler genelde daha fazla veriyorlar bu paraları oyunculara. Açıklananlara oranla söylüyorum bunu.
2: Evet.
0: Orada bir problem, özellikle üst seviye, yüksek bonservisli bir santrforu takıma katma noktasında bir problem yaşanabilir mi? Fenerbahçe acaba

0: Önce kulüplerimiz de yaptı. Bu da gayet normal. Zorunlu satın alma şartıyla kiralık olarak kadroya dahil etmek. Burada yani orada ikili ilişkilere bakıyor. Diğer kulübü ikna edebilmenize bakıyor. Karşınızdaki kulüp bunu bir yıl, bu ücreti bir yıl sonra almayı kabul ederse olur.
1: Limit dediğimiz şey, mesela, şimdi size federasyonun verdiği bir limit var.
0: Evet.
1: İnsanlar hani bilgilensin diye, belki hani bu konuda bilgisi olmayanlar olabilir.
0: Evet.
1: O parayı tamamen harcayabilirsiniz anlamında değil. Yani o transfer için bu kadar para harcayabilirsiniz anlamına gelmiyor. Bu parayla çevirebilirsiniz demek.
0: Evet.
1: Bunun maaşı var, personeli var, o su var, bu su var. Yani o yüzden inceleyip sık dokunmak zorundalar. Evet. Bu tarz formüllerde sadece Fenerbahçe değil, bütün kulüplerin başvurduğu durumlar. Belki şöyle farklı bir şekilde sorabiliriz senin sorunu. Şimdi Fenerbahçe için yani bir tane böyle yüksek maliyetli bir transfer olacaksa bu Greenwood mu olmalıydı yoksa bir santrfor mu? Fenerbahçe burada doğru hareket etti.
0: Bence yani
1: Fenerbahçe'nin Vedat'tan sonraki asıl ihtiyacı olan şey kanat forvetti. Vedat transferini de daha anlamlı hale getirecektir. Vedat'ı daha etkin hale dönüştürecektir. Greenwood'un, şimdi ben az önce de söyledim, Asensio'nun da performansında ben bir tırmam, zaten iyi performans sergiledi ama
0: evet.
1: Şimdi Asensio'nun sağında her iki ayağıyla top sürebilecek bir hızlı oyuncu olacak ve bu zaten kendisi bir tehdit.
0: Evet.
1: Yani Greenwood zaten rakip savunmaların, rakip orta sahaların dikkatini çekebilecek.
0: Bir de atacağı ara paslar Asensio'nun kıymetlenecek Nevzat abi.
1: Ha, o ara koşulları zaten
0: boş koşu yapabiliyor. Şimdi alan açıyor.
1: İçeri kat etme zaten o jeneriklik golleri var. Hem de çizgide top sürme özelliği de var. Yani sağ ayağıyla da top sürebilen bir oyuncu. Hakikaten evet. Yani bu özellikler bir kanat oyuncusunda bulunması çok özel bir durum. O yüzden Asensio'nun performansını da yukarı çeker. Şimdi forvet konusunda da şimdi baba forvet almak zaten çok kolay değil. Yani bana soracak olursa Fenerbahçe'nin Vedat'tan sonra ihtiyacı olan bir ceza alanı golcüsü. Yani evet, Vedat'la işte ne bileyim Greenwood'la Asensio'la işte Kerem'le bir şey gözümde canlanıyor. Agresif bir Fenerbahçe olacak. Ama birçok takımda Fenerbahçe'ye karşı takım halinde, değil mi, birçok takım savunmada kalacak. O kapanan
0: yani
1: takımlara karşı.
0: Yani senin dizilişin 4-4-1-1 şeklinde mi? Vedat biraz daha geride konumlandırıp.
1: Ya 4-2-3-1 biraz daha işte Asensio işte 10 numara pozisyonda, sağda Greenwood, solda Kerem, işte ortadaki ikili, orada Kante, işte ne bileyim yanında
0: Gendouzi.
1: Tabii bunu İsmail Hoca belki farklı şablonlarda deneyebilir. Burada kapanan takımlara karşı biraz daha iç ceza alanı golcüsü etkinliği olan bir santrfor düşünülebilir.
0: Evet.
1: Mesela Fenerbahçe bence Lukaku gibi bir opsiyon
0: ben
1: varsa,
0: diyecektim, bak, sen dedin.
1: Lukaku gibi bir opsiyon varsa, ya zaten Lukaku'yu ben bir sezon 60, bana 20-25 maç sağlıklı bir şekilde sahada olsun yeter. Fenerbahçe bu riske girebilir. Çünkü zaten Vedat sizi taşıyacaktır. Şimdi Fenerbahçe alacağı ikinci forvet çok üst seviyede olursa, o zaman Vedat transferini ne şekilde konumlandıracağız? Vedat bu takımda yedek santrfor mu olacak? Hayır. Yani o yüzden Fenerbahçe'de alınacak golcünün bence biraz daha böyle işte Vedat'ın yükünü hafifletebilecek ama biraz da farklı özelliklere sahip bir hücum oyuncusu olması. Lukaku bence biraz Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncu.
0: Yine hatırlatayım, Lukaku'nun maaş beklentisi 10 milyon euro.
2: Beşiktaş'a söylediği.
0: Beşiktaş'a söylediği. Zaten Lukaku Türkiye pazarında
1: Beşiktaş'a
0: devamlı gündemde.
1: Beşiktaş'a
0: mesela Lukaku
1: demiyorum Kerem. Çünkü Beşiktaş'ı alıp taşıyacak bir oyuncuya ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin öyle bir golcüye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'de 15-20 hatta 25 maçta iş görsün. Böyle bir golcüye. Ama ya, Beşiktaş'ın istikrarlı bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani mesela Vlahovic olabilir mesela Beşiktaş'ta.
0: Ya benim bakış açım şu. Oyuncuyla alakalı, Lukaku'yla alakalı. Lukaku ifade ettiğin gibi ceza sahası içerisinde önemli bir golcü, usta bir ayak. Zaten Size'ı çok çok yüksek. Kafa toplarını biliyoruz.

0: Yani oradaki kafamdaki soru işareti şu. Yaşı 34 diye biliyorum. Düzeltebilirsin. 34 yaşında geçtiğimiz sezon yaşamış olduğu ağır bir sakatlık var.
1: Maçı yok neredeyse.
0: Neredeyse maçı yok.
2: İşte Dünya Kupası'na gördük.
0: Yani Dünya Kupası'nda sonradan oyuna girdiği maçlarda ciddi katkılar sağladı. Lukaku'dur ama bu tarz oyuncular özellikle de fizik...
1: 13 Mayıs'ta 33 olmuş Salim.
0: 33 mü?
2: Daha evet. Gençmiş ya.
0: Yani ya sakatlık durumundan dolayı kafamda soru işareti var ama benim beğendiğim bir oyuncu ve
1: ama böyle bir gündem yok diye biliyoruz.
0: Ya menajerler öneriyor Lukaku'yu. Beşiktaş'a da önerildi. Fenerbahçe'ye de önerildi. Beklentisi 10 milyon euro. Ondan sonra Richarlison'la ilgili gündeme geldi Richarlison. Ben araştırdım. Tottenham'ın Richarlison'la ilgili bonservis beklentisi 30 milyon euro. Oyuncunun da yıllık maaş beklentisi 10 milyon euro. Lukaku'yla ilgili yani benim kafamdaki soru işareti bu tarz oyuncular yaşı itibariyle ağır bir sakatlıkta geçirdiğinde bazen çekilmez bir hal alabiliyorlar. Benim düşüncem bu. Onun dışında aynı fikirdeyim.
2: Ezber bir cümle kurduğumuz ya da bir isim önerdiğimiz şeyine kapılmasın. Şimdi Lukaku,
1: bir şey önermek bizim işimiz.
2: Tabii yani ben Lukaku'nun Dünya Kupası'ndaki performansına bakarak, Fenerbahçe'nin evet. ihtiyaçlarına bakarak ve piyasadaki olabilirliği mümkün isimler çerçevesinde Lukaku dedim ama mesela Shomurodov olsa ben yani Shomurodov kimse hayır demez. Daha en azından elinizi güçlendirebilir. Burada İsmail Hoca'nın nasıl bir profil istediği de çok önemli. Yani Fenerbahçe İsmail Hoca'nın oynatacağı sisteme uygun bir golcü mutlaka alacaktır. Burada tabii Vedat'ın da fiziksel olarak ne durumda olduğu da Kerem çok önemli. Şimdi bir sakatlık yaşadı. Sonuçta biz
0: bu arada bir bilgi geldi. Lukaku demişken.
1: Bir dakikamız var.
0: Tamam hemen bir dakikada söyleyeyim. Lukaku devre arasında Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, Tedesco istememiş. Hı. Bu bilgiyi de vermiş olalım.
2: Evet.
1: İstememesi mantıklı öte.
2: İstememesi mantıklı. Galiba sakatlı. O biraz daha Nkunku falan istiyordu.
1: Bir ara konuşulmuştu. Lukman konuşulmuştu çok uzun süre.
2: Evet, Nkunku'yu çok istedi.
0: 22 saniye kaldı.
2: Nkunku'yu çok istedi. Yani sonuçta Fenerbahçe bir golcü alacak. Evet. Öyle gözüküyor. Bakalım yani orada artık profil olarak nasıl bir profil olacağını ben de merak ediyorum.
1: Ne kadar süremiz kaldı arkadaşlarıma?
2: Belki şeye sorayım. Bakmak lazım. Şimdi
1: bir dakikamız var.
2: Marsilya'da kimle beraberdi? Marsilya'da
1: Greenwood.
2: Evet.
1: Santrafor olarak.
0: Santrafor Aubameyang'da.
1: Aubameyang'da oynadı.
0: Aubameyang'da 22 gole katkı sağladı. 37 yaşında.
1: Evet.
0: Çorum FK transferi bitirmek üzere. Hatta şunu da ekleyeyim. İstanbul ve Çorum'da yaşayacak oyuncu
2: o
0: için.
2: O bir şey olmadı gibi geldi. Haberler okudum ama.
0: Yani bendeki bilgi kişisel şartlarda anlaştığı yönünde.
2: Ha, Çorum'a gidiyorsa
1: bir araya gidelim.
2: Helal olsun.
1: Araya gideceğiz. Okan Buruk'un evet. transfere dair yapmış olduğu çok önemli açıklamalar var. Bu açıklamalarla beraber bir ara yapalım. Sonrasında beraberiz Okan Hoca'nın sözlerini konuşacağız.
3: Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Tabii yani Icardi için de aynı şekilde ve özellikle bu kadar özel bir oyuncu oynamadığı zaman mutsuz olması kadar normal bir şey yok. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Bana karşı, arkadaşlarına karşı, takıma karşı hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Yani bunu net bir şekilde söylüyorum, hep söylüyorum. Tabii ki bir teklif yaptık. Yani bu yaptığınız teklif oyuncunun burada devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor her türlü. Oyuncunun menajeri Pino ile görüşen başkanımız bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Bu da tabii ki oradaki biraz yani yavaş hareket etmemizi sağlayan şeylerden biri de bu. Osimhen tabii ki bizim için önemli. Hem takım için önemli, taraftar için verdiği performans, saha içi, saha dışı, yarattığı hava gerçekten çok önemli, değerli. Genelde bu şekilde karar verdik. Yani hep beraber oturup takım kaptanları ile ilgili karar verdik ama dediğiniz gibi Osimhen bu takımı çok önemli bir şekilde sahiplenen çok önemli, değerli bir oyuncu. Onunla ilgili de başkanımızla yani kaptanlarla ilgili oturup bir karar vereceğiz. En iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray. Yani Galatasaray'ın burada tabii ki daha farklı oyunculara ihtiyacı var. Orta saha rotasyonumuz çok fazla.

0: fazla. Yani burada baktığımızda Lemina'nın inşallah bir iki gün içerisinde imzasını atacak. Önemli olan buraya farklı tipte bir oyuncu katabilmekti. Ben Leslie'nin U23'e uyan bir oyuncu olarak bizim için çok uygun bir oyuncu olduğunu, değerli bir oyuncu olduğunu, benim de beğendiğim, oyuncu izleme ekibimizin de çok beğendiği. Ya bu sadece Leslie'yi bu sene tabii görmedik. Yani Chelsea'ye gittiğinde de o dönemde de acaba o zaman kiralık alabilir miyiz diye düşündüğümüz oyunculardan biriydi. İstediğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. U23 kontenjanından da bence orta saha için katabileceğimiz en iyi oyunculardan birini aldığımızı düşünüyorum. Hücum hattına 3 tane oyuncu düşünüyoruz. Bir tane de savunma hattına belki devamında düşünebiliriz. Onu da ama ilerleyen süreçte karar vereceğiz. Bence takım oyununa uyuyabilecek bir oyuncu olması, yani işte bunun tecrübeli gençten çok gerçekten hem kaliteli hem skor üretebilecek. Skor üretmek çok önemli bence o mevkide oynayan için. Hem de dediğim gibi takımı oyununa uyabilecek, yani takımın oynadığı oyunu aynı şekilde devam ettirebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Yani bunun üzerinde çalışıyoruz.
1: Galatasaray Teknik Direktör Okan Murat ile taraftar Okan Murat'a sormak istiyorum. Bruno Fernandes mi ister, Can Uzun mu ister?
0: Ben olsam ikisini de isterim.
1: Taraftar olarak ikisini de istiyorsun. Hoca olarak da ikisini de istersiniz değil mi hocam?
0: Ya her zaman. Zaten hocalar böyledir. Hocalar hep ister.
1: Peki görüşmeler ne vaziyette? Siz zannedersem Can Uzun'la görüşmeniz oldu.
0: Ya şöyle tabii.
1: Bruno'yla da görüşmüşsünüzdür.
0: Bize özel şeyler bu görüşmeler. Şeyler biraz kulüpler özel yani. Hı hı. Hem oyuncular için hem kulüpler için. Bunlar tabii ki ya istediğiniz, beğendiğiniz oyuncular bazen oluyor. Ama burada öncelikle kulüplerin birbiriyle görüşmesi önemli oluyor.
1: Enstitüsü'yle ilgili beğendiğinizi dile getirmiştiniz ve Galatasaray'ın şu an gündeminde olan oyuncuların başında geliyor.
0: Yani o da zaten geliş listemiz içerisinde olan oyunculardan biriydi. Ama şu anda herhangi bir gelişme yok onunla ilgili de. Bizim tarafımızdan burada hiç en ufak bir esneklik olmaz. Yani Davinson'un bizde devam etmesi gerekiyor. Bir yandan da Davinson açısından bakıyorum. Ben Davinson yerinde olsam yine Galatasaray'da devam ederdim diyorum. Yani Galatasaray'da yakaladığı atmosfer, stat atmosferi, Şampiyonlar Ligi. Tabii ki Como'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak belki. Yani İtalya'da şu anda gelişen bir takım. Ama yani buradaki yaşadığı atmosfer, buradaki ilgi, yani bunu gerçekten başka bir yerde bulmak çok zor. Biz Davinson'la çok mutluyuz. Onu da çok seviyoruz. Ve sezona da bizle devam edecek. Sara da bizim için çok önemli. Şu anda herhangi bir teklif gelmedi. Ama bizim kadromuz içerisinde düşündüğümüz yer alan önemli bir oyuncu. Barış burada mutlu. Biz onunla mutluyuz. Galatasaray taraftarının da sevdiği bir oyuncu. Çok da iyi gidiyor. İnşallah yani bu sene de yine aynı şekilde devam edip yine o iyi oyununa gerçekten o gücünü gösteren, bireysel yeteneğini gösteren bir oyuncu. Ona devam edecek. Biz de yanında olacağız yine. Genç oyunculara süre verebilmek, genç oyuncu almak, genç oyuncu oynatabilmek. Tabii ki en çok bunu ben isterim ama bir gerçek de hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyorsunuz. Benim gözümde genç ve yaşlı oyuncu yoktur. Yani hak eden oyuncu vardır. Yani hak ediyorsa oynar. Yani biz yetiştirici bir kulüp değiliz bir kere. Biz şu anda gerçekten yarışan bir kulübüz ve yarışıp kazanmak zorunda olan bir kulübüz. Tingo iyi bir oyuncu, beğendiğimiz bir oyuncu, çok istediğim bir oyuncu. Bence o profille bulabileceğimiz Avrupa'da bence önemli oyunculardan biri. Çok fazla da isteyeni var aslında. Yani çok fazla da takip edeni, talip olan çok fazla takım da var. Ve dediğim gibi Dünya Kupası'nı eğer sakatlanmasa, o şekilde devam etse belki onun içinde çok farklı bir şey olabilirdi. Yani ondan memnunuz. Çok atletik, gol özelliği olan bir oyuncu, driplingi bekte oynadığında olan bir oyuncu, topla çıkışları var. Yani bir stoperde aradığınız her tür özellik var. Bek olarak da birçok özelliği taşıyor burada. Maçların sertliğine göre de onu sağ bek veya stoperde farklı yerlerde değerlendirdik. Yani bizim için önemli bir oyuncu hala. Tabii ki görüştüğümüz, düşündüğümüz, iletişimde olduğumuz ve istediğimiz, belirlediğimiz çok fazla oyuncu var, opsiyonları var hepsinin. Burada tabii ki öncelik dediğiniz gibi biraz daha hücum hattındaki eksikliklerimiz. Mertens tabii ki antrenör değil, antrenörlük içerisinde olmadı. Mertens'in de düşüncesi, yani onu biraz daha böyle takımın içerisinde olabilecek bir

profil olarak hem takım hem teknik heyet hem kulübün içerisinde olabilecek bir profil. Aslında oraya en net uyan oyunculardan biri o. Yani öyle bir şey için düşündük. Başkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Yani buna açık olursa tabii ki bunu büyük bir mutlulukla kabul ederiz.

0: kalbi neden görmez?
1: Aspor Radyo.
2: Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Geride kalan dakikalarda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Serhan Türk'e yapmış olduğu açıklamaları A-Spor ekranlarında sizinle paylaşmıştık. Özellikle Icardi'ye dair söylemleri hocanın ciddi anlamda ses getirdi. Icardi gibi özel oyuncular yedek kalınca mutlu olmaz. Bana ve takım arkadaşlarına en ufak saygısızlığı olmadı. Başkanımız Icardi'nin menajerine teklif sundu ancak herhangi bir gelişme yaşanmadı dedi Okan Buruk. Kaptanlık konusunda karar verileceğini söyledi. Bazı satır başları var ama konu konu üstünden gidelim. Bunu arzu ederim. Nevzat Dindar, Icardi ile ilgili söylemlerini hocam nasıl algılıyorsun? Başkanın bir teklif sunduğunu dile getirdi hoca. Herhalde artık yola devam edilebilme gibi bir olasılıktan bahsetmek mümkün değil.
3: Şimdi ben ilk defa Okan Hoca'nın bu şekilde bir röportaj verdiğini görüyorum. Daha önce hep yönetimlere, başkana bir şekilde kalkan olan, kendini öne atan, eleştirileri bir şekilde göğüsleyen bir görüntüsü vardı. Ama bu sefer özellikle Icardi konusunda net bir mesaj verdi. Yani ben teknik direktör olarak, sahanın içindeki kişi olarak artık son sözümü söyledim. Benim tercihim değil, bana kalsa ben devam etmeyeceğim, istemiyorum. Net bir şekilde demedi belki ama bu mealde söylemlerde bulundu. Buna rağmen sağdan gelen, hocadan gelen bu sözlere rağmen başkanın bir teklifte bulunduğunu ifade etti. Yani Mauro Icardi aslında Okan Buruk kafasında silmiş. Bu röportajdan bunu çıkarabiliriz. Galatasaray başkanı burada belki farklı inisiyatifi almış, elini almış olabilir. Bu da gayet anlaşılabilir. Mauro Icardi sonuçta sıradan bir oyuncu değil. Saha içerisinde evet, ben de Mauro Icardi'yi çok eleştiren bir isim olduğum için ve Mauro Icardi ile ilgili yeni kontrat yapılmayacağını bu ekranlarda da ilk kez net bir şekilde dile getirdiğim için aslında hocanın söylemleri benim haberimi ve bu konudaki paylaşımlarımı doğrular nitelikte. Yani orada çelişmiyor ama işin yönetim ve başkan tarafında da ben açıkçası Galatasaray Başkanı'nın Icardi konusunda hocasıyla aynı fikirde olmamasını yadırgamıyorum. Herkes aynı fikirde olmayabilir. Yani Ederson'da da mesela hocayla tersi de düşmüş olabilir. Ederson yerine Uğurcan'ı da tercih etti. Ya da birçok transfer konusu sadece bir kişiye bırakılmayacak kadar önemli bir konudur. Şimdi Mauro Icardi sıradan bir oyuncu değil. Burada Galatasaray Başkanı bence Galatasaray kamuoyundaki, Galatasaray taraftar tribünlerdeki hassasiyeti göz önünde bulundurarak hareket etmiştir. Evet. Aslında politik hareket etmiştir. Belki yaptığı teklifin, yapacağı teklifin karşı tarafta kabul görmeyeceğini biliyordur kendisi. Evet. Sonuçta 150 bin indirim. Yani 10 milyondan 5 milyona ücretin düşürülmesi. Sonuçta
4: 1+1 yıllık sözleşme.
3: 1+1 teklif edilmesi ki karşı tarafın beklentisi 2 sene.
4: 2 yıl.
3: Ve Icardi hakikaten arada... şimdi Icardi Galatasaray imza atarken çok ciddi teklifler vardı. Ve bir şeyleri, çok anormal şeyleri, teklifleri reddetti. Suudi Arabistan'a gitmedi.
4: Suudi Arabistan'a gitmedi o zaman.
3: Bugün için Icardi kendince bir vefa bekleyebilir. Ama modern futbol daha farklı şeyler söylüyor. Galatasaray bence vefasızlık yapmadı. Sakat olduğu dönemde ki tedavi sürecini Mauro Icardi İstanbul'da geçirmedi. Orada çok profesyonel davrandığını da söyleyemeyiz. Buna rağmen bir sene işte 10 milyon euro Galatasaray ödemek zorunda ki ödedi. Geçen sezon performansına baktığımız vakit beklentilere yanıt veremedi. İstatistik olarak fena değil ama yine de Osimhen olmadığında Icardi'nin sırıttığını ya da Icardi'nin oynadığında Galatasaray'ın hep kaybettiğini
4: gördüm. Trabzonspor deplasmanında birlikteydik.
3: Evet.
4: Trabzonspor deplasmanına gittik. Birlikte izledik yani yan
3: dolayısıyla
4: yana.
3: Dolayısıyla milyonların sevgilisi, çocukların sevgilisi, bir nesli Galatasaraylı yapan bir futbolcu ya da sıradan bir kontrat ya da kontratlı bir golcü, oyuncu muamelesi yapamazsınız. Ben

0: Dursun Özbey'in bir lider gibi hareket ettiğini görüyorum. Ben dedi ki sen bizim için özel bir isimsin. Evet, saha içerisinde Icardi eski Icardi değil belki ama
1: evet.
0: Sonuçta senin bugün Galatasaray çağından ya da Galatasaray yüzyılından bahsediyorsak bunun dönüm noktası Mauro Icardi'nin Türkiye'ye gelişidir. Icardi ile başladı hikaye. Icardi 2 sene dominasyonun baş rol oyuncusu.
1: Evet.
0: Çocuklar Galatasaraylı oldu. Ve ben şampiyonluk kutlamalarında ki otobüsteydim. Takım otobüsü ve arkada basın otobüsü var. Ben basın otobüsündeydim üst evet. tarafta. Otobüsler yan yana. İstanbul turunda yani abartmıyorum. 10 binler bir kere Galatasaray Lisesi'nden başladı. Mecidiyeköy, Taksim işte Mecidiyeköy, Şişli Mecidiyeköy devam etti şeye kadar, stada kadar. Başrolde Mauro Icardi vardı. Ya yani bu kadar sevilen evet. bir oyuncu. Dolayısıyla Galatasaray başkanı teknik direktöründen farklı düşünüp hareket edebilir. Bu da gayet normaldir ya. Her konuda da aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Hoca bugün net bir şekilde ben istemiyorum dedi. Bu mesajı verdi. Ben istemiyorum. Başkan teklifte bulundu. Icardi dönmedi de bekliyoruz. Bir an önce çözüme kavuşması lazım ki ona göre hareket edelim. Bu yüzden ağır davranıyoruz gibilerinden. Evet. Ama Galatasaray'ın zaten en başından beri söylenen şey neydi bize? Bizim vaktimiz var. E tabii yani en başta bunu dersen Fenerbahçe Greenwood'u Beşiktaş Trossard'ı indirdiği vakit sen Hugo Çokbuğ'u açıklarsan sosyal medyada da linç kaçırılmaz olur. Hugo Çokbuğ'dan var da umudum var, beklentim var. Küçümsemek için söylemiyorum. Ama beklenti üst düzeyde Galatasaray'da. Icardi konusu bir krize dönüşmemeli. Dursun Özbek ve Galatasaray aklı bence bunu en doğru şekilde çözecektir. Bir teklif sunulmuştur. Mauro Icardi bunu değerlendirecektir. Kabul edeceğini ben sanmıyorum. Sonuçta Galatasaray Başkanı da Mauro Icardi'ye bir teklif sunuyorsa bir bildiği vardır. Bunu da sosyal medyada linç oluşturacak bir şey olarak görmemek lazım. Galatasaray Başkanı elbet bir bildiği vardı. Bir şeyi görüyordur. Burada Dursun Özbey'in avukatlığını yapmak için bunu söylemiyorum. Ama ben de şampiyonluk kutlamalarında başrolde Icardi'yi gördüm. İnsanların bu kadar sevdiği bir oyuncu. Yani
1: şimdi insanlar seviyor olabilir. Son derece doğal.
0: Evet.
1: Başkan da senin açıkladığın şekilde kalmasını istiyor olabilir. Bu da son
0: yok,
1: derece doğal.
0: Yok kalmasını istiyor diyemem.
1: Yani teklif sunmuş olabilir.
0: 10 milyondan 5 milyona indirmek demek zaten ya.
1: Lakin Nevzat Dindar şöyle de bir şey var. Şimdi başkan her gün takımın içinde değil. Tabii ki takımda neler oluyor, neler bitiyor. Bunları biliyordur muhakkak. Bizim bildiğimizden fazlasını da biliyordur. Daha önce kulüpte çalıştığım için o atmosferi de biraz koklama alışkanlığım olduğundan Mauro Icardi'nin oradaki varlığının Galatasaray'da bunu oyuncuya saygısızlık olarak kimse görmesin ama mevcut problemler içerisindeki en büyük problem olduğuna inanıyorum. Takım içindeki, oradaki varlığının, oradaki mutsuzluğunun orada kaptan olmasına
0: doğru
1: rağmen
0: şey değil.
1: Kaptan olmasına bunu rağmen
0: içini doldurabilir mi? Ben sonuçta
1: liderlik yapmamış olması.
0: Sezon içerisinde iki tane flaş haberim oldu.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz ihtarname haberi.
1: Ya hocanın onu istememesi dünyanın en doğal şeyi.
0: Açık,
1: öyle görüyorum.
0: Açık kartlar açık oynansın o zaman.
1: Bizim... Ya bir kart oynamasına da gerek yok Galatasaray teknik direktörü ve başkanında bu arada.
0: Bu kadar Icardi istenmeyecek noktadaysa neden biz sen Julius maçında Mauro Icardi'yi en uçta gördük? Ya da neden Trabzon deplasmanında 15 günlük tatilden dönüp Trabzon deplasmanında Mauro Icardi 11'deydi?
1: Osimhen yoktu çünkü eldeki Osimhen oyuncu yoktu. Oydu. Hep yani Barış elde sen olsan sen oynayacaktın o maçta.
0: Hayır Barış oynardı. Yani
2: Barış ileride yani o zaman da şu olacaktı.
0: Olmayacağı belliydi. Olmayacağı belliydi. Buna rağmen Icardi devam etti. Bu arada Icardi bu kadar sıradanlaştırılacak bir oyuncu da değil. Hala özel bir oyuncu ama problem noktasına katılıyorum. Takımda Güney Amerikalılar var. Başkan senin tabii ki hissettiklerin, öngördüğün bazı şeyler ama Galatasaray Başkanı da Kemal Ulgazlı odası var. O da hakim. Nasıl yansımaları olacağını, takım içerisinde diğer oyuncular üzerine nasıl bir etki yaratıp yaratmayacağını, oyuncularla ilişkisini, Mauro Icardi olan sonuçta saygıyı ya da sevgiyi o da net bir şekilde görüyordur. Icardi tabii Başkan Dursun Özbey'in maddi anlamda Icardi'nin isteklerini, taleplerini tabii ki kabul etmeyecek ya da reddedecek diyelim. Bir teklifle karşısına çıkması açıkçası Galatasaray'ın niyetini de net bir şekilde anlatıyor. Buna rağmen Icardi bir cevap vermedi. Süreç uzadı. Sürecin uzaması da zaten bu işin devam etme olasılığını en aza indiriyor. Onu diyelim.
1: Salim?
2: Benim düşüncem şu. Futbolda dün yoktur, bugün vardır. Icardi yaptıklarıyla Galatasaray camiasında unutulmaz isimler arasında yer almıştır. Galatasaray Icardi'ye, Icardi de Galatasaray'a çok şeyler vermiştir. Fakat bu profesyoneldir. Duygusallık var mıdır futbolun içerisinde? Bizim ülkemizde fazlasıyla vardır. Fakat gelinen noktada, geçtiğimiz yılda bunu söylediğim için içim rahat. Gelinen noktada Icardi geçtiğimiz sezon sakatlıktan sonra geriye gitti. Atmış olduğu golleri de golcülük vuruşu noktasında attı. Zaten golcülük vuruşu noktasında ülkemize gelen en özel oyunculardan birisi. Golcülük vuruşu noktasında Mario Jardel'le kıyaslayabilirim geçtiğimiz dönemlere gittiğimde. Fakat burada süreci incelediğimizde ben Icardi ile ilgili hep şunu söyledim. İtibarsızlaştırılmamalı dedim. Nitekim her iki cepheden de açıklamalar geldi. Yani menajerin
0: itibarsızlaştıracak nesi var ki? Zaten Icardi ne yapıyorsa onu, her şeye açık yapıyor.
2: Yani burada kattıkları, yani veda ederken de güzel bir veda etmeli şeklinde demiştim. Nitekim ifade ettiğin gibi Başkan Dursun Bey teklifini masaya koydu. Icardi cephesine ulaştığımda düz 2 yıl kontrat istediklerini, 1+1 yıllık teklif geldiğini Galatasaray'dan belirttiler.
0: İşte Icardi orada hata yaptı. Icardi kendisine başkan bir teklif sundu ya.
2: Evet.
0: Kabul ediyorum deseydi Icardi kazanırdı. Ama Icardi işi pazarlık noktasına çevirirse zaten senin saha içerisinde bir şey yok yani.
1: Icardi'nin bir pazarlık kozu yok aslında.
0: Senin pazarlık kozu
2: yok. Pazarlık kozu yok ama şöyle ki
0: mesela, Icardi o dedi, bak o dediğin teklif yapılsa ve kabul edilseydi o gün Icardi'nin eli güçlü olurdu. Şimdi Icardi'nin kalkıp Galatasaray'a böyle ben şunu istiyorum şu diyemezsin. Çünkü yabancı sınırlaması gelmiş. Benim elim kolum bağlı. Ben sınırlı bir kontenjana sahibim. Senin kontratın bitiyor. Artı bir kontenjanım kalıyor. Zaten bir tane hamle yapabileceğim. Yap. Osimhen'in olmadığı senaryoda Icardi olmuyor.
2: Doğru. Ve kaldık, geçen sene bunu gördük.
0: Kaldı ki hocanın açıklamalarından sanki ben yani şunu da net bir şekilde söylüyor. Icardi memnun değil oynamadığı için. Söylüyor hoca. Hoca söylüyor. Hoca da bunu net bir şekilde söylüyor. Bunu ilk kez dile getirmesi hoca Mauro Icardi ile ilgili hep şu tarz haberler yapıldı. Icardi'nin kendisine biçtiği rol. Oynama süresi. Icardi 11'de oynamak istiyor. Hepsinin altı doluydu aslında. Kimse hikaye yazmadı. Hoca yani da doğrulamış buradan oldu.
2: Ya bir de şu var mesela, hiçbir futbolcunun ilk 11'deki yeri Messi dışında garanti değildir bence dünya üzerinde. Sen eğer Messi'sen garantidir. İlk başta senin ismin yazılır.
0: İşte Ronaldo Suudi Arabistan'daysan da garantidir yani zahmet.
2: Yani Messi bana göre daha özel bir oyuncu.
1: Tabii ki.
2: Allah vergisi bir yeteneği var. Dünya üzerinde izlediğim en büyük oyuncu.
1: Konudan sapmayalım. Tamamen aynı fikirdeyiz.
0: Ya yok.
2: Icardi ile Messi'nin ortak yönü de...
0: Ben anti-Messi'ciyim.
2: Efendim?
0: Ben Maradona'cıyım.
2: Ben yani Maradona'yı izleyemedim abi.
0: Bak bu konuyla ilgili en güzel şey Roberto Baggio söyledi. Baggio'nun ne dediğini gördün mü sen?
2: Yok abi.
0: Şimdi ben mesela Maradona en büyük meselesi, en iyi belki Messi dedim. En büyük Maradona. Benim paylaşımım buydu. Roberto Baggio, şimdi bununla ilgili çok farklı tepkiler aldı. Roberto Baggio çok güzel bir şey söyledi. Maradona bugün oynasaydı her maç 5 gol atardı.
2: Doğru.
1: İddialı bir söylem.
2: İddialı bir söylem.
0: Bilmiyorum, onu ayrıca tartışırız.
2: Ruhu şah.

0: sen devam et.
1: Biz Icardi'den devam edelim.
2: Icardi ile ilgili yani benim hep söylediğim, her iki tarafta birbirini üzmeden, Kerem'le bu nokta aynı fikirdeyim. Her iki tarafta birbirini üzmeden güzel bir veda. Artık veda zamanı geldi. Yani futbolda dün yok, bugün var. Galatasaray'a Icardi çok şeyler kattı, ifade ettiğin gibi. Bir neslin Galatasaraylı olmasını sağladı. Ama Galatasaray'da hep bu böyle. Galatasaray'da bir futbolcu performansı düştüğü anda vazgeçiriyor. Galatasaray bu. Galatasaray'ı zaten anlamlı kılan eleştirebilme kültürü ve direkt başarı odaklı olması. Bunu defalarca kez konuştuk. Yani bence güzel bir veda olmalı. Okan Hoca da zaten bugün Serhan abiye yapmış olduğu açıklamalarda net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Osimhen'le birlikte mesela sakatlık sürecinden hemen önceyi hatırlayalım. Okan Hoca'nın kafasındaki bir plan, hep o maç örnek veriliyor, Tottenham maçı, 3-4-1-2 şeklindeydi, evet, hatırlarsınız.
3: Evet.
2: Fakat orada yaşamış olduğu bir sakatlık süreci vardı. Yani Icardi'yi çok beğeniyorum, ustaca bir ayak, fakat sakatlık sürecinde çok geriye gitti.
3: Trabzon maçı devam ederse de şöyle bir risk var. Devam ederse hikaye çok kötü biter.
2: Evet.
3: Mertens'e vedayı hatırlayalım. Yani Galatasaray Mauro Icardi ile adını baştan koyup
2: güzel
3: bence
2: bir veda,
3: güzel bir veda yapabilirdi. Ama işte başkan ve sonuçta bir lider, camianın lideri bahsediri demek ki göz önünde bulunur, ona göre. Çünkü geçmişte bir Snyder olayı var. Yani Snyder'le yolların ayrılmasından dolayı çok ciddi tepki görmüştü.
2: Evet. Belhanda ilk geldiğinde çok ciddi eleştirildi.
3: Belki yani bir Snyder şeyi olur diye temkinli hareket etti ama
1: orada
3: sonuçta
1: şunu göz önünde bulundurması lazımdı bence. Snyder'den evet tepki oldu, doğru.
3: Tudor istemedi onu da yani.
1: Snyder de gittikten sonra Galatasaray'da neden istenmediğini gösterdi.
2: Algarafa'ya gitti
1: değil mi? Performans itibariyle. Ve Galatasaray camiası, Nevzat Dindar aslında hazırlanmıştı bu ayrılığa.
3: Şöyle. Evet.
1: Camia bu ayrılığa hazırdı.
3: Snyder'ın ayrılığına.
1: Snyder daha sürprizdi.
3: Bak, Snyder ayrılığına Galatasaray taraftarı tepki gösterdi. Yani Dursun Özbey'in, Sayın Özbey'in eleştirildiği sosyal medya linçe uğradığı konuların başında geliyor. Halbuki orada Igor Tudor farklı profilde bir 10 numara istediğini söyledi ve Galatasaray Belhanda'yı aldı. Ama öncesinde Belhanda'ya 10 numaranın verilmesi de farklı tartışmaları beraberinde getirmişti.
2: Zaten oradaki tepki Belhanda'ya 10 numaranın verilmesiydi. Belhanda o dönem, hatırlayalım. Yani o dönem o kadro 2 yıl üst üste şampiyon oldu.
1: Evet.
2: Dursun Bey ayrıldı ama rahmetli Başkan Mustafa Cengiz geldi. 2 yıl üst üste şampiyon oldu. O kadro yapısına uygun bir oyuncu değildi Snyder.
1: Bir transfere dair detaylarla ilgili tabii konuşalım istiyorum. Bruno Fernandes'i de, Can Uzun'u da isterim dedi. Biraz esprili bir cümle
3: söyledi,
1: ama
3: ben söyleyeyim.
1: Nedir? Ne oluyor
3: Bruno
1: burada?
3: Bruno Fernandes'le alakalı Galatasaray'ın bir yoklaması oldu. Niyet vardı ama Bruno Fernandes'in istediği rakam korkunç boyutlarda. Osimhen'den çok çok daha fazla bir rakam istiyor. Yani 20 küsur milyon euro yıllık bir ücret istiyor. Burada mesela Manchester United değil, Bruno Fernandes. Dolayısıyla Bruno Fernandes transferindeki problem bu. Ve Manchester United için de çok önemli bir oyuncu. Yani onlar da yıllar sonra işte Şampiyonlar Ligi'nde olacaklar. Başarılı bir sezon geçirdiler. Neticede bu sezon özelinde en azından Bruno Fernandes'in beklentisinin karşılanabilecek bir beklenti olmadığını belirtelim. İstediği rakam 25 milyon euro yıllık.
1: 25 milyon
3: euro. Evet.
1: Peki Can Uzun'la ilgili ne bekliyoruz?
3: Ben Can Uzun transferinin günün sonunda biteceğini düşünüyorum. Bu transferle ilgili pazarlıklar başladı. Yoğun bir süreç devam ediyor. Can Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın pazarlıklarda gözden çıkardığı rakam şu an 35 civarı. Frankfurt 60'la başladılar, 50'ye indiler. Orta yol bulunur gibi geliyor ama günün sonunda, hani sonunda söyleyeceğimi zaten başta söyledim, Can Uzun Galatasaray forması giyecek.
1: Beklentimiz bu, evet, yönde. Rakamlarla ilgili bir şey net söyleyebiliyor musun? Evet, biraz iniyor dedik.
3: Ya ben işte 35, belki bir sonraki satıştan

0: 10-15 neyse bir pay şeklinde. 35 olmaz, 40 olur. Bir şekilde taraflar orta yolu bulur.
1: Bendeki bilgi şu şekilde güncel. Galatasaray'ın Can Uzun için kulübü Frankfurt'a teklifi, sözlü teklifi bu menajerler aracılığıyla 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus, sonraki satıştan %15 pay şeklinde.
2: Evet.
1: Bendeki son bilgi bu. Zaten Can Uzun ve ailesi Galatasaray'a sıcak bakıyor. SkyD'de okumuştum. Can Uzun Premier Lig ve Galatasaray'ı düşünüyor şeklinde bir haber vardı. Ya Bild kaynaklıydı ya da SkyD kaynaklıydı.
0: Menajeri geldi bu arada. 2 gün önce geldi.
1: Evet.
0: Ya orada görüşmelerde bulunuldu. O yüzden orada sıcak bir trafik var. Yani Galatasaray olma ihtimali yüksek. Ya Premier yani, Lig zaten istemesi de normal.
1: Can Uzun'un net bir şekilde katkı sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle de Mertens ayrıldıktan sonra Galatasaray ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde kilidi açmakta zorlandığı maçlar oldu. Anadolu kulüplerine karşı çok zorlandığı maç oldu. Geçtiğimiz sezonu hatırlayalım. Ve eleştirilebilir söylememden dolayı ama Galatasaray geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaştı. Bence performans anlamında en 4 yıl içerisindeki en kötü sezonlardan birisiydi. Çok ciddi puan kayıpları yaşandı. Galatasaray'ı başarılı kılan, Galatasaray özelinde çok fazla eleştirilmemesinin sebebi Fenerbahçe'nin daha çok puan kaybetmesiydi. Tedesco'nun sürpriz puan kayıplarıydı. Fatih Karagümrük, Antalya Spor, yani düşündüğümüzde Fenerbahçe geçtiğimiz sezon küme düşen iki takıma karşı toplamda 4 puan kaybetti.
0: Evet, yani sonuçta Mertens dönemde tabii Galatasaray'ın oynadığı oyun biraz daha farklıydı. Galatasaray direkt bir Mertens mi arıyor? Daha farklı profilde bir 10 numara mı arıyor? Tabii dikkatli bir şekilde onu analiz etmek lazım. Netice itibariyle Can Uzun Galatasaray'da iş yapabilecek orta saha özellikli. Ofansta ikinci forvet olarak çok rahat oynayabilecek. Kenarda kanat forvet olarak oynayabilecek özelliklere sahip. Okan Hoca'nın ısrarla istediği bir transfer. Nasıl Fenerbahçe Greenwood için bastırıp o parayı verip aldıysa Galatasaray'da bu transfer döneminde Can Uzun transferi için ciddi bir meblağı gözden çıkaracak.
2: Enciso geniş listede var dedi. Ama o herhalde Can'ın olmadığı senaryoda mı düşünülüyor?
0: İkisi birbirinden bağımsız.
2: Bağımsız mı diyorsun?
0: Bağımsız. Enciso ile alakalı şöyle söyleyeyim. Okan Hoca'nın zaten doğruladığı isimlerden bir tanesi. Enciso biraz daha özellikle deplasman oyunu için, Şampiyonlar Ligi oyunu için, geçiş hücumları için tercih edilen bir oyuncu.
2: Evet.
0: İkinci forvet olarak hem sağ hem sol kanatta oynayabilen bir ön alan oyuncusu. Enciso'yu şöyle, yani o Paraguay'da da zaten izledik. Ben Barış Alper'in biraz daha 10 numaraya ve forvete evrilmiş versiyonu gibi görüyorum. Yani özellik itibariyle yine fiziğini kullanabilen bir oyuncu. Yetenekli de bir oyuncu ama fiziğiyle dikkat çeken bir oyuncu. Enciso'dan kilit pas, ara pas vesaire bunları beklemezsiniz. Ya da topu doğru kullanma, o karar verme noktasında biraz problem yaşıyor.
2: Dinamizmiyle öne çıkmış.
0: Evet. İşte o Barış Alper benzetmesini belki de bu yüzden yaptım. Yani orada
2: kanat profilli 10 numara,
0: evet,
2: diyelim.
0: Evet. Ve orada güç ve fiziksel dayanıklılığıyla özellikle Avrupa arasında fark yaratacak bir oyuncu. Ve Galatasaray'ın hamlelerine bakacak olursak Kerem,
2: 2 dakikamız mı var? Evet. Arkadaşlarıma sorayım.
0: 23 yaş altı oyuncu profilleri tercih ediliyor. Belki benim şu an duyduğum isimler arasında 23 yaş üstü olarak 26 yaşında Brahim Diaz ismi var. Brahim Diaz'ı teknik kadro istiyor. Brahim Diaz'la alakalı da Mourinho'nun kararı bekleniyor. Brahim Diaz da işte bu profillerden biraz daha farklı. Mesela Enciso'nun özelliklerinden daha farklı. Daha oyun kurma özelliği olan, servis özelliği olan bir oyuncu. Brahim Diaz diyorum. Forvet'te de şu an en azından net bir hedef olarak Ponomarenko'yu söyleyelim, Dinamo Kiev'den. Gerek Enciso gerek Ponomarenko, bunlar kulüpleri şu an kiralık olarak vermiyorlar. Yani bonservis de vermek istiyorlar. Galatasaray kiralık satın alma opsiyonunu almak istiyor. Bakalım.
2: Sadece bir dakikamız var Salim Manaf. Senin elinde ekstra bir bilgi var mı? Hatta şunu sormak isterim ben. Davinson gidebilir mi? Bugün
1: Okan Hoca Davinson takımda kalacak
2: dedi. Kalmasını istiyorum evet. dedi. Ama teklifler de bazen görüşleri değiştirebilir.
1: Yani benim görüşüm şu: Davinson Sanchez özgüveni yüksek olan bir stoper. Özgüveni yüksek olduğu için zaman zaman hata yapabiliyor. Şu anda Davinson Sanchez'i gönderdiniz 30 milyon euroya, 40 milyon euroya. Onun ayarında bir stoper aldığınızda gelen stoper Davinson Sanchez kadar katkı sağlayacak mı? Galatasaray Sasha Boyun satışından çok ciddi bir rakam elde etti ama Sasha Boyun boşluğunu doldurmak için yani kazanılan bonservisten bir hayli fazlasını harcadı.
2: Doğru.
1: Zaten bugün Okan Hoca da
2: aradığını da sağ bek olarak gelmeyen birinde buldu.
1: Evet.
2: Şalay.
1: Şalay'ı da buldu. Bendeki bilgi şu: daha önce basında da yer aldı. Kısyak CSKA Moskova forması giyiyor. Ülkemizdeki takımlar bu futbolcuyu zorluyor. CSKA Moskova'nın bonservis beklentisi 25 milyon euro bandında.
2: Teşekkür ederim.
1: Merkez orta saha.
2: Evet. Rus oyuncu.
1: Rus oyuncu. Yaşı da çok genç. 18 ya da 19 yaşında olması lazım.
2: Salim, teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık.
1: Tüm bilgiler aktardık.
2: Nevzat Dindar, çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili seyirciler, transfer raporuna noktayı koyuyoruz. Ama ekranlarınızın başından ayrılmayın. Yaklaşık 10 dakika sonra son sayfa bu ekranlarda olacak. Erken başlıyoruz transferde. Çok yoğun bir gün. Furkan Yıldız konuklarıyla gündemi değerlendirecek 10 dakikalık kısa bir ara rica edelim. Transfer raporunda sona geldik. Hoşçakalın.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: mümkünse. Aspor Radyo.
1: Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün biraz erken başlıyoruz. Transfer dönemi tabii oldukça bir günün içerisindeyiz. Beşiktaş Leandro Trossard'ı geride bıraktığımız saatlerde İstanbul'a getirmişti ve bir son dakika gelişmesiyle bugün son sayfaya başlıyoruz. Konuklarımız Onur Özkan ve Zafer Tüzün. Birazdan transferi çok daha detaylı konuşacağız. Nedir son dakika gelişmesi? Onu aktarmak istiyorum. Sonrasında Erdem Akbaş'a hemen bir telefon bağlantısı yapacağız. Fenerbahçe Mason Greenwood'u resmen duyurdu. Sarı lacivertli kulüp kamuoyu aydınlatma platformuna yapmış olduğu açıklamada oyuncu ve kulübü Marsilya ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Erdem Akbaş'ta da bu transferin detaylarını konuşacağız. Erdem, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Furkan, yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Akşam saatlerinde de aslında Greenwood sürecinden bahsetmiştik ama artık beklenen resmi açıklamada an itibarıyla geldi. Bir kez daha hayırlı olsun Fenerbahçe camiası için ve transfere dair detaylar için söz sende.
2: Elbette Furkan Yıldız. Fenerbahçe Kulübü bugün Lask'da oynanan maçın bitiş tüdüğüyle Greenwood'u duyurmayı planlıyordu zaten. Öyle de oldu. Mücadelenin ardından kat bildirimi geldi. Görüşmelere başlandığını duyurdu. Önümüzdeki günlerde çok daha detaylı Fenerbahçe'den sözleşmeye dair de açıklama gelecektir. Ve buradan sonraki süreç Greenwood'un İstanbul'a geleceği tarih. Yarın İstanbul'a getirmeyi planlıyor Fenerbahçe'li yetkililer Greenwood'u. Konuyla ilgili saat ve konumla alakalı, hangi havalimanına geleceğiyle alakalı açıklamayı Fenerbahçe Spor Kulübü yazılı bir şekilde bildirecek. Ama yarına dair bir planlama olduğunu söyleyelim Furkan. Bu gece tabii taraftarlar artık bekliyor ama beklenmesine de gerek yok. Yarın Greenwood'u Fenerbahçe İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Şu an Londra'da oyuncu ve Fenerbahçe'li yetkililer Londra'dan İstanbul'a gelecekler. Planlama bu şekilde. Bunun da bildirimleri elbette yapılacaktır.

0: çok önemli bir oyuncuyu uzun uğraşların ardından Fenerbahçe kadrosuna kattı. Biz bizdeki rakamları tabii tekrarlayalım. 40 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro şampiyonluk bonusu. 10 milyon euroyu bulan yıllık ücret 4 yıllık sözleşme artı bir de olabilir bu sözleşmenin içerisinde. Bunları tabii açıklamalar yapıldığında tüm kamuoyu da öğrenmiş olacak. Biz uzun bir süredir zaten bu detayları Avrupa reklamlarında paylaşıyoruz. Fenerbahçe Greenwood'u getirdikten sonra bir süre oyuncu satışına odaklanacak. Ben şu notu ve şu haberi paylaşayım. Bugün bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Bu yönetim kurulu toplantısında Fenerbahçe tamamen gidecek oyuncularla alakalı planlama üzerine ve Gornik-Zabre maçına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin şu an için odak noktası elbette gelecek oyuncular olacaktır ama odak noktası gönderilecek oyuncular. Bu hafta içerisinde de ben yavaş yavaş artık gönderecek isimlerle alakalı haberleri de somutlaştığını, teyitleyerek üzerinde paylaştığını okuyor ve izliyor olacağız Furkan. Bu şekilde ilerleyecek Fenerbahçe için. Süreç 3'te 3 yaparak kampı tamamladı. Şimdi önünde iki resmi maçı var. İyi bir kamp süreci geçirdi İsmail Kartal yönetiminde. Biz gelişmeler oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Şimdi sana bırakalım.
1: Erdem, çok teşekkür ederiz. Sana da kolay gelsin. İyi akşamlar diliyoruz. Erdem Akbaş Mason Greenwood transferine dair detayları paylaştı. Bir kez daha hoş geldiniz Zafer Tüzün, Onur Özkan bir kırmızıyla bugün son sayfaya başlamış olduk. İyi geceler dileyelim izleyenlere de. Tabii ki soru ve görüşlerini de her zamanki gibi bekliyoruz sevgili izleyicilerimizin. Hayırlı olsun Zafer Hocam Fenerbahçe camiası için. Bir süredir çok ciddi bir emek harcıyordu Fenerbahçe yönetimi bu transferi tamamlamak için ve artık merakla beklenen kap açıklaması da geldi. Detaylar şu şekilde hocam, 39 milyon euro bonservis 3 yıl içerisinde 3 eşit taksit halinde ödenecekmiş ve 4 yıllık da bir sözleşme imzalanacak Mason Greenwood'la.
2: Hiç fark etmez maliyeti. Neden? Bu oyuncuyu hem bu oyuncudan faydalanıp faydalandıktan sonra da en az iki katına satabileceğin kalitede bir oyuncu. Fenerbahçe'nin hücum kalitesini ciddi şekilde artırabilecek bir oyuncu. Ligede damga vurabilecek bir oyuncu. İki ayağını birden kullanabilen, bitiriciliği üst düzey olan, sadece kanatta değil içeri kat edip gol pası veren, aynı zamanda gol atan, yani santifor olarak da oynayabilen bir adam. Son iki sezona baktığımızdaki üretkenliğini baz aldığımızda bizim ligimizde de en kötü bir çift tanelere ulaşacağı düşünülen bir oyuncu. Evet, kalite çözüm üretir diyorum ben hep. Fenerbahçe'nin ön bölgede hücum üretkenliğinin az olduğunu düşündüğümüzde ihtiyaç doğrultusunda bir transfer diye düşünüyorum. Hakikaten santifor bölgesine bir takviye daha düşünüldüğü söyleniyor. Eğer o da olursa kanatlardaki alternatifli oyuncuları, işte Kerem'i, aynı zamanda Nenes'i, şimdi Greenwood'un gelmesiyle santifor'da ligimizi bilen
1: Vedat,
2: golü koklayan Vedat, o da fark yaratacaktır Fenerbahçe'de. Yani hücum zenginliğini artık Fenerbahçe'nin 3. bölgede daha fazla oynadığını göreceğiz. 3. bölgede daha üretken bir Fenerbahçe göreceğiz. Greenwood transferi de hem kendisi hem takımına hem de tribünlere coşku verecek bir transfer. Onun için Fenerbahçe adına hayırlı olsun.
1: Mason Greenwood transferini Fenerbahçe resmi hesaplarından Mason Greenwood Fenerbahçe'de başlığı adı altında bir video ile paylaştı. Birazdan o videoyu ekranlara getireceğiz. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar ama Onur Özkan'dan da bir Greenwood transferine dair yorum almak isterim.
3: Ya tabii şu ana kadar bence bir Aziz Yıldırım damgası var transfere. Geçen sezon Lig 1'de 37 gole katkı vermiş bir oyuncu tüm kulvarlarda Marsilya formasıyla geldi. Bir diğer transfer La Liga'da 24 gole katkı vermiş bir oyuncu Vedat Muriç geldi. Ve ardından da hani benim kafamda biraz soru işareti olsa da Manchester City ve Hollanda milli takımının oyuncusu Nkunku geldi. Yani Fenerbahçe arada derede çok soru işareti barındıran değil, çok daha net isimler aldı şu ana kadar. Bu bir Aziz Yıldırım
2: paketteki soru işareti. Senin çünkü öngörülerin iyi olduğu için onu niye soru işareti?
3: Hocam. Yani sadece sakatlığına bağlı biraz atletizminin geriye gittiğini ve Şükrü'nün yerle beraber özellikle bazı maçlarda önde oynadığı zaman Fenerbahçe

0: problem yaratabileceğini düşünüyorum ama tabii bu lig için çok fazla problem değil ama Fenerbahçe inşallah Şampiyonlar Ligi'ne giderse orada bir problem olabileceğini düşünüyorum, öngörüyorum ama tabii ki umarım böyle bir şey gerçekleşmez. Ciddi bir maliyet var sonuçta transferde de. Ama sonuç itibariyle isim olarak bakıldığında dediğim gibi Fenerbahçe Lig 1'den, La Liga'dan ve Premier Lig'den önemli isimleri şu ana kadar kadrosuna kattı. Bu önemli bir transfer başarısı ve ekonomik anlamda çok Fenerbahçe limit kısmında problem yaşarken, elindeki yabancı sayısı çok fazlayken bunları başardı. Bu da önemliydi. Fenerbahçe yönetim adına çok zor bir göreve geldiler ve baktığımız zaman şu anda geride bıraktığımız süreç içinde çok iyi bir sınav verdiklerini düşünüyorum Fenerbahçe yönetimi. Zaten Greenwood'u herhalde bir hafta 10 gündür o kadar çok konuştuk, o kadar çok anlattık ki ne kadar önemli bir transfer olduğunu burada ifade ettik defalarca. Fenerbahçe hayırlı olsun bir kere öncelikle. Hani taraftarın herhalde 3-4 gündür geceleri uyumadı, nöbet tuttuğu bir isimdi. Greenwood sanırım onlar bu gece bayağı rahat uyurlar diye düşünüyorum. Hatta böyle kafalarını yastığa koyduklarında Greenwood'un attığı golleri falan görürler büyük ihtimal rüyalarında.
1: Böyle artık hayaller kurulabilir Greenwood'lu Fenerbahçe'ye dair.
2: Fenerbahçe için büyük ses getirecek bir transfer bu. Hakikaten öyle böyle değil yani. Şimdi iki ayağıyla etkili bir adamdan bahsediyoruz.
1: Tabii.
2: Birebir de adam eksiltebilen, gol atan, attıran, daha ne istiyor ki Fenerbahçe? Yani son iki sezonunda Marsilya ile birlikte inanılmaz bir istikrar gösterdi.
0: Alabileceği Fenerbahçe
2: gelişiyor.
0: 40 milyon euro ciddi bir rakam gözükebilir. Ama 40 milyon euro dünya üzerinden alabileceği en iyi kanat oyuncusunu aldı.
1: Kesinlikle
0: 40 milyon
1: euro. Ben de aslında tam bu soruyu soracaktım. Yani tabii ki hiçbir transferi maliyetinde değerlendirmek belki doğru olmaz ama Mason Greenwood seviyesindeki bir oyuncuyu işte 39 milyon euro bonservis artı yıllık ücretini bilmiyorum.
0: 10 milyon euro maaş.
1: 10 milyon euro herhalde o bantlarda, o seviyelerde. Ve 4 yıllık sözleşme, yani ekonomik anlamda da bence çok iyi bir, çok başarılı bir transfer süreci. Evet. Video hazırmış. Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'u resmi olarak açıkladığı videoyu ekranlara getirelim. Sonrasında transferi konuşmaya devam edeceğiz.
3: Kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim.
4: Hello Fenerbahçe family. I just want to say thank you so much for the support you show me.
5: So I'm very happy to be here. I hope we can have an amazing season. Let's go.

0: Evet, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın aslında girişte biraz böyle camiaya da seslendiği bir video ve devamında Mason Greenwood'un tabii ki ilk duyguları, ilk cümleleri, o da taraftara bir mesaj veriyor videoda. Hayırlı olsun gerçekten, çünkü zor bir transfer süreci olduğundan bahsettik. %100. Ekonomik anlamda da kesinlikle bence başarılı bir transfere imza atıyor yani Fenerbahçe.
1: Tekrarlayayım onu, hani tabii ki insanlar tartışabilir. Hani 40 milyon euro Fenerbahçe tarihinin rekoru bu arada. Onun altını çizelim. Çok önemli bir rakam. Ülke futbolunda en pahalı ikinci transfer oldu. Evet. Victor Osimhen'den sonra artık Mason Greenwood var. Ama dediğim gibi 40 milyon euroya Mason Greenwood ayarında, Mason Greenwood yeteneğinde, kariyerinde, kalitesinde ve formunda bir oyuncuyu bence alamazsınız kolay
0: bugün,
1: kolay.
0: Manchester United Yuri Tielemans'ı 41 milyon euroya aldı. Aston Villa'dan. Bir merkez orta saha.
1: Evet, merkez orta saha oyuncusu. Yani dolayısıyla burada Fenerbahçe ekonomik anlamda da son derece bir sınav verdi. Bu da burada fırsatlar da vardı. İşte Marsilya'nın ekonomik krizi olmasını falan Fenerbahçe ciddi bir şekilde fırsata çevirdi. Az önce söyledim, işte Aziz Yıldırım vurgusu videoda da ortaya çıktı. Yani Aziz Yıldırım Fenerbahçe tarihinin en iyi başkanı, bu tartışmasız, ve en iyi lideridir. Yani Saadettin Saran'dan da Ali Koç'tan çok daha iyi bir liderdir. Başarılı olur, başarısız olur, ayrı bir mevzudur. Bunu bilemeyiz. Ama net camianın lideridir. O verdiği mesaj da zaten o dinamikleri harekete geçirecek çok özel ifadeler. Fenerbahçe taraftarı camiası şu an ciddi şekilde havaya girmiş durumda. Ama tabii bundan sonra ciddi bir sınavı var Fenerbahçe'nin. Erdem'in de söylediği, yani iyi oyuncu almak çok önemli ama iyi planlama, iyi mühendislik, o oyuncuları gönderebilmek çok büyük bir sınav. Şimdi hani günün sonunda ne olacağını görmemiz gerekiyor bir yandan da.
0: Böyle bir günde tabii can sıkmak istemem.
1: Can sıkıcı değil,
0: ama 24 oldu
1: yani.
0: Şu anda sözleşmeli
1: yani
0: yabancı oyuncusu.
1: Şey,
0: böyle
1: net
0: de bir gerçeği
1: tablo,
0: var.
1: Net bir tablo.
0: Fenerbahçe'nin.
1: Yani Fenerbahçe'nin bundan sonra yapacakları bence aslında sezon sonundaki kaderini belirleyecek. Yani bu ana kadar Fenerbahçe'nin neydi eksiği geçen sezon? 9 numara stoper, değil mi? İkisi
0: tabii
1: geldi. Üstüne Mason Greenwood geldi. Önemli hamleler ve önemli teşhisler sonrası geldi bunlar. Ama bundan sonrası çok daha önemli Fenerbahçe. Çok daha zor.
0: Doğru.
1: Yani Fenerbahçe'nin artık bugün tarih kaç? 15 Temmuz'a giriyoruz.
0: Çok özür diliyorum. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulunuyormuş. İzleyelim.
2: Eksiklerimizi gördük. Hem daha nasıl kendimizi geliştirebiliriz oyun olarak, takım olarak, onları gördük. Tabii ki 3 maç kazandık. Bu bize güzel bir moral oldu. Zaman zaman bu 3 maçta çok iyi performans ortaya koyduğumuz anlar da oldu. Zaman zaman onun içerisinde düşüşlerimiz de oldu. Bunlar hazırlık döneminde çok normal. Bizim için de bunların analizini yaptığımız zaman nerede daha neler yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor gibi bizim için çok önemli oluyor bu maçlardaki bizim eksiklerimizi görmek. Bugün de güzel bir maç oldu. Yeni aldığımız Ake'yi oynattık ilk defa. Bütün oyuncularımıza hemen hemen hepsine şans verdik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii milli takımdan gelen oyuncularımız var. Onların birazcık daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Ama kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncular gayet iyi durumdalar. İyi çalıştık, iyi bir kamp geçirdik. Sonuçta ayın 21'indeki ilk maça en iyi şekilde hazırlanıp o turu geçmek istiyoruz.
3: Hocam, birkaç dakika önce Fenerbahçe camiasının sabırsızlıkla beklediği bir haber, Greenwood transferi resmi olarak açıklandı. Takıma katılacak Greenwood ismiyle alakalı. Teknik direktör olarak sizin duygu ve düşünceleriniz neler olacak?
2: Öncelikle hem kendisine hem camiamıza hayırlı olsun. Çok yetenekli bir oyuncu. Yaptıkları ortada. Bize de çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu katkıları vereceğinden eminim. Bu doğrultuda da zaten başkanımızla, yöneticilerimizle konuştuğumuzda Greenwood transferine de onay vermiştik hep birlikte. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah bir an önce aramıza katılır.
3: İnşallah diyorum hocam. Eyvallah. Hocam, kampta birçok futbolcuyu sizde görme şansı yakaladınız. Kalabalık bir kafileyle buraya geldi Fenerbahçe. Gidecekler var. Tabii ki takıma katılacaklar var. Buradaki hazırlık maçında da aslında kafanızda sanki Gornik maçları için bir 7-8 futbolcu hazır gibi hissettik biz ama genel bir kadro açısından neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi şöyle, buraya biz 33 oyuncuyla geldik. Kolay değil. Yani sakat oyuncular var, kiralıktan dönenler var, milli takımdan gelenler var, normal bizimle çalışanlar var. Sabahtan akşama kadar öncelikle teknik ekibime ve buradaki bize hizmet eden personele çok teşekkür ediyorum. İnanın sabahleyin kalkıyoruz 7-7.30'da, akşama kadar 3-4 tane antrenman yapıyoruz parça parça ki hiçbir oyuncu geride kalmasın. Her oyuncuyla birebir grup grup çok iyi hazırladığımız için hazırlandık. Ama bizim işimiz bu. Bundan da yorulmuyoruz. Yorulsak da kendi kendimizi motive ederek şampiyonluk yolunda bu oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi kamp başından bugüne kadar birlikte çalıştığımız oyuncularımız var. Onlar daha iyi durumdalar. Ama sonradan katılanlar, sakatlar, işte milli takım oyuncuları, onların birazcık daha zamana ihtiyacı var.
4: Hocam teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Lask Linz maçının ardından yapmış olduğu açıklamalar da böyleydi. Fenerbahçe'nin Avusturya kampı sona erdi. Bugün son hazırlık maçında Lask Linz'i 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertler goller İrfancan Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Bir istatistik var, tekrar Greenwood'a döneriz ama hocam bilmiyorum bir ölçü olur mu, yorumunuzu merak ediyorum. 3 hazırlık maçındaki performansı Fenerbahçe'nin 63 şut, 103 rakip ceza sahasında topla buluşma, 6.63 gol beklentisi, toplam 3 maçın oranı, ortalaması değil yanlış anlaşılmasın. Rakipler gol beklentisi 2.58 ve toplamda 3 maçta 11 gol attı Fenerbahçe.
5: Eğer bu performans lige taşınırsa...
0: Rakipler de sanırım Admir Avaker, Pogon ve Lask Linz'di. Bir Polonya takımı, 2 Avusturya takımı.
5: Evet, şu son oynadığı takım galiba şampiyon bir takım.
0: Evet, güçlü bir rakip bu
5: her
0: anlamda.
5: Ne olursa
0: daha
5: olsun şimdi yükleme yapılan bir dönemde, aynı zamanda uyum süreci bu. İki şekilde ben bakacağım bu olaya. Şimdi bu yüklemeleri yaparken maç performansları çok baz alınmasa da, ama gene de bu istatistikler lige taşındığında açık ara rakiplerinden önde bitirir.
0: Bence
5: Fenerbahçe ligi
0: vermiş olduğu en güçlü mesaj şu: iştahlı bir Fenerbahçe oyunu göreceğiz tekrar, evet. İsmail Kartal'la beraber.
5: Zaten Fenerbahçe'nin tarihinde, gelmişinde, geçmişinde DNA'sında bu yatar. Ön alanda agresif baskı. En arkadaki stoper

0: Kalenin önündeki arkadaşlarını ittirmesi ve takım boyunun kısaltılması, aynı zamanda ön bölgede üretken olması. Ama şimdi şöyle bir şey de itiraf ediyor. Burada bir, o bana göre olumsuzluk var. Nedir? Kadro derinliği adı altında kadro şişkinliği hocalar için baş belasıdır. Şimdi İsmail Hoca da ne diyor? Sabah bir başlıyoruz diyor, 4 antrenman. Şimdi ben buna karşıyım. Niye biliyor musunuz? Şimdi senin belli bir oyun planın var. Sen daha evvel camiayı, taraftarı da ikna etmişsin. Şimdi o senin fikirlerin doğrultusunda seni büyütüp büyütemeyeceğin insanları çoktan tespit etmiş olman lazım. Bu saatten sonra İrfan Can'a, yok Çağlar'a, yok efendime söyleyeyim
1: Cengiz'e
0: falan bakmayacaksın abi. Bu baş belasıdır İsmail'e, kadro şişkinliği. Hayır abi, sen bak kadro derinliğini yaratabilirsin. Kulübeni de zenginleştirirsin. Zaten yaptığın transferlerle sınıf atmıyorsun. Baktığın geçen sene 2 mağlubiyet almış takımdan bahsediyoruz. Ha?
1: Doğru.
0: Yani bu takım yerlerde sürünen bir takım değildi. Bu takıma bir dokunuş lazım. Sen de o dokunuşu yapabilecek kabiliyettesin. Ama bu kadar kalabalık adamla bu antrenman sürecinin yürütülmesi... Yani
1: 36 ama... oyuncu gitti kampa. Sonradan Ake eklendi bir de.
2: Çok sağlıklı
1: devam
2: değil.
1: Ederken.
2: Sağlıklı ya, çift kale maç yapsan abi. Sen burada 22 tane oyuncu, 15 oyuncu kenarda kalıyor.
1: Doğru.
0: Olmaz abi. Yani böyle olmamalı.
2: Hatırlarsan sen de takip ettin Beşiktaş'ın Solskjaer dönemindeki yeni sezon kampı. Çok sağlıklı olmamıştı. Yani burada daha net bazı oyuncularla alakalı daha radikal kararlar verilebilir. Yani tabii insanlar şunu söylüyor. Yani çok iyi kamp geçiriyor, çok formda ya. Şimdi Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'nin yeni sezon planlaması olması mümkün değil arkadaşlar. Yani tabii ki insanlar hayal kurabilir, Cengiz Ünder geri mi dönüyor acaba diye. Ya şimdi Greenwood'un olduğu yerde, orada bak Nene şu anda takımın oyuncularından bir tanesi. O Uğuz Aydın'ı oraya koyuyorsun, İrfan Can Kahveci koyuyorsun. Nereye girecek Cengiz Ünder? Ya bazen burada sert, net, radikal kararları öncesinden vermeniz gerekebilir.
1: Acaba şu mu diye düşünüyorum. Yani transfer noktasında belki oyuncuyu hani biraz daha vitrine koymak.
2: Ama buranın işte zamanı değil.
1: Talibi çıkar mı diye bir arayış
2: yok,
1: içerisinde. Ama yani o da hazırlık maçında vereceği performansla bence hiçbir takımı zaten tatmin etmez, ikna etmez.
0: Havaya giremezsin abi. Giremezsin. Orada ya bu forma Fenerbahçe forması ha. Bu ağırlığı vardır bu formanın. Orada forma giyen her oyuncu, şimdi ben Cengiz, Çağlar, işte İrfan Can, bunlarla yolları ayır diyorum da bunlar kalitesiz adam değiller yani. Kalitesiz olduğu için değil.
1: Baka hocam,
0: bu dakikadan sonra performans veremeyecekleri için.
2: Mesela sağ bekte bir kalabalık var şu anda. İşte Mimović var. Ki hazırlık kampını iyi geçiriyor şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla. İşte 2003 kontenjana da uyuyor. Seme de gelecek. Mert Müldür var. Oğuz Aydın da kullandı hoca dönem orada.
0: Bir de iyi performans verdi.
2: O da iyi performans verdi. Yani şimdi burada net, radikal, kısa yoldan bir karar verilmesi gerekiyor. Abi. Yani Mimović kalacaksa Seme de onun gitmesi gerekiyor. Mimović gidecekse orada yerli rotasyonu Mert Müldür, Oğuz Aydın olacak. Tamam, hiçbir itirazım yok ama bir oyuncunun yine her türlü gitmesi gerekiyor. Burada Fenerbahçe adına bazı bölgeler çok kalabalık. Yani net şekilde adım atılması. Dedim ya az önce 15 Temmuz'a giriyoruz şu anda. Fenerbahçe'nin yönetiminin çok net bir sınavı var. Yani Eylül ayı başına kadar, hatta Eylül ayının ilk haftasına kadar Fenerbahçe yönetiminin yapacağı kadro planlaması, gidecek oyuncular ve bu oyuncuların hangi şartlarda gideceği Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek. Yani bu saatten sonra Fenerbahçe'nin çok aşırı transferde aktif olmasını beklemiyoruz. Şimdi 9 numara takviyesi net bir şekilde gelecek Fenerbahçe'ye. Onun dışında gideceklere göre biraz transfer şekillenecek.
1: Doğru.
2: Yani kimse de gelmeyebilir. İlk 11 bazında söylüyorum.
1: Mesela Kerem'e işte Suudi Arabistan'dan bir ilgi giderse olduğu konuşuluyor.
2: Olabilir. Oraya bir oyuncu gelebilir.
1: Kerem ayrılırsa belki bir sol kenar takviyesi
2: olabilir. Archie Brown giderse sol bek. Örnek verelim. Yani işte bek transferi, sağ bek giderse olur mu, ona bakacağız. Ama dediğim gibi artık Fenerbahçe'nin gidiş kısmında aktif olacağı bir döneme giriyoruz. Ve çok fazla oyuncu var elde. Bir an önce İsmail Hoca'nın kafasındakileri artık yöneticilerle paylaşıp net, keskin kararlarla Fenerbahçe'nin artık yoluna devam etmesi gerekiyor. Çünkü hocamın söylediği gibi 30 kişiler, 35 kişilerle yapılan idmanlar
0: olmaz,
2: çok sağlıklı olmaz hiçbir takım için.
0: Yani bak, fiziksel hazırlık var değil mi?
1: Evet.
0: Uyum süreci var. Bunun mental hazırlığı var. Üstüne üstlük analiz kısmı var bunun. Abi 39 kişiye neyin analizini yapacaksın ya, bir saatten fazla sürer.
2: Kim, Şikriniyar...
0: 10 dakikadan fazla kimse dinlemez onu.
2: Hocam Şikriniyar var. Ake geldi. Osterwolde var. Çağlar var. Beka var. Diego Carlos var.
1: YTF var.
2: Kampa geliyor. Geldi. YTF var. Yani bu çok bulmadı. Sağlıklı bir şey değil. Ya, yani.
1: Ve bu her, hemen hemen her mevkide bu.
2: Evet, her mevkide var.
1: Sadece
2: evet.
1: Stoper değil.
0: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu idmanlar niye yapılıyor? Gelişmesi için değil mi takımın?
1: Biraz işte oyun ezberi oluşması
0: tamam,
1: için.
0: Kendi fikirlerin, bir senin bir oyun kimliğin vardır. Ondan sonra onunla birlikte bu çocukları öyle eğitirsin. O yaptığın maçlardan sonra kesitler halinde yapamadığın şeyleri alır, bunlara ezberletmeye çalışırsın. 39'una birden mi ezberleteceksin? Olmaz. Sen kaç gün sonra ya? Bir hafta sonra.
1: 21'inde. Tam bir hafta var.
0: Bir hafta sonra.
1: Bu arada 21 ya da 22'siydi o açıklandı. Fenerbahçe de zaten bu açıklamayı yaptı. Gornik Zabre ile ilk maç 21 Temmuz Salı günü Kadıköy'de.
0: Abi ben onun için diyorum ki.
1: Tam bir hafta var hocam.
0: Şu ana kadar abi net olacaksın ne? Futbolcu var ya, hocasını gözlemler. Bakar adaletli mi? Dürüst mü?
1: Hocam sen hep söylersin futbolcu teknik direktörü taklit eder
0: evet,
1: diye.
0: Evet. Öyle abi, şimdi 39 kişiyle ne uğraşıyorsun abi? Şimdi Allah aşkına senin son dakikalarda vakit geçirmek adına kullandığın İrfan Can'dan ne bekliyorsun artık abi? Bir tane değil 3 tane atsa bugün ne olur? Yok abi, yok, yenileceksin, güncelleyeceksin kendini. Yani futbola bilimsellik girdi. Sen şimdi 1 sene boyunca bu takımı seyretmedin mi Sayın İsmail Hoca? Kimin ne olduğunu bilmiyor mu?
1: %100 biliyordum.
0: Şimdi hiç adından bahsedilmiyor. Bir tane Mert Hakan var. Futboldan soğutur adamı yaptığı hareketlerle. Hala takımın içinde.
2: Yeni sözleşme
0: imzalandı. Abi yaptığın icraatlarla geçmişteki yanlışların üstünü örteceksin. Yani bu formanın ağırlığı var derken hakikaten şimdi bu formaya baktın ki hem layık değilsin hem büyütemiyorsun. Ayıracaksın yollara. Şimdi bu kadro şişkinliğiyle tabii ki çözümünü bulur. Fenerbahçeli oyuncunun talibi de olur. Talibi de çıkar. Ama seni köşeye sıkıştırır. Alacağın hepsini ister senden.
1: Süreç uzadıkça tabii.
0: Tabii.
1: Transferin sonuna doğru yaklaştıkça transfer döneminin en yüksek olasılık hep işte bir miktar alacak karşılığında yollara ayırmak
2: oluyor. Yani günün sonunda oraya varır ama oraya varacak oyuncu sayısı çok fazla değil Fenerbahçe'nin. Hani mutlaka Fenerbahçe'nin yabancıları içinde teklif gelen zaten var. Para kazandıracak oyuncular var Fenerbahçe adına. Şimdi kadro planlamasında olmayan Amrabat Dünya Kupası'nda forma giydi Fas Milli Takımı.
1: Doğru. Livakovic aynı şekilde.
2: Livakovic aynı şekilde Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasını giydi. Yani Semedo'yu eğer Fenerbahçe düşünmüyorsa Portekiz Milli Takımı'nda oynadı. Mesela örnek veririm. Yani Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan ve planlamada bulunmayan birçok isim aslında çok önemli oyuncular kağıt üzerinde ama artık planlamada yer almayacak isimler. Mesela Sidiki Şerif'le alakalı durumu çok net bilemiyoruz. İşte Nene ciddi talipleri var. Archie Brown'un ciddi talipleri var Fenerbahçe adına. Fred'e gitti gözüyle bakıyorduk, talipleri var. İsmail Hoca kalmasını istiyor ama orada çok büyük bir kadro şişkinliği de oluşabilir. Yani şimdi Genduzi, Kante, Fred, İsmail, hani orada 4 tane çok önemli oyuncudan bahsediyoruz Fenerbahçe adına. Bartu geri döndü. O da fena bir oyuncu değil ki ayrılacak büyük ihtimalle. Yani Fenerbahçe dediğim gibi artık bir an önceki Erdem Bey söyledi, toplantı yapılmış. Artık yarından itibaren o gidecek oyuncular konusundaki aksiyonları net bir şekilde almak zorunda.
1: İsmail Kartal açıklamalarında Greenwood konusunda da şu yorumlarda bulundu. Az önce Last Kings maçından sonra Greenwood çok yetenekli bir oyuncu. Bize de çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bundan eminim. Hep birlikte bu transfere onay vermiştik. Hayırlı olsun dedi. Hoca da bu anlamda bence tırnak içerisinde şanslı, çünkü gerçekten elinde çok bence kıymetli, değerli bir kadro olacak. Takviyelerle birlikte, yani bir santrafor takviyesi daha konuşuluyor. Zaten Fenerbahçe'nin hep konuşuyoruz. Aslında iyi bir kadrosu vardı geçen sezondan bu yana taşıdı. Ake takviyesi savunmaya, işte hücuma Vedat, sağ kenara Greenwood.
2: Bak şöyle sözünü kessin pardon. 14 Temmuz, artık 15'ine giriyoruz. Fenerbahçe şu anda bir 9 numara alsa, yarın getirse. Transfer kapatsa kimse bir şey der mi?
1: Asla bence.
2: Yani Fenerbahçe yarın 9 numarasını getirdi. İşte Girassi, Watkins, herhangi birisini getirdi. İmza attırdı. Yönetici çıktı dedi ki, ya da Sayın Başkan, arkadaşlar biz transferi bitirdik. Ve kimse biraz, itiraz etmez
1: biraz
2: buna.
1: Biraz iddialı olacak belki ama örnek veriyorum işte Santrafor'a Giresi ya da Watkins takviyesi yaptı Fener.

0: Fenerbahçe ve artık transfer dönemi sona erdi. Bu kadrolarla mesela Fenerbahçe'nin birçok bölgede Galatasaray'ın önünde olabilecek bir kadrosu oluşmuş olacak bence.
1: Şu an için.
0: Evet,
1: bir de transfer döneminin tabii
0: takviyesi
1: ne olacağını bilemiyoruz.
0: Senaryoda söylüyorum ama Galatasaray'ın zaten iyi bir kadrosu var. Onu da
1: zaten
0: hep söylüyoruz.
1: Furkan, şöyle bir durum var. Şimdi mesela dediğin doğru. Galatasaray 4 sezon şampiyon olurken bunun 3'ünde çok ciddi şekilde kadro anlamda avantajlıdır rakiplerine karşı. Geçen sezon Fenerbahçe'nin devre arasında yaptığı takviyelerle o fark biraz kapanır gibi oldu.
0: Saat belli değil ama Erdem Akbaş'tan gelen sıcak bir bilgi. Yarın Mason Greenwood İstanbul'da olacak.
1: Beklenen bir şey. Büyük ihtimalle akşam saatlerinde İstanbul'da olur,
0: evet.
1: Greenwood. Yani dediğim gibi.
0: Manchester'da şu
1: evet,
0: an.
1: Londra mı Manchester?
0: Manchester'da ama Londra'ya da geçecekmiş.
1: Ailesi falan da gelecek,
0: evet.
1: Sanırım. Yani işte devre arasındaki Kante Gündoğan hamleleriyle Fenerbahçe orta alan kalitesinde Galatasaray'a geçmişti zaten. O net bir şekildeydi. İşte Greenwood hamlesi geldi Fenerbahçe adına. Yani dediğin gibi evet. Tabii transfer döneminin bitmesini ve tüm takımların kadrolarını görmemiz gerekiyor bu anlamda. Ama şu anda için Fenerbahçe ciddi bir şekilde kadro kalitesini Galatasaray'a yaklaştırdı. Kimine göre eşitledi. Ama tabii transfer operasyonu bir bitsin. Her şeyi bir görelim. Ondan sonra net konuşuruz bu konuda.
0: Yüzler Kulübü'nün bir parçası Zafer Tüzün'e o zaman şöyle pas atayım. Son iki sezonda Fransa Lig 1'de Mason Greenwood'dan daha fazla gol atan bir oyuncu bulunmuyormuş hocam.
2: O adam potansiyel.
0: 26 ve 22 toplam 48 golü var ligde son iki sezonda Marsilya'da.
2: Ya bu nedir biliyor musun? Şimdi bazı oyuncular vardır. Oyun olarak sahada düştüğün zaman o oyunun duygu durumunu rakibine verdiğin zaman bu tür oyuncular sahaya çıkar, piyasaya çıkar. İki tane kreatif hareketle bireysel becerisini kullanarak takımını rahatlatır. Gider gol attırır, bir tane gol atar. Bu çok önemli bir detaydır yani. Kaleci detayında olduğu gibi. Kalecinin takıma verdiği güven önemlidir sahada. Bir de böyle bu oyuncu genç oyuncu olmasına rağmen sahada üst düzey becerileriyle liderlik yapabilecek bir profildedir. Nedir? Çünkü biz geçen sene ne yaptık? Performans vermesine rağmen bu taraftar Nene'yi sevemedi. Bu taraftar ilk geldi.
0: Aslında fena da rakamları yoktu Nene'nin.
2: İnanılmaz. Musaba ilk maçtaki performansından sonra ne oldu? Düştü. Kolay değil bu işe bak. Sen 13. seneye girmiş şampiyonluk baskısını yönetebilmek çok kolay bir şey değil. Şimdi bu Greenwood'un Marsilya'da verdiği performanslara baktığımız zaman Fenerbahçe taraftarının bu sezon başı antrenmanlarda dahi coşkulu başlaması büyük avantaj Greenwood için. O coşkuyla birlikte bir performans verdiğinde var ya, o camiada kabul gördüğünü hissettiği anda en üst düzey performansını verebilir bizim ligimizde.
0: Kesinlikle.
2: Ya bizim ligimiz çünkü diğer ligler gibi Avrupa'da bir şunu kabul edelim abi. Biz fiziksel olarak hala Avrupa'nın çok gerisindeyiz.
0: Doğru.
2: Şimdi o fizikselliğin önde olduğu, tekniğin oyun zekasının daha bir bizde biraz daha geçerli o. Fiziksel olarak daha güçlü liglerde top koşturmuş bir adam olarak inanılmaz performans vermiş. Bir adamdan daha ne bekliyor?
0: Marsilya Fenerbahçe kadar oyunu böyle rakip kaleye yığan, 3. bölgede oynayan bir oyun ve takım da değil. Yani öyle bir oyunu da yok. Fenerbahçe'nin oyun planı, yani oyun şekli diyeyim daha doğru ifadeyle.
1: Daha yatkın mı?
0: Greenwood'a daha fazla skor da yaptırabilir.
1: Yani yani yine de yani sonuç itibariyle şampiyonluk yarışı veren bir takımdı Marsilya. Yani
0: tabii.
1: Fenerbahçe kadar olmasa da tabii Lig 1'de maçlarının büyük kısmı topa sahip olan taraftı. Ben hani Greenwood'u iyi tanıdığımı düşünüyorum. 17 yaşından beri de takip ediyorum Greenwood'u az çok. İlk çıktığı dönemleri net biliyorum. İşte Starboy demişti ona İngilizler, lakap takmıştı. Yani İngiliz futbolunun çok net söyleyeyim hani 17-18'lerinde bu kadar parlayan son 20 yılda az oyuncusu oldu. İşte Marcus Rashford, belki Phil Foden, üçüncü de Mason Greenwood olabilir. Doğru. Belki Premier Lig'den bahsediyorum bu arada. Yani o kadar önemli, üstüne titrediği bir oyuncuydu. Şimdi kanat oyuncularını tanımlarken biz belli başlı artıları ve eksileri vardır her zaman. Örnek verelim, işte bazı kanat oyuncuları vardır, ters ayağını kullanamaz. İşte bazı kanat oyuncuları vardır, çabuktur ama süratli değildir. Bazıları süratlidir ama çabuk değildir mesela. Bazılarının karar mekanizması problemlidir. Bazılarının son vuruşları sıkıntılıdır. Ya Mason Greenwood'a baktığımız zaman hani şu noktası eksik diyemiyorum ben.
2: Evet, hepsi bir ara.
1: Hepsini yapıyor.
0: Kesinlikle.
1: Hepsini bir

0: bir arada yapıyor. Yani gerçekten hani son vuruş var. Ters ayak kullanımı mükemmele yakın. Hani sağ yani ayağı kadar sol ayağını, sol ayağı kadar sağ ayağını kullanabiliyor.
1: Aynı güç ve aynı isabette evet. kullanabiliyor.
0: Yani mesela bu kimde vardır dünya futbolunda? Osman Dembele bunu çok net bir şekilde yapar o konuda. Ryan Cherki yapar mesela. Hani çok futbolcu da yoktur bu. Hami Mandıralı mesela. Eskilerden
1: bizden. Santi Cazorla yapardı hatırlar
0: mısın? Santi Cazorla'nın vardır evet böyle şeyde. Çok kolay bir şey değil.
1: Hatta böyle işte korner kullanırken evet. zaman zaman solla kullanacak.
0: Dembele de penaltılarında yapar mesela. Evet, doğru, solla atar, sağla atar bazen doğru. penaltılarını. Yani öyle bir özellikli bir oyuncu ve 9 numara çıkışta olduğu için altyapılarında son vuruş konusunda ciddi meziyetti. Hani bir kanat oyuncusu için gerçekten bir golcü kadar iyi son vuruşu vardır Mason Greenwood'un. Geniş alanı kullanır. Dar alanda da çabuktur. Tekniktir. Yani dediğim gibi Fenerbahçe
2: santrforda oynuyor zaten.
0: Oynamış yani 2-9'un arkasında yani 2-9 oynarsın arkadaki 40-9 gibi oynar. Yani çok özel bir oyuncu aldı Fenerbahçe. Tabii ki dediğim gibi dünyadaki her oyuncuyu buraya getirsen bir risk var. Hani performans ne olacağını bilemiyorsun. Var. Tabii ki her transferde risk var ama hani Greenwood'un burada performans verememesi çok düşük bir ihtimal. Hani başka şeylerin olması gerekiyor. Futbolun dışında belki ya da Allah korusun bir sakatlık problemi. Onun dışında Greenwood'un burada katkı vermemesi mümkün
1: çok
0: değil.
1: Çok şaşırtıcı olur gerçekten. Evet. Bir kez daha tekrar edelim. Fenerbahçe Mason Greenwood transferini kamuoyu aydınlatma platformunda bildirmişti. 4 yıllık bir sözleşme imzalandı Mason Greenwood'la ve Sarı Lacivertler İngiliz yıldızı 39 milyon euro bonservis karşılığında renklerine bağladı. Yarın Mason Greenwood İstanbul'da olacak. Saat konusunda ise Fenerbahçe kulübü gerekli bilgilendirmeyi yapacak. Ekip arkadaşımız Erdem Akbaş'tan gelen bilgi bu yönde. Sıcak bir gelişmeyle bir son dakikayla bugün son sayfaya başladık. Mason Greenwood'u konuşmaya devam edeceğiz ama bir VTR'miz var. İngiliz oyuncunun kariyer yolculuğu ve saha içi özellikleri. Biz burada konuşmaya gayret ettik ama hazırlamış olduğumuz VTR'yi de bir izleyelim. Sonrasında biraz karışık da gideceğiz. Beşiktaş da bugün yine önemli bir günü yaşıyor. Trossard İstanbul'a geldi. Galatasaray'da merak edilen transfer planlaması ne yönde? Onur Özkan'a soracağız ama önce Mason Greenwood'a dair hazırlamış olduğumuz VTR'yi bir izleyelim.
3: Mason Greenwood profesyonel futbola altyapısında yetiştiği Manchester United'da başladı. Akademide Marcus Rashford'un hemen ardından yıllarca kırmızılı formayı zirveye taşımaya aday olarak gösterilen yetenekli oyuncu ilk olarak Ole Gunnar Solskjaer döneminde A takımda süre buldu. Kısa sürede Norveçli teknik adamla takımın rotasyonunda yer edinen genç oyuncunun kariyer yükselişi saha dışında yaşadığı bir vaka nedeniyle sekteye uğradı. Ocak 2022'de kız arkadaşının yaptığı paylaşımlarda şiddet ve taciz suçlamalarına maruz kalan Greenwood, United tarafından kadro dışı bırakıldı. Uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan olay, savcılığın davayı düşürmesiyle sona erdi. Kız arkadaşıyla tekrar bir araya gelen Greenwood, bu olayın ardından 1,5 yıl sonra kariyerine İspanya'da devam etti. ...2023 Eylül ayında Hetafe'ye kiralık giden kanat oyuncusu tekrar yeşil sahalara dönme imkanı yakaladı. Greenwood, Hetafe formasıyla çıktığı 36 maçta 10 gol 6 asist kaydetti. Performansı sonrası geleceği merak edilen yetenekli oyuncunun yeni adresi Marsilya oldu. İki sezondur düzenli forma şansı bulan İngiliz futbolcu takımın en iyilerinden biri haline geldi. İlk sezonda tüm kulvarlarda 22 gol 6 asist üreten hücum oyuncusu geçtiğimiz sezonu ise 26 gol 11 asiste tamamladı. Fransız temsilcisinin yaşadığı mali kriz nedeniyle satış listesinde olduğu konuşulmaya başlandı. Yaşadığı olay nedeniyle Premier Lig kapılarının şu an için kapalı olduğu Greenwood'a Atletico Madrid ve Roma teklif yaptı. Ancak seçim döneminden bu yana Fenerbahçe ile görüşmelerini ilerleten 24 yaşındaki oyuncu tercihini Sarı Lacivertlilerden yana kullandı. Mason Greenwood bonservis ücretiyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu olarak tarihe geçerken yaş ve form durumu itibarıyla da gelen en yüksek profil oyunculardan biri olarak değerlendiriliyor. Hızı, teknik kapasitesi ve güçlü şutlarıyla Fenerbahçe'nin aradığı özelliklerinin birçoğunu barındıran İngiliz oyuncu, Sarı Lacivertlilerin hücum gücünü arttıracak bir transfer olarak görülüyor. Tahmin edilemezliği ve topla doğaçlama yetisi oldukça zengin olduğu bilinen Greenwood'un en önemli özelliklerinden birisi de iki ayağını eşit derecede kullanabiliyor olması. İngiliz

0: Oyuncu attığı son 115 golün 57'sini sol ayakla, 56'sını ise sağ ayakla kaydetti. İki ayağını kullanabilmesi sayesinde iki yöne de çalım atabilen yıldız oyuncu, santrafor olarak da oynayabiliyor. Altyapıda uzun süre forvet oynayan 24 yaşındaki futbolcu, profesyonel düzeyde en uçta oynadığı 54 maçta 18 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. İki sezondur mücadele ettiği Lig 1'de başarılı top sürme, anahtar pas, gol pozisyonu üretme metriklerinde zirveyi ele geçiren Greenwood'un Süper Lig'de göstereceği etki Türk spor severler tarafından ilgiyle takip edilecek.
1: Evet, Mason Greenwood'a dair analiz videomuz bu şekildeydi. İlk açıklamalarını Mason Greenwood'un aktarmak istiyorum. Açıkçası çok heyecanlıyım. Uzun bir süreçti, uzun bir yolculuk oldu ama anlaşmanın tamamlanmasından dolayı mutluyum. Ayrıca tüm emekleri için kulübe ve başkana da teşekkür ediyorum. Bugün bu karara ulaşmak için çok çalışıldı. Benimle ilgilendiklerinde karar vermek hiç zor olmadı. Verdiğim sözü tuttum ve neler yapabileceğimi göstermek istiyorum diyor Mason Greenwood, Zafer Hocam.
2: Bizim camianın beklentileri doğrultusunda bu sene itibariyle şampiyonluk, Fenerbahçe taraftarının birinci önceliği Süper Lig şampiyonluğudur. O doğrultuda taraftarın da vereceği coşkuyla birlikte Greenwood bence kadarki en üst
1: Greenwood'un
2: seviyesine çıkabilir.
1: İfadesi Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü diye de eklemiş açıklamalarında.
2: Ya bu normal. Ya her gelen öyle oluyor. Ya her gelen aynı şey. Abi bakacağız performansa şimdi. Yani çok büyük transfer yapmakla şampiyon da olunmuyor yani.
1: E tabi hocam.
2: Onun için bir bağlantıyı yakalamak lazım. Şey yapmak lazım. Yani uyum sürecini iyi atlatmak lazım. O açıdan Fenerbahçe'nin yıllardır eksikliğini hissettiği, maçı tek başına çözebilecek profillerden biri geldi şimdi Fenerbahçe'ye. O çok büyük bir avantaj. Hele bizim ligimiz için inanılmaz yani. Şimdi olabilir artık şimdi takım savunmasını, belki hücum zenginliği olmasa da hemen hemen bütün Anadolu takımları takım savunmasını iyi yapmaya başladı. Hepsi dirençliler. Hepsi bir aradalar. Uyumlu takımlar artık hepsi yani. Tamam, belki üretme sorunları var ama ön bölgede gene de savunabiliyor. Savunduğu zaman da büyük takımların, mesela Fenerbahçe adına kaybettiği puanlara baktığımızda hep alt sıralardaki takımlara puan kaybetmiş.
3: Evet, yani. Kadıköy'de saçma sapan şimdi, puan kayıpları.
2: Abi, şimdi Greenwood'la o sorunu çözecek. Şimdi Anadolu takımlarını Greenwood'la çok daha rahat geçecek.
3: Şu olacaktır. Tabii hani Fenerbahçe taraftar mutlu olduğu bir gün ama hani şimdiden söylemek çok daha mantıklı bence. Hani bir problem çıktığında herkes söyler sonuç itibariyle. Şimdi Asensio ve Greenwood'un aynı anda olduğu takım topsuz oyunda problem yaşar. Yaşamaması mümkün
2: Asensio
3: değil.
2: Asensio ile
3: Greenwood'un birlikte oynadığı bir takım.
2: Bir de Talisca olursa yanlarında
3: o olmaz.
2: Yandım anam.
3: O olmaz.
2: Ne derler ona, keten elba mı?
1: Keten elba.
3: Ama burada İsmail Kartal'ın çok net bence bir ödevi var diye düşünüyorum. Artık takımını, sistemini Greenwood ve Asensio'nun o eksiklerini örtecek şekilde dizayn etmek zorunda. Yani Fenerbahçe topu kaybettikten sonra İsmail Hoca'nın o istediği oyunu nasıl oynar? Topun geri kazanma süreleri nasıl istenen düzeye gelir? Bu İsmail Kartal'ın bence en zor ve en önemli görevlerinden bir tanesi. Çünkü top ayağındayken inanılmaz tehlikeli bir takım Fenerbahçe artık.
2: Evet.
3: İnanılmaz tehlikeli bir takım ama oyun sadece top ayaktayken oynanmıyor. Top rakipteyken ne yaptığınız da çok belirleyici artık oyunda. Şimdi Fenerbahçe'nin top rakipteyken ne yapacakları, topun geri kazanma süreleri, geri koşmalar, geçiş savunmaları gibi unsurlar Fenerbahçe'nin yeni sezondaki kaderini büyük oranda belirler. O anlamda İsmail Hoca mutlaka 9 numarasını, sol kenarını, orta sahanı, 2 tane 6-8'ini o şekilde kullanmak zorunda. Yani biraz zor olacak diğer oyuncular için ama buna değer. Niye değer? O kadar özel oyuncular ki çünkü bunlar. Hani seni bir maçta bir yerden bir yere alır, bir turnuvada bir yerden bir yere alır bu oyuncular. Greenwood'lu Asensio'dan bahsediyorum. Şimdi dolayısıyla 2 tane böyle oyuncu bulmuşken diğer oyuncuların da biraz görevleri bu iki oyuncunun topsuz oyundaki açıklarını kapatmak olacak. Bu net.
1: Doğru.
3: Bunu yapmak zorunda bu oyuncular. Bunu da yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Fenerbahçe bu kısmı hallederse zaten çok özel bir takıma dönüşür. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Orada YouTube yayınımızda teknik bir sorun var. Oradan gelen mesajları okuyamıyorum. O yüzden Instagram ya da X'te son sayfa etiketi üzerinden ya da Instagram'dan bizlere yazabilirsiniz. Fenerbahçeliler Mason Green

0: konusundaki görüşlerini bizlerle paylaşabilir. Birazdan da Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da konuşacağız. Çünkü aslında bütün kulüpler için gerçekten çok hareketli bir gün yaşıyoruz. Ama tabii sıcak gelişme Greenwood olduğu için bugün Mason Greenwood'la başladık. Hocam bir soru var, onu okuyup size sözü bırakmak istiyorum. Oğuzcan Bey sormuş. Greenwood, Rashford, Watkins iyi bir kaleci ve savunmayla Avrupa'da da rahat iş yapılır demiş. Ama bence
1: iyi kaleci,
0: iyi bir kalecisi var zaten Fenerbahçe'de.
1: Ama orada biraz sonra anlatalım Ederson konusunu. Hocam yorumlasın.
0: Hocam siz bu soruya nasıl yanıtlarsınız? Katılıyor
1: şimdi,
0: musunuz?
1: İsim olarak, kalite olarak evet. Bu soruya evet cevabı verilir. Ama buradaki detay ne biliyor musun? Oyunun doğrularını geliştirmek, bu oyuncularla alternatif planlar yaratmak teknik direktörün işi. Şimdi bu oyuncular tek başına bireysel yetenek olarak bütün dünyanın kabul ettiği bir oyuncular. O oyuncular. O oyuncular geldiği zaman evet sen sınıf atlatır sana. Sen Avrupa'da da o zaman başarıyı %100 kovalarsın. Ama bu oyuncularla farklı oyun planlarını denemek gibi, ondan sonra oyunun doğrularını geliştirmek gibi detaylar vardır teknik direktörün yapacağı işlerdir bunlar. Eğer onları teknik direktör iyi işlerse, mental olarak iyi hazırlarsa evet Fenerbahçe artık zaten şu algıyı da atlattık artık. Avrupa maçı oynadık onun için ligde yorgunuz. Yok öyle bir şey. Şimdi artık 50-60 maç oynayacak şeye geldi bizim ligimizde yani. Bunu da kaldırabiliyor oyuncular. Ki aynı zamanda şimdi baktığımız zaman büyük takımlarımızın kadro zenginliği de var. Kulübe zenginliği de
0: artık
1: var.
0: Artık zaten transfer ettiğimiz oyuncular da yani minimum zaten bu rakamları oynuyorlar geldikleri kulüplerde. Bugün Trossard geldi Beşiktaş'a. Geçen sezon Arsenal'da 50 maçı var.
1: Abi yani bu Avrupa buna alışkın.
0: Ya Dünya Kupası hariç bu arada 6 maç Dünya Kupası var. Bir de 56
2: artık
0: maç.
2: Artık 50-60 maç standart hale dönüştü. Yani
1: bu, ya bu zor değil ya. Şimdi idman süreci daha sıkıcı biliyor musunuz? Şimdi düşün bizim jenerasyonu kaç sene geçmiş? Yani 70'lerin sonu 80-90. Şimdi perşembe günleri çift kale vardı abi. Ya bir takımla ya genç takımla ya da kendi aranda. Orada da müthiş tempo oluyordu yani. Formayı kapabilmek adına var ya herkes Gestapo gibi birbirine dalıyordu.
2: İdman yapmaktansa herkes maç yapmayı tercih ediyor.
1: Maç oynamak gibi bir şey. Bir de maç var ya geliştirir. Bugün sokak futbolundan bahsediyoruz değil mi? Sokak futbolu ne demek? Maç yapmak demek. Diyoruz ki ya yeşil alan kalmadı işte sokakta oynayamıyor çocuklar. Onun için bizim jenerasyonumuz çok genç jenerasyona sahip olmasına rağmen ülkemizde futbolcu çıkaramıyoruz diyoruz.
0: Evet.
1: İdman da işte maçta geliştiriyorsun. Maç kondisyonu denen bir şey var. Hakikaten maç oynayarak kondisyonunu geliştirebiliyorsun. Zaten şimdi bugün modern futbolda tempo, dayanıklılık, atletizm gibi hızlı karar verme gibi yeterlikler aranıyor. Şimdi o saydığın adamlar, bu adamlarda bu kriterler mevcut. Ya böyle adamlar geldiği zaman bunlara birazcık fiziksellik verdiğinde seni Avrupa'da da taşır, ligde de götürür.
0: Birsel Kuşçu, bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'nin yaptığı transferleri alkışlıyorum demiş.
1: Yani güzel. Abi ne güzel bir şey ya.
2: Tebrik ederim.
1: Öyle abi, bu böyle ya.
0: Ligin tabii ki seviyesi artıyor bu anlamda. İşte rekabet, içerideki rekabet arttırdıkça da bu tabii dışarıya da yansıyor. Avrupa kupalarındaki aldığımız sonuçlara da yansıyor elbette. Tekrar döneceğiz. Programımız saat 02'ye kadar devam edecek. Zannetmeyin ki Greenwood'u artık konuşmayacağız veya Fenerbahçe'ye dönmeyeceğiz. Sadece şimdilik bir virgül koyuyoruz Mason Greenwood ve Fenerbahçe konusuna. Günün bir diğer flash transfer gelişmesi Leandro Trossard ismi. O da bugün akşam saatlerinde saat 19 sularında İstanbul'a gelmişti Belçikalı Yıldız. O da Beşiktaş'la artık 3+1 yıllık bir sözleşme imzalamasını bekliyoruz. Yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Ligimize gelen bir başka yıldız oyuncu Leandro Trossard. Nasıl değerlendirirsiniz bu transferi?
2: Ya, acayip.
1: Kalite.
0: Beşiktaş'ın bir zaten hayranlığın olduğunu
2: çok
0: biliyorum.
2: Büyük, çok büyük hayranıyım. Pozitif ayrımcılık yapacağım bu konuda. Kimse kusura bakmasın. Yani yakın tarihin belki en büyük yıldız değil buraya gelen, en yetenekli oyuncusu değil ama en özel oyuncularından bir tanesi.
1: Evet.
2: Tartışmasız. Yani futbolculuk sadece saf yetenek değil. Bunun içinde devamlılık var, taktik aidiyet var, karakter var, devamlılık
1: var. Disiplin var.
2: Disiplin var.
1: Hepsinin
2: yani bunların tamamını yapan, yapabilecek olan olağanüstü bir oyuncu ve karakter aldı Beşiktaş. Sadece çok önemli bir yıldız transfer etmedi. Çok önemli bir sporcu ve çok önemli bir karakter transfer etti. Bu çok önemli bir kısım bence Beşiktaş açısından. Buna ihtiyaç da vardı. Hani hem saha içi ihtiyaç hem saha dışı ihtiyaç anlamında. İşte saha içinde ihtiyaç giderir. saha dışında taraftarı tribüne çek.

0: ürünü sattırır. Şimdi doğru. Bugünden itibaren görüyoruz. Herkes gidiyor 19 numara Trossard'ı yazdırıyor oraya. Yazdırırsın Trossard çünkü. Bu adamın formasını geçen sezon Arsenal taraftarı giyiyordu.
1: Doğru.
0: Emre X'e gidiyordu o formayla. Şimdi bu kadar özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya son Premier Lig şampiyonunu ilk 11 oyuncusunu alıyorsun ya.
1: Şampiyonlar Ligi finalisti.
0: Şampiyonlar Ligi finalistinin en özel oyuncularından birini transfer ediyorsun. Ben dün sosyal medyada arattırdım Trossard'la ilgili İngiliz taraftarlarının yorumlarını. Çok üzgünler ve şaşkınlar ya.
1: O zaman size bir ek yapabilir miyim?
0: Tabii.
1: Hemen aktaracağım. Not almıştım. Thierry Henry'nin bu transferle ilgili bir açıklaması var. 20 milyon euro Trossard'ın tecrübesi ve kalitesi için bugünün piyasasında hiçbir şey diyor. Thierry Henry, Arsenal belki bugün iyi bir iş yaptığını düşünebilir ama büyük maçlar geldiğinde Trossard'ı ararlarsa hiç şaşırmayın. Pişman olurlarsa hiç şaşırmayın. Trossard'a Beşiktaş'ta en iyisini diliyorum diyor. Bir Arsenal efsanesi Thierry Henry.
0: Pozisyonları da çıkış noktaları biraz benzerdi. Solkenar. Evet. Şimdi dediği çok doğru Thierry Henry'nin. Arteta ne zaman sıkışsa ilk başvurduğu oyunculardan bir tanesi Trossard'dı. Şampiyonluk maçını çözdü.
1: Sıkışan
0: ve
1: oyunu.
0: Sezonun başında Martinelli ile başladı. Sonra Trossard'la bitirdi. Ki Arsenal taraftarı baktım yorumlara çoğu şey diyordu ya. Keşke Martinelli gitseydi Trossard kalsaydı diyorlar.
2: Geçen sene başında Fenerbahçe ile adı ben onu söylemiştim yani.
0: Beşiktaş geçen sezon da istedi. Doğru. Ki Sayın Başkan da bunu ifade etti. Ama olmadı.
1: Daha yüksek bir maaşla getirmek istemiştik. O dönem alamadık. Şimdi daha uygun bir
0: sözleşmesinin bitmesinin bir yıl kalması bu da büyük ihtimal transferde bir faktör oldu ama dediğim gibi Beşiktaş olağanüstü bir iş çıkardı. Burada ekonomik, sportif her anlamda Trossard'ı Temmuz ayının ortasında buraya getirebilmek inanılmaz bir başarı. Kutluyorum Beşiktaş yönetimini, emeği geçen herkesi. Dediğim gibi çok özel bir ekleme yaptık Beşiktaş kadrosuna ve şu ana kadar yapılan hamlelerde heyecan verici. Çok doğru yolda gidiyor Beşiktaş. Yani önceleri biz 2 sezon, 3 sezon 2 takımlı yarışlar izledik. Geçen sezon 3 takımlı yarışa döndük. Şimdi umarım bu sezon 4 takımlı yarış yeniden başlayacak Süper Lig'de. Öyle bir görüntü de var.
1: Evet.
0: Trabzonspor'un hamleleri, Beşiktaş'ın hamleleri, Fenerbahçe, Galatasaray. Burada öyle bir ışık var şu anda açıkçası. Yani dediğim gibi inanılmaz hayranlık duyduğum bir oyuncu Leandro Trossard. İzleyen herkesin de keyif alacağı bir futbolcu. Hani emin olun bundan. Başka takım taraftarları da gider Trossard'ı tribünde izler. O kadar özel bir oyuncu.
1: Hocam siz neler eklersiniz?
2: Şimdi Beşiktaş kendisinde mevcut olan kalite eksikliğini yaptığı transferlerle gidermeye başladı. Ama şimdi bu yaptığın transferler tek başına çözüm müdür? Biraz kolay değildir. Bu oyuncuların takım oyununa kendi bireysel yeteneklerini adapte etme sorunu olabilir. Onun için bu oyunculara uyum sağlayabilecek kaliteli oyuncu takviyesi halihazırda Beşiktaş için lazımdır.
1: Doğru.
2: Yani bir santrfor lazımdır. Olası uyum sağlayabileceği için takım arkadaşı Lukaku olabilir. Bizim ligimize de hangi performansta olursa olsun, ne kadar maç eksiği olursa olsun bizim ligimizde iş yapacak bir santrfordur. Böyle ama ceza sahası çevresinde defansif anlamda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ı düşündüğümüzde o bölgeye de takviye yapması gerektiğini düşünenlerden ben. Yani takım oluyorsun, evet. Bizde kriter ne biliyor musun artık bundan sonra? Bütün takımlarımız bunu kriter olarak baz almalı. Ne yapmalı? Paraguay, Fas. Şimdi bunun gibi takımların gösterdiği saha içerisindeki üst düzey mücadeleye baktığında demek ki futbol sadece isimden oynanmıyor. Futbolda sahaya kendini özverili olmak, mücadele etmek, çırpınmak, savaşmak gerekiyor demek ki. Şimdi böyle olduğun zaman üst düzey kaliteli takımları bile zorluyorsun, hatta galip gelebiliyorsun.
1: Doğru.
2: Bu bir iyi bir örnek olmalı yani. Şimdi transferde şampiyon olmakla ligde şampiyon olmak çok farklı şeyler. Onun için o bağlantıları, parçaları birbirine iyi bağlamak lazım. O parçaları bağlamak için de bu yaptığın kaliteli transferlerin yanına onunla uyum sağlayabilecek. Transferde bu baz alınmalı. Şimdi ben Trossard'ı aldım. Santifor'u ona uyumlu birini almalıyım. İşte Lukaku'dur. Ya da ona uygun, daha değişik, ona yakın profil. Böyle takım olunuyor. Şimdi transfer sadece... Şimdi Greenwood alındı Fenerbahçe'de. Sadece ismi için alınmadı. Bunu çok iyi biliyorum. Greenwood mevcut takımla ve İsmail Hoca'nın oynatacağı sisteme en uygun profil diye alındı.
0: Hocam Greenwood her sisteme uyar bu arada ya.
2: Uyar. Uysun. Yani yoksa sadece ismi için, yani onu diyorum.
0: Tabii.
2: Transferde baz alınan şey sadece ismi.

0: değil. Takımla uyumu da göz ardı edilmeden bu da düşünülüyor şimdi. Bütün kulüpler de bunu düşünmeli.
1: Bir soru var Kamil Bey'den. İyi yayınlar Beşiktaş. Bu sene yaptığı transferlerle her sene yaşanan sorunları yaşar mı? Lige tekrardan tutunur mu? Demiş ama yanıtlamadan önce bugün Beşiktaş'ta Slovakya kampındaki son hazırlık maçını oynadı ve Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu ve Trossard konusunda da yine Italiano'nun oldukça önemli açıklamaları var. O açıklamaları izleyelim, dönüşte Beşiktaş'ı konuşmaya devam edeceğiz.
2: Credo tu abbia ragione perché praticamente il ritiro è iniziato da 4-5 giorni perché
3: evet, aslında haklısınız. Şimdi şöyle söyleyebilirim size. Bence bizim kamp dönemimiz 4-5 gün önce başladı. Çünkü ondan önce gerçekten çok genç oyuncular vardı. Bu son dönemde bu 4-5 gündür de aramıza daha belirli seviyenin oyuncuları katıldı. Milli takımdan oyuncular geldi, daha tecrübeli oyuncular geldi ve o yüzden gerçekten kamp bizim için yeni başladı. Çok fazla genç oyuncuyla çıkmıştık çünkü. Tabii o da kolay olmamıştı bizim için. Erken açmıştık yani sezonu ama yeni başladığını söyleyebilirim. Şimdi izin yapacağız 3 gün boyunca. Kampımız bitiyor bugün. 3 gün İstanbul'da izin yapacağız. Sonra İstanbul'da yine tesisimizde çok sert sıkı çalışmalara başlayacağız. Çünkü gerçekten Michelin maçının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu maçta da elimizden geleni yapacağız. Ben aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Bugünkü oyundan da memnunum. Bir yerde işte bir konsantrasyon kaybı yaşadık ama konsantrasyon kaybını yaşamadan öncesine kadar bence gayet iyiydi maç. Tabii ki üzgünüz aynı zamanda kaybettiğimiz için ama ben yine de bugün bazı kırıntılar gördüm. İyi şeylerin geleceğinin kırıntısını gördüm. İyi şeyler izlemlediğimi düşünüyorum. Bunları söyleyebilirim size o yüzden maç hakkında. Şimdi doğru söylemek gerekirse ben de bilmiyorum ne zaman hangi tarihte hazır oluruz. Bunu tam da bilmiyorum. Ama Michelin maçı gerçekten çok önemli. Ona da iyi hazırlanıyoruz ve önümüzdeki günlerde de iyi hazırlanacağız. Oyuncularım ama işte bu yeni gelen oyuncular az süre aldılar. Geç geldiler. Bu da bizim için bir dezavantaj aslında. Ama daha da iyi olacaklar. Bu önümüzdeki günlerde de onların fiziksel gelişimi için, fiziksel olarak hazır olmaları için de çalışacağız. İşte geç geldiklerinden dolayı da az süre alabilir hazırlık maçlarına ya da az antrenman yaptılar. Bundan dolayı sadece birazcık üzgünüm. Ama bu ne benim suçum ne de kulübün suçu. Bu tamamen maalesef Dünya Kupası'nın suçu. Bu uzattı maalesef bu süreci Dünya Kupası. Evimizde oynayacağız aynı zamanda Michelin maçını. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu yüzden de ayrı bir tutkuya sahibiz. Şunu söyleyeyim. %100 hazır olmayacak bu takım. Ama bu takım elinden gelen her şeyi yapacak Michelin'e karşı. Aynı zamanda taraftarlarımızla birlikte iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş nasıl olacak? Bunu söyleyeyim. Agresif olacak. Gol yaratmaya çalışacak. Ama aynı zamanda arkada dikkat etmesi gerekecek. Çünkü mesela bugünkü maçta gördük. Bugünkü maçta 2 şut çekildi kalemize fakat 3 gol yedik. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama tekrar ediyorum, agresif bir takım olacak. Gol şansı üretmeye çalışan bir takım olacak. Gol atmaya çalışan bir takım olacak. Hep ileri oynamaya çalışan bir takım olacak. Ama arkada çok dikkatli olması gereken bir takım da olacak. Bu bizim için önemli. Ve oyunumuzu daha da hızlandırdığımızda, bu detaylara daha dikkat ettiğimizde bence çok daha iyi olacağız. Bugün 2 gol attık. Daha fazla atabilir miydik? Kesinlikle atabilirdik. Bugün aynı zamanda daha fazla gol şansı üretebildiğimizi ben gösterdiğimizi düşünüyorum. O kapasiteye sahibiz. Çünkü eski hazırlık maçlarını düşündüğümüz zaman bence kale önünde daha fazla şans yarattık. Ama burada çok önemli bir şey daha var. Denge. Dengeli olmalıyız. Önde ne kadar iyi olursak arkada da o kadar iyi olmalıyız. Önde ne kadar baskılıysak arkada o kadar dikkatli olmalıyız. Burada anahtar kelime denge. Açlığa değindiniz ya da bitirici olmaya, acımasız olmaya değindiniz. Takım evet bence de daha acımasız olmalı, daha aç olmalı. Zaten bunların üzerinde çalıştığımızda da kale önünde daha bitirici olabileceğimizi ya da genel anlamda daha bitirici olabileceğimizi, daha keskin olabileceğimizi düşünüyorum. Zaten Trossard hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok. Ben biliyorum, hepiniz biliyorsunuz. Hangi seviyenin oyuncusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar da değerli bir oyuncu olduğunu da biliyoruz. Trossard için şunu söyleyeyim. Bizim sistemimize çok uygun bir oyuncu. benim sistemde çok da parlayabilecek bir oyuncu. Zaten çok iyi bir kanat, birebirleri çok iyi. Aynı zamanda şutları da çok iyi olan bir oyuncu. Gol katkısı verebilecek bir oyuncu. Zaten aramıza 5-6 tane arkadaş katıldı bu dönemde. Yeni arkadaşlar da katılacak ve onlarla daha değerli

0: Resim net bence hocam. Biraz yani daha, çok evet. Macera aramadı. Mesela Italiano götürmedi kampa bu oyuncuları. İşte João Mario'yu, Onana'yı, Enzo'yu hepsini burada bıraktı. İşte geçen sene Solskjaer aynı hatayı yaptı. 35 isimle gitti. Hocam Onana, işte Chamberlain, Musruati, yani aklıma gelenleri sayıyorum. Yani inanılmaz bir kamp ortamı vardı ve bu o dönem Solskjaer bu durumdan övgüyle bahsediyordu. Yani bizim işte ne kadar geniş bir kadromuz olduğunu aslında görüyoruz diyordu. Ama günün sonunda öyle olmadı tabii ki.
1: Abi adam bak, şimdi bizim adam, şimdi İtalyano bizim ligimizi bilir mi?
0: Bilmez.
1: Bilmez.
0: Ama işte Önder Özen.
1: Adam yeni geldi.
0: Önder Özen evet, bilir.
1: Abi işte bu.
0: Doğru.
1: Hem ligimizin dinamiklerini hem de kendi takımının aidiyet duygusunu çok iyi anlatabilecek bir profil. Uyumları da belli. Ondan sonra adam da ne diyor? Benim sistemime uyacak diyor transfer.
0: Tam diyor benim sistemim için diyor.
1: Ya abi adam uyumlu yani oyuncu. Belli bir sistemi var. O sistem doğrultusunda oyuncu profilleri belirlemeye çalışıyor. Doğru olan bu. Ha bu olamıyor mu? Kulüp olabilir, transfer yapamayabilir. O zaman eldeki mevcutlarla sen yeni alternatifli bir plan üretmek zorundasın. İçeriden çözüm bulmaya çalışırsın. Ama şu an itibariyle yapabiliyor Beşiktaş transferlerini. Onun için yerli oyuncunun gelip de takımına bağlılığı, sadakati çok önemli bir detay. Gelen yabancıya da onu hissettirir. O zaman takım olma yolunda daha çabuk yol kat ediliyor yani. Bu önemli detay. Yoksa kaliteli futbolcu geldiği zaman uyum sürecini daraltıyor. Normal şartlarda sıradan takım için lazım oyuncular vardır ya, bizim yani şey, Selçuk Şahinler gibi, Aurelialar gibi, Enditi gibi filan. Orada o temizlikçi adamdır onlar.
0: Süpürecek adam.
1: Tabii,
0: arkayı.
1: Kontrol oyuncusu her takıma lazımdır. Onlar da üst düzey kalite aramayabilirsin. İşini yapmasını beklersin. Doğru işi yapmasını beklersin onların. Onlar doğru işi yapsın yeter. Alsın en yakın arkadaşına versin, takımını rahatlatsın.
2: Onu yapacak oyuncuya da ihtiyaç var.
1: Var, %100 var. Her takım için var. Tabii. Yani. Stoperlerin önünde, defansın önünde bu böyle oyuncu karakterine ihtiyaç var. Ya şimdi Salih'le bu sorun evet. Bence büyük Beşiktaş oranda. Çözer. Salih
2: Orkun'a da iyi bir ikili olurdu.
1: Salih'ten öyle gol atmasını, gol pas atmasını falan bekleme.
2: Ama şöyle bir
1: ama
2: şey
1: Salih
2: var.
1: Öndeki oyuncuları rahatlatacak bir
2: program. Sosyal medyada bakıyorum şimdi. Beşiktaş taraftarının bir kısmı çok doğru analizler de yapmıyor şu anlamda. Hep şunu söylüyorum. Beşiktaş elindeki ekonomik imkanlarla transfer döneminin sonunda ligin en kaliteli kadrosuna sahip olamayacak bir kere. Bu çok net. Hani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro kalitesi seviyesine gelmesi mümkün değil. Ama Beşiktaş en iyi takım olabilir. En kaliteli olmayabilirsin ama en iyi olabilirsin. Tabii. Hedef bu olmalı zaten. Şunu görüyorum. Çok,
1: takım olmalısın.
2: Evet, çok net bir yanılgı. İşte Galatasaray'da Osimhen var, Fenerbahçe Greenwood'u alıyor. Bizde Oh var ileride. İşte Fenerbahçe'de Kante var, bizde Salih mi var falan gibisinden böyle transferlerle alakalı çok yanlış yorumlamalar var. Bu doğru değil. Yani işte sosyal medya üzerinden de bazı insanların böyle gazına falan geliyorlar amiyane tabirle. Değil. Şimdi Beşiktaş elindeki imkanlara şu ana kadar çok iyi transferler yaptı. Hepsi bence net oyuncular, iyi oyuncular. Mesela Ottara sakatlık yaşamasın. O sakatlığı yaşamazsa eğer, hani çünkü bir problemi olmuş daha önceki yıllarda Monaco'da. Çok özel oyuncu bence. Bu ligin için çok ciddi bir katkı verebilecek bir sol bek profili. Yani zaten Salih iyi bir oyuncu baktığımız zaman, zaten Trossard'ı anlatmaya gerek yok. Yani Beşiktaş baktığımız zaman tek tek çok önemli transferler yapıyor zaten şu anda hali hazırda. İşte
0: iyi bir kaleci aldı.
2: Nübel evet, şu anda Alman milli takımının Neuer bıraktıktan sonra birinci kalecisini alıyorsun yani. Kaleci bulmanın zor olduğu bir ortamda bunu yapıyorsun. Şimdi baktığımız zaman stoper takviyesi konuşuluyor. İşte Leo Pereira konuşuluyor,
0: evet,
2: ki
0: sol stoper.
2: Yani o da çok lider bir oyuncu baktığımız
1: lazım.
2: Zaman
1: %100 lazım.
2: Yani işte sağ kenara
0: orada,
2: mutlaka
0: birazdan
2: oyuncu
0: daha
2: bakılacak.
0: Detaylı konuşacağız. Haberimiz de var, hatta ekranları getiririz ama mesela Julian Brandt ismi konuşuluyor Beşiktaş'ta.
1: Mert Kömür mü ne var?
2: Brandt'ın sözleşmesi bitti değil mi? Evet.
0: Mert Kömür Augsburg'taki yine gurbetçi oyuncu.
1: Da
0: o da Beşiktaş'a
1: biliyor.
0: Gelmek istiyor yönünde haberler var.
2: Bayağı maliyetliymiş sanırım.
1: Bonservis, evet.
2: Mesela Julian Brandt. Yani çok böyle İtalyan'ın 10 numara istemediğini biliyoruz ama yani değişik kanatta da kullanabileceğim bir oyuncu çünkü Julian Brandt sadece 10 numarada değil.
0: Yani bir kanat oyuncusuydu, çok farklı bir oyuncuya evrildi yani biraz daha böyle merkez orta saha 8-10 oynayabilen bir
2: yani
0: isim.
2: Yani Orkun Brandt Salih olabilir mi? Olabilir. Hocaya bağlı bir

0: Az bu ama şunu net biliyoruz ki İtalyan o topa sahip olmak isteyen, oyunu 3. bölgede oynamak isteyen, savunmayı öne çıkarmayı seven, risk almayı seven bir hoca. Tabii ki bunun belli başlı riskleri olacaktır ama işte dediğim gibi alıyorsun mesela bir sol bek, Ottara çok atlet bir oyuncu. İşte orayı kapatabilir yani orada. Geçiş savunmasını iyi yaparsın, arkayı savunabilirsin. Yani
1: daha çok risk alabilirsin oyun
0: kesinlikle
1: içerisinde.
0: Yani Sarı Özcan pozisyon bilgisi yüksektir. Çok çabuk değildir ama pozisyon bilgisiyle o savunmanın önünü kapatabilirsiniz. Dolayısıyla Beşiktaş burada doğru yolda ilerliyor çok net bir şekilde ve taraftarlara şunu söylemek istiyorum. Yani transferleri başka takımların oyuncularıyla kıyaslamayın. Beşiktaş'ın ihtiyacını karşılıyor mu? O anlamda bakın. Yani o rakipte şu var, rakipte bu var deyip oyuncuları bence kötülemeyin sosyal medya üzerinden. Çok yanlış bir yol bence. Çok doğru bir yol değil.
1: O kıyaslamaya girmenin şöyle de bir bence riski var, potansiyel riski. Zaten Beşiktaş'ın bazı travmaları var son 4-5 yıllık dönemde ve yani şimdi yeni bir teknik direktör, yeni bir yapılanma, sezon başlangıcında sonuçlar zaman zaman istediğiniz gibi de olmayabilir. Olabilir. O zaman 1-2 puan kaybında veya 1-2 istenmeyen sonuçta yine akıllara acaba mı sorusu gelebilir. Bu yüzden de bence o kıyaslamadan biraz uzak durmak gerekiyor.
2: Ya ben fikirlerini, beyanatlarına baktığım zaman ondan sonra teknik direktörün yolu cesareti kadardır diyorum ve İtalyano'yu tebrik ediyorum. Büyük takım hocası. Onun fikirleri ön bölgede agresif, baskılı bir oyun tercih etti.
1: Tempolu.
2: Bunun riski var mı? Var. Onun için de ne yapıyor ama çabuk oyuncu alıyor bak.
0: Bir de şey
2: yani
0: mesela,
2: ataktayken savunmayı güncelleme adına o transferi. Evet.
0: Sol stoperi
2: doğru hareket.
0: Biraz daha lider oyuncu bakılıyor şu an. Ayı topla çıkabilecek, oyun kurulumunda katkı verebilecek. Çünkü mesela Önder Özen'in Leo Pereira ile ilgili yaptığı bir yorum var. Fenerbahçe gündeme geldi. Diyor ki ya Pereira çok çabuk bir oyuncu değil. Skriniar da çok çabuk değil. Sıkıntı olur ama Agbadu varken
1: doğru.
0: Düşünülebilir.
1: Doğru.
0: Agbadu çabuk, atlet bir oyuncu. Yanına da Leo Pereira lider bir oyuncu.
1: Mesela
0: işte
1: Davinson Abdülkerim profillerine aslında çok uyan bir ikili.
0: İşte yani hep zaten stoper transferi yanındaki oyuncuyla değerlendirilmeli. Oradaki uyum son derece önemli. Zaten iyi bir sağ bekiniz var. Murillo son derece iyi performans verdi. Net bir oyuncu bence. Çok doğru yönde gidiyor yönetim ama dediğim gibi taraftarın biraz burada bu plana güvenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ortada benim gördüğüm çok net bir plan var. Bu plan üzerinden gidiliyor şu anda. Hani doğru, ezbere doğru bir yapıyor. Panik işinde yapılmıyor hiçbir şey yani.
2: Teknik direktörle sportif direktörün uyumu da Beşiktaş'a kaliteyi getiriyor. Evet. Bak şimdi stoper seçimlerinde bir uzun boylu stoper seçersin. Niye? Duran toplar için değil mi? Ya öylesine stoper alınmaz. Millet konuşuyor ama. Şimdi diğer stoperinde hızlı olmalı. Niye? Derinliğe atılan topları yakalayabilmen için.
1: Ve arkayı
2: işte o
1: biraz daha böyle sigorta gibi aslında savunmada. Evet.
2: Derinliğe atılan topları kesebilecek profilde bir stoper olması lazım. İki stoperin özelliği ayrı yani. Ayrı olması lazım. Ya bir tanesi de
0: tamamlayıcı
2: olacak. Oyunu, evet. Hem tamamlayıcı hem de kaleciyle uyumları çok önemli. Artı stoperlerden en az birisinin de toplan oyun katılımı, ondan sonra geçiş oyunlarını başlatan. Şimdi geçiş oyunu öyle doğaçlama olmuyor ki. Bu da çalışılıp ezberletilen bir şeydir yani. İşte ne stoperden mi başlayacaksın, sağ bekten mi, orta sağ mı, kanattan mı?
0: Ya yani bunlar bence bek uyumu da son derece doğru Beşiktaş'ın. Mesela Murillo ayağı son derece iyi, oyun kurulumuna katkı veren, atak sonlandırmada becerikli bir bek. Ottara ise çok atlet, çok çabuk, fuleli. Onun tam karşılığı bir oyuncu. Yani birbirini tamamlayan bekleri de var şu an Beşiktaş'ın. Diyorum ya işte plan bu. Hani kafa yorulmuş bu işe. Düşünülmüş, taşınılmış.
1: Doğaçlama gidilmiyor.
0: Değil. Panik de yapılmıyor. Düşünülmüş, taşınılmış, profiller belirlenmiş, ihtiyaçlar. Bu doğrultuda gidiliyor. Şu ana kadar çok iyi. Bence her şey.
1: Da tabii ki yine aslında biraz Fenerbahçe'ye benzer bir durum. İlerleyen günlerde gidecek olan isimlerle ilgili de gelişmeler yaşanması bekleniyor ve bence gerekiyor da. Yani biraz Beşiktaş'ta da hani resim daha net dedik ama artık bir aksiyon da alınması gerekiyor. Artık kadroda olmayacak olan isimlere veda etmenin vakti geldi.
2: Beşiktaş'ta sözleşmeleri olan oyunculardan 2-3 senedir çıkamadıkları oyuncular var ya.
1: Hocam işte anca geldi 2026-2027 işte Onana zamanında 4 yıllık 5 yıllık kontratlar imzalayınca çıkmak böyle zor oluyor.
0: Lens'in bitmeyen bir sözleşmesi var.
1: Evet, doğru. reklam vaktimiz gelmiş. Konuşmaya devam edeceğiz. Trossard'ı konuştuk. Greenwood'u konuştuk. Okan Buruk'un bugün çok önemli açıklamaları vardı transfere dair. Ama kısa bir aramız var. Ardından son sayfa devam edelim.

0: Spor Radyo.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Bir son dakika gelişmesiyle yine devam ediyoruz son sayfaya. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oluyor. Luis de la Fuente'nin öğrencileri yarı final mücadelesinde Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı ve turnuvada finale yükselen ilk takım oldu. Onur Özkan, sürpriz bir sonuç herhalde değil mi?
2: %100.
1: Yani hem turnuvadaki performansı hem de kadro gücü anlamında bu maçın favorisi olarak
2: net favorisiydi. Yani ama şöyle bir şey söyleyelim. Sistem ve yüksek takım olgusu yıldızları mat etti. Yani çok net bir şekilde İspanya istediklerini sahaya yansıttı. İlk isabetli şut sen söyledin. 82. dakikada. Fransa'nın üretimde çok zorlandığı bir karşılaşma. Akıllı bir oyun.

0: De La Fuente'den tartışmasız bence mimarı odur gecenin ve Yamal'a rağmen İspanya finalde.
1: Doğru. Yamal'ın etkisiz
0: kağıt üzerinde en büyük yıldızının büyük ayağı kırıklığı yarattığı bir turnuvada finale çıkmak net başarı. Kutluyoruz ve mesela son Avrupa Şampiyonası'nda takımın yıldızları kimdi? Yamal'la Nico Williams'ı değil mi? İkisi de yok turnuvada.
1: Doğru. Oyarzabal bu turnuvada çok etkili.
0: Oyarzabal, Dani Olmo, Busquets,
1: Merino
0: ve savunma attı komple.
1: Son bölümlerde maçlarda evet. İki tane kritik golü var.
0: Savunma attı komple. Yani İspanya tek inanılmaz bir savunma dersi verdi turnuva boyunca. Olağanüstü bir gol yediler sadece. Turnuvada Belçika'dan yediler. Yani orada Kubarsi çok iyi turnuva geçiriyor.
1: Laporte
0: çok iyi turnuva geçiriyor. Kukureya inanılmaz oynadı. Pedro Porro inanılmaz oynadı turnuva ve önlerinde tabii ki usta, büyük usta. İnanılmaz Ballon bir turnuva geçiriyor.
1: Rodri
0: inanılmaz bir turnuva geçirdi. Kutlayalım İspanya'yı. Tabii bakalım yarın da kim olacak rakibi göreceğiz.
1: Bu arada Zafer Hocam herhalde bu mağlubiyetle birlikte artık Fransa'da da bir devir kapanıyor. Zaten Döşan bırakacaktı turnuvadan sonra bir takımı. Zidane'ın göreve gelmesi bekleniyor. Fransa, yani hep konuşuyoruz işte hocam, jenerasyon, evet işte kendimizden hep aslında yola çıktık bu turnuva boyunca, çok iyi bir kadro jenerasyon ama hayal kırıklığı yaşadık. Yani Fransa da inanılmaz bir jenerasyon ve kadro ile bu turnuvaya gelmesine rağmen finali göremedi.
2: Ya bir kere orta sahada İspanya tamamen oyunu kontrol eden
1: 2018 takımdı. Değil mi Fransa'nın yani şampiyon olduğu turnuva, Dünya Kupası? 2018'den sonra mesela bir final, bir yarı finalleri var. Hayal kırıklığı yaşıyor onlar.
2: Ya tabii şimdi ben hep şunu söylüyorum işte, bu yani kalite her zaman çözüm üretmiyor abi. Bir kere takım olman gerekiyor. Ve kenarda da teknik direktörün oyunu okuması ve oyuna sonradan müdahalesi çok önemli. Şimdi Fransa takımını hiç böyle seyrettiniz mi?
3: Yok.
2: Orta sahayı tamamen kontrol eden bir İspanya karşısında çaresiz kaldılar.
3: En kötü oyununu bugün gösterdi.
2: Bir de İspanya sabırla topu çevirerek ne yaptı? Fransa'nın geçiş hücumlarını da engelledi. Ön bölgedeki kaliteli oyuncularının bugün olmadığını gördük. Yani savunmada hem hata yapmadığı gibi İspanya takımı. Mbappe dahil. Üçüncü bölgede Fransa'nın geçiş hücumlarını büyük ölçüde engellediler. Oynatmadılar yani. Oyunu tamamen kontrol eden İspanya'ydı. Penaltı golü de tabii ki bozar takımları. O penaltı golünden sonra iyice oyun hakimiyeti İspanya'nın eline geçti. Mbappe gibi kaliteli oyuncular istediği alanı bulamayınca bir hiç oluyorlar. Bugün sahada Mbappe de yoktu.
0: Şöyle olacak. Final kim olursa olsun herhalde ilk kez takımlar karşılaşacak finalde. Yani İngiltere-İspanya finali
1: zaten
0: yoktu.
1: Çok uzun süredir final heyecanı yaşayamıyor.
0: 66'dan beri.
1: Arjantin'in 2022'de
0: Arjantin İspanya'da oynamadığı finalde. Doğru. Dünya Kupası'nda ilk kez bir final olacak. Yani kim olursa olsun İspanya'nın rakibi
2: İspanya alacak kupayı, belli. Ben yani geçenlerde de söyledim. Tabii İspanya dedim kupayı alır. Abi takım halinde kompakt oynuyorlar. Şimdi ne vardır biliyor musun? Zor anlarda oyunu kontrol edebilmek her futbolcunun harcı değildir. Hem kendi alanını hem rakibi kontrol ederek ondan sonra dönüş kabiliyeti olan adamların hepsi İspanya'da. Bunlar fark yaratıyorlar diğer oyunculara nazaran. Şimdi böyle bir takıma sahipsin. Bir kreatif oyuncular da var. Rodri denen inanılmaz bir ondan sonra kaptan var.
0: Bir de hocam bir şey yani çok kişinin gözünden kaçtı. İspanya 3 gün evvel U19'da Avrupa şampiyonu oldu.
2: Buyur abi.
1: Geliyor alttan da geliyor.
0: Yani şimdi sadece olay yani Dünya Kupası oynamak, Dünya Kupası'na gitmek, orada maç kazanmak falan değil. De La Fuente nereden geldi İspanya milli takımına? Alt yaş kategorilerinden geldi. Şimdi adamlar 5 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını inşa ediyor bir yandan. Bugünü kazanırken bir de yarın kazanmanın çarelerini, çözümlerini arıyor. Yani bunlar tesadüf işler değil.
2: Kesinlikle. Bak hangi yaş grubunda, hangi kategoride oynarsa oynasın adamların ezberinde her şey.
1: Ve aslında tüm yaş grupları aynı oyunu oynuyorlar.
2: Evet abi.
0: Ezberi aynı oyunu oynuyorlar.
2: Bir oyun kültürü olması demek bu işte. Bizim yaratamadığımız bu. Bizim takımlarımız yaratamıyor daha. Bırak milli takımımızı.
0: Ve bak çok net bir şey söyleyeyim. Oyuncu bazında oyuncu bakalım çok üst seviye bir takım değil İspanya. Ya forveti Oyarzabal ya.
1: Yani ama takımıyla zaten hiç.
0: Ya bak yani
1: yaslanmaz daha iyi kadro olarak.
0: İspanya'nın
1: olarak.
0: Açık söylüyorum 98 Dünya Kupası, 94 Dünya Kupası kadroları daha iyiydi bundan. İsim.
1: Mesela 2010 İspanya.
0: Ya daha iyiydi. Şu mesela bu takımda bir Raul var mı yok?
1: Yok.
0: Orta sahada bir Guardiola.

0: David Villa yok.
1: Ya David Villa yok mesela. Hani isim isim baktığımız zaman gerçekten hani çünkü takımın 9 numarası Oyar Zabalı ya.
2: Abi çalışmak.
1: Sol kanadı kim?
0: Bayana.
1: Bayana hayal kırıklığı yarattı Atletico'da. Çok kötü bir sezon geçirdi. Bayana bütün sezon, bütün turnuva oynadı.
0: Sağ beki Tottenham'dan küme düşüyordu bu sezon yani, neredeyse Premier Lig'de.
1: Kubarsi bütün sezon eleştirildi Barcelona'da. Yapmadı, hata yapmadı.
0: Bilbao'dan.
1: Simon kalecisi. Yani çok özel bir kadro da değil. Ama doğru, takım böyle olmuyor işte.
2: Böyle abi ama. Ama bak dediğin gibi bir oyun ezberleri var artık onların. Çocukluktan beri bunu ezberlemiş. Adam doğru işi yapıyor. Bak işi doğru yapmak önemli değil. Doğru işi yapmak önemli. Onlar doğru işi yapıyor. Onun için İspanya şampiyon olur abi. Niye? Şimdi ne yaptı? Mesela hücum organizasyonları çok zayıftı Fransa'nın bu maçta. Mbappe ile bireysel denemeler yaptılar. O da o zayıf kaldı. Yani adam sadece şey değil, takım halinde savunmayı da yapabiliyor. Onur'la konuştuk değil mi? 2-0 öndeyken adamlar 6 kişiyle önde baskı yaptılar ya.
0: Bu arada bir gol de offside'dan dolayı geçerse
1: yamalı. Yani.
2: Ha, penaltı golü maçın kırılma anıydı bana göre. Şimdi böyle bir maçta bozulur insan. Şimdi oyunu 0-0 götürüyorsun. Oyunda net bir üstünlüğü yok İspanya takımının.
3: Doğru.
2: Ama bir penaltıyla ondan sonra oyunun mental durumu değişiyor. Mental olarak o an oyundan koparsın. Onun için ben hep söylüyorum yani günümüz futbolunda mental performans her takıma lazım. Çünkü artık fikir olarak, zihin olarak sinirlerinle adaleyi kontrol etme diye bir şey var. Sadece kas gücü yetmiyor artık futbolda. Sen beynin düşünüyor ama orayla adapteyi sağladığı zaman sen üst düzey
1: futbolcu olursun. Hocam futbol bir soru olursun. Sana da sorayım Furkan'a da. İspanya'nın 11'inden kaç oyuncu Fransa'nın 11'ine yazarsınız?
0: Yani Yamal diyeceğim, gerek yok. Dembele var, Ulise var. Belki Rodri.
1: Ve de Kukure'ye.
0: Evet, sol beke de Kukure'ye olabilir, doğru. Merkez orta sahada da hadi yani Tchouameni, Rabiot, oraya Rodri yazılır. Ya yani bir iki isim dışında ya, üçüncü bir isim yok bence.
1: Ama işte takım takım olmak böyle bir şey.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Olise, Dembele, Mbappe sahada yoktu ya.
1: Barcola.
0: Bugün çok kötüler.
2: Abi gerçekten. Yani pozisyona sokmadı.
0: Hocam ben İspanya orada takım. Zaten turnuva boyunca yok gibiydi.
1: Psikolojisi bozuldu falan yazdı İspanya basınında.
2: Rodri bu maçı tek başına aldı abi. Takımını yönet.
0: Öyle hocam, kaçıranlar için hatırlatalım, ilerleyen dakikalarda Fransa-İspanya maçının özet görüntüleri AS Spor ekranlarında olacak. Dünya Kupası'na döneceğiz. Bu arada özellikle konuklarımın yorumlarını merak ettiğim bir konu var. FIFA Başkanı Infantino 64 takımlı Dünya Kupası'na bugün bir yeşil ışık yakmış, bir açıklaması var. Onu Dünya Kupası bölümümüzde özellikle konuşacağız.
1: Işık yeşil değil, para yeşil.
0: Dolar diyorsun.
1: Dolarlar yeşil.
0: Konuşacağız hepsini ama yeniden bir kulüplerin gündemine dönelim. Bugün, daha doğru ifadeyle geride bıraktığımız gün, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk çok önemli bir röportaj verdi. Tebrik edelim bir kez daha. Serhan Türk meslek büyüğümüz çok uzun ve doyurucu bir röportaja imza attı Okan Buruk'la. Özellikle transfer konusunda Okan Buruk'un Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği hala konuşuluyor. İlginçtir ki transferler, Leslie Ugochukwu hangi mevkilere takviye yapacak Galatasaray, tüm bu merak edilen sorulara Okan Buruk yanıt verdi. Röportajın önemli kısımlarını bir hatırlayalım, sonrasında Galatasaray'ın transfer gündemini konuşmaya devam edeceğiz.
4: Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz tabii. Yani Icardi için de aynı şekilde ve özellikle bu kadar özel bir oyuncu oynamadığı zaman mutsuz olması kadar normal bir şey yok. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Bana karşı, arkadaşlarına karşı, takıma karşı hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Yani bunu net bir şekilde söylüyorum, hep söylüyorum. Tabii ki bir teklif yaptık. Yani bu yaptığınız teklif oyuncunun burada devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor her türlü. Oyuncunun menajeri Pino ile görüşen başkanımız bir teklif sundu. Onunla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Bu da tabii ki oradaki biraz yani yavaş hareket etmemizi sağlayan şeylerden biri de bu. Osimhen tabii ki bizim için önemli. Hem takım için önemli, taraftar için verdiği performans, saha içi saha dışı yarattığı hava gerçekten çok önemli, değerli. Genelde bu şekilde karar verdik. Yani hep beraber oturup

0: takım kaptanları ile ilgili karar verdik ama dediğiniz gibi Osimhen bu takımı çok önemli bir şekilde sahiplenen çok önemli değerli bir oyuncu. Onunla ilgili de başkanımızla yani kaptanlarla ilgili oturup bir karar vereceğiz. En iyi kadroya sahip olan takım Galatasaray. Yani Galatasaray'ın burada tabii ki daha farklı oyunculara ihtiyacı var. Orta saha rotasyonumuz çok fazla. Yani burada baktığımızda Lemina'nın inşallah bir iki gün içerisinde imzasını atacak. Önemli olan buraya farklı tipte bir oyuncu katabilmekti. Ben Leslie'nin U23'e uyan bir oyuncu olarak bizim için çok uygun bir oyuncu olduğunu, değerli bir oyuncu olduğunu, benim de beğendiğim, oyuncu izleme ekibimizin de çok beğendiği. Ya bu sadece Leslie'yi bu sene tabii görmedik. Yani Chelsea'ye gittiğinde de o dönemde de acaba o zaman kiralık alabilir miyiz diye düşündüğümüz oyunculardan biriydi. İstediğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu. U23 kontenjanından da bence orta saha için katabileceğimiz en iyi oyunculardan birini aldığımızı düşünüyorum. Hücum hattına 3 tane oyuncu düşünüyoruz. Bir tane de savunma hattına belki devamında düşünebiliriz. Onu da ama ilerleyen süreçte karar vereceğiz. Bence takım oyununa uyuyabilecek bir oyuncu olması, yani işte bunun tecrübeli gençten çok gerçekten hem kaliteli hem skor üretebilecek. Skor üretmek çok önemli bence o mevkide oynayan için. Hem de dediğim gibi takımı oyununa uyabilecek, yani takımın oynadığı oyunu aynı şekilde devam ettirebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Yani bunun üzerinde çalışıyoruz.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Murad ile taraftar Okan Murad'a sormak istiyorum. Bruno Fernandes mi ister, Can Uzun'u mu ister?
0: Ben olsam ikisini de isterim.
1: taraftar olarak ikisini de istiyorsun. Hoca olarak da ikisini istersiniz değil mi hocam?
0: Ya her zaman. Zaten hocalar böyledir. Hocalar hep ister.
1: Peki görüşmeler ne vaziyette? Siz zannedersem Can Uzun'la görüşmeniz oldu.
0: Ya şöyle tabii
1: Bruno'yla da görüşmüşsünüzdür.
0: Özel şeyler bu görüşmeler, şeyler biraz kulüplere özel yani. Hı-hı. Hem oyuncular için hem kulüpler için bunlar tabii ki ya istediğiniz, beğendiğiniz oyuncular bazen oluyor ama burada öncelikle kulüplerin birbiriyle görüşmesi önemli oluyor.
1: Sol'la ilgili beğendiğinizi dile getirmiştiniz ve Galatasaray'ın şu an gündeminde olan oyuncuların başında geliyor.
0: Yani o da zaten geniş listemiz içerisinde olan oyunculardan biriydi ama şu anda herhangi bir gelişme yok onunla ilgili de. Bizim tarafımızdan burada hiç en ufak bir esneklik olmaz. Yani Davinson'un bizde devam etmesi gerekiyor. Bir yandan da Davinson açısından bakıyorum. Ben Davinson yerinde olsam yine Galatasaray'da devam ederdim diyorum. Yani Galatasaray'da yakaladığı atmosfer, stat atmosferi, Şampiyonlar Ligi, tabii ki Como'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak belki. Yani İtalya'da şu anda gelişen bir takım. Ama yani buradaki yaşadığı atmosfer, buradaki ilgi, yani bunu gerçekten başka bir yerde bulmak çok zor. Biz Davinson'la çok mutluyuz. Onu da çok seviyoruz. Ve sezona da bizle devam edecek. Sara da bizim için çok önemli. Şu anda herhangi bir teklif gelmedi. Ama bizim kadromuz içerisinde düşündüğümüz yer alan önemli bir oyuncu. Barış burada mutlu. Biz onunla mutluyuz. Galatasaray taraftarının da sevdiği bir oyuncu. Çok da iyi gidiyor. İnşallah yani bu sene de yine aynı şekilde devam edip yine o iyi oyununa gerçekten o gücünü gösteren, bireysel yeteneğini gösteren bir oyuncu. Ona devam edecek. Biz de yanında olacağız yine. Genç oyunculara süre verebilmek, genç oyuncu almak, genç oyuncu oynatabilmek. Tabii ki en çok bunu ben isterim ama bir gerçek de hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyorsunuz. Benim gözümde genç ve yaşlı oyuncu yoktur. Yani hak eden oyuncu vardır. Yani hak ediyorsa oynar. Yani biz yetiştirici bir kulüp değiliz bir kere. Biz şu anda gerçekten yarışan bir kulübüz ve yarışıp kazanmak zorunda olan bir kulübüz. Tingo iyi bir oyuncu, beğendiğimiz bir oyuncu, çok istediğim bir oyuncu. Bence o profille bulabileceğimiz Avrupa'da bence önemli oyunculardan biri. Çok fazla da isteyeni var aslında. Yani çok fazla da takip edeni, talip olan çok fazla takım da var. Ve dediğim gibi Dünya Kupası'nı eğer sakatlanmasa, o şekilde devam etse belki onun içinde çok farklı bir şey olabilirdi. Yani ondan memnunuz. Çok atletik, gol özelliği olan bir oyuncu, driplingi bekte oynadığında olan bir oyuncu, topla çıkışları var. Yani bir stoperde aradığınız her tür özellik var. Bek olarak da birçok özelliği taşıyor burada. Maçların sertliğine göre de onu sağ bek veya stoperde farklı yerlerde değerlendirdik. Yani bizim için önemli bir oyuncu hala. Tabii ki görüştüğümüz, düşündüğümüz, iletişimde olduğumuz,

0: İstediğimiz, belirlediğimiz çok fazla oyuncu var, opsiyonları var hepsinin. Burada tabii ki öncelik dediğiniz gibi biraz daha hücum hattındaki eksikliklerimiz. Mertens tabii ki antrenör değil, antrenörlük içerisinde olmadı. Mertens'in de düşüncesi, yani onu biraz daha böyle takımın içerisinde olabilecek bir profil olarak, hem takım hem teknik heyet hem kulübün içerisinde olabilecek bir profil, aslında oraya en net uyan oyunculardan biri o. Yani öyle bir şey için düşündük. Başkanımız bu görüşme gerçekleştirdi. Yani buna açık olursa tabii ki bunu büyük bir mutlulukla kabul ederiz.
1: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'den merak edilen neredeyse tüm konu başlıklarına kadar birçok konuda çok önemli açıklamalarda bulundu. Ve Icardi konusunda diyor ki Okan Hoca, başkanımız Icardi'nin menajerine teklif sundu ancak herhangi bir gelişme olmadı.
2: Yani, ben de önce Serhan'ı kutlayayım ki mesaj da attım bugün. Son dönemin en iyi röportaj işlerinden bir tanesi. Yani normalde biz bazı röportajlardan sonra manşet bulmakta zorlanırız. 10 tane manşet çıkar bu röportajdan. Sorular net. Okan Hoca'yı da kutlayalım. Yanıtlar net çünkü. Yani çok fazla dolandırmadan sözü direkt net bir şekilde ifade etmiş kendisini. Bence Okan Hoca'nın da Galatasaray kariyerindeki en iyi röportajı oldu bu. En net düşündüklerini aktardığı röportajı oldu. Bir kere şunu söyleyeyim önce sevgili Furkan. Okan Hoca profil olarak her yönetimin çalışmak isteyeceği bir profil. Hiç sorun çıkarmaz. Önüne ne verirse onu yer. Ben bunu yemem, başka yemek istiyorum demez. Transfer olmaz, sesini çıkartmaz. Hiçbir şekilde bir basın toplantısında yönetime üstü kapalı mesajlar göndermez. Sorumluluğu üzerine alır. Zor zamanlarda öne çıkar. Açıklamalar yapar. Hatta ortada bir yönetim sorunu varsa kendi üstüne alır birçoğu zaman. Dolayısıyla her yönetimin çalışmak isteyeceği profil Okan Buruk. İlk kez ben Okan Buruk'un Galatasaray kariyerinde belli başlı konularda yönetime mesajlar verdiğini gördüm. Şimdi birincisi Mauro Icardi konusu. Ben 3-4 kez şunu söyledim. Icardi kalırsa Okan Hoca'ya rağmen kalır dedim. Çünkü süreci ben net biliyorum. Okan Hoca'nın daha şimdi değil.
1: Yani Şubat Okan ayında, Hoca sayesinde değil. Okan Hoca'ya rağmen.
2: Okan Hoca'ya rağmen. Ben hep şunu söyledim. Süreci az çok takip eden bir insanım. Bu yeni değil. Şubat ayında, Mart ayında, Nisan ayında Okan Hoca'nın kararı netti Icardi ile alakalı. Ben devam etmek istemiyorum dedi Mauro Icardi ile. Bunu söyledi yönetime. Anlattı, açıkladı, sebeplerini açıkladı. Rakamları koydu o konuca. Dedi ki o yöneticilere, sayın başkana, bakın dedi, biz Icardi'siz böyleyiz, Icardi ile böyleyiz. Net bir şekilde bunları ifade etti. Yönetemiyorum dedi. Oynamıyor, problem çıkartıyor takım içinde. Mutsuz, huzursuz. Onunla beraber başkaları da mutsuz, huzursuz oluyor. Bu olumsuz etkiliyor bizi dedi, anlattı. Ama 2 ay geçti Galatasaray'ın son lig maçının üzerinden. Halen bu süreç devam ediyor. Çok sıkıntılı bir şey. Yani sürecin başında ben şunu söyledim. Ya yumuşak bir geçiş yapmak istiyor yönetim. Sayın Başkan hani Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyor. Bir efsaneden bahsediyoruz. Sıradan bir oyuncu değil. Ama 2 ay geçmiş. Ve tüm transfer planlamasını etkileyen bir süreç bu. Çünkü bir 2003 kontenjanı problemi var Galatasaray'ın. Her takımın olduğu gibi. Icardi yetişkin yabancı statüsünde. Onun kalması demek başka bir şey. Gitmesi demek başka bir şey. Çok farklı şeyler. Söylüyor hoca, adım atamıyoruz diyor, ilerleyemiyoruz diyor.
1: Doğru.
2: Ya şimdi Galatasaray gibi bir kulüp, büyük bütçeleri yöneten bir kulüp, bir Şampiyonlar Ligi kulübü nasıl 2 aydır bir oyuncusuyla alakalı karar veremez? Ya teklif yapmışsın değil mi? Dersin ki oyuncuya, bu kim olursa olsun bak.
1: Sezon devam ediyordu, konuşmaya başladık.
2: Tabii ki.
1: Bugün 15 Temmuz, hala konuşuyoruz.
2: Bak, ortada gariplik ne biliyor musun? Pazarlık yok ortada.
1: Doğru.
2: Bak, pazarlık süreci vardır, derim ki uzuyor. Bak kim olursa olsun, ya Barcelona Messi'yi gönderdi ya. Ötesi var mı? Messi gitti Barcelona'dan. Şimdi kim olursa olsun karşındaki oyuncu, dersin ki teklifim bu. Furkan, teklifim bu sana, sürede bu dersin değil mi?
1: Tabii.
2: Örnek veriyorum, 1 Temmuz. Sana son süre. Yanıtını ver, yoksa ben yoluma devam edeceğim. Adamın sözleşmesi bitti. Şu an Icardi nerede?
1: Tatilde.
2: Tatilde. Icardi'nin kalmak istiyor gibi bir özelliği, bir durumu, bir duruşu var mı?
1: Takım yok. Nerede? Kemerburgaz'da.
2: Yani Icardi'den şunu görebiliyor muyuz? Ben kalmak istiyorum Galatasaray'da. Duruşu görüyor muyuz? Görmüyoruz. Icardi kendi dünyasında. koparmış olayı. Daha ne bekliyor Galatasaray yönetimi?
3: Zaten geldiğin günden beri mesleğine saygısı olmayan bir adam ki.
2: Ya şimdi bu
1: oyunculuğu apayrı. Bence çoktan resmi hesaptan teşekkürler Mauro Icardi'ye.
2: Yani şimdi bunun yapılması gerekiyor. Olmalı. Yani süreç nereye gidiyor şu anda? Ne oluyor? Ya bu çok saçma bir şeye varmaya başladı artık. Yani doğru yönetimden çok yanlış yönetime doğru gitmeye başladı. Birincisi Okan Hoca Icardi konusunda rahatsız ve net şekilde bunu medya aracılığıyla yönetime iletti şu anda. Topu aldı yönetimin kucağına bıraktı ya da bombayı ne derseniz deyin.
3: Yanlış yaptı o zaman.
2: Hayır yanlış
3: bu
2: yapmadı.
3: Bu kadar her şeyi kabullenen bir ilk kez yaklaşan Okan Buruk yönetime söyleyemiyor mu bunu?
2: Hayır mutlaka söylüyor yani. Ama burada şimdi şöyle bir şey var hocam.
1: Son cümleyi alayım 30 saniyemiz var reklama gitmem gerekiyor.
2: Bir tepki var burada transferle alakalı ve Okan Hoca şunu demek istiyor. Biz ağır gidiyoruz işte bu yüzden ağır gidiyoruz. Hı. Bunun açıklamasını yapmak zorundaydı.
1: Doğru.
2: Onu yaptı bence Okan Buruk doğrusunu da yaptı.
1: Bu arada açıklamalarda birçok konu başlığı var. Hepsini konuşacağız. Saat 2'ye kadar yayınımız devam edecek ama bir özel reklamımız var. Önce reklama gideceğiz. Ardından Dünya Kupası bölümüyle son sayfa devam edeceğiz.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Canlı yayın. Canlı yayın.
1: Büyük oranda herkesin favorisi Fransa'ydı doğal olarak. Ben de rakamlara bakıyorum bir yandan da işte Lamine Yamal'ı konuştuk. 17 top kaybı var.
2: Fransa gibi bir takımın hücum organizasyonlarının bu kadar kopuk olması neden olur?
1: Bu biraz da İspanya'nın iyi başarısı bence diye düşünüyorum.
2: Evet abi yani, müthiş savunma yaptılar.
1: Çok iyi. Zaten turnuva başından beri müthiş
2: oyunu
1: savunma yapıyorlar.
2: Oyunu çok iyi yönettiler evet.
1: Turnuvanın zaten kendi kalesinde en az gol beklentisi gören, kendi kalesine en az şut çektiren takımıydı İspanya. En az gol yiyen takımıydı. Söyledik bir gol yemişlerdi o da Belçika'dan. Bugün de İspanya'ya karşı gol yememek, belki de net pozisyon vermemek. Ya inanılmaz bir başarı gerçekten de. Hani bu teknik adam başarısı ama
2: bu
1: hocam
2: yani. Biliyor musunuz? İspanya takımı
1: 0.30 bu arada. Fransa'nın gol beklentisi 0.30.
2: Olacak şey değil. O liseler, Dembeleler,
1: net gol pozisyonu yok.
2: Mbappeler.
1: Hocam net gol pozisyonu yok. Yani acayip bir şey gerçekten de. Yani bunu başarmak yani şimdi Fransa yıldızların takımıydı. İspanya teknik adam takımıydı. Şimdi, teknik adam takımı galip geldi.
2: Bir şey söyleyeceğim sevgili Onurcuğum. Mbappe'yi, Olise'yi, Dembele'yi tek başına onlar topla buluştuğu zaman engelleme şansın nedir? Çok zordur. Bunlar yetenekli adamlar. Alırlar giderler. İspanya nerede doğruyu yaptı?
3: Nerede hocam?
2: Orta sahada oyunu tamamen kontrol etti. Yani o ön bölgedeki Mbappe, Dembele, Olise gibi adamlara pas verme olasılığını engelledi Fransa'nın. Bitirdi onları yani. Orta sahada bitirdi. Hem de orta sahada. Bana göre dünyanın en sabırlı oynayan takımı
1: evet,
2: İspanya.
1: Ayağı pası müthiş yaptılar.
3: Sabır deyince zaten futbolda abi, yani İspanyollar.
1: Ya. Rodri inanılmaz gerçekten. Ya bu, ama sabır. Önünde eğiliyorum.
2: Evet.
1: Bir ara sakatlık sonrası işte dönüşte zorlandı bayağı bir ama inanılmaz bir dünya kupası oynuyor Rodri. Tartışmasız özel performans gösteriyor.
3: Ve çapraz bağları
1: en zor sakatlığı yaşadı. İşte dönüşte zor oldu biraz. Meşakkatli oldu. Son dönemde City'de tekrar forma girmişti. Çok iyi turnuva geçiriyor. Mesela Pedri iyi turnuva geçirmiyor.
3: Bak, zaten iyi turnuva yedekte geçirmiyor. Başladı son iki
1: evet,
3: maçı.
1: Sakatlığı da vardı. Gavi iyi turnuva geçirmiyor. Yamal iyi turnuva geçirmiyor. Williams iyi turnuva geçirmiyor. İşte yani bu kadar hücumda özel oyuncuların iyi turnuva geçirmediği bir İspanya finale kalıyor. İşte takım olmak böyle bir şey. Yani yıldızlara bağlı, onların ayaklarına bağlı bir oyun değil.
3: Ve bence ana unsur savunma performansı.
1: Savunma performansı kesinlikle nokta. İnanılmaz bir fark yarattı ve savunma performansı da bu arada sadece oyuncu performansı değil. Yani Kubarsi çok iyi bir sezon geçirmedi. Çok özel bir oyuncu da değil bence Kubarsi. Yani halen eksikleri olan evet potansiyelli bir oyuncu ama Barcelona'da yaptığı hataları biliyoruz.
3: Laporte Arabistan yaptı tekrar Laporte, Bilbao'ya döndü.
1: Yani Laporte artık yaşını almış ağırlaşmış bir oyuncu baktığımız zaman takım halinde inanılmaz savunma yaptı. Çok disiplinli oynadılar. Ya topun gerisine geçtikleri zaman herkes görev tanımını çok iyi yerine getirdi.
3: Doğru.
1: Ben yıldızım deyip işten kaçmadılar. Yamal bile evet hücumda etkisizdi ama savunma

0: Artık hani o seviyeye çıkabilecek mi? Bundan sonra hani biraz daha Yamal üzerinden acaba dünya futbolu konuşulur mu diye tartışmalar vardı. Mbappe'nin daha çok damga
1: Evet.
0: vurduğu bir turnuva oldu. Çünkü Messi ile işte rekor kıyaslaması vesaire, ama Yamal'la ilgili şöyle bir not var. 16 yaşında Avrupa şampiyonluğu yaşadı İspanya ile, bugün 19 yaşında Dünya Kupası finaline
1: Evet,
0: çıktı.
1: kariyer inanılmaz ama hocama da sormak istiyorum onu. Yani bir yıl içinde bir 11 santimlik boy artışı oldu Yamal'da.
0: Evet.
1: Bir 72'den bir 83'e çıktı. Yani bu oyuncunun futbolunu olumsuz etkiler mi hocam? O çabukluğu kaybetme noktasında.
2: Etkiler. Etkiler
1: Ya da
2: niye?
1: vücut
2: Çünkü
1: alışamadı mı acaba ona?
2: tabii hani çocukken böyle bir diz ağrısı, eklem ağrısı vardır, o
1: Evet,
2: büyüme ağrısı
1: büyüme
2: derler.
1: döneminde.
2: Şimdi de bunda da farkındaysanız inanılmaz rakibin üstüne gidip sağdan soldan her yerden geçen bir adamdı. Şimdi genelde sadece içe kat etmeye başladı.
1: Evet. Çabukluğu
2: Şimdi
1: hiç
2: bunun
1: çabukluğu
2: sıkıntısını yaşıyor
1: yoktu.
2: olabilir, hakikaten yaşıyor olabilir. Ya demin reklamda da sevgili Onur'la konuşurken
0: Hocam
2: artık
0: bir bilgi daha verebilir miyim? Lamine Yamal Mbappe rekabetinde 10. randevuda 8-2 olmuş. Yani Yamal'ın çok ciddi bir
1: zaten
0: üstünlüğü
1: Fransa
0: var.
1: son Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde de yenmişti.
0: Uluslar
1: Uluslar Ligi'nde de
0: Ligi'nde
1: yendi.
0: 5-4 yenmişti
1: Evet,
0: hatta.
1: yani son dönemde zaten İspanya'nın ciddi bir Fransa'ya üstünlüğü vardı. O tekrarlandı.
0: Yani kulüplerde de var tabii, işte Barcelona, Real Madrid rekabetinde de yine bu iki oyuncu var. Yamal
1: Evet.
0: domine ediyor orada rekabeti biraz.
2: Ya bir de şey var abi, şimdi İspanya takımının hocasını ben buradan tebrik etmek istiyorum. Niye biliyor musun? Fransa'nın organizasyonunu bozma adına 45-50 metrede bastılar hep Fransa'ya. Yani oyunu vermediler Fransa'ya.
1: Evet.
2: Oyunu kontrol eden devamlı
1: Topu
2: onlar
1: verdiler,
2: oldu.
1: oyunu vermediler.
2: Bravo. Bu çok önemli bir detay yani. Takımını maça göre dizayn edebilmek bu işte.
0: Katılıyorum.
2: Yoksa eldeki zaten o kaliteli oyuncuların görev bilincinde olup da sahaya bunu yansıtmaları senin demin söylediğin gibi takım olgusunu ortaya çıkarıyor. Takım olunca da zaten galip geliyorsun işte.
0: Bir yorum.
2: Sağdan sindiler ya Fransa'yı
0: Bekir Bey
2: bugün.
0: demiş ki Lionel Messi kariyerini iki Dünya Kupası'yla tamamlayacak ve zamanında milli takım performansıyla en iyi olmadığını iddia edenleri sonsuza dek pişman edecek demiş. Bu
1: Yani.
0: arada bir dönem milli takımı bıraktı, ara verdi.
1: Evet.
0: Sonra tekrar geri döndü.
1: Ya tartışma
2: Yani.
1: konusu değil zaten Lionel Messi'ye. Yani
2: Değil tabii.
1: ya hatta
2: Bunlar özel adamlar.
1: mesela şey tartışması da vardır ya. Messi Ronaldo mu tartışması var, o bitmez. Bir de Messi mi Maradona mı
0: Tabii
1: tartışması var.
0: Arjantin daha böyle lokalinde bir tartışma.
1: Geçen hatta biz YouTube'da hocamla yayın yaptık. Ona da sordum. Yani hocamın jenerasyonu işte 50 yaş ve üstü jenerasyon Maradonacıdır.
2: Evet.
1: Yani kim ne derse desin hayır derler. Maradona'sı yoktan başkası yok derler. Ben de hep derim ki kıyas bile kabul etmez yani Messi ile Maradona. Messi'dir her zaman. Adam 20 yıldır üst seviye oynuyor. 39 yaşında Dünya Kupası'nı domine ediyor.
0: Doğru.
1: Maradona'nın toplasan 5 sezonu var üst seviye. 5 sezonu sallantı, 5 sezonu skandal kariyerinin. İşte Dünya Kupası'nı kazandı mı? Kazandı. Şey diyorlar, Maradona Napoli'yi şampiyon yaptı. Kvaratskhelia ile Osimhen'in de yaptı. Yani o da bir
0: İnanılmaz.
1: şey değil yani, abartılacak bir şey değil
2: Ama
1: yani.
2: o da üst düzey bir
1: McTominay
2: yetenek
1: yaptı
2: oldu
1: geçen
2: muhakkak.
1: sene.
0: Doğru.
1: Hayır yani şimdi ben kıyas kabul etme, bak Messi ve Ronaldo kıyaslamasının net bir mantığı vardır. Ama Messi ve Maradona kıyaslamasının bence hiçbir mantığı yoktur. %100
2: Bence de
1: Messi'dir. Hiç
2: mantıksız bir
1: tartışma.
2: şey o ya. Mantıksız kıyas hakikaten ya.
1: Sen Maradona'cısın
2: Ben Maradona'cıyım.
0: Abi Emre diyor ki Messi'nin dünya tarihinde, dünya futbol tarihinde yanına yaklaşabilecek ikinci bir oyuncu yok diyor.
1: Yok, %100. Bak ben
2: Gelmez
1: hiç unutmuyorum.
0: Bir tane var diyor. Rodrigo de Paulo da zaten özel koruması.
1: Koruması. 2006 yılı sevgili Furkan, sevgili hocam. 2005 yılı askerdeyim Şırnak'ta. Bak U20 Dünya Kupası var. Messi de 17 yaşında falan o zaman.
0: Çok özür diliyorum. Dönüşte
1: Buyurun.
0: alayım mı bu
1: Tabii ki.
0: hikayeyi? Reklam vaktimiz gelmiş çünkü. Kaçıranlar için İspanya-Fransa mücadelesinin özet görüntüleri şimdi Aspor.
3: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Türkiye'nin spor radyosu.
3: Aspor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.

Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ve İspanya karşı karşıya. İspanya atakta, Kukureya'dan orta. Luka Dinye baskı Yamal'dan, Yamal yerde kaldı, karar penaltı. Hakem Ivan Barton bu pozisyonda beyaz noktayı gösteriyor. Mikel Oyarzabal geliyor. Oyarzabal ve gol. 22. dakikada İspanya Fransa karşısında üstünlüğü yakalıyor. Yamal, Olmo, nefis bir pas. Yamal çevirdi içeri. Fabian Ruiz pozisyonun içinde. Top dışarıda, korner. Upamecano'dan kritik hamle. İkinci yarıdayız. Pedro Porro, Dani Olmo bıraktı. Pedro Porro, 2-0. 58. dakikada İspanya Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkartıyor. Upamecano'nun müdahalesine rağmen Porro'yu topla buluşturdu Olmo. Porro gol vuruşunu böyle yaptı. Lamine Yamal. Yamal ceza alanında, çekti soluna. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor ancak bayrak havada. Pozisyon yeniden görüntüde. Kubarsi'nin pasında topla buluşmuştu Yamal. Fransa geliyor. Mbappe, Unai Simon. Fransa atakları var. Mbappe'nin vuruşunda Kukureya'ya çarpan top dışarı çıktı. Pedri. Baena. Çekti sağına. Yaptı ortayı. Ferran Torres vurdu kafayı out. Kylian Mbappe savunma arkasına hareketlendi. Unai Simon kalesini terk etti. Désiré Doué. Doué'nin vuruşu. Unai Simon. Kylian Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşla top dışarıda. Yamal. Yamal yerde. Gözler hakemde, karar out. Yamal ve Theo Hernandez'in mücadelesi görüntüdeydi. 90. dakikadayız. Kylian Mbappe topla buluştu. Kukureya araya girdi. Kukureya'nın kritik hamlesi.

0: ekrana böyle yansıdı. İspanya Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırıyor. 2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ve İspanya karşı karşıya. İspanya atakta, Kukureya'dan orta. Lucadinho baskı Yamal'dan, Yamal yerde kaldı, karar penaltı. Hakem Ivan Barton bu pozisyonda beyaz noktayı gösteriyor. Mikel Oyarzabal geliyor. Oyarzabal ve gol. 22. dakikada İspanya Fransa karşısında üstünlüğü yakalıyor. Yamal, Olmo, nefis bir pas. Yamal çevirdi içeri. Fabian Ruiz pozisyonun içinde. Top dışarıda, korner. Upamecano'dan kritik hamle. İkinci yarıdayız. Pedro Porro, Dani Olmo bıraktı. Pedro Porro, 2-0. 58. dakikada İspanya Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkartıyor. Upamecano'nun müdahalesine rağmen Porro'yu topla buluşturdu Olmo. Porro gol vuruşunu böyle yaptı. Lamine Yamal. Yamal ceza alanında, çekti soluna. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor ancak bayrak havada. Pozisyon yeniden görüntüde. Kubarsi'nin pasında topla buluşmuştu Yamal. Fransa geliyor. Mbappe, Unai Simon. Fransa atakları var. Mbappe'nin vuruşunda Kukureya'ya çarpan top dışarı çıktı. Pedri. Baena. Çekti sağına. Yaptı ortayı. Ferran Torres vurdu kafaya out. Kylian Mbappe savunma arkasına hareketlendi. Unai Simon kalesini terk etti. Désiré Doué. Doué'nin vuruşu. Unai Simon. Kylian Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşta top dışarıda. Yamal. Yamal yerde. Gözler hakemde, karar out. Yamal ve Theo Hernandez'in mücadelesi görüntüdeydi. 90. dakikadayız. Kylian Mbappe topla buluştu. Kukureya araya girdi. Kukureya'nın kritik hamlesi ekrana böyle yansıdı. İspanya Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırıyor.
1: İspanya Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Oyarzabal ve Pedro Porro'nun attığı gollerle İspanyollar finale yükseldiler. Artık rakibini bekliyor İspanya. Atalay Özdemir demiş ki Onur Özkan'ın kaçırdığı çok önemli bir şey var. Kimse uzun kariyerleriyle kıyaslamıyor. Maradona bir futbol tanrısı. Onu izlerken sahada herkes yok oluyordu. Şampiyonluk kazandığı kadrolar çok sıradandı. Messi'ye kötü diyen yok. En iyi ikinci oyuncu demiş. Ya, Yunus tabii, Emre sen de bu soruya yani cevap verebilirsin.
2: Bu şey çok tartışmalı bir şey tabii. Kimseyi ikna etmek zorunda değiliz.
1: Objektif bir konu.
2: Edemeyiz.
3: Maradona'nın de. Şimdi Messi çabukluğuyla alan kat ediyor, adam eksiltiyor. En büyük özelliği bu. Maradona'da her şey vardı ha. Adam yani yaratıcı bir oyuncu.
2: Bence tamamen romantik bir yorum yapıyorsun hocam şu anda.
3: Vallahi ben onu seyrederken zevk alıyordum. Ondan olabilir mi biraz?
2: Şey diyorum yani izleyenler işte belli yaş üstü biraz olaya romantik yaklaşıyor. Hani biraz belki sevgisiz de olabilir fazlasıyla Maradona'ya. Hiçbir itirazım yok. Hani ben çok canlı izleme şansı bulamadım. Döneme denk gelemedim. Sonlara denk yani hatırlıyorum. Hatta Türkiye'ye gelmişti, Galatasaray'la maç yapmıştı Sevilla formasını giyerken Maradona. Ama yani benim gözümde yani Messi'nin kıyaslanabileceği herhangi bir insan evladı yok dünya üzerinde geçmişte. Bundan sonra olur mu? Çok zannetmiyorum bundan sonra da olabileceğini. Yani çok çok başka bir seviye.
3: Bireysel bence. Beceri açısından diyorsun.
2: Hayır, sadece beceri değil hocam. Bak şöyle söyleyeyim. Eğer anlatacağımız şey sadece saf yetenekse, mesela bence dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yeteneği Ronaldinho'dur. Bak saf yetenekse eğer. Ronaldinho'nun üstüne bir yetenek görmedim ben. Hani prime dönemini

0: anlatalım. Olağanüstü bir şeydir. Ronaldo'nun yetenekleri kimse de yoktu. Ama kariyeri kaç sene sürdü? Kaç sene o istikrarda oynayabildi?
1: Çok evet.
0: Yani şimdi yetenek sadece tek başına bir şey ifade etmiyor. Adam 39 yaşında. Bak söylüyorum, tekrarlamak istiyorum. Yarım kaldı az önce.
1: Günümüz futbolunda.
0: 2005 yılı Şırnak'ta askerim. Adam 18 yaşında U20 Dünya Kupası'nı izledim ben askerde. Kavga gürültü. Ondan sonra o adamı izlemek için, televizyonun karşısına geçmek için kavgalar ettik orada. 2005'te izledim ben bu adamı. 18 yaşında U20 Dünya Kupası'nda. Kaç sene geçmiş üzerinden? 21 sene geçmiş. Hala dünyanın zirvesinde bu adam. Ya başka bir oyuncu var mı böyle? Bak Ronaldo'ya kıyaslanır. Bir mantığı var diyorum. Ronaldo'yla kıyaslamanın bir mantığı var. Ben Messi'ciyim ama Ronaldo'yla kıyaslamanın mantığı var. Zaten başka kimseyle kıyaslamanın mantığı yok
2: bu
0: ama.
2: Bu yaşlara kadar bu rekabeti taşıyabilen iki tane isim oldu.
0: Ya yok
2: işte.
0: Yani hani böyle bir kariyer yok dünya üzerinde. Ronaldo, Messi. Bak böyle bir kariyer yok
1: Ronaldo
0: dünya
1: üzerinde. Ronaldo da şey, çalışmanın tarifi, çalışmak yeteneği hani geçiyor bana.
0: Yani 20 sene üst seviyede,
2: o biraz daha özveriyle
0: çalışma dünya abi, futbol tarihinde 20 sene üst seviye oynayan hücum oyuncusu yok. Bak savunmacı vardır. Orta saha belki vardır. Ama bu kadar istikrarlı bir şekilde dünya futbolunun zirvesine kadar hücum oyuncuları yok. O yüzden kıyaslanamaz. Yani hani Maradona, tamam saygı duyuyorum herkese. Çok özel bir oyuncu, hiçbir itirazım yok. Biraz da yaşamıyla da, dış dünyasıyla da işte yani karakteriyle de çok fazla sansasyonel bir isimdi Maradona. Hani belgeseli de var bu arada. Tavsiye ederim herkese izlemelerini. Başka bir oyuncu evet, çok hiçbir itirazım yok ama yani Messi yani kıyaslanamaz bence.
1: Şimdi Messi ile Maradona'yı şöyle kıyaslayabiliriz. Hangisi çok tekme yedi dersek Maradona herhalde 1000 tane fazla filan yemiştir yani tekmeyi.
0: Ya futbol adam durdurulamıyordu çok ya. Çok daha sertti böyle, oyuncuları koruyan evet, kurallar falan da yoktu o dönemler.
1: Durdurulamıyordu yani, adam gidiyor. Darbe almasına rağmen ayakta kalıp gidebiliyordu. Bu oyun zekasıyla ilgili bir şey. Hem Allah vergisi yetenek hem oyun zekası müthiş. Messi'nin de tabii öyle de.
2: Bir yorum var. Antalya'dan Derya Hanım yazmış. Kane hayranı, Harry Kane hayranı. 9 yaşındaki oğlumla sizi izliyoruz. Onu size çok benzetiyor. Sizce İngiltere kupayı alır mı demiş.
1: İngiltere maalesef İspanya alır kupayı. İngiltere direnir. Ondan sonra... fizik gücü disipliniyle.
0: İngiltere Arjantin'i yendi, finale mi kaldı hocam?
1: Kaldı tabii, yenecek Arjantin, yenecek ya. O. Abi fizik gücü var, adamların şeyi var, disiplini var, fizik gücü var. Arjantin bana göre bir yerde kopar, oyundan kopar, oyunun duygu durumunu değiştirir İngiltere. Kendi lehine çevirir, skoru alır, finale çıkar diye düşünüyorum.
0: Az İngiltere'nin şampiyonu olursa da çok acayip hikaye olur ya.
1: Yani. Arjantin'in yalnız tecrübesi
0: 50,
1: var.
0: 50 sene sonra.
1: Hücum kalitesi 60 sene müthiş. Sonra. Şeyin mi? İngiltere
0: 66 olmuş değil mi?
2: 66'da. Yine işte Meksika'da, hatta işte geçen gün sanırım o Meksika-İngiltere maçı bu anlamda zaten İngiltere için böyle çok değişik duyguların da olduğu bir maçtı.
1: O İngiltere şampiyon olursa İngiltere sarsılır, İrlanda ile birleşir vallahi, aradaki denizi yok ederler.
2: Hocam Fernando Santos'u hatırlıyor musun?
1: Evet.
2: Hiç ona benzeten oldu mu seni?
1: Çok olmadı ya.
2: Hayır, Uğur Bey yazmış da yani. İzleyicimiz Zafer Bey'i ne zaman görsem aklıma Fernando Santos geliyor, üzülüyorum demiş. Beşiktaş inşallah bu sene artık düzelir diye de eklemiş.
0: Bu arada bir düzeltme yapalım. Şimdi. 66 ben tek bak İngiltere düzenlenmişti.
2: Öyle mi? Pardon.
0: Şampiyon olup durmayı.
2: O zaman ben 86 ile
0: maçı. Sen 86'daki Arjantin İngiltere
2: evet,
0: maçında
2: Maradona'nın doğru.
0: Elle gol attı.
2: Doğru.
0: O da bu arada şey diye tarif ediliyor. Tanrı'nın eli.
2: Evet.
0: Tarihin en büyük futbol hırsızlığı. Söylüyorum net. Yani şimdi kendinizi İngilizlerin yerine koyun. Hadi mini takımımız öyle gol yedi farz edelim ki. Bak mini takımımız farz edelim ki Dünya Kupası'nda öyle bir gol yedi. Ne deriz biz? Hırsızlık demez miyiz? Demez miyiz?
2: Yani boykota kadar
0: sonra
2: gider.
0: Tanrı'nın eli oldu o sonra niyeyse. Hırsızlık. Elle gol attın yani. Ne anlatıyorsun? Evet. Yanlış mıyım hocam?
1: Bu doğru.
0: Maradoncası
1: burada doğru. Burada doğru. Doğru ya, doğru şimdi yani.
2: Bir son kez daha turnuva ağacını rica edebilir miyim rejideki arkadaşlarımdan? Tekrar bir son bir kez daha turnuva ağacını görelim. Sonra yavaş yavaş Dünya Kupası bölümünü okuyacağız. Hocam buyurun.
1: Teknik direktörlerin fikirleri bu maçı belirler. İngiltere'nin fizik gücü ve disiplini, Arjantin'in de tecrübesi ve hücum kalitesi karşı karşıya gelecek.
0: Bir şey anlatabilir miyim?
1: Bu rakibi kadar.
2: Tabii ki.
0: Oğlum sen devam et, bitir istiyorsan.
1: Devam ederim ben, sen söyle.
0: Ya şu şey var ya, bir komple teorisi var ya. Ya işte hakem kararlarını bir kenara bırakıyorum. O tartışılır. Hani FIFA Arjantin'in önünü açtı. Şu anda Arjantin rakipleri geliyor ya buraya.
2: Evet.
0: İşte kolay takımlarla oynadı Arjantin işte. Mısır

0: oynadı, İsviçre ile oynadı falan. Şimdi bu komple teorisi üretiliyor ama bir mantığı yok. Niye mantığı yok? Şimdi her şey yolunda gitseydi, yani ülke sıralamalarına göre takımla grupta yer alsaydı, örnek verelim, Uruguay elendi değil mi turnuvada?
1: Evet.
0: Şimdi Uruguay elenmeseydi Arjantin'in rakibiydi.
1: Doğru. Yeşilburun yerine Uruguay olacak.
0: Hatta Arjantin birçok grup birincisi gibi üçüncülerle değil ikincilerle oynadı. Bir. İki. Yolu şöyle olacaktı Arjantin'in. Portekiz grubun kaçıncı bitirdi?
1: İki.
0: İki. Normal şartlarda Portekiz lider olsaydı çeyrek finalde Arjantin Portekiz mücadelesi oynayacaktı.
1: Portekiz olacaktı.
0: Hatta şöyle bir şey daha var. Bizim milli takımımız da grubun lider bitirseydi, bak şöyle olacaktı. Arjantin Uruguay ile oynayacaktı. Sonra Türkiye, sonra Portekiz, sonra İngiltere. Yol kolay mı?
1: Değil.
0: Çok zor. Yani FIFA bunu mu ayarladı? Hani FIFA şunu mu dedi? Uruguay elensin, Portekiz grubunu ikinci bitirsin, Yeşilburun da ikinci olsun.
1: Türkiye de elensin.
0: Türkiye de elensin. Bunu mu yaptı FIFA? Bunu yapmadı.
1: Bu arada en zor yol şimdi, yani İspanya'nın gerçekten çok zor rakipler. Avusturya, Portekiz.
0: Ama şunu demek istiyorum.
1: Belçika, Fransa.
0: Yani İspanya'nın
1: Avrupa ülkesini yendi hocam.
0: İspanya'nın ya, şu oldu geliyor. Olmasının sebebi FIFA değil. Takımların elenmesi oldu, birçok takımın elenmesi doğru. Oldu. Veya eğer grubunda farklı sıralamada yer alması oldu.
2: Zaten bir de ben biraz duygusal bakıyorum.
1: Anlayamazsınız.
2: Ya. Niye duygusal bakıyorum? O İspanya'nın başbakanı yok mu? Sanchez. Filistin'e, Gazze'ye destek verdi ya.
1: Doğru.
2: Onun için ben İspanya'nın kupayı kazanmasını isteyenlerdenim yani.
0: Avrupa'da da
2: biraz duygusallık da var bende.
0: Yani bir numara diyebiliriz rahatlıkla.
2: Ya şimdi bak, bir gerçekçi bir şey söyleyeyim. Şimdi takım oyunu, ondan sonra genç yıldızları, savunma disipliniyle turnuvanın en istikrarlı takımı İspanya. Bunu kabul edelim. Bak her takım bazen oyundan düşüyor ama İspanya düşmedi. Aynı istikrarla devam ediyor. E şimdi İngiltere-Arjantin maçında Arjantin biraz bana zor geliyor. İngilizler de disiplinli bir şeye sahip. Yani İspanya İngiliz finali olur. Ama kupayı İspanya kazanır diye düşünüyorum. Adamlar şeyler ya. Yani ülke futbolu olarak belli bir sistem. Ben sistem takımlarını seviyorum. Sistem takımı olmasına rağmen şimdi sistem takımları genelde o kreatif oyuncular eksiktir sistem takımlarında. Onların isimlerini bile bilmezsin ama takımdırlar onlar.
0: Aynen.
2: Ama İspanya hem en alt yaş grubundan beri belli bir oyun kültürüyle yetişiyorlar. Hem o doğruları var. Hem de hakikaten çok genç, yetenekli bir jenerasyona sahip.
0: Hocam bir de Real Madrid'siz bir İspanyol milli takımı. Tarihte
2: evet
0: ilk.
2: Ya. Olacak şey
0: değil. Real Madrid'den ya. Bir tane bile oyuncunun olmadı. Tek İspanyol milli evet. Takımı. Yani Dünya Kupası'nda finale kaldı. O da ayrı bir enteresanlık yani.
1: Bir soru da, son bir soru olsun bu da. Onur Özkan'a soruyorum. İstanbul Messi elçiliğini ne zaman açıyoruz? İstanbul'dan Barış Bey.
0: Açarız ya. Toplanalım şöyle 10 kişi. Yunus Emre'yi de alırız.
1: Lionel Messi Severler Derneği.
0: Hiç sıkıntı yok. En önde yürürüz
1: Yunus
0: yani.
1: Yunus Emre'yi de alırsınız rejiden.
0: Yunus Emre en başta. En önde yürürüz. Sıkıntı yok.
1: Kukuriye tabii Real Madrid ama turnuva devam ederken transfer oldu. Hani açıklanan ilk aday evet. Kadroda Real Madrid'den herhangi bir oyuncu
0: yoktu
1: İspanya kadrosunda. Peki varsa son yorumlarınız Dünya Kupası'na dair alabilirim. Noktalayıp tekrar kulüp gündemine geçeceğim.
2: Ya şey benim gibi bir İspanyol hayranı var. Benan Esengül. Buradan ona selam söylüyorum.
1: Selamlar.
2: Öyle bir analiz ediyor ki o İspanya takımını. Ondan sonra birebir neden galip geleceklerini, neden işte kupayı kazanacaklarını iyi anlatıyor. Ben de onunla aynı fikirdeyim. Şimdi turnuvanın en sağlam ekiplerinden biri İngiltere olmasına rağmen ben oyunu çözen, oyunun duygu durumunu yönetebilen takım olduğu için İspanya'yı önde görüyorum ben. Yoksa baktığında İspanyollar dağınık gibi gözüküyor değil mi? Daha böyle şey, daha açık. Net böyle takım halinde blokları daraltıp bir savunma yapmadığından dolayı
0: öyle
2: böyle gözükebilir. Ama baktığında adamlar ön alanda bile 6-7 kişi baskıya gidiyor.
0: Önde yapıyor savunmasını.
2: Ya yapıyor. Ya bu rakibe imkan tanımıyor. Topla oynamasına imkan vermiyor. Yani Fransa takımının da vermediği imkan. Orta sahası ön bölgeyi besleyemedi. Ön bölgedeki adamlarını eleştiriyoruz şu anda. Mbappé'yi, Olise'yi, Dembele'yi. Onun için teknik direktörlerin

0: fikirleri bana göre belirleyici olur.
1: Turnuvada diğer yarı final mücadelesi bugün oynanacak. Arjantin ile İngiltere saat 22'de karşı karşıya gelecekler ve bu maçla birlikte de artık turnuvada finalin adı belli olmuş olacak. Biz Dünya Kupası bölümümüzü noktalıyoruz. Kulüplerden gelişmelerle son sayfaya devam ediyoruz.

0: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Yeniden birlikteyiz. Siirt'ten selamlar demiş Mert Bey. Bu saatte çayımızı koyduk, sizi izliyoruz keyifle. Sevgiler, yayınlar demiş. Sevgiler, selamlar bizden. Teşekkür ederiz. Galatasaray'a konuşuyorduk. Sonra Dünya Kupası bölümüne geçtik. Okan Buruk'un bugün vermiş olduğu röportajda Serdar Türk'e çok önemli açıklamaları olduğundan bahsetmiştik ki Icardi konusunu konuştuk. İsterseniz ekleyeceğiniz varsa Icardi konusunda onunla devam edelim. Yoksa diğer konu başlıklarına geçebiliriz.
2: Yani özet geçelim. Hocam sen söyle, ben o konu çok konuştum
3: Icardi
2: zaten.
3: Bu dakikadan sonra Galatasaray için enerji tüketimi olur. Bir an evvel Galatasaray kulübü de bu dakikadan sonra en büyük Icardi'ci olmama rağmen ben bile vazgeçmeli diyorsam Galatasaray artık vazgeçmeli Icardi sevdasından. Çünkü niye? Bugüne kadar Okan Buruk'un belirlediği bir oyun kültürü var Galatasaray'da. Şimdi Okan Buruk'un verdiği beyanata baktığımızda Okan Buruk'un vazgeçtiğini görüyoruz. Bu sinyali gönderiyor yönetime. Tamam diyor, artık uğraşmayın. Hakikaten uğraşmaması da lazım. Büyük takımlarda bu, bak, havayı yakalamak çok zordur ya. Bu adamın varlığı konuşulması bile havayı bozuyor bu dakikadan sonra. Onun için bir an evvel vazgeçmeli. Bu yani alternatifli oyuncuları artık düşünmeli Galatasaray takımı. Çünkü Osimhen'in yanında bir santrfor mutlaka ben takviyesi yapacaklarını düşünüyorum. Can Uzun her ne kadar sahte santrfor bölgesi şeyi oynayabilse de oyunu, ceza sahası çevresinde etkili bir adam ama net bir santrfor değil. Osimhen'in yanındaki santrfor profili nasıl olmalı biliyor musun? Biraz geriye gelip geçiş oyunlarını başlatan, bağlantı oyunlarını başlatan oyuncu standardında olması lazım. Öyle Osimhen'den yan yana oynayacak adam değil. Biraz daha geride bağlantı oyunu yapabilecek, geçiş oyunu başlatabilecek. Yani böyle profil aramaları lazım ama hala gördüğümüz kadarıyla Can Uzun transferinde ısrarcı olduklarını düşündüğümüzde Mertens'in eksikliğinden hala bahsediyoruz.
1: Evet.
3: Hakikaten
1: orası dolmadı.
3: Dolmadı. Yani adam büyük performans verdi. Bana göre futbolda yaşın sorgulanmaması gerektiğinin ispatıdır Mertens. O yaşına rağmen inanılmaz bir performans gösterdi. Çok faydalı oldu. Takıma faydalı oldu. Galatasaray'a niye öyle adam lazım biliyor musunuz? Galatasaray ön bölgede agresif oynadığı için top kayıplarında ilk savunmayı başlatan adam oydu. Şimdi Barış'ın, Yunus'un, Osimhen'in ona uyuyaraktan yaptığı baskılarla Galatasaray, farkındaysanız, hata yaptırıp çok gol kazandı. Bu bir alışkanlık haline geliyor takımlarda. Mertens örnek oluyor. Bak, lider oyunculuk budur işte. Şimdi orada oyuncu, genç oyuncu Mertens'in o performansını gördüğünü ona uyar. Galatasaray öyle bir profilde adam arıyor bana göre. Can genç yaşta olmasına rağmen bunu becerebilecek kabiliyette bir çocuk. Ama Galatasaray'ın enteresan olan, ben Okan Buruk'un yaratmak istediği kültürün oturmasına sebep olan Lemina'dan çabuk vazgeçtiğini görüyorum. Lemina'ya rağmen o pozisyonda oyuncu arayışları bana enteresan geliyor. Bu adam bizim ligimizin dinamine baktığımız zaman en geçerli adam.
2: Şu anda hocanın açıklamalarında oraya transfer düşünülmüyormuş gibi duruyor. Yani 6-8
1: hücum hattına 3 oyuncu ve belki bir tane savunma hattına diye bahsetti hoca.
2: Yani 9 numara, 10 numara ve kanat oyuncusu.
1: Evet.
2: Bir de stoper alabiliriz dedi.
1: Leslie Ugo çok mu bir Galatasaray'ın, özür diliyorum, İlk transferi bu transfer dönemindeki. Chelsea'den beri beğendiğimiz bir oyuncuydu diye hoca yine bahsediyor. Kontenjana uygun olması da bizim için çok değerli.
2: Yani şimdi hocanın yani Icardi vurgusunun dışında bir mesajı daha vardı. 6 kere falan geniş kadro ifadesini kullandı hoca.
3: Ya, tabii.
2: Hoca

0: geniş
1: Şampiyonlar
0: kadro
1: Ligi'ni de düşündüğünden evet. dolayı
0: geçen olmuş. Sezon bunun hatasını yaptık. Sezon ilk yarısında çok zorlandık dedi. Geniş kadro istiyorum dedi. Bu arada şeyin okunuşunu da dinledim. Ama Hugo Çukwu'ymuş.
2: Öyle mi?
0: Kendi söylüyor. Hugo Çukwu.
2: Hugo Çukwu.
0: O şekilde mi? Da daha zor olacak.
1: Gerçekten öyle. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi Fenerbahçeli taraftarlarının zihnindeki öncelik sıralaması nedir? Süper Lig şampiyonluğudur değil mi?
3: Tabii ki.
1: Ama Galatasaray taraftarının zihnindeki öncelik sıralamasının Süper Lig şampiyonluğundan kaydığını düşünüyorum ben biraz.
3: Kaymaz hocam hayatta. Kimseden kaymaz.
1: Biraz bir sanki bir Avrupa hedefleriyle birlikte kaymaz mı diyorsun?
0: Ya hocam Avrupa önemli de lig şampiyonluğu her zaman en önemlisidir. Ya.
1: Tabii abi yani bu şimdi eskiden kupa maçlarında ne olurdu? Rotasyon düşünürdü teknik direktörler. İşte orada taktiksel denemeler yaparlardı. Bu lig maçlarının provası gibi konuşulurdu. Ya öyle o algı öyleydi. Ama şimdi kupa maçlarında da bir aynı hararet devam ediyor, aynı arzu istek. Şimdi üç platformda tabii ki geniş kadro olması teknik direktörün elini rahatlatır.
2: Faruk Bey demiş ki vakti geldiğinde Snyder ve Mustera'yı gönderen Başkan Dursun Özbey'i tanıyamıyoruz. Neden değişti kendisi demiş. Mesela Icardi konusunda.
0: Aynı oyuncular değil. Şöyle söyleyeyim yani Icardi'nin yeri çok başka. Taraftarın gözünde de çok başka. Mesela geçen sezonki performansına rağmen halen sosyal medyada Icardi kalsın diyen ben yüzlerce insan görüyorum. Ben bir kere bir tane Mustera kalsın diyen görmedim mesela. Herkes Mustera'nın gitmesi konusunda hemfikirdi. Ya Mustera'nın gitmesi şaşırttı mı, üzdü mü? Hayır. Beklenen bir şeydi ve gerçekleşti. Ama Icardi konusunda halen ben görüyorum, okuyorum. Hayır, Icardi kalmalı diyen birçok insan var. Ha, gitmeli diyen de var ama kalmalı diyen de var. Dolayısıyla burada hani olayın çıkış noktası evet tepki çekmemek olabilir ama artık çok uzadı. Gereğinden fazla uzadı. Artık Galatasaray yönetiminin buraya bir nokta koyması gerekiyor.
1: Ben de işine saygılı Icardi'nin kalması taraftarıyım mesela.
0: Hocam işine saygılı.
2: Snyder gittiğinde bir tepki
0: vardı,
2: olmuştu.
0: Vardı.
2: O dönem.
0: Kim Snyder gitti? Snyder. Hocam Icardi işine saygılı olsa şu anda İstanbul'da olur. Bireysel çalışmalarını işte. Yapar. Yok. Takıma girecekse eğer sözleşme yapacaksa hazır girmeyi tercih eder.
1: Doğru.
0: Ya adam artık futbolu ilişkini kesmiş.
2: Şöyle bir derdi yok
0: net.
2: Gibi.
0: Ya adamın derdi Galatasaray'da kalmak falan değil. Ya adamın başka dertleri var. Saygı duyuyorum bu arada. Hani tercihtir. Yani kimseyi burada suçlamıyoruz. Herkesin hayat biçimi kendi tercihidir. Ama ortada net bir görüntü var. Ya şu an Icardi gelse Galatasaray idmanına çıksa hazır hale gelmesi 2,5 ayı bulur. Şimdi böyle bir tablo var.
2: Yani Galatasaray'ın da bununla yani uğraşmak zorunda değil yani.
0: Okan Hoca da bununla uğraşmak zorunda
2: sürekli
0: değil.
2: Sürekli Icardi fit olacak mı?
0: Değil. İşte hazır olacak mı? Okan Hoca'nın da böyle mesaisi olamaz.
1: Gerek. Bak bravo doğru söylüyor. Okan Hoca günü kurtaran değil geleceği planlayan
2: bir zaten rekabet şey içerisinde Okan Hoca yani bir yandan Şampiyonlar Ligi'nde
0: bir de bunu mu düşünecek ya var, adam oynamış işte şunu düşünüyor Okan Hoca.
2: Bunu düşünmek zorunda
0: Okan
2: değil.
0: Okan Hoca yani diyor ki Icardi oynamazsa ne olur acaba? Ya bir teknik adam böyle mesaisi olmaz ya. Gerek yok. Yani dolayısıyla tabii. Okan Hoca bunu istemiyor bunu yaşamak bir daha. Ve artık önüne bakmak istiyor.
2: Bunu dert edinen, kafaya takan oyuncu lazım artık. Yani aynen. Oynamadığında veya işte nasıl oynayabilirim? Nasıl fit olabilirim?
0: O formayı nasıl giyebilirim?
2: Evet, hani
0: mesela Hugo Çukwu konusunda şunu söyleyeyim.
2: Galatasaray idare etti zaten Icardi.
0: Mesela geçen sezon hep şunun sıkıntısı yaşanıyordu ya Galatasaray'da. İşte oyuncular mental anlamda yoruldu. Artık maç seçiyor, organizasyon seçiyor. İşte şampiyonluklar biraz ligin önemini azalttı takım için. İşte Hugo Çukwu tarzı oyuncular çoğalırsa Galatasaray'da o mental iniş çıkışların da sayısı azalır.
1: Tabii.
0: Ya aç oyuncu çünkü bunlar. Yani yükselmek istiyor, kariyer hedefleri var. Mesela çok eleştirildi bu transferde. Ben hep en başından beri doğru transfer olduğunu düşünüyorum ama şöyle bir nüans var sevgili Furkan. Oyuncunun doğru kullanımı çok önemli. Ya her oyuncunun iyi yaptığı işler var, yapamadığı işler var. İyi yaptığı işleri ön plana çıkarırsanız eğer futbolcunun performansı da artar. Örnek verelim şimdi biz burada yayın yapıyoruz değil mi? Bir ekibiz burada. Kameraman arkadaş var, cimici arkadaş var, rejimiz var, yönetmenimiz var, editörlerimiz var. Sen varsın, bizler varız. Bir yayın ekibiyiz değil mi bizim? Bir takımız burada. Fakat hepimiz her görevi yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Ben şimdi kameranın oraya geçsem yapabilir miyim? Rejiye geçsem yapabilir miyim? Yapamam. Benim özelliklerim farklı.
2: Herkesin farklı meziyetleri var.
0: Şimdi Hugo Çukwu'nun özellikleri anlamında iyi yaptığı işler var, yapamadığı işler var. Yani sen yapamadığı iş konusunda bu adama bir görev verirsen problem

0: çıkar.
1: Tabii.
0: O zaman dersin ki bu adam kim? Niye geldi?
2: Yetersiz der.
0: Şimdi bu adam oyun kurucu değil. Sen bu adamı al savunmadan bizi çıkar dersen olmaz. Yapamaz bunu.
2: Doğru.
0: Üçüncü bölgede ince iş istersen olmaz, yapamaz. Ama bu adam savunmanın önünü kapatır. Geçiş savunmasını yapar. Fiziksel kaliteyi koyar sahaya. Yani yapabilecekleri bunlar üst seviyede. Dolayısıyla Okan Hoca'nın çok istediği bir oyuncu. Dediğin zaten o konuda Emre Utkucan'la beraber izleyip yönetime rapor verdiği oyuncu direkt. Biz bunu istiyoruz diye. Yani Okan Hoca çok güvendi, çok istedi bu transferi. Ve geldi. İşte Davinson konusu çok önemli bence sevgili,
2: evet,
0: Furkan.
2: Orada hocanın sanki
0: bence bir mesajı
2: mesaj
0: var orada.
2: Veriyor gibi.
0: Şimdi hoca şunu diyor. Ben kalmasını istiyorum. Başkan kalmasını istiyor. Taraftar kalmasını istiyor. Peki Davinson kalmak istiyor mu? Ve şunu söylüyor. Diyor ki ben Davinson'un yerinde olsam Como'ya gitmem. Burada kalırım diyor.
3: Yani oyuncu gitmeye meyilli
0: şimdi
3: demek.
0: Şimdi burada
3: yani,
0: net bir mesaj var. Talep, Davinson.
2: Ayrılma talebi Davinson'dan,
0: evet,
2: geldi.
0: Aynen. Davinson'un kafası bir şekilde burada karışmış. Yani Como çok güzel bir şehir. Como Gölü falan, Şampiyonlar Ligi, yeni hedefler, İtalya'da yaşamak. Bir şey demiyorum bu arada. Ama kafası karışmış. Yani burada Galatasaray'da bir Davinson sıkıntısı var bence. Ya o konuca şunu dedi mi? Davinson kalmak istiyor dedi mi?
2: Demedi.
0: Mesela Sara konusunda çok net. Sara'ya teklif yok, kalacak dedi. Evet. Kapattı konuyu. Ama Davinson'la alakalı konuyu kapatmadı. Barış kalmasını istiyorum. Aynı. Kalması gerekiyor dedi.
2: Evet.
0: Ben olsam kalırım dedi.
2: Onun yerinde olsam devam ederim.
0: Ama Davinson kalmak istiyor demedi. Demek ki burada Davinson'la alakalı iddia dediği gibi bir ayrılık talebi, ayrılık isteği, arzusu
2: benim
0: var.
2: Benim aklıma da şu geliyor. Kulağa çok basit geliyor, farkındayım, ama işte Galatasaray'da hep konuşuyoruz. Güney Amerikalı oyuncuların işte birbirine olan bağlılığı, yani Icardi etrafında oluşan bir,
0: evet,
2: grup.
0: Doğru.
2: Hatta Torreira'nın dahi bu durumdan etkilenebileceği, ayrılabileceğini konuştuk uzun bir süre sezon devam ederken. Acaba Icardi konusu ve onun devam etmeyecek olması, belki de Davinson, yani burada hani
0: yok,
2: burası
0: onlar ekolunu düşünmüyorum.
2: Ortamla
0: ya.
2: İlgili bir soru işareti oluşmuş
0: olabilir. Bence teklif cazip gelmiş olabilir. Ekonomik olarak cazip gelemez. Galatasaray'dan 4.7 milyon euro alıyor. Net o parayı alamaz oradan, ama başka bir hedefi olabilir. Yaşam tarzıyla alakalı isteyebilir. Çocuğunun eğitimiyle alakalı isteyebilir. Eşi isteyebilir. Ya bunlar birçok seçenek. Yani dolayısıyla burada hani ama net bir problem olduğu, Galatasaray'ın uğraşması gereken bir sorun olduğu ortada Davinson konusunda. İkna edilmesi gerekiyor sanırım şu anda Davinson takımda kalma yolunda diye düşünüyorum. Görüntü o. Yani hoca o mesajı bence verdi net şekilde.
2: Hoca bir mesajı da aslında 10 numara konusunda veriyor Zafer Hocam. Bir tarifi var Okan Buruk'un. Takım oyununa uygun ve skor üretebilecek bir futbolcu olması gerekiyor diyor ki Can Uzun'u işte tarif ediyor gibi aslında hoca. Devamında da Bruno Fernandes'i de Can Uzun'u da İsterim diyor. Teknik direktör ister diyor tabii, haklı
0: zaten
2: olarak.
0: Başka pozisyon oyuncuları bence. Tabii, aynı tabii pozisyon ya, oyuncuları aynı değil yani.
2: Değil. Biraz daha farklı profiller aslında, ama buradan da o zaman şu soruya
3: birisi
2: bağlayayım.
3: Oyunu yönetir,
2: sizin
3: birisi
2: yorumunuzu alayım sonra hocam. Murat Bey demiş ki Galatasaray Bruno Fernandes'i veya Ödegaard'ı indirmezse 4 sene üst üste şampiyonluk kredileri bir günde silinir. Bunu herkes biliyor değil mi demiş. Bruno Fernandes hakkında yorumcularımız ne der? Bir gelişme girişim var mı diye eklemiş. Bir gelişme yok bildiğimiz kadarıyla, ama ne dersiniz? Yani bütün kredi, 4 sezonluk şampiyonluğun kredisi bir 10 numara transferinden bağlı.
3: Yok canım, şimdi ben demin ne dedim? Okan Buruk günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir yapı kuruyor. Farkındaysanız aldığı oyuncular genç oyunculara yöneliyor. Yaş vasatisini de düşürmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra bir 10 numara pozisyonunda şimdi Sara bu işi becerebiliyor mu? Beceriyor bir nebze.
2: Evet.
3: %100 olmasa da. Evet. Ya, gelişen de bir performansı var, ama şimdi Bruno Fernandes'le İlkay Gündoğan transferlerini de çok bağdaştırmamak lazım. İlkay bizim en sevdiğimiz, en kaliteli oyunculardan birinde, oyunculardan biri. Ama ne oldu? Galatasaray'da istenen performansı veremedi, istenen katkıyı yapamadı. Çünkü onun oyun kültürü değişik. Şimdi İlkay 8 oynar, 10 oynar, sahte santrafor da oynar. Ama ne oldu? Ritmini bulamadı, olmadı. Bruno Fernandes ise şimdi arkada defans önündeki kontrol oyuncusu Lemina veya Torreira ile birlikte biraz daha özgür bir adam olarak oyuna kimlik kazandırabilir. Onun faydası olur. Ön bölgedeki derine koşu atan adamlara cevap verebilir. Oyunu yönetir. Kanatları işler. Santrforu gerektiğinde pozisyona sokar. Şimdi zaten Galatasaray'ın kanatları delici oyuncular.

0: doğru. Bir tarafta Sané, bir tarafta Barış.
1: Tabii. Şimdi ama kanata bir pozisyon daha istedim.
2: Bir oyuncuda şöyle bir şey var.
1: Alternatifli düşünmek için bence.
2: Noah Lang profilinde biraz daha sette Galatasaray'a çeşitlilik kazandırabilecek, topun kıymetini bilen bir profil aranacak oraya.
0: Acaba şekilde, o 2003 kuralına göre mi
2: olur? Şu şekilde işliyor Galatasaray'ın planlaması. Şimdi elinde Galatasaray'ın bir tane yetişkin oyuncu alma hakkı var.
0: Evet.
2: Şu anda düşünülen 9 numaraya, 10 numaraya ve Kanada U23 kontenjanından oyuncu almak.
0: Nelson ve Yelert'i çıkardığımızda 9 artı 2 oldu değil mi şu an?
2: Galatasaray'ın şu anda 9 artı 2 yabancısı var. Evet. Çıkardığımız Lezzi zaman.
0: Ile beraber.
2: Şimdi burada Niagara'nın durumunu tam net bilemiyoruz ne olacağını. Hoca 4 bölgeden bahsetti ama şu an Galatasaray'ın 3 tane kontenjanı var. Bir tane yetişkin, 2 tane de genç oyuncu kontenjanı var Galatasaray'ın. Yani planlamada öyle evet. gözüküyor. Dolayısıyla burada Galatasaray'ın düşüncesi şu. Kanada 10 numaraya ve 9 numaraya U23 kontenjanından oyuncu almak. Bir tanesi yetişkin de olabilir. Oradaki işte Niagara'nın durumuna bağlı olarak. Sonra bir tane yetişkin stopere de gelebilir. Yani onu tam planlamayı bilemiyoruz. Şimdi Niagara kalırsa eğer Galatasaray bir tane yetişkini kanat pozisyonuna da kullanabilir. Veya stopere de kullanabilir. O biraz karışık, biraz zamanlı olacak bir şey ama Okan Hoca'nın hep söylüyorum ilk üçü şu şekilde transferdi 10 numarada. Can Uzun. 4'te başkası vardır. 4'te Enciso vardır. 4'te başkası vardır. İlk üçü Can Uzun. Hoca tarif ettiği oyuncu direkt Can Uzun. İstediği oyuncu Can Uzun. Ve ben günün sonunda onun tarihini veremeyiz. 3 gün, 5 gün sonra, 1 ay sonra belki de Galatasaray Can Uzun alır. Yani nasıl alamaz biliyor musun Furkan? Can'a bir talip çıkar. Şu anda Avrupa'nın 5 liginden alır götürür Can'ı. Şu an öyle bir talip de yok. O talip çıkmadığı sürece Galatasaray günün sonunda Frankfurt'ta bir noktaya gelir ve Can Uzun transfer eder. Çünkü Can çok istiyor Galatasaray'a gelmeyi. Çok fazla istiyor. Ve Galatasaray'da da Can Uzun'a uygun bir rol ver sistem içinde. Okan Hoca'nın çok sevdiği bir rol. Forvet arkası. Evet. O ceza sahasında koşuyor atan 9.5 numara diyelim.
1: Ceza 10
2: numara
1: da çevresindeki tehlike.
2: 9.5 diyelim. 10 numara da demeyelim ona. Bir organizatör değil de iş bitirici oyuncu orada. Onu da istiyor hoca. Tam uygun
3: üreten
2: bir
3: profil. Oyuncu.
2: Dolayısıyla burada dediğim gibi günün sonunda ben bir şekilde Galatasaray'ın Can Uzun alacağını düşünüyorum.
1: Bak şimdi Bruno Fernandes de diyor ya. Şimdi teknik ve oyun zekası evet bir yere kadar. Ama fizikselliğini geliştiremediği için İlkay Gündoğan'la birlikte Galatasaray ne yaptı? Topa sahip oldu ama tehdit oluşturamadı değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi oyunu kurdu ama ne oldu? Sonuç alamadı.
2: Evet.
1: Şimdi Bruno Fernandes de aynı karakterlerden biri. Fizikselliği çok iyi olmamasına rağmen ama bunun oyun zekası evet, şu anda. Daha yüksek.
2: 31 yaşında.
1: O, hem hücum bölgesine üretkenlik katar hem top ayağına geldiğinde rakibe tehdit oluşturabilecek aynen. bir profil. Onun için Okan Hoca o da olur diyor bana. Şimdi öyle bir profil arkadan Can Uzun transferi Kanada bir takviyeyle Galatasaray zaten planlamaları doğrultusunda takımını geliştirerek artık Avrupa'da da biraz daha bir üst seviyeye nasıl çıkarımı bence düşünüyor. Ligi kovalamakla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde de yani veya böyle sürekliliği lazım Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyetlerin başarının.
2: Tabii her sene oraları oynayacaksın.
1: Tabii.
2: 16'lar, 8'ler her sene.
1: Yani onun için.
2: Önemli olan bunlar.
0: Doğru. Can Uzun konusunda da bu arada bugün Hüseyin Özkök bir röportaj yapmıştı. Frankfurt muhabiri Spiegel dergisinden. O da demiş ki 50 milyon eurodan yüksek bonservise satabileceğini belirtmiş Frankfurt'un milli oyuncu ama o rakamları Galatasaray dahil bence kimse
2: vermez. Bak, bu diyorum günün sonunda Galatasaray'ın istediği rakamlara bitmez bu iş onu da söyleyeyim. Galatasaray mutlaka fiyat arttıracak ama Frankfurt'un istediği rakamlara da olmayacak. Yani ne 30'a ne 50'ye. Bonuslarla 40'lar civarı bir rakama bu iş biter. Yani Frankfurt dediğim gibi bir teklif almazsa eğer Avrupa'nın 5 büyük liginden ki alacağını düşünmüyorum şu an o seviyelerde. Can Uzun Galatasaray oyuncusu olur. Bence tüm yollar Can Uzun'a çıkıyor şu anda Galatasaray'da.
1: Can Uzun bana göre de oyunu domine eden performans verebilecek bir oyuncu. Faydası olur Galatasaray'a ama bu rakamlar çok abi şu
2: hoca
1: anda.
2: Hoca bu arada Can Uzun'un kanat pozisyonunda da kullanabileceğini düşünüyor sol kenarda. Yani sadece 10 numara değil.
1: Oradan içeride kayıyor. Doğru.
2: Yani Barış Alper'in olmadığı maçlarda falan orada da kullanabileceğini düşünüyor. Onunla ilgili çok ciddi planları var.

0: Osimhen konusunda da hoca Osimhen bu takımı sahiplenen bir oyuncu diyor. Şimdi işte Trossard'ı konuştuk, Greenwood'u konuştuk. Sanki evet Galatasaray taraftarının bir isteği talebi var ama Galatasaray'da biraz bu sükuneti sağlayan sanki bir numaralı etken de Victor Osimhen.
1: Osimhen'in varlığı.
0: Evet.
1: Yani, güvence.
0: Evet, onun da yarattığı bir
1: ve şu güvence var. Sezon başında ilk kez Galatasaray'la kamp çalışmalarına katılıyor Osimhen.
0: Doğru. Ve vaktinde geldi buraya mesela. Evet. Hiç öyle ben starım, ben yıldız oyuncuyum, ben daha geç gelirim.
1: O konuda çok takdir ettiğim oyuncu Lucas Torreira'dır. Hep ilk gelir, ilk çalışır, hiç aksatmaz. Yine ilk gelenlerden ama bir tanesi. Osimhen de aynı şekilde.
2: Onun için ama fiziksel kalitesi çok önemli. İşte. Çünkü o fiziksel kaliteyle var olan oyunculardan biri.
0: Doğru.
2: Lemine ile birlikte ne yaptı? Biraz ön bölgede daha aksiyon almaya başladı. O da kendini açtı. Ya şimdi Galatasaray'ın oyununda abi Apache gibi önde saldırmak ondan sonra bu çok doğru değil ki. Onun için Galatasaray'ın oyununda Lemina karakteri mutlaka lazım. Mutlaka lazım. Yoksa oyunu kontrol edemezsin. Oyunu kontrol etmek imkansız hale gelir.
0: Doğru.
2: Önde o kadar agresif yani bilinçli. Bak bilinçsizce bastığın zaman bir araya topla 3-4 kişiye kart oluyor. O zaman ne oluyor sana? Torreira ile Lemina lazım. Aynen. Peki, o profil orayı güçlendirmesi lazım Galatasaray'ın.
0: O zaman Galatasaray'ın gündemine de bu şekilde nokta koymuş olalım. Biraz yarışmalarla devam edelim. Günün ilk ben kimim sorusu ekranlara gelsin. Yunus Emre Kaplanoğlu bakalım ne sormuş.
2: Abi, benim kaderim midir bu ya? Mehmet'ten kurtuluyoruz abi almanak gibi. Onur da öyle.
1: Yok şimdi.
0: İlk soruda bakalım doğru tahmin gelecek mi? Carlo Ancelotti, Miguel Skibbe ve Jose Mourinho gibi teknik adamlarla çalıştım. Hürriyet Göçer'le antrenmanlarda karşı karşıya gelmemeye çalışırdım. Ederson'a attığım golü hayatım boyunca unutamam. Kariyerime Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de devam ediyorum. 6 yaş kategorilerinde farklı bir milli takımda oynasam da Gosselin'in yönetiminde döneminde A Yıldızlı takımı seçtim demiş. Ben kimim?
3: Gosselin döneminde kimmiş o ya? Bir Almanca oyuncudan bahsediyoruz herhalde burada hocam.
2: Evet. Şimdi.
0: Ancelotti, Skibbe, Güçer'le antrenmanla.
3: Hürriyet Güçer.
2: O Eskişehir sporlu bir oyuncu mu?
3: Hürriyet Göçer.
0: Eskişehir'i yok.
2: Yok.
3: Ankara Spor o zaman hocam.
2: O zaman Ankara Gücü evet.
3: Ankara Spor.
0: Ederson'a
3: Ankara
0: Spor, Ankara Gücü. Bir gol atmış. Unutamıyor onu.
3: Allah Allah. Ha dur şey. Ama o yok ya. O dönemde oynamadı.
0: Kim geldi aklına?
2: Kariyerime TFF 1. Lig'de devam ediyorum diyor.
3: Evet şu an devam ettiği için zaten vermedim.
2: Faal hala.
0: Aktif bir oyuncu evet faal.
2: Allah Allah.
3: Kimmiş bu ya? Miyay Skibbe.
2: Skibbe ile Galatasaray'da çalışmış.
3: Galatasaray'da oynamış olabilir evet.
2: Galatasaray'da oynayıp da hala altlıkta oynuyor.
0: Bu oyuncunun Galatasaray'ı yok.
3: Yok.
2: Allah Allah.
3: O zaman Frankfurt falan.
2: Skibbe ile Almanya'da çalıştı.
3: Frankfurt.
2: Eskişehir Spor'dan gitti. Ben Skibbe'yi Eskişehir Spor'a getiren benim
3: Almancı
2: ya.
3: Almancı bir oyuncu, gurbetçi bir oyuncu bu. Ama kim? Yani Gosselin döneminde milli takımda seçmiş. Ve şu an hala aktif. Allah Allah. Ederson da Benfica'da gol atmıştır büyük ihtimalle.
0: Doğru.
3: Şimdi Benfica'da gol attıysa eğer... Vallahi... Çok zor.
2: TFF 1. Lig'de bu yabancı oyuncu
3: tamamen
2: belli.
3: Unuttuğumuz yok şey yani tamamen unuttuğumuz bir gurbetçi hocam, oyuncu hocam bu.
0: Değil, değil mi? Seçti.
3: Hocam bir gurbetçi oyuncu milli takımımızda oynamış.
2: Hiddink döneminde Ay Yıldızları
0: seçti. Çok yakından
2: seçtim,
0: bildiğiniz bir oyuncu.
3: İşte yani büyük ihtimal çok yakından bildiğimiz bir isim de şu an unuttuğumuz bir oyuncu.
0: Neredeyse vallahi bütün futbolculuk kariyerine böyle hakimsiniz
2: ben aslında. Ben bilemedim. Allah Allah.
0: Doğru cevap var mı hemen bakayım bir son sayfa etiketine.
2: Şey mi? Herhalde yaşı ileri bir oyuncu tabii
0: değil mi? Colin Kazım değil.
3: Yok Colin Kazım
0: değil. Dede değil yerli bir oyuncu.
2: Dede yok Eskişehir Spor'da mı diye onun için sordum.
3: Milli takımda.
0: Niklas Şule değil. Enteresan tercihler. Sercan Sararer. Sercan Sararer vardı bir ara gerçekten.
3: Abdullah Avcı döneminde Karlsruhe'de oynuyordu.
0: Murat Cami Bey valla bizi bir geçmişe götürdünüz ama o da değil. Sinan Bolat değil. Aydın Bey de bilmiş. Kim hocam?
2: Bursalı mı?
3: Büyük takımı yok değil mi?
0: Oyuncu mu?
2: Bursa'da mı?
0: Hocam gurbetçi bir oyuncu.
3: Büyük takımı yok değil mi?
0: Büyük takımı var. Hem de birden fazla var.
3: Allah Allah. Birden fazla büyük takım var bir de.
1: Allah Allah.
2: Bizim kim bunu bilebilmemiz için

0: Hocam beynimiz
1: baş harfini şöyle vermesin. Baş harfi Z, son harfi afer gibi.
2: Yoksa bilemeyeceğiz biz bunu.
3: Hocam.
2: Baş harfi ne abi?
3: O zaman şöyle bir ipucu vereyim hadi. Yurt dışına çok ciddi bir bedelle transfer yaptı.
0: Yurt dışına?
3: Süper Lig'den. Avrupa'ya.
1: Lincoln mü?
3: Yerli oyuncu hocam. Hocam sen kabullenmek
2: yok
3: istemiyorsun.
2: Abi, böyle yerli bir yerli oyuncu. Şu an beynimiz yandı. Ben şu an beyin sıfır bende, biliyor musun?
3: Gurbetçi bir oyuncu.
0: Çok acayip bir ipucu verdin. Normalde benim bunu bilmemem mümkün değil.
1: Almancı yani oyuncu. Almancı.
3: Süper Lig'de iki tane büyük takımda oynadı. Şu anda TFF 1. Lig'e transfer yaptı. Yeni.
1: Serdar Dursun mu?
3: Değil. Benfica'ya unutamadığı bir golü var.
0: Bak diyorum ya,
3: Şampiyonlar Ligi'nde
0: şu an verdiğin ipucular var ya, muazzam ipucular.
3: İngiltere'ye transfer yaptı. O dönem için çok ciddi bir bedelle. Sonra sakatlık vesaire yaşadı. Tekrar geri döndü. Bak Porto'ya yine Şampiyonlar Ligi'nde bir golü var.
0: Cenk Tosun.
3: Cenk Tosun'dan bahsedecektim ki artık.
1: Cenk Tosun.
3: Evet. Cenk Tosun.
1: En kolay adamı bilemedik
0: ya. Vallahi hocam artık demek ki.
3: Ancelotti ile Everton. Skibe ile Frankfurt, Mourinho ile tabii ki Fenerbahçe. Gaziantep Spor'da Hürriyet Göçer'le birlikte oynuyor. 2016-17 yılı işte o 3-3'lük maçta Ederson'a inanılmaz bir voley golü var. Karagümrük'le sözleşme imzaladı. Hayırlı olsun Cenk için de. Yani işte Beşiktaş'tan ayrıldıktan
1: atar
3: sonra.
1: Atar abi, bu adam gol atar.
3: Atar yani. Kumaşında var hocam, iyi bir golcü.
1: Var var. Hem sağ ayak yani hem sol ayak. Gol vuruşları müthiş.
0: Evet.
1: Gol vuruşları müthiş. Yoksa
3: aslında
1: ağır bir oyuncu, öyle çabuk bir oyuncu değil.
3: Sakatlıklar da yaşadı bu arada. İşte Everton'da döndü, Beşiktaş'ta tekrar o Erzurum maçı, Erzurum deplasmanı kötü bir sakatlık yaşamıştı. Cenk Tosun'u sormuştuk. Devam edelim o zaman ikinci soruyu. Doğru yanıtı verenleri tebrik ediyorum ama Erkan Zengin de değil. O da iyi bir tercih.
0: Evet,
3: iyi
0: bir İsveç'te oynuyordu.
1: Erkan Zengin.
3: 7 farklı ülkede top koşturduğum kariyerimi 2016'da Hindistan'da sonlandırdım. 1998-99 yılında sondan bir önceki haftada kaybettiğim şampiyonluk yıllar sonra bir daha başıma geldi. Antonio Conte ile 3 maç, Carlo Ancelotti ile 91 maça çıktım. Dünya Kupası'nda grubun ilk 2 maçını çıkıp sonrasında kadro dışı bırakıldım. Futbol kariyerim sonrası Türkiye'de bir kulüpte yöneticilik yaptım.
0: Clivert mı?
3: Değil.
0: Türkiye'de kim yöneticilik yapmıştı ya, bir saniye. Bir dakika dur. Anelka.
3: Bravo. İşte böyle. Bunları görmek istiyoruz işte. Bu da çok
1: nerede yöneticilik yaptı ya Anelka?
0: Ümraniye Spor'a.
3: Ümraniye Spor'a geldi hocam, sportif direktör olarak.
1: Anelka.
3: Sanırım 1,5-2 yıl önceydi en maksimum.
1: Abi ben belli bir dönemi silmişim kafamdan ya.
3: Hindistan'da bırakıyor. Hocam çok enteresan bir futbol kariyeri var gerçekten Anelka'nın. Oh, şimdi Mason Greenwood için de biraz tabii Anelka'ya hani benzetiliyor. İşte Anelka da geldi.
0: Yetenek anlamında.
3: O da çok... O dönem için çok yüksek,
0: çok acayip yetenekti. Şaşalı
3: bir transferdi.
0: Özel bir yetenekti.
1: Ulan Daum Anelka'yı oynatmadı biliyor musun şampiyonluk maçında?
0: Denizli'de. İkinci yer aldı.
3: Evet.
1: Abi böyle bir şey yok.
3: İşte o da bir tartışmalı bir gol.
1: Senin elinde Anelka varsa.
3: O maç değil mi Denizli Spor maçı?
1: Evet.
0: Tartışmalı
3: Konya Spor muydu o maç?
0: Elle golü var.
3: Evet evet.
0: Konya
3: Spor muydu pardon?
0: Konya deplasmanı.
1: Hayır, elinde Anelka varsa tabii önce tahtaya Anelka'yı yazacaksın, ondan sonra geri kalan 10 kişiyi yazacaksın. Herif oynatmadı ya.
3: Hocam bir dijital platform var.
0: Hocam ölmüş hadi konuşmanın arkasında. Allah rahmet eylesin.
3: Yaygın olan orada bir tane Fransa milli takımının 2010 Dünya Kupası'nı anlatan, süreci anlatan bir belgesel var. Zaten işte o Dünya Kupası'nda kadro dışı kalıyor Anelka ikinci maçtan sonra. Yani futbolu sevenler bir göz atabilirler. Gerçekten çok böyle enteresan süreç yaşamış Fransa o Dünya Kupası'nda. İşte o günlerden bugünlere gelmiş Fransızlar'da. Duymadım, çok özür diliyorum Yunus Emre. Peki. Nicolas Anelka yanıtını verenleri tebrik edelim. Devam edelim o zaman, logolara geçelim haydi.
0: Bu ne ya?
1: Buyur.
0: Sion mu?
1: Bu... İngiliz takımı mı?
3: Bir Fransız takımı.
1: Oo, bildin.
0: Yok hocam, Sion dedim ben ya.
3: Sion değil.
0: Fransız takımı. Kan.
1: Olmaz.
3: Kan da değil.
0: Clermont.
3: Değil.
0: Tamamen sallıyorum yani. Metz.
3: Bravo.
1: Hadi ya.
3: Doğru yanıt.
1: Abi Metz de böyle logo
0: mu? Metz'in yeni logosu galiba. Metz'in logosu değişmiş.
3: Evet.
1: Abi hakikaten ya.
0: Değişmiş logosu. Eski logosu böyle değil.
3: İkinci logoyu görelim.

0: Suudi Arabistan takımı çıktı.
1: Değil hocam. Bu da Avrupa'dan.
2: Bu da mı?
3: Krasnodar mı?
1: Değil.
3: Sporting?
1: Değil.
3: Değil. Üste yıldız yok çünkü Sporting'in. O yıldız ne ya? Racing Santander.
1: Değil.
3: Şu an saldırıyor. Real Betis.
1: Değil. Fatih Can Bey bilmiş.
0: Vay anasını. Nasıl biliyorlar arkadaş ya?
1: Nasıl biliyor?
3: Hocam Selman bence bir
0: maçı izliyoruz da abi.
3: Logoyu izliyoruz. Yani Kral Tacı falan var. Bir İspanyol
1: bu takım
3: büyük ihtimalle.
1: Bu takım bir İspanyol takımı değil.
3: Değil. Aa, Allah Allah.
0: O zaman Fransız takımı.
3: Ülkesini söyle bari. Portekiz mi?
1: Fransa.
0: Fransız.
3: Fransa. Saint-Étienne.
1: İşte bunu söylersen bileceğinizi çok iyi biliyordum. O yüzden direndim direnebildiğim kadar ama Saint-Étienne şu aralar sanırım ikinci ligdeler değil mi?
3: Değil.
1: Çıktılar mı tekrar? Ama çok köklü takımlardan biri.
3: Bir dönemin şampiyonları domine eden takım.
1: Paris Saint-Germain'in de aslında yani en büyük herhalde rakiplerinden birisi Fransa.
3: Şeyde Lig 1'de yanlış bilmiyorsam ya en çok şampiyon olan ya ikinci ya üçüncü takım Lig 1 tarihinde.
1: Doğru. Evet, Paris ambargo koymasaydı birinciydi evet. Hatta. Devam edelim. Son takımı görelim.
0: Hı. Hadi buyur.
3: Hadi buyur. Clermont.
1: Clermont mu? Vallahi tebrik ederim.
0: Yok abi ya.
1: Gerçekten tebrik ediyorum. Yani bunu...
0: Abi üst taraması yapacağım. Yani
1: Clermont'dan
0: yayından önce
1: çevirsek ilk de bilemezlerdi muhtemelen.
0: Valla Furkan üst taraması yapalım.
1: Sevgilimiz gibi ya. Orada az önce zaten
0: soruları aldı mı?
1: Az önce Met sorusunda söylemişti Clermont ama logoyu görünce de hatırlaması vallahi tebrik ediyorum, şapka çıkarıyorum. Bu kadar yanıt, çabuk bir yanıt beklemiyordum.
0: Yok abi, Mehmet'le var ya baş edecek tek adam.
1: Evet. Seviyorlar böyle yarışmaları. Onur Özkan'ı tebrik ederiz. O zaman bir sonraki yarışmaya geçelim. Tanı beni. Bakalım burada doğru yanıtlar gelecek mi?
3: Kolay ya, bunu söylemeyeyim. Hocam biraz uğraşsın.
0: Şey ya, bir orta sahadaki Brezilyalı yetenekli ha. Şey ne
3: Kaka.
0: Onun adı? Kaka. Ha.
3: Kaka mı?
1: Evet.
3: Juninho.
1: Evet. Juninho Pernambucano. Evet. Brezilyalı orta saha oyuncusu. Bir frikik ustasıydı. Evet. İlk görselimiz Juninho'ydu. Devam edelim.
0: Bu ne ya? Trabzonspor mu?
1: Evet hocam, yani biraz...
3: Bu Barcelona'ya çok benziyor. Zor. Barcelona oyuncusu
0: Skriniar mı bu? Skriniar'a benziyor.
1: Yok hocam, Trabzonspor formu.
0: Trabzonspor
1: evet,
0: formu.
1: Evet. Orada hiç herhangi bir yanıltma yok. Direkt Trabzonspor formu.
0: Bizim orta sahadaki milli oyuncumuz ne o?
3: Okay mı? Ozan mı?
0: Evet, Okay.
1: Değil.
0: Değil mi?
1: Değil.
3: Bence bu eski.
1: Yerli bir oyuncu.
3: Eski
1: biraz
3: bence
1: eski
3: bu.
1: Bir forma
3: eski
1: bu arada.
3: Formu, evet. Mustafa Yumlu.
1: Çok iyi taktik yeteneği olan bir oyuncu.
3: Taktik yeteneği mi? Nasıl bir oyuncudur ya?
1: Aa, bir tane böyle bir videosu var. Bir teknik direktörün taklidini yapıyor böyle çok iyi.
3: Erkin Keleş mi?
1: Değil.
3: Ha dur, Yılmaz Zula taklidini diyorsun sen.
0: Lemi de değil.
1: Şota taklidi.
3: Şota taklidi mi? Ha, izlememişim o zaman, kaçırmışım onu.
1: Yerli bir oyuncu. Trabzonspor'da oynadı. Süper Lig'de başka büyük bir kulübü de var. Fenerbahçe'si de var.
0: Allah Allah.
1: Böyle 10 numara, çok o da yetenekli bir oyuncuydu. Ama kariyeri çok böyle beklendiği gibi gitmedi sonrasında. Ama iyi bir
3: Mehmet
1: oyuncuydu.
3: Mehmet Ekici diyeceğim ama değildir yani.
1: Değil. Benzer profil ama yaklaştınız. Kim Ankara Spor'u var.
3: Şey, Özer.
1: Evet. Özer Urmacı.
3: Özer taklidin varmış? Şota taklidin
1: evet, varmış. Evet. Unutulmaz böyle çok efsane bir taklit videosu var. Şota'yı taklit ettiği Özer'in. Trabzonspor döneminden son fotoğrafı görelim, biraz hızlanalım.
3: Bu
0: bize Ümit Özat'ı andırıyor.
1: Yabancı bir oyuncu.
0: Yabancı.
3: Şey, Dimitri Paye olabilir mi?
1: Değil ama bir Fransız takımının forması.
0: Ben abicim
3: Mason Greenwood.
1: Galatasaray'a gelmişti. Fatih Terim dönemi, golcü.
3: Hangi Fatih Terim dönemi?
1: En son işte.
0: Şey, çabuk olan adam.
1: Yabancı bir golcü geldi ya böyle. Sonra Fransa'ya transfer yaptı.
3: Şu an benim beyin...

0: Nasıl gözünü kapatmasın?
1: Ama hani kararı size bırakıyorum. Peki bu kim? Kaylerin herhalde.
2: Benzo.
0: Koşmuş dışarıdan içeriye doğru ayağını.
1: Devam. Görelim. Oo, yorumları alayım daha önce. Bir yanıtları alayım. Gol mü değil mi hocam?
0: Ön direğin dibine vurmuş, gol.
1: Onur Özkan.
2: Bence değil, ayağına çarpıp dışarı çıkıyor. Kaleci uzanamamış.
1: Gol diyor. Onur Özkan gol değil diyor. Bakalım. Bana da değil gibi geldi. Sanki tamam, ayağıyla kaleci çıkaracak gibi.
3: Kaylerin yine ceza alanında. Larin vurdu, evet. Ramiro.
1: 2-1 oldu. Denge bozuldu. Evet. Son soruya geliyoruz.
0: Lan golcü böyle vuruş.
1: Kim galip çıkacak?
0: Kalecinin üstüne vuruş yapıyor ya.
1: Golcü sınıfta kaldı.
2: Bu gol. Lino.
0: Bakacağım.
2: Girer.
0: Değil. Elin avucunun içiyle şey yapmış, dokunmuş kaleci.
2: O zaman örümceği alır.
1: Uzak alır direğe mı? Doğru.
0: Çok güzel vuruş.
1: Renan Lodi'den.
2: Lodi mi o?
1: Galiba.
2: Ben Lino diye düşündüm ama.
1: O da olabilir.
0: Müthiş vuruş yapmış ama kaleci kurtarıncayı
2: alır.
1: Görelim. Bakalım. Kim galip çıkacak?
3: Hermoso ceza alanına gönderdi. Griezmann. Griezmann bıraktı. Vuruş geldi. Lino'dan. Kaleci
1: denge var hocam. 2-2. Evet. Bugün golü koklayanlar da kazanan çıkmıyor. Ama dostluk kazansın diyoruz tabii ki her zaman. Yok,
0: bana bir torpil yapın. En son kazanan ben olduğum için galip benim zannediyorum.
1: Siz nasıl isterseniz.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Yeter ki siz isteyin. Siz talep edin bizden. Noktalıyoruz. Süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ediyorum. Biraz teşekkür bugün son sayfayı daha erken başladık. Uzun bir yayın oldu. Transferde hareketli bir günü geride bıraktık. Yine tabii ki transfere dair gelişmeler de bu ekranlarda olmaya devam edecek ama biz bu gecelik son sayfayı noktalıyoruz. Değerli izleyenler, yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.
3: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: sağ köşeye harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.

geldi, cezalanın ağır.

Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve rekor geliyor. Harry Kane. Harry Kane sahneye çıkıyor. İngiliz golcü ve rekoru kırıyor. Tabii Luis Diaz'a da büyük bir teşekkür borçlu. Bu pozisyonda adeta aldı attı Harry Kane'e ve Harry Kane de rekor ikramını geri çevirmedi.

0: Diaz bıraktı. Harry Kane, Harry Kane! Harry Kane attı, fark 2'ye çıktı. Uzaklardan vurdu, attı golü Harry Kane. Bu adam durdurulamıyor.
1: Kimi?

Bischoff'tan bir orta daha Harry Kane ve gol! Harry Kane atıyor. Bischoff'tan orta, Harry Kane'den kafa gol. Pavlović. Pavlović araya bıraktı. Kahn cezalarını Pavlović sekti. Harry Kane

Harry Kane kendi vurdu attı golü. Mesafe önemli değil. Net bir açı verin ona ve topu ağlarınızdan alın. Harry Kane 2-0.

Kane. Mükemmel çekti Harry Kane canım. Harry Kane ve gol. Harry Kane. Harika çekti topu. Mükemmel bir de çalım attı. 4-0 yaptı skoru.

0: 69. dakika. Harry Kane uzak köşeye harika vuruyor. 6-1. Müthiş bir gol Harry Kane'den.
1: Dakika 67.

öne doğru. Kafa Kane, Harry Kane. 500. golünü, 501. golünü atarak kutluyor.

Savunma ayak koydu. Kimi iyi yere havalandırdı. Gnabry'i indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez.

Pascal, burası Harry Kane'e. Harry Kane!

0: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
1: Spor yaşatır. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

Son bu saatini kontrol ediyor. İlk düdük geliyor. Sezonun ilk İtalya derbisi başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Touch. Inter kullandı Bastoni. Dördüncü dakika Bastoni çeviriyor. Locatelli karşıladığı Nicola Barella dışarıya. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon. İlk atak, ilk şut. Nicola Barella ile Inter'den. Theon Kopbeiners. McKennie. İlk kez görmüş olabiliriz McKennie'yi. Kenan topu kazandırdı. Kenan aradan bıraktı. Ceza sahasında Pierre Kalulu vuramadı. Atak sürecek. Dušan Vlahović Acerbi. Juventus'un ilk atığı Dušan Vlahović'le sonuçlanıyor. İki futbolcu topun gerisinde. Manuel Locatelli bıraktı. Theon Kopbeiners gönderdi içeri. Kafayla müdahale Bastoni'den. McKennie. İndirdi göğsüyle. Kopbeiner sert orta. McKennie. Kayarak müdahale. Locatelli düzeltti. Kaldırıyor. Arka tarafa. Bremer. Ekstra pas. Kelly vurdu. Gol. Sürpriz golcüsüyle. İtalya.

0: kalesinde golü buluyor Juventus. Kelly. Kendini unutturdu. Bir duran top organizasyonu Juventus'tan. Bremer'den akıl almaz bir asist. Kelly tamamlıyor. Juventus 1, Inter 0. Hakan Yerden, Mkhitaryan sola, Bastoni, Alessandro Bastoni, Yerden, Mkhitaryan, Mkhitaryan'dan Augusto. Augusto çekti sağına, çıkarttı dışarı, Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Skora denge getirdi Hakan! Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'dan! Derbide beraberliği Hakan Çalhanoğlu ile buluyor Inter! Yine ip gibi itti top. Köşeyi avlıyor Hakan. Lloyd Kelly hücuma katkı yapıyor yine. Bremer. Kenan geldi merkeze aldı topu. Kenan Yıldız.
1: Önce Hakan sonra Kenan. Ya şov yapıyoruz resmen. İtalya'nın bu büyük derbisinde adeta şov yapıyoruz. Acayip gol ya.
0: İnanılmaz. Yani
1: çok inanılmaz. Korkusuz ya. Çok korkusuz bir oyuncu. En çok bu özelliğini seviyorum.
0: Bastoni. Hakan. Hakan çevre kontrolü. Derin oynadı. Turam'ı buldu. Henrik ve Mkhitaryan. Bu kez isabeti bulamıyor Interliler. Locatelli, Weston McKennie düzeltti, bıraktı yine, Kenan'ı buldu Juventuslular. Topikini hücum ediyor Juventus, süratle getirdi Kenan topu. Kopp Miners kendi standartlarının altında kalmaya devam ediyor. Hakan düzeltti, Bastoni kaldırıyor, içeriye gönderiyor, Thuram çevirdi, Ejuan Boni yükseldi, Bremer. Hata sürecek Inter'in, Hakan Çalhanoğlu! Çalhanoğlu! Mükemmel! Olağanüstü! Ne izliyoruz böyle? Hakan Çalhanoğlu! İnanılmaz! İnanılmaz Inter'i sırtlıyor! Inter'i taşıyor! Maçta tutuyor! Maçın flash ismi Hakan'la Kenan. Hakan'ın ikinci golü.
1: Erim, daha iyi bir gün olamaz bence.
0: Daha iyi bir gün söyle. Inter taraftarı çıldırıyor. Di Marco. Dakika 76. Di Marco gönderdi içeri, kafa vuruşu ve gol! Marcus Thuram! Inter şimdi de öne geçiyor. Geriden geldiler. Dengeyi sağladılar. Bir kez daha sağladılar ama bu kez affetmiyor Christian Kivu'nun. Inter'i öne geçiyor derbide. 5 gol var. Şimdi söz sırası abi Turan'da. Kenan. Colombo düdüğünü çaldı. Derin bir sessizlik. Kenan çevirdi. Kafa vuruşu gol! Şimdi de kardeş Turan. Kefren Turan. Millilerimiz duelloda. Abi kardeş duelloda.
1: Nefis maç oluyor. Yalnız Bastoni, yani bu gol sana yazar. O yanlış faul. Hakan oyunda bu kadar üretemeyen Juventus'a böyle bir duran top imkanı verdi. Ve Juventus'a bu fırsatı, bu teklifi geri çevirmiyor.
0: Kenan derinde aldı topu yine. Openda, seki top Thuram. Jonathan David, Ancic deneyecek. Ancic çok artık! Ancic!

0: çirkin gol atmamaya yemin etmiş 22 insan. Bu nasıl iş ya? Gerçekten bu nasıl iş?
1: Yani İnanılmaz.
0: Kariyer golünü attı.
1: Ve son düdük geliyor.

0: Lautaro Martinez.
1: Napoli Inter'i konuk ediyor. Kazanan taraf lider olacak bugün eğer bir galip çıkarsa. Son onayları aldı Mariani. İlk düdük mücadeleye Napoli başlıyor. Aynı kalabalık altı pas. Sakar'ın ortası geldi. Arka direğe doğru yönelen top. Dışarıya gidiyor Bastoni'nin vuruşu. Boni bıraktı. Barella'dan Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu dışarıya. Barella çok sinirlendi. Bir pas bekliyordu. Barella, Boni. Barella'dan Hakan'a. İşte o istediği pası alamıyor. Nicola Barella şutta dışarıya. Baskı. Şimdi Lautaro gol şansı. Boni'ye Milinkovic-Savic çıkardı. Tehlike geçmiş değil. Barella dönerek vurmayı denedi orada. Dışarıya gidiyor. Matteo Politano. Aradan Zambo topuk bası. Di Lorenzo yerde kaldı. Oyun devam ediyor.
2: Verdi.
1: Penaltıyı verdi. Penaltı kullanılacak. Kevin De Bruyne. Yan Sommer köşeyi bilse de çıkartamıyor. Kevin De Bruyne.
2: Gol zinciri.
1: Napoli 1-0 önde. Hakan kullandı. Bastoni bomboş direkten dışarıya. Alessandro Bastoni. Direğe de çarpan top out'a gidiyor. Barella. Boni şimdi tekrar Barella'yı düşündü. Top sekti. Hakan gelişine deniyor Milinkovic-Savic. Hakanji bıraktı Hakan'a. Hakan bir şut daha gelir mi? Pası tercih etti. Dumfries çevirdi. Martinez direğin yanından out. Lautaro Martinez. Bastoni. Bastoni ortasını yaptı. Kafa vuruşu Dumfries direkten dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor Inter maçta. Önce Bastoni, ardından Dumfries. İki kafa vuruşu da direkten dışarıya gitti. Di Marco şimdi çevirdiği yere Lautaro Martinez vuramadı. Piotr Zielinski'den Hakan'a. Hakan dışarıya Hakan. Spinazzola pası McTominay'e doğru. Bomboş McTominay. Offside bayrağı kalkmadı. Scott McTominay. Of. Scott McTominay tek vuruşta skoru 2-0'a getiriyor. Inter savunması nasıl bekliyordu? Çok merak içerisindeyim. Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Lautaro Martinez. Buongiorno müdahaleyi yaptı. Penaltı itirazları var. Evet, Napoli'nin 4 numarası Buongiorno müdahalesi var. Bütün stadyuma da izah etti Mariani. İlk penaltıda bu özelliği kullanmamıştı.
2: Bambaşka bir şey denemişti orada.
1: Derin bir nefes. Hakan Çalhanoğlu, Milinkovic-Savic ve top farklı köşelerde. İtalya'da 29. penaltı golü Hakan'ın. Napoli'ye attığı 4. gol en sevdiği rakibin ağlarına. Bir gol daha bırakıyor. Şimdi fark 1'e indi. Maç nasıl değişecek? Neresten? Zambo Anguissa'ya. Zambo Anguissa, Spinazzola boşan. Zambo Anguissa kendisi gitti, açtı önünü. Zambo Anguissa! Üçü de buluyor Napoli. Zambo Anguissa yere bıraktı kendisini golden sonra. Boştaki Spinazzola'yı düşünmedi. Kendisi bitiriyor Zambo Anguissa.
2: Yani yine David Neres'e bir parantez açmak lazım. Saati 9 işini bugün nefis yaptı. Bu da bonusu.
1: 3-1. Ederek. ikinci haftasında Milano derbisindeyiz. 1909'dan bu yana süren rekabetin 245. randevusunda Inter Milan'ı konuk ediyor. O bekleyiş sürüyor. İşaret geldi. Derbiye Inter'li oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler dileriz. Federico Di Marco yaptı ortasını Di Marco. Marcus Thuram vurdu kafayı. Mike Maignan köşeden uzandı. İki Fransız karşı karşıya bu pozisyonda. Marcus Thuram milli takımdan arkadaşı Maignan'ı geçemiyor. Arkadaşlarının içeriye yerleşmesini bekledi Federico Di Marco. Kullandı korneri. Kafa Pavlovic'ten yine. Rabiot. Sučić gözüyle düzeltti, vurdu. Alta gidiyor bu şut. Hakan Çalhanoğlu kesti içeriye, Acerbi direkten döndü. Hakan'ın ortasında Acerbi'nin kafa vuruşu direkte patlıyor. Inter gole çok yaklaştı. Hakan tekrar Barella'ya. Barella yaptı ortasını, Marcus Thuram indirdi kafayla. Lautaro önce Maignan, sonra direkt. Bir kez daha direğe geçemiyor Inter. Acerbi'nin ardından bu kez de Lautaro. Adrian Rabiot pasını aktardı Pulisic'e. Christian Pulisic Rabiot'la neredeyse çarpışacaklardı. Pulisic vuruyor. Asfaltta dışarıya. Bu kez iyi şans Milan adına. Pulisic'in şutu. Christian Kivu kenarda hayli heyecanlı. Bastoni'den Thuram'a pas. Marcus Thuram çekti. Kaleye baktı Thuram. Maignan'ın üzerine gidiyor bu şut. Leao bıraktı. Yusuf Fofana. Ondan Salemakers'e, dengesiz Inter savunması. Salemakers yerden vurdu. Sonrasında Pulisic. Jan Sommer'in sektirdiği topu Christian Pulisic tamamlıyor. Derbide ilk golü Milan buluyor. 1-0. Salemakers belki çok sert bir şut çıkartamadı ama Jan Sommer'den seken topu tamamlamak için doğru zamanda, doğru yerde Christian Pulisic. 1-0 önde Milan, Inter deplasmanında. Rabiot indirdi Salemakers'e. Aradan pas Yusuf Fofana kaleye. Jan Sommer. Barella. Thuram'a doğru orta. Marcus Thuram. Thuram içeride Boni'ye çevirmek istedi. Çok yüksek bir top. Inter'de bir sakatlık yaşıyor Marcus Thuram. Bir penaltı için kontrol de yapılıyor pozisyonda. Strahinja Pavlović burada penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, Milan'ın 31 numaralı oyuncusu Pavlović faul yapıyor. Inter 72'de penaltıyı kazanıyor. Strahinja Pavlović'e bir de sarı kart. Derbilerde Milan ağlarına 3 gol bırakmıştı. 4. olacak mı? İşaret verildi. Maignan kalesinde. Hakan derin bir nefes aldı. Hakan Çalhanoğlu vurdu, Mike Maignan. İkinci kez İtalya kariyerinde penaltı kaçırıyor Hakan Çalhanoğlu. Maignan uzandı.
2: Tuzağa düşürdü. Net tuzağa düşürdü Maignan. Yani açık bir şekilde kendi sonuna daha yakın konumlandı. Ve şutun oraya gelmesini bekledi ve çıkardı.
1: Korneri kullanacak Barella. Hakan da oyundan çıktıktan sonra orta içeriye, arka direkt Akanji. İstediği gibi vuramıyor Manuel Akanji. Mike Maignan. Sotsa son düdüğü çaldı. Dev derbiyi kazanan Milan oluyor. Deplasmanda Pulisic'in golüyle 1-0 galibiyete gidiyor Milan ama en az golü atan Pulisic kadar Mike Maignan'ın da payı var bu galibiyette. Arkadaşları da ona koşuyor zaten. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısını çıkardı Mike Maignan.

0: done really well here. McTominay for Hoyland. He's got another one.
1: Son kontrollerini yaptıktan sonra ilk düdüğü çaldı. Maça Napoli başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Messian ki bu görüntüde. Zielinski bu arada kazandırdı Lautaro'ya. Lautaro'dan Marcus Thuram. Marcus Thuram Bokeman'ın üzerine gitti. Pas Di Marco'ya. Di Marco'ya da
2: Hoylund, Politano'dan Elif'e. Elif Elmas, Spinazzola ata destek verdi. Topla buluştu şimdi Spinazzola. Aradan Elif'e. Elif baktı içeriye, yerden çevirdi Elif. Gol!
1: Scott McTominay ağları sarsıyor. Napoli ilk organize atağında belki de golü buluyor. Ligin ilk devresinde uzaklardan müthiş atmıştı Inter'e golü Scott McTominay. Ceza sahası koşusuyla yine Inter ağlarını havalandırıyor. Skora da dengeyi getiriyor. Asist Elif Elmas'tan. Gol Scott McTominay'den.
3: Bakar mısın McTominay'a?
1: McTominay baskıyı yaptı. Topu da kazandı. Scott McTominay içeride. Hoylund kendisi vurdu. Jan Sommer.
3: İnisiyatif olarak yaptı bu baskıyı.
1: Pas Barella'ya. Nicolo Barella, Kavitsi top, Thuram vurdu kapıyı. Vanya Milinkovic-Savic üzerine de gelen topu kornere çeliyor. Hakan. Hakan'dan yeniden Barella'ya. Kapandı Napoli. En az 2 dakika daha devam edecek ilk devresi maçın. Jan Bisek çekti, vurdu. Köşede Milinkovic-Savic kontrolü sağlıyor. Savunma arkasına şimdi Hoylund. Iska gelince Hoylund pozisyonun içerisinde. Hoylund çaprazdan vurdu. Hoylund direğin dibinden dışarıya.
2: Jan Bisek sağ kanada. Luis Enrique. Mkhitaryan. Mkhitaryan önünde kaldı top. Sonrasında Thuram. Topukla pas. Di Marco vurdu. Savunmada Bokema. Ardından Bastoni dışarıya.
4: Numero 13 del Napoli commette fallo in...
1: Evet, faul yaptı. Amir Rahmani penaltıyı kazanacak Inter. Dakikalar 70'i gösterirken Rahmani'nin itirazları. Doveri gitti kenara, izledi. Penaltıyı veriyor. Kırmızı çıktı. Kulübeye mi?
3: Conte. Demin haklıydı kendi kendine bu tepkiyi verirken de artık tabii duramıyor.
1: İşaret verildi. Hakan geldi topa. Hakan Çalhanoğlu. Direğine çarpan topalarla buluşuyor. Napoli'ye ligde 5. kez gol atıyor Hakan Çalhanoğlu. Yeniden önde Inter. Hakan'ın penaltıdan gelen golüyle. Hakan bu sezon 2. kez Mario Milinkovic-Savic'i penaltıdan avlıyor.
2: Spinazzola, McTominay, araya girdi Bastoni, seken top Di Lorenzo'dan Politano'ya şimdi. Politano ortayı yaptı, kafa vuruşu Bisek'ten gelmiyor. Lang çevirdi, McTominay!

0: 2-2. Scott McTominay 2-2 getiriyor Napoli'ye dakika 81. 10 dakika olmadı Hakan'ın penaltı golü üzerinden geçeli. McTominay ile yeniden eşitliği yakaladı Napoli. Takımın ona ne zaman ihtiyacı varsa bu adam sahnede. Esposito. Sucic'ten Boni'ye doğru pas. Anjuan Boni. İki kişi arasında ayakta kaldı Boni. Top da oyunda. Boni'den pas. Mkhitaryan. Mkhitaryan vurdu, direkten döndü. İşte bunu atsa maçın oyuncusu olurdu Enrique Mkhitaryan ama direği aşamıyor. Ne ligde ne Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı berabere bitmemişti Inter'in ama bu karşılaşma bitiyor. Son düdük geldi. Inter 2, Napoli 2.
1: Serie A'da haftanın maçı Giuseppe Meazza'da Inter'le Juventus karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız, Juventus'un yıldızı ekrandaydı. Ve iki kaptan Lautaro Martinez'e Locatelli maç öncesi ekrana yansıdı. Inter atakta. Thuram ceza sahasına ters bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Cambiasso topu kendi ağlarına yolladı. Şanssız bir an Juventus için, bu golle Inter 17'de öne geçiyor. Juventus beraberlik arıyor. Top boşta kaldı ve Cambiasso dakikalar önce topu kendi ağlarına yollamıştı. Bu kez rakip kaleye gönderiyor. Skora dengeyi getiriyor Cambiasso. Öne geçmek istiyor Juventus. Kenan vurdu. Kaleci başarılı Sommer. Etkili geldi Inter. Karşı karşıya pozisyon. Son anda savunmanın müdahalesi. Bu vuruş Jelinski'den. Savunmada Bremer. Golü önleyen isim. Inter korneri kullandı. Kafa vuruşu kaleciden döndü. Bir şans daha. Çok ilginç bir an. Bu pozisyondan sonuç alamıyor Inter. Önce kaleci Di Gregorio, sonrasında top direkler arasında geldi gitti. Ağlarla buluşmadı. Dakika 42. Juventus'a top kaybı. Kalulu ikinci sarı kartı görüyor burada. Federico Lapenna'dan. 10 kişi kalıyor Juventus. Kalulu ve Bastoni. İtirazları var Kalulu'nun ama... Lapenna ikinci sarıyı çıkardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Sommer'den döndü top. Büyük bir şans ama Juventus sonuç alamadı. Bir vuruş daha yine Sommer. Atağın devamı McKennie vurdu. Kaleci Sommer'de kaldı. Üst üste kurtarışlar. Yan Sommer'den. Orta Di Marco'dan nefis bir kafa ve Inter öne geçiyor. Esposito golü attı. Harika orta. Aynı güzellikte kafa vuruşu. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter bir kez daha öne geçti. Ama Juventus'un maçı bırakmaya niyeti yok. Şık bir gol de Locatelli'den geliyor. 83'te 2-2'yi buluyor Locatelli ile Juventus. Son bölümler çok heyecanlı maçta. Di Marco bir şık orta daha. Kafa vuruşu Di Gregorio. Biseke gol şansı vermedi. Di Gregorio, Jelinski bu kez. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter son anlarda öne geçiyor. Piotr Jelinski. Bu gol

0: Inter'i öne taşıyor. Dördüncü gol şansı. Savunmada müdahale. Inter Serie A'da haftanın maçında sahasında Juventus'u 3-2 ile geçiyor. Kritik bir 3 puanın sahibi oluyor.
1: Serie A'da haftanın, hatta belki de sezonun maçındayız. Milano derbisinde Milan San Siro'da Inter'i konuk ediyor. Domeri ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Milan başlıyor. Basit bir hata Yan Sommer'den. Pulisic bıraktı Modric'e. Luka Modric vuruyor dışarıya. Dakika 3. Yan Sommer'den büyük hata. Cezayı kesemedi o hataya. Milan. Hatalı pas Leao'dan. Akanji bıraktı Esposito'ya doğru. Zielinski şimdi Mkhitaryan'a aktardı. 3'e 2 pozisyon var. Milanlılar savunmaya dönme çabasında. Mkhitaryan gitti. Mkhitaryan vurdu Medya'nın üzerine. Henrik Mkhitaryan'la gole çok yaklaşıyor Inter. Offside'da Mkhitaryan burada. Evet, offside'da. Yeniden izliyoruz pozisyonu. Leao. Yusuf Fofana bıraktı aradan Estupinyan'a. Estupinyan vurdu gol! Mkhitaryan kaçırdı. Dönüşünde Estupinyan atıyor. Milan 1-0 önde derbide. Pervis Estupinyan'la. İşte futbol. Her şey saniyeler içerisinde değişebiliyor. Neredeyse Mkhitaryan'la golü kutlayacaktı Inter. Saniyeler sonra sevinci yaşayan taraf Milan oluyor. Golün ismi Pervis Estupinyan. Luka Modric. Aradan Fofana'ya. Yusuf Fofana. Fofana içeride Pulisic'i düşündü. Yine ona geldi top ama. İyi bir vuruş gelmedi Yusuf Fofana'dan. Di Marco. İşaret geldi şimdi. Federico Di Marco kullanıyor korneri. Onun ortasında savunma karşıladı. Pulisic çıska geçiyor. Mkhitaryan bir fırsat daha Inter için. Zielinski bıraktı Barella'ya. Barella attı şutu Barella. Dışarıya gidiyor yandan. Barella'nın bu denemesi. Bise kapladı. Luis Enrique. Barella pas beklemişti. İçeriye bir orta. Koni de Winter vurdu kafayı. Ardından Fofana Pulisic'e. Christian Pulisic'ten arka arkaya çalımlar. 2-2 pozisyon. Christian Pulisic. Karşısında Mkhitaryan var. Rabiot'dan destek. Pulisic bıraktı Leao'ya. Rafa Leao dışarıya. Etkili geldi Milan. Modric'ten Yusuf Fofana'ya. Fofana. Arkasında Barella. Fofana kaybetmedi. Fofana vurdu. Sektiriyor Yan Sommer ama ikinci hamleyi de yapabildi İsviçreli file bekçisi. Estupinyan. Baskıyı yaptı Barella. Barella kazanmayı da başardı. Barella çevirdi içeriye. Boni açtı. Mkhitaryan düzeltti bıraktı. Di Marco dışarıya. Neler kaçırıyor Inter. Marco yakın mesafeden dışarı gönderiyor. Bisek. Dumfries yaptı ortaya. Dumfries Boni'den kafa dışarıya. Anjuan Boni vurdu kafayı. Di Marco kullanıyor korneri. Federico Di Marco'nun ortasında. Fükrük Meyan'dan önce davrandı ardından. Bir korner daha. Devinter'in müdahalesi. Zielinski'de kaldı. Hemen pas Di Marco'ya. 4 Interli ceza sahasına koşuyor. Orta geldi. Dumfries göğsüne indirdi. Penaltı itirazları. Oyun sürecek yine. Suçic. Petar Suçic. Kapandı önü. Di Marco. Ondan yine Suçic'e. Petar Suçic. Kimse boşa çıkamadı Inter'de. Andy Diouf. Pavlovic karşısında. Diouf'tan Piotr Zielinski. Suçic aldı yeniden. Petar Suçic ondan orta. Kafa. Kanji dışarıya. 90+5'te gole yaklaşıyor Inter. Çok etkili bir kafa gelmedi ama. Burada Ricci'nin pozisyonu. Menyan kullandı ve son düdük. Derbinin galibi Milan oluyor.

0: Medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Nevzat Dindar ve Salih Manav'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Merhaba Kerem.
0: Çok sıcak bir gündem içerisindeyiz. Leandro Trossard İstanbul'da yaklaşık 15 dakika kadar önce siyah beyaz taraftarlarla bir araya geldi. Belçikalı oyuncu İstanbul'daki ilk görüntülerini de şu anda Aspor ekranlarında sizinle paylaşıyoruz. Üçlü çektirdi, sonrasında araca bindi Trossard. Hatta araca binmesinin hemen ardından Beşiktaş taraftarların tezahüratlarına dayanamadı. Bir kez daha kapıda göründü. Bir üçlü daha çektirdi. Beşiktaşlı taraftarların coşkusu da bu anlarda doğru.

0: taze, çok sıcak görüntüleri Aspor ekranlarında dakikalar önce sizinle paylaşmanın heyecanını yaşadık sevgili seyirciler. Leandro Trossard'ın o görüntüleri ekrandaydı ve bir diğer gelişme de Fenerbahçelileri yakından ilgilendiriyor. Mason Greenwood'u Fenerbahçe formasıyla ilk kez bugün gördük. Sarı lacivertli formayı üstüne geçirdi Leandro Trossard ve Fenerbahçe taraftarına gönderdiği mesajda kendisine olan ilgiden duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi. İngiltere'de olacak Mason Greenwood önümüzdeki saatlerde belki de geliş planlamasıyla ilgili bilgiler elimize ulaşacak ve bu bilgiler geldiği anda da sizinle paylaşacağız. Bugün gelme olasılığı düşük. Şu an itibariyle çok büyük bir sürpriz olmazsa yarın ya da perşembe günü onu Fenerbahçeli taraftarların karşılama olasılığı ise bir hayli yüksek. Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de son derece hareketli bir gün yaşanıyor. İki takım taraftarları da hakikaten ligin kalitesini de ligin seviyesini de yükseltecek derecede yıldız oyuncularla bir araya gelmenin mutluluğu, heyecanını hissediyor. İlerleyen dakikalarda Galatasaray ve Trabzonspor'dan gelişmeleri de yine muhakkak konuşacağız. Ama önce Leandro Trossard diyeceğiz. Arsenal'dan transfer edilen yıldız oyuncu Dünya Kupası sonrasında ayağının tozuyla İstanbul'a geldi. Sıcak bir karşılama izledik Nevzat Dindar. Gerçekten sezonun en önemli transferlerinden biri olarak hatırlanacak. Eylül ayı geldiğinde görüntü o yönde. Ne düşünüyorsun Trossard'a dair?
1: Geçen yayında söylemiştim. Yani bu transferi Manchester United yapsa yadırgamam. Yani o derece büyük bir transfer. Bana göre rüya gibi bir hamle, transfer Beşiktaş tarafından gerçekleşti. Çok özel bir oyuncu. Arsenal'da attığı kritik goller de onu hatırlıyoruz. Ve Belçika milli takımıyla hali hazırda yakın dönemde yine Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadı. Çok özel bir oyuncu Beşiktaş getirdi. Bence son dönemde Beşiktaş evet transferler yapıyordu ama bu derece takımın havasını değiştirebilecek lider karakterli, büyük maç oyuncusu diyebileceğimiz özelliklere sahip bir futbolcu Beşiktaş kadrosuna katlamıştı. Tam bir büyük maç futbolcusu Beşiktaş'a bu anlamda hücumda çok ciddi anlamda üretkenlik katacaktır. Çok özel bir oyuncuyu Beşiktaş getirdi. Biraz tabii yaşı hani belki maliyet yönünden eleştiri konusu olabilir ama zaten Trossard'ı bu yaşta çok daha erken de getirmeniz çok zor. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir futbolcuydu. Beşiktaş bence bu sene daha doğru hamleler yapıyordu.

0: daha doğru transferler yapıyor. Geçen yine yayında Greenwood'un da çok özel bir oyuncu olduğunu söylemiştim. İkisi aynı yaşta olsaydı tercihim gözüm kapalı Trossard olurdu. Ama yaşından dolayı Greenwood tabii ki Fenerbahçe açısından doğru bir yatırım. Fenerbahçe onu ileride de satabileceği için tabii ki maliyet yönünden daha yüksek. Trossard sonuçta Premier Lig'de şampiyon olan Arsenal'ın oyuncularından bir tanesi. 11'de Arteta'nın güvendiği isimlerden bir tanesiydi. Şampiyonlar Ligi finali gördü. Belçika milli takımıyla bence o altın jenerasyondaki daha o jenerasyonun en azından bir kısmı emekli olurken o jenerasyon sonrası liderlerden Tielemans'la beraber ki liderlerinden birisi olarak sahada dikkat çekiyor. Çok özel bir isim. Fiziksel olarak son derece diri. Oyunun hücum noktasında son maçta galiba evet sahada hoca onu oynatmak zorunda kaldı ama İspanya karşısında genelde onu sol kanatta oynadığında fark yarattığını görüyoruz ama ikinci forvet olarak da değerlendirilebilecek bir oyuncu. Çok yönlü, çok kullanışlı bir isim ama Trossard'la ilgili benim aklımda kalan hep mücadeleci kimliğiyle ön plana çıkması, lider karakterinden o yaratıcı, o gerçekten de maça damga vurabilecek özelliklerin yanı sıra aynı zamanda çalışkanlığı için savunma tarafında da son derece başarılı bir isim. Dolayısıyla Beşiktaş çok doğru bir transfer yaptı. Yani bu ligin kalitesini yukarılara çekecek bir transfer. Trossard Türkiye Ligi denilince mesela ya yabancı bir izleyiciye, bir futbol izleyicisine Türkiye Ligi sorulduğunda muhtemelen ilk 5'e çok rahat yazabileceğimiz bir isim.
1: Yani bu ligi niye izliyorsunuz sorusuna cevap olabilecek oyunculardan biri.
0: Trossard'ı merak ederim. Yani bir dünyada bir ortalama futbol izleyicisi Trossard'ın olduğu bir ligi, bir takımı merak eder. Heyecan verir. Yani ben Beşiktaş'a o heyecanı da getirmesi son derece önemli. Çünkü Beşiktaş'ın ruhuna da hitap edebilen bir oyuncu. Beşiktaş geçmişte de çok özel oyuncuları aldı. Mesela Quaresma, Simao, kanat oyuncusu olarak söylüyorum. Yoksa şimdi Enkudu belki biraz daha isim olarak alttaydı ama Enkudu da bir önemli bir etki yaratmıştı. Trossard bir Quaresma etkisi yaratabilir diye düşünüyorum.
1: Bir Quaresma etkisi yaratabilir. Trossard yorum geldi Nevzat Dindar'dan ki kendisine yine sorularım olacak ama Salim'in de ilk değerlendirmesini merak ediyorum. Uzun süredir takip ettiğimiz bir transfer gelişmesiydi Salim. Nihayete erdi bugün.
2: Evet, zaten ilk Beşiktaş Mayıs ayında listesini almıştı. Devre arasında da gündemine gelmişti. Beşiktaş adına, Türk futbolu adına önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. 31 yaşında, geçtiğimiz sezon Arsenal'da 18 gole katkı sağlamış bir isim. Arsenal bilindiği üzere Premier Lig'de şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Hem sol kanatta hem de sağ kanatta değerlendirilebilecek bir oyuncu. Özellikle de kanat pozisyonunda Beşiktaş geçtiğimiz sezon sıkıntılar yaşadı. Trossard'ın gelmesi Orkun Kökçü'nün de bence elini güçlendirecektir. Çünkü arkasında oynayan oyunculara baktığımızda Orkun Kökçü gibi kreatif bir oyuncu var. Orkun Kökçü'nün de elini güçlendirecektir. Beşiktaş adına ben önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bu noktada Beşiktaş adına önemli bir transfer. Beşiktaş'ın yapmış olduğu transferlere göz attığımızda şu ana kadar Beşiktaş'ın yapmış olduğu ilk 11 bazlı transferlerden ben memnunum. Kaleci pozisyonunda Nubel geldi. Yedeği olarak Doğan Alemdar geldi. Bugün Trossard geldi. Yani Beşiktaş adına umutluyum. Çünkü yeni sezonda Beşiktaş'ın da şampiyonluk yarışında olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle arzuluyorum. Çünkü Beşiktaş gibi önemli bir kulüp Eylül ayında, Ekim ayında şampiyonluk yarışına havlu atmamalı. Yapılan transferlerden gayet memnunum. Ancak Nevzat abinin de ifade ettiği gibi bu ligi izletilebilir bir hale getirebilir Trossard. Fakat Beşiktaş'ın temel problemi, geçtiğimiz yıllarda da Beşiktaş ilk 11 bazında önemli oyuncuları kadrosuna dahil etmişti. Beşiktaş'ın yedek kulübesi ve yedek kulübesiyle birlikte yerli oyuncu havuzu zayıf kalmıştı. Bunun sıkıntısını yaşamıştı. Beşiktaş bu noktada da transferler yapabilirse eğer daha iyi olacağını söyleyebilirim.
1: Nevzat Dindar, bazen böyle yıldız oyunculara ihtiyaç olabiliyor camianın motivasyonunu arttırabilmek adına. Ama genelde bizim ülkemize gelen yıldız oyuncuların çok verimli olamadığını da görüyoruz. Özellikle böyle 30 yaşını geçtikten sonra. Ama Trossard için böyle bir şey düşünmek bana imkansız.

0: geliyor.
1: Ya şimdi Trossard'ın bir standartı var. Az önce
0: evet.
1: Quaresma şey yaparken Quaresma bir süperstardı. Şimdi Trossard da süperstar demem. Trossard bir stardır ama daha doğrusu ön alanda bir görev adamı. Yani görev onun
0: işini yapan bir star.
1: Evet evet. Yani mesela
0: İsmail Tan da diyor ki editörüm, Ceko Tadiç ve Mertens de onun karşı örneğidir diyor. Haklısın İsmail. Onu da söyleyeyim. Evet, evet. Ama geçmişte benzer örnekleri de çok gördük ama Trossard onlardan biraz daha genç. Quaresma'dan da daha iyi oyuncu diyene ben itiraz etmem bu arada.
1: Ben şimdi şey olarak
0: star ışığı başka bir şey Quaresma'nın.
1: Trossard'ı tercih ederim. Kişisel olarak benim tercihim Trossard olur ama liderlik, o süperstarlık başka bir şey. Yani orada başka bir aurası
0: ben
1: gerekiyor.
0: Ben biraz da
1: aura. Yani o aura onda yok. O takımda zaten böyle bir misyonu da yok. Arsenal'da da böyle bir misyonu yoktu. Odegaard'ın vesaire birçok sakatın olduğu bir takımda Trossard ön alanda çalışkanlığıyla ve yaratıcılığıyla zaten kilit maçlarda, önemli maçlarda attığı gollerle hafızamızda. Trossard birçok maçta sonradan girip attığı, kazandırdığı puanlar var. Arsenal şampiyonluğunda çok direkt etkisi olan oyunculardan bir tanesi. O yüzden Beşiktaş'ın böyle bir saha içerisinde sorumluluk alan önemli bir isme ihtiyacı vardı.
0: Evet.
1: Yani, kağıt üzerinde yıldız getiriyorsunuz ama sahada bekleneni veremeyebiliyor. Trossard böyle bir isim değil. Trossard'ın bir standardı var. Yani bir ön alanda bir oyuncunun standardının olması bence çok önemli. Şimdi
2: bir de Nevzat abi çok özür dilerim lafını böldüm. Kerem de belki katılır. Şöyle ki bu transferde dikkat çeken detay bizim ülkemize gelen oyuncular son dönemde çok önemli oyuncular. Fakat Beşiktaş'la ilgili yani Trossard geldi. Arsenal takımında 32 maça ilk 11'de başlamış. Evet. Yani Beşiktaş bir oynamayan bir oyuncuyu getirmedi. Evet. Çok çok önemli bir transfer bence.
1: Sayın şöyle Trossard bir top çamba. Şimdi ön alanda biz hep özellikle kenar oyuncuları, kanat forvetlerden hep gözümüzün önüne böyle yaratıcılık, top çambazı, işte ne bileyim spektaküler. Trossard böyle bir oyuncu değil. Trossard sağdan işini yapan ama geçsin. Doğru yapan. Bence ön alanda kenar oyuncusu olarak bu zekaya sahip olabilen ve yetenekleriyle zaten yetenekli evet. bir oyuncu ama bir top cambazı getirmedi Beşiktaş. İşini doğru yapan bir hücum oyuncusu getirdi.
0: Şov değil, şov değil. Direkt performans.
1: Yani işin şov tarafı olsa emin ol çok daha başka isimleri konuşabilirdik. Evet. Trossard böyle bir adam değil, böyle bir oyuncu değil. Ve standardı var. En azından Beşiktaş'ta Trossard'ın başladığı bir maçta işler mesela dengede gidebilir. Özellikle büyük maçlar için söylüyorum. Ortada dengede giden bir maçta Trossard fark yaratabilir. Çünkü o çalışkanlığı, zekası hakikaten de kendine hayran bırakan bir oyuncu. Ben çok beğendiğim bir isim. Mesela ya Belçika bir takımı. Jeremy Doku.
2: Evet.
1: Yani Doku mesela nerede oynuyor? City'de oynuyor. Ve muhtemelen Trossard çarpı 3 falan bir değeri vardır. Piyasa değeri. Sallıyor.
2: Doğru. Olabilir. Muhtemelen öyledir abi.
1: Ama Doku bazen takıma da zarar verebilen...
0: Ben sana sorayım mı? Evet. Senin anlatmak istediğin şeyi sadeleştirmek adına. Bir final maçına çıkıyorsun. Sol kanada Doku'yu mu koyarsın, Trossard'ı mı koyarsın? İşte, sürpriz yani, istemiyorsun.
1: Sürpriz olmaz Trossard'da. Trossard'ın verebilecekleri vardır. Belki size hayal edemeyeceğiniz şeyleri izletmeyebilir. Ama doğru şeyi izletir. Şu an Beşiktaş'ın şova değil, Beşiktaş'ı ayağa kaldıracak, Beşiktaş'ı tekrar şampiyonluk adaylarından biri haline getirecek, kendisine söz ettirecek bir takıma ihtiyacı, oyunculara ihtiyacı vardı. Trossard hamlesini bu yüzden çok önemsiyorum.
2: Bir de Kerem, ilaveten şunu söyleyeyim Nevzat abinin dediğine. Yani şöyle ki bazı kanat oyuncular ifade ettiğin gibi çok fazla çalıma giriyor yetenekli oldukları için. Çok fazla çalıma giren kanat oyuncuları santraforlar için de bazen handikap oluyor.
1: Aşağıda çekebilir. Diğer
2: şundan dolayı aşağı çekmekten ziyade hatırlarsın. Fenerbahçe'de Sam Maximin vardı. İnanılmaz çalım yeteneği var. Fakat Sam Maximin'in top ayağına geldiğinde santraforlar timing hatası da yapabiliyor.
1: Evet.
2: Yani
1: doğru.
2: Ben ama Doku'yu beğeniyorum abi.
1: Hayır Doku da piyasa değeri çarpı 2 ya da 3'tür.
2: Çünkü Doku'yu Dinamo Zagreb'de ilk yükselişi başlamıştı. Ardından Leipzig. Zaten orada bir futbolcuda ışık varsa Zagreb'den sonra Leipzig'e gidiyor. Ardından Premier Lig ya da La Liga'ya gidiyor.
1: Ya mesela şöyle ama kenar oyuncuları vardı Salim.
2: Fayda maliyet açısından Trossard.
1: Şimdi

0: Şampiyonlar Ligi finali, hemen Belçika ile Dünya Kupası'na gitti. Çeyrek finale kadar oynadı.
1: Son sezon 50 maçı var.
0: 50 maç.
1: 8 gol 11 asistlik bir
0: 32'si
1: var 11'de. Arsenal takımına. Tüm kariyerine baktığımızda 521 maçta 138 gol, 78 asist. Genk, Lommel, Westerlo, Löwen, Brighton ve Arsenal formaları giydi. Premier Lig'de onu Brighton'da tanıdık. Brighton performansı da son derece üst düzeydi. Arsenal'a da böyle rotasyonu dolduracak bir oyuncu gibi gelmişti. Ama zaman geçtikçe orada değerinin ne kadar yüksek olduğunu hissettirdi. Ve formayı da düzenli olarak giyen isimlerden biri oldu. Ve
2: Martinelli'nin bence önünde.
1: Kesinlikle Martinelli'nin önüne geçti Leandro Trossard performansıyla, ki bunu 30-31 yaşında yaptığını da belirtmemiz gerekiyor. Martinelli'ye biçilen pahayı ya da değeri, kaliteyi düşünecek olursak Trossard onun önünde bir görüntü sergiledi. Salim, Quaresma, Doku tarzı oyuncuları seviyor. Biz Trossard tarzı oyuncuları daha çok seviyoruz.
2: Trossard'ın böyle aurası, böyle bir süperstar havası yok. Ama Beşiktaş'ın şu an biz çok güzel bir cümle, yani o senden giriş cümlesi.
0: Ama ben şundan dolayı
2: sol
0: seviyorum.
2: Sol işi değil yani. Bu evet. Gerçekten bilinçli, Beşiktaş'ı ayağa kaldırabilecek nokta atışı bir yıldız transferidir.
0: Ya mesela benim ilgi duymamın sebebi şu. Benim çocuklu yaşlarımda çalım atan oyunculara inanılmaz bir rağbet vardı. Çalım atan oyunculara karşı inanılmaz bir ilgi vardı. Mesela benim çocukluğumda en önemli kanat oyuncusu Hasan Şaş'tı. Türkiye Ligi için söylüyorum. Sonrasında Abdülkadir Keita geldi. Yusuf Hoca mesela. İnanılmaz ilgi çeken oyuncular.
1: Sen öyle oyuncuları seviyorsun.
0: Ama günümüz futbolunda Nevzat abi ve sen doğru taraftasınız. Günümüz futbolunu düşündüğümüzde az çalım, çok fazla opsiyon ve hemen en doğru opsiyonu kullanarak çözüm üretmek. Doğru olan sizin yolunuz. Benimki çocukluk hevesi.
1: Estağfurullah.
0: Öyle diyelim.
2: Estağfurullah. Ya Beşiktaş'ın şimdi yani sonuçta oyuncu profillerine baktığımız zaman dediğiniz profilde belki bir kanat oyuncusu ihtiyacı da önümüzdeki dönemde belirebilir. Yani belki bu oyunda da bir ihtiyaç olabilir ama mümkün olduğunca hızlı oynamaya çalışacak. Yani bu transferler bize onu gösteriyor. Orta sahasında Salih hamlesi olsun, keza ön tarafta o Orkun ki Türkiye Ligi'nin en değerli orta sahalarından bir tanesi. Beşiktaş tempo yapacak, hızlanacak. Yani Trossard'da yaşına bakmayalım, bu oyuna son derece yatkın bir isim. Ve işler böyle sıkıntıya girdiğinde de sorumluluk alabilecek bir oyuncu. Yani o topun başına da geçer ve iyi de vurur ya da ne yapması gerekiyorsa onu yapabilir.
1: Trossard'dan nasıl bir katkı alacak Beşiktaş sezon içinde? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Dünya Kupası'nda onu nasıl gözlemledin?
2: Yani takımın önemli isimlerinden bir tanesiydi. Bana göre Tielemans'la beraber liderlerinden bir tanesiydi.
1: Evet.
2: Belçika milli takımında özellikle ilk grup aşamasında sıkıntı yaşanılan maçlar oldu ama kesilmeyen bir isim varsa, işte ne bileyim, önemli oyuncular kesik yerken Trossard kesik yemedi örneğin. Yani orada Rudi Garcia'nın ona verdiği
1: transfer gelişmesi var ekranda. Çok özür diliyorum. Fiorentina ile Trabzonspor Ulaya için anlaştı. Oyuncunun transferi kısa sürede resmiyete dökülecek. Transfer gelişmesini A-Spor ekranlarında görüyorsunuz. Yunus Emre Sel, telefon attığımızın diğer ucunda. Yunus Emre, hoş geldin, kolay gelsin, sözü sana bırakıyorum.
3: Hoş bulduk Kerem, sana ve konuklarına iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor'la Fiorentina arasında bir süredir olayını transferi için görüşmeler gerçekleştiriyordu. Bu görüşmeler sonucunda yaklaşık 30 milyon avro, yaklaşık diyorum çünkü bonuslarla birlikte 30 milyon avro seviyesinde bir rakamla Trabzonspor ve Fiorentina prensipte el sıkıştı. Şu an ödeme detayları konuşuluyor, ödeme planı konuşuluyor ve resmi yazışmalar yapılıyor. Ayrıca bir sonraki satıştan pay maddesi de var ama bu pay maddesinin %20 mi yoksa 15 seviyesinde mi olduğunu henüz netleştiremedim. Ancak olay da Fiorentina kulübüyle, yetkilileriyle şu an itibariyle görüşüyor. O da görüşüp el sıkıştığı anda transferin resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Bir sezon önce Trabzonspor önemli bir yatırım yaparak olayı kadrosuna katmıştı. O da yaklaşık bir yıl içerisinde değerini yaklaşık 6'ya katarak, 6 katına çıkararak bu transferi gerçekleştiriyor gibi bir durum var şu an itibariyle.

0: resmi yazışmalar, görüşmeler tabii ki şu an itibariyle tamamlanma aşamasında. Bugün içerisinde tamamlanır mı yoksa yarına sarkar mı, bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama olayı Trabzonspor'da kısa süre içerisinde sergilediği performanstan sonra Dünya Kupası performansıyla da transferini şu an itibariyle gerçekleştiriyor. Trabzonspor'da bir diğer ayrılık noktasında da Fulham'la Çibukevivu konusunda görüşmeler sürüyor. Trabzonspor 30 milyon avro net ücrette diretiyor. Fulham şu anda net 30'a çıkmadı. Orada arada ufak bir fark kaldı. O farkın kapanması için de kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor. O konuda da hareketliğin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Van Drongelen'in transferi için de Samsunspor'la Trabzonspor arasındaki görüşmeler devam ediyor. Arada rakam konusunda bir farklılık var ama çok uçuk bir farklılık olmadığını da ifade edebilirim.
1: Yunus Emresel, şunu sormam lazım. Vivo ile ilgili de bir bilgi verdin. Ulay için de zaten teşekkür ediyoruz, bizi bilgilendirdin. Sanki Trabzonspor kasaya bir iki gün içinde bir 60-65 milyon euro koyacak, evet, gibi görünüyor. Yanlış mı anlıyoruz?
0: Ama olay konusunda Bastia'nın sonraki satıştan bir payı var. Yani oyuncuyu transfer, Trabzonspor'un transfer ettiği kulübün sonraki bir satıştan kazancın %20'sinden bir payı var. Tabii bu düşüldükten sonra yaklaşık, ya bizim dediğimiz rakama tabii transfer resmi olarak açıklanır gerçekleşirse, iki transferden senin de söylediğin gibi 55-60 milyon euro gibi çok ciddi bir rakam kasasına koyacak. Augusto'dan da 20 milyon avro gelmişti. Bu 75-80 milyon avroya tekabül ediyor. Zubkov'dan gelen bir 4 milyon var. Abdülkadir Ömür'den gelen bir 2,5 milyon avro var. Hulsti Premier Lig'e çıkınca oradan bir bonus maddesi devreye girdi. Uğurcan Çakır bir Şampiyonlar Ligi maçında oynarsa 3 milyon avro bonus maddesi devreye giriyor. O da muhtemelen bu sezon gelecek. Yani transferden ayrıca Serdar Saatçi, Arif Boşluk gibi transferlerden de Trabzonspor'un kazancı var. Bir transfer döneminde yaklaşık 90-95 milyon avroyu bulan bir satışa girecek gibi gözüküyor Trabzonspor.
1: Yunus Emre, Trabzonspor zaten transferde son derece hareketli ve hızlı bir başlangıç yaptı. Ulay ve Vivo'nun muhtemel ayrılıkları sonrası o pozisyonlara da bir takviye düşünülüyor mudur şimdiden, ya da belki çoktan düşünülmüştür?
0: Şu an Trabzonspor taraftarlarının en çok konuştuğu konu bu. Aslında orta sahaya bir Malinovski hamlesi geldi. Malinovski önemli bir oyuncu. Orada Trabzonspor'a tecrübe katacak bir isim. Aynı zamanda yine orta saha pozisyonu için Trabzonspor'un yerli bir hamlesi Melih Kabasakal var, ama o pozisyonda bir yerli arayışı daha var Trabzonspor'un. Stoper pozisyonunda Van Drongelen ihtimali yüksek, ama Van Drongelen sol stoper, Çibukevivu sağ stoper. O pozisyon için yeniden bir arayışa girecek mi Trabzonspor? Eğer girerse yabancı kontenjan sorununu nasıl çözecek? Bunlar şu an itibariyle biraz soru işareti barındırıyor. Ama zaten Çibukevivu'nun transferimiz resmi olarak bitti diyemiyoruz şu an itibariyle. Kulüpler arasındaki görüşmeler çünkü devam ediyor. Ama olası bir aylıkta bir sağ stoper ihtimali gündeme gelebilir. Çünkü Stefan Savic ve Samet Akaydın orada Trabzonspor'un sağ stoper hamlesi olarak kalıyor. Savic'in de son dönemde her iki sezonda da, hem geçtiğimiz sezon hem de bir önceki sezonda da yaşadığı sakatlıkları da dikkate alacak olursak, orayı Trabzonspor'un güçlendirmesi gerekecek bence de.
1: Teşekkür ediyoruz Yunus Emresel aktardıkların için. Yunus Emresel bizimle beraberdi. Transferin 30 milyon euroya gerçekleşmesi bekleniyor dedi. Ulay'ı Fiorentina birlikteliğinden bunu söyleyerek bahsediyorum. Fiorentina ile Trabzonspor arasında anlaşma sağlandı. Çok önemli bir atılım gerçekleştirdi Ulay'ı. Trabzonspor'u da ciddi bir bonservis bedeli kazanarak Bordo Mavili kulüpten ayrılacak gibi görünüyor. Nevzat Dindar, nasıl yorumluyorsun bu gelişmeyi? Az sonra Trossard ve Greenwood gündemine de dönüş yapacağız.
2: Ya helal olsun Trabzonspor scout departmanına. Yani eğer bu transferler gerçekleşirse ben Trabzonspor başkanının scout departmanına bir prim vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kulüp olarak çünkü çok doğru işler yapıyorlar. Yani 5-6 ayda bir oyuncunun bir sezonda bu değere ulaşması, 5-6 katı değere ulaşması çok büyük bir olay. Galatasaray'ın da bir ara istediği bir oyuncuydu. Olay konusunda Trabzonspor'un ne kadar doğru karar verdiğini, bundan önceki transferlerde, bu sezon transfer politikasında ne derece doğru hamleler yaptığını bir kere daha görüyoruz.

0: Demek ki Trabzonspor gözlem altında. Yani bugün Fiorentina, Trabzonspor performansıyla ki Avrupa performansı yok. Dünya Kupası performansı var ama Trabzonspor'da bir sezon geçiren futbolcu bu parayı veriyorsa ki Fiorentina İtalya'da yani bu sene küme düşme hattının yani son ana kadar değil mi?
1: Evet.
0: Biraz böyle üstündeydi yani sıkıntılar yaşadı. Dolayısıyla İtalya'da Fiorentina bu yatırımı yapıyorsa belli ki onların da beklentisi var. Ben olayının da çok daha farklı yerlere geleceğini düşünüyorum. Yani Trabzonspor sonraki satıştan pay konusundaki hassasiyet noktasında da doğru yapıyor.
1: Evet.
0: Çünkü çok ciddi rakamlara belli ki bir sonraki durağı Avrupa'nın dev ekiplerinden bir tanesi olacak. Chelsea mi olur, United mi olur, Paris mi olur bunu göreceğiz. Ama Trabzonspor bir yola girdi ve bunu doğru yapıyor. Bu da daha da cesaretlendirecektir. Evet, Trabzon kamuoyu tabii ki şampiyonluk bekliyor. Trabzon taraftarı şampiyonluk bekliyor. Belki hani bu ekonomik anlamda bu hamleler taraftarı çok ilgilendirmiyor ama sağlam bir yapıyı oluşturmak için önce ekonomik özgürlük gerekiyor. Trabzonspor ekonomik özgürlüğüne yeni dönemde bu yönetimle beraber kavuştu diyebiliriz. Bu satışlar tabii ki ileride Trabzonspor'un yapacağı belki de çok önemli transferlere de vesile olacaktır. Trabzonspor doğru bir yolda. Şimdi Trabzonspor olayı bir sezonda bu noktaya getirdi. Biliyorsunuz Niyaga transferinde Galatasaray'la karşı karşıya gelmişlerdi. Niyaga'yı Galatasaray almıştı. Ya ben eminim Niyaga şu an Trabzonspor'da olsa Galatasaray bir 15-20 milyon euro teklif edip geri almaya çalışır. Yani Trabzonspor oyuncuyu parlatma özelliğine de sahip. Şans veriyor, risk alıyor ve bu riskin karşılığında da hem Trabzonspor hem de ülke ekonomisi kazanıyor. Bizim bu satışlara ihtiyacımız var.
1: Evet.
2: Salim.
1: Yani ben de aynı düşüncedeyim. Trabzonspor çok iyi yolda ilerliyor. Özellikle de scouting departmanının bu süreçte scouting departmanı, teknik direktör Fatih Tekke Hoca, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan üçü bir yola girdiler geçtiğimiz sezon itibariyle. Trabzonspor'da transferlerin yapılan transferler geçtiğimiz sezonu düşündüğümüzde çok farklı transferlerdi. 5,5 milyon euroya Bastia'dan Olay geldi. Oynamış olduğu maç sayısı sınırlıydı. Fakat potansiyelinden dolayı transfer edildi. 30 milyon euro bandında bir ücrete gidecek. Yaklaşık 25 milyon euroluk bir kar söz konusu. Yakın dönemde Augusto Zenit'e transfer oldu. Augusto'nun da 5 milyon euroya geldiğini biliyorum. Kontrol edebilirsin. Yani bu transferlerden doğru, toplamda Trabzonspor takımı yaklaşık kazanmış olduğu miktar, oyuncuların oynadığını da düşündüğümüzde 25, 15 daha 40 milyon euroluk bir kar elde etti. Trabzonspor'un bu doğru yolda ilerlemesi ve olayı az önce Nevzat abi söyledi. Bir sonraki adresi Premier Lig olabilir, La Liga olabilir ya da İtalya'da çok çok önemli kulüpler olabilir. Paris Saint-Germain olabilir ya da İtalya'da atbaşı takımlar olabilir. Bu takımlara gittiğinde Olay'ın CV'sine bakıldığında bir sezon Trabzon'da oynamış, transferler yapmış, bizim ligimizi artık ilgi çekici hale getirecek. Bu yönüyle baktığımız zaman yurt dışından scout ekipleri gelip ülkemizdeki takımları takip edecek, takımlardaki yerli yabancı oyuncuları transfer etmek için harekete geçecek. Bence çok çok önemli bu. Ben de bir haber paylaşmak istiyorum. Az önce Yunus abi de sağ olsun söyledi. Van Drongelen transferiyle ilgili ben gün içerisinde Samsun Spor cephesiyle görüştüm. Şu söylendi bana. Bu transfer birkaç gün içerisinde resmiyet kazanacak. Van Drongelen'in Trabzonspor'a transferi birkaç gün içerisinde resmiyet kazanacak denildi. Bu şekilde ifade edildi. Van Drongelen de önemli bir stoper. Van Drongelen'le bu boşluğu kapatacak. Stoper hattındaki boşluğu kapatacak. Çivu'nun ayrılığı şu anda söz konusu. Fulham'ın 30 milyon euroluk teklifi var.
2: Vivo. Çibuike Vivo.
1: Galatasaray'ın yeni transferinin telaffuzu daha zor.
2: Evet.
1: Galatasaray bölümünde zorlanacağız.
2: Ugo Çukwu. Konuşuruz.
1: Yani Fulham'ın Çibuike Vivo için 30 milyon euroluk bir teklifi var. Bence çok önemli bir miktar. Devre arasında geldi.
2: Doğru.
1: Devre arasında geldi ve önemli işlere de imza attı.
2: O da 5 milyon euro civarında.
1: O da 5 milyon euroya geldi.
2: Evet.
0: İstemez yani şimdi yani? Trabzonspor forması artık artı 5 milyon euro.
1: Evet.
0: Giydiği anda futbolcu değerlenmeye başlıyor. Yani Türkiye Ligi'nin şey anlamında yani oyuncu satışı anlamında bir şey yapacağım. Bir kıyaslama ya da benzetme diyelim. Tabii ki.

0: Türkiye Ligi'nin Sporting Lisbon'u oluyor Trabzonspor ya da oldu. Çünkü Sporting Lisbon net oyuncu parlatma yani fabrikasıdır.
1: Evet, orada bir şekilde. Sürekli yarışan şampiyonluk da alan
0: hem, hem şampiyonluk hem Avrupa'da bu sene Şampiyonlar Ligi'nin bence en iyi takımlarından bir tanesiydi. Son olarak Trincao'ya gitti galiba. 45-50 milyon bandında bir rakama gitti. Trabzonspor'da işte Türkiye Ligi'nin Sporting Lisbon oldu bir bakıma. Bu satışları da gayet iyi yapıyor.
1: Beşiktaş'a bir dönüş yapalım. İlerleyen dakikalarda Trabzonspor'un gündemiyle alakalı yine değerlendirmelerde bulunacağız. Bu sıcak gelişmeleri konuşmayı da sürdüreceğiz. Leandro Trossard'la ilgili hazırladığımız bir analiz var. Acaba onu ekranlara getirebilir miyiz diye arkadaşlarıma sorabilirim. Oyuncunun kariyerine ve saha içi özelliklerine gelin hep birlikte yakından bakalım. Sonrasında Belçikalı Yıldız'ı konuşmaya devam edeceğiz.
2: Leandro Trossard kariyerine Belçika ekibi Genk'te başladı. Yetenekli oyuncu 4 kez kiralanarak farklı takımlarda oynamasının ardından 2016-2017 sezonu ile birlikte Genk'in ilk 11 oyuncusu haline geldi. 3 sezon Belçika ekibinde düzenli forma şansı bulan ve yüksek skor katkısıyla öne çıkan sol kanada Premier Lig kapıları 2019 yazında açıldı. ...15 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Brighton'ın yolunu tutan Belçikalı... ...2,5 sezonda gösterdiği başarılı performansla adını Avrupa futboluna tanıttı. 2023 Ocak ayında 24 milyon euro karşılığında Arsenal'a giden Trossard... ...halen Brighton'ın Premier Lig tarihindeki en golcü 5. oyuncusu konumunda yer alıyor. Trossard istikrarını Mikel Arteta'nın ekibinde de sürdürdü. Daha fazla kapalı savunmalara ve elit takımlara karşı sınav veren Trossard hem kreatif özellikleri hem de skorerliği ile Londra'da da sevilen bir oyuncu haline geldi. Hem iç koridorda hem de çizgide oynayabilen yetenekli oyuncu fonksiyonelliği ile Arteta'nın sisteminde önemli bir rol üstlendi. Kırmızılarda 3,5 sezon forma giyen Trossard beklenen şampiyonluğa bu sezon ulaştı ve 22 yıllık hasreti sona erdiren takımın önemli parçalarından biri olarak kayıtlara geçti. Başarılı sol kanat bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 50 maçta 8 gol 11 asistlik performans sergiledi. Leandro Trossard 7 yıl mücadele ettiği Premier Lig tarihine de geçmeyi başardı. Başarılı futbolcu attığı 41 golle lig tarihinin en çok gol atan sol kanatları arasında 7. sırada yer alıyor. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu sezonun bitimiyle birlikte Belçika formasıyla Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. 6 maça da ilk 11'de başlayan Belçikalı Yıldız 2 gol 3 asistle takımına katkı sağladı. Trossard Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçta akan oyunda oluşturduğu 17 şansla bu alanda da çeyrek finale dek turnuvanın en iyisi oldu. Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonunda ligin en çok şut çeken ikinci takımı olmasına karşın ürettiği gol beklentisine göre az gol atması göz önüne alındığında Trossard'ın final yapma becerisi transferi daha anlamlı kılıyor. Belçikalı yıldız Vincenzo Italiano'nun topa sahip olma oyununda hem üretim hem de sonuçlandırma fazında büyük önem taşıyacak.
1: Leandro Trossard'ın kariyerine yeniden bir mercek altında bakmış olduk sevgili seyirciler. Saha içi özelliklerini sizlerle paylaştık. Sen de aslında sözlerine başlarken farklı pozisyonlarda oynayabileceğini de oyuncunun söyledin Nevzat Dindar. Ama herhalde en elverişli şekilde kullanılacağı yerde sol kanat olacak.
0: Sol kanat ama sağ kanatta da oynayabiliyor. Belçika bir takımda son maçta sağ kanatta, İspanya maçında sağ kanatta oynatıldı. Evet. 10 numarada da bence çok rahat oynar.
1: Herhalde hocanın maça göre ihtiyacı neyse ona cevap verecek bir oyuncu.
0: Kesinlikle öyle. Yani bir kere iş alakası üst seviyede adı skandallarla anılmayacak karakterdi. İş odaklı bir yıldız. Yani hakikaten her kulübün, her takımın böyle bir oyuncuya sahip olmak istediğini düşünüyorum. Ben

0: geçen yayında da söylemiştim. Bugün Manchester United bu transferi yapsa hakikaten büyük olay deriz. Stevie de yapsa deriz. Yani orada iş yapar. Türkiye'yi tercih etti. Onu ikna etmek de çok önemli. Beşiktaş çok doğru bir transfer yaptı. Yani bugün ortalama bir futbol izleyicisi ya da rakip takım taraftarının bile çok rahat gidip formasını alabileceği bir koleksiyonunda benim Trossard forması olsun diyebileceği bir yıldız.
1: Belki şunu da söylemek lazım. Skor mesela
0: ben senin tarafsızlığını biliyorum. Mesela sen Trossard forması bence düşünürsün.
1: Vallahi o kadar yıllar oldu ki forma almayalı şimdi.
0: O bir Liverpool taraftarı. Liverpool taraftarı evet. Olduğunu biliyorum.
1: Yani şöyle ben çok beğendiğim bir oyuncu ya. Çok beğendiğim oyuncu yani.
0: Ya gidip forması alınabilecek oyuncudur Trossard.
1: Tabii tabii.
0: Yani her oyuncunun alınmaz, her yıldızın alınmaz. Ama Trossard alınabilecek bir yıldızdır. Yani orada evinde ya da koleksiyonunda bir Trossard forması bence yakışır.
1: Ya Beşiktaş'ın maçını zaten her hafta izliyoruz düzenli evet. olarak. Lig döneminde Avrupa'da yani dört büyükler için bu geçerli çok üstüne konuştuğumuz için ama Trossard'ı da izleyecek olmanın heyecanıyla Beşiktaş maçını açmak o daha farklı bir durum olur yani.
0: Kesinlikle öyle.
1: Böyle bir etkisi olacak biz futbol severler için. İzlemesi çok keyifli bir profil. Ve skor üretmediği maçlarda bile tabii buyurun.
0: Yani bura bana Trossard'ın son durağı gibi gelmiyor. Trossard hala belli bir yarımadada işte Arap Yarımadası'nda MLS'de belki Avrupa'da hala piyasası zaten şu an Orta Avrupa, Avrupa'da Premier Lig'de de piyasası var. Ben hani bir sonraki durak anlamında söylüyorum. Beşiktaş'la kontratı bittiğinde ya da kontratının sonuna geldiğinde Trossard'ın hala alıcısı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Ya bu transferden geri dönüş de mi olabilir? Mesela geri dönüş de sağlayabilir mi Beşiktaş'a?
0: Ya umarım Beşiktaş'ta kalır, ikinci bir kontratı da yapar. Çünkü öyle bana verdiği izlenim o. Ama yarın Beşiktaş'ta çok ekstra performanslar giderse belki Beşiktaş'ta çok az son bir rakamla bile gelebilirler.
1: Salim, Vincenzo Italiano'nun önde baskıyı düşüneceğini biliyoruz. Aynı zamanda topa sahip olmak isteyeceğini de biliyoruz. Enerjisiyle skor üretmediği karşılaşmalarda bile hocanın takım halinde bu beklentisine karşılık verebilecek profillerden biri midir sence?
2: Yani bence öyledir. Özellikle de Premier Lig'de uzun yıllardır oynaması Süper Lig'de mücadele ederken kendisi adına bir avantaj oluşturacaktır. Çünkü Premier Lig'i sen de yakından takip ediyorsun. Premier Lig'in temposu çok çok fazla. Premier Lig temposunda Brighton, ardından Arsenal ve her sezon 30 üzerinde maç oynayan bir oyuncu hücum bölgesindeki baskısıyla Süper Lig'de çok rahatlıkla görev alabilir. Rahatlıkla iş yapabilir. Vincenzo Italiano'nun modelini düşündüğümüzde ön alanda baskı oluşturan bir takım istiyor. Fakat arkasındaki 6 numara, 8 numara da önemli bu noktada. Bekler de önemli. Bek transferlerine baktığımızda sağ tarafta Murillo var. Bindirme yapan bir bek. Yedeği Taylan. Sol tarafta Ottara geldi. Direkt Vincenzo Italiano'nun istediği bir isimdi. Ben bu noktada yani düşündüğümde Beşiktaş adına bugün araştırma da yaptım. Yapılacak olan transferler var. Beşiktaş'ta bu transferle birlikte devam ediyor. Yani Trossard geldi ama devam ediyor. Beşiktaş...
1: Bizde Grant ve Leo Pereira isimleri var. Sende var mı isim?
2: Yani santrafor, ben direkt pozisyon
1: söyleyebilirsin.
2: Gidim. Biraz böyle şey gibi oldum ya. Özel röportajlar veren yöneticiler gibi oldum. Onlar evet. da isim vermez. Direkt pozisyon
1: Salim
2: verip.
1: Pozisyonları evet. dinleyelim sizden.
2: Stoper. Alternatif kanat. Yani alternatif derken rotasyonda kullanılabileceği bir kanat. 6 numara. Ve halk arasındaki tabirle baba bir santrafor. Bunun dışında Beşiktaş muhtemelen Udokai'den çıkacak. Oyuncuya gelen teklifler vardı. 6 numaranın da ben çok önemli olacağını düşünüyorum. Endidi benim beğendiğim bir oyuncuydu fakat geçtiğimiz sezonda burada defalarca kez paylaştım. Endidi babasının vefatından sonra Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, iyi bir performans ortaya koydu. Onun dışında net bir 6 numara olamadı. Salih Özcan, Orkun Kökçü işbirliğini biliyoruz ve bütün kamuoyundaki algıda şu İspanya milli takımımızın İspanya maçı, milli takımımızın Amerika Birleşik Devletleri maçı örnek olarak veriliyor.